0: Karşı oynayacağız ve bu sezon oynadığımız her maç 3 kulvardayız şu anda. Oynadığımız her maçta Avrupa Ligi olsun, bu lig olsun, hepsini en iyi şekilde oynamak istiyoruz. Beşiktaş'ı en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Çünkü bu takım en iyisini hak ediyor. Taraftarı en iyisini hak ediyor. En iyi şeyi görmeyi hak ediyor herkes.
1: Kayal Aziz Beyli, what is Beşiktaş main goal in the Europa League? Do you believe this team has what it takes to reach the final?
0: Pensi che questa squadra può raggiungere la finale, ci credi? Cos'è capace di fare questa squadra?
2: No, non lo so, non lo so. Come primo obiettivo sicuramente cercare di superare la prima fase, sarebbe bello. La prima fase viene superata dalle prime 8 direttamente, poi fino alle 20, alla 24esima fa il playoff, e deve essere un nostro obiettivo, quindi concentriamoci su quello. Non sarà semplice, però il primo step dovrebbe essere per tutti quello, sarà quello, cercare di superare il primo turno e poi piano piano vedere dove arriviamo. Dobbiamo crescere tanto, dobbiamo lavorare tanto e sono convinto però che, ripeto, onoreremo al meglio questa competizione.
0: Ben de bilmiyorum. İlk hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmaktı. Bunu başardık. Oradaki hedefimize tabii ki ilk olarak gruplardan çıkmak olacak. Grup değil aslında, lig aşamasından çıkmak olacak. İlk 8 takım direkt çıkıyor. Daha sonra 9-24 arası ise playoff oynamak zorunda. Biz de tabii ki de bu ilk 24 arasında olmak istiyoruz. İlk hedefimiz o. Sonra yavaş yavaş artık bakacağız nereye gidebileceğimize bakacağız. Ama tekrar ediyorum, bunun için de iyi çalışmamız gerekiyor. Potansiyelimiz var, daha da büyüyebiliriz. Bu daha da büyümemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edip onore etmek istiyoruz.
3: Hocam ne diyeceğim, bir şey yoksa
0: bana. Selam ama yazın. Yani takım yağmurum.
4: Evet, Vincenzo İtalyano'nun açıklamalarını sizlere aktardık ama çok bir, yani şu anda gerçekten benim de bayağı şaşırdığım bir son dakika gelişmesi var. Bir kez daha tekrar ediyorum, yayın boyunca tekrar etmeye de devam ettim ama Fatih Tekke'nin istifa ediyorum sözleri birçok enteresan, açıkçası hiç beklemediğimiz bir anda, yani gerçekten bir son dakika, bize de son dakika oldu, çok fazla şaşırdık ama karar döner diyenler de oluyor. Yani Emre Eren aslında bunu kastetti birazcık. Orada bu kararın dönebileceğini sinyallerinden bahsetti ama Trabzonspor tarafının gerçekten birçok haberini aldığımız ve birçok konusunu konuştuğumuz Kemal Aydın bizimle beraber. Öncelikle abi hoş geldin.
5: Merhaba, iyi yayınlar, hoş bulduk.
4: Çok çok teşekkür ederiz abi, bir daha bizi kırmadığın için, her zaman bize gerçekten destek verdiğin için çok sağ ol, var ol demek istiyorum abi. Ya şok olduk. Bu kararı nasıl yorumlamalıyız diye sormalıyım. Yani bu kararda Fatih Tekke bugün sadece sonuç odaklı bir karar mıdır bu karar diye sorayım. Veyahut da belli başlı şeylerin birikmesi sonrasında alınan ya da nabızlı bir şekilde alınan bir karar mıdır? Bu karar dönebilir mi? Yani bu kararın şu anda ne tarafından konuya bakmamız gerektiğini, doğrusunu söylemek gerekirse bir sormak istiyorum abi.
5: Karar ne tek bir günlük karar ya da birikmişlerin kararı, aslında biraz ortak bir karar ama bence öncelikle şunu belirttim, hoca kararı verirken de çok duygusal bir ruh hali içerisindeydi. Ben bu kadar alan açılmış hocanın başkan tarafından istifasını kabul edeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Hani bir şekilde oradan bir geri dönüş sağlanacağı kanaatindeyim, zor da olsa. Çünkü çok duygusal bir karar. Yani bu hocanın halinden de çok belli oluyor. Ama sürekli haftalar boyunca, hatta aylar boyunca, ya biz Fatih Tekke'nin futbolculuk dönemindeki halini istiyoruz. Sakin, olgun, tedbirli Fatih Tekke değil, biraz daha hırçın bir Fatih Tekke istiyoruz, fevri bir Fatih Tekke istiyoruz diyenlere, işte fevri Fatih Tekke hareketi buydu tam olarak. Yani tam futbolculuk dönemindeki bir hareketleri gibi bir hareket, gergin bir hareket, duygusal bir hareket, çok duygusal bir karar. Ben bir şekilde geri döndürülmeye çalışacağım zaten kesinlikle, hani yönetimin kesinlikle devam etmek istediğini düşünüyorum da hocanın da bir şekilde ikna edildi.

0: geleceğine inanıyorum, inanmak istiyorum. Çünkü şöyle, yani ligin 3. maçını oynuyoruz sezonun.
1: Doğru.
0: Lig galibiyetim var, bir beraberliğim var. Ligde 3. maçı açacağız pazartesi günü. Hı-hı. Avrupa'da 9 kişi kaldım bir müsabaka maçın 12. 13. dakikası 10 kişi kaldım. Yani böyle bir maçta evet bu skorlar Trabzonspor'un kaldırabileceği skorlar değil.
1: Doğru.
0: Ama olay çok, maç çok, hikayesi çok farklı. İşte ama şu bir gerçek, şu maçta ben YouTube'da yayın yapacaktım bugün. Hı-hı. Gerçekten açamadım yayını. Çünkü konuşulacak hiçbir şey yok.
1: Doğru. Yani o yüzden 90 dakikanın genel yorumu diye başlarım normal şartlarda. Şu anda bambaşka bir gündemimiz var. Lütfen Kemal Aydın, araya girdiğim için özür diliyorum. Sendeyiz abi.
0: Yani ben şu maçla alakalı hani set, yerleşik, hücum, plan vesaire şöyle bakın, tek bir an bile gelmiyor aklıma maçla alakalı. Hani tek bir an bile yok maçta Trabzonspor'un evet burayı doğru oynadı dediğiniz tek bir an, tek bir hamle yok.
1: Doğru.
0: Çok kötü yani, her şeyle çok kötü bir maç. Ben son zamanlarda izlediğim en kötü maç yani Trabzonspor adına. Bu bir realite olarak bir kenarda duruyor ama diğer tarafta da 18 ay önce gelmiş haftalarda deplasmanda galibiyet alamayan bir takımı bir Türkiye Kupası, bir tane lig üçüncülüğüyle bitirmiş bir hocadan bahsediyoruz diğer taraftan da. Bu kadar çabuk ve fevri bir şekilde bunun bitmesi doğru bulmuyorum ama bir yandan da hocanın yani kimseyle konuşmadan bir şekilde istifa etmesinde doğru bulmuyorum. Ben muhtemelen bir toplantı bugün yapılacaktır çok hızlı bir şekilde. Hoca muhtemelen birçok kişi tarafından aranacaktır. Yani bu konuyu aşmak için. Bir de hocanın bence bildiği kadarıyla etrafındaki insanlar çok fazla hocaya olumsuz şeyi aktarıyorlar. Böyle bir yani hoca bir yalnız kalmış, bunalmış bir tavır içerisine girdi. Yani sürekli sosyal medyadan olsun veya farklı yerlerden olsun sürekli olumsuzlukları pompalıyorlar. Yani sürekli vesvese veriyorlar. Dolayısıyla bunun da aşılması zor haliyle kolay bir şey olmayacaktır. Bunun da bir şekilde aşılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki şunu soracağım. Şimdi tabii ki bu bir iddia. Ama aldığımız bir istihbarat diyelim. Yani sonuçta Emre Eren'in bilgilerine her zaman çok net bir şekilde kulak veririm ama oyuncu grubundan bazı kişilerle hocanın arasında bir sorun mu var? Yani onu açığı kastediyorum. Çok da fazla lafı döndürmeyeceğim çünkü.
0: Ya, olabilir, olmayabilir. Benim kulağıma gelen net bir şey yok. Hoca oyuncunun yerine forvet istediğini biliyoruz. Ama yani bu kültürün artık değişmesi gerekiyor. Hoca ile oyuncunun arasında problem varsa oyuncu gider.
1: Yani Fatih Hoca geri döndüğü senaryoda bir kadro dışı beklememiz mümkün müdür diye sorayım o zaman biraz daha farklı.
0: Yani şöyle, bugün istifa değil de direkt kadro dışı gelseydi daha makul olurdu. Ama işte istifadan geri dönüp kadro dışı soru işareti. Yani bilmiyorum gelir mi, gelirse ne kadar etkili olur. Bunların hepsini zaman içerisinde göreceğiz. Ben açıkçası kadro bugün mesela devrasa çıkartması bir nevi de kadro dışıydı. Gol arayan takımı devrasa santroforunu çıkartmak kadro dışı kararıdır aslında. Yani ikinci devreye seyirci çıktı.
1: Doğru gibi de aramanız gerekiyor. Doğru
0: yani mantıklı. Sanki bir süredir hocaya bir takıma bir yani sabote ediyor demeyeyim ama bir gönülsüzlüğü var diyeyim.
1: Gönülsüzlük bence çok doğru kelime burada. Ya bu arada Kemal Aydın yani beraber de izlediğimiz müsabakada Onur Açu hakikaten dünyaları kaçırmıştı.
0: Evet, evet. Yani çok umutsuz oynuyordu yani böyle bir gönülsüz oynuyordu.
1: Bir tane de aslında bir dinleyicimizden bir mesaj var. Yani böyle bir istihbaratım benim yok. Bu bir istihbarat değil ama bir dinleyicimiz herhalde futbolu gerçekten o da yakın takip ettiğini bildiğimiz bir dinleyicimiz diyelim. Bora Bey yazmış. Yabancı bir teknik adamın gelme ihtimali hakkında bir istihbarat aldığını ifade ediyor ama bunu bilmiyorum, doğrulamadım.
0: Yani şu anda istifadan sadece Allah ve Fatih'in haberi vardı. Başka kimse istifayı bilmiyordu yani. Bir hocanın kendi biliyordu, bir de Allah biliyordu.
1: Yani gerçekten de öyle.
0: İstifa etti öyle. Hani öncesinden hazırlanmış bir yabancıyla görüşülmüş falan. Yani şu anda yönetim falan şok halindedir. Öyle söyleyeyim size. Yani şoktadır yönetim.
1: Gerçekten öyle ya. Ben de yayını yaparken
0: düşünüyordur yani.
1: Ben de yayını yaparken hakikaten normal şartlarda çok fazla dilim sürüşmez ama O kadar enteresan bir karar ki yayının takvimini oluştururken tabii ki bizler de canlı yayında birçok durumlarda farklı noktalarda şekillenmemiz gerekiyor. Ya gerçekten ne yapacağımızı tam olarak bilemediğimiz böyle anlık gerçekten sıcağı sıcağına bir karar. Peki yani şunu da sorayım son olarak, çok da fazla tutmak istemiyorum, biliyorum herkesin çok fazla yoğunluğu var. Birazdan bir kez daha Fatih Tekke'nin açıklamalarını vereceğiz ama hafta sonunda ligde Trabzonspor'un oynayacağı müsabakada tribünler genelde, yani deplasman tribününden bahsediyorum, yani deplasman tribününden böyle bir reaksiyon Fatih Tekke'ye dair enteresan bir hocam geri dönün çağrısı, yani birazcık oradaki psikolojik gerilimi Fatih Tekke nezdinde herkesin birazcık sıkıntılar yarattığını, hocanın da artık birikmekten dolayı belli şeylere geldiğini vurguladık ama taraftarın, yani maça giden deplasman taraftarının, Ahmet deplasmanında hocaya böyle enteresan bir şekilde dön çağrısına benzer şeyler görebilir miyiz? Bu konuyu nasıl okur Kemal Aydın diye sorayım.
0: Önce de şunu yazayım, yani futbolda şu anda hocayı döndürmeye çalışıyor. Onu bir bilgi olarak vereyim. Tamam. Az önce bir şey yaptım onunla alakalı. Bir yandan da mesajlaşıyorum. Şey yapmaya çalışıyorum. İstihbarat toplamaya çalışıyorum. söylediğin durum, ya şimdi Trabzonspor taraftar grubu, Trabzonspor gibi büyük kulüpler taraftar grubu böyle tek bir tip değil. Yani biraz hocanın bu konuda çok seven bir taraftan söylüyorum. Homojen bir yapı, yani bin bir çeşit insan var. Senin en iyi oynadığın maçta sana eleştiri gelecek. Yani bu bütün büyük takımlar için geçerli. Bunları kaldırabilmek gerekiyor. Hocaya tabii ki sahip çıkılacaktır. Yani tribünlerden bir şey olacaktır zaten. Bu sırada taraftar yasa olmaması çok doğru bir karar. Böyle olayların normalleştirilmesi gerekiyor. Taraftar yasakları anormalleştiriyor olayı.
1: %100. Yani
0: çok temiz, güzel, iki tarafında keyifli oynayacağım bir maç olacaktır. Herhangi bir tribün olayı da yaşanmayacaktır münferit olarak. tabii ki hocaya karşı bir sevgi ve tezahürat olacaktır. Eğer tabii ki hoca kararından geri dönerse. Hoca karardan geri dönmezse ne olur, onu kesmek güç.
1: Gerçekten öyle. Peki abi çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi, var ol.
0: Sağ olasın, görüşürüz.
1: Evet, Kemal Aydın bizlerle beraberdi. Şimdi de bir kez daha aslında Fatih Tekke'nin açıklamasının bir kısmını vermiştik. Şimdi açıklamanın bütününü vereceğiz. Çünkü sonuç olarak tabii ki son dakika gelişmelerimizde bahsettik. Yani Fatih Tekke'nin Trabzon'daki görevinden istifa ettiğini, sıcağı sıcağına Yunus Emre Sel'e verdiği açıklamada. Orada en nabızlı, belki de stadyumdaki o oyuncu grubu, şu anda zaten alınan istihbarat doğrultusunda oyuncu grubu ikna etmeye çalışıyor. Bakalım ne olacak karar. Bunların hepsini göreceğiz ama Fatih Tekke'nin ilk açıklamalarda maç sonunda istifa ettiğinin açıklamalarını dinlemiştik. Bir kez daha kulak verelim, satır aralarını iyi okuyalım, bakalım farklı bir şeyler çıkarabilecek miyiz?
2: Teşekkürler Kerem. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Maçı nasıl değerlendirmek istersiniz? Neler söylersiniz?
3: Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki müsebbibi ekibim. Bunu söylemem lazım. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece geçirdik. Aslında kırmızı karta kadar herkese verdiğimiz şey bizim maçımızdan çok olumlu geçecek bir maç gibiydi. Çok iyi başladığımız bir maçtı ama neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır, hemen hemen 18 aydır gece gündüz her şeyle beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber camiamıza daha biraz daha fazla iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, takım kesinlikle çok çok daha iyi olacak. Bu kesin. Yani bu kesin. Ama çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır. Bazı maçlar vardır. İnsana çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol. Duygun için ilk defa bir samimi bir duygu içinde görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Evet, oyunun şanssızlıkları, talihsizlikleri hepsini kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam açıkçası. Dolayısıyla herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün bazen bir hata böyle şeylere sonuç verebiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen diyor ya, olmaz. O kadar güzel olmaz ki, siz de bir şey karar vermeniz lazım. Camianın da bunu, bu kaosu ki, yani kulübümüzün durumunu biliyorsun, bu tip şeyleri çok daha fazla büyüterek gidiyor. Rahatlatması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, çok net, çok daha iyi olacak. Avrupa'da devam edecek. Çok da iyi şeyler yapacağını düşünüyorum ama bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkese hakkım helal olsun.
2: Hocam, ben de hakkımı helal ediyorum. Futbolcularla ve yönetimle bu kararı paylaştınız mı hocam?
3: Yok, ilk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor. Şu an yayındakiler biliyor.
2: Hocam, taraftarlara son olarak ne söylemek istersiniz? Yani bu birliktelik hem de 61. maçta son eriyor sizin açıklamanıza göre.
3: Şimdi geldiğim gün, ayrıldığım gün, iyi tarafı var, evet, çok güçlü bir kadro, değer olarak çok güçlü, değerli bir kadro, Trabzonspor'un adımlarının bir ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma, ama dediğim gibi bazen bazı maçlar vardır, o maçlar benim adıma en azından öyle, ben bunu kabul edemem. Ve bu mağlubiyeti de biri üzerine almak zorunda. Onu da her zaman olduğu gibi ben alıyorum ki doğrusu olan bu. Yönetimimize, başkanımıza, bize veren, bizi seven, destekleyen herkese teşekkür ederiz. Trabzonspor'umuzun önü açık bence. Bunun ilk adımını da biz, üzücü tarafı da tabii Trabzon'dan ayrı olmak var. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle bir şey. Ama bahsede kabul etmemiz lazım.
2: Hocam, tabii ki değişmek için söylemiyorum ama iki maçta da hakem kararları gerçekten çok fazla etkiledi. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?
3: Ya diyorum ya, yani benim inancımda böyle. Yani nasip böyle bir şeydir. Bunu da Trabzonspor'a zarar verici şekilde zorlamanın bir manası yok. Trabzonspor'un önü açık. Ben oyuncularıma, tüm camiamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Herkes tekrar hakkını helal etsin. Biz de yana helal olsun.
2: Hocam, saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum bundan sonraki hayatınızda.

0: Evet, artık tabii ki maç sonu yayınının da sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor'un maç sonu yayınını sizlere sunduk. Tabii ki bütün konuklarımıza çok çok teşekkür ederim. Her şeyden önce bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür edelim. Fatih Tekke'nin de kararını bakalım Ertuğrul Doğan nasıl değerlendirecek? İleriki günlerde, ileriki saatlerde belki de veyahut da gerçekten tam olarak kestiremediğimiz bir son dakika gelişmesinin olduğu bugün de bakalım Fatih Hoca için ne olacak göreceğiz ki hayırlısını dileyelim biz tabii ki spor yorumcuları olarak konu hakkında hayırlısını dilemekten başka bir cümle kullanmayalım, en azından şu etapta kullanmayalım. Nabızlar yüksekken, olay çok sıcakken birazcık daha bu şekilde noktalandıralım istiyorum. Evet, bir sonraki maç sonunu yayında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyorum.
1: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki bilaviç göstereceğim. Fiorentina'daki bilaviçin rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dön-

0: dönem ve sonra Juventus dönemi sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28, yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsünü değil, doğru pozisyonda, doğru anda doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'in birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. Italiano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
1: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 9.73 beklenti, 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelinin oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabii birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonunda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahović. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi de iyi. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahović? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahović analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Selni topla gelirken Vlahović stoperini taşıdığında ceza sahasına boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahović profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahović stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahović'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu isimle, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik, o bu özelliği şöyle tarif etti: fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahović'in şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabii: topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahović Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii.

0: orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahović bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşuları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano, Fiorentina döneminde Vlahović'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahović'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl, 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir. Ve oyuncunun son iki sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu, nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahović'ten daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 18 yıllık hasreti bitirdi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Oğulcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
5: Fenerbahçe'nin çok cesur oyunu vardı Murat abi ilk yarıda. Özellikle evet. 45 dakikada Fenerbahçe'nin gerçekten sahanın her yanında Lyon'a karşı bir üstünlüğü söz konusuydu. Tabii ki ikinci yarı ev sahibi Lyon. Çok normal, yani. Beklenen
6: çok
5: oldu.
6: Bir durum değil.
5: 2-1'e yakalandık. Çok da kötü bir dakikada yakalandık. Tam 60. dakikada Lyon 2-1'i buldu. Devamında onların da tabii ki baskılı olduğu anlar oldu. Kaçırdıkları pozisyonlar oldu ama biz yine kalitemizi sahaya yansıtarak, tecrübemizi sahaya yansıtarak, özellikle oyunun bir 80 ile 90. dakikasında bir 5 dakikalık bölüm var. Rakip sahada pas yaparak maçı tamamladık ve adımızı Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdık.
7: Çok şükür.
8: Kavga evet, çıkmış bu arada.
5: Evet, öyle mi?
8: Gendüzü'ye saldırmışlar. Sonra herkes sahaya dalmış şu anda. Hani bana da yazdılar da.
7: Anlatacağım bir yandan sizi güncelleyelim.
5: Onu da takip edelim. Bir normal, yandan sevgili arkadaşlar. Belki hani yani inşallah kart.
7: Sakinleşme ki olmuş. Yani şu an Tolisso'yla
8: ya olabilir. Yani şimdi, Lyon çok büyük bir şey kaçırdı kendilerine göre. Beklentileri çok büyüktü. Rahat belki geçeceklerini düşünüyorlardı kendilerince. Ya Gendouzi bilmiyorum tabii orada şimdi bir atışma olmuştur ama Fransızlar genelde böyledir yani. Kaybetmeyi çok kolay kolay sindiremezler. Tipik bir örneği de Lyon şu anda yapıyorsa. Neyse ayrılmış şu anda. Bana da yanından yazıyor sevgili Aydın. Biz keyifli tarafına bakalım. Uzun bir zaman geçti. Ben hep aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Herkes 18 sene diyebilir. Bu takım, bu camia iki kez hak ettiği halde gönderilmedi. Bazı aklı evveller şöyle bir şey diyorlar. Ya neye göre gönderilmedi kardeşim işte. UEFA sizi almadı. Yani buradan bir daha söyleyeyim. UEFA Fenerbahçe'yi almadı değil arkadaşlar.
5: Türkiye Futbol Federasyonu.
8: Şunu bir söyleyeyim. Fethullahçı terör örgütünün savcılarının yazdığı fezlekeler UEFA'ya gönderildi. Ya adamlar da o fezlekeye göre bir karar verdi. Ama göndermeyen Türkiye Futbol Federasyonu'ydu. Bunu da zamanında yarı finale kaldığımızda o zamanki hocamız Aykut Kocaman da söylemişti. Buradan bizi göndermeyenlere selam olsun. UEFA'ya selam olsun demedi. Ben bugün bir kez daha hala hayattalar, hala sokaktalar. İki kez bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere selam olsun bir defa her şeyden önce. Bu camia bunu iki kez hak etmesine rağmen gönderilmedi. Bu sefer söke söke aldı. Çok şükür. Tekrar söylüyorum. Yani başta başkan olmak üzere, İsmail Hoca olmak üzere tüm takıma, Tebrikler. Hatalar oldu. Yani maçın içinde normal.
5: Çok normal.
8: Yoğunluğu çok yüksek maç. Ne kadar

0: Bak tersi olsaydı biz Fenerbahçe Lyon'dan çok daha etkili oynardı maçı. Yani geride olsa ve baskı yapmak istese çok daha tecrübeli ve çok daha çeşitli olan bir takım Fenerbahçe. Ama plan A'dan Z'ye işledi. Ya sondaki baskı da normal. Hepsi olur. Oyunun içinde var. Çok kötü bir hakem.
1: Rezalet.
0: Çok art niyetli bir hakem. Bence %100 penaltı vermedi. 10 saniyede göreceği faule 3 dakika baktı. Acaba yırtabilir miyim oradan, bir gol üretebilir miyim
1: ben
0: diye.
1: Ben onu anlamadım Murat
0: bunu
1: abi.
0: Bunu da söyleyeyim.
1: Yani,
0: Fenerbahçe'ye, onu da söyleyeyim abi yeri gelmişken. Fenerbahçe'ye zamanında Rus ambargosunu kırdığı günden beri UEFA yaptırım uyguluyor sahada. İsteyenler maçları inceleyebilir. O tarihten sonra Fenerbahçe'nin Zenit'le maç hazırlık maçı yapıp üstüne Zenit'e kampa gittiğinden beri Fenerbahçe Avrupa'da doğranıyor. Daha önce de doğranıyordu. Ondan sonra ekstra doğranıyor. Hep bir şey aranıyor. İsteyenler analiz yapabilir maçlara, bakabilirler. Onlara da selam olsun. Ama asıl şimdi başlıyor.
1: Evet.
0: Bu gece tabii çok keyifli bir gece. Herkes keyfini sürecek. Yarın yeni gün. Artık Şampiyonlar Ligi hazırlığı.
1: Kura var.
0: Belki takviye.
1: Şart.
0: Kesinlikle takviye. Ama bunu konuşmanın gecesi değil diyorum ben. Başta İsmail Hoca planı o yaptı. Sayın Başkan bunun sözünü verdi. İki hedefimiz vardı. Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve Türkiye Süper Lig şampiyonluğu. Öncelikle ikisine hayırlı olsun. Sonra tüm takımı, tüm camiaya, tüm taraftarlara. Güzeldi yani, maçla ilgili çok anlatılacak, söylenecek. Devrede konuştuk zaten bence söyleyeceklerimizi.
1: Tabii ki hepsini yine detaylandıracağız. Hani bundan sonrasında Fenerbahçe'nin planını da konuşacağız. Fenerbahçe'nin belki transfer planlaması da değişecek. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için. Tabii birçok farklı varyasyon şu anda Fenerbahçe'yi bekliyor. 2008-2009 sezonu en son Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı sezon. Yine Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Yani karşılaşma içinde birçok duyguyu beraber yaşadık. Farklı duyguları yaşadık. Hem ilk yarıda gerçekten çok iyi ve oturaklı bir oyun vardı Fenerbahçe'de. İkinci yarıda Lyon baskısı tabii ki arttı doğal olarak. 2-1'i de bulduktan sonra. Hamleler geldi. Orada belki skoru arttırabileceğimiz fırsatlar da yakaladık. Gerçekten ikinci yarıda bence net fırsatlarımız var Lyon karşısında. Skor belki çok daha farklı olabilirdi ama ne olursa olsun maçı tamamladık ve Şampiyonlar Ligi'ndeyiz.
2: 1550 adım atmışım son ayağa kalktıktan sonra. Ona baktım. Çok mutluyum. Takım bunu hak etti. Muazzam bir maç performansı. Özellikle 60 dakika diyebiliriz. Muazzam bir performans. Öncelikle Sayın Başkan önderliğindeki yönetim ve yönetim kuruluna çok tebrikler, teşekkürler. İsmail Hoca inanılmaz maç planı. Devre arasında da yazdım. Saint-Gilloise deplasmanını hatırlattı bana. Yani planla rakip takım hocasını mat etmek müthiş bir işti. Hocaya tebrikler. Oyuncu grubu ne kadar karakterli oyuncular olduklarını gösterdiler. Şu maç önünde verdiğimiz, burayı oynamayı bilmek, kültürü hatırlamak ve kültürü bu oyuncular sayesinde hatırlamanın ne kadar önemli olduğunu oyuncu bazlı bence gördük. Ama o sahada bugün en gençlerden biri olan Greenwood da o yüreği güm diye vurdu sahaya. Ama diğer Kantesi, Genduzisi, Şikrinyar,
1: Vedat
2: muazzam maç çıkardılar. Muazzam. Ederson kesinlikle.
1: Aksayan
2: hiç yani tabii ki aksayan parçalar var ama onu şu an yayının ilk etabında hiç konuşmaya gerek yok. Müthiş. Müthiş. En çok da burada elenmeyi bekleyenlere belki de selam göndermek gerekir. O belki de onların uğruna ithaf etmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Yani vallahi bir şekilde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girmese daha iyi olur diyen Fenerbahçeliler vardı. Ben anlayamadığım bir kafa yapısı diyeyim. Yani çünkü geçen sene bunu yaşamışsın. Avrupa'dan erken elenmişsin ve başarılı olamamışsın.
1: Bir şey de olmamış.
0: Ya olmuyor demek. Ya tabii ki Şampiyonlar Ligi bir yük. Ama zaten sen... Sayın Başkan Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz de Şampiyonlar Ligi'ne başarılı olalım diye bir şey demedi. Zaten ilk senemiz uzun zaman sonra. Ama girmek ya şu anda Fenerbahçe'nin
1: kazanmak.
0: Aşağı yukarı biraz rakamlar değil ama minimum 40 milyon euro kasasına koyacak. Hiçbir şey yapmasın Fenerbahçe bundan sonra. Sıfır çekerek 40 milyon euro minimum. Şeyleri saymıyoruz. Maç günü, Fenerbahçe'nin satışlar, hasılatlar şimdi. Mesela Çobani Göz reklamı şampiyonlarına daha fazla para ödeyecek Çobani. Anlaşma tabii, öyle aynen. Çünkü. Muhtemelen başka Türkiye'deki başka global tabii, markalar şampiyonlarına reklam vermek isteyecek. Ya bu işin ekonomisi çok büyük. Ya transfer istiyoruz, stat istiyoruz, Maltepe istiyoruz, Derazı istiyoruz. Ya, parayla oluyor bunlar. Yani sürekli başkan ver, yönetici ver diyorlar ya Fenerbahçe niye sürekli paralı başkan istiyor. Fenerbahçe sürekli şampiyonlarına giderse yavaş yavaş o paralı başkan isteğinden de uzaklaşır.
1: Otomatik bir gelir olacak.
0: Yani bunu sadece ya bu sezon ya baba al 5 kere üstte şampiyonlarına gitsen 250 milyon euro para demek ya. Yani sen 5 kere Türkiye Ligi'nde şampiyon olsan 60 milyon euro para demek. Ya tabii ki olalım. Okey ama bunu elimizin tersi reddetmenin, istememenin falan bir mantığı yok. Hele hele ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde mutlu olur. Bu kadar
2: aynen,
0: tecrübeli
2: aynen
0: adam.
2: Aynen öyle.
0: Ya bunlar mutsuz olurlar. Tek kulvarda gitmek
1: Avrupa Ligi onları kesmez
0: Avrupa yani. Ligi'nde mutsuz olur.
2: Bir daha şu kadroyu kurmanın bir anlamı ve değeri olmalı.
0: Ya tabii. Senin bugün 4 tane oyuncu sonradan giriyor. İsmail hariç diğer 3 oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde neredeyse Lyon'daki oyunculardan fazla oynamış. Lukaku, Nene, İrfan Can Kahveci. Yani.
1: Oraya oynamayı bilen oyuncular.
0: Abi ve bu takım orada mutlu olacak. Orada belki daha performans artacak bu takım.
1: Ekstrası da var bunun. Ben bir yorgunluk getireceğini tabii ki Şampiyonlar Ligi muhakkak. Çok yoğun bir lig, çok yorgunluk getiren bir lig.
2: Samsun kabul maçında bile yorgunluk getirecek bu iş.
1: Hissettirecek çok ama net. Sen eğer şimdi son bir hafta kala kadro planlamanı, transferini Şampiyonlar Ligi'ne göre ekstra farklı yöne çevirirsen, geçen sezon mesela Galatasaray bunu yaşadı. Galatasaray kadro derinliğini ilk etapta kuramadığı için tamamen yedeksiz oyuncularla oynamak zorunda kaldı. Örnek de var önünde. Çok net bir hamleyle, belki iki hamleyle sen çok rahatlıkla dediğin gibi bu kadronun da Şampiyonlar Ligi oynamasını seveceğini düşündüğümüz için çok daha konforlu bir hale gelebilirsin. Aslında çok belli. Yani Fenerbahçe'nin nasıl başarılı olması gerektiği şu 10 günde çok belli transfer.
0: Abi bir hafta var değil mi? 4 Eylül.
1: 4 Eylül. Ama galiba 2 Eylül'de veriyorsun şeyi.
0: 5 gün var.
1: Kurayı.
0: Fenerbahçeliler sürprizlere hazırlıklı olsun. Hiçbir şey bilerek söylemiyorum. Ama Aziz Yıldırım'ı iyi tanıdığım için söylüyorum. Fenerbahçeliler sürprizlere hazırlıklı olsun. Yani burada hiç beklemediğiniz birisi gidip kadrodan birini azaltıp bir tane yetişkin de ekleyebilir bundan sonra. Kimsenin aklında olmayan. Ya da 23 yaş altı takviyelerini çok daha üst düzeyde kovalamaya başlar. Planı hazırdır. Bugünü beklemiştir muhtemelen. Plansız bir adam değildir her şeyden önce. Yani güzel şeyler olacak. O kesin. Ya tabii ki zor. Yani şampiyonluğa belki çok dayak yiyeceğimiz maç da olacak. Yani belki
1: kura nasıl olacak bilmiyoruz. Kafamız. Bir yandan da onu hazırlayalım arkadaşlar.
0: Yaşadık.
1: Formaları.
0: Yani ben 7 gol yemiş Fenerbahçe'yi yaşadım. 6 yemiş yaşadım. Yani Beşiktaş'ın 8 yediğini gördüm. Yani oluyor futbolda
2: abi,
0: var yapacak bir şey
2: yok. Ama yani tabii ki 2026 yılında bu kültürü tekrardan hatırlamak bunu tekrardan
0: onu diyorum ya şampiyonluğa girmeyelim. Çok önemli.
2: Abi bir de bugün bize şunu gösterdi ya. Ortada bir hedef varsa buna inanacaksın. Bak takımı eleştirirsin, översin. Hoca eleştirirsin, översin. Maç önü programından beri. Ya kardeşim bu kazıya kazıya oynayacaksın, bu turu geçeceksin. Aa İsmail Hoca varken bu iş olmaz. Ya hayır. Bugün sabah inanmak lazım diyorsun İsmail Hoca varken. Abi, maç önü programı. 1000 tane yorum varsa 750'si bu Oğuz mu oynar Allah aşkına? Bugün Oğuz'un akıttığı tere helali hoş olsun.
1: Şeyin tam zamanı değil mi? Gördünüz mü Oğuz'u?
2: Ya hakikaten gördünüz mü Oğuz'u yani? Bak ne diyorum? Birilerini eleştirebilirsin. Birilerini övebilirsin. Ekstra seviyor olabilirsin. Ama saygı duymak zorundasın. Başkan Aziz Yıldırım'sa, Hoca İsmail Kartal'sa, oyuncular bu. Ya biz İsmail Hoca'yı eleştirdiğimiz için çok fazla tepki yiyor olabiliriz ama abi hocaya güveneceksin. Tabii. Bugün ilk 45'te yaptığı teknik adamlık
1: müthişti.
2: Fonseca'yı mat etti. Bu kadar basit. Onu kendi silahıyla vurdu.
1: Kesinlikle öne bastırdı.
2: Adam ilk eşleşmeden itibaren, ilk basın toplantısından itibaren akıl oyunu yaptı. Bugün İsmail Hoca tamamen aklına girdi. Sen beni öyle mi vurdun?
1: İlk maçta o girmişti.
2: Kante ile Tolisso'yu birebir eşleştiririm, seni mat ederim. Gendouzi ile Tesman'ı birebir eşleştiririm, mat ederim. Ufak dokunuş, her Vedat'ı savunmaya çekildiğinde Vedat'la Talişka'yı yer değiştirip, evet, Vedat'ın o baskı gücünden bunu alıp ve maç önünde beklediğimiz gibi Oğuz'u düzenli olarak Archie Brown tarafına getirdi. Çünkü Lyon uyandı. Sürekli evet. Archie'ye, Numa'ya gönder topu. Taktiksel anlamda bence muazzam bir
1: Vedat'la
2: teknik adamdı.
1: Vedat'la Talişka'nın
2: muazzam
1: yer değiştirdiği o dokunuş bence Fenerbahçe'ye maçı getirdi. Çünkü yani Vedat'ın orada yani birazdan konuşacağız maçın oyuncusu kısmında da yani inanılmaz bir futbol oynadı Vedat Muriç. Gerçekten Fenerbahçe forması giydiği dönemden beri izlediğim, en etkilendiğim Vedat Muriç performansı bu. Sadece golünü de attı bu arada. Yani sadece gol atmakla değil diyecektim ama golünü de attı. Pivot santrafor ne yapar? Tam olarak bunu yapar. Yani Vedat Muriç sakladı, rakibi arkasına aldı, pivotluk yaptı. Ya bugün prime bir Edin Dzeko performansı seyrettim evet. Vedat Muriç'ten.
0: Yani devrede de söyledik. Biz Dzeko'dan beri iyi bir santrafor performansı izlemeyi unutmuştuk. Bu seviyede de hiç Dzeko'yu göremedik. Keşke bu seviyelerde onu da görebilseydik Şampiyonlar Ligi serüveninde. Bence orada çok fark yaratacaktı ama Vedat da bugün işte o 6 yıl Fenerbahçe'nin ayrı geçirdiği 6 yılda kazandığı tecrübeyi bugün sahaya koydu. Seninle devrede de konuştuk. Bence kendisini çok iyi hazırladı. Yani ilk Lyon maçı az zorladı. Konya maçı biraz daha ve bugün belki kendi limitlerini de zorladı. Belki belki pazar akşamı da diyecek ki beni yedek başlat. Yani yok. Yani olabilir. Çok doğal. Yani ben şeyi zorladım. Yani limitlerimi ki muhtemelen sakatlıktan da çıkacağım. Belki de düşünecek
2: bir ara tuttu bu arada. Yani normal. Bir Niyakite ile şöyle söyleyeyim. Pas isabet oranı %91 bugün Vedat'ın. Bu benim bir santraforda son dönemde gördüğüm. Evet. Ya Fenerbahçe bazlı konuşuyorum. Avrupa'da vardır belki de.
1: Dzeko da görmüşüzdür.
2: Niyakite ile bu kadar hakkını vereyim. Yani Niyakite de gerçekten aygır gibi bir herif yani. Yani.
1: İnsan değil.
2: Düzenli olarak vurdu, vurdu, vurdu. Abi %91, 23'te 21. Bu baskıda, bu yoğunlukta.
1: İnanılmaz bir
2: oyuncu. Tesman da düzenli geliyor. Olarak geldi. Müthiş bir
1: tutamadılar yani.
2: 19'da 12'li mücadele. Yani Vedat bugün, Vedat bir limonsa hakikaten sonuna kadar suyunu sıktı Fenerbahçe.
1: Bıraktı Vedat Muriç. Oğulcan biraz önce rakamları verdi. Yani rakamlara yansıyan şeyler var, yansımayan şeyler var sahada yaptıkları açısından. Evet, belki pas isabet oranı sahaya yansıyor, ikili mücadele sahaya yansıyor ama hani çok daha kıymetli olan maç önü canlı yayında konuştuğumuz Fenerbahçe'yi orada 5 saniye daha fazla tutsun nimet demiştik.
2: Yıprattı abi.
1: Yani Vedat'a topu attığınız anda banka gibi yani hiçbir şekilde topu rakibe vermiyor. Stoper'i de arkasında tuttu. Oğuz bu sayede çok daha etkili olabildi. Arkasındaki oyuncular çok daha etkili olabildi. Ve Migros Emel'le maçın oyuncusu Vedat Muriç oldu.
0: Ya biz bu Vedat'ı söylerken geçen sene dediler ki vizyonunuz Vedat mı? Vizyonumuz Vedat. Yok, dünyada santifor yok abi. En azından bildiğimiz adam ya, Vedat.
1: Devre arasında alsaymış, alabilseymiş maçı.
0: Gelmedi, vermedi takımı ya. Yakarlar, kulübü yakarlar dedi.
2: Küme Mayos'a. Düşeriz dedi. Düştüler
0: ya
2: de
0: yani. Demiş ki, yani biz bu şimdi verirsek ve küme düşersek, yani verip düşersek kulübü yakarlar demiş adam. Yani birebir söylediği cümle bu. Ya ben mesela maçın oyuncusu seçsem bugün, ben ilk yani bütün oynayanları seçerim. Tabii ki bir kişi seçmiyor. Yok, öyle bir maç bu. Ya burada birisi eksik yapsa zaten bu turu geçemez. Şampiyonluğuna kafayı sokamazsın tabii. Yani. Onun için tüm takım tabii ki taçlandıranlar vardı. Yani Vedat hak etti vallahi, 6 senenin sonunda buraya geldiğinde muhakkak farklı beklentileri vardı. Çünkü bir önceki döneminde ne Fenerbahçe taraftarıyla oynayabildi. Pandemiye denk gelmişti geldiği zaman. Ne de iyi bir Fenerbahçe takımında yer aldı. Hatta kötü bir Fenerbahçe kadrosu içinde yer aldı diyelim.
1: Tabii bayağı kötü takımda yer aldı. Şimdi çok iyi bir takımda oynuyor.
0: Mükemmel.
1: Mükemmel bir performans ortaya koydu. O da dün basın toplantısında gerçekten söylemişti. Yani bugün Fenerbahçe'nin maçı ne kadar çok istediğini aslında hem Levent hem Vedat dün basın toplantısında söylediler. Bunu da sahaya yansıttılar. Tabii ki özel performanslar var. Bütün performansların altını çizeceğiz. Vedat Muriç'le başladık. Takım zaten bence aksayan noktalar belki maç içinde oldu ama genel olarak bireysel performanslarda demiştik herkesin 10 üzerinden 7'lik 8'lik oynaması lazım. Bence herkes Ederson'undan Vedat'ına kadar elinden gelen her şeyi yaptı. Ama tabii %100. Ki ikinci yarıda özellikle bir Kante izledik ki yani hakikaten inanılır gibi abi. Değil. Yani kazandığı sahipsiz topları merak ediyorum sahada ikinci yani, yarıda özellikle. Durmadı.
0: Buraların oyuncuları. Ya Kante de buranın oyuncusu. İşte yaşlı, çöp, kaldırır abi.
2: 8 sahipsiz top kazandı. Sahada 1 numara. 4 pas arası. Engellen şutta da birinci. Pas arasında da sağda birinci.
1: İnanılmazdı
2: 6'da
1: 4 yani.
2: İkili mücadele, 2'de 2 hava topu. %94 pas isabeti Kante. Yani bu yoğunlukta gerçekten bunları yapmak olacak iş değil yani. Diğerlerine de bakacağım. Hani Gündüz'ü %90'la oynamış mesela. Yani kusursuza yakın. Bak şu hep konuştuğumuz bir şey ya. Tecrübeli oyuncuyla sıkışan maçta, üstüne gelinen maçta oyunda tutmak topu. Bu adamlar topun kıymetini bilmek klişesinin tam olarak göstergesi.
1: 80 ile 90 arasında onu.
2: İki merkezinin %90 ve üzerinde top isabetiyle, pas isabetiyle oynaması seni zaten oyunda müthiş bir konfor yaratan bir durum. Arçi'nin düşüktür muhtemelen, çok uzaklaştırmak zorunda kaldığı için. Semedo'nun düşüktür bir de. Mesela yani Ake de çok uzaklaştırdı ama çok kontrollü ve bence yine
1: hepsi
2: çok iyi oynadı.
1: Hepsi bilinçli uzaklaştırmalar.
2: Çok bilinçli oynadı.
1: Yani hepsi böyle sallapati vurma değil. Herkesin koşabileceği yere attı topu Ake.
0: Zaten burada sallapati vurursan o Ake tecrübesi adam biliyor ki sana geri dönecek o top. Yani tecrübeyi orada arıyoruz. Yani mesela Oğuz, Fenerbahçe'nin en tecrübesiz oyuncularından biri şampiyonlar. Oğuz mesela kaçırdığı pozisyon olur yani. Orada daha tecrübeli bir oyuncu olsa daha sakin kalır. Orada bir anda bir şey yapayım istedi. Normal. İnsan yani bu maalesef tecrübe doğuştan kazanılan bir şey değil yani. Böyle bir çiple yükleyemiyorsun da kendine.
2: Evet.
0: Işte onlar da yani. Şöyle diyeyim, bu bir okulsa en iyi okulda okuyorlar şu anda tecrübeyi kazanmak için. Fenerbahçe'nin genç oyuncuları, Şampiyonlar Ligi oynamamış oyuncuları. Yani sağına dönüyor, Şampiyonlar Ligi oynamış, soluna dönüyor, önüne bakıyor, arkaya bakıyor. Yani daha nerede öğreneceksin? Bunu da kıymetli bilmeleri gerekiyor. Tarihe geçtiler.
1: Gençler Birliği maçında yerli oyuncularla ilgili dedik ki yani bu formanın kıymetini biliyor olmanız lazım. Size şans geliyor oynamanız
0: Oğuz
1: lazım.
0: %100 çok biliyor
1: formanı. Oğuz bugün dedi ki evet ya doğru söylüyorsunuz. Benim bugün bu formanın kıymetini
0: yalnız
1: vermem
0: maç
1: lazım.
0: Maç önünde de konuştuk. Oğuz geçen sene Nottingham deplasmanında da çok iyi oynamıştı.
1: Doğru.
0: Ya Oğuz gerçekten yani zaman zaman işte yok talipleri çıkıyor, gitmesi, gönderilmesi. Ben hep diyorum ya Oğuz en son göndereceğim oyunculardan bir tanesi.
1: Yerli bir de.
0: Genç, çok yetenekli ve biz hala Oğuz'dan beklediğimizi göremedik. Ya büyük potansiyeli var. İşte geçen sene 10 numara gibi oynadı. Nottingham'da iyi oynadı. Kanatların ikisinde oynuyor hücumda. Sağ bek oynattı Fenerbahçe onu daha önce. Yani birçok pozisyonda oynayan genç bir Türk oyuncuya sahipken hiç vazgeçilmeyecek oyunculardan bir tanesi Oğuz. Hakeza bence İsmail de kötü oynamadı girdikten sonra. İrfan çok kısa bir süre oynadı. Ama bugün ayırt etmemek lazım kimseyi. Zaten ayırt edeceğimiz, eleştireceğimiz ya da daha fazla derinlemesine artısını eksi konuşacağımız çok maç olacak. Ama bugün artılar benim için daha önemli.
1: Çok daha ağır tabii.
0: Yani hep şunu söyledik abi sezon başından beri. Fenerbahçe'nin kurduğu omurga yani Ake, Skriniar, Kante, Guendouzi mükemmel bir dörtlü. Ya burası Şampiyonlar Ligi dörtlüsü burası Fenerbahçe'nin. Tabi bunlar alternatif yaratacaksın şu anda.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü dördüyle sen 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı minimum.
1: Lig.
0: Türkiye Kupası başlayacak bir yerden falan. Olmaz. Eğer oturup doğru tabii konuşmak lazım.
1: Olacak şey var olmayacak
0: bu seviyede
1: şey
0: var. Bir U23 oyuncu bilmiyorum kolay değil zor biliyorum ama var mıdır vardır.
1: Tabii canım,
0: bulunur mu bulunur.
1: Para da var o noktada.
0: Panik yapıp yanlış oyuncu alınmamalı. Türk diye şunu alalım. Türk diye Ahmet'i alalım. Şu diye Mehmet'i alalım yapmaması lazım Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin iyi oyuncu alması lazım.
1: Yani bu noktada Fenerbahçe'nin artık alacağı oyuncunun Fenerbahçe'nin seviyesini yükseltiyor olması lazım.
0: Aynen öyle. Yani biz bir daha ya dur bakalım ya bir şans verelim belki yok. Şansı almış bugüne kadar rüştünü ispat etmiş adam lazım Fenerbahçe'ye.
1: Gelecek oynayacak.
0: Bir sürü genç var rüştünü tabii ispat etmiş. Bulursun.
1: Tabii ki.
0: Bulursun. Özellikle bence oynama alışkanlığı olan oyuncu. Mesela şimdi Yusuf Akçek çok adı geçti. Ya Yusuf Akçek uzun zamandır top oynamıyor. Yani alsan da oynatamazsın.
1: Uzak durması lazım Fenerbahçe.
0: Yani bence mesela tam uzak durması gereken oyuncu. Ya mesela o anlamda hani Oğulcan'ı da biraz güldüreyim. Oğulcan'ı da çok sevdiği sevgili Ümit Aktağ daha iyi mesela. En azından bir ay adam iki senedir oynuyor yani düzenli. Maç alışkanlığı var. Evet. Adama bir de maç ritmi kazandırmakla uğraşamazsın burada çünkü.
1: Tabii bu seviyede mümkün değil yapamazsın onu. Ama tabii ki artık merakla bekliyoruz. Transferin son bir haftasına gireceğiz 10 gün kaldı. Şampiyonlar Ligi kadrosu tam ne zaman veriliyor ona da bakalım. Çünkü orası önemli olacak. Yani Şampiyonlar Ligi'ne yazılacak kadro önemli olacak. Bizde 4 Eylül ama oraya da bir dikkat edelim. Sorularınızı, görüşlerinizi, beğenilerinizi bekliyoruz. Süper chatlerinizi bekliyoruz. Yoğun bir katılım var. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Yayınımıza yapmış oldukları katkılar için. Archie Brown gelmiş. Açıklama yapmış. Bakalım neler söylemiş Archie Brown. Bugün Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan oyuncu. Bazı anlarda bir yürekleri hoplattı sağ kenarda ama
2: yapar.
1: Genel olarak beklentiyi
2: çok
1: karşıladı.
2: Çok toy ama yani gelişecek. Yani bu sezon mesela onun için
1: gelişim yılı tabii.
2: Bulunmaz nimet yani.
1: Beklenti galibiyetti maçtan önce. Beklentimiz buydu. Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için çıkıyoruz. Bu bazen zorlu da oluyor. En iyisini ortaya koymak istiyoruz her maçta ama zor maçlar oynuyoruz. Elbette kazanmak istiyorsunuz ama her maçı 4-0, 5-0 kazanamıyorsunuz. Ben gurur duyuyorum. Son anlara kadar zorluydu. Harika bir atmosferde oynadık. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ama tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Öncelikle Tanrı'ya şükrediyorum. Bu zafer Tanrı'nın, bu galibiyet, bu tur Fenerbahçe taraftarlar ve İstanbul için. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyorduk ve şimdi katıldık. Bize inandıkları için herkese teşekkür ediyoruz. Çok iyi hissediyorum. Çok çok demiş Archie Brown. Maçın ardından yaptığı açıklamada konuşmanın sonuna doğru motivasyon seviyesi artmış Archie'nin. tabii ki galibiyetin vermiş oldu.
0: Genç bir oyun. 24 yaşında Archie Brown. Geçen sene zor bir sezon geçirdi. Yani özel hayatında çok en yakın arkadaşlarından birini kaybetti hayatındaki. Ve bunu o yaşta bir oyuncu ilk kez
1: yaşayan bilir onu.
0: İngiltere ve Belçika dışına çıkıyor. Yani neden Belçika'yı koyuyorum? Belçika çok yaşaması zor bir yerde. Küçük bir ülke zaten. Yani abartarak söyleyeyim. 3 cadde 5 sokak. Yani oradan İstanbul gibi kaotik bir kulübe geliyorsun. Çok sürekli değişim oluyor. Şehre alışman lazım, takıma alışman lazım. Hemen performans vermen lazım. Çünkü Fenerbahçe'de böyle şeyler sabırla işlemiyor. O dönemki yöneticiler ve başkanların özellikle çok üzerine itinayla gittiği bir oyuncuydu Archie Brown. Ki zaten yine bizde çöp ilan edilmiştir uzunca bir süre. Geçen senenin Ocak ayında 16 milyon euroyu görmüş bir oyuncudan bahsediyorsun. Yani 8'e aldın 16'yı. Aslında devrede %100 yapmıştı. Evet. Şöyle diyeyim. Bugün 20-22 oldu değeri. Net ya. İngiliz pasaportu var. 8 tane orada yetişmiş oyuncu statüsüne giriyor. İyi bir Şampiyonlar Ligi performansıyla Fenerbahçe seneye orta 10 numara parası kazanır Archie Brown'dan. Şey demesinler izleyen ya biz hep oyuncu mu satacağız? Evet satacağız. Yerine daha iyisini alacağız. Para kazanır. Bu kulüpler böyle dönüyor. Yani
1: ya bu şey demek değil. Yani yarışmacı olur mu? Olmayacaksın. Hayır, sadece alacaksın, satacaksın demek değil yani.
2: Ve bu sana seviye yükseltebilecek bir şey bir noktadan sonra.
0: Ya tabii ki.
2: Ya abi çok temel bir denklem yok mu? Fenerbahçe 18 yıldır Şampiyonlar Ligi gelirinden yoksun diyoruz. Bu ekonomi nasıl döndü? Belirli bir noktadan sonra her sezon 30 yani hep çok sevilen oyuncular gitti. Fenerbahçe onlar gidince güç kaybetti. İşte en son Ferdi bunun en neti. Arda Güler zaten hani o şekilde. Kim Mince keza öyle. Bunlar hep aslında senin şampiyonluk yarışında geriye gitmene de maalesef sebep olan şeylerdi. Çünkü yerini net dolduramadın ama Şampiyonlar Ligi apoletini eğer düzenli kendi omuzunda tutabilirsen bu bu yatırımları yapabilirsen ve bunun geri dönüşünü alabilirsen çok da önemli. Jadon Osterwolde'ye 6 milyon euro verdim ve belki inşallah sağlık kontrollerinde bir durum olmazsa
1: 16
2: çok
1: milyon
2: daha mi? Yani 3 mislisine neredeyse gidecek. Bu çok önemli, bu olmalı. Kulübün bu satış kültürü geliştikçe ve bu arenada oldukça alış kültürü de gelişecek.
0: Valla buradan kulaklarısınız. Sayın Ali Koç bir cümle konuştu. Biz Real Madrid olalım, Dort olalım, Bayern Münih olalım ama bizim önce bir Benfica olalım demişti. Yani hem yarışalım hem satıp alalım. Yani orada önce bir onu olalım.
1: Yarışma kısmını yapamadı. Olcan dediği doğru. Yani orada evet aldı sattı ama yerini dolduracak oyuncu alamadan. Bu sefer de oradaki oyuncu için düşünelim. Onun yerinden düşünelim. Fenerbahçe diye bir takım var. İşte alıyor. Bir yıl sonra işte Napoli'ye, Premier Lig'e oyuncu gönderiyor. Yani tercih sebebi de oluyorsunuz. Bunun yanına Şampiyonlar Ligi'de eklediğiniz zaman tamamen tercih sebebi oluyorsunuz.
0: Vallahi ben
1: yani
0: tabii ki.
1: Ekstra oyuncuları da alabilirsiniz.
0: Ferdi burada çok Fenerbahçe muhakkak gideceği bir hedef şu anda. Yani bu şu anda bile gitmiş olabilirler yani.
1: Lyon'dan bir İngiltere yapalım.
0: Çünkü ben geçen gördüm bir tane sol bek aldı Brighton.
2: Küçü oldu. Ama bugün de
1: Hatcam galiba.
2: Hatcam aldı. United haberi çıktı Ferdi'nin bugün.
0: Yani orada Ferdi'ye kalır. Yani
2: 40 milyon pound. 50.
0: Yani ben alır demedim. Gider. Ama muhakkak girişim yapar.
1: Ben Hakan'a da geçeceğini düşünüyorum.
3: Olympique Lyon'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 18 yıllık hasreti bitirdi. Sports Dijital'de Murat Aşık, Olcan Akçe ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne yükseldi. Sports Dijital YouTube kanalında Berkay Tokgöz, Sercan Dikme, Bora Beyzade ve Fırat Güneyer maçı değerlendirdi.
6: Ben severim iyi insanları, duygusal insanları da severim. Ama Beşiktaş'ın duygusal açığa değil, çıldırmış bir açığa ihtiyacı var. Yani aç, topu ısıran, çalım atan, zorlayan o tarz bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu hoca da o tarz oyuncuları seviyor. O yüzden de Çenli'nin duygusallığı artık belli bir noktaya kadar Beşiktaş artık bence yolları ayırması lazım. Boşuna zaman kaybediyorlar. Boşuna da dediğim gibi kontenjan kaybediyorlar. Burada şunu söylemek isterim ben aslında bu maçın özelinde. Teşekkür ederim arkadaşlara. Tam zamanında geldi.
1: Geniş kadro geldi.
6: Evet. Ya Beşiktaş'ın bu maç şunu gösterdi. O belki sezona çok formda başlamadı ama o yüzden eleştiriler aldı hemen. Orkun olmadığı zaman senin organizasyonun sıfır.
1: Bu çok kötü haber.
6: Senin tüm organizasyonunu Orkun Kökçü yapıyor. Orkun'un da şu anda en büyük yardımcısı bir diğer hazır olmayan Trossard. İkisi birden sahada olmadığı zaman başı kesilmiş tavuk gibi herkes koşuyor sadece. Beşiktaş koşuyor, anlamsızca koşuyor ama oyun kurma anlamında problem var. Sen zaten bizim söylediğimiz şey buydu. Yedek kulübesinin derinliği ve kalitesi çok
1: tabii,
6: düşük Beşiktaş'ta.
1: Belleyici olacak.
6: Orkun Trossard olmadığı zaman gidemiyorsun. Kreatif oyuncu eksikliğin var. Beşiktaş'ın kadrosunda oyun kuran oyuncu eksikliği var. Sadece Orkun üzerinden giden bir hikaye var. Bu iyi bir şey değil. Mretti'yi de aldılar. Mretti umarım yardım eder ona. Ama bu kadro bas bas bağırıyor. Benim oyun kurucu isimlere ihtiyacım var diye. Ve Beşiktaş'ın geniş kadrosunda böyle bir problem var. Bunu bu maçta çok net gördük. Bu işin sakatlığı var. Cezası var. Osu var. Busu var. Ya Orkun 5 maç ceza. Mesela sezonda 5-6 maç ceza sakatlık olsa Beşiktaş hiç organize olamayacak mı? Buna bir çözüm bulmaları lazım. Ya transferle ya başka bir şeyle. Bir kere bu çok önemli. Çünkü senin kreatif oyuncu sayın az. Senin çalım atan oyuncu sayın az. Senin adam geçip sürpriz yapacak oyuncu sayın az. Beşiktaş buraları çözmesi lazım. Şu ana kadar iyi oyuncular geldi ama daha tam çözebilmiş değil.
1: Yani her zaman atletizmle çözemeyebilirsin maçları.
6: %100. Sadece çok önemli futbolda atletizm.
1: Tabii ki. Olmazsa olmazı.
6: Çok çok önemli şu anda ama ekstra o yüzden Galatasaray deli gibi Leao'ya saldırıyor.
1: Yetenek arıyor çünkü.
6: Yetenek lazım. O yüzden Greenwood'u aldılar. O yüzden Salah'ı aldılar. Hep diyorum yani yetenek, atletizm çok önemli. Ama çok atlet takım da sadece iş yaramıyor. Sen yetenek de ortaya koyman lazım. Yetenekli oyuncu alman lazım.
1: Bu seviyeden bahsetmeyelim. Yani City maçını seyrettim son Premier Lig'de. Stoper Gay'i ve Elliot Anderson'ı merkezde kullandılar. İkinci yarıda yani hiçbir şey üretemedi City. İkinci yarıda Kovacic'le Cherki oyuna girdi. 5 dakikada 2 gol atıp maçı çözdüler. Hani Barcelona'nın orta saha üstüne bakıyorsun. Hepsi aslında Real Madrid'de dahil olmak üzere. Top takımlara bakıyorum. Oradan örnek vermek istiyorum. Orta saha merkezinde öncelikli olarak yeteneğe yatırım yapıyorlar yani. Olmo, işte Pedri, Gavi ile oynuyor. Şu Barcelona son karşılaşmayı öyle oynadı. Yani öncelik hep topa sahip olmak ve bunu çok yüksek şiddette top hızını arttırmak yönünde yapıyor. Atletizm tabii ki olmazsa olmazı futbolun ilk kuralı. Bu kadar ikili mücadelelerde şey kalamazsın ama Orkun da olmayınca bu sefer yük kimseye kalmıyor. Yani Beşiktaş o işi tamamen yapamıyor, vazgeçmiş oluyor.
7: O kadar yetenek eksikliği vardı ki ilk 45 dakikada Vlahović gibi mi?
1: Değil. O da kötü görünüyor. Herkes kötü görünüyor.
7: Kötü görünüyor. Neden? Çünkü ceza sahası içerisinde topla buluşturabildin mi Vlahović'i?
1: Sağlıklı gelemiyor top.
7: Hayır. Kaçırdığı pozisyon var mı? İkinci yarının 5. 6. dakikasında kendi buldu, boğuştu, döndü, soluyla vurduğu pozisyon var. O yüzden bu iki kanat performansından dolayı ilk geldiği günden bu yana Ouyang-Yu da eleştirildi. Ben o zaman da söylüyordum. İyi kanat oyuncularıyla iyi beslenirse bir santrafor gerçek performansını ortaya koyabilir. Bugün bakıyoruz ki Vlahović zaten daha her hafta söylüyoruz ki sabır sabır sabır, daha 2-3 haftaya ihtiyaç var. Vlahović'e doğru düzgün top gelmiyor. Vlahović'e top getiremezsen nasıl atacak golü? Orta sahadan alsın gelsin.
1: Öyle bir oyuncu yok.
7: 7 kişiyi çalınmasın. Gol mü atsın abi? O da olmaz. Bir kanadın iyi niyetli şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor İlhan Fakılı. Diğer kanadın fiziksel açıdan maçta ama psikolojik açıdan ruhen maçta değil gibi. Orta sahadaki oyuncuların yaratıcı değil. Savunmadaki oyuncuların biri Emirhan yine konsantre ama diğeri
1: bugün hiç değildi.
7: Hiç değil. Calo. Murillo da eşlik etti konsantrasyon eksikliğinde. Ortaya bu görüntü çıkıyor. Bunları değiştirebilmek için yedek oyunculara bakacağız. Yedek oyunculara bakıyoruz. 36. günde 8. maç. Bir hafta sonra Amir gidecek. Amir oyuna giriyor hala. Ben anlamadım. Bir hafta sonra Raşika. 3 gün önce konuştular Raşika'yla. Kendine takım bul bir daha. Bak gidiyorsun, gitmen gerekiyor. Bugün maça giriyor. Şimdi hocaya burada nasıl eleştireceğiz biz? 3 gün sonra gidecek olan oyuncular hala maça giriyor. Bu oyuncular bu maçta kendisini vermez ki. Sakatlanırım der.
1: Transferim var der.
7: Benim transferim var. 3 gün sonra ben ayrılacağım. %100'üyle oynar mı? Oynamaz.
1: Ya, mümkün.
7: Oyuna sonradan giren oyuncular da oyuna herhangi bir katkı sağlamayınca ortaya bu görüntü çıkıyor.
1: Tablo böyle oluyor.
7: 3-0'ın rehaveti tamam. Olabilir abi. 36. günde 8. maç. Fiziksel olarak 15-16 oyuncuyla da oynadı. Fiziksel olarak etkilendiğini kabul ediyorum. Ama şeyi kabul edemem. Üzerinde Beşiktaş forması varken boş vermiş görüntüsünü kabul edemem. Bugün Beşiktaş rakibine karşı pozisyonlar bulur, girmez. Direkten döner, girmez. Penaltı kaçırır, girmez. 1-0 kaybedebilirsin. Böyle kaybedilişe can kurban. Ama senin karşında 7-8 tane oyuncu rotasyon yapmış. Daha da kalitesi
1: düşmüş.
7: Bu o takıma karşı bari belli noktalarda üstünlüğünü göstermen gerekiyordu. Ha, bu maçta olumsuzundan bakıyoruz. Niye kötü oynadı? Kaybetti. Evet. Ama şey
1: aslında yapma... genel fotoğrafa bakarak söylüyoruz.
7: Tabii birazcık. Genel fotoğrafa evet. Bakarak söylüyoruz.
1: Ya çünkü yarın bunlar yine problem olur Beşiktaş için.
7: Bugün bunu konuşalım ki bundan bir ay sonra Fener 4. hafta maçı geçtikten sonra
1: Avrupa Ligi başlıyor.
7: Avrupa Ligi Perşembe Pazar başladığı zaman bunlar daha büyük sorunlar haline gelebilir. Tekrar etmeden bugünden konuşmakta evet. Fayda var.
6: Bir daha böyle oynamaz bence. Bir daha bu kadar kötü oynamazlar. Benim düşüncem.
1: Oynamamaları gerekir zaten.
6: Yani şeyin çok etkisi var, bunu kabul edelim.
1: Mutlaka atmosferin stadın bile var yani.
6: 3-0'ın etkisi var, atmosferin etkisi var. Çok da ben şimdi bir sürü konuda kadro konusunda eleştiriler yapıyorum ama çok da düşmemek lazım tabii, onu da söyleyeyim.
1: Yani, şu var, ben chatte şunu görüyorum.
6: Çok da düşmemek, yani çok da eyvah bittik geçip. Bir anda şey olmasın değil. Yani bir anda...
1: Şimdi chatte şunu görüyorum.
6: Geçen senelik Beşiktaş geldi falan yazıyor. Değil abi, değil öyle bir şey değil.
1: Kırılganlık da var ya Beşiktaş'ta. Evet, son 4 sezonunda bir şey var. Otomatik olarak hemen oraya gidiyor kafa. Yani eskiye dönüyor ve evet ya biz gene bu sefer bu çok da erken havlu attık mesajları geliyor mesela.
8: Niye? Çünkü iki maç peş peşe kötü gözüktü diye. Hani Alanya
1: bir de Alanya
8: maçı,
1: geldi.
8: Alanya maçı tabii. Üstüne bu maç oldu. Şimdi bu maçın normalde konuşacak bir şey yok zaten. Bu maçı hakem 70. dakikada bitirse...
1: Kimse anlamayabilir.
8: Ya hiç kimse anlamaz. İki takım da itiraz etmez. Hadi baba eyvallah der. Bu zaten öyle bir karşılaşma. Biz Beşiktaş'ın sezonunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Eksikleri, işte artıları. Nasıl olur? Hikaye nasıl gelişir? Bunun üzerine konuşuyoruz. Yoksa bu maçın nesini konuşamam Allah aşkına yani.
1: Tabii canım.
8: Bu maç bitti gitti. Bu maç İstanbul'da bitti zaten.
1: Tabii, durumu çok
8: ya, bu başka bir maç yani. bireyseller
6: havası
8: haricinde.
6: Kaçtı değil mi ya? Havası evet, kaçtı. Yani şeye de katılıyorum. Stato falan atmosferde evet,
8: yani. Çok kötü. Çok kötü yani. Her anlamda.
7: Dedik abi size Euroleague eşleşmesi dedik.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
8: Euroleague eşleşmesi yani.
1: Bu. Euroleague'de
7: daha iyi
1: atmosfer. O salondan çıkamazsın de. Yani o atmosferden.
6: Abi saha şeye uzak.
1: Evet olimpiyat
6: arada stadı gibi. Arada yani. Var. Tribünde tribün podyum gibi.
1: Gıy gıy bir ses geliyor orada. Abi yani. Öyle.
6: Podyum gibi bir sürü. Yani oradaki tabii kadın nüfusu fazla. Maça da gelmişler. Böyle şey bir ortam abi yani. Nasıl diyeyim sana? Voleybol maçı seyircisinden daha bizlik voleybol maçı seyircisi çok ateşli.
8: Sezon öncesi maçı gibi ya.
6: Yurt dışı evet öyle bir havada var belli ki. O yüzden de etkilenmiş olabilirler. Çok da yüklenmeyelim. Tabii, ama tabii. Ya ben takıma bu arada yüklenmiyorum. Takıma yüklenmiyorum. Hoca da yüklenmiyorum. Şöyle şu anda duruyorum yani. Hiç eleştiri yapma ama şunu da görüyorum. Yani Orkun falan olmadığı zaman da takımın gidemeyeceğini evet. Görüyorum. Onu da söylemem lazım.
1: Şimdi burada tam şöyle gireyim. Ali Hoca gerçekten bugün Beşiktaş'ın en gözle çarpan oyuncusuydu. Abi şimdi şu vereceğim vereyim.
8: Şöyle açıklayayım mı aslında? Kazanan takımdan oyuncu seçmeye utandık ya.
1: Ya evet çünkü gerçekten hani Kaan'a Jelgiris de gerçekten alıcı gözle de izlemedik Manisa ederken. Bunu itiraf edelim yani. Çünkü gerçekten maçta rakiple alakalı bir
6: burada
1: şey
6: yok. Burada da tehlike var.
1: Şimdi Fırat abi.
6: Burada da tehlike var. Var
1: şöyle
6: var.
1: Bağlayacağım.
6: Salih Özcan'da da tehlike var.
1: Nasıl ki yani Orkun yoksa Beşiktaş organizasyonu kötü noktasına geldik ya. Salih'in bu maçtaki istatistiklerini okuyorum. 152 kez topla buluşmuş Salih.
7: Çok fazla.
1: Yani bu şu demek 127'si isabetli bu arada. Yani Beşiktaş Orkun yokken herkes Salih'i aramış sahada. İlk evet. Topu Salih'le buluşturmak evet. istemiş.
8: 192 pas yüzdesi.
1: 9 tane sahipsiz top kazanmış Salih. Bu anlamda da takımının en iyisi olmuş. Beşiktaş adına da maçın da en iyisi şüphesiz Salih'ti.
8: Ha, tek başına kaldı.
1: Tek sonra kalmış yani. Söyleyeceksin.
8: Hayır evet. Şöyle tek başına kaldı. Alternatif yok şu an.
6: Evet yani nasıl Orkun olmadığında gidemiyorsak Salih olmadığında da Beşiktaş problem yaşar. Çünkü Salih'in muadili asla ve asla Endi'de olamaz. Bambaşka oyuncular. Salih'in muadili veya yakını Kartal Kayra'da olamaz.
1: Değil yok.
6: Salih'in yedeği yok şu anda. Evet. Ve Salih'siz bir senaryo. Hoca demek ki Salih'siz bir senaryo görmek istemiyor.
1: Sakatlanan adamı...
8: Yaşadık hafta
6: sonu. Alanya'da gördük. Evet. Hayır ama mesela riske atmaması şimdi normal şartlarda Alanya'da sakatlanan adamın
1: oynamaz burada.
6: 3-0'lık rövanşa sahaya çıkması lazım. Ama hoca demek ki orada onu bir omurganın önemli parçası görüyor. Şimdi bu da Beşiktaş için
7: yokken.
6: Evet bu da Beşiktaş için tehlikeli çünkü bu çocuk da oynamadığı zaman sakatlık olduğu zaman onun yerinde olacak kimse yok ve ağır bir fikstür geliyor. Bak ben size söyleyeyim seninle daha az önce konuştuk. Doğru. Avrupa Ligi'ndeki takımlar nasıl?
1: Çok kolay değil yani. İlk torba falan bayağı zor.
6: İnanılmaz zor takımlar var. Çok ağır yani.
8: Sen mini an... Şampiyonlar Ligi gibi.
6: Evet abi sen bir anda geldi bu arada. Reji de şey gibi ha.
1: Evet çok hızlı. Şu an tam belli olmadı tabii. Yani oynanan maçlar var. Devam eden karşılaşmalar var. Birinci torba tamamen belli. Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad, Marsilya. Bu 8 takımdan 2 tanesiyle eşleşecek Beşiktaş. Biri içeride biri dışarıda oynayacak.
6: İlk torbanın tamamı çok zor. Belki bir en yumuşakları belki yani AZ Alkmaar Olympiakos'u.
7: Marsilya dağılma aşamasında.
1: Ayşe Ağdo gidiyor.
7: Evet. Gidiyor. Orada biraz satışlar.
6: Marsilya tehlikeli takım kendisi aslında.
7: Evet.
1: Deplasman her zaman pistir ama.
7: Evet, evet. Serttir.
8: Böyle drone pistir.
6: Bak abi. İkinci torbada yine bak şey zor Salzburg. Enteresan evet. Takım. Celtic atmosferi.
8: Deplasmanda Dinamo Zagreb.
6: Prag sıkıntı. Ren sıkıntı. Anderlecht sıkıntı abi bak.
1: Ren çok zor.
6: Üçüncü torbada Bournemouth kriz.
1: Sunderland var. Palace en ciddi takım.
8: Üçüncü torba Premier Lig zaten.
6: Üçüncü torbada Hoffenheim falan zor takımlar ha bunlar. Bak bunlar kolay takımlar değil. O yüzden de zor bir fikstür geliyor. Beşiktaş'ın Salih, Malih falan yedekleyecek bir şeyler yapması lazım.
1: Evet yani hem ligi Perşembe Pazarı da düşünürsek değil mi orada?
8: Abi net bir kere Beşiktaş zaten oyuna yatırım yaptı. Güçlü oyuna yatırım doğru. yaptı. Bu sene yapılan kadro planlaması bu yönde oldu. Rakiplerimizde Fenerbahçe ve Galatasaray'da hatta Trabzonspor'da daha çok yıldızlara giderken kadrosunu yıldız oyuncularla donatırken biz biraz daha takım oyununu ön plana çıkarmaya çalıştık. Metriklerle bunu ön plana çıkarmaya çalıştık. Beşiktaş'ta ne olursa olsun bu zorlu fikstürde rotasyona giremeyecek şu an 3 hatta bence 4. de artık netleşti Çerni'den sonra Poku. Trossard, Orkun, Vlahovic, Poku. Beşiktaş bu dörtten kopamayacak. Salih'i de bu tarafa koyuyorum. Ama gelecek oyuncu bilemediğimiz için koyuyorum. Beş oyuncu. Beş oyuncudan başka rotasyona belki de herkes gidebilir. Belki de Murillo'ya sokmazsınız. Ama Beşiktaş bu sezon çok güçlü bir oyuna sahip olmak zorunda. Başka türlü rakiplerini yakalayamaz Fenerbahçe ve Galatasaray. Çok zor. Yani böyle bireysel yeteneklerle bir maçları, bazı maçları böyle keyfi keder oynayıp Fenerbahçe'de mesela Talişka'nın 2-3 maç Fenerbahçe sallanırken maçı alması gibi İşte Galatasaray kötü oynarken Osimhen'in devreye girip maçı hemen rahatlatması gibi faktörler Beşiktaş'ta şu an belki de kısa dönemde olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden de güçlü bir oyun burada şart. Bu konuda da İtalyano'ya güveniyoruz şu an. Hocanın bunu inşa etmesini bekliyoruz. Bu ışığı bize sezon başında verdi. Ama biraz daha zamani ihtiyaç var gözüküyor. Ha, süre çok kısıtlı. Bu iki maçı atlattıktan sonra ve Avrupa Ligi'ndeki ilk maçı atlattıktan sonra 3 haftalık bir uzun bir milli takım arası var.
1: Evet.
8: Beşiktaş'ın oraya bence ligde minimum kayıpla gitmesi lazım ki önünü görebilsin.
7: 5 gün var.
1: 5 gün var. Şunu da ekleyebilir miyiz Sercan? Yani hocanın talep ettiği bir oyun var. Fiziksel efora dayalı bir oyun var. Ve senin de söylediğin gibi Beşiktaş artık Perşembe Pazar, belki de Perşembe Pazartesi oynayacak. Yani Perşembe bir deplasmandan gelip ligde bir deplasmana gidebilir Beşiktaş ki böyle maçlar göreceğiz. Belki araya derbiler gelecek bu fiksürün içerisinde. Hoca da çok talepkar bir hoca ve bu anlamda rotasyonunu kullanmayı seviyor. Sadece şu iki veriden bile Beşiktaş'ın hali hazırda takviyelerden sonra bile bence takviye yapması gerekiyor.
7: Nasıl hocam? 2 Eylül Avrupa için miydi?
8: Avrupa liste son gün.
7: Bence onu yazalım. Avrupa Ligi bence... Onu yazalım. 2 Eylül daha önemli tarih. Çünkü 2 Eylül'den sonra alacağın oyuncu Avrupa'da oynayamayacak.
1: Oynayamayacak tabii, yazalım.
7: 2 Eylül yazalım arkadaşlar. Avrupa için
1: Süper Lig'de transfer
7: yapıyoruz ama bu Süper Lig. Evet, Avrupa Ligi'nin çünkü alacağın oyuncu da
8: tabii.
7: Avrupa'da oynatmayacaksın.
1: Şey diyemezsin adama yani, iyi bir oyuncu alırsan sen Avrupa'da yoksun.
7: Beşiktaş'ın da şeyi, amacı senin dediğin gibi 2 Eylül. Yani yapılacak olan transferlerin tamamını yazdırmak. Yani hocaya rotasyon konusunda ben eleştiri şimdilik yapmayı düşünmüyorum abi. Yani bir insanın, bir teknik direktörün futbola bir bakış açısı vardır. Vincenzo Italiano'yu getirdiyse Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu Italiano yapan özelliklerden birini ondan koparmamak gerekiyor. Hocaya ben rotasyon yapma baskısı kendi adıma yapamam. Tabii, tabii. Ben mesela biri bana dese ki Sercan Haber yapma.
1: Nasıl gibi bir şey?
7: Yok diyorlar gerçi. O da aynı örnek olmadı. Aynı örnek olmadı. Yani hocaya bu baskıyı yapmamak gerekiyor. Hocanın özelliklerinden biri bu.
1: O yüzden, tercih ediyorsan bununla beraber tercih ediyorsun.
7: İlk günden beri buydu. O yüzden hocanın elini güçlendirmek lazım. Hocanın elini güçlendirebilmek için de kritik iki isim vermek istiyorum. Beşiktaş'ın buraya kadar transfer süreci bence çok iyi geldi. Çalışmaları da, belirledikleri noktalara yapmış olduğu transferler de Beşiktaş yönetiminin ve profesyonellerin gerçekten nokta atışı. Ve iyi hamleler. Ancak buradan sonra o kadar kötü kurulmuş ki kadro önceki sezonlarda. Onu toparlamak için 9. transfer geldi. Halen ihtiyaç var diyoruz değil mi? İki futbolcunun kaderi Beşiktaş'ın da bu yılki durumunu belli edecek. Biri Vaslav Çelni, diğeri Wilfried Ndidi. Beşiktaş'ın bugün itibariyle 9 kontratlı oyuncusu var.
1: Yetişkin yabancı sayısı Nübel 1, Murillo 2, Jalo 3, Akbodu 4.
7: Raşika dahil değil, Ndidi dahil bu şekilde 9. U23 kontenjanında zaten 2 Poku ve Miretti ile birlikte doldu. Olaytan'la
1: Ottara
7: var. O yüzden şu an itibariyle 1 kaldı. Ve bu bir merkez orta saha transferinde çift yönlü oynayabilen, fiziksel yeterli yüksek bir oyuncuya kullanılacak gibi görünüyor.
1: Yerli olmaz mı? Yerli oyuncu transferi.
7: Kim var abi?
8: Stoper için mi diyorsun?
7: Hayır, orta saha için. Orta saha söyledi.
1: Orta saha için.
7: Yok öyle bir oyuncu.
1: Kim var?
8: Hiç öyle bir adayda geçmedi.
7: Süper Lig üretemiyor artık oyuncu ya.
1: Süper Lig yani, hani tabii lejyonerler geliyor aklıma direkt olarak orta saha pozisyonunda ama.
7: Şimdi onun için halen görüşülen oyuncular var. Wilfried Ndidi ve Çerni dememiş sebebi şu.
1: Emirhan olmaz mı Beşiktaş'ı mesela?
8: Emirhan ilk yok.
7: Bonservis ücreti istiyor.
1: Hayır, mutlaka bir şey olacaksın tabii. Ben şey için diyorum.
7: Ama
1: yani,
7: aynı örnekti ki Emirhan İlkan alamıyor ki hoca.
8: Defansif bir adam istiyor.
7: Hoca fiziksel yeterli olan.
1: Ha, çift, profil olarak tabii.
7: Profil olarak iki ceza sahası arasında gidebilen ve rakip ceza sahasına çok fazla giren bir orta saha istiyor. Emirhan öyle değil. Emirhan Miretti gibi diyelim.
1: Kurulumda da.
7: Tarz olarak. Oyun kurulumunda etkili olacak. Abi şimdi halen dün de biraz araştırdık. Ndidi konusu var. Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından birinin bir ilgilenme durumu var ama dün sabah sorduğumda, bugün sormadım, herhangi bir resmi teklifin kulübe henüz ulaşmadığı ifade edildi. Bir aydan bu yana da Beşiktaşlar bu konuyu çok duydular. Bizler de duyduğumuz için aktarıyoruz. Ha geldi ha gelecek, ha geldi ha gelecek. Burada Beşiktaş kulübünün de birazcık süreci hızlandırması gerektiğini düşünenlerdenim. Wilfried Ndidi çünkü hocanın ilk planında yer alan bir futbolcu değil. Eğer Beşiktaş Wilfred Ndidi ile yol ayrımına gidebilirse bu kez az önce konuştuğumuz Salih'in yerini de doldurabilir. Bunu başka bir yerden yana da kullanabilir. Buraya Çerni'yi de eklemesi gerekebilir. Çünkü Çerni Koku'nun olmadığı senaryoda dahi bir taraftara evet. soralım güven verir mi? Güven vermez. Buraya kadar iyi geldiler. Yapılan 9 transferin 2 tanesi 3 tanesi kadroyu genişletme amaçlı, rotasyonu genişletme amaçlı ama 5-6 tanesi direkt nokta atışı. Ama buradan sonra kaderini Beşiktaş'ın Wilfred Ndidi ve Çerni'nin
1: yol ayrılığı, final yapma zamanı, yol ayrılığı
7: olacak mı olmayacak mı o belirleyecek. O yüzden kolay gelsin.
1: Şey, çok kolay karar değil. Yani kolay karar da yapması çok kolay değil. Ya,
6: bir adam, bir tane hoca bir hafta önce ben seni kadroda düşünmüyorum dediği bir oyuncuyu, 20 gün önce kendine kulüp bul dediği oyuncuyu sahaya atmak zorunda kalıyorsa burada problem var demektir zaten. Yani Hacı Ahmet Oğuz'u diyor ki ben istemiyorum seni, teşekkürler diyor. Raşit'e de aynısını diyor. İkisi de kulüp arıyor. Teklifler var. Raşit'e gitmek istemiyor, İstanbul'da kalmak istiyor falan filan. Yani şimdi bu oyuncuları sahaya atıyorsan senin kadro derinliği problemin vardır demektir. Beşiktaş bunu ısrarla, hoca bunu ısrarla yapıyor. Demek ki diğer oyuncuları yeterli bulmuyor. Yani Raşista'dan, Hacı Ahmet Oğuz'dan daha iyi oyuncu yok demek ki Beşiktaş Yedek Kulübesi'nde. Bu çok ciddi bir problem.
1: İşte Ahmet Sami girdi bugün mesela. Yani.
6: Ya bu, yani. Beşiktaş'ın bunları çözmesi lazım. Beşiktaş burada çok geride kalmış vaziyette. Çok insan yazıyor. Mert Kömür yazanlar var. Evet, yazan Can Uzun'u yazanlar var.
1: Can Uzun
6: maliyetli, çok maliyetli oyuncu Can Uzun falan. Mert Kömür 12-13 civarında öyle bir şey istiyordu kulübü. Ama Beşiktaş'ın Mert Kömür tarzı oyuncu da ihtiyacı var yani. Bunu da kabul edelim. Yani
1: seviye artacaksa.
6: Evet, seviye. Yani Beşiktaş hücumda farklılık istiyorsa
8: %100.
6: Bu tarz oyunculara ihtiyacı var. Beşiktaş kadrosu şu anda o açıdan hücum organ. Ya şunu kaçırmayalım arkadaşlar. İki lig maçı bir gol.
1: Evet, o sıkıntılı bir veri.
6: Bak, iki lig maçı bir gol. 3-0 yendin. Ondan önceki maçta Kralov maçı yine hep 1-1 gidiyor.
1: Son iki maç gol yok.
7: 8 maç 9 goldü sanırım.
6: Ya şimdi çok düşük bir oran bu. Yani şu kadro bir sinyal veriyor. Şimdi bunların hiçbiri sürpriz değil. Bir sinyal var ortada. Diyor ki bu takım gol atamıyorum şu anda ben diyor. Alanya maçı olsun, bu maç olsun, bunlar iyi sinyaller değil. O yüzden de Beşiktaş'ın kreatif oyuncu anlamında ekstra son oyunculara çok fazla ihtiyacı var. Yani Beşiktaş kötü kadro kurmadı. Güçlendirdi kadrosunu. Ben hocasının da iyi olduğunu hala düşünüyorum. Hiç hoca konusunda geri adım atmıyorum ama bir kreatif oyuncu sayısında eksiklik var Beşiktaş'ta.
1: Kesinlikle öyle.
7: Ne ki, olacak? Bu da Ndidi ile Çerni.
6: Ndidi Çerni'yi gönderip iki tane kreatif oyuncu almak sonra Beşiktaş. Bak, stoper bile yine hala iki boşluğun olsa bile ben kreatif oyuncu alırım ikisine de.
7: İhtimalini ne görüyorsun?
1: Bu operasyonun tamamen bitmesinin mi?
7: Çerni Ndidi operasyonunu abi. Ndidi ile ilgili hareket var mı? Çerni ile ilgili.
6: Ndidi yüksek. Teklifler var işte Arabistan'dan ama resmi hala yok ama sözlü teklif var. Bence Ndidi'yi hoca da çok bariz belli ediyor. Bence oynatmayarak devamlı. Bence Ndidi konusunda Beşiktaş hamle yapacak. Çerni işi düşünmüyor. Yani Çerni'yi az paraya satmak istemiyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın en büyük derdi Çerni'yi az paraya satmamak. Valla bence Çerni'yi zararına satmak lazım. Ben öyle düşünüyorum.
1: İnkar etmek ya da en azından amorti etmek çok kolay değil bu performanslı oyuncuyu.
7: Çok pardon Bora abi. Rangers hem Beşiktaş ne kadar işte açıklanmadı diye hatırlıyorum. Ama zannediyorum ki 6-7 milyon euro civarındaydı Çerni için ödenen bonservis ücreti. Rangers hem bu bonservis ücretlerini vereyim hem de Rangers'a göre Beşiktaş'taki maaşı biraz yüksek.
1: E tabii Çerni. Ki.
8: Doğru.
7: İkisini karşılayabilecek bir durum yok. O yüzden birinden birinin fedakarlık yapması gerekiyor. Beşiktaş elini güçlendirmek istiyorsa biraz Beşiktaş bu noktada geri adım atma ihtimali var. Çünkü Rangers ciddi bir şekilde istiyordu.
1: Şimdi Rangers ama biliyor oyuncunun durumunu. Yani şu biliyor. Anda Beşiktaş'ın belki de çıkmak istediğini biliyor. Poku'yu aldığını
7: Rangers
1: biliyor.
7: Rangers şunu bilmiyor mu? Çerni varken 20 milyon euro yatırım yapılarak
1: bir oyuncu geldi.
7: Üst düzey bir oyuncu alındı. Yani Çerni'nin bulunduğu pozisyon evet. İkinci plana düşmedi mi?
1: Kesinlikle.
7: Rangers için Beşiktaş böyle bir oyuncuya yüksek bir bonservis ücreti vermek ister miydi?
1: Tabii ki.
7: İstemezdi. Rangers'ın o yüzden Beşiktaş'ın yani. Burada bu kararı bence kalan sezonun sürecini belli edecek.
1: Aynı fikirdeyim.
8: Peki biz Çerni'yi diyelim ki yolları ayırdık diyelim. İki gün içerisinde. Beşiktaş sağ kanat alacak mı?
7: Lukavakyo vardı.
8: Bence orada o da bir soru.
7: Olacak mı? Lukavakyo vardı. Nasıl
1: alınacak? Ama zorunda abi. Kalıyor tabii ki.
7: Alacak.
8: Tek kişi tamam, Boku. Biliyorum ama ben öyle bir hazırlık da olduğunu düşünmüyorum.
7: Yo, Lukavakyo sonuçta belli bir konuşuldu.
8: Noktaya geldi. Ama bir bonservisi de var onun. Değil mi?
7: Vardı.
6: Ben size söyleyeyim. Bak Beşiktaş'ın ne oynadığını, ne oynayacağını, nasıl maç olacağını biz Beşiktaş Fenerbahçe maçında çok daha
8: bence
6: yapacağız.
8: De.
6: Yani
8: bence de.
6: Midland iyi takım, güçlü takım. Ama Midland da çok hazır değildi belli ki. Bir onlar 10
1: kişi
6: da 10 kişi kaldılar. O oldu, bu oldu. Kralöve düşük seviye. Çok net söyleyeyim. Bu takım düşük seviye.
1: Eyüp.
6: Eyüp güçlü bir takım değil. Alanyaspor da bence güçlü bir takım değil. Bence Alanyaspor sıkıntılı. Geçtiğimiz senelere göre daha sıkıntılı bir kadrosu var.
1: Toparlayacaktır ama o illa ki.
6: Evet. Yani Beşiktaş'ın bu sezon oynayacağı kelli felli dişi takım Fenerbahçe olacak.
1: Şu an ilk
6: Fenerbahçe olacak. Evet. Çorum Spor da bu arada hani şey demiyorum. Çorum rahat geçer, 5 atar, 3 atar demiyorum. Çorum da deplasmanlarda sıkıntılı takım. Ama kadro gücü anlamında en zorlu maçı Fenerbahçe tabii. Maçı olacak. Fenerbahçe maçı belli başlı sinyalleri verir.
1: Tabii tabii çok net. Bir de deplasman oyunu olacak. Daha sert bir karşılaşma olacak.
9: Kim ne dedi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne yükseldi. Sport Dijital YouTube kanalında Berkay Tokyöz, Sercan Dikme, Bora Beyzade ve Fırat Güneyer maçı değerlendirdi.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Bu bir tekrar yayındır.
12: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
13: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki Beşiktaş'la başlıyoruz. Beşiktaş bugün 1-0 mağlup olmasına rağmen tabii ki turu geçmeyi başardı. 3-0'ın üzerine birazcık aslında rotasyonlu, birazcık aslında 11 oyuncunun da ilk 11'de, ilk 11'i 11 oyuncusunun da kullanılmadığı diyebileceğimiz bir karşılaşmada Jalgiris'i elemeyi başardı. Alper Üstündağ ile beraberiz. Alper abi öncelikle hoş geldin.
14: Merhabalar sevgili Can, iyi geceler.
13: Çok çok teşekkür ediyorum abi. Aslında bu süremizde çok kısa bir 90 dakika maç yorumu almak istiyorum bugüne dair. Ondan sonra tabii ki çok fazla çeşitli sorularım da var ama ilk etapta 90 dakikadaki bu olumsuz sonucu bir 90 dakikayı rehavete mi bağlamalıyız, skora mı bağlamalıyız yoksa oyunda geriye gitme mi var? Bu 90 dakikanın yorumunu alabilir miyiz Alper Üstünde?
14: Ya ilk maçın rahatlığı vardı Beşiktaş'ın üzerinde. Çünkü %75'lik bir oyun ortalaması var. Toplu oynama var. Beşiktaş daha hakimdi maça. Üretken olamadı, evet doğru. Ama eksiklerin olması da Beşiktaş'ı tabii ki etkiliyor. Orkun Kökçü yorgunum. Dinlenmek istiyorum diyerek yedek oturdu. Trossard biliyorsun Alanyaspor maçında yediği tokattan sonra Serdal Adalı Başkan psikolojisini toparlamaya çalışıyoruz demişti Trossard'ın. O yüzden kadroda yoktu. Vlahović 11'de oynadı ama 66 dakikada pek verim veremedi açıkçası. Eksikleri var ama Beşiktaş'ın değişmez santrafor olacağını gösteriyor. Tabii kaleci Nübel Alanyaspor maçında yediği golden sonra bugün Zalgiris karşısında da kalesinde gol gördü. Bunu nazar olarak değerlendirmek lazım. Arka arkaya alınan mağlubiyetler Beşiktaş'ta sezon başında aslında bir tehlike sinyali değil. Tabii baktığımızda savunmada yine Murillo etkiliydi. Jalo Emirhan ikilisi iyi, evet, ama Beşiktaş'ın mutlaka oynayacak bir stopere ihtiyacı var. Sol bekte Ouattara gerekli verimi gösteremiyor. Ouattara'nın yerinde Rıdvan oynadığında daha iyi ama Beşiktaş'ın mutlaka stopere ihtiyacı varken sol beke de ihtiyacı var. Salih bugün Kartal Kayra ile yapamadı. Orkun Kökçü'yü çok aradı. Beşiktaş için her şey kaptan. O yüzden Orkun'un böyle durumlarda oynamaması halinde bir alternatif mutlaka oluşturulmalı. Bir alternatif yaratılmalı Beşiktaş'ta. Kanatlara baktığımızda İlhan ve Çerni oynadı. İlhan ve Çerni açıkçası çok etkili olamayınca adam eksiltemediler. Bekler de onların tabii etkili olamamasından dolayı ileriye gelemedi. Bu anlamda Beşiktaş burada açıklar verdi. Olaytan serbest oynayan bir oyuncu ama Olaytan çok etkisiz kaldı. Geriden beslenmeyince, kanatlardan beslenmeyince. Açıkçası siyah beyazlar, evet, ilk maçın vermiş olduğu rehavetle sahada vardı ama Zalgiris Beşiktaş'ın rakip olacak bir takım değil. Beşiktaş en azından buradan bir beraberlik, belki bir galibiyet bile alabilirdi. Açıkçası Beşiktaşlı taraftarlar evet UEFA Avrupa Ligi'ne kalmış olmaktan dolayı sevinçli ama açıkçası Litvanya'da oynanan futboldan çok memnun değil siyah beyazlar ki arka arkaya alınan iki mağlubiyet Beşiktaşlı'nın biraz gardını da düşürdü açıkçası. Ama tabii daha sezon başı bunlar morali bozmamalı. Olumlu hava var Beşiktaş'ta biliyorsun bunu hep söylüyorum.
13: Doğru.
14: Yani olumlu bir hava söz konusu ama Beşiktaş yönetiminin burayı iyi analiz etmesi lazım sevgili Can. Yani bu problemleri Beşiktaş futbolculara yansıtmamaları gerekiyor.

0: Çünkü bu uzak tutulmazsa eğer bu olaylardan Beşiktaş mutlaka sorunlar yaşar ilerleyen dönemde. Tabi iki tane genç transfer aldı Beşiktaş, yani Poku ve Miretti transferi yaptı. Evet. Poku ve Miretti, Poku kanatta oynayan, Miretti İtalyan hocanın deyimiyle uzman bir oyuncu, orta sahada serbest oynuyor. 10 numara özellikleri olan merkez orta sahip, bunu söylüyordum biliyorsun programda.
1: Doğru abi, doğru abi.
0: Mutlaka ihtiyacı var Beşiktaş'ın diye. Dikini oynayan, agresif, katkı sağlayacak bir isim. Bence iki tane genç oyuncu da Beşiktaş'ın 11'inde değişmez olurlar diye düşünüyorum. Sonuç olarak İtalyan hoca öncelikle de UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak demişti. Bunu başardı Beşiktaş. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24 içerisinde kalabilmek çok önemli. Yarın saat 14'te çekilecek kurayla da 8 rakip belli olacak.
1: Kura'da gerçekten öncelikle bir kez daha başarılar ve bol şans dileyelim Beşiktaş'a. Tabii ki Trabzonspor'a da başarılar dileyelim Konferans Ligi kurasında. Bakalım umarım şansı Trabzonspor'un da yanında olur diyelim. Peki Beşiktaş
0: şahsi
1: nezdinde...
0: olarak şahsi olarak fikrimi söylemem gerekirse
1: lütfen.
0: Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne devam edeceğini düşünüyordum. Yazık oldu.
1: Yani %100 ben de olabilir diye düşünüyordum ama bugün biraz daha farklı bir tablo vardı. Orayı zaten biraz sonra konuşuruz. Yani Alper abi sizinle değil başka bir Trabzonspor yorumcumuzla orayı ele alırız. Biraz daha Beşiktaş nezdinde gitmek istiyorum. Çünkü çok fazla durum var. Yani aslında Alanya Spor maçında bir hakemlere tepki de vardı. Bunu nasıl değerlendirir Alper Üstüne? Yani Beşiktaş Alanya'da istediği sonucu alamadı ama hakemlere mi bağlamalıyız yoksa oyun istediği ritimde değil miydi Vincenzo Italiano'nun diye sorayım abi.
0: Adnan Deniz Kayatepe'nin bir kere Beşiktaş'ta problemi ne? Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsam ben hemen Adnan Deniz Kayatepe ile ilgili araştırma yaparım ve derdinin ne olduğunu öğrenmek isterim. Çünkü geçtiğimiz sene Türkiye Kupası'nda Konyaspor maçında biliyorsunuz skandal bir penaltıya imza atmış.
1: Doğru.
0: Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'na yoluna devam etmesini engellemişti bu Adnan Deniz Kayatepe denen hakem. Şimdi de ikinci haftada Beşiktaş'ı adeta Alanyaspor karşısında Alanya'da doğradı. Ben hakemlik anlayışında bunların yerinin olmadığını düşünüyorum ve Adnan Deniz Kayatepe ve Kayatepe gibi hakemlerin bir an önce Türk futbolundan uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyorum sevgili Can. Çünkü bugün Beşiktaş'ın başına gelen Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Trabzonspor'un başına da gelebilir.
1: Doğru.
0: Yani Türkiye'de yıldız futbolcular var. Yani bugün örnek veriyorum Alanyaspor maçında Trossard'a atılan yumruk ya da tokat aslında Türk futboluna atılmış bir yumruk tokattı. Aynı hareketin Muhammed Salah'a yapılmış olduğunu düşün ve pozisyonun devam ettirildiğini düşün. Sarı kart bile çıkmadan. Yani tabii, dünya basınında nasıl yer bulacağını düşünebiliyor musun sevgili Can?
1: Tabii canım.
0: Türk futbolunu, Türkiye'yi hiç kimsenin rezil etmeye hakkı yok. Bundan dolayı İbrahim Hacı Osmanoğlu Başkan bir kere her şeyden öte iyi bir milliyetçidir. Ülkenin mutlaka iyiliğini düşünür. Ama gördüğüm kadarıyla Ferhat Gündoğdu Başkanı, MHK Başkanı'nı görevden almıyor. Serdar Dalın'ın deyişiyle Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmeyi de niyeti yok. O zaman tek merci kalıyor. Cumhurbaşkanı'na randevu alınacak. Bu konu külliyeye taşınacak ve Türk futbolunun geleceği adına da Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili, Merkez Hakem Komitesi ile başkanı ile ilgili ve hakemlerle ilgili genel kararlar alınacak. Artık yapılması gereken bu nokta çok önemli bir nokta Türk futbol adına. Çünkü yani ohun pozisyonunda faul yok, golü vermiyorsun. Trossard yumruk yiyor, sarı kart bile çıkmıyor. Vlahovic kaç kere iç ceza sahasına indiriliyor, penaltı çalmıyorsun. O zaman şunu sorarlar, yani VAR ne işe yarıyor? Türkiye'de VAR var yok zaten. Yani dünyada VAR o kadar güzel uygulanıyor ki bizim ülkemizde VAR uygulanamıyor. Ve uygulanamamak da Beşiktaş'ın 3 puanına mal oldu sevgili Can. Yani Beşiktaş bugün örnek veriyorum, eğer lig sonunda 85-83 biterse, lig Beşiktaş ikinci olursa, Alanya Spor maçında kaybedilen 3 puan hesabını kim verecek?
1: Doğru.
0: Yani bunu sormak lazım. Yani burada Beşiktaş Alanya Spor karşısında yani kurban oldu. Yani kimse mağdur edebiyatı yapmıyor burada. Gerçekleri konuşuyoruz. Beşiktaş'ın hakları gasp edilmiştir.
1: Doğru.
0: Beşiktaş'ın Alanya'da 3 puanı yenmiştir. Yani ve Beşiktaş'ın Alanya Spor karşısında yaşadıklarının etkisi Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turuna da yansıyabilirdi Allah muhafaza. yansıyabilirdi.
1: Doğru.
0: Çünkü içeride bir problem var. Senin başkanın gidiyor Türkiye Spor Federasyonu'na meydan okuyor. Senin teknik direktörün basın toplantısına isyan ediyor. Ve sen de futbolcular olarak etkileniyorsun normal olarak. Ya Beşiktaş Zalgiris karşısında oldu da kötü bir sonuç alıp elenseydi, UEFA Avrupa Ligi gibi değerli bir ligi kenara bırakıp

0: İtalyano hocaya. Ya bunlar problemler ve Beşiktaş yönetiminin, Beşiktaş teknik heyetinin bu problemleri artık takım nezdinde konuşmaması gerekiyor. Olumlu havayı bozmamak adına da Beşiktaş'ta futbolcuları yeniden lige ve UEFA Avrupa Ligi'ne devam edecek şekilde hazırlamalı gerekiyor. İşleri kolay değil ama Beşiktaş'ta futbolcular da mental olarak güçlü olmalı. Her şey geride kaldı. Bundan sonraki önündeki periyoda bakmalı siyah beyaz futbolcular.
1: %100, yani %100 katılıyorum. Peki abi şunu da sormak istiyorum. İster istemez tabii ki Leandro Trossard ve Orkun Kökçü'nün altını çizdin tabii ki abi ama Çorum maçında biz Beşiktaş Çorum maçında nasıl bir oyun beklemeliyiz ve bu iki ismi ilk 11'de görecek miyiz? Yani oradaki süreç şu anda nasıl yönetiliyor diye sormak istiyorum. Trossard süreci ve oradan da bir Çorum maçının yorumunu da alırsam önümüzdeki maç hakkında çok mutlu olurum abi son soru olarak.
0: Tabii ki oynayacak, yani Orkun da oynayacak, Trossard da oynayacak. Yani Beşiktaş'ta ikisi de profesyonelce para kazanan isimler. Yani burası bir kere yuva değil sevgili Can.
1: Doğru.
0: Burası Beşiktaş Futbol Kulübü. Beşiktaş Futbol Takımı'nın profesyonel oyuncuları bunlar. O yüzden öyle yorgunum deyip, yok tokat dedim deyip, ben hazır değilim deyip de kadroda yer almamak olmaz. Burada Trossard'ın kadroda yer almak istememesi ve Orkun'un yedekte oturmak istemesinin en büyük sebebi ilk maçta alınan 3-0'lık avantajlı skor. Yani o yüzden buna da İtalyan hoca göz yumdu. O yüzden Beşiktaş Çorum karşısında ana 11 ile sahada mücadele edecektir. Ama dediğim gibi sevgili Can, 3 kulvarda mücadele edebilmek adına nasıl Poku ve Miretti gibi 2 tane genç oyuncuyu kadroya dahil edip eksikleri tamamladıysa Beşiktaş, gerideki o stoper ve sol bek açıklarını da bir an önce tamamlaması lazım. Çünkü 3 kulvarda mücadele etmek kolay değil. Zorlu bir periyot var Beşiktaş'ın önünde. Hem lig, hem Avrupa, hem Türkiye Kupası. Güçlü bir kadroya sahip olmak adına mutlaka Beşiktaş'ın oraya takviyeler yapması gerekiyor. Kadro derinliği biliyorsun, yani uzun maratonda çok önemlidir.
1: %100.
0: Bu kadro derinliğini de Beşiktaş yönetiminin bence sağlayacağını düşünüyorum transfer dönemi bitene kadar.
1: Vallahi %100 katılırım Alper abi yorumlarına. Bakalım görelim. Hakikaten Çorum maçı sonrasında da Beşiktaş Çorum karşılaşması, Çorum Futbol Kulübü karşılaşması sonrasında da bu sefer tabii ki çok daha uzun, çok daha detaylı bir şekilde zaten ele alırız diye düşünüyorum. Birçok konuyu orada biraz daha işler şekillenir. Biraz daha böyle maçın içine de daha uzuncana girdiğimiz, biraz daha hani ligimize döndüğümüz bu senaryoda hatta Avrupa Ligi kurasında konuşuruz biraz. Tabii ki ister istemez Alper Üstündağ'ın yorumları benim için yani bir spor yorumcusu bir kenara, gerçekten çok sevdiğim bir abim olduğu için de çok kıymetli olduğunu bir kez daha aktarmış olayım. Alper abi çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarından dolayı bugünlük.
0: Alper Üstündağ TV YouTube hesabı, Alper Üstündağ ile Instagram, Alper Üstündağ ile Kazan Karnıyor Instagram hesabını takip etsin futbol severler. Tüm takımları yorumluyorum orada biliyorsun. Pazartesi gecesi Çorum maçı sonrası görüşmek üzere o zaman.
1: Peki görüşürüz Alper abi, çok çok sağ ol, var ol abi.
0: Teşekkürler, sağ ol sevgilim.
1: Evet, Alper Üstündağ ile konuştuk. Birazcık daha bugün hani çok sesli yapalım istedik. Emre Eren'e de bağlanacağız. Sonra tabii ki Kemal Aydın'a bağlanacağız. Biraz da Trabzonspor tarafına gideceğiz. Trabzonspor'da birazcık ister istemez tabii ki istenilmeyen bir sonuç oldu. Bugün gerçekten sıkıntılı bir durum var. Hatta bakıyorum şu anda Fatih Tekke'nin istifa ile alakalı bir durumu da olabilir. Bu durumları tabii ki konuşacağız, tartışacağız ama bakalım bu gece çok fazla detay olabilir. İlginç durumlar var. Bakalım Fatih Tekke'ye gideceğiz ama ondan önce bir Emre Eren'e gidelim. Emre Eren'le konuşalım. Emre Eren'le birçok şey tartışacağız ama bu son dakika gelişmesi şu anda elimde, önümde böyle bir bilgi düştü ama ne kadar doğru olduğunu teyidine bakacağız. Emre Eren'le önce konuşacağız. Beşiktaş'ı ele alacağız. Beşiktaş'ı ele aldıktan sonra bugün birazcık da sonucun sorumlusu benim. Son dakika haberimiz var. Emre Eren'e bağlanmadan önce sonucun sorumlusu benim. İstifa ediyorum Fatih Tekke'den. Bu şekilde bir son dakika altyazı geçiyor ama tabii ki bakalım neler olacak göreceğiz. Beşiktaş tarafını konuşuyorduk ama Trabzonspor'da son dakikada böyle bir gelişme olunca flash açıklamada orayı da vereceğiz. Trabzonspor'da konuşacağız ama bir Beşiktaş konusuna bağlanalım istiyorum. Emre Eren hoş geldin.
2: Hoş bulduk da çok önemli bir konu, yani istifa ediyorum. Bir iki dakika sonra konuşabilir miyiz? Ne olur ya.
1: Tabii ki.
2: Bunu izlemem lazım.
1: Tabii yani. Tabii ki. Orayı biz de verelim. Orayı biz de verelim Emre Eren. Orayı verelim Emre abi. Birazdan bağlanıyoruz abi. Evet, tabii ki son dakika gelişmeler olabilir. Şu anda sıcağı sıcağına bakalım, Fatih Tekke'nin açıklamalarını verelim. Emre Eren'e öyle bağlanalım.

0: Teşekkürler Kerem. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Maçı nasıl değerlendirmek istersin? Neler söylersiniz?
1: Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki bir sebebi benim ekibim. Bunu söylemem lazım. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece geçirdik. Aslında kırmızı karta kadar herkese verdiğimiz şey bizim maçımızdan çok olumlu geçecek bir maç gibiydi. Çok iyi başladığımız bir maçtı ama neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır hemen hemen 18 aydır gece gündüz her şeyle beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber camiamıza biraz daha fazla iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, takım kesinlikle çok çok daha iyi olacak. Bu kesin, yani bu kesin. Ama çok uzatmayayım, kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır. İnsana çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol. Duygun için ilk defa bir samimi bir duygu içinde görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim bir şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Evet, oyunun şanssızlıkları, talihsizlikleri hepsini kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam açıkçası. Dolayısıyla herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün bazen bir hata böyle şeylere sonuç verebiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen diyor ya, olmaz. O kadar güzel olmaz ki siz de bir şey karar vermeniz lazım. Camianın da bu kaosu ki yani kulübümüzün durumunu biliyorsun. Bu tip şeyleri çok daha fazla büyüterek gidiyor. Rahatlatması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde çok net, çok daha iyi olacak. Avrupa'da devam edecek. Çok da iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Ama bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkese hakkım helal olsun.
0: Hocam ben de hakkımı elde ediyorum. Futbolcularla ve yönetimle bu kararı paylaştınız mı hocam?
1: Yok, ilk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor. Şu an yayındaki de biliyor.
0: Hocam taraftarlara son olarak ne söylemek istersiniz? Yani bu birliktelik hem de 61. maçta son eriyor sizin açıklamanıza göre.
1: Şimdi geldiğim gün, ayrıldığım gün iyi tarafı var, evet. Çok güçlü bir kadro. Değer olarak çok güçlü, değerli bir kadro.
2: Evet, Fatih Tekke'nin açıklamalarını sizlere dinlettik. Tabii ki daha uzun açıklamalarını da dinleteceğiz ama Emre Eren hazır. Emre Eren'le beraberiz. Emre abi tekrardan hoş geldin.
3: Hoş bulduk, sen iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Tabii ki Beşiktaş'la başlayacaktık ama şu anda bir son dakika gelişmesi. Fatih Tekke'nin sonucun sorumlusu benim, İstifa ediyorum açıklaması var. Öncelikle bu sonucun sorumlusu Fatih Tekke midir sadece? İstifasını nasıl yorumlar Emre Eren?
3: Ya bu kadar erken olması tabii ki futbol camiasının beni üzdü, çok üzdü. Çünkü Fatih Tekin bu ülkenin çok değerli insanlarından biri değil, değerli teknik adamlarından biri ama ben bu istifanın gerçekleşeceğini düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Net söyleyeyim. Bu Ertuğrul Doğan ve taraftarlar tarafından bence geri çevrilecek bir istifa olacağını düşünüyorum. Ama bu denli, yani iki tane kırmızı kart görmüşsün, evet, dağınık bir görüntü vermişsin, doğru. Bazı oyuncularla ciddi problem yaşadığı da aşikar. Onu net olarak söylemek lazım. Özellikle Onaç ile ilgili herhalde büyük bir problem var aralarında. Çünkü yaz transfer döneminde Onaç'ın üzerine bir santrofor istendi. Ve Onaç'ın performansı son derece aşağıda. 46. dakikalarda oyundan aldı. Bence soyunma odasında ciddi bir hadise yaşandığını düşünüyorum. Onu net söyleyeyim. Ve bu sonuçtan sonra Fatih Tekke'nin burada kalmamın Trabzonspor'a zarar vereceğini düşünenlerdenin diye bir söylemi de bence Türk futbol camiasını üzdü. Bunlar toparlanabilecek şeyler. Bazen oyuncularla bazı problemler yaşayabilirsiniz ama bunu çok fazla camianın içinde kalmak kaydıyla dışarıya yansıtmamanız lazım. Ben böyle bir yorumda bulunuyorum. Hı. Ama tabii ki çok şok edici bir üzüntü verici bir durum. Çünkü Fatih Tekke'nin istediği transferler yapıldı. Trabzonspor önemli transferler yaptı. Çok ciddi bütçeler ayırdılar. Doğru. Muhammed Salah gibi dev bir oyuncuyu kazandılar. Ama tabii bugün 4-0'lık mağlubiyet sadece Fatih Tekke'ye mi yazılır? Onda da net değilim. Onu söylemek istiyorum. Sadece bu sorumlusu Fatih Tekke değil. Oyuncular biraz kendilerine bakmaları lazım diye düşünüyorum ben.
2: %100 katılırım. Peki şurası aslında şu satır arasından aslında o cümleyi bir kere daha çekmek istiyorum. Sonra tabii ki Beşiktaş tarafında da konuşacağız. Emre Eren'le beraberiz ama satır arasından şu cümleyi çekmek istiyorum. Bu istifa işi geri dönebilir kısmı. Yani Sayın Ertuğrul Doğan ve Trabzonspor taraftarının bu istifayı kabul etmeyeceği yine dair aslında bir satır arası var. Bu kısımla alakalı süreç nasıl olur ve şu anda Fatih Tekke'nin ilk sıcağı sıcağına yaptığı açıklamalarda bu istifa söylemi ne kadar doğrudur? Camiada artısıyla eksisiyle nasıl yorumlamalıyız diye de aslında oranın bir kez daha altını çizelim istiyorum.
3: Camia buna kesinlikle olumlu bakmayacaktır. Özellikle Fatih Doğan ve yönetim kurulu mutlaka bunu karşılığında Fatih Tekke ile oturup konuşacaklardır ama Fatih Tekke çok kararlı bir şekilde çıktı ve kararlı bir şekilde istifa ettiğini söyledi. Burada ciddi bir, yani ben burada 4-0'lık skoru göz önünde bulundurduğunu düşünmüyorum. Bence oyuncularla alakalı sıkıntı, özellikle de Onaçu ile alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünenlerdenim. Ona ne söyleyeyim? Yani bu kadar kolay değil. Evet, iki tane kırmızı kart görmüşsün. Tamam, demoralize olmuşsun. Oyundan kopmuşsun. Oyun birlikteliğini kaybetmişsin. 4-0'lık bir mağlubiyetle yani konferans ligine gitmişsin. Futbolda bunlar olabiliyor. 3 gün önce ne oynuyordu Trabzonspor? 3 gün sonra ne? Ya futbol öyle enteresan bir oyundur ki gerçekten herkesin çok kolayca bahsettiği bir oyun değildir. Açık ve net söyleyeyim. Futbol enteresan donelerle dolu bir oyundur. Oyunun her bölümünde, her dakikasında konsantrasyon en yüksek seviyede olacak. Bu teknik adam için de geçerli, oyuncu için de geçerli, taraftar için de geçerli, yönetim kurulları için de geçerli. O yüzden bence biraz daha aklı selim olması lazımdı. Bence çok erken bir karar verdiğini düşünüyorum. İçeride sıkıntılar varsa da onu yönetim kuruluyla paylaşıp çözmeliydi bence Fatih Tekke. Bunu da yapabilecek tarzda ve başarılı bir teknik adam olduğunu çok net söylemek lazım. Ama tabii üzüntü verici bir durum Trabzonspor adına. Çok kolay bir durum değil. Bunun arkasından, bunun altından nasıl kalkar Trabzonspor? Bunu da bekleyip göreceğiz. Tabii ki yönetim kurulu ve tarafların kararı da. Çünkü Trabzonspor'un gerçek sahibi Trabzonsporlulardır. Orada bu kararın karşısında duracaklardır. Fatih Tekke'yi ikna etmeye çalışacaklardır ama Fatih Tekke bu konuda ikna olur da tekrar geri dönerse görevine, ki bugün itibariyle 10 dakika önce itibariyle görevine son verdiğini kendi söyledi.
2: Evet.
3: İstifa ettiğini söyledi. Ama burada tabii çok ciddi problemler yaşanabilir. Oyuncu bazında da bazı oyuncuların kadro dışı kalıp ondan sonra Fatih Tekke'nin tekrar geriye dönmesi de sağlanabilir. Ama buna Trabzonspor cephesi yönetimi nasıl karar verecek? Vallahi bekleyip göreceğiz. Son dakika gelişmesi hiçbirimizin beklemediği bir gelişme oldu.
2: %100. %100. Hatta yani maç nezdinde böyle bir skoru hayal dahi etmiyordum. Naçizane bu arada %100 katılırım Emre abi görüşüne. Yani bence de bu istifa dönebilir. Yani baya çünkü ilk okuduğum zaman gözlerime inanamadım. Evet. Hatta bekledim, böyle bir dakika bekledim o haberi vermek için, inanamadım ben de. Yani süreci yönetmeyle alakalı dedim ki bir yutkunayım bakalım ne olacak. Ve sonrasında tabii ki kulağımla da duyunca o zaman inanabildim. Son dakika gelişmesini görünce de ister istemez ben de kısa bir yorumumu yapmış olayım. Peki Emre abi, Beşiktaş tarafına dönmek istiyorum. Yani Beşiktaş tarafında tur geçildi. İlk maç 3-0 kazanılmıştı. Arka arkaya gelen iki mağlubiyet var ama bugün nezdinde bir 90 dakika yorumu almak istiyorum. Sonrasında 1-2 tane de, hatta 2-3 tane detay sorum olacak ama 1-90 dakikanın, hatta 180 dakikanın yorumu da olabilir. Jalgiris eşleşmesinin bir yorumunu almak isteriz abi başta.
3: Vallahi bu konuyla alakalı aslında çok yorum yapmak istemiyorum. Yani bu Jalgiris takımı sadece Trossard'ın maaşı kadar bir takım, yani öyle söylemek istiyorum. Yani 9.4 milyon euroluk bir takım, 257 milyon euroluk takım. Yani nasıl yenildik, nasıl mağlup olduk, enteresan bir durum. Yani ben şuna bağlıyorum, 4 gün önce yaşanan bir gerçekten Alanya'da çok ciddi bir hakem faciası vardı. Bu hakem faciasından sonra oyuncular kendine gelemediler. onu ne söylemek lazım. Ama tabii ki profesyonel oyuncuların bence buna karşılık vermeleri lazım. Beşiktaş takımında çok değerli ve önemli oyuncular var. Yani bu takıma karşı kazanması gereken bir 90 dakika diye düşünüyordum ama 1-0 kaybetmeleri de benim için çok ciddi bir sürpriz oldu. Beşiktaş maalesef kırılgan yapısına devam ediyor. Onu söylemek lazım. Evet, çok doğru bir teknik adamı var. Doğru bir oyun oynatmaya çalışıyor. Oyuncu birlikteliğini sahaya yansıtmaya çalışan bir kurgusu var Beşiktaş'ın. Fakat şunu söylemek lazım. Bu kırılganlık da Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyor. Ya inşallah bu son kırılganlık olur Beşiktaş camiası adına. Çünkü Çorum Spor maçı bence ehemmiyeti çok yüksek. Çok önemli bir 90 dakika olacak. Burada kaybedilen puan, kaybedilecek puanlar gerçekten Beşiktaş'ı zora sokabilir. Çünkü ertesi hafta Fenerbahçe derbisi var. Deplasmanda oynayacak ki çok formda olan bir Fenerbahçe var. Ya o yüzden ben oyuncular ve teknik heyet bir an önce silkelenmeli. İki hafta önce Beşiktaş nasıl futbol oynuyorsa bence Çorum Spor'a karşı da böyle bir mücadele ortaya koymaları lazım. Ama oyuncu bazında baktığımız zaman hani bugün oyunun hangi bölümünde, hangi dakikasında iyi oynayan oyuncu var mı diye soracak olursan yedekler dahil bir tane iyi oyuncumuz yoktu. Onu söylemek doğru lazım. Yani burada Jalon'un da çok ciddi bir hatası var. Beşiktaş camiası yönetimi mutlaka buna bir karşılık ve çözüm bulması lazım. Bu takımın acilen stoper ihtiyacı olduğunu aylardır konuşuyoruz.
2: Doğru.
3: Lütfen bunu Sayın Başkanımız Serdar Adalı ve yönetim kurulu da buna cevap versinler ve bir an önce Beşiktaş'ın gerçek bir stoper kimliğine kavuşturması gerektiği günlerden geçtiğini söylemek lazım. Evet, yapılan doğru transferler var. Krofar'ın performansı da halen istenilen seviyede değil. Milovic tam hazır değil. Baktığımız zaman Poku gibi çok değerli bir oyuncuya sahip oldu Beşiktaş ki sağ tarafta bence bütün problemini Poku ile çözecek. Ama baktığımız zaman savunma Beşiktaş'ın her zaman güvenliğinin en ön planda olduğu bölgedir. Bu savunmaya da çok ciddi bir transfer yapılması gerektiğini aylardan beri konuşuyoruz ama
2: doğru,
3: bir an önce artık yönetim kurulu buna cevap verip Beşiktaş takımına doğru bir stoper kazandırması gerektiğini düşünenlerdenim. Ne söyleyeyim?
2: Tek transfer konusunda tek bir soru soracağım. Çünkü çok çok net bir şekilde Emre Eren hakikaten bizlere çok çok güzel açıkladığınız. Şunu da sormak istiyorum Emre abi. Şimdi tabii ki Beşiktaş'ta birçok transfer oldu. Birçok aslında Miretti transferinde konuşabiliriz. Hatta bu sorunun yanında Miretti'yi de dahil etmek isterim. Nasıl evet, baktığına Emre abi, ama şunu sormak istiyorum. Stoper artık tek transfer mi yapılması gerekiyor? Yani Beşiktaş'ın sadece bir transfere ihtiyacı vardır mı demeliyiz mevcut hayır, konjonktürde?
3: Bence Beşiktaş'ın bir tane sol stopere, bir tane de acil şekilde sol beke ihtiyacı var. Her nedense anlayamadığım bir konu var. İki senedir bu yönetim kurulu bir tane sol bek getiremedi Beşiktaş takımını. Çok enteresandır. O kadar büyük dünya yıldızları getirdiler ama maalesef sol bekte bir türlü başarılı olamayan bir Beşiktaş kurgusu var. Yani o Atara bir kere Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Onu ne söylemek lazım? Hani Beşiktaş'a katkı sağlayacak bir görüntüsü de yok maalesef. Hani o yüzden bence yönetim kurulu bu savunma dörtlüsündeki mutlaka hem sol bek hem stoper cevabını mutlaka camiaya vermesi lazım. Çünkü bu denli önemli kadro kuruluyor. Bu denli önemli bir teknik adamla çalışılıyor. Ama günün sonuna baktığımız zaman kaybeden Beşiktaş takımı olmasını istemiyoruz. Sezonun başında evet hakemlerle ilgili çok ciddi problemler yaşıyoruz. Yaşadık da geçen hafta özelinde. Çünkü tüm hakem hocalarına sorduğumuz zaman pozisyonların net Beşiktaş aleyhine verildiğini ama Yunus Yıldırım tarafından da hakemlerin 10 üzerinden 10 puan aldığı da konuşuluyor. Enteresan günlerden geçiyoruz. Değişik günlerden geçiyoruz. Ama Beşiktaş mutlaka camiasının büyüklüğüyle gerekirse hakemleri de yenecek bir potansiyel oyun ortaya koyması lazım ama bugünkü 90 dakikayı beğendim mi söyledin olacak olursan yani 3 gün sonra Beşiktaş bu kadar ivme kaybeder mi? Demek ki kırılganlık halen devam ettiği de net bir şekilde ortada. O yüzden Beşiktaş bence bir an önce silkelenmeli. Doğru transferlerle birlikte lige bağlanmalı. Çünkü rakipler Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı gördüğün zaman Trabzonspor takımı da bu ligde çok canlar yakacaktır. Önemli transferleri var. Yani o yüzden Beşiktaş takımının bir an önce toparlanması, Çorum Spor maçında da doğru bir 11'le doğru bir şekilde mücadele etmesi ve camianın güldürmesi gereken bir 90 dakika olduğunu düşünüyorum sevgili.
2: %100 katılırım abi. Şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki ister istemez Sayın Adalı ve tabii ki ikinci hafta Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği karşılaşmayla alakalı çok büyük bir sitem vardı. Sayın yönetimin bu konuda ki tutumu tam olarak bu süreçte nasıl? Bu süreçte bu tutumu nasıl bulur Emre Eren diye sormak istiyorum.
3: Vallahi bu tutumu doğru bir tutum olarak buluyorum. Yönetim zaten isyan etti. Sayın Başkan Serdar Adalı'yı da kutlamak lazım. Bir gün önce anji olmuş. Yatağından kalkıp futbol federasyonu başkanına kadar gidip Beşiktaş'ın haklarını korumak için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Burada camia birlik ve beraberliği hiçbir zaman bozmamalı. Kaldığı yerden devam etmeli. Ve bundan sonra Beşiktaş'ın çıkışı da olması lazım diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki bu ne kadar kolay olacak, bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Bu esnada kazadan yaralı bir şekilde ayrılmak da çok tehlikeli olur Beşiktaş adına. Bence hafta sonu oynanacak maç her şeyin önüne geçti. O yüzden Beşiktaş silkelenmeli. Doğru bir sistemle, doğru bir kadroyla, doğru oyun formatıyla, taraftarının da çok büyük gücüyle bu maçı kazanmalı. Sonra da Fenerbahçe derbisini düşünmeli diye düşünüyorum.
2: Peki Emre abi, o zaman son iki tane sorum var kafamda. Açıkçası Trossard konusunu sormak istiyorum. Çünkü o darbe sonrasında Trossard'ın birazcık, yani birçok şey okuyoruz ama şu anda Sayın Adalı ve Trossard ve tabii ki teknik heyet diyelim, futbolu yönetenler süreci nasıl ilerletiyor? Yani Çorum maçında biz Trossard'ı sahada kesin bir şekilde görecek miyiz abi diye sormak
3: istiyorum. Bence göreceğiz. Trossard bu tarz müdahalelerden çok isyan edebilecek bir kapasitede bir oyuncu değil. Ama Trossard bence dünyanın en değerli ve en yetenekli oyuncularından biri. Türk futboluna da biraz alışması lazım diye düşünüyorum. Bizim ligimiz biraz sert bir lig. Yani her ne kadar Premier kadar çok hızlı oynanmasa da çok sert bir ligde oynayacak. O yüzden o da antrenman yapıyor bence. Ama önümüzdeki hafta itibariyle bence Beşiktaşlılar artık Trossard'dan sonuç bekliyorlar.
2: Peki. Son olarak da abi şunu sormak istiyorum Emre abi. Bu arada kıymetli katkılarından dolayı çok çok teşekkür ederim. Her zaman yayınlarda bu arada. Sağ hakikaten sağ ol, var ol abi. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi tabii ki Çorum maçını konuşuyoruz ama Çorum maçıyla alakalı taraftarın stadyumda iki maç sonrasında böyle bir yüksek bir negatif bir hava yaratabileceğini düşünür müsün Emre abi? Yoksa Beşiktaş taraftarı bu sezona çok yüksek perdeden girdi. Bu maçta da stat tıklım tıklım olur ve maçı Beşiktaş taraftarıyla kazanır mı dersin abi?
3: Ben senin son söylemlerine katılıyorum. Beşiktaş camiası böyle ufak tefek şeylerle yıkılacak, buralarda kırılacak bir camia taraftarı değil. Onu ne söyleyeyim? Beşiktaş takımı Çorum Spor maçında 40 bin seyirciyle birlikte o sinerjisi yüksek, enerjisi yüksek bir performansla çok rahat bir şekilde takımını destekleyecektir. Bunda hiç en ufak bir şüphem yok. Ama tabii burada oyuncular, son kararı oyuncular verecek. Burada performans anlamında o seyircinin enerjisine katılabilirlerse bence Çorum Spor engelinde rahat bir şekilde açarlar.
2: O zaman çok kısa bir tane daha soru gelmişken abi aklımda, hemen onu da araya da sıkıştırmak istedim. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın realistik hedefi ne olmalı? Bugünden sormuş olayım en azından kurallardan önce.
3: Valla Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde yani çok özel bir rol oynayacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'ın tek derdi ve heyecanı Süper Lig'in şampiyonluğunun en büyük adaylarından biri olması. Avrupa'da gidebileceği yere kadar gidecek Beşiktaş. Oynayabileceği kadar önemli rakiplere karşı değerli bir futbol ortaya koyabilecek kapasitede. Ama ben Avrupa'dan önce Beşiktaş'ın lige tutunması, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın o performans anlamında onlara yaklaşması ve taraftarın da çok mutlu etmesi gereken günlerden geçtiğini söylemek lazım. Tabi Avrupa'da da gidebileceğin yere kadar gidersin. Hani bunu diyemezsin ki yarı final, çeyrek final, final diyemezsin. Bunu izleyip görmekten başka çaremiz yok. 2-3 tane daha transfer yapılacak. Yeni transferlerin takıma ne katacağını bilmiyoruz. Ki ben yönetimi şöyle düşünüyorum. Teknik direktör ve yönetimin bu transferlerin çok faydalı transferler olduğunu söylemleri de Beşiktaş camiasına tabii ki umutlandırıyor. Yani orada bir bence Beşiktaş kendine UEFA'da işte bir buraya gideceğiz, şuraya gideceğiz gibi bir söylemleri yok. Camianın içinden çok değerli insanlarla da görüşüyorum. Aynı benim düşüncelerim. Deme katılıyorlar. Onlar da böyle düşünüyorlar. Ama gidebildiği yere kadar Beşiktaş gidecek. Önce camiasını, taraftarını mutlu edecek. Sonra da şampiyonun en büyük adaylarından biri olacak.
2: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarınızla.
3: Görüşmek dileğiyle, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok sağ olun. Evet, Emre Eren bizlerle beraberdi. Birazdan Kemal Aydın'a gideceğiz ama çok kısa, aslında çok da uzun bir basın toplantısı değil. Arada hazır Beşiktaş konusunu da kapamışken arada Vincenzo Italiano'nun sizlere basın toplantısını dinletmek istiyorum. Çünkü yaklaşık bir 7-8 dakikalık bir toplantı. Sonrasında Trabzonspor tarafında çok büyük gündem var. Ki ister istemez tabii ki sonucun sorumlusu benim, istifa ediyorum sözleri Fatih Tekke'nin. Bu çok çok konuşulacak, gece boyunca konuşulacak, hatta yarın ve sonraki günlerde de konuşulacak bir konu. Bakalım geri dönecek mi, yoksa ikna edilecek mi, veyahut da bu iş hakikaten bitti mi? Bunların hepsini konuşacağız ama önce bir Vincenzo Vitaliano'nun maç sonundaki açıklamalarına, basın toplantısına daha doğrusu bir değinelim. Jalgiris eşleşmesi sonrasında Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş. Buradan tebrik edelim. Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Bunun da bilgisini aktaralım. Birçok şeyi konuşacağız. Önce İtalyano, sonra Kemal Aydın'la devam edeceğiz. Sonra da programın en son bölümünde Fatih Tekke'nin açıklamalarıyla aslında sonlandıracağız programı. O halde bir İtalyano'ya dönelim.
4: Siamo stati giù moralmente, quindi cosa vorresti dire ai tifosi?
5: No, che non c'è niente da stare giù, perché abbiamo centrato il primo vero obiettivo della stagione, che era quello di arrivare in Europa League, l'obiettivo della società, della squadra, mio personale, del mio staff, quindi non c'è niente di delusione. Questa partita va analizzata per quello che si può analizzare, nel senso che venivamo già da un risultato acquisito, i ritmi della gara molto bassi, l'intensità bassissima, l'abbiamo persa, mi dispiace, però l'obiettivo era quello di entrare nei gironi e ci siamo riusciti, quindi nessuna delusione, nessuna negatività, perché l'obiettivo era quello e siamo stati bravi a raggiungerlo. Adesso penseremo al campionato, è chiaro che dobbiamo adesso reagire a due sconfitte e cercheremo di farlo lunedì in casa davanti ai nostri tifosi.
4: Evet, asla moral olarak moralimiz düşük değil. Çünkü bu sezonun ilk en büyük hedefimize ulaşacak, o da Avrupa Ligi'nde olmaktı. Bu kulübün hedefiydi, takımın hedefiydi. Aynı zamanda benim kişisel olarak staffımla beraber hedefimdi. O yüzden hiçbir şekilde hayal kırıklığı olduğunu söyleyemem. Bu maçın analizini yapacak olursak çok da gerek yok aslında. Çünkü ilk maçtan dolayı daha rahattık. Öyle söyleyebilirim. Ritim olarak, tempo olarak da düşük bir maçtı aslında. Ama tekrar ediyorum, hedefimize ulaştık. Bu yüzden mutluyuz. Hiçbir şekilde negatifi de ya da bir hayal kırıklığı hissetmiyoruz. Lig başlıyor, tekrar lig maçlarına dönüyoruz. İyi bir şekilde reaksiyon göstermemiz gerekiyor bu iki mağlubiyetin ardından. Pazartesi günü de evimizde taraftarımız önünde iyi bir maç çıkartmak istiyoruz.
6: Başka sorusu olan var mı?
7: Buyurun.
4: Kadroya 2 yeni oyuncu katıldı. Bugün
7: rotasyonda oynayan oyuncuların biraz yetersiz kaldığı görüldü. Hocanın kafasında ligde kaç oyuncu devam ediyor? Kaç tane daha transfer istiyor?
4: Non ho giocato bene quelli che non giocavano di sempre, per un giocatore oggi non ho giocato bene. L'altra domanda è che quanti altri transfer si hanno fatto grande prestazione oggi, quelli che non giocavano sempre.
5: Ma ripeto, questa è una prestazione che l'analizzeremo ben poco, perché il risultato della gara di andata era già un risultato che ci lasciava abbastanza tranquilli. Ripeto, i ritmi della partita erano ritmi troppo bassi e alla fine hanno messo minuti importanti Kartal, Vlahovic e tutta gente che aveva giocato meno, Autara. Quindi questo è stato importante. Arrivano altri due ragazzi giovani di qualità, un esterno d'attacco di grande qualità, un centrocampista che anche se è giovane molto già esperto tra virgolette per aver giocato campionati importanti in Italia, quindi saremo pronti per queste tre competizioni, perché l'Europa League è una competizione tosta. Ma dobbiamo cercare di reagire a queste due sconfitte, quello sicuramente.
4: Evet, bu maçın aslında tekrar ediyorum, bunu daha önce söyledim. Bugünkü performansın analizini yapmaya çok aslında gerek yok. Çünkü ilk maçın verdiği bir rahatlık vardı ve maçın ritmi de çok düşüktü. O yüzden bunun çok bir analizi yapılmaz, performanslara çok bakılacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda bugün az süre bulan oyuncularıma süre verdim. Mesela Kartal, Blaviç, Vattara, az oynayan oyuncularımla daha çok oynadım bugün. Onlara süre vermeye çalıştım. İki tane de genç, kaliteli oyuncu aramıza katıldı. Bir tanesi sağ kanat, bir tanesi orta saha. Özellikle orta saha oyuncusuna daha uzman bir oyuncu diyebiliriz. Parantez içinde söylüyorum bunu. Bir uzman oyuncu diyebiliriz ona. Neden? Çünkü İtalya gibi önemli bir ligde çok fazla maça çıktı. Ve aynı zamanda şimdi 3 kulvarda oynayacağız ve bütün bu oyunculara şu anda hepsine ihtiyacımız var. Ve Avrupa Ligi'ndeyiz. Avrupa Ligi de çok zor bir turnuva aslında. Hiç öyle kolay bir turnuva değil. Şimdi önemli olan ise bu iki mağlubiyete nasıl reaksiyon vereceğimiz.
7: Gönlünden istediğin takım var mı Avrupa Ligi'nde?
4: Voglio giocare contro una squadra in specifico che vuoi.
5: Penso che l'Europa League sia una competizione abbastanza dura, difficile, con tutte squadre di grandissimo livello. Credo che la differenza tra Champions League e Europa League non sia enorme, quindi sicuramente affronteremo squadre tutte di grande livello. Sarà bello, percorso bello, e qualsiasi sarà il nostro avversario, sono convinto che sarà un avversario di grande valore e dobbiamo cercare di onorare al meglio questa competizione, perché il Besiktas deve onorare tutto quello che affronta, quest'anno Europa League, campionato e coppa, dobbiamo cercare di farla veramente nel migliore dei modi.
4: Avrupa Ligi, söylüyorum tekrardan, çok zor bir lig. Bütün takımlar gerçekten çok yüksek seviyenin takımları ve bence Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi arasında çok da büyük bir fark olmadığını düşünüyorum. Yani gerçekten hepsi değerli, yüksek seviyenin takımları ve bence bizim için bu sezon çok güzel bir yolculuk olacak Avrupa Ligi. Büyük takımlara karşı oynayacağız, kaliteli takımlara karşı oynayacağız ve bu sezon oynadığımız her maç, 3 kulvardayız şu anda, oynadığımız her maçta Avrupa Ligi olsun, bu lig olsun, hepsini en iyi şekilde oynamak istiyoruz. Beşiktaş'ı en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Çünkü bu takım en iyisini hak ediyor. Taraftarı en iyisini hak ediyor. En iyi şeyi görmeyi hak ediyor herkes.
7: Kayal Aziz Beyli, what is Beşiktaş main goal in the Euroleague? Do you believe this team has what it paid
4: to reach the final? Pensi che questa squadra può raggiungere alla finale, ci credi? Cos'è capace di fare questa squadra?
5: No, non lo so, non lo so. Come primo obiettivo sicuramente cercare di superare la prima fase, sarebbe bello. La prima fase viene superata dalle prime 8 direttamente, poi fino alle 20, alla 24esima fa il playoff, deve essere un nostro obiettivo, quindi concentriamoci su quello. Non sarà semplice, però il primo step dovrebbe essere per tutti quello, sarà quello, cercare di superare il primo turno e poi piano piano vedere dove arriviamo. Dobbiamo crescere tanto, dobbiamo lavorare tanto e sono convinto però che, ripeto, onoreremo al meglio questa competizione.
4: İngilizce cevap veriyorum ben hemen.
6: Türkçe cevap ver.
4: Türkçe mi? Ben de bilmiyorum. İlk hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmaktı. Bunu başardık. Oradaki hedefimize tabii ki ilk olarak gruplardan çıkmak olacak. Grup değil aslında, lig aşamasından çıkmak olacak. İlk 8 takım direkt çıkıyor. Daha sonra 9-24 arası ise playoff oynamak zorunda. Biz de tabii ki de bu ilk 24 arasında olmak istiyoruz. İlk hedefimiz o. Sonra yavaş yavaş artık bakacağız nereye gidebileceğimize bakacağız. Ama tekrar ediyorum, bunun için de iyi çalışmamız gerekiyor. Potansiyelimiz var. Daha da büyüyebiliriz. Bu daha da büyümemiz gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edip onore etmek istiyoruz.
6: Hocam ne diyeceğim, bir şey yok. Tamam.
4: Selam Mamu'ya dinleyen takım yağmurum.
2: Evet, Vincenzo İtalyan'ın açıklamalarını sizlere aktardık ama çok bir, yani şu anda gerçekten benim de bayağı şaşırdığım bir son dakika gelişmesi var. Bir kez daha tekrar ediyorum, yayın boyunca tekrar etmeye de devam ettim ama Fatih Tekke'nin istifa ediyorum sözleri birçok enteresan, açıkçası hiç beklemediğimiz bir anda, yani gerçekten bir son dakika, bize de son dakika oldu, çok fazla şaşırdık ama karar döner diyenler de oluyor. Yani Emre Eren aslında bunu kastetti birazcık. Orada bu kararın dönebileceğini sinyallerinden bahsetti ama Trabzonspor tarafının gerçekten birçok haberini aldığımız ve birçok konusunu konuştuğumuz Kemal Aydın bizimle beraber. Öncelikle abi hoş geldin.
8: Merhaba, iyi yayınlar, hoş bulduk.
2: Çok çok teşekkür ederiz abi, bir daha bizi kırmadığın için, her zaman bize gerçekten destek verdiğin için çok sağ ol, var ol demek istiyorum abi. Ya şok olduk. Bu kararı nasıl yorumlamalıyız diye sormalıyım. Yani bu kararda Fatih Tekke bugün sadece sonuç odaklı bir karar mıdır bu karar diye sorayım. Veyahut da belli başlı şeylerin birikmesi sonrasında alınan ya da nabızlı bir şekilde alınan bir karar mıdır? Bu karar dönebilir mi? Yani bu kararın şu anda ne tarafından konuya bakmamız gerektiğini doğrusunu söylemek gerekirse bir sormak istiyorum abi.
8: Yani karar ne tek bir günlük karar ya da birikmişlerin kararı, aslında biraz ortak bir karar ama bence öncelikle şunu belirttim, hoca kararı verirken de çok duygusal bir ruh hali içerisindeydi. Ben bu kadar alan açılmış hocanın başkan tarafından istifasını kabul edeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Hani bir şekilde oradan bir geri dönüş sağlanacağı kanaatindeyim, zor da olsa. Çünkü çok duygusal bir karar. Yani bu hocanın halinden de çok belli oluyor. Ama sürekli haftalar boyunca, hatta aylar boyunca, ya biz Fatih Tekke'nin futbolculuk dönemindeki halini istiyoruz. Sakin, olgun, tedbirli Fatih Tekke değil, biraz daha hırçın bir Fatih Tekke istiyoruz, fevri bir Fatih Tekke istiyoruz diyenlere, işte fevri Fatih Tekke hareketi buydu tam olarak. Yani tam futbolculuk dönemindeki bir hareketleri gibi bir hareket, gergin bir hareket, duygusal bir hareket, çok duygusal bir karar. Ben bir şekilde geri döndürülmeye çalışacağız zaten, kesinlikle hani yönetimin kesinlikle devam etmek istediğini düşünüyorum da hocanın da bir şekilde ikna edileceğini inanıyorum, inanmak istiyorum. Çünkü şöyle, yani ligin 3. maçını oynuyorsun sezonun,
2: doğru,
8: bir galibiyetim var, bir beraberliğim var. Ligde 3. maça çıkacağız pazartesi günü. Avrupa'da 9 kişi kaldığın bir müsabaka, maçın 12. 13. dakikası 10 kişi kaldın. Yani böyle bir maçta evet, bu skorlar Trabzonspor'un kaldırabileceği skorlar değil.
2: Doğru.
8: Ama olay çok, maç çok, hikayesi çok farklı. İşte ama şu bir gerçek, şu maçta ben YouTube'da yayın yapacaktım bugün. Gerçekten açamadım yayını. Çünkü konuşulacak hiçbir şey yok.
2: Doğru, yani o yüzden 90 dakikanın genel yorumu diye başlarım normal şartlarda. Şu anda bambaşka bir gündemimiz var. Lütfen Kemal Aydın, araya girdiğim için özür diliyorum. Sendeyiz abi.
8: Yani ben şu maçla alakalı hani set, yerleşik, hücum, plan vesaire şöyle bakın, tek bir an bile gelmiyor aklıma maçla alakalı. Yani tek bir an bile yok maçta Trabzonspor'un. Evet, burayı doğru oynadı dediniz. Tek bir an, tek bir hamle yok. Çok kötü, yani her şeyde çok kötü bir maç. Ben son zamanlarda izlediğim en kötü maç yani Trabzonspor adına. Bu bir realite olarak bir kenarda duruyor ama diğer tarafta da 18 ay önce gelmiş, haftalarda deplasmanda galibiyet alamayan bir takımı bir Türkiye Kupası, bir tane lig üçüncülüğüyle bitirmiş bir hocadan bahsediyoruz diğer taraftan da. Bu kadar çabuk ve fevri bir şekilde bunun bitmesi doğru bulmuyorum. Ama bir yandan da hocanın yani kimseyle konuşmadan bir şekilde istifa etmesini de doğru bulmuyorum. Ben muhtemelen bir toplantı bugün yapılacaktır çok hızlı bir şekilde. Hoca muhtemelen birçok kişi tarafından aranacaktır. Yani bu konuyu aşmak için. Bir de hocanın bence bildiği kadarıyla etrafındaki insanlar çok fazla hocaya olumsuz şeyi aktarıyorlar. Böyle bir, yani hoca bir yalnız kalmış, bunalmış bir tavır içerisine girdi. Yani sürekli sosyal medyadan olsun veya farklı yerlerden olsun sürekli olumsuzlukları pompalıyorlar. Yani sürekli vesvese veriyorlar. Dolayısıyla bunun da aşılması zor haliyle kolay bir şey olmayacaktır. Bunun da bir şekilde aşılması gerektiğini düşünüyorum.
2: Peki şunu soracağım. Şimdi tabii ki bu bir iddia ama aldığımız bir istihbarat diyelim. Yani sonuçta Emre Eren'in bilgilerine her zaman çok net bir şekilde kulak veririm ama oyuncu grubundan bazı kişilerle hocanın arasında bir sorun mu var? Yani onu açığı kastediyorum. Çok da fazla lafı döndürmeyeceğim. Çünkü...
8: Ya, olabilir, olmayabilir. Benim kulağıma gelen net bir şey yok hoca. Oyuncunun yerine forvet istediğini biliyoruz ama yani bu kültürün artık değişmesi gerekiyor. Hoca ile oyuncunun arasında problem varsa oyuncu gider.
2: Yani Fatih Hoca geri döndüğü senaryoda bir kadro dışı beklememiz mümkün müdür diye sorayım o zaman biraz daha.
8: Şöyle bugün istifa değil de direkt kadro dışı gelseydi daha makul olurdu. Ama işte istifadan geri dönüp kadro dışı soru işareti yani bilmiyorum gelir mi gelirse ne kadar etkili olur. Bunların hepsini zaman içerisinde göreceğiz. Ben açıkçası kadro bugün mesela devraza çıkartması bir nevi de kadro dışıydı. Gol arayan takımları devraza santroforunu çıkartmak kadro dışı kararıdır aslında. Yani ikinci devre sizin çıktı.
2: Doğru bir bile aramanız gerekiyor. Doğru
8: yani mantıklı. Sanki bir süredir hocaya bir takıma bir yani sabote ediyor demeyeyim ama bir gönülsüzlüğü var diyeyim.
2: Gönülsüzlük bence çok var. Doğru kelime burada. Ya bu arada Kemal Aydın yani beraber de izlediğimiz müsabakada Onu Açu hakikaten dünyaları kaçırmıştı. Evet,
8: evet. Yani çok umutsuz oynuyordu yani böyle bir gönülsüz oynuyordu.
2: Bir tane de aslında bir dinleyicimizden bir mesaj var. Yani böyle bir istihbaratım benim yok. Bu bir istihbarat değil ama bir dinleyicimiz herhalde futbolu gerçekten o da yakın takip ettiğini bildiğimiz bir dinleyicimiz diyelim. Bora Bey yazmış. Yabancı bir teknik adamın gelme ihtimali hakkında bir istihbarat aldığını ifade ediyor ama bunu bilmiyorum doğrulamadım.
8: Yani şu anda istifadan sadece Allah ve Fatih Tekke'nin haberi vardı. Başka kimse istifayı bilmiyordu yani. Bir hocanın kendi biliyordu bir de Allah biliyordu.
2: Yani gerçekten de öyle.
8: İstifa etti öyle hani öncesinden hazırlanmış bir yabancıyla görüşülmüş falan yani şu anda yönetim falan şok halindedir öyle söyleyeyim size. Yani şoktadır yönetim.
2: Gerçekten öyle ya yani ben de yayını yaparken
8: düşünüyordur yani.
2: Ben de yayını yaparken hakikaten normal şartlarda çok fazla dilim sürüşmez ama o kadar enteresan bir karar ki yayının takvimini oluştururken tabii ki bizler de canlı yayında birçok durumlarda farklı noktalarda şekillenmemiz gerekiyor. Ya gerçekten ne yapacağımızı tam olarak bilemediğimiz böyle anlık gerçekten sıcağı sıcağına bir karar. Peki yani şunu da sorayım son olarak çok da fazla tutmak istemiyorum biliyorum herkesin çok fazla yoğunluğu var. Birazdan bir kez daha Fatih Tekke'nin açıklamalarını vereceğiz ama hafta sonunda ligde Trabzonspor'un oynayacağı müsabakada tribünler genelde yani deplasman tribününden bahsediyorum yani. Deplasman tribününden böyle bir reaksiyon Fatih Tekke'ye dair enteresan bir hocam geri dönün çağrısı. Yani birazcık oradaki psikolojik gerilimi Fatih Tekke'nin nezdinde herkesin birazcık sıkıntılar yarattığını hocanın da artık birikmekten dolayı belli şeylere geldiğini vurguladık ama taraftarın yani maça giden deplasman taraftarının Ahmet deplasmanında hocaya böyle enteresan bir şekilde dön çağrısına benzer şeyler görebilir miyiz? Bu konuyu nasıl okur Kemal Aydın diye sorayım.
8: Önce de şunu yazayım. Yani futbolda şu anda hocayı döndürmeye çalışıyor. Onu bir bilgi olarak vereyim. Tamam. Az önce bir şey yaptım onunla alakalı. Bir yandan da mesajlaşıyorum. Şey yapmaya çalışıyorum. İstihbarat toplamaya çalışıyorum. söylediğin durum ya şimdi Trabzonspor taraftar grubu Trabzonspor gibi büyük kulüpler taraftar grubu böyle tek bir tip değil. Yani biraz hocanın bu konuda çok seven bir taraftan söylüyorum. Homojen bir yapı yani bin bir çeşit insan var. Senin en iyi oynadığın maçta sana eleştiri gelecek. Yani bu bütün büyük takımlar için geçerli. Bunları kaldırabilmek gerekiyor. Hocaya tabii ki sahip çıkılacaktır. Yani tribünlerden bir şey olacaktır zaten. Bu sırada taraftar yasağı olmaması çok doğru bir karar. Böyle olayların normalleştirilmesi gerekiyor. Taraftar yasakları anormalleştiriyor olayı.
2: %100.
8: Çok temiz, güzel, iki tarafında keyifli oynayacağı bir maç olacaktır. Herhangi bir tribün olayı da yaşanmayacaktır münferit olarak. tabii ki hocaya karşı bir sevgi ve tezahürat olacaktır. Eğer tabii ki hoca kararından geri dönerse. Hoca karardan geri dönmezse ne olur onu kesmek güç.
2: Gerçekten öyle. Peki abi çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
8: Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok sağ ol abi, var ol.
8: Sağ olasın, görüşürüz.
2: Evet, Kemal Aydın bizlerle beraberdi. Şimdi de bir kez daha aslında Fatih Tekke'nin açıklamasının bir kısmını vermiştik. Şimdi açıklamanın bütününü vereceğiz. Çünkü sonuç olarak tabii ki son dakika gelişmelerimizde bahsettik. Yani Fatih Tekke'nin Trabzon'daki görevinden istifa ettiğini, sıcağı sıcağına Yunus Emre Sel'e verdiği açıklamada. Orada en nabızlı, belki de stadyumdaki o oyuncu grubu, şu anda zaten alınan istihbarat doğrultusunda oyuncu grubu ikna etmeye çalışıyor. Bakalım ne olacak karar. Bunların hepsini göreceğiz ama Fatih Tekke'nin ilk açıklamalarda, maç sonunda istifa ettiğinin açıklamalarını dinlemiştik. Bir kez daha kulak verelim, satır aralarını iyi okuyalım, bakalım farklı bir şeyler çıkarabilecek miyiz?
0: Teşekkürler Kerem. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Maçı nasıl değerlendirmek istersiniz? Neler söylersiniz?
1: Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki bir sebebi ben ve ekibim. Bunu söylemem lazım. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece geçirdik. Aslında kırmızı karta kadar herkese verdiğimiz şey bizim açımızdan çok olumlu geçecek bir maç gibiydi. Çok iyi başladığımız bir maçtı ama neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır, hemen hemen 18 aydır gece gündüz her şeyle beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber camiamıza daha biraz daha fazla iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, takım kesinlikle çok çok daha iyi olacak. Bu kesin. Yani bu kesin. Ama çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimde istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır. Bazı maçlar vardır. İnsana çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol. Duygun için ilk defa bir samimi bir duygu içinde görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Evet, oyunun şanssızlıkları, talihsizlikleri hepsini kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam açıkçası. Dolayısıyla herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün bazen bir hata böyle şeylere sonuç verebiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen diyor ya, olmaz. O kadar güzel olmaz ki siz de bir şey karar vermeniz lazım. Camianın da bunu, bu kaosu ki yani kulübümüzün durumunu biliyorsun, bu tip şeyleri çok daha fazla büyüterek gidiyor. Rahatlatması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, çok net çok daha iyi olacak. Avrupa'da devam edecek. Çok daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum ama bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkese hakkım helal olsun.
0: Hocam ben de hakkımı helal ediyorum. Futbolcularla ve yönetimle bu kararı paylaştınız mı hocam?
1: Yok, ilk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor. Şu an yayındakiler biliyor.
0: Hocam taraftarlara son olarak ne söylemek istersiniz? Yani bu birliktelik hem de 61. maçta sona eriyor sizin açıklamanıza göre.
1: Şimdi geldiğim gün, ayrıldığım gün, iyi tarafı var evet, çok güçlü bir kadro, değer olarak çok güçlü, değerli bir kadro, Trabzonspor'un adımlarının bir ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma, ama dediğim gibi bazen bazı maçlar vardır, o maçlar benim adıma en azından öyle, ben bunu kabul edemem. Ve bu mağlubiyeti de biri üzerine almak zorunda. Onu da her zaman olduğu gibi ben alıyorum ki doğrusu olan bu. Yönetimimize, başkanımıza, bize veren, bizi seven, destekleyen herkese teşekkür ederiz. Trabzonspor'umuzun önü açık bence. Bunun ilk adımını da biz, üzücü tarafı da tabii Trabzon'dan ayrı olmak var. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle bir şey. Ama bahsede kabul etmemiz lazım.
0: Hocam tabii ki değişmek için söylemiyorum ama iki maçta da hakem kararları gerçekten çok fazla etkiledi. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?
1: Ya diyorum ya yani benim inancımda böyle. Yani nasip böyle bir şeydir. Bunu da Trabzonspor'a zarar verici şekilde zorlamanın bir manası yok. Trabzonspor'un önü açık. Ben oyuncularıma, tüm camiamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Herkes tekrar hakkını helal etsin. Biz de yana helal olsun.
0: Hocam saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum bundan sonraki hayatınızda.

0: Artık tabii ki maç sonu yayınının da sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor'un maç sonu yayınını sizlere sunduk. Tabii ki bütün konuklarımıza çok çok teşekkür ederim. Her şeyden önce bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür edelim. Fatih Tekke'nin de kararını bakalım Ertuğrul Doğan nasıl değerlendirecek? İleriki günlerde, ileriki saatlerde belki de veyahut da gerçekten tam olarak kestiremediğimiz bir son dakika gelişmesinin olduğu bugün de bakalım Fatih Hoca için ne olacak göreceğiz ki hayırlısını dileyelim biz tabii ki spor yorumcuları olarak konu hakkında hayırlısını dilemekten başka bir cümle kullanmayalım, en azından şu etapta kullanmayalım. Nabızlar yüksekken, olay çok sıcakken birazcık daha bu şekilde noktalandıralım istiyorum. Evet, bir sonraki maç sonunu yayında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyorum.
1: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne yükseldi. Spor Dijital YouTube kanalında Berkay Tokgöz, Can Dikme, Bora Beyzade ve Fırat Güneyer maçı değerlendirdi.
3: Ben severim iyi insanları, duygusal insanları da severim. Ama Beşiktaş'ın duygusal açığa değil, çıldırmış bir açığa ihtiyacı var. Yani aç, topu ısıran, çalım atan, zorlayan o tarz bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu hoca da o tarz oyuncuları seviyor. O yüzden de Çenli'nin duygusallığı artık belli bir noktaya kadar, Beşiktaş artık bence yolları ayırması lazım. Boşuna zaman kaybediyorlar. Boşuna da dediğim gibi kontenjan kaybediyorlar. Burada şunu söylemek isterim ben aslında bu maçın özelinde. Teşekkür ederim arkadaşlara. Tam zamanında geldi.
4: Geniş kadro geldi.
3: Evet. Ya Beşiktaş'ın bu maç şunu gösterdi. O belki sezona çok formda başlamadı ama o yüzden eleştiriler aldı hemen. Orkun olmadığı zaman senin organizasyonun sıfır.
4: Bu çok kötü haber.
3: Senin tüm organizasyonunu Orkun Kökçü yapıyor. Orkun'un da şu anda en büyük yardımcısı bir diğer hazır olmayan Trossard. İkisi birden sahada olmadığı zaman başı kesilmiş tavuk gibi herkes koşuyor sadece. Beşiktaş koşuyor, anlamsızca koşuyor ama oyun kurma anlamında problem var. Sen zaten bizim söylediğimiz şey buydu. Yedek kulübesinin derinliği ve kalitesi çok
4: tabii,
3: düşük Beşiktaş'ta.
4: Belleyici olacak.
3: Orkun Trossard olmadığı zaman gidemiyorsun. Kreatif oyuncu eksikliğim var. Beşiktaş'ın kadrosunda oyun kuran oyuncu eksikliği var. Sadece Orkun üzerinden giden bir hikaye var. Bu iyi bir şey değil. Mretti'yi de aldılar. Mretti umarım yardım eder ona. Ama bu kadro bas bas bağırıyor. Benim oyun kurucu isimlere ihtiyacım var diye. Ve Beşiktaş'ın geniş kadrosunda böyle bir problem var. Bunu bu maçta çok net gördük. Bu işin sakatlığı var. Cezası var. Osu var. Busu var. Ya Orkun 5 maç ceza, mesela sezonda 5-6 maç ceza sakatlık olsa Beşiktaş hiç organize olamayacak mı? Buna bir çözüm bulmaları lazım. Ya transferle ya başka bir şeyle. Bir kere bu çok önemli. Çünkü senin kreatif oyuncu sayın az. Senin çalım atan oyuncu sayın az. Senin adam geçip sürpriz yapacak oyuncu sayın az. Beşiktaş buraları çözmesi lazım. Şu ana kadar iyi oyuncular geldi ama daha tam çözebilmiş değil.
4: Yani her zaman atletizmle çözemeyebilirsin maçları.
3: %100. Sadece çok önemli futbolda
4: tabii
3: atletizm.
4: Ki olmazsa olmazı.
3: Çok çok önemli şu anda ama ekstra, o yüzden Galatasaray deli gibi Leao'ya saldırıyor.
4: Yetenek arıyor çünkü.
3: Yetenek lazım. O yüzden Greenwood'u aldılar. O yüzden Salah'ı aldılar. Hep diyorum yani yetenek, atletizm çok önemli ama çok atlet takım da sadece iş yaramıyor. Hayır. Sen yetenek de ortaya koyman lazım. Yetenekli oyuncu alman lazım.
4: Bu seviyeden bahsetmeyelim. Yani City maçını seyrettim son Premier Lig'de. Stoper Gay'i ve Elite Anderson'ı merkezde kullandılar. İkinci yarıda ya hiçbir şey üretemedi City. İkinci yarıda Kovacic'le Cherki oyuna girdi. 5 dakikada 2 gol atıp maçı çözdüler. Hani Barcelona'nın orta saha üstüne bakıyorsun. Hepsi aslında Real Madrid'de dahil olmak üzere. Top takımlara bakıyorum. Oradan örnek vermek istiyorum. Orta saha merkezinde öncelikli olarak yeteneğe yatırım yapıyorlar. Yani Olmo, işte Pedri, Gavi ile oynuyor. Şu Barcelona son karşılaşmayı öyle oynadı. Yani öncelik hep topa sahip olmak ve bunu çok yüksek şiddette top hızını arttırmak yönünde yapıyor. Atletizm tabii ki olmazsa olmaz futbolun ilk kuralı. Bu kadar ikili mücadelelerde şey kalamazsın ama Orkun da olmayınca bu sefer yük

0: kimseye kalmıyor. Yani Beşiktaş o işi tamamen yapamıyor, vazgeçmiş oluyor.
1: O kadar yetenek eksikliği vardı ki ilk 45 dakikada Vlahović gibi mi?
0: O da
1: Değil.
0: kötü görünüyor. Herkes kötü
1: O
0: görünüyor.
1: kötü görünüyor. Neden? Çünkü ceza sahası içerisinde topla buluşturabildin mi Vlahović'i?
0: Sağlıklı gelemiyor top.
1: Hayır. Kaçırdığı pozisyon var mı? İkinci yarının 5. 6. dakikasında
0: Kendi buldu.
1: kendi buldu, boğuştu, döndü, soluyla vurduğu pozisyon var. O yüzden bu iki kanat performansından dolayı ilk geldiği günden bu yana Ouyang Gyu da eleştirildi. Ben o zaman da söylüyordum. İyi kanat oyuncularıyla iyi beslenirse bir santrafor gerçek performansını ortaya koyabilir. Bugün bakıyoruz ki Vlahović zaten daha her hafta söylüyoruz ki sabır sabır sabır daha 2-3 haftaya ihtiyaç var. Vlahović'e doğru düzgün top gelmiyor. Vlahović'e top getiremezsen nasıl atacak golü? Orta sahadan alsın gelsin
0: Öyle bir ucu yok.
1: 7 kişiyi çalınasın gol mü atsın abi? O da olmaz. Bir kanadın iyi niyetli şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor İlhan Fakalı. Diğer kanadın fiziksel açıdan maçta ama psikolojik açıdan ruhen maçta değil gibi. Orta sahadaki oyuncuların yaratıcı değil. Savunmadaki oyuncuların biri Emirhan yine konsantre ama diğeri
0: Bugün hiç değildi.
1: hiç değil. Calo. Murillo da eşlik etti konsantrasyon eksikliğinde. Ortaya bu görüntü çıkıyor. Bunları değiştirebilmek için yedek oyunculara bakacağız. Yedek oyunculara bakıyoruz. 36. günde 8. maç. Bir hafta sonra Amir gidecek. Amir oyuna giriyor hala. Ben anlamadım. Bir hafta sonra Raşika, 3 gün önce konuştular Raşika'yla. Kendine takım bul bir daha. Bak gidiyorsun, gitmen gerekiyor. Bugün maça giriyor. Şimdi hocaya burada nasıl eleştireceğiz biz? 3 gün sonra gidecek olan oyuncular hala maça giriyor. Bu oyuncular bu maçta kendisini vermez ki.
0: Tabii.
1: Sakatlanırım der.
0: Transferim var
1: Benim
0: der.
1: transferim var. 3 gün sonra ben ayrılacağım. %100'üyle oynar mı?
0: Ya,
1: Oynamaz.
0: mümkün değil.
1: Oyuna sonradan giren oyuncular da oyuna herhangi bir katkı sağlamayınca ortaya bu görüntü çıkıyor.
0: Tablo böyle oluyor.
1: 3-0'ın rehaveti tamam olabilir abi. 36. günde 8. maç. Fiziksel olarak 15-16 oyuncuyla da oynadı. Fiziksel olarak etkilendiğini kabul ediyorum. Ama şeyi kabul edemem. Üzerinde Beşiktaş forması varken boş vermiş görüntüsünü kabul edemem. Bugün Beşiktaş rakibine karşı pozisyonlar bulur, girmez, direkten döner, girmez, penaltı kaçırır, girmez, 1-0 kaybedebilirsin. Böyle kaybedilişe can kurban. Ama senin karşında 7-8 tane oyuncu rotasyon yapmış, daha da kalitesi
0: Düşmüş.
1: düşmüş. Bu o takıma karşı bari belli noktalarda üstünlüğünü göstermen gerekiyordu. Ha, bu maçta olumsuzundan bakıyoruz. Niye kötü oynadı? Kaybetti. Evet. Ama şey
0: Aslında
1: yapma.
0: genel fotoğrafa bakarak söylüyoruz
1: Tabii
0: biraz da.
1: genel fotoğrafa
0: Evet.
1: bakarak söylüyoruz.
0: Ya çünkü yarın bunlar yine problem olur Beşiktaş için.
1: Bugün bunu konuşalım ki bundan bir ay sonra Fener 4. hafta maçı geçtikten sonra o
0: Avrupa Ligi
1: maçta
0: başlıyor.
1: Avrupa Ligi Perşembe Pazar başladığı zaman bunlar daha büyük sorunlar haline gelebilir. Tekrar etmeden bugünden
0: Tabii.
1: konuşmakta fayda var.
0: Bir daha böyle oynamaz bence. Bir daha bu kadar kötü oynamazlar. Benim düşüncem.
2: Oynamamaları gerekir zaten.
0: Yani şeyin çok etkisi var, bunu kabul edelim.
2: Mutlaka atmosferin stadın
0: 3-0'ın
2: bile var yani.
0: etkisi var, atmosferin etkisi var. Çok da ben şimdi bir sürü konuda kadro konusu eleştiriler yapıyorum ama çok da düşmemek lazım tabii, onu da söyleyeyim.
2: Şu var, ben chatte
0: O
2: şunu
0: yüzden araya girdim.
2: görüyorum.
0: Çok da düşmemek. Yani çok da eyvah bittik geçin. Bir anda şey
2: Değil
0: olmasın
2: değil.
0: yani. Bir anda
2: Şimdi chatte şunu
0: geçen
2: görüyorum.
0: senelik Beşiktaş geldi falan
2: Heh.
0: yazıyor. Değil abi, değil,
2: Şimdi
0: öyle bir şey değil bu.
2: kırılganlık da var ya
0: Evet,
2: Beşiktaş
0: var
2: taraftarında.
0: ama
2: Son 4
0: sakin olmak
2: sezonunda
0: lazım. O
2: bir
0: kadar da
2: şey
0: değil.
2: var. Otomatik olarak hemen oraya gidiyor kafa. Yani eskiye dönüyor ve evet ya biz gene bu
1: Mutlaka.
2: sefer bu çok da erken havlu attık mesajları geliyor mesela.
3: Niye? Çünkü iki maç peş peşe kötü gözüktü diye. Hani
2: Bir de Alanya geldi
3: Alanya maçı
0: tabii.
3: üstüne bu maç oldu. Şimdi bu maçın normalde konuşacak bir şey yok zaten. Bu maçı hakem 70. dakikada bitirse
2: Kimse
3: ya hiç kimse anlamaz.
2: anlamayabilir.
3: İki takım da itiraz etmez. Hadi baba eyvallah der. Bu zaten öyle bir karşılaşma. Biz Beşiktaş'ın sezonunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Eksikleri, işte
2: Yarın Orkun
3: artıları
2: olmazsa ne olur?
3: nasıl olur, hikaye nasıl gelişir? Bunun üzerine konuşuyoruz. Yoksa bu maçın nesini konuşalım Allah aşkına yani.
2: Tabii canım.
3: Bu maç bitti gitti. Bu maç İstanbul'da bitti zaten.
2: Tabii, durumu çok
3: Ya
2: tabii.
3: bu başka bir maç yani. Bireyseller
0: Havası
3: haricinde.
0: kaçtı değil mi ya? Havası
3: Evet
0: kaçtı.
3: yani.
0: Şeye de katılıyorum. Stato falan
2: Evet
0: atmosferdi
2: abi,
0: yani.
3: çok
0: Çok kötü.
3: kötü. Çok kötü yani. Her
0: Tribün
3: anlamda.
1: Dedik abi size EuroLeague eşleşmesi dedik.
0: Bir şey
3: Doğru.
0: söyleyeyim
1: Bir
0: mi?
1: EuroLeague
3: Doğru yani.
1: eşleşmesi bu.
0: EuroLeague'de
1: Daha iyi
0: o
1: atmosfer. Tabii
0: salondan
1: tabii canım.
0: çıkamazsın yani
1: Haklısın.
0: o
1: Haklısın. Abi
0: atmosferden. Saha şeye uzak.
2: Evet, olimpiyat
0: Arada
2: stadı gibi.
0: boşluklar var. Tribünde tribün podyum gibi.
2: Gıy gıy bir ses geliyor orada. Abi, yani.
0: Podyum gibi bir sürü. Yani oradaki tabii kadın nüfusu fazla, maça da gelmişler. Böyle şey bir ortam abi yani, nasıl diyeyim sana? Voleybol maçı seyircisinden daha bizdeki voleybol maçı seyircisi çok ateşli.
3: Sezon öncesi maça gibi ya.
0: Yurt dışı evet, öyle bir havada var belli ki. O yüzden de etkilenmiş olabilirler. Çok da yüklenmeyelim. Tabii, ama tabii. Ya ben takıma

0: Manisa gerçekten alıcı gözle de izlemedik Manisa'ya derken. Bunu itiraf edelim yani. Çünkü gerçekten maçta rakiple alakalı bir
1: burada
0: şey
1: yok. Burada da tehlike var.
0: Şimdi Fırat abi.
1: Burada da tehlike var. Var
0: şöyle
1: var.
0: Bağlayacağım.
1: Salih Özcan'da da tehlike var.
0: Nasıl ki yani Orkun yoksa Beşiktaş organizasyonu kötü noktasına geldik ya. Salih'in bu maçtaki istatistiklerini okuyorum. 152 kez topla buluşmuş Salih.
2: Çok fazla.
0: Yani bu şu demek, 127'si isabetli bu arada. Yani Beşiktaş Orkun yokken herkes Salih'i aramış sahada. İlk evet. Topu Salih'le buluşturmak evet. istemiş.
3: 192 pas yüzdesi.
0: 9 tane sahipsiz top kazanmış Salih. Bu anlamda da takımının en iyisi olmuş. Beşiktaş adına da maçında en iyisi şüphesiz Salih'ti.
3: Ha, tek başına kaldı.
0: Tek sen kalmış yani.
3: Hayır, şöyle tek başına kaldı. Alternatif yok şu an.
1: Evet, yani nasıl Orkun olmadığında gidemiyorsak Salih olmadığında da Beşiktaş problem yaşar. Çünkü Salih'in muadili asla ve asla Endi'de olamaz. Bambaşka oyuncular. Salih'in muadili veya yakını Kartal Kayra'da olamaz.
0: Değil, yok.
1: Salih'in yedeği yok şu anda. Evet. Ve Salih'siz bir senaryo. Hoca demek ki Salih'siz bir senaryo görmek istemiyor.
0: Sakatlanan adamı
3: yaşadık hafta
1: sonu. Alanya'da gördük. Evet. Hayır ama mesela riske atmaması şimdi normal şartlarda Alanya'da sakatlanan adamın
0: oynamaz burada.
1: 3-0'lık rövanşa sahaya çıkmaması lazım. Ama hoca demek ki orada onu bir omurganın önemli parçası görüyor. Şimdi bu da Beşiktaş için
2: yokken.
1: Evet, bu da Beşiktaş için tehlikeli çünkü bu çocuk da oynamadığı zaman, sakatlık olduğu zaman onun yerinde olacak kimse yok ve ağır bir fikstür geliyor. Bak ben size söyleyeyim, seninle daha az önce konuştuk. Doğru. Avrupa Ligi'ndeki takımlar nasıl?
0: Çok kolay değil yani. İlk torba falan bayağı zor.
1: İnanılmaz zor takımlar var. Çok ağır yani.
3: Sen mini Şampiyonlar Ligi gibi.
1: Evet abi, sen bir anda geldi bu arada. Reji de şey gibi ha.
0: Evet, çok hızlı. Şu an tam belli olmadı tabii. Yani oynanan maçlar var. Devam eden karşılaşmalar var. Birinci torba tamamen belli. Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad, Marsilya. Bu 8 takımdan 2 tanesiyle eşleşecek Beşiktaş. Biri içeride biri dışarıda oynayacak.
1: İlk torbanın tamamı çok zor. Belki bir en yumuşakları, belki yani AZ Alkmaar Olympiakos'u.
2: Marsilya dağılma aşamasında.
0: Ayşe Ağdo gidiyor.
2: Evet. Gidiyor. Orada biraz satışlar.
1: Marsilya bir tehlike takım kendisi aslında.
2: Evet.
0: Deplasman her zaman pistir ama.
2: Evet, serttir.
3: Böyle drone pistir.
1: Bak abi. İkinci torbada yine bak şey zor, Salzburg enteresan takım. Celtic atmosferi.
3: Deplasmanda Dinamo Zagreb.
1: Prag sıkıntı, Ren sıkıntı, Anderlecht sıkıntı abi bak.
0: Ren çok zor.
1: Üçüncü torbada Bournemouth kriz.
0: Sunderland var. Palace en cili takım.
3: Üçüncü torba Premier Lig zaten.
1: Üçüncü torbada Hoffenheim falan zor takımlar abi bunlar. Bak bunlar kolay takımlar değil. O yüzden de zor bir fikstür geliyor. Beşiktaş'ın Salih, Mali falan yedekleyecek bir şeyler yapması lazım.
0: Evet, yani hem ligi Perşembe Pazarı da düşünsek değil mi orada?
3: Abi net bir kere Beşiktaş zaten oyuna yatırım yaptı. Güçlü oyuna yatırım doğru. yaptı. Bu sene yapılan kadro planlaması bu yönde oldu. Rakiplerimiz de Fenerbahçe ve Galatasaray'da hatta Trabzonspor'da daha çok yıldızlara giderken kadrosunu yıldız oyuncularla donatırken biz biraz daha takım oyununu ön plana çıkarmaya çalıştık. Metriklerle bunu ön plana çıkarmaya çalıştık. Beşiktaş'ta ne olursa olsun bu zorlu fikstürde rotasyona giremeyecek şu an 3 hatta bence 4. de artık netleşti Çerni'den sonra Poku. Trossard, Orkun, Vlahovic, Poku. Beşiktaş bu dörtten kopamayacak. Salih'i de bu tarafa koyuyorum. Ama gelecek oyuncu bilemediğimiz için koyuyorum. Beş oyuncu. Beş oyuncudan başka rotasyona belki de herkes gidebilir. Belki de buraya Murillo'ya sokmazsınız. Ama Beşiktaş bu sezon çok güçlü bir oyuna sahip olmak zorunda. Başka türlü rakiplerini yakalayamaz Fenerbahçe ve Galatasaray. Çok zor. Yani böyle bireysel yeteneklerle bazı maçları böyle keyfi keder oynayıp Fenerbahçe'de mesela Talişka'nın 2-3 maç Fenerbahçe sallanırken maçı alması gibi İşte Galatasaray kötü oynarken Osimhen'in devreye girip maçı hemen rahatlatması gibi faktörler Beşiktaş'ta şu an belki de kısa dönemde olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden de güçlü bir oyun burada şart. Bu konuda da İtalyano'ya güveniyoruz şu an. Hocanın bunu inşa etmesini bekliyoruz. Bu ışığı bize sezon başında verdi. Ama biraz daha zamana ihtiyaç var gözüküyor. Ha, süre çok kısıtlı. Bu iki maçı atlattıktan sonra ve Avrupa Ligi'ndeki ilk maçı atlattıktan sonra 3 haftalık bir uzun bir milli takım arası var.
1: Evet.
3: Beşiktaş'ın oraya bence ligde minimum kayıpla gitmesi lazım ki önünü görebilsin.
2: 5 gün var.
0: 5 gün var. Şunu da ekleyebilir miyiz Sercan? Yani hocanın talep ettiği bir oyun var. Fiziksel efora dayalı bir oyun var. Ve senin de söylediğin gibi Beşiktaş artık Perşembe Pazar belki de Perşembe Pazartesi oynayacak. Yani Perşembe bir deplasmandan gelip ligde bir deplasmana gidebilir Beşiktaş ki böyle maçlar göreceğiz. Belki araya derbiler gelecek bu fikstürün içerisinde. Hoca da çok talepkar bir hoca ve bu anlamda rotasyonda kullanmayı seviyor. Sadece şu iki veriden bile Beşiktaş'ın hali hazırda takviyelerden sonra bile bence takviye yapması gerekiyor.
1: Sus hocam. 2 Eylül Avrupa için miydi?
2: Avrupa son gün.
1: Bence onu yazalım. Avrupa Ligi bence onu yazalım. 2 Eylül daha önemli tarih. Çünkü 2 Eylül'den sonra alacağın oyuncu Avrupa'da oynayamayacaksın.
0: Oynayamayacak yani. Tabii yazalım.
1: 2 Eylül yazalım arkadaşlar. Avrupa için
0: Süper Lig'de transfer
1: gördük ama bu Süper Lig. Evet, Avrupa Ligi'nin çünkü alacağın oyuncu da

0: Tabii.
1: Avrupa'da oynatmayacaksan.
2: Şey diyemezsin adama yani, iyi evet, bir oyuncu alırsan sen Avrupa'da
1: Beşiktaş'ın
2: yoksun.
1: Beşiktaş'ın da şeyi, amacı senin dediğin gibi 2 evet, evet, Eylül. Iki. Yani yapılacak olan transferlerin tamamını yazdırmak. Yani hocaya rotasyon konusunda ben eleştiriyi şimdilik yapmayı düşünmüyorum abi. Yani bir insanın, bir teknik direktörün futbola bir bakış açısı vardır. Vincenzo Italiano'yu getirdiyse Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu Italiano yapan özelliklerden birini ondan koparmamak gerekiyor. Hocaya ben rotasyon yapma baskısı kendi adıma yapamam. Tabii, tabii. Ben mesela biri bana dese ki Sercan Haber yapma.
2: Onun gibi şey.
1: Yok diyorlar gerçi. O da aynı örnek olmadı. Aynı örnek olmadı. Yani hocaya bu baskıyı yapmamak gerekiyor. Hocanın özelliklerinden biri bu.
2: O yüzden, tercih ediyorsan bununla beraber evet, tercih ediyorsun.
1: İlk günden beri buydu. O yüzden hocanın elini güçlendirmek lazım. Hocanın elini güçlendirebilmek için de kritik iki isim vermek istiyorum. Beşiktaş'ın buraya kadar transfer süreci bence çok iyi geldi. Çalışmaları da, belirledikleri noktalara yapmış olduğu transferler de Beşiktaş yönetiminin ve profesyonellerin gerçekten nokta atışı. Ve iyi hamleler. Ancak buradan sonra o kadar kötü kurulmuş ki kadro önceki sezonlarda. Onu toparlamak için 9. transfer geldi. Halen ihtiyaç var diyoruz değil mi? İki futbolcunun kaderi Beşiktaş'ın da bu yılki durumunu belli edecek. Biri Vaslav Çelni, diğeri Wilfried Ndidi. Beşiktaş'ın bugün itibariyle 9 kontratlı oyuncusu var.
2: Yetişkin yabancı sayısı Nübel 1, Murillo 2, Jalo 3, Akbodu 4.
1: Raşika dahil değil, Ndidi dahil bu şekilde 9. U23 kontenjanında zaten 2 Poku ve Miretti ile birlikte doldu. Olaytan'la
2: Ottara.
1: Ottara var. O yüzden şu an itibariyle 1 kaldı. Ve bu bir merkez orta saha transferinde çift yönlü oynayabilen, fiziksel yeterliği yüksek bir oyuncuya kullanılacak gibi görünüyor.
2: Yerli olmaz mı? Yerli oyuncu transferi.
1: Kim var abi?
0: Stoper için mi diyorsun?
1: Hayır, orta saha için. Orta saha söyledi.
2: Orta saha için.
1: Yok öyle bir oyuncu. Kim var?
0: Hiç öyle bir adayda geçmedi.
3: Süper Lig üretemiyor artık oyuncu ya.
2: Süper Lig yani, hani tabii lejyonerler geliyor aklıma direkt olarak orta saha pozisyonunda ama.
1: Şimdi onun için halen görüşülen oyuncular var. Wilfried Ndidi ve Çerni dememiş sebebi şu.
2: Emirhan olmaz mı Beşiktaş'ın mesela?
0: Emirhan ilk yok.
1: Bonservis ücreti istiyor.
2: Hayır, mutlaka bir şey ödeyeceksin tabii. Ben şey için diyorum.
1: Ama hani, aynı örnekti ki Emirhan İlkan alamıyor ki hoca.
0: Defansif bir adam istiyor.
1: Hoca fiziksel yeterliliği olan.
2: Ha, profil olarak tabii.
1: Profil olarak iki ceza sahası arasında gidebilen ve rakip ceza sahasına çok fazla giren bir orta saha istiyor. Emirhan öyle değil. Emirhan Miretti gibi diyelim.
2: Kurulumda da.
1: Tarz olarak. Oyun kurulumunda etkili olacak. Abi şimdi halen dün de biraz araştırdık. Ndidi konusu var. Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından birinin bir ilgilenme durumu var ama dün sabah sorduğumda, bugün sormadım, herhangi bir resmi teklifin kulübe henüz ulaşmadığı ifade edildi. Bir aydan bu yana da Beşiktaşlar bu konuyu çok duydular. Bizler de duyduğumuz için aktarıyoruz. Ha geldi ha gelecek, ha geldi ha gelecek. Burada Beşiktaş kulübünün de birazcık süreci hızlandırması gerektiğini düşünenlerdenim. Wilfried Ndidi çünkü hocanın ilk planında yer alan bir futbolcu değil. Eğer Beşiktaş Wilfried Ndidi ile yol ayrımına gidebilirse bu kez az önce konuştuğumuz Salih'in yerini de doldurabilir. Bunu başka bir yerden yana da kullanabilir. Buraya Çerni'yi de eklemesi gerekebilir. Çünkü Çerni Poku'nun olmadığı senaryoda dahi bir taraftara soralım, güven verir mi? Güven vermez. Buraya kadar iyi geldiler. Yapılan 9 transferin 2 tanesi 3 tanesi kadroyu genişletme amaçlı, rotasyonu genişletme amaçlı ama 5-6 tanesi direkt nokta atışı. Ama buradan sonra kaderini Beşiktaş'ın Wilfried Ndidi ve Çerni'nin
2: yol ayrılığı, final yapma zamanı,
1: yol ayrılığı olacak mı olmayacak mı o belirleyecek. O yüzden kolay gelsin.
2: Şey çok kolay karar değil. Yani kolay karar da yapması çok kolay değil. Ya,
3: bir adam, bir tane hoca bir hafta önce ben seni kadroda düşünmüyorum dediği bir oyuncuyu, 20 gün önce kendine kulüp bul dediği oyuncuyu sahaya atmak zorunda kalıyorsa burada problem var demektir zaten. Yani Hacı Ahmet Oviç'i diyor ki ben istemiyorum seni, teşekkürler diyor. Raşit'e de aynısını diyor. İkisi de kulüp arıyor. Teklifler var. Raşit'e gitmek istemiyor, İstanbul'da kalmak istiyor falan filan. Yani şimdi bu oyuncuları sahaya atıyorsan senin kadro derinliği problemin vardır demektir. Beşiktaş bunu ısrarla, hoca bunu ısrarla yapıyor. Demek ki diğer oyuncuları yeterli bulmuyor. Yani Raşit'ten, Hacı Ahmet Oviç'ten daha iyi oyuncu yok demek ki Beşiktaş Yedek Kulübesi'nde. Bu çok ciddi bir problem.
2: İşte Ahmet Sami girdi bugün mesela.
3: Yani. Beşiktaş'ın bunları çözmesi lazım. Beşiktaş burada çok geride kalmış vaziyette. Çok insan yazıyor. Mert Kömür yazanlar var. Evet, yazan Can Uzun'u yazanlar var.
2: Can Uzun
3: maliyetli, çok maliyetli oyuncu Can Uzun falan. Mert Kömür 12-13 civarında öyle bir şey istiyordu kulübü. Ama Beşiktaş'ın Mert Kömür tarzı oyuncu da ihtiyacı var yani. Bunu da kabul edelim. Yani
2: seviye artacaksa.
3: Evet, seviye. Yani Beşiktaş hücumda farklılık istiyorsa
0: %100.
3: Bu tarz oyunculara ihtiyacı var. Beşiktaş kadrosu şu anda o açıdan hücum organ. Ya şunu kaçırmayalım arkadaşlar. İki lig maçı bir gol.
2: Evet, o sıkıntılı bir veri.
3: Bak, iki lig maçı bir gol. 3-0 yendin. Ondan önceki maçlar Kralov maçı yine hep 1-1 gidiyor.
2: Son iki maç gol yok.
1: 8 maç 9 goldü sanırım.
3: Ya şimdi çok düşük bir oran bu. Yani şu kadro bir sinyal veriyor. Şimdi bunların hiçbiri sürpriz değil. Bir sinyal var ortada. Diyor ki bu takım gol atamıyorum şu anda ben diyor. Alanya maçı olsun, bu maç olsun, bunlar iyi sinyaller değil. O yüzden de Beşiktaş'ın kreatif oyuncu anlamında ekstra son oyunculara çok fazla ihtiyacı var. Yani Beşiktaş kötü kadro kurmadı. Güçlendirdi kadrosunu. Ben hocasının da iyi olduğunu hala düşünüyorum. Hiç hoca konusunda geri adım atmıyorum ama bir kreatif oyuncu sayısında eksiklik var Beşiktaş'ta.
2: Kesinlikle öyle.
1: Ne olacak? Bu da Endidi ile Çerni.
3: Endidi, Çerni'yi gönderip iki tane kreatif oyuncu almak sonra Beşiktaş. Bak, stoper bile yine hala iki boşluğun olsa bile ben kreatif oyuncu alırım ikisine de.
1: İhtimalini ne görüyorsun?
2: Bu operasyonun tamamen bitmesinin mi?
1: Çerni Endidi operasyonunu abi. Endidi ile ilgili hareket var mı? Çerni ile ilgili.
3: Endidi yüksek. Teklifler var işte Arabistan'dan ama resmi hala yok ama sözlü teklif var. Bence Endidi'yi hoca da çok bariz belli ediyor. Bence oynatmayarak devamlı. Bence Endidi konusunda Beşiktaş hamle yapacak. Çerni işi düşünmüyor. Yani Çerni'yi az paraya satmak istemiyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın en büyük derdi Çerni'yi az paraya satmamak. Valla bence Çerni'yi zararına satmak lazım. Ben öyle düşünüyorum.
2: İnkar etmek ya da en azından amorti etmek çok kolay değil bu performanslı oyuncuyu.
1: Çok pardon Bora abi. Rangers hem Beşiktaş ne kadar işte açıklanmadı diye hatırlıyorum. Ama zannediyorum ki 6-7 milyon euro civarındaydı Çerni için ödenen bonservis ücreti. Rangers hem bu bonservis ücretlerini vereyim hem de Rangers'a göre Beşiktaş'taki maaşı biraz yüksek.
2: Tabii Çerni. Ki.
0: Doğru.
1: İkisini karşılayabilecek bir durum yok. O yüzden birinden birinin fedakarlık yapması gerekiyor. Beşiktaş elini güçlendirmek istiyorsa biraz Beşiktaş bu noktada geri adım atma ihtimali var. Çünkü Rangers ciddi bir şekilde istiyordu.
2: Şimdi Rangers ama biliyor oyuncunun durumunu. Yani şu biliyor. Anda Beşiktaş'ın belki de çıkmak istediğini biliyor. Poku'yu aldığını
1: Rangers
2: biliyor.
1: Rangers şunu bilmiyor mu? Çerni varken 20 milyon euro yatırım yapılarak
2: bir oyuncu geldi.
1: Üst düzey bir oyuncu alındı. Yani Çerni'nin bulunduğu pozisyon evet. İkinci plana düşmedi mi?
2: Kesinlikle.
1: Rangers için Beşiktaş böyle bir oyuncuya yüksek bir bonservis ücreti vermek ister miydi?
2: Tabii ki.
1: İstemezdi. Rangers'ın o yüzden Beşiktaş'ın yani. Burada bu kararı bence kalan sezonun sürecini belli edecek.
2: Aynı fikirdeyim.
0: Peki biz Çerni'yi diyelim ki yollara ayırdık diyelim. İki gün içerisinde. Beşiktaş sağ kanat alacak mı?
1: Luka Bakio vardı.
0: Bence orada o da bir soru.
2: Olacak mı? Bakio vardı. Nasıl alacak? Ama zorunda kalıyor tabii ki.
3: Alacak.
0: Tek tamam, kişi Boku. Biliyorum ama ben öyle bir hazırlıklı olduğunu düşünmüyorum.
1: Yo, Luka Bakio sonuçta belli bir konuşuldu.
0: Noktaya geldi. Ama bir bonservisi de var onun. Değil mi?
1: Vardı.
3: Ben size söyleyeyim. Bak, Beşiktaş'ın ne oynadığını, ne oynayacağını, nasıl bir maç olacağını biz Beşiktaş Fenerbahçe maçında çok daha
0: bence iyi
3: olacağız. Yani
0: bence de.
3: Midland iyi takım, güçlü takım. Ama Midland da çok hazır değildi belli ki. Ya onlar 10
2: kişi
3: da 10 kişi kaldılar. O oldu, bu oldu. Kralöve düşük seviye. Çok net söyleyeyim. Bu takım düşük seviye.
2: Eyüp
3: güçlü bir takım değil. Alanyaspor da bence güçlü bir takım değil. Bence Alanyaspor sıkıntılı. Geçtiğimiz senelere göre daha sıkıntılı bir kadrosu var.
2: Toparlayacaktır ama o illa.
3: Evet. Yani Beşiktaş'ın bu sezon oynayacağı kelli felli dişi takım Fenerbahçe olacak.
2: Şu an ilk
3: Fenerbahçe olarak. Olacak. Evet. Çorum Spor da bu arada hani şey demiyorum. Çorum rahat geçer, 5 atar, 3 atar demiyorum. Çorum da deplasmanlarda sıkıntılı takım. Ama kadro gücü anlamında En zorlu maçı Fenerbahçe maçı olacak. Fenerbahçe

0: maçı maçı belli başlı sinyalleri verir.
1: Tabii tabii çok net. Bir de deplasman oyunu evet. Olacak. Daha sert bir karşılaşma olacak.
2: Kim ne dedi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne yükseldi. Spor Dijital YouTube kanalında Berkay Tokgöz, Can Dikme, Bora Beyzade ve Fırat Güneyer maçı değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki Beşiktaş'la başlıyoruz. Beşiktaş bugün 1-0 mağlup olmasına rağmen tabii ki turu geçmeyi başardı. 3-0'ın üzerine birazcık aslında rotasyonlu, birazcık aslında 11 oyuncunun da ilk 11 oyuncusunun da kullanılmadığı diyebileceğimiz bir karşılaşmada Jalgiris'i elemeyi başardı. Alper Üstündağ ile beraberiz. Alper abi öncelikle hoş geldin.
7: Merhabalar sevgili Can, iyi geceler.
6: Çok çok teşekkür ediyorum abi. Aslında bu süremizde çok kısa bir 90 dakika maç yorumu almak istiyorum bugüne dair. Ondan sonra tabii ki çok fazla çeşitli sorularım da var ama ilk etapta 90 dakikadaki bu olumsuz sonucu bir 90 dakikayı rehavete mi bağlamalıyız, skora mı bağlamalıyız yoksa oyunda geriye gitme mi var? Bu 90 dakikanın yorumunu alabilir miyiz Alper Üstün'de?
7: Ya ilk maçın rahatlığı vardı Beşiktaş'ın üzerinde. Çünkü %75'lik bir oyun ortalaması var. Toplu oynama var. Beşiktaş daha hakimdi maça. Üretken olamadı, evet doğru. Ama eksiklerin olması da Beşiktaş'ı tabii ki etkiliyor. Orkun Kökçü yorgunum, dinlenmek istiyorum diyerek yedek oturdu. Trossard biliyorsun Alliance Spor maçında yediği tokattan sonra Serdal Adalı Başkan psikolojisini toparlamaya çalışıyoruz demişti Trossard'ın. O yüzden kadroda yoktu. Vlahović 11'de oynadı ama 66 dakikada pek verim veremedi açıkçası. Eksikleri var ama Beşiktaş'ın değişmez santrafor olacağını gösteriyor. Tabii kaleci Nübel Alanya Spor maçında yediği golden sonra bugün Zalgiris karşısında da kalesinde gol gördü. Bunu nazar olarak değerlendirmek lazım. Arka arkaya alınan mağlubiyetler Beşiktaş'ta sezon başında aslında bir tehlike sinyali değil. Tabii baktığımızda savunmada yine Murillo etkiliydi. Jalo Emirhan ikilisi iyi, evet, ama Beşiktaş'ın mutlaka oynayacak bir stopere ihtiyacı var. Sol bekte Ouattara gerekli verimi gösteremiyor. Ouattara'nın yerinde Rıdvan oynadığında daha iyi ama Beşiktaş'ın mutlaka stopere ihtiyacı varken sol beke de ihtiyacı var. Salih bugün Kartal Kayra ile yapamadı. Orkun Kökçü'yü çok aradı. Beşiktaş için her şey kaptan. O yüzden Orkun'un böyle durumlarda oynamaması halinde bir alternatif mutlaka oluşturulmalı. Bir alternatif yaratılmalı Beşiktaş'ta. Kanatlara baktığımızda İlhan ve Çerni oynadı. İlhan ve Çerni açıkçası çok etkili olamayınca adam eksiltemediler. Bekler de onların tabii etkili olamamasından dolayı ileriye gelemedi. Bu anlamda Beşiktaş burada açıklar verdi. Olaytan serbest oynayan bir oyuncu ama Olaytan çok etkisiz kaldı. Geriden beslenmeyince, kanatlardan beslenmeyince. Açıkçası siyah beyazlar, evet, ilk maçın vermiş olduğu rehavetle sahada vardı ama Zalgiris Beşiktaş'ın rakip olacak bir takım değil. Beşiktaş en azından buradan bir beraberlik, belki bir galibiyet bile alabilirdi. Açıkçası Beşiktaşlı taraftarlar evet UEFA Avrupa Ligi'ne kalmış olmaktan dolayı sevinçli ama açıkçası Litvanya'da oynanan futboldan çok memnun değil siyah beyazlar ki arka arkaya alınan iki mağlubiyet Beşiktaşlı'nın biraz gardını da düşürdü açıkçası. Ama tabii daha sezon başı, bunlar morali bozmamalı. Olumlu hava var Beşiktaş'ta, biliyorsun bunu hep söylüyorum.
6: Doğru.
7: Yani olumlu bir hava söz konusu ama Beşiktaş yönetiminin burayı iyi analiz etmesi lazım sevgili Can. Yani bu problemleri Beşiktaşlı futbolculara yansıtmamaları gerekiyor. Çünkü bu uzak tutulmazsa eğer bu olaylardan Beşiktaş mutlaka sorunlar yaşar ilerleyen dönemde. Tabii iki tane genç transfer aldı Beşiktaş. Yani Poku ve Miretti transferi yaptı. Evet. Poku ve Miretti, Poku kanatta oynayan, Miretti İtalyan hocanın deyimiyle uzman bir oyuncu orta sahada. Serbest oynuyor. 10 numara özellikleri olan merkez orta sahip. Bunu söylüyordum biliyorsun programda.
6: Doğru abi. Doğru abi.
7: Mutlaka ihtiyacı var Beşiktaş'ın diye. Dikini oynayan, agresif, katkı sağlayacak bir isim. Bence iki tane genç oyuncu da Beşiktaş'ın 11'inde değişmez olurlar diye düşünüyorum. Sonuç olarak İtalyan hoca öncelikle hedef UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak demişti. Bunu başardı Beşiktaş. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24 içerisinde kalabilmek çok önemli. Yarın saat 14'te çekilecek kurayla da 8 rakip belli olacak.
6: Kura'da gerçekten öncelikle bir kez daha başarılar ve bol

0: şans dileyelim. Beşiktaş'a tabii ki Trabzonspor'a da başarılar dileyelim. Konferans Ligi kurasında bakalım. Umarım şansı Trabzonspor'un da yanında olur diyelim. Peki Beşiktaş nezdinde
1: şahsi olarak fikrimi söylemem gerekirse
0: lütfen.
1: Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne devam edeceğini düşünüyordum. Yazık oldu.
0: Yani %100 ben de olabilir diye düşünüyordum ama bugün biraz daha farklı bir tablo vardı. Orayı zaten biraz sonra konuşuruz yani. Alper abi sizinle değil başka bir Trabzonspor yorumcumuzla orayı ele alırız. Biraz daha Beşiktaş nezdinde gitmek istiyorum. Çünkü çok fazla durum var. Yani aslında Alanyaspor maçında bir hakemlere tepki de vardı. Bunu nasıl değerlendirir Alper Üstüner? Yani Beşiktaş Alanya'da istediği sonucu alamadı ama hakemlere mi bağlamalıyız yoksa oyun istediği ritimde değil miydi Vincenzo Italiano'nun diye sorayım abi.
1: Adnan Deniz Kayatepe'nin bir kere Beşiktaş'ta problemi ne? Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsam ben hemen Adnan Deniz Kayatepe ile ilgili araştırma yaparım ve derdinin ne olduğunu öğrenmek isterim. Çünkü geçtiğimiz sene Türkiye Kupası'nda Konyaspor maçında biliyorsunuz skandal bir penaltıya imza atmış.
0: Doğru.
1: Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'na yoluna devam etmesini engellemişti bu Adnan Deniz Kayatepe denen hakem. Şimdi de ikinci haftada Beşiktaş'ı adeta Alanyaspor karşısında Alanya'da doğradı. Ben hakemlik anlayışında bunların yerinin olmadığını düşünüyorum ve Adnan Deniz Kayatepe ve Kayatepe gibi hakemlerin bir an önce Türk futbolundan uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyorum sevgili Can. Çünkü bugün Beşiktaş'ın başına gelen Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Trabzonspor'un başına da gelebilir.
0: Doğru.
1: Yani Türkiye'de yıldız futbolcular var. Yani bugün örnek veriyorum Alanyaspor maçında Trossard'a atılan yumruk ya da tokat aslında Türk futboluna atılmış bir yumruk tokattı. Aynı hareketin Muhammed Salah'a yapılmış olduğunu düşün ve pozisyonun devam ettirildiğini düşün. Sarı kart bile çıkmadan. Yani tabii. Dünya basınında nasıl yer bulacağını düşünebiliyor musun sevgili Can? Yani
0: tabii canım.
1: Türk futbolunu Türkiye'yi hiç kimsenin rezil etmeye hakkı yok. Bundan dolayı İbrahim Hacı Osmanoğlu başkan bir kere her şeyden öte iyi bir milliyetçidir. Ülkenin mutlaka iyiliğini düşünür. Ama gördüğüm kadarıyla Ferhat Gündoğdu başkanı, MHK başkanını görevden almıyor. Serdar Dalın'ın deyişiyle Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmeyi de niyeti yok. O zaman tek merci kalıyor. Cumhurbaşkanına randevu alınacak. Bu konu külliyeye taşınacak ve Türk futbolunun geleceği adına da Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili, Merkez Hakem Komitesi ile başkanı ile ilgili ve hakemlerle ilgili genel kararlar alınacak. Artık yapılması gereken bu nokta çok önemli bir nokta Türk futbol adına. Çünkü yani ohun pozisyonunda faul yok, golü vermiyorsun. Trossard yumruk yiyor, sarı kart bile çıkmıyor. Vlahovic kaç kere iç ceza sahasına indiriliyor, penaltı çalmıyorsun. O zaman şunu sorarlar, yani VAR ne işe yarıyor? Türkiye'de VAR var yok zaten. Yani dünyada VAR o kadar güzel uygulanıyor ki bizim ülkemizde VAR uygulanamıyor. Ve uygulanamamak da Beşiktaş'ın düşmanına mal oldu sevgili Can. Yani Beşiktaş bugün örnek veriyorum, eğer lig sonunda 85-83 biterse lig, Beşiktaş ikinci olursa Alanyaspor maçında kaybedene 3 puan hesabını kim verecek?
0: Doğru.
1: Yani bunu sormak lazım. Yani burada Beşiktaş Alanyaspor karşısında yani kurban oldu. Yani kimse mağdur edebiyatı yapmıyor burada. Gerçekleri konuşuyoruz. Beşiktaş'ın hakları gasp edilmiştir.
0: Doğru.
1: Beşiktaş'ın Alanya'da 3 puanı yenmiştir. Yani Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında yaşadıklarının etkisi Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turuna da yansıyabilirdi Allah muhafaza. Yansıyabilirdi.
0: Doğru.
1: Çünkü içeride bir problem var. Senin başkanın gidiyor Türkiye Futbol Federasyonu'na meydan okuyor. Senin teknik direktörün basın toplantısında isyan ediyor. Ve sen de futbolcular olarak etkileniyorsun normal olarak. Ya Beşiktaş Zalgiris karşısında oldu da kötü bir sonuç alıp elenseydi, UEFA Avrupa Ligi gibi değerli bir ligi kenara bırakıp konferans liginde yoluna devam etseydi, bunun hesabını kim verirdi?
0: Doğru.
1: Yani evet bir hata yapılıyor. Bu hata ligde yapılıyor. Doğru. Ama Beşiktaş'ın Avrupa maçında oynayacağı önemli karşılaşma öncesinde oluyor ve Trossard kadroda yer almak istemiyor. Ya kabus gibi bir durum.
0: Peki.
1: Orkun Kökçü kaptan olarak ne kadar etkilenmiş ki, mental olarak hazır değilim, yorgunum diyor İtalyan hocaya. Ya bunlar problemler. ve Beşiktaş yönetiminin, Beşiktaş teknik heyetinin bu problemleri artık takım nezdinde konuşmaması gerekiyor. Olumlu havayı bozmamak adına da Beşiktaşlı futbolcuları yeniden lige ve UEFA Avrupa Ligi'ne devam edecek şekilde hazırlamalı gerekiyor. İşleri kolay değil ama Beşiktaşlı futbolcular da mental olarak güçlü olmalı. Her şey geride kaldı. Bundan sonraki önündeki periyoda bakmalı siyah beyaz futbolcular.
0: %100, yani %100 katılıyorum. Peki abi şunu da sormak istiyorum. İster istemez tabii ki Leandro Trossard ve Orkun Kökçü'nün altını çizdin tabii ki abi ama Çorum maçında Beşiktaş-Çorum maçında nasıl bir oyun beklemeliyiz ve bu iki ismi ilk 11'de görecek miyiz? Yani oradaki süreç şu anda nasıl yönetiliyor diye sormak istiyorum. Trossard süreci ve oradan da bir Çorum maçının yorumunu da alırsam önümüzdeki maç hakkında çok mutlu olurum abi son soru olarak.
1: Tabii ki oynayacak, yani Orkun da oynayacak, Trossard da oynayacak. Yani Beşiktaş'ta ikisi de profesyonelce para kazanan isimler. Yani burası bir kere yuva değil sevgili Can.
0: Doğru.
1: Burası Beşiktaş Futbol Kulübü. Beşiktaş Futbol Takımı'nın profesyonel oyuncuları bunlar. O yüzden öyle yorgunum deyip, yok tokat dedim deyip, ben hazır değilim deyip de kadroda yer almaması olmaz. Burada Trossard'ın kadroda yer almak istememesi ve Orkun'un yedekte oturmak istemesinin en büyük sebebi ilk maçta alınan 3-0'lık avantajlı skor. Yani o yüzden buna da İtalyan hoca göz yumdu. O yüzden Beşiktaş Çorum karşısında ana 11 ile sahada mücadele edecektir. Ama dediğim gibi sevgili Can, 3 kulvarda mücadele edebilmek adına nasıl Poku ve Miretti gibi 2 tane genç oyuncuyu kadroya dahil edip eksikleri tamamladıysa Beşiktaş, gerideki o stoper ve sol bek açıklarını da bir an önce tamamlaması lazım. Çünkü 3 kulvarda mücadele etmek kolay değil. Zorlu bir periyot var Beşiktaş'ın önünde. Hem lig, hem Avrupa, hem Türkiye Kupası. Güçlü bir kadroya sahip olmak adına mutlaka Beşiktaş'ın oraya takviyeler yapması gerekiyor. Kadro derinliği biliyorsun, yani uzun maratonda çok önemlidir.
0: %100.
1: Bu kadro derinliğini de Beşiktaş yönetiminin bence sağlayacağını düşünüyorum transfer dönemi bitene kadar.
0: Vallahi %100 katılırım Alper abi yorumlarına. Bakalım görelim. Hakikaten Çorum maçı sonrasında da Beşiktaş-Çorum karşılaşması, Çorum Futbol Kulübü karşılaşması sonrasında da bu sefer tabii ki çok daha uzun, çok daha detaylı bir şekilde zaten ele alırız diye düşünüyorum. Birçok konuyu orada biraz daha işler şekillenir. Biraz daha böyle maçın içine de daha uzuncana girdiğimiz, biraz daha hani ligimize döndüğümüz bu senaryoda hatta Avrupa Ligi kurasında konuşuruz biraz. Tabii ki ister istemez Alper Üstündağ'ın yorumları benim için yani bir spor yorumcusu bir kenara, gerçekten çok sevdiğim bir abim olduğu için de çok kıymetli olduğunu bir kez daha aktarmış olayım. Alper abi çok teşekkür ediyorum kıymetli katkılarından dolayı bugünlük.
1: Alper Üstündağ TV YouTube hesabı, Alper Üstündağ ile Instagram, Alper Üstündağ ile Kazan Karnıyor Instagram hesabını takip etsin futbol severler. Tüm takımları yorumluyorum orada biliyorsun. Pazartesi gecesi Çorum maçı sonrası görüşmek üzere o zaman.
0: Peki görüşürüz Alper abi, çok çok sağ ol, var ol abi.
1: Teşekkürler, sağ ol sevgilim.
0: Evet, Alper Üstündağ ile konuştuk. Birazcık daha bugün hani çok sesli yapalım istedik. Emre Eren'e de bağlanacağız. Sonra tabii ki Kemal Aydın'a bağlanacağız. Biraz da Trabzonspor tarafına gideceğiz. Trabzonspor'da birazcık ister istemez tabii ki istenilmeyen bir sonuç oldu. Bugün gerçekten sıkıntılı bir durum var. Hatta bakıyorum şu anda Fatih Tekke'nin istifa ile alakalı bir durumu da olabilir. Bu durumları tabii ki konuşacağız, tartışacağız ama bakalım bu gece çok fazla detay olabilir. İlginç durumlar var. Bakalım Fatih Tekke'ye gideceğiz ama ondan önce bir Emre Eren'e gidelim. Emre Eren'le konuşalım. Emre Eren'le birçok şey tartışacağız ama bu son dakika gelişmesi şu anda elimde, önümde böyle bir bilgi düştü ama ne kadar doğru olduğunu teyidine bakacağız. Emre Eren'le önce konuşacağız. Beşiktaş'ı ele alacağız. Beşiktaş'ı ele aldıktan sonra bugün birazcık da sonucun sorumlusu benim. Son dakika haberimiz var. Emre Eren'e bağlanmadan önce sonucun sorumlusu benim. İstifa ediyorum Fatih Tekke'den. Bu şekilde bir son dakika altyazı geçiyor ama tabii ki bakalım neler olacak göreceğiz. Beşiktaş tarafını konuşuyorduk ama Trabzonspor'da son dakikada böyle bir gelişme olunca flash açıklamada orayı da vereceğiz. Trabzonspor'da konuşacağız ama bir Beşiktaş konusuna bağlanalım istiyorum. Emre Eren hoş geldin.
1: Hoş bulduk da çok önemli bir konu, yani istifa ediyorum. Bir iki dakika sonra konuşabilir miyiz? Ne olur ya.
0: Tabii ki.
1: Bunu izlemem lazım.
0: Tabii yani. Tabii ki. Orayı biz de verelim. Orayı biz de verelim Emre Eren. Orayı verelim Emre abi. Birazdan bağlanıyoruz abi. Evet tabii ki son dakika gelişmeler olabilir. Şu anda sıcağı sıcağına bakalım, Fatih Tekke'nin açıklamalarını verelim. Emre Eren'e öyle bağlanalım.
2: Teşekkürler Kerem. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Maçı nasıl değerlendirmek istersin? Neler söylersiniz?
3: Çok üzücü bir gece geçirdik.

0: Tabii ki müsebbibi benim ekibim. Bunu söylemem lazım. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece geçirdik. Aslında Kırmızı Kart'a kadar herkese verdiğimiz şey bizim maçımızdan çok olumlu geçecek bir maç gibiydi. Çok iyi başladığımız bir maçtı ama neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır hemen hemen 18 aydır gece gündüz her şeyle beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber camiamıza biraz daha fazla iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, takım kesinlikle çok çok daha iyi olacak. Bu kesin, yani bu kesin. Ama çok uzatmayayım, kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır, bazı maçlar vardır. İnsana çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol. Duygun için ilk defa bir samimi bir duygu içinde görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim bir şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Evet, oyunun şanssızlıkları, talihsizlikleri hepsini kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam açıkçası. Dolayısıyla herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün bazen bir hata böyle şeylere sonuç verebiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen diyor ya, olmaz. O kadar güzel olmaz ki siz de bir şey karar vermeniz lazım. Camianın da bu kaosu ki yani kulübümüzün durumunu biliyorsun. Bu tip şeyleri çok daha fazla büyüterek gidiyor. Rahatlatması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde çok net, çok daha iyi olacak. Avrupa'da devam edecek. Çok da iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Ama bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkese hakkım helal olsun.
1: Hocam ben de hakkımı elde ediyorum. Futbolcularla ve yönetimle bu kararı paylaştınız mı hocam?
0: Yok, ilk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor. Şu an yayındakiler biliyor.
1: Hocam taraftarlara son olarak ne söylemek istersiniz? Yani bu birliktelik hem de 61. maçta son eriyor sizin açıklamanıza göre.
0: Şimdi geldiğim gün, ayrıldığım gün iyi tarafı var, evet, çok güçlü bir kadro, değer olarak çok güçlü, değerli bir kadro.
2: Evet, Fatih Tekke'nin açıklamalarını sizlere dinlettik. Tabii ki daha uzun açıklamalarını da dinleteceğiz ama Emre Eren hazır. Emre Eren'le beraberiz. Emre abi tekrardan hoş geldin.
3: Hoş bulduk, sen iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Tabii ki Beşiktaş'la başlayacaktık ama şu anda bir son dakika gelişmesi. Fatih Tekke'nin sonucun sorumlusu benim, İstifa ediyorum açıklaması var. Öncelikle bu sonucun sorumlusu Fatih Tekke midir sadece? İstifasını nasıl yorumlar Emre Eren?
3: Ya bu kadar erken olması tabii ki futbol camiasının beni üzdü, çok üzdü. Çünkü Fatih Tekin bu ülkenin çok değerli insanlarından biri değil, değerli teknik adamlarından biri ama ben bu istifanın gerçekleşeceğini düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Net söyleyeyim. Bu Ertuğrul Doğan ve taraftarlar tarafından bence geri çevrilecek bir istifa olacağını düşünüyorum. Ama bu denli, yani iki tane kırmızı kart görmüşsün, evet, dağınık bir görüntü vermişsin, doğru. Bazı oyuncularla ciddi problem yaşadığı da aşikar. Onu net olarak söylemek lazım. Özellikle Onaçu ile ilgili herhalde büyük bir problem var aralarında. Çünkü yaz transfer döneminde Onaçu'nun üzerine bir santrofor istendi. Ve Onaçu'nun performansı son derece aşağıda. 46. dakikalarda oyundan aldı. Bence soyunma odasında ciddi bir hadise yaşandığını düşünüyorum. Onu net söyleyeyim. Ve bu sonuçtan sonra Fatih Tekke'nin burada kalmamın Trabzonspor'a zarar vereceğini düşünenlerdenin diye bir söylemi de bence Türk futbol camiasını üzdü. Bunlar toparlanabilecek şeyler. Bazen oyuncularla bazı problemler yaşayabilirsiniz ama bunu çok fazla camianın içinde kalmak kaydıyla dışarıya yansıtmamanız lazım. Ben böyle bir yorumda bulunuyorum. Ama tabii ki çok şok edici bir, üzüntü verici bir durum. Çünkü Fatih Tekke'nin istediği transferler yapıldı.

0: ilginç koruyucu transferler yaptı. Çok ciddi bütçeler ayırdılar. Doğru. Muhammed Sinan gibi dev bir oyuncuyu kazandılar. Ama tabii bugün 4-0'lık mağlubiyet sadece Fatih Tekke'ye mi yazılır? Onda da net değilim, onu söylemek istiyorum. Sadece bu sorumlusu Fatih Tekke değil, oyuncular da biraz kendilerine bakmaları lazım diye düşünüyorum ben.
1: %100 katılırım. Peki şurası aslında, şu satır arasından aslında o cümleyi bir kere daha çekmek istiyorum. Sonra tabii ki Beşiktaş tarafında da konuşacağız. Emre Eren'le beraberiz ama satır arasından şu cümleyi çekmek istiyorum. Bu istifa işi geri dönebilir kısmı. Yani Sayın Ertuğrul Doğan ve Trabzonspor taraftarının bu istifayı kabul etmeyeceği yine dair aslında bir satır arası var. Bu kısımla alakalı süreç nasıl olur ve şu anda Fatih Tekke'nin ilk sıcağı sıcağına yaptığı açıklamalarda bu istifa söylemi ne kadar doğrudur? Camiada artısıyla eksisiyle nasıl yorumlamalıyız diye de aslında oranın bir kez daha altını çizelim istiyorum.
0: Camia buna kesinlikle olumlu bakmayacaktır. Özellikle Fatih Doğan ve yönetim kurulu mutlaka bunu karşılığında Fatih Tekke ile oturup konuşacaklardır ama Fatih Tekke çok kararlı bir şekilde çıktı ve kararlı bir şekilde istifa ettiğini söyledi. Burada ciddi bir, yani ben burada 4-0'lık skoru göz önünde bulundurduğunu düşünmüyorum. Bence oyuncularla alakalı sıkıntı, özellikle Donaçu ile alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünenlerdenim. Ona ne söyleyeyim? Yani bu kadar kolay değil. Evet, iki tane kırmızı kart görmüşsün. Tamam, demoralize olmuşsun. Oyundan kopmuşsun. Oyun birlikteleri kaybetmişsin. 4-0'lık bir mağlubiyetle yani konferans ligine gitmişsin. Futbolda bunlar olabiliyor. 3 gün önce ne oynuyordu Trabzonspor? 3 gün sonra ne ya? Futbol öyle enteresan bir oyundur ki. Gerçekten herkesin öyle çok kolayca bahsettiği bir oyun değildir. Açık ve net söyleyeyim. Futbol enteresan donelerle dolu bir oyundur. Oyunun her bölümünde, her dakikasında konsantrasyon en yüksek seviyede olacak. Bu teknik adam için de geçerli, oyuncu için de geçerli, taraftar için de geçerli, yönetim kurulları için de geçerli. O yüzden bence biraz daha aklı selim olması lazımdı. Bence çok erken bir karar verdiğini düşünüyorum. İçeride sıkıntılar varsa da onu yönetim kuruluyla paylaşıp çözmeliydi bence Fatih Tekke. Bunu da yapabilecek tarzda ve başarılı bir teknik adam olduğunu çok net söylemek lazım. Ama tabii üzüntü verici bir durum. Trabzonspor adına çok kolay bir durum değil. Bunun arkasından, bunun altından nasıl kalkar Trabzonspor? Bunu da bekleyip göreceğiz. Tabii ki yönetim kurulu ve taraftarın kararı. Çünkü Trabzonspor'un gerçek sahibi Trabzonsporlulardır. Orada bu kararın karşısında duracaklardır. Fatih Tekke'yi ikna etmeye çalışacaklardır ama Fatih Tekke bu konuda ikna olur da tekrar geri dönerse görevine, ki bugün itibariyle 10 dakika önce itibariyle görevine son verdiğini kendi söyledi.
1: Evet.
0: İstifa ettiğini söyledi. Ama burada tabii çok ciddi problemler yaşanabilir. Oyuncu bazında da bazı oyuncuların kadro dışı kalıp ondan sonra Fatih Tekke'nin tekrar geriye dönmesi de sağlanabilir. Ama buna Trabzonspor cephesi yönetimi nasıl karar verecek? Vallahi bekleyip göreceğiz. Son dakika gelişmesi hiçbirimizin beklemediği bir gelişme oldu.
1: %100. %100. Hatta yani maç nezdinde böyle bir skoru hayal dahi etmiyordum. Naçizane bu arada %100 katılırım Emre abi görüşüne. Yani bence de bu istifa dönebilir. Yani baya baya, çünkü ilk okuduğum zaman gözlerime inanamadım. Evet. Hatta bekledim, böyle bir dakika bekledim o haberi vermek için, inanamadım ben de. Yani süreci yönetmeyle alakalı dedim ki bir yutkunayım bakalım ne olacak. Ve sonrasında tabii ki kulağımla da duyunca o zaman inanabildim. Son dakika gelişmesini görünce de ister istemez ben de kısa bir yorumumu yapmış olayım. Peki Emre abi, Beşiktaş tarafına dönmek istiyorum. Yani Beşiktaş tarafında tur geçildi. İlk maç 3-0 kazanılmıştı. Arka arkaya gelen iki mağlubiyet var ama bugün nezdinde bir 90 dakika yorumu almak istiyorum. Sonrasında 1-2 tane de, hatta 2-3 tane detay sorum olacak ama bir 90 dakikanın, hatta 180 dakikanın yorumu da olabilir. Jalgiris eşleşmesinin bir yorumunu almak isteriz abi başta.
0: Vallahi bu konuyla alakalı aslında çok yorum yapmak istemiyorum. Yani bu Jalgiris takımı sadece Trossard'ın maaşı kadar bir takım, yani öyle söylemek istiyorum. Yani 9.4 milyon euroluk bir takım, 257 milyon euroluk takım. Yani nasıl yenildik, nasıl mağlup olduk, enteresan bir durum. Yani ben şuna bağlıyorum, 4 gün önce yaşanan bir gerçekten Alanya'da çok ciddi bir hakem faciası vardı. Bu hakem faciasından oyuncular kendine gelemediler. Onu ne söylemek lazım. Ama tabii ki profesyonel oyuncuların bence buna karşılık vermeleri lazım. Beşiktaş takımında çok değerli ve önemli oyuncular var. Yani bu takımın karşı kazanması gereken bir 90 dakika diye düşünüyordum ama 1-0 kaybetmeleri de benim için çok ciddi bir sürpriz oldu. Beşiktaş maalesef kırılgan yapısına devam ediyor. Onu söylemek lazım. Evet, çok doğru bir teknik adamı var. Doğru bir oyun oynatmaya çalışıyor. Oyuncu birlikteliğini sahaya yansıtmaya çalışan bir kurgusu var Beşiktaş'ın. Fakat şunu söylemek lazım. Bu kırılganlık da Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyor. Ya yani inşallah bu son kırılganlık olur Beşiktaş camiası adına. Çünkü Çorum Spor maçı bence ehemmiyeti çok yüksek. Çok önemli bir 90 dakika olacak. Burada kaybedilen puan, kaybedilecek puanlar gerçekten Beşiktaş'ı zora sokabilir. Çünkü ertesi hafta Fenerbahçe derbisi var. Deplasmanda oynayacak ki çok formda olan bir Fenerbahçe var. Ya o yüzden ben oyuncular ve teknik heyet bir an önce silkelenmeli. İki hafta önce Beşiktaş nasıl futbol oynuyorsa bence Çorum Spor'a karşı da böyle bir mücadele ortaya koymaları lazım. Ama oyuncu bazında baktığımız zaman hani bugün oyunun hangi bölümünde, hangi dakikasında iyi oynayan oyuncu var mı diye soracak olursan yedekler dahil bir tane iyi oyuncumuz yoktu. Onu söylemek doğru lazım. Yani burada Jalon'un da çok ciddi bir hatası var. Beşiktaş camiası yönetimi mutlaka buna bir karşılık ve çözüm bulması lazım. Bu takımın acilen stoper ihtiyacı olduğunu aylardır konuşuyoruz.
1: Doğru.
0: Lütfen bunu Sayın Başkanımız Serdar Adalı ve yönetim kurulu da buna cevap versinler ve bir an önce Beşiktaş'ın gerçek bir stoper kimliğine kavuşturması gerektiği günlerden geçtiğini söylemek lazım. Evet, yapılan doğru transferler var. Profar'ın performansı da halen istenilen seviyede değil. Milovic tam hazır değil. Baktığımız zaman Poku gibi çok değerli bir oyuncuya sahip oldu Beşiktaş ki sağ tarafta bence bütün problemini Poku ile çözecek. Ama baktığımız zaman savunma Beşiktaş'ın her zaman güvenliğinin en ön planda olduğu bölgedir. Bu savunmaya da çok ciddi bir transfer yapılması gerektiğini aylardan beri konuşuyoruz ama
1: doğru,
0: bir an önce artık yönetim kurulu buna cevap verip Beşiktaş takımına doğru bir stoper kazandırması gerektiğini düşünenlerdenim. Ne söyleyeyim?
1: Tek transfer konusunda tek bir soru soracağım. Çünkü çok çok net bir şekilde Emre Eren hakikaten bizlere çok çok güzel açıkladığınız. Şunu da sormak istiyorum Emre abi. Şimdi tabii ki Beşiktaş'ta birçok transfer oldu. Birçok aslında Miretti transferinde konuşabiliriz. Hatta bu sorunun yanında Miretti'yi de dahil etmek isterim. Nasıl evet, baktığını Emre abi, ama şunu sormak istiyorum. Stoper artık tek transfer mi yapılması gerekiyor? Yani Beşiktaş'ın sadece bir transfere ihtiyacı vardır mı demeliyiz mevcut konjonktürde?
0: Bence Beşiktaş'ın bir tane sol stopere, bir tane de acil şekilde sol beke ihtiyacı var. Her nedense anlayamadığım bir konu var. İki senedir bu yönetim kurulu bir tane sol bek getiremedi Beşiktaş takımını. Çok enteresandır. O kadar büyük dünya yıldızları getirdiler ama maalesef sol bekte bir türlü başarılı olamayan bir Beşiktaş kurgusu var. Yani o Atara bir kere Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Onu ne söylemek lazım? Hani Beşiktaş'a katkı sağlayacak bir görüntüsü de yok maalesef. Hani o yüzden bence yönetim kurulu bu savunma dörtlüsündeki mutlaka hem sol bek hem stoper cevabını mutlaka camiaya vermesi lazım. Çünkü bu denli önemli kadro kuruluyor. Bu denli önemli bir teknik adamla çalışılıyor. Ama günün sonuna baktığımız zaman kaybeden Beşiktaş takımı olmasını istemiyoruz. Sezonun başında evet hakemlerle ilgili çok ciddi problemler yaşıyoruz. Yaşadık da geçen hafta özelinde. Çünkü tüm hakem hocalarına sorduğumuz zaman pozisyonların net Beşiktaş aleyhine verildiğini ama Yunus Yıldırım tarafından da hakemlerin 10 üzerinden 10 puan aldığı da konuşuluyor. Enteresan günlerden geçiyoruz. Değişik günlerden geçiyoruz. Ama Beşiktaş mutlaka camiasının büyüklüğüyle gerekirse hakemleri de yenecek bir potansiyel oyun ortaya koyması lazım ama bugünkü 90 dakikayı beğendim meselesi ne olacak olursan yani 3 gün sonra Beşiktaş bu kadar ivme kaybeder mi? Demek ki kırılganlık halen devam ettiği de net bir şekilde ortada. O yüzden Beşiktaş bence bir an önce silkelenmeli. Doğru transferlerle birlikte lige bağlanmalı. Çünkü rakipler Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı gördüğün zaman Trabzonspor takımı da bu ligde çok canlar yakacaktır. Önemli transferleri var. Yani o yüzden Beşiktaş takımının bir an önce toparlanması, Çorum Spor maçında da doğru bir 11'de doğru bir şekilde mücadele etmesi ve camianın yüzünü güldürmesi gereken bir 90 dakika olduğunu düşünüyorum sevgili.
1: %100 katılırım abi. Şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki ister istemez Sayın Adalı ve tabii ki ikinci hafta Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği karşılaşmayla alakalı çok büyük bir sitem vardı. Sayın yönetimin bu konuda ki tutumu tam olarak bu süreçte nasıl? Bu süreçte bu tutumu nasıl bulur Emre Eren diye sormak istiyorum.
0: Vallahi bu tutumu doğru bir tutum olarak buluyorum. Yönetim zaten isyan etti. Sayın Başkan Serdar Adalı'yı da kutlamak lazım. Bir gün önce anji olmuş. Yatağından kalkıp Futbol Federasyonu Başkanı'na kadar gidip Beşiktaş'ın haklarını korumak için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Burada da camia birlik ve beraberliği hiçbir zaman bozmamalı. Kaldığı yerden devam etmeli. Ve bundan sonra Beşiktaş'ın çıkışı da olması lazım diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki bu ne kadar kolay olacak bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Bu esnada kazadan yaralı bir şekilde ayrılmak da çok tehlikeli olur Beşiktaş adına. Bence hafta sonu oynanacak maç her şeyin önüne geçti. O yüzden Beşiktaş silkelenmeli. doğru bir sistemle, doğru bir kadroyla, doğru oyun formatıyla, taraftarın da çok büyük gücüyle bu maçı kazanmalı. Sonra da Fenerbahçe derbisini düşünmeli diye düşünüyorum.
1: Peki Emre abi, o zaman son iki tane sorum var kafamda. Açıkçası Trossard konusunu sormak istiyorum. Çünkü o darbe sonrasında Trossard'ın birazcık, yani birçok şey okuyoruz ama şu anda Sayın Adalı ve Trossard ve tabii ki teknik heyet diyelim, futbolu yönetenler süreci nasıl ilerletiyor? Yani Çorum maçında biz Trossard'ı sahada kesin bir şekilde görecek miyiz abi diye sormak
0: istiyorum. Bence göreceğiz. Trossard bu tarz müdahalelerden çok isyan edebilecek bir kapasitede bir oyuncu değil ama Trossard bence dünyanın en değerli ve en yetenekli oyuncularından biri. Türk futboluna da biraz alışması lazım diye düşünüyorum. Bizim ligimiz biraz sert bir lig. Yani her ne kadar Premier kadar çok hızlı oynanmasa da çok sert bir ligde oynayacak. O yüzden o da antrenman yapıyor bence. Ama önümüzdeki hafta itibariyle bence Beşiktaşlılar artık Trossard'dan sonuç bekliyorlar.
1: Peki. Son olarak da abi şunu sormak istiyorum Emre abi. Bu arada kıymetli katkılarından dolayı çok çok teşekkür ederim. Her zaman yayınlarda bu arada. Sağ ol. Hakikaten sağ ol, var ol abi. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi tabii ki Çorum maçını konuşuyoruz ama Çorum maçıyla alakalı taraftarın stadyumda iki maç sonrasında böyle bir yüksek bir negatif bir hava yaratabileceğini düşünür müsün Emre abi? Yoksa Beşiktaş taraftarı bu sezona çok yüksek perdeden girdi. Bu maçta da stat tıklım tıklım olur ve maçı Beşiktaş taraftarıyla kazanır mı dersin abi?
0: Ben senin son söylemlerine katılıyorum. Beşiktaş camiası böyle ufak tefek şeylerle yıkılacak, buralarda kırılacak bir camia taraftarı değil. Onu ne söyleyeyim? Beşiktaş takımı Çorum Spor maçında 40 bin seyirciyle birlikte o sinerjisi yüksek, enerjisi yüksek bir performansla çok rahat bir şekilde takımını destekleyecektir. Bunda hiç en ufak bir şüphem yok. Ama tabii burada oyuncular, son kararı oyuncular verecek. Burada performans anlamında o seyircinin enerjisine katılabilirlerse bence Çorum Spor engelinde rahat bir şekilde açarlar.
1: O zaman çok kısa bir tane daha soru gelmişken abi, aklımda, hemen onu da araya da sıkıştırmak istedim. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın realistik hedefi ne olmalı? Bugünden sormuş olayım en azından kurallardan önce.
0: Vallahi Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde yani çok özel bir rol oynayacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'ın tek derdi ve heyecanı Süper Lig'in şampiyonluğunun en büyük adaylarından biri olması. Avrupa'da gidebileceği yere kadar gidecek Beşiktaş. Oynayabileceği kadar önemli rakiplere karşı değerli bir futbol ortaya koyabilecek kapasitede. Ama ben Avrupa'dan önce Beşiktaş'ın lige tutunması, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın o performans anlamında onlara yaklaşması ve taraftarın da çok mutlu etmesi gereken günlerden geçtiğini söylemek lazım. Tabii Avrupa'da da gidebileceğin yere kadar gidersin. Hani bunu diyemezsin ki yarı final, çeyrek final, final diyemezsin. Bunu izleyip görmekten başka çaremiz yok. 2-3 tane daha transfer yapılacak. Yeni transferlerin takıma ne katacağını bilmiyoruz. Ki ben yönetimi şöyle düşünüyorum. Teknik direktör ve yönetimin bu transferlerin çok faydalı transferler olduğunu söylemleri de Beşiktaş camiasına tabii ki umutlandırıyor. Yani orada bir bence Beşiktaş kendine UEFA'da işte bir buraya gideceğiz, şuraya gideceğiz gibi bir söylemleri yok. Camianın içinden çok değerli insanlarla da görüşüyorum. Aynı benim düşüncelerim. Deme katılıyorlar. Onlar da böyle düşünüyorlar. Ama gidebildiği yere kadar Beşiktaş gidecek. Önce camiasını, taraftarını mutlu edecek. Sonra da şampiyonun en büyük adaylarından biri olacak.
1: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından.
0: Görüşmek dileğiyle, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Evet, Emre Eren bizlerle beraberdi. Birazdan Kemal Aydın'a gideceğiz ama çok kısa, aslında çok da uzun bir basın toplantısı değil. Arada hazır Beşiktaş konusunu da kapamışken arada Vincenzo Italiano'nun sizlere basın toplantısını dinletmek istiyorum. Çünkü yaklaşık bir 7-8 dakikalık bir toplantı. Sonrasında Trabzonspor tarafında çok büyük gündem var. Ki ister istemez tabii ki sonucun sorumlusu benim, istifa ediyorum sözleri Fatih Tekke'nin. Bu çok çok konuşulacak. Gece boyunca konuşulacak. Hatta yarın ve sonraki günlerde de konuşulacak bir konu. Bakalım geri dönecek mi? Yoksa ikna edilecek mi? Veyahut da bu iş hakikaten bitti mi? Bunların hepsini konuşacağız ama önce bir Vincenzo Vitaliano'nun maç sonundaki açıklamalarına, basın toplantısına daha doğrusu bir değinelim. Jalgiris eşleşmesi sonrasında Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş. Buradan tebrik edelim. Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Bunun da bilgisini aktaralım. Birçok şeyi konuşacağız. Önce Italiano, sonra Kemal Aydın'la devam edeceğiz. Sonra da programın en son bölümünde Fatih Tekke'nin açıklamalarıyla aslında sonlandıracağız programı. O halde bir Italiano'ya dönelim.
2: Madrid'in olabilirsin yazın gol. Ancak ben adım tersi oldum.

0: Parte sembra una parte della comunità, ma allora possiamo dire che abbiamo perso questa parte perché abbiamo fatto 8 partite di 30 giorni e anche così con sconfitte del genere abbiamo sempre siamo stati giù moralmente, quindi cosa vorresti dire ai tifosi?
1: No, che non c'è niente da stare giù perché abbiamo centrato il primo vero obiettivo della stagione, che era quello di arrivare in Europa League, l'obiettivo della società, della squadra, mio personale, del mio staff, quindi non c'è niente di delusione. Questa partita va analizzata per quello che si può analizzare, nel senso che venivamo già da un risultato acquisito, i ritmi della gara molto bassi, l'intensità bassissima, l'abbiamo persa, mi dispiace, però l'obiettivo era quello di entrare nei gironi e ci siamo riusciti, quindi nessuna delusione, nessuna negatività, perché l'obiettivo era quello e siamo stati bravi a raggiungerlo. Adesso penseremo al campionato, è chiaro che dobbiamo adesso reagire a 2 sconfitte e cercheremo di farlo lunedì in casa davanti ai nostri tifosi.
0: Evet, asla moral olarak moralimiz düşük değil. Çünkü bu sezon ilk en büyük hedefimize ulaşacak, o da Avrupa Ligi'nde olmaktı. Bu kulübün hedefiydi, takımın hedefiydi. Aynı zamanda benim kişisel olarak staffımla beraber hedefimdi. O yüzden hiçbir şekilde hayal kırıklığı olduğunu söyleyemem. Bu maçın analizini yapacak olursak çok da gerek yok aslında. Çünkü ilk maçtan dolayı daha rahattık, öyle söyleyebilirim. Ritim olarak, tempo olarak da düşük bir maçtı aslında. Ama tekrar ediyorum, hedefimize ulaştık. Bu yüzden mutluyuz. Hiçbir şekilde negatifi de ya da bir hayal kırıklığı hissetmiyoruz. Lig başlıyor, tekrar lig maçlarına dönüyoruz. İyi bir şekilde reaksiyon göstermemiz gerekiyor bu iki mağlubiyetin ardından. Pazartesi günü de evimizde taraftarımız önünde iyi bir maç çıkartmak istiyoruz.
2: Başka sorusu olan var mı?
0: Prestazioni oggi, quelli che non giocavano sempre.
1: Ma ripeto, questa è una prestazione che l'analizzeremo ben poco, perché il risultato della gara di andata era già un risultato che ci lasciava abbastanza tranquilli. Ripeto, i ritmi della partita erano ritmi troppo bassi e alla fine hanno messo minuti importanti Kartal, Vlahovic e tutta gente che aveva giocato meno, Autara, quindi questo è stato importante. Arrivano altri 2 ragazzi giovani di qualità, un esterno d'attacco di grande qualità, un centrocampista che anche se è giovane è molto già esperto tra virgolette per aver giocato campionati importanti in Italia, quindi saremo pronti per queste 3 competizioni, perché l'Europa League è una competizione tosta, ma dobbiamo cercare di reagire a queste 2 sconfitte, quello sicuramente.
0: Bu maçın aslında, tekrar ediyorum, bundan önce söyledim, bugünkü performansın analizini yapmaya çok aslında gerek yok. Çünkü ilk maçın verdiği bir rahatlık vardı ve maçın ritmi de çok düşüktü. O yüzden bunun çok bir analizi yapılmaz, performanslara çok bakılacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda bugün az süre bulan oyuncularıma süre verdim. Mesela Kartal, Vlahovic, Vattara, az oynayan oyuncularımla daha çok oynadım bugün. Onlara süre vermeye çalıştım. İki tane de genç, kaliteli oyuncu aramıza katıldı. Bir tanesi sağ kanat, bir tanesi orta saha. Özellikle orta saha oyuncusuna daha uzman bir oyuncu diyebiliriz. Parantez içinde söylüyorum bunu. Bir uzman oyuncu diyebiliriz ona. Neden? Çünkü İtalya gibi önemli bir ligde çok fazla maça çıktı. Ve aynı zamanda şimdi 3 kulvarda oynayacağız ve bütün bu oyunculara şu anda hepsine ihtiyacımız var. Ve Avrupa Ligi'ndeyiz. Avrupa Ligi de çok zor bir turnuva aslında. Hiç öyle kolay bir turnuva değil. Şimdi önemli olan ise bu iki mağlubiyete nasıl reaksiyon vereceğimiz.
3: Gönlünden istediğin takım var mı Avrupa Ligi'nde?
0: Voglio giocare contro una squadra in specifico che vuoi.
1: Penso che l'Europa League sia una competizione abbastanza dura, difficile, con tutte squadre di grandissimo livello. Credo che la differenza tra Champions League e Europa League non sia enorme, quindi sicuramente affronteremo squadre tutte di grande livello. Sarà bello, percorso bello, e qualsiasi sarà il nostro avversario, sono convinto che sarà un avversario di grande valore e dobbiamo cercare di onorare al meglio questa competizione, perché il Besiktas deve onorare tutto quello che affronta, e quest'anno Europa League, campionato e coppa, dobbiamo cercare di farla veramente nel migliore dei modi.
0: Avrupa Ligi, söylüyorum tekrardan, çok zor bir lig. Bütün takımlar gerçekten çok yüksek seviyenin takımları ve bence Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi arasında çok da büyük bir fark olmadığını düşünüyorum. Yani gerçekten hepsi değerli, yüksek seviyenin takımları ve bence bizim için bu sezon çok güzel bir yolculuk olacak Avrupa Ligi. Büyük takımlara karşı oynayacağız, kaliteli takımlara karşı oynayacağız ve bu sezon oynadığımız her maç, 3 kulvardayız şu anda, oynadığımız her maçta Avrupa Ligi olsun, bu lig olsun, hepsini en iyi şekilde oynamak istiyoruz. Beşiktaş'ı en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Çünkü bu takım en iyisini hak ediyor. Taraftarı en iyisini hak ediyor. En iyi şeyi görmeyi hak ediyor herkes.
3: Kayal Aziz Belli, what is Beşiktaş main goal in the Euroleague? Do you believe this team has what it takes to reach the final?
0: Pensi che questa squadra può raggiungere alla finale, ci credi? Cos'è capace di fare questa squadra?
1: No, non lo so, non lo so. Come primo obiettivo sicuramente cercare di superare la prima fase, sarebbe bello. La prima fase viene superata dalle prime 8 direttamente, poi fino alle 20, alla 24esima fa il playoff, e deve essere un nostro obiettivo. Quindi concentriamoci su quello, non sarà semplice, però il primo step dovrebbe essere per tutti quello, sarà quello, cercare di superare il primo turno e poi piano piano vedere dove arriviamo. Dobbiamo crescere tanto, dobbiamo lavorare tanto e sono convinto però che, ripeto, onoreremo al meglio questa competizione.
0: Türkçe mi? Ben de bilmiyorum. İlk hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmaktı. Bunu başardık. Oradaki hedefimiz de tabii ki ilk olarak gruplardan çıkmak olacak. Grup değil aslında, lig aşamasından çıkmak olacak. İlk 8 takım direkt çıkıyor. Daha sonra 9-24 arası ise playoff oynamak zorunda. Biz de tabii ki de bu ilk 24 arasında olmak istiyoruz. İlk hedefimiz o. Sonra yavaş yavaş artık bakacağız nereye gidebileceğimize bakacağız. Ama tekrar ediyorum, bunun için de iyi çalışmamız gerekiyor. Potansiyelimiz var, daha da büyüyebiliriz. Bu daha da büyümemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edip onore etmek istiyoruz.
2: Hocam, ne diyeceğim, bir şey yoksa bana.
0: Selam ama yazın. Niye takım yağmurum?
4: Evet, Vincenzo İtalyano'nun açıklamalarını sizlere aktardık ama çok bir, yani şu anda gerçekten benim de bayağı şaşırdığım bir son dakika gelişmesi var. Bir kez daha tekrar ediyorum, yayın boyunca tekrar etmeye de devam ettim ama Fatih Tekke'nin istifa ediyorum sözleri birçok enteresan, açıkçası hiç beklemediğimiz bir anda, yani gerçekten bir son dakika, bize de son dakika oldu, çok fazla şaşırdık ama karar döner diyenler de oluyor. Yani Emre Eren aslında bunu kastetti birazcık. Orada bu kararın dönebileceğini sinyallerinden bahsetti ama Trabzonspor tarafının gerçekten birçok haberini aldığımız ve birçok konusunu konuştuğumuz Kemal Aydın bizimle beraber. Öncelikle abi, hoş geldin.
5: Merhaba, iyi yayınlar, hoş bulduk.
4: Çok çok teşekkür ederiz abi, bir daha bizi kırmadığın için. Her zaman bize gerçekten destek verdiğin için çok sağ ol, var ol demek istiyorum abi. Ya şok olduk. Bu kararı nasıl yorumlamalıyız diye sormalıyım. Yani bu kararda Fatih Tekke bugün sadece sonuç odaklı bir karar mıdır bu karar diye sorayım. Veyahut da belli başlı şeylerin birikmesi sonrasında...

0: alınan ya da nabızlı bir şekilde alınan bir karar mıdır? Bu karar dönebilir mi? Yani bu kararın şu anda ne tarafından konuya bakmamız gerektiğini doğrusunu söylemek gerekirse bir sormak istiyorum abi.
1: Yani karar ne tek bir günlük karar ya da birikmişlerin kararı, aslında biraz ortak bir karar ama bence öncelikle şunu belirttim, hoca kararı verirken de çok duygusal bir ruh hali içerisindeydi.

0: Tekke'nin futbolculuk dönemindeki halini istiyoruz. Sakin, olgun, tedbirli Fatih Tekke değil, biraz daha hırçın bir Fatih Tekke istiyoruz. Fevri bir Fatih Tekke istiyoruz diyenlere, işte fevri Fatih Tekke hareketi buydu tam olarak. Yani tam futbolculuk dönemindeki bir hareketleri gibi bir hareket. Gergin bir hareket, duygusal bir hareket. Çok duygusal bir karar. Ben bir şekilde geri döndürülmeye çalışacağım. Zaten kesinlikle hani yönetimin kesinlikle devam etmek istediğini düşünüyorum da hocanın da bir şekilde ikna edileceğini inanıyorum, inanmak istiyorum. Çünkü şöyle, yani ligin 3. maçını oynuyorsun sezonun.
1: Doğru.
0: Lig galibiyetim var, bir beraberliğim var. Ligde 3. maça çıkacağız pazartesi günü. Avrupa'da 9 kişi kaldığım bir müsabaka, maçın 12. 13. dakikası 10 kişi kaldım. Yani böyle bir maçta evet bu skorlar Trabzonspor'un kaldırabileceği skorlar değil.
1: Doğru.
0: Ama olay çok, maç çok, hikayesi çok farklı. İşte ama şu bir gerçek, şu maçta ben YouTube'da yayın yapacaktım bugün. Gerçekten açamadım yayını. Çünkü konuşulacak hiçbir şey yok.
1: Doğru. Yani o yüzden 90 dakikanın genel yorumu diye başlarım normal şartlarda. Şu anda bambaşka bir gündemimiz var. Lütfen Kemal Aydın, araya girdiğim için özür diliyorum. Sendeyiz abi.
0: Yani ben şu maçla alakalı hani set, yerleşik, hücum, plan vesaire şöyle bakın, tek bir an bile gelmiyor aklıma maçla alakalı. Yani tek bir an bile yok maçta Trabzonspor'un evet burayı doğru oynadı dediğiniz tek bir an, tek bir hamle yok.
1: Doğru.
0: Çok kötü yani, her şeyle çok kötü bir maç. Ben son zamanlarda izlediğim en kötü maç yani Trabzonspor adına. Bu bir realite olarak bir kenarda duruyor ama diğer tarafta da 18 ay önce gelmiş haftalarda deplasmanda galibiyet alamayan bir takımı bir Türkiye Kupası, bir tane lig üçüncülüğüyle bitirmiş bir hocadan bahsediyoruz diğer taraftan da. Bu kadar çabuk ve fevri bir şekilde bunun bitmesi doğru bulmuyorum ama bir yandan da hocanın yani kimseyle konuşmadan bir şekilde istifa etmesinde doğru bulmuyorum. Muhtemelen bir toplantı bugün yapılacaktır çok hızlı bir şekilde. Hoca muhtemelen birçok kişi tarafından aranacaktır. Yani bu konuyu aşmak için. Bir de hocanın bence bildiği kadarıyla etrafındaki insanlar çok fazla hocaya olumsuz şeyi aktarıyorlar. Böyle bir yani hoca bir yalnız kalmış, bunalmış bir tavır içerisine girdi. Yani sürekli sosyal medyadan olsun veya farklı yerlerden olsun sürekli olumsuzlukları pompalıyorlar. Yani sürekli vesvese veriyorlar. Dolayısıyla bunun da aşılması zor haliyle kolay bir şey olmayacaktır. Bunun da bir şekilde aşılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki şunu soracağım. Şimdi tabii ki bu bir iddia. Ama aldığımız bir istihbarat diyelim. Yani sonuçta Emre Eren'in bilgilerine her zaman çok net bir şekilde kulak veririm ama oyuncu grubundan bazı kişilerle hocanın arasında bir sorun mu var? Yani onu açığı kastediyorum. Çok da fazla lafı döndürmeyeceğim. Çünkü...
0: olabilir, olmayabilir. Benim kulağıma gelen net bir şey yok. Hoca oyuncunun yerine forvet istediğini biliyoruz. Ama yani bu kültürün artık değişmesi gerekiyor. Hoca ile oyuncunun arasında problem varsa oyuncu gider.
1: Yani Fatih Hoca geri döndüğü senaryoda bir kadro dışı beklememiz mümkün müdür diye sorayım o zaman biraz daha farklı.
0: Şöyle, bugün istifa değil de direkt kadro dışı gelseydi daha makul olurdu. Ama işte istifadan geri dönüp kadro dışı soru işareti. Yani bilmiyorum gelir mi, gelirse ne kadar etkili olur. Bunların hepsini zaman içerisinde göreceğiz. Ben açıkçası kadro bugün mesela devrasa çıkartması bir nevi de kadro dışıydı. Gol arayan takımları devrasa santroforunu çıkartmak kadro dışı kararıdır aslında. Yani ikinci devre sizin çıktı.
1: Doğru, bir bile aramanız gerekiyor. Doğru,
0: yani mantıklı. Sanki bir süredir hocaya bir takıma bir yani sapata ediyor demeyeyim ama bir gönülsüzlüğü var diyeyim.
1: Gönülsüzlük bence çok var. Doğru kelime burada. Ya bu arada Kemal Aydın yani beraber de izlediğimiz müsabakada Onu Açu hakikaten dünyaları kaçırmıştı.
0: Evet, evet. Yani çok umutsuz oynuyordu yani böyle bir gönülsüz oynuyordu.
1: Bir tane de aslında bir dinleyicimizden bir mesaj var. Yani böyle bir istihbaratım benim yok. Bu bir istihbarat değil ama bir dinleyicimiz herhalde futbolu gerçekten o da yakın takip ettiğini bildiğimiz bir dinleyicimiz diyelim. Bora Bey yazmış. Yabancı bir teknik adam.

0: gelme ihtimali hakkında bir istihbarat aldığını ifade ediyor ama bunu bilmiyorum, doğrulamadım.
1: Yani şu anda istifadan sadece Allah ve Fatih'ten haberi vardı. Başka kimse istifayı bilmiyordu yani. Bir hocam kendi biliyordu, bir de Allah biliyordu.
0: Yani gerçekten de öyle.
1: İstifa etti öyle. Hani öncesinden hazırlanmış bir yabancıyla görüşülmüş falan. Yani şu anda yönetim falan şok halindedir, öyle söyleyeyim size. Yani şoktadır yönetim.
0: Gerçekten öyle ya, ben de yayını yaparken
1: düşünüyordur yani.
0: Ben de yayını yaparken hakikaten normal şartlarda çok fazla dilim sürüşmez ama o kadar enteresan bir karar ki yayının takvimini oluştururken tabii ki bizler de canlı yayında birçok durumlarda farklı noktalarda şekillenmemiz gerekiyor. Ya gerçekten ne yapacağımızı tam olarak bilemediğimiz böyle anlık gerçekten sıcağı sıcağına bir karar. Peki yani şunu da sorayım son olarak, çok da fazla tutmak istemiyorum, biliyorum herkesin çok fazla yoğunluğu var. Birazdan bir kez daha Fatih Tekke'nin açıklamalarını vereceğiz ama hafta sonunda ligde Trabzonspor'un oynayacağı müsabakada tribünler genelde, yani deplasman tribününden bahsediyorum, yani deplasman tribününden böyle bir reaksiyon Fatih Tekke'ye dair enteresan bir hocam geri dönün çağrısı, yani birazcık oradaki psikolojik gerilimi Fatih Tekke'nin nezdinde herkesin birazcık sıkıntılar yarattığını, hocanın da artık birikmekten dolayı belli şeylere geldiğini vurguladık ama taraftarın, yani maça giden deplasman taraftarının, Ahmet deplasmanında hocaya böyle enteresan bir şekilde dön çağrısına benzer şeyler görebilir miyiz? Bu konuyu nasıl okur Kemal Aydın diye sorayım.
1: Önce de şunu yazayım, yani futbolda şu anda hocayı döndürmeye çalışıyor. Onu bir bilgi olarak vereyim. Tamam. Az önce bir şey yaptım onunla alakalı. Bir yandan da mesajlaşıyorum. Şey yapmaya çalışıyorum. İstihbarat toplamaya çalışıyorum. söylediğin durum ya, şimdi Trabzonspor taraftar grubu, Trabzonspor gibi büyük kulüpler taraftar grubu böyle tek bir tip değil. Yani biraz hocanın bu konuda çok seven bir taraftan söylüyorum. Homojen bir yapı, yani bin bir çeşit insan var. Senin en iyi oynadığın maçta sana eleştiri gelecek. Yani bu bütün büyük takımlar için geçerli. Bunları kaldırabilmek gerekiyor. Hocaya tabii ki sahip çıkılacaktır. Yani tribünlerden bir şey olacaktır zaten. Bu sırada taraftar yasağı olmaması çok doğru bir karar. Böyle olayların normalleştirilmesi gerekiyor. Taraftar yasakları anormalleştiriyor olayı.
0: %100. Yani
1: çok temiz, güzel, iki tarafında keyifli oynayacağı bir maç olacaktır. Herhangi bir tribün olayı da yaşanmayacaktır münferit olarak. tabii ki hocaya karşı bir sevgi ve tezahürat olacaktır. Eğer tabii ki hoca kararından geri dönerse. Hoca karardan geri dönmezse ne olur, onu kesmek güç.
0: Gerçekten öyle. Peki abi çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ ol abi, var ol.
1: Sağ olasın, görüşürüz.
0: Evet, Kemal Aydın bizlerle beraberdi. Şimdi de bir kez daha aslında Fatih Tekke'nin açıklamasının bir kısmını vermiştik. Şimdi açıklamanın bütününü vereceğiz. Çünkü sonuç olarak tabii ki son dakika gelişmelerimizde bahsettik. Yani Fatih Tekke'nin Trabzon'daki görevinden istifa ettiğini, sıcağı sıcağına Yunus Emre Sel'e verdiği açıklamada. Orada en nabızlı, belki de stadyumdaki o oyuncu grubu, şu anda zaten alınan istihbarat doğrultusunda oyuncu grubu ikna etmeye çalışıyor. Bakalım ne olacak karar. Bunların hepsini göreceğiz ama Fatih Tekke'nin ilk açıklamalarda maç sonunda istifa ettiğinin açıklamalarını dinlemiştik. Bir kez daha kulak verelim, satır aralarını iyi okuyalım, bakalım farklı bir şeyler çıkarabilecek miyiz?
2: Teşekkürler Kerem. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile beraberiz. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Maçı nasıl değerlendirmek istersiniz? Neler söylersiniz?
3: Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki bir sebebi ekibim. Bunu söylemem lazım. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece geçirdik. Aslında kırmızı karta kadar herkese verdiğimiz şey bizim açımızdan çok olumlu geçecek bir maç gibiydi. Çok iyi başladığımız bir maçtı ama neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır, hemen hemen 18 aydır gece gündüz her şeyle beraber, ekibiyle, her şeyimizle beraber camiamıza daha biraz daha fazla iyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Ve şunu söyleyeyim, takım kesinlikle çok çok daha iyi olacak. Bu kesin. Yani bu kesin. Ama Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibariyle 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu ceza

0: kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır, bazı maçlar vardır. İnsanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık maalesef. Nasibin ötesine yer yok. Sağ ol. Duygun için ilk defa bir samimi bir duygu içinde görüyorum. Çok onur duyduğum görevden maalesef çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibariyle istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Çünkü oyuncularıma söylediğim, herkese söylediğim şey var. Mağlubiyetler bana ve ekibime ait, galibiyetler oyuncularıma. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Evet, oyunun şanssızlıkları, talihsizlikleri hepsini kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam açıkçası. Dolayısıyla herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Bugün bazen bir hata böyle şeylere sonuç verebiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bazen diyor ya, olmaz. O kadar güzel olmaz ki siz de bir şey karar vermeniz lazım. Camianın da bunu, bu kaosu ki yani kulübümüzün durumunu biliyorsun, bu tip şeyleri çok daha fazla büyüterek gidiyor. Rahatlatması adına Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, çok net, çok daha iyi olacak. Avrupa'da devam edecek. Çok daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum ama bugün itibariyle ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkese hakkım helal olsun.
1: Hocam ben de hakkımı helal ediyorum. Futbolcularla ve yönetimle bu kararı paylaştınız mı hocam?
0: Yok, ilk defa burada söylüyorum. Kimse bilmiyor. Şu an yayındakiler biliyor.
1: Hocam taraftarlara son olarak ne söylemek istersiniz? Yani bu birliktelik hem de 61. maçta sona eriyor sizin açıklamanıza göre.
0: Şimdi geldiğim gün, ayrıldığım gün, iyi tarafı var, evet, çok güçlü bir kadro, değer olarak çok güçlü, değerli bir kadro, Trabzonspor'un adımlarının bir ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma, ama dediğim gibi bazen bazı maçlar vardır, o maçlar benim adıma en azından öyle, ben bunu kabul edemem. Ve bu mağlubiyeti de biri üzerine almak zorunda. Onu da her zaman olduğu gibi ben alıyorum ki doğrusu olan bu. Yönetimimize, başkanımıza, bize veren, bizi seven, destekleyen herkese teşekkür ederiz. Trabzonspor'umuzun önü açık bence. Bunun ilk adımını da biz üzücü tarafı da tabii Trabzon'dan ayrı olmak var. Yapacak bir şey yok. Hayat böyle bir şey. Ama bahsede de kabul etmemiz lazım.
1: Hocam tabii ki değişmek için söylemiyorum ama iki maçta da hakem kararları gerçekten çok fazla etkiledi. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?
0: Ya diyorum ya, yani benim inancımda böyle. Yani nasip böyle bir şeydir. Bunu da Trabzonspor'a zarar verici şekilde zorlamanın bir manası yok. Trabzonspor'un önü açık. Ben oyuncularıma, tüm camiamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Herkes tekrar hakkını helal etsin. Biz de yana helal olsun.
1: Hocam saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum bundan sonraki hayatınızda.

0: Evet, artık tabii ki maç sonu yayınının da sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor'un maç sonu yayınını sizlere sunduk. Tabii ki bütün konuklarımıza çok çok teşekkür ederim. Her şeyden önce bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür edelim. Fatih Tekke'nin de kararını bakalım. Ertuğrul Doğan nasıl değerlendirecek? İleriki günlerde, ileriki saatlerde belki de veyahut da gerçekten tam olarak kestiremediğimiz bir son dakika gelişmesinin olduğu bugün de bakalım Fatih Hoca için ne olacak, göreceğiz ki hayırlısını dileyelim biz tabii ki spor yorumcuları olarak. Konu hakkında hayırlısını dilemekten başka bir cümle kullanmayalım, en azından şu etapta kullanmayalım. Nabızlar yüksekken, olay çok sıcakken birazcık daha bu şekilde noktalandıralım istiyorum. Evet, bir sonraki maç sonunu yayında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyorum.
1: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne yükseldi. Spor Dijital YouTube kanalında Berkay Tokgöz, Can Dikme, Bora Beyzade ve Fırat Güneyer maçı değerlendirdi.
2: Ben severim iyi insanları, duygusal insanları da severim. Ama Beşiktaş'ın duygusal açığa değil, çıldırmış bir açığa ihtiyacı var. Yani aç, topu ısıran, çalım atan, zorlayan o tarz bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu hoca da o tarz oyuncuları seviyor. O yüzden de Çenli'nin duygusallığı artık belli bir noktaya kadar, Beşiktaş artık bence yolları ayırması lazım. Boşuna zaman kaybediyorlar. Boşuna da dediğim gibi kontenjan kaybediyorlar. Burada şunu söylemek isterim ben aslında bu maçın özelinde. Teşekkür ederim arkadaşlara. Tam zamanında geldi.
3: Geniş kadro geldi.
2: Evet. Ya Beşiktaş'ın bu maç şunu gösterdi. O belki sezona çok formda başlamadı ama o yüzden eleştiriler aldı hemen. Orkun olmadığı zaman senin organizasyonun sıfır.
3: Bu çok kötü haber.
2: Senin tüm organizasyonunu Orkun Kökçü yapıyor. Orkun'un da şu anda en büyük yardımcısı bir diğer hazır olmayan Trossard. İkisi birden sahada olmadığı zaman başı kesilmiş tavuk gibi herkes koşuyor sadece. Beşiktaş koşuyor, anlamsızca koşuyor ama oyun kurma anlamında problem var. Sen zaten bizim söylediğimiz şey buydu. Yedek kulübesinin derinliği ve kalitesi çok
3: tabii,
2: düşük Beşiktaş'ta.
3: Belirleyici olacak.
2: Orkun Trossard olmadığı zaman gidemiyorsun. Kreatif oyuncu eksikliğin var. Beşiktaş'ın kadrosunda oyun kuran oyuncu eksikliği var. Sadece Orkun üzerinden giden bir hikaye var. Bu iyi bir şey değil. Mürettiği daldılar. Mürettiği umarım yardım eder ona. Ama bu kadro bas bas bağırıyor. Benim oyun kurucu isimlere ihtiyacım var diye. Ve Beşiktaş'ın geniş kadrosunda böyle bir problem var. Bunu bu maçta çok net gördük. Bu işin sakatlığı var. Cezası var. Osu var. Busu var. Ya Orkun 5 maç ceza. Mesela sezonda 5-6 maç ceza sakatlık olsa Beşiktaş hiç organize olamayacak mı? Buna bir çözüm bulmaları lazım. Ya transferle ya başka bir şeyle. Bir kere bu çok önemli. Çünkü senin kreatif oyuncu sayın az. Senin çalım atan oyuncu sayın az. Senin adam geçip sürpriz yapacak oyuncu sayın az. Beşiktaş buraları çözmesi lazım. Şu ana kadar iyi oyuncular geldi ama daha tam çözebilmiş değil.
3: Yani her zaman atletizmle çözemeyebilirsin maçları.
2: %100. Sadece çok önemli futbolda atletizm.
3: Tabii ki. Olmazsa olmazı.
2: Atletizm çok çok önemli şu anda ama ekstra o yüzden Galatasaray deli gibi Leao'ya saldırıyor.
3: Yetenek arıyor çünkü.
2: Yetenek lazım. O yüzden Greenwood'u aldılar. O yüzden Salah'ı aldılar. Hep diyorum yani yetenek, atletizm çok önemli. Ama çok atlet takım da sadece iş yaramıyor. Sen yetenek de ortaya koyman lazım. Yetenekli oyuncu alman lazım.
3: Bu seviyeden bahsetmeyelim. Yani City maçını seyrettim son Premier Lig'de. Stoper Gay'i ve Elliot Anderson'ı merkezde kullandılar. İkinci yarıda yani hiçbir şey üretemedi City. İkinci yarıda Kovacic'le Cherki oyuna girdi. 5 dakikada 2 gol atıp maçı çözdüler. Hani Barcelona'nın orta saha üstüne bakıyorsun. Hepsi aslında Real Madrid de dahil olmak üzere top takımlara bakıyorum. Oradan örnek vermek istiyorum. Orta saha merkezinde öncelikli olarak yeteneğe yatırım yapıyorlar yani. Olmo, işte Pedri, Gavi ile oynuyor şu Barcelona son karşılaşmayı öyle oynadı. Yani öncelik hep topa sahip olmak ve bunu çok yüksek şiddette top hızını arttırmak yönünde yapıyor. Atletizm tabii ki olmazsa olmaz futbolun ilk kuralı. Bu kadar ikili mücadelelerde şey kalamazsın ama Orkun da olmayınca bu sefer yük kimseye kalmıyor. Yani Beşiktaş o işi tamamen yapamıyor, vazgeçmiş oluyor.
4: O kadar yetenek eksikliği vardı ki ilk 45 dakikada Vlahović gibi mi?
3: Değil. O da kötü görünüyor. Herkes kötü görünüyor.
4: O kötü görünüyor. Neden? Çünkü ceza sahası içerisinde topla buluşturabildin mi Vlahović'i?
3: Sağlıklı gelemiyor topla.
4: Hayır. Kaçırdığı pozisyon var mı? İkinci yarının 5. 6. dakikasında kendi buldu, boğuştu, döndü, soluyla vurduğu pozisyon var. O yüzden bu iki kanat performansından dolayı ilk geldiği günden bu yana Ouyang-Yu da eleştirildi. Ben o zaman da söylüyordum. İyi kanat oyuncularıyla iyi beslenirse bir santrafor gerçek performansını ortaya koyabilir. Bugün bakıyoruz ki Vlahović zaten daha her hafta söylüyoruz ki sabır sabır sabır daha 2-3 haftaya ihtiyaç var. Vlahović'e doğru düzgün top gelmiyor. Vlahović'e top getiremezsen nasıl atacak golü? Orta sahadan alsın gelsin.
3: Öyle bir ucu yok.
4: 7 kişiyi çalınsın. Gol mü atsın abi? O da olmaz. Bir kanadın iyi niyetli şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. İlhan Fakılı. Diğer kanadın fiziksel açıdan maçta ama psikolojik açıdan ruhen maçta değil gibi. Orta sahadaki oyuncuların yaratıcı değil. Savunmadaki oyuncuların biri Emirhan yine konsantre ama diğeri
3: bugün hiç değildi.
4: Hiç değil. Calo. Murillo da eşlik etti konsantrasyon eksikliğinde. Ortaya bu görüntü çıkıyor. Bunları değiştirebilmek için yedek oyunculara bakacağız. Yedek oyunculara bakıyoruz. 36. günde 8. maç. Bir hafta sonra Amir gidecek. Amir oyuna giriyor hala. Ben anlamadım. Bir hafta sonra Raşika, 3 gün önce konuştular Raşika'yla. Kendine takım bul bir daha. Bak gidiyorsun, gitmen gerekiyor. Bugün maça giriyor. Şimdi hocaya burada nasıl eleştireceğiz biz? 3 gün sonra gidecek olan oyuncular hala maça giriyor. Bu oyuncular bu maçta kendisini vermez ki. Sakatlanırım der.
3: Transferim var der.
4: Benim transferim var. 3 gün sonra ben ayrılacağım. %100'üyle oynar mı? Oynamaz.
3: Ya, mümkün.
4: Oyuna sonradan giren oyuncular da oyuna herhangi bir katkı sağlamayınca ortaya bu görüntü çıkıyor.
3: Tablo böyle oluyor.
4: 3-0'ın rehaveti tamam. Olabilir abi. 36. günde 8. maç. Fiziksel olarak 15-16 oyuncuyla da oynadı. Fiziksel olarak etkilendiğini kabul ediyorum. Ama şeyi kabul edemem. Üzerinde Beşiktaş forması varken boş vermiş görüntüsünü kabul edemem. Bugün Beşiktaş rakibine karşı pozisyonlar bulur, girmez. Direkten döner, girmez. Penaltı kaçırır, girmez. 1-0 kaybedebilirsin. Böyle kaybedilişe can kurban. Ama senin karşında 7-8 tane oyuncu rotasyon yapmış. Daha da kalitesi
3: düşmüş.
4: Bu o takıma karşı bari belli noktalarda üstünlüğünü göstermen gerekiyordu. Ha, bu maçta olumsuzundan bakıyoruz. Niye kötü oynadı? Kaybetti. Evet. Ama şey
3: aslında yapma... genel fotoğrafa bakarak söylüyoruz.
4: Tabii birazcık. Genel fotoğrafa evet. Bakarak söylüyoruz.
3: Ya çünkü yarın bunlar yine problem olur Beşiktaş için.
4: Bugün bunu konuşalım ki bundan bir ay sonra Fener maçları geçti. Fener 4. hafta maçı geçtikten sonra
3: Avrupa Ligi başlıyor.
4: Avrupa Ligi Perşembe Pazar başladığı zaman bunlar daha büyük sorunlar haline gelebilir. Tekrar etmeden bugünden konuşmakta evet. Fayda var.
2: Bir daha böyle oynamaz bence. Bir daha bu kadar kötü oynamazlar. Benim düşüncem.
3: Oynamamaları gerekir zaten.
2: Yani şeyin çok etkisi var, bunu kabul edelim.
3: Mutlaka atmosferin stadın bile var yani.
2: 3-0'ın etkisi var, atmosferin etkisi var. Çok da ben şimdi bir sürü konuda kadro konusu eleştiriler yapıyorum ama çok da düşmemek lazım tabii, onu da söyleyeyim.
3: Yani, şu var, ben chatte şunu görüyorum.
2: Çok da düşmemek, yani çok da eyvah bittik geçip. Bir anda şey olmasın değil. Yani bir anda.
3: Şimdi chatte şunu görüyorum.
2: Geçen senelik Beşiktaş geldi falan yazıyor. Değil abi, değil öyle bir şey değil.
3: Kırılganlık da var ya Beşiktaş'ta. Evet, son 4 sezonunda bir şey var. Otomatik olarak hemen oraya gidiyor kafa. Yani eskiye dönüyor ve evet ya biz gene bu sefer bu çok da erken ablo attık mesajları geliyor mesela.
5: Niye? Çünkü iki maç peş peşe kötü gözüktü diye. Hani Alanya, Alanya maçı, geldi, Alanya maçı üstüne bu maç oldu. Şimdi bu maçın normalde konuşacak bir şey yok zaten. Bu maçı hakem 70. dakikada bitirse
3: kimse anlamayabilir.
5: Ya hiç kimse anlamaz. İki takım da itiraz etmez. Hadi baba eyvallah der. Bu zaten öyle bir karşılaşma. Biz Beşiktaş'ın sezonunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Eksikleri, işte artıları. Nasıl olur? Hikaye nasıl gelişir? Bunun üzerine konuşuyoruz. Yoksa bu maçın nesini konuşalım Allah aşkına yani.
3: Tabii canım.
5: Bu maç bitti gitti. Bu maç İstanbul'da bitti zaten.
3: Tabii, durum çok
5: yani bu başka bir maç yani. Bireyseller
2: havası
5: haricinde.
2: Havası kaçtı değil mi ya? Havası kaçtı. Evet, yani şeye de katılıyorum. Stato falan atmosferde evet, yani.
5: Çok kötü. Çok kötü yani. Her anlamda.
4: Dedik abi size EuroLeague eşleşmesi dedik.
3: Bir şey söyleyeyim mi? EuroLeague'de
4: daha iyi atmosfer.
3: O salondan çıkamazsın mi? Yani o atmosferden.
2: Abi saha şeye uzak.
3: Evet, olimpiyat
2: arada boşluklar yani. Var. Tribün podyum gibi.
3: Gıy gıy bir ses geliyor orada. Abi, yani.
2: Podyum gibi bir sürü. Yani oradaki tabii kadın nüfusu fazla. Maça da gelmişler. Böyle şey bir ortam abi yani. Nasıl diyeyim sana? Voleybol maçı seyircisinden daha bizlik voleybol maçı seyircisi çok ateşli.
5: Sezon öncesi maça gibi ya.
2: Yurt dışı evet öyle bir havada var belli ki. O yüzden de etkilenmiş olabilirler. Çok da yüklenmeyelim.
5: Tabii.
2: Ya ben takıma bu arada yüklenmiyorum. Takıma yüklenmiyorum. Hoca da yüklenmiyorum. Şöyle şu anda duruyorum yani. Hiç eleştiri yapma ama şunu da görüyorum. Yani Orkun falan olmadığı zaman da takımın gidemeyeceğini evet. Görüyorum. Onu da söylemem lazım.
3: Şimdi burada tam şöyle gireyim. Halil Hocam gerçekten bugün Beşiktaş'ın en gözle çarpan oyuncusuydu. Abi şimdi şu vereceğim vereyim.
5: Şeyde açıklayayım mı aslında? Kazanan takımdan oyuncu seçmeye utandık ya.
3: Ya evet çünkü gerçekten hani Kaan'a Jelgris'le gerçekten alıcı gözle de izlemedik maçı seyrederken. Bunu itiraf edelim yani. Çünkü gerçekten maçta rakiple alakalı bir
2: burada
3: şey
2: yok. Burada da tehlike var.
3: Şimdi Fırat abi.
2: Burada da tehlike var. Vallahi.
3: Şöyle bağlayacağım.
2: Salih Özcan'da da tehlike var.
3: Nasıl ki yani Orkun yoksa Beşiktaş organizasyonu kötü noktasına geldik ya. Salih'in bu maçtaki istatistikleri.

0: Ne okuyorum? 152 kez topla buluşmuş Salih.
1: Çok fazla.
0: Yani bu şu demek, 127'si isabetli bu arada. Yani 5 yaşa Orkun yokken herkes Salih'i aramış sahada. İlk topu Salih ile buluşturmak istemiş.
2: 192 pas yüzdesi.
0: 9 tane sahipsiz top kazanmış Salih. Bu anlamda da takımının en iyisi olmuş. 5 yaş adına da maçın da en iyisi şüphesiz Salih'ti.
2: Ha, tek başına kaldı.
0: Tek sonra kalmış yani. Söyleyeceksin.
2: Hayır, şöyle tek başına kaldı. Alternatif yok şu an.
3: Evet, yani nasıl Orkun olmadığında gidemiyorsak, Salih olmadığında da Beşiktaş problem yaşar. Çünkü Salih'in muadili asla ve asla Endi'de olamaz. Bambaşka oyuncular. Salih'in muadili veya yakını Kartal Kayra'da olamaz.
0: Değil, yok.
3: Salih'in yedeği yok şu anda. Evet. Ve salihsiz bir senaryo. Hoca demek ki salihsiz bir senaryo görmek istemiyor.
0: Sakatlanan adamı
2: yaşadık hafta
3: sonu. Gördük. Evet. Hayır ama mesela riske atmaması şimdi normal şartlarda Alanya'da sakatlanan adamın
0: oynamaz burada.
3: 3-0'lık rövanşa sahaya çıkılması lazım. Evet. Ama hoca demek ki orada onu bir omurganın en önemli parçası görüyor. Şimdi bu da Beşiktaş için
1: yokken.
3: Evet, bu da Beşiktaş için tehlikeli çünkü bu çocuk da oynamadığı zaman, sakatlık olduğu zaman onun yerini dolduracak kimse yok ve ağır bir fikstür geliyor. Bak ben size söyleyeyim, seninle daha az önce konuştuk. Doğru. Avrupa Ligi'ndeki takımlar nasıl?
0: Çok kolay değil yani. İlk torba falan bayağı zor.
3: İnanılmaz zor takımlar var. Çok ağır yani.
2: Sen mini Şampiyonlar Ligi gibi.
3: Evet abi, sen bir anda geldi bu arada. Bizim reji de şey gibi.
0: Evet, çok hızlı. Şu an tam belli olmadı tabii. Yani oynanan maçlar var. Devam eden karşılaşmalar var. Birinci torba tamamen belli. Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad, Marsilya. Bu 8 takımdan 2 tanesiyle eşleşecek Beşiktaş. Biri içeride, biri dışarıda oynayacak.
3: İlk torbanın tamamı çok zor. Belki bir en yumuşakları, belki yani AZ Alkmaar, Olympiakos'u.
1: Marsilya dağılma aşamasında.
0: Ayşe Ado gidiyor.
1: Evet. Gidiyor. Orada biraz satışlar.
3: Marsilya tehlikeli takım kendisi aslında.
1: Evet.
0: Deplasmanı her zaman pistir ama.
1: Evet, serttir.
2: Böyle drone pistir.
3: Bak abi, ikinci torbada yine bak şey zor, Salzburg enteresan takım. Celtic atmosferi.
2: Deplasmanda Dinamo Zagreb.
3: Prag sıkıntı, Rennes sıkıntı, Anderlecht sıkıntı abi bak.
0: Rennes çok zor.
3: Üçüncü torbada Bournemouth... Crystal Palace
0: Sunderland var. Torbada. Palace en ciddi takım.
2: Üçüncü torba Premier Lig zaten.
3: Üçüncü torbada Hoffenheim falan zor takımlar abi bunlar. Bak bunlar kolay takımlar değil. O yüzden de zor bir fikstür geliyor. Beşiktaş'ın Salih, Malih falan yedekleyecek bir şeyler yapması lazım.
0: Evet, yani hem ligi perşembe pazarı da düşünürsek değil mi orada?
2: Abi net bir kere Beşiktaş zaten oyuna yatırım yaptı. Güçlü oyuna yatırım yaptı. Bu sene yapılan kadro planlaması bu yönde oldu. Rakiplerimizde Fenerbahçe ve Galatasaray'da ve hatta Trabzonspor'da daha çok yıldızlara giderken, kadrosunu yıldız oyuncularla donatırken biz biraz daha takım oyununu ön plana çıkarmaya çalıştık. Metriklerle bunu ön plana çıkarmaya çalıştık. Beşiktaş'ta ne olursa olsun bu zorlu fikstürde rotasyona giremeyecek şu an 3 hatta bence 4. de artık netleşti Çerni'den sonra Poku. Trossard, Orkun, Vlahovic, Poku. Beşiktaş bu dörtten kopamayacak. Salih'i de bu tarafa koyuyorum. Ama gelecek oyuncu bilemediğimiz için koyuyorum. Beş oyuncu. Beş oyuncudan başka rotasyona belki de herkes gidebilir. Belki de buraya Murillo'ya sokmazsınız. Ama Beşiktaş bu sezon çok güçlü bir oyuna sahip olmak zorunda. Başka türlü rakiplerini yakalayamaz Fenerbahçe ve Galatasaray. Çok zor. Yani böyle bireysel yeteneklerle bazı maçları böyle keyfi keder oynayıp Fenerbahçe'de mesela Talişka'nın 2-3 maç Fenerbahçe sallanırken maçı alması gibi, İşte Galatasaray kötü oynarken Osimhen'in devreye girip maçı hemen rahatlatması gibi faktörler Beşiktaş'ta şu an belki de kısa dönemde olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden de güçlü bir oyun burada şart. Bu konuda da İtalyano'ya güveniyoruz şu an. Hocanın bunu inşa etmesini bekliyoruz. Bu ışığı bize sezon başında verdi. Ama biraz daha zamana ihtiyaç var gözüküyor. Süre çok kısıtlı. Bu iki maçı atlattıktan sonra ve Avrupa Ligi'ndeki ilk maçı atlattıktan sonra 3 haftalık bir uzun bir milli takım arası var.
0: Evet.
2: Beşiktaş'ın oraya bence ligde minimum kayıpla gitmesi lazım ki önünü görebilsin.
1: 5 gün var.
0: 5 gün var. Şunu da ekleyebilir miyiz Sercan? Yani hocanın talep ettiği bir oyun var. Fiziksel efora dayalı bir oyun var. Ve senin de söylediğin gibi Beşiktaş artık Perşembe Pazar, belki de Perşembe Pazartesi oynayacak. Yani Perşembe bir deplasmandan gelip ligde bir deplasmana gidebilir Beşiktaş ki böyle maçlar göreceğiz. Belki araya derbiler gelecek bu fikstürün içerisinde. Hoca da çok talepkar bir hoca ve bu anlamda rotasyonda kullanmayı seviyor. Sadece şu iki veriden bile Beşiktaş'ın hali hazırda takviyelerden sonra bile bence takviye yapması gerekiyor.
3: Nasıl hocam? 2 Eylül Avrupa için miydi?
1: Avrupa liste son günü.
3: Bence onu yazalım. Avrupa Ligi bence onu yazalım. 2 Eylül daha önemli tarih. Çünkü 2 Eylül'den sonra alacağın amaç oyuncu Avrupa'da oynayamayacaksın.
0: Oynayamayacak tabii, yazalım.
3: 2 Eylül yazalım arkadaşlar. Avrupa.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Reklam.
6: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada.
5: İş Cep'ten Max Sticker Kart'a

0: Reklam bitti.
1: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.
2: Gol pozisyonu. Vurana. Gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah, bir top, bir kare. Top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.

0: Efendim herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün coşkulu marşlarla aynen dün olduğu gibi açmak isterdik ama maalesef şok üstüne şok yaşadık. Beşiktaş'ın Žalgiris karşısındaki kaybı belki Avrupa Ligi'nde yolculuğuna devam ediyor ama böyle tabir yerindeyse teşbihte hata olmaz ama dişimizi hafif inciterek bu yolculuğa devam ediyor Beşiktaş. Trabzonspor'sa bize tam anlamıyla şok yaşattı. Tüm bunları radyomuzun icra kurulu üyesi gazeteci yazar üstadımız İlhan Uzundurukan'la konuşacağız. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın. İyi yayınlar. Herkese günaydın.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şok üstüne şok yaşanan bir geceydi. Beşiktaş'la başlayalım. Evet, yoluna devam ediyor ama yani bu kadar kötü bir oyun, bu kadar kötü bir anlayış, rotasyona giden bir felsefe var. Neler söylersiniz?
1: Valla Beşiktaş'ı tabii çok erken havaya soktuk. Öyle de olunca zaten ilk maçta da işi bitirdiği için hani buradaki buradaki tur atlama normaldir. Yani onu normal karşılayabiliriz ama hem Alanya karşısındaki oyun hem buradaki oyun Beşiktaş'ın hem taraftarını hem bütün spor severleri üzmüştür. Ama göklere çıkarılan Italiano hem şimdi acayip eleştiriliyor hem oyuncular eleştiriliyor. İşte bence bu şeyleri yapmamak lazım. Baştan itibaren yeni bir takım, yeni bir takımın olgusu içinde Beşiktaş'ın belli bir yerde belli bir kalitede olacak ama Avrupa Ligi'nde Türkiye Kupası'nda ve ligde üçlü kulvarda durumu zor tabii Beşiktaş'ın ama hani tur atlandı, gruplara kaldı, orada gruplarda başarılar dilerim ama Trabzonspor'un durumu bambaşka bir şey.
0: Bir yani de istifa geldi üstüne üstelik yani.
1: O ben hep yani Salah transferi, bu seneki transferler, bu seneki transferlerin Fatih Tekke ile çok yani müzakere edilerek alındığını düşünmüyoruz. Yani o güzelim Trabzonspor'dan buraya geldiler. Yani geçen yıl böyle 12-13 oyuncuyla ilk üçü zaman zaman şampiyonluğu zorlayacak oyunu oynayan ve skorları alan Trabzonspor'dan hiçbir şey, hiçbir organizasyonu kalmamış. Bir Trabzonspor başladı lige de Avrupa'ya da. Yani bu takım yani 50 maç yapsan 45'ini Trabzon'un kazanacağı bir takımdı. Ama sürekli oyuncu atılıyor. Yani ilk maçta bir, burada iki oyuncu atılması ne demek? Yani takımın içinde de bir sıkıntı var. Bir stres var. Hocada da bir stres var belli ki. Küçük bir şehir, her şey duyuluyor. Herkes Trabzonspor'dan konuştu. Belli ki başka biriyle de görüşülüyor demek ki Fatih Tekke böyle bir daha sezon başında tamam 4 yedin de ilk defa mı Trabzon 4 diyor ya da sezon başıdır bu Avrupa'da yersin. Hani ligde belki böyle bir şey olsa istifa edilir ama burada belli ki bir istifa da zaten beklentiler ya da işte burada bir şey olursa kovulur şeyi şehirde yaygındı ya da Trabzonspor camiasında. Bence bu iş artık bundan sonra yani buradan geri dönerse de tekrar toparlamak mümkün değil. Yani takım geçen yıl hem daha az gol yiyordu hem de daha iyi bir oyunu vardı. Yani belli bir oyunu vardı. O oyunla acayip skorlar almasa bile hep kazanacak ve puanı getirecek skorları almayı başardı. Yani sezon başı kampı yapmış Anarçu'nun hayalet gibi dolaşması, yani belli ki Salah'a çok büyük paralar verilmesi takımın içindeki bütün dengeleri bozmuş. Yani ben Salah'ın gelişini Fatih Tekke'nin istediğini zannetmiyorum. Hatta tamam büyük oyuncu falan ama Trabzonspor'un askerlere ihtiyacı vardı. Şimdi hem onu açıyor hem Salah olunca orta sahada da zaten sakatlığı vardı. Eksilmeler başlayınca Trabzonspor'un her şeyi çöktü.
0: Evet, bu arada 4 gün önce bu kadro adama istifa ettirir diyen
1: Tam kovdurma kadrosudur.
0: kovdurma kadrosu diyen Fatih Tekke 4
1: Neyse.
0: gün sonra istifa etti.
1: Evet, yani sezon başıdır ama o takımdan bu golleri yemek gerçekten defansta kalabalıkken ya da altı basın içinde kaleci ve üç Trabzonlu varken adam sıyrılıp kafayı vurdu falan böyle. Bu fauller ne biçim fauller, ne gereksiz fauller, kırmızı kart. İlk maçta da biliyorsun 94. dakikada
0: Envai bu.
1: adam vakit çalıyor diye gidip adama vurup oyundan attırıp vakiti daha da fazla çalar. Yani takımda bir oyun zekası kalmamış, oyun aklı kalmamış. Onu nasıl kim gelecek toparlayacak, Fatih Tekke kalırsa nasıl toparlayacak bilmiyorum. Yani Trabzon yüklerinden kurtuldu, Visca Envakame'yi yolladı falan derken işte iyi kadro kuruyor derken tabii yeni gelenlerin takıma şehre uyumu falan derken Trabzonspor çok ciddi bir yara aldı.
0: Peki, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Rakipler çok dişli, çok müthiş.
1: Şampiyonlar Ligi bu. Bir de
0: Ama aynı grupta
1: gruplar
0: Barcelona ile
1: farklı.
0: Paris Saint-Germain de çıkar mı ya? O kadar da aşırı.
1: Yani o dönerek oynandığı için öyle bir garip bir şey yaptılar ki bu sefer. Yani iç saha dış saha yok yani. Sen de bununla yani ikisi de Aston Villa ile oynuyor mesela. Yani öyle garip garip. Zor abi yani Şampiyonlar Ligi'nde burada bir şey yapabilmek için o puanları alacaksın. Çok sayıda maç oynuyor. O güzel. Hem Fenerbahçe açısından hem Galatasaray açısından maçları kazandıkları zaman hem geliri ve morali açısından iyi bir şey. Burada tabii Fenerbahçe biraz daha yol alır da Galatasaray'ı tökezlerse o zamanki seyretsen Türkiye'deki kargaşayı.
0: Valla ben şu Galatasaray kadrosuyla kafamda bir Paris Saint-Germain oynattım. Dehşete düştüm. Maçı yarıda bıraktı zihnim.
1: Ya şimdi kendi evindeki maçlarda Türk takımları biraz daha farklı oynuyor. İşte o günkü o takımın o günkü sakatlık cezalı durumu, o günkü form durumu falan. Ama dişine göre takımlar da var. Yani orada belli bir puana geldiğinde bir üst tura çıkıyorsun ama işte direkt çıkma var. 16-24 var. 24-30 var. Aslında ilk etapta çok az elenen takım oluyor biliyorsun. Yani bence heyecanlı, güzel bir şey olacak. Şampiyonlar Ligi serüveni olacak. Hem Salı hem Çarşamba günü ekran başında olacağız. Güzel.
0: Perşembeyi de ekleyelim. Kızıyor sonra sevgili.

0: Evet.
1: Her
0: Beşiktaş'ta
1: Perşembe'de
0: da Beşiktaş'ta.
1: Beşiktaş ve Trabzonspor var. Trabzonspor da Konferans Ligi'nde yoluna devam ediyor.
0: Trabzonspor Konferans Ligi'nden de menajerini merak etme.
1: Öyle mi?
0: O bir kere öyle olmuştu biliyorsun. Şampiyonlar Ligi'nden UEFA'dan konferansa Abdullah Avcı zamanı hepsinden elenmişti çarçabuk aralığa kadar.
1: Evet, hatırlıyorum. Peki Trabzonspor'un yeni teknik direktörü konusunda bir fikriniz var mı?
0: Yani Trabzonspor'da Fatih Tekke döneminde oynayan herkes teknik direktör biliyorsun bunların çoğu Futbol Federasyonu'ndaydı eskiden. Çoğu dediğim yani 20'ye yakını futbol hani Ulusoy Federasyonu döneminde. Ondan sonra oradan çıkınca şu anda bir Hami Mandıralı var galiba federasyonda. Geri kalanı boş. Onun için tabii Abdullah Avcı olabilir. Yine çünkü Ertuğrul Doğan'la çok iyi çalışmıştı. Hatta tekrar getirmişti Ertuğrul Doğan ama orada dikiş tutmamıştı. Hami Mandıralı Futbol Federasyonu'ndan bırakıp oraya geçebilir. Yani Trabzon tabii ki hoca bulmakta zorlanmaz. Umarım yabancı falan diye böyle bir hayallere kapılmazlar.
1: Almanya Giesen'den Yavuz Baysal size sormuş. Diyor ki şu aşamada Fatih Tekke başkanla konuşup geri dönse bile futbolcunun hocaya güveni kalmış mıdır diyor.
0: Yani şöyle o dönüşüm başkanın gelip oyuncuların önünde yapılması gerekir. Yani ve şöyle yapılması gerekir. Eğer öyle dönecekse 5 yıllık bir anlaşma yapıyorum demesi gerekir.
1: Her ne olursa olsun
0: Aynen.
1: arkasındayız.
0: Evet ben bunu hissettirirse olur. Yoksa ya dur şimdi bir daha kargaşa kim bulacağız hani olsun olursa o da hem oyuncu bunu hisseder hem de Fatih Tekke yani böyle bıçak sırtı bir şeyi istemez. Yani bir iki güne bugün belli olur yani bugün eğer İstanbul'da başkanla baş başa görüşür falan olursa çünkü şey yapılmadı yani hoca istifa etti ama biz yönetim kabul etmedi yapılmadı. Hemen yapılması lazımdı sıcağı sıcağına.
1: Evet, yani sanki yönetim de Ertuğrul Doğan da buna razı ama sizin dediğiniz çok önemli bir şey var. Sanki Fatih Tekke de böyle bir vibe alıp bu hamleyi yaptı. Çünkü 4-0'dan sonra hemen istifa etmez. Fatih Tekke savaşçı bir adam.
0: Yani onun için yani hani bir böyle madem bir beklenti var alın o zaman ne geldi çünkü sezon başı yapmış daha yeni ligde hiçbir şey belli değil Avrupa'da da acayip bir yere hani şampiyon olacağım ben bir şey yok ki Avrupa'da da bir yere kadar gidecekti ama niye bu kadar hızlı hareket ettiği belli ki bir geçmişi var işin arkada birkaç haftadır konuşulan bir şey var yani ondan zaten hoca rahatsız bunu da buldu ve bence hoca dedi ki alın o zaman siz oynayın bakalım yönetim buradan bence başka hoca getirir.
1: Peki, Filenin sultanlarına bakalım. 4'te 4 yaptılar. Şimdi belki de en kritik maçı oynayacaklar Polonya mücadelesine. Bu konuda neler söylersiniz? Ve bu akşam bir de 2027 basketbol maçının heyecanı var Dünya Kupası elemelerinde 12 dev adamın.
0: Voleybolda zaten buraları kayıtsız geçmeyeceğimiz zaten tahmin ediliyordu ve buralarda bir sürpriz olmadı. Zaman zaman set verdiğimiz maçlar oldu. Yani onlar belki biraz soru işareti bıraktı ama yani yarı finalde ne yapacağız? Yarı finalden final yolunda orada zorlu bir maçlarımız var. Onlara bakmamız lazım. Basketbolda valla Litvanya eksik diye Ünal Özyurt'tan öğrendim ben de bu kadar
1: 7
0: koçum
1: eksiği
0: böyle.
1: var, evet.
0: Evet yani az kadro yerine böyle bir kadroyla geliyormuş. Litvanya tabii bir basketbol ekolü var Litvanya'nın. Dünyanın en önemli basketbolcuları oradan yetiştiler yıllarca. Ama böyle bir kargaşa bizim işimize yarar. Biz 6'da 6, 7'de 7 yaparız. Zaten 8 alınca garantiliyoruz. Yani bizim Dünya Şampiyonası'na gitmede bir sıkıntımız olmaz. NBA

0: oyuncumuz olmadığı durumda nasıl, ne reaksiyon gösteriyoruz onu göreceğiz burada. Ama madem bu kadar eksikse rahat bir galibiyet de beklerim açıkçası. Ama o yeni oyuncular da tabii Litvanya milli takım oyuncusu olduğuna göre belki onlar da aşırı bir direnç koyabilir. Ona da hazırlıklı olmak lazım.
1: Evet, buraya zaten 6'da 6 yaparak geldi 12 dev adam. Şimdi ikinci tur diye geçiyor bu. Bakalım burada neler yapacak. Efendim, Sayın İlhan Uzundurukan, İcra Kurulu üyemiz, gazeteci yazar üstadımızla birlikteyiz. Sayın Uzundurukan, bir kez daha lige dönecek olursak Süper Lig'de heyecan bu hafta da devam edecek. Hakem atamaları çok konuşuldu. Yasin Kol'a verilen maç, özellikle Samsun tarafından, Karadeniz bölgesinden verilen bir maç çok konuşuldu. Diğer taraftan da yorgun takımlar bu hafta lig maçlarına çıkacaklar. Hem Fenerbahçe yorgun, hem Beşiktaş, hem de Trabzonspor. Hatta Beşiktaş sanki böyle enerjisi bazen pilin biter ya, böyle sallarsın, üstüne sürersin, sonra tekrar takarsın falan. Öyle bir görüntü verdi.
0: Ya tabii lig başka ama bu 3 maç haftada 2 maç 3 maç artık alışması gereken bir durum. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın Trabzon'da gidebildiği yere kadar. Bunlar artık bu kadroları bunun için bu kadar geniş kadro kuruyorlar. Şimdi bir sürü oyuncuya da istediği kadar yabancıya da lisans çıkarma hakkı da geldi. Türkiye Kupası arkadan dolanmayla. Böyle olunca hem oyuncuların tabii parası cebinde, kulüplerin parası cebinde kalacak. Yoksa öbür türlü adama parasını verip yollamak zorundaydı. Şimdi sadece maaşını verip hem de kendi kadrosunda Türkiye Kupası'nda oynatacak. Lazım olunca da ligde de oynat. Lisansı çıktığı için ligde de oynatmak ileride bunun da formülü bulunur. Böyle olunca zaten geniş bir havuzu olmuş olacak takımların.
1: Sayın Uzundurukan'la birlikteyiz. Tekrar Şampiyonlar Ligi serüvenine dönecek olursak, Fenerbahçe'de muazzam bir sevinç var. Dün 4 yıllık radyo gol kariyerimde aldığım en yoğun mesaj trafiği bir ara şey kilitlendi, biliyorsunuz, WhatsApp kilitlendi. Fenerbahçeliler inanılmaz bir teveccüh gösteriyorlar. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni mi hedeflemeli yoksa Süper Ligi mi?
0: İkisini de
1: İkisini
0: ama
1: çıkartacak kadro var
0: bir
1: dediğiniz zaman
0: numara
1: yeter mi?
0: bir şey seçmek gerekirse tabii ki ligi seçecektir. Yani çünkü orada bir taahhüt var başkan tarafından. Yapamazsam giderim diye. Onun için tabii ki ligde eksiksiz gitmeye çalışacaktır.
1: İsmail Kartal tartışmasızlık biletini bir müddet için cebine koydu mu?
0: Koymadı çünkü bu kadar gereksiz bir şey nasıl yapabilir? Yani bir tane maç kazandın sanki yani 10 maç üst üste kazanmış bir teknik direktör gibi onu böyle yapacağım, şunu böyle yapacağım. Yapma. Ya yani bu kadar mıdır bu işin? Bu kadar niye ucuzlatıyorsun? Kazanmışsın. Niye kazandı? Güzel kazandı. O zaman niye bu ben işte bunların hiçbiri Fenerbahçeli değil falan bilmem ne abi, ben bunlarla hesaplaşacağım. Bu hesaplaşırsın. Neyi hesaplaşıyorsun? İki tane yeni lig alırsan yine sen tartışacaksın. Bak çektim böyle kurayı. Ne yapacaksın? Niye hiç biz sağ dışında böyle şeylere bakmıyorum ben alt takımıma bakıyorum de kendini yücelt. Niye kimle hesaplaşıyorsun?
1: Evet.
0: Yani hiç gereği olmayan bir şeydi. Onu yönetim bilir diyecekti, geçip gidecekti. Kavgayı yönetim yapsaydı. Sen niye giriyorsun?
1: Daha
0: Yani
1: fazla antipatik duruma düşüyor.
0: çok düştü bence. O kadar üstüne güzel şey yazılacak başarıyı bu tartışmanın içine çekerek oraya gidecek. Bütün hafta YouTube'da bunun üzerine konuşacaklar, tepinecekler. Ne gereği var? Yapmışsın güzel şeyi. Biz her şeye sahada cevap veriyoruz, oyunla cevap veriyoruz diye. Geç git abi, gül geç.
1: Efendim harikasınız ama süremiz bitti.
0: Süre
1: Yok.
0: önemli. Süre önemli.
1: Var mı tamamlamak istediğiniz bir şey?
0: Çok teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları.
1: Benden de size güzel ve kucak dolu sevgilerle iyi hafta
0: Evet.
1: sonları. Reklam vakti efendim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bir

0: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Evet, konuklarımı arıyorum. Emine Naz Erdoğan, spor psikoloğu, daha doğrusu sosyal psikolog, doktor öğretim görevlisi 9 Eylül Üniversitesi'nden. Onu aradım ama maalesef ulaşamadım. Saatler 7:22'yi gösteriyor. Efendim, bir son dakika gelişmesi var. Trabzonspor yönetimi az önce, daha doğrusu 3 saat önce, ama hepimiz uyurken ve biz yeni yeni uyanırken hemen bir açıklama yayınlamış. Az önce Sayın İlhan Uzundurukan'ın dediği gibi Trabzonspor çok hızlı reaksiyon vermeliydi demiş. Ve kamuoyuna bir açıklama yayınlamış. Kamuoyuna yapılan açıklama çok net. Teknik direktörümüz Fatih Tekke, Ferencváros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifasını kabul etmiyoruz denilmiş. Fatih Tekke teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Ahmetspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır. Kamuoyuna duyururuz. Trabzonspor kulübü şeklinde bir yazı yayınlanmış. Şimdi teknik direktör Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmemiş. Sayın İlhan Uzundurukan'la da bunu konuşmuştuk. Aslında Sayın Emine Erdoğan'a ulaşmaya çalıştım, Emine Naz Erdoğan'a, spor psikoloğu, ama bu bölümü de atlamak istemem işin açıkçası ve Sayın İlhan Uzundurukan'la bu bölümü de birazcık konuşmak isterim. Burayı da sormak isterim Sayın İlhan Uzundurukan'a. Efendim, bir kez daha günaydın, sizi rahatsız ettim ama özür
1: Günaydın.
0: dilerim.
1: Buyurun.
0: Bu noktayı kaçırmak istemem. O yüzden sormak istedim. Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmemiş. Bu noktada neler söylersiniz?
1: Kabul etmemek lazım zaten ama bundan sonra dediğim gibi bir şey yapmak lazım. Yani demek lazım ki ey takım, Fatih Tekke buradadır. Sözleşmesini de uzattık. Fatih Tekke bizim işte 5 yıllık hocamızdır falan gibi bir operasyon yapmak lazım. Yani kabul etmeyip hadi sen git Trabzon'da takımı tekrar çalıştır olmaz.
0: Yani
1: Yani
0: bunun kabul edilmemesinin bir karşılığı olmalı.
1: tabii yani ben seni burada tutuyorum, arkandayım. Yani takımı ben olsam başkanın takımı toplayıp bu açıklamayı böyle yaparım.
0: Peki bu noktayı da boş bırakmamak için sizi tekrar rahatsız ettim.
1: Ne
0: Çünkü
1: demek?
0: buranın altını çizmiştiniz. Bir kez daha o yüzden bağlandım.
1: Evet. Bence o kesin. Böyle bir şeyle daha güçlü bir pozisyonda atamak lazım.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum efendim.

0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: İkinci kez Sayın İlhan Uzundurkan'a bağlandım. Özellikle bu noktanın açıklığa kavuşmasını isterim. Çünkü İlhan Bey de aynı şeyin altını çizmişti. Biz de bir kez daha konuya açıklık getirmeye çalıştık. Evet Sayın Emine Nazar Doğan'a gitmeye çalıştım. Ama Emine Nazar Doğan sosyal psikolog bizlerle birlikte olamadı. Çünkü zannediyorum yoğun bir trafiği var. Günaydın Emre abi. Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'a kızgınım. Ülke puanı altın değerindeyken kolay bir rakibe karşı bırakılan 3 puan için canımı acıtıyor. Trabzonspor'a zaten söylenecek söz yok. Aynen katılıyorum bu cümlelere. Yani siz her bir puanın bu kadar önemli olduğu, 3-0'la gittiğiniz bir deplasmanda bu kadar vurdum duymaz, bu kadar savruk, bu kadar set hücumlarından uzak, rotasyon yaparak oynayamazsınız. Çünkü Zalgiris'i yakalamışsınız zaten. Yani orada bir tane daha gol atsanız, 3 puanla ayrılsanız ülke puanı için o kadar kıymetli ki. Ama siz kaybediyorsunuz. Trabzonspor için de yani Francvaroş karşısında daha 10. dakikanın içerisinde 10 kişi kalmak nedir? O hareket yani belki sarı kartla da geçiştirilebilirdi. Ama hakem belli ki zaten orada bir ev sahibi takımdan yana takdir haklarını kullanıyor. Trabzonspor'da bir ritimsizlik gördüm. Yani bir set çizilemedi. Sadece Muhammed Salah üzerinden oyunu anlatmaya ve okumaya çalışan bir felsefe var. Bu da benim aklımın ermediği bir noktayı getirdi. Çünkü o zaman işte soracaktır mesela Trabzonsporlu oyuncuların her biri. Ya biz niye buradayız? Bir de tabii Trabzonspor Sayın İlhan Uzundurukan'ın dediği gibi yani geçen yılki kadroda kaybettiklerine bakar mısınız? Olay gitmiş. Alexander Zubkov gitmiş, Augusto gitmiş, Cham gitmiş, Olaigbe gitmiş, Envakame gitmiş, Vişka gitmiş, Lövik gitmiş, Arif Boşluk, Onur Alp Çakıroğlu, Serdar Saatçi, Boran Başkan, Salim Malkoçoğlu, Poyraz Yıldırım ve Cihan Çanak gitmiş. Ya bu kadar adamı yollamışsın sen. Sonra Muhammed Sallı almışsın, Milanovski'yi almışsın, Onana'yı almışsın, Muçi'yle tekrar anlaşmışsın. Cabral'ı, Saviola'yı, Mitongo'yu, Tavares'i, Metan Mimaroğlu'nu, Aral Şimşir'i, Samet Akaydın'ı, Cenk Özkaçar'ı ve Melih Kabasakal'ı almışsın. Almışsın da takım olamamışsın hocam. Yani bu takımı harmanlama noktasında sorunun olmuş. Sen ver topu Muhammed Salah'a her koşulda. Muhammed Salah zaten topu saklar. Sonra o da o topu birilerine dağıtsın mantığı içinde hareket ediyorsun. Ama Muhammed Salah'ın futbol aklına eren ya da o aklı ortak düşlerinin içerisinde taşıyan oyuncu profili var mı Trabzonspor'da? Ben görmedim dün gece. Yani şimdi Milanovski... Kardeşim bu ne sinirdir daha oyunun başında bu kadar öfkeleniyorsun. 9. dakikada oyundan atılacak konsantrasyonu nasıl zihninde oluşturdun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben çağırırım. Kardeşim siz ne yapıyorsunuz Trabzonspor'un geleceğiyle niye oynuyorsunuz? Evet dünya yıldızlarını aldı. Para babası Sayın Ertuğrul Doğan ama... Ama geldiğimiz noktaya bakar mısınız lütfen? Yani bence mesela ilk maçta Envaivu'nun atılmasından sonra bu takımda herhangi bir ortak değerler silsilesini oluşturabilecek konuşma yapıldı mı sorusunu sormak lazım. Çünkü Ruslan Milanovski'nin ardından Sidney Lopes Cabral'ın oyundan atılması benim bu oyun içerisinde ya da bu takım içerisindeki boşluğu görmemi sağlıyor. Yani düşünsene ya adı bile Varoş takımın ya. French Varoş. Yani nükteden yaklaşıyorum teşbih de hata olmaz ama. Yani bu takıma karşı kaybediyorsun sen. Macar futbol ekolü Puşkaş'tan bugüne ne yapmış Allah'ınızı severseniz. Ve sen şöyle yıldızlarınla adında Varoş ifadesi olan takım hüviyetinin çok uzağında kanat organizasyonlarıyla topu arka alana indiren, 3 kişi arasından topa kafayı vurma noktasına gelen, bütün yan toplarda ceza sahasının adeta stoperlerin uyuduğu Trabzonspor'da sonuca giden bir Franç Varoş. Faturayı Ertuğrul Doğan'a yazarım. Çok net söylüyorum. Çok net. Fatura benim zihnimde Ertuğrul Doğan'dadır. Yunus Balyer'den gelmiş. 2 sene önce programımızda Türkiye'de teknik direktörlerin takım

Yunanlılarda kalma süresi ortalama bir yılken Fatih Tekke ile 5 yıllık anlaşma yapılması hata demiştim. Fatih Hoca başarılı bir 2 sezon geçirmişti. Evet, 18 ay geçirdi. Geçen hafta akşam programımızda

fena değillerdi. Anlattım birkaç maçını. Lille yani orada belki Davide Ancelotti çalıştırıyor. Biraz böyle tabii orada tiyolar alınır mı onu bilemedim. Stuttgart öyle yabana atılmaması gereken bir takım. Muazzam bir seyirci potansiyeli var. Sebastian Hoeneß çalıştırıyor. Bu Hoeneß'in oğlu diye biliyorum. Ve AEK zaten orada yıllardan beri süren bir rekabet var Yunanistan'la Türkiye arasında. Marko Nikolic'in takımı. Yani Jovic vardı herhalde orada değil mi? En değerli oyunculardan biri o. Şimdi Fenerbahçe'ye bak. Yani Galatasaray'ın burada Barcelona'yla evinde oynayacak yani burada. Paris Saint-Germain deplasmanı ben burada kafadan 0 puan yazıyorum. Sporting'den, Feyenoord'dan, Lille'den, Stuttgart'tan ve AEK'dan 12 puan toplayabilir mi sorusunu sormak lazım. Yani ben 12-13 puanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu da demek oluyor ki 5 maçtan en az 4 galibiyet almak lazım. Yoksa hani 5 maçtan birini daha kaybedersen yandı gülüm keten elba. Fenerbahçe'nin rakipleri Atletico Madrid. Güçlü bir takım. Diego Simeone 300 yıldır takımı çalıştırıyor neredeyse. Liverpool. Yani yeni bir takım. Yeni bir takım derken Iriola için yeni bir takım. Çünkü ayrılanlar oldu, o oldu, bu oldu. Yani ben birazcık daha Liverpool'un geçen yılki gücünün uzağında olduğunu düşünüyorum. Aston Villa ortak rakip. Yani Roma, Gasperini yönetiminde her zaman Roma'dır. Shakhtar bizim Arda'nın takımı. O da zor bir rakip. Villarreal, Slavia Prag ve LASK. Yani buradan Fenerbahçe'nin bu kadrosunun 9 puan çıkartacağını düşünüyorum. Yani Villarreal'i yenersin, Slavia Prag'ı yenersin, LASK'ı da yenersin. Çünkü Villa'yla da Slavia'yla da evinde oynuyorsun. LASK'la deplasmanda oynuyorsun ama LASK nispeten daha kolay bir takım. 44 milyon euro bütçesi var LASK'ın. Yani bir oyuncun etmiyor. O yüzden buradan 9 puan çıkartırsın. Shakhtar zaten evinde oynuyor gibi gözüküyor ama deplasmanda oynayacaksın onunla. Evet de oradan da alsan 12 puan eder. Roma maçı zor maç olur. O Roma, Liverpool, Atletico Madrid 3 maçtan da 1 puan çıkartırsan 12-13 puanla Fenerbahçe gruplardan çıkıp Şubat'ı görür mü sorusu aklıma gelmiyor değil. İlklerin hocası İsmail Kartal. Avrupa'da en fazla galibiyet 16. Fenerbahçe çok sayıda ilke imza attı. UEFA maçlarında 16 galibiyet aldı. Avrupa'da peş peşe 9 zafer yakaladı. Bir sezonda 40 üzeri galibiyete imza attı. Ve sezona 19'da 19'la başladı. Müthiş işler yaptı. Ve Fenerbahçe'nin bugün bu noktaya gelmesindeki en önemli mimarlardan biri. Livakovic resmen Barça'da. Livakovic Barça'ya gitti. Bu arada Murat Tozcan'dan gelmiş. Tarihin en kötü Liverpool'u diyebilir miyiz demiş. Liverpool'a mı diyeceğiz? Tarihin en kötü Liverpool'u. Hocam siz beni peynir ekmekle zihnini yiyenler grubuna dahil ediyorsunuz ve çok kırılıyorum. Yani yorum yapmak istemiyorum bu noktada. Sadece Liverpool gibi, Barça gibi, Real Madrid gibi, Paris Saint-Germain gibi, Alman futbol ekolü ya da İtalyan futbol ekolünden gelen herhangi bir takım için ya bunlar eski gücünde gir tanımını yapmak ancak bize özgü bir davranış modelidir. O da futbol zihni fakiri olduğumuzu gösterir. Bak tekrar ediyorum. Futbol zihni fakiri. O popülist yaklaşımdır. Atarsın tutarsın. Orası öyle, burası böyle, şu şöyle falan gibi atıp tutan çoktur bizde biliyorsun. Araştırmaz. 3 tane Liverpool maçı seyretmemiştir. Mesela desen ki kardeş tamam. Sen böyle diyorsun. Atıyorum. Tamamıyla atıyorum. Liverpool eski Liverpool değil. Allah'ını seversen desen. Liverpool'dan bana 3 oyuncu say.

0: Eğer mi? Sayamaz. Sayamaz hocam. Yani İspanyol teknik direktör Andoni Iraola'nın takımın başına gelmesini, oradan takım teknik direktörlüğünden ayrılışları bile, Brendan Rodgers'ta kalmış olabilir o. Ya da kadroyu sayarken John Benjamin Toshak, Grobela, Kevin Keegan, Kenny Dalglish'lerin falan olduğu o döneme gidebilir yani. Yoksa bu kadro çok değerli bir kadro. Yani baktığında önemli isimleri bünyesinde barındıran bir kadro. McAllister hala Arjantinli McAllister yani. Szoboszlai hala Macar Szoboszlai. Hala bu takımın en önemli isimlerinden biri. Baktığında McConnell, Luke Chambers. Yani defans hattı zaten çok güçlü. Önemli isimlerle de kadroyu pekiştirdiler. Mamardişvili, Allison yine kaledeki önemli yüzlerden biri. Gol noktalarına baktığında beğenmediğin Alexander Isak var yani. İsveç milli takımıyla neler yaptığını gördük. Ekitike sakat. Aşil tendonu sakatlığı var onun. O veda etti. Ama Liverpool yani. Ama ben şunu söylüyorum. Liverpool, Roma ve Atletico Madrid. Bu maçlardan bir beraberlik çıkartırsan, bir puan alırsan, diğer maçları kazanırsan 13 ediyor zaten. Ben gruptan çıkarım diyorum 13 puanı. Hatta şunu söylüyorum. Tesadüf oldu ki 2 beraberlik aldın ya da bir galibiyet aldın, 3 puan çıkarttın. Yürür gidersin ya. Ben kura şansının çok iyi olduğunu düşünenlerdenim Fenerbahçe için. Yunus Balyer şöyle yazmış. 2 sene önce bunu okuduk. Bunu okuduk. Şuna hemen gidelim. Emre Bey, ben Galatasaraylıyım. Liverpool'un hepsini yeniyoruz. Her sene de tarihin kötü Liverpool'u diye söylüyorlar. Fenerbahçe için ironi yapmış sevgili dostum. İşte diyorum ya Murat Tozcan'cığım. Ben de zaten üstüme alınmadım. İroni yaptığınızı anladım. İronize de bir ironik yanıt vermeye çalıştım. Stuttgart'tan günaydın Emre abi. Ben Metin. Fenerbahçe ve Galatasaray rekabetinin Avrupa maçlarına pozitif etki yapacağını düşünüyorum. Ve Galatasaray 10, Fenerbahçe 12 puan alır diyorum. İki takımımıza da sonsuz başarılar. Bu 8 maçlık serüven biraz garip bir serüven olacak. Zor bir serüven olacak. Şimdi bir reklam.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: Efendim çok değerli bir isimle Profesör Doktor Sayın Hasan Güngör hocamla birlikteyiz. Hasan hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın hocam, hoş bulduk. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız saygıdeğer hocam görüşmeyeli?
1: İyiyim hocam, iyiyim. Hiçbir sıkıntım yok. Çok şükür, bugünümüze şükür.
0: Süpersiniz. Bu arada ben hafta içerisinde saygıdeğer hocamı ziyaret ettim. Sağ olsun, hem benimle ilgili hem de annemle, ailemle ilgili her konuda destek oldu. Hocam öncelikle çok teşekkür
1: hocam.
0: Ediyorum.
1: Minnettarım. Ne demek hocam, her zaman.
0: Gösterdiğiniz desteği.
1: Her zaman bekleriz hocam.
0: Harika bir akşam yemeğiydi benim için. Sohbet asıl çok daha güzeldi. Ben sohbeti çok sevdim. En kısa zamanda tekrar etmek dileğiyle.
1: Umarım hocam. En kısa zamanda her zaman bekliyoruz. Biz de çok mutlu olduk sizleri görmekten burada ailecek. Güzel bir akşam oldu hocam. Çok çok çok güzeldi.
0: Benim için de öyleydi. Beşiktaş'ta bence bu haftayı taçlandırdı. Gruplarda yoluna devam edecek ama 1-0'lık mağlubiyet sanki böyle bu sevinci biraz kursağa bıraktı gibi geliyor. Ne dersin?

0: Hocam şöyle, yani bizim için sıkıntı yok. Sonuçta rotasyonla çıktı bizim teknik direktörümüz. Biraz da diğer maçları düşünüyor anladığımız kadarıyla. Şimdiden Fenerbahçe maçını bile düşündüğünü söyleyebilirim yani teknik direktörün. Orkun'u oynatmadı. Ama takım tabii kötü. Yani takviyelerin bir an önce yetiştirilmesi lazım. İşte Trossard'ın olmayışı, Orkun'un olmayışı hemen fark ediyor. Yani Vlahov için bu sene işinin çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Dün oğlumla da onu konuştuk. Yani sonuçta o adama top atan birisi yok ya orada. O olmadığı zaman gol atabilme şansı da yok. Ve daha golle tanışamadı biliyorsunuz. Zor, Beşiktaş'ın kadro derinliği yok. Hani bu seviyeyle bu takımla uzun süre gidebilmemiz çok zor görünüyor. Yani ben hani biraz karamsar oldum dünkü oyunu görünce. Tamam, rotasyon düşünüldü ama zor hocam ya. Beşiktaş'ın bir iki senesi daha var gibi duruyor. Tam o istediğimiz kıvama gelmesi için. Taraftar biraz acele ediyor ama ben biraz bilimsel bakıyorum oraya. Hani futbolcunun kondisyonu, yeteneği, bütün şeylerini değerlendirmek gerekirse biraz daha işimiz var gibi duruyor hocam. Biz böyle bir heyecanlandık böyle de 5 maç 6 maç üst üste şey olunca ama gerçekleri de konuşmak lazım hocam. Ama teknik direktör konusunda çok şanslıyız.
1: Evet, Sayın Profesör Doktor Hasan Güngör hocam bizlerle. Hasan Güngör hocam Türkiye'nin önde gelen kardiyologlarından. Ona sorularınız
0: Estağfurullah.
1: olursa 0500
0: Estağfurullah hocam.
1: hesapla 0533 265 3995 0533 265 3995'e sağlık sorunlarınızla ilgili, özellikle kalp sağlığı ile ilgili sorularınızı bekliyorum. Ama bu arada Profesör Doktor Hasan Güngör'e şunu sormak isterim. Hocam, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu. Murat Coşkun diyor ki biz o maçları kaybeder, gruplardan da çıkamayız çünkü bu defanslarla olmaz diyor. Ne dersiniz?
0: Fenerbahçe için mi?
1: İki takım
0: Yani
1: için de
0: bütün
1: soruyorum. Hem
0: Galatasaray için.
1: Fenerbahçe hem
0: Yok
1: Galatasaray
0: hocam.
1: için.
0: Yok hocam, o kadar da kötü karamsar olmamak lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosunu şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman hocam, şimdi kalede Ederson var. Bunların şey tecrübesi çok fazla. Guendouzi var. Kante var. Greenwood var. Hani o kadar da haksızlık etmemek lazım. Fenerbahçe çok kötü değil yani şey olarak. Biraz yaş ortalaması yüksek. Onu biliyoruz. Hemfikiriz. Ama Asensio var. Sonuçta Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan bir grup, bir takım var şu an bence. İçerideki ekibin neredeyse %70-80'inin Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Hani ben o kadar karamsar bakmıyorum hocam olaya. Biz işte bizim en büyük sıkıntımız bu yani hani. Daha iş başlamadan hemen bitirip kenara koyuyoruz. Zamanında Liverpool maçı öncesi de Galatasaray'a bir sürü şey söylendi. İşte Liverpool en az 10 tane atar denildi. Ne oldu? Geldi. Galatasaray maçı kazandı yani. Maç sahada oynanır. Ben o kadar karamsar bakmıyorum olaya. Beşiktaş açısından karamsar bakmamın sebebi şuydu. Bizim kadro kalitemize göre söyledim yani hani daha bir senelik falan bir işimiz var. Bazı futbolcuların da daha gönderilmesi gerekiyor bizim takım tam o istediğimiz kıvama gelebilmesi için. Ben o kadar kötü düşünmüyorum hocam.
1: Hocam enteresandır. Geçen yıl Galatasaray'ın Liverpool'a karşı nasıl oynarsa başarıya ulaşabilir sorusuna yanıt aradığımız İsmail Kartal bu yıl Liverpool'la karşı karşıya gelecek. Enteresan. Yani ilahi kudret
0: Evet.
1: insanlara akıllarındaki soruların ya da büyük lokmaların karşılığını hep önünde bir tabak yemek olarak sunuyor.
0: Hocam böyledir bu. Büyük konuşmayacaksınız hiçbir zaman. İnsanların en büyük şeyi bu zaten. İnsan bu konuştuğunun şeyini çekermiş derler ya, ya da bir şey her zaman sizin karşınıza gelir yani. Bazen biz hep duyardık böyle çocukken falan. İşte bir çocuk böyle çok gürültü yapardı, şey yapardı. İşte evlenmemiş ya da çocuğu olmamış birisi derdi ki ya bu çocuk benim olsa ben şöyle yaparım, böyle yaparım. Öyle olmuyor işte kendisinin başına geldiği zaman. Öyle bakmak lazım olaya.
1: Peki Enes der ki günaydın. Bence
0: Günaydın.
1: İtalyan'a Kasım'ı göremez. Hasan Güngör hocam bu konuda ne düşünüyor diyor.
0: O kadar değil canım, o kadar değil. Yani şöyle, Fenerbahçe maçını kaybedersek bir kırılma olur. Mutlaka bir şey olur ama

0: Onun kredisinin biraz daha olacağını düşünüyorum ben. O kadar yani yönetim tarafından kredisinin olacağını düşünüyorum hocam.
1: Peki, hocam birkaç tane tıbbi sorular geldi. Bir
0: Tabii.
1: tanesi enteresan. Buyurun. Hayatta böyle bir soru görmemiştim. Ama gelmiş. Soruyorum hocam, hazır mısınız?
0: Buyurun, buyurun hocam.
1: Doktorluk hayatınızdaki en enteresan soru olabilir. Hayırlı yayınlar abicim. Ben burnumu çektiğimde çarpıntım oluyor. Bu normal mi demiş?
0: Normal hocam, şöyle doğrudur. Şimdi bu çarpıntının bir sürü sebebi var. Burun çekmesi olayı sonuçta bir parasempatik ya da sempatik sistem dediğimiz şeyleri aktive edebiliyor. Sonuçta burunda da bir sürü reseptörlerimiz var bizim burnun içinde. Sonuçta sempatik sistemi arttırıp çarpıntıyı arttırabilir. Görebiliriz ya. Yani.
1: Efendim, yine sağlık soruları geldikçe soracağım ama biraz spor da sormak istiyorum. Trabzonspor ve Fatih Tekke'nin istifasını Profesör Doktor Hasan Güngör hocam nasıl okur?
0: Yani Fatih Tekke düzeyinde bir adamın, yani bu seviyeye gelmiş bir adamın maçın bitiminde hemen böyle bir açıklama yapmasını ben çok amatörce buluyorum hocam. Yani bu kadar bu seviyelere gelmiş, yıllarca futbol oynamış birisinin, bu camiada bu kadar eline kadro verilmiş bir kişinin bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Bu kararı alacaksan bile bir sakinleşirsin. Bizim kardiyolojide bile biz değil mi önce nabzı düşürüyoruz hocam. Hasta bizim karşımıza geldiğinde önce bir tansiyonu düşürürüz değil mi? Tansiyonu yüksekse ya da nabzı çok yüksekse önce bir nabzını düşürürüz ki gerçek şey bir ortaya çıksın, bir sakinleşsin, kalbin şeyini tam görelim diye. Çok hızlıyken mesela kalp ultrasonu yap, kalbin kaslarının kasılma gücünü anlayamazsın, kapağı anlayamazsın, gözden kaçırabilirsin. Kalbin yavaş olması gerekiyor. O seviyede ben yok yanlış buldum ama geri iade edildi galiba, kabul edilmedi diyorum istifası, okumuştum sabah kalkınca. İstifası kabul edilmedi diye açıklama yapmışlar ama siz okudunuz mu en son şeyi?
1: Evet. Ama istifasını Trabzonspor kulübü kabul etmedi hocam.
0: Aynen, etmemiş. Yani çok gereksiz bir açıklama oldu bence. Hani o kadar şeyin içinde aklı selim düşün, bir sabah kalk, bir uyan, bir güne yeniden başla, bir ortalığı değerlendir, bir görüş nedir ne değildir, futbolcular ne düşünüyor, ekip ne düşünüyor. Bence çok aceleci bir karar olmuş hocam.
1: Hocam günaydın, iyi yayınlar. Beşiktaş teknik direktörü Kasım'ı göremez diyenlere Fenerbahçe teknik direktörü de Kasım'ı göremez diye yanıt veriyorum demiş bir değerli dostumuz.
0: Yok, o kadar acımasız olmamak lazım. İsmail Kartal'a bence çok acımasızca şey yapıyorlar. Yani yabancı bir teknik direktör olsa bu kadar şey yaparlar mıydı bilmiyorum. Sonuçta tabii ki futbolda bir kişi şampiyon olacak hocam. Yani bir takım şampiyon olacak. Bizim artık bu güzel futbolu oynamayı da izlememiz gerekiyor. Yani güzel futbol oynatan takımları. Ama tabii Fenerbahçe taraftarının da haklı olduğu bir yön var. Kaç yıldır şampiyon olamadıkları için acele ediyorlar. Umarım başarılı olurlar hepsi. Hocam şeyi ekleyebilir miyim? Hani burun çekmesiyle ilgili bir şey sormuş diye
1: Evet hocam.
0: Mesela bizim durumsal senkop dediğimiz bir olay vardır hocam. Durumsal, yani durumlara bağlı bayılma. Mesela güneşe baktığında bayılan insanlar var. Tuvalete oturduğunda bayılan insanlar vardır hocam. Güldüğünde bayılan insanlar vardır. Bunlar çok nadir görülür. Biz bunlara durumsal senkop deriz. İdrar yaparken bayılan insanlar vardır. Böyle şeyler vardır. Mesela denize bakınca bayılan insan var. Anladınız mı? Böyle şeyler var hocam. Böyle enteresan hastalıklarımız vardır bizim.
1: Hocam, huzursuz bacakla ilgili ne söyleyebileceğinizi soruyorlar. Geceleri uyuyamıyorum. Uyuduğumda
0: evet,
1: bacağım atıyormuş, titriyormuş gibi
0: evet,
1: oluyor
0: evet.
1: Demiş.
0: Çok,
1: Ayhan
0: çok,
1: dolgundan gelmiş.
0: Çok çok zor bir hastalık huzursuz bacak. Tabii nörologlar daha bu konuda tecrübeli. Tedavisi de biraz zor bir hastalık, yani tam bir tedavisi yok. Özellikle işte gece ayağın sürekli hareket ettiğini hissederler. Böyle ayak sürekli atma şeklinde ve uykularını da böler yani bu iş. Uyku apnesi gibidir yani sonuçta, bizim uyku kalitemizi böler. Bazı tedavi yöntemleri var ama tabii nörologlar daha hakim bu konuya. Bir nöroloji uzmanıyla görüşürse daha iyi olur, daha şık olur.
1: Profesör Doktor Hasan Güngör hocam, çok değerli bir kardiyoloji uzmanı bizlerle birlikte. Hasan hocama göre dün gerçekleşen transferle birlikte Beşiktaş'ın bu yıl en iyi transferi hangisidir? Bence Poku veya Nübel. Hasan hocam ne der diyor.
0: Ben Nübel diyorum. Bizim en büyük şansımız kaleci şu an. Yani biz kaleciden çok çektik biliyorsunuz hocam. Yani kaleci olayını böyle 3-4 sene çözebilirse Beşiktaş, yani bir Galatasaray'ın yapabildiğini yapabilirse, Galatasaray'ın bu kadar başarılı olmasının sebeplerinden birisi de iyi kalecilerle çalıştı her zaman. İyi kalecilerle çalışan takımlar her zaman başarılı oluyorlar. Bence Nübel. Poku'yu görmedik daha. Bilmiyoruz ki ne olduğunu. Ama Nübel'i yaklaşık 7-8 maçtan beri test etme şeyimiz oldu.
1: Hocam bir değerli dostumuz Emre Bey size der ki, İtalya'ya sıklıkla giderim. Oradaki acentam anlatmıştı. Italiano eskiden bizim hocamızdı. Genelde iyi başlar. Lakin takım boyu kısa olur. Savunma önde kurulur. Arkaya atılan toplar büyük sorun olur. Rakipler bunu çözmeye başladığı zaman kötü sonuçlar alır. Devreye göremez. Fiorentina'da da böyle olmuştu demiş.
0: Umarım olmaz. Umarım olmaz. Yani onlar tabii daha tecrübeli izlemişler. Biz Italiano'yu çok bilmiyoruz. Umarım böyle bir şey başımıza gelmez.
1: Günaydın. Stent takılan biri yüzüstü yatarsa problem olur mu? Bugün çok enteresan sorular geliyor.
0: Hiçbir problem olmaz. Çok güzel bir soru hocam bu. Bize bunu çok soruyorlar. Hocam stent kalbin içine yerleştirilir böyle. Damarın içine gömülür. Ve isteseniz de bir sürü malzeme, ne malzemesi kullanırsanız kullanın, o stenti oradan çıkaramazsınız. Çıkarabilmeniz için böyle sıyırıp böyle çok zor böyle damarı komple yırttırmanız gerekiyor. O yüzden isterseniz adamı ters çevirin, isterseniz bacaklarından asın, o stent yerinden oynamaz. Hiç korkmasın dinleyicimiz.
1: Emre abi iyi yayınlar. Babama kalp yetmezliği tanısı konuldu. Akciğeri ve kalbin bir bölümü de su toplamıştı. Hocam neler tavsiye eder demiş Erkan'dan gelmiş.
0: Hocam kalp yetersizliği zor bir tedavi, zor bir hastalık. Bizim hani kalbin kanseri deriz biz. Bizim kalpte çok kanser görülmez ama kalbin kanseri gibidir. Kronik bir hastalıktır. Burada en önemli şey hocam, dört yapraklı yonca adını verdiğimiz bir ilaç modeli var. O ilaçların tamamen kullanıldığına emin olacaklar. İki, en önemli düşmanları tuz. Tuza çok dikkat edecekler. Tuzu sıfırlayacaklar, kilo almayacak, yürüyüşlerini eksik etmeyecek, bisiklet veya yüzme yapabildiği kadar işte bugün 10 dakika 15 dakika yavaş yavaş yürüyüp damarlarını iyi koruyacak, iyi beslenecek. Onun dışında günlük sıvı alımı 1,5 litreyi geçmeyecek. Eğer ayaklarında şişlik artıyorsa, kilosu artıyorsa mutlaka hekimiyle bağlantıya geçecek ve 6 ayda bir kontrollerini yaptıracak hocam.
1: Hocam selam. Panik atak geçiren bir eşim var. Evcil bir hayvan, evet. Köpek, kedi iyi gelir mi?
0: Hocam o şeye bağlı yani panik atak. Tabii öncelikle panik atağın sebebini bulmak lazım. Nereden başladı bu? Yani ne olayla karşı karşıya kaldığı için başladı. Mutlaka bir altta bir şey çıkar. Evcil hayvanlar bu konuda bazen destek olabiliyorlar. Yani kişinin stres seviyesini düzeltip başka şeylerle meşgul olmasını sağladığı için fayda görebilir ama tabii ki bu işin iyi bir psikiyatrist tarafından değerlendirilip altta yatan sebebin görülüp psikoterapi dahil gerekirse ilaçla düzeltilmesi daha iyi olur.
1: Hocam vücudumun değişik yerlerinde zaman zaman yanmalar oluyor. Neden demiş?
0: Hocam bunlar genellikle yani vücudun her yerinde yanma oluyorsa genellikle nöropati ya da işte fibromiyalji dediğimiz bu kas iltihabı hastalığı var. Genellikle bu hastalıklara bağlı olur. Bir fizik tedavi doktoruyla görüşüp en azından tam olarak ne olduğunu görüp bazı tetkiklerin yapılıp uzun vadeli plan yapılması lazım.
1: Emre abi günaydın, hayırlı yayınlar. Hasan Güngör hocam zayıflama iğneleri için ne der demiş Kenan.
0: Hocam doğru kullanıldığında, hekim kontrolünde kullanıldığında ve kullanılmadan önce bazı tetkikler yapılıp doğru doz kullanıldığında çok faydalı. Biz öneriyoruz zayıflama iğnelerinin birçok güzel etkisi var. Özellikle kalp damar hastaları için. Ama bunun böyle ben kendim alayım yapayım deyip merdiven altında yapılmaması gerekiyor. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bizim ülkemizin en büyük sorunu bu. Günlerde bile zayıflama iğneleri birbirlerine yapıyormuş insanlar. Bunları duyuyoruz. Çok tehlikeli bir şey. Bu gerçek ama hocam. Yani yaşanıyormuş.
1: Yazık ya.
0: Artık botoksu bile biliyorsunuz günlerde böyle birisi işte getirip böyle ben bunu biliyorum deyip yaptığını biliyoruz. Allah korusun yani bunlar böyle basit şeyler değil. Sonuçta bunlar ilaç. Hocam çok dikkat etmek lazım.
1: Merhaba, iyi yayınlar diyor Lütfi Çınar. İBS hakkında bir şey sormak istiyorum. İBS için ne söyler diyor ama herhalde bu soru Hakan Güveli ve
0: Hocam bunu
1: Yusuf
0: Hakan hocam
1: Ersin hocasına.
0: cevaplasın. Biz hadsizlik etmeyelim hocam. Ayıp olur.
1: Estağfurullah hocam.
0: Onların branşı hocam.
1: Otobüs şoförüyüm. 5 yılda bir sağlık kontrolünden geçeriz. 2 sene önce kontrol esnasında tansiyonum 18'e 24'e çıkmış. Hemşire şoktaydı. Şu an 12-16 civarında. Yüksek mi demiş Yavuz Baysal.
0: Hocam bizim idealimiz 12-8 yani 120-80. Özellikle 14'ün üzerine çıktığı andan itibaren 13 diyelim yeni kılavuza göre biz tansiyon yüksekliğinden bahsederiz. 16 çok yüksek bir değer. Biliyorsunuz hipertansiyon sessiz sinsi katildir. Hiçbir belirti vermez. Zamanla kalp kaslarını, aortu, böbrek damarlarını, göz damarlarını, bütün yani vücudumuzun en önemli damarlarını bozar. O yüzden mutlaka bir kardiyologla görüşüp o tansiyonu ideal düzeye, 12 düzeyine getirecek tedavi ya da yaşam tarzı değişikliği, tuz kesme, kilo kontrolü, egzersiz dahil onları bir düzene soktursun dinleyicimiz.
1: Tansiyon kanın damar içindeki akış hızı olduğu için zannediyorum orada şey gibi değil mi? Su yolu gibi yani su yolundan
0: Hocam
1: hızlı
0: akış hızı
1: akarsa
0: değil de
1: dışarı içeriden
0: damara
1: hızlı zarar
0: yaptığı
1: veriyor.
0: basınç.
1: Evet.
0: Akış hızı değil de hocam damara
1: Anladım.
0: yaptığı
1: Basınç,
0: basınç.
1: pardon, basınç.
0: Basınç. Kanın yaptığı basınç. Hocam şöyle söyleyeyim yani sürekli sizin kafanıza vurduğumu düşünün. Yanınıza oturup bir zaman sonra ne olur? Sersemlemeye başlarsınız. Onun gibi düşünün. Damara sürekli böyle basınçla vuran bir kan akımı düşünün. Zamanla işte böbrek damarları inceciktir biliyorsunuz. Göz damarları inceciktir. Kalp damarları 2,5 milimetre, 3 milimetre, 3,5 milimetreden bahsediyoruz biz. Milimetreden bahsediyorum, santimetre değil. Aort bile 3 santim olan aort bile buna dayanamazken, genişlerken kalp damarlarının, göz damarlarının, böbrek damarlarının etkilenmeme şansı yok hocam.
1: Gölcük'ten Erkan, Fenerbahçe Lyon'u geçmesi bir kriterdi. Bu yüzden kura etkisiyle de Fenerbahçe daha iyi puanlar alır rakiplerinden demiş. Geçelim hemen. İyi günler, iyi yayınlar. Ben arkadaşlarla oturuyorum iş yerinde. Arkadaşım diyor ki sırt üstü yattığım zaman çok öksürüyorum. Yüz üstü yattığımda bu olmuyor. Neden?
0: Evet, birçok kişide aynı şeyi görüyoruz ama sırt üstü yattığında öksürük varsa mutlaka reflü açısından değerlendirilmesi gerekiyor. İkincisi de kalp yetersizliği açısından ya da kapak hastalığı açısından mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Öksürüğün iki sebebi vardır. Bir reflü varsa ses tellerine doğru işte o reflünün çıkmasıyla ödeme bağlı kuru öksürük gibi öksürük. O tarz yatmada da sırt üstü yattığında da akciğerin alt kısımlarında su toplamasına bağlı öksürük olur. İki tür öksürük vardır. Bir reflüye ekart ettirsin. İki mutlaka bir kardiyolog onu görüp kapak hastalığı ya da kalp yetersizliği var mı bakılsın.
1: Hocam son bir dakika içerisindeyim. Birer cümleyle alayım.
0: Buyurun.
1: Emre Bey
0: Buyurun.
1: iyi yayınlar. Yüksek tansiyonu olan biri kan verir mi?
0: Hocam şöyle bu bir kriter değil. Hani 180'in üzerindeyse çok tavsiye etmiyoruz. Yani tansiyonu ama tansiyon hastalığı şey tansiyon ilaçlarıyla şeyi kontrol altına alındıysa kan vermesinde bir sakınca yok.
1: Aydın
0: Hatta iyi bir olur
1: Almanya'dan.
0: çünkü kan fazla olduğunda zaten tansiyon çok yüksek olabiliyor. Buyurun.
1: Hocama sorar mısınız? 3 sene önce kalbimde ritim bozukluğu vardı. Fazla atıyor dendi ve ilaç verdiler. Bisoksiya 2,5 miligram. Şu an iyiyim, bir
0: Evet.
1: sorun yok. İlacı
0: Çok güzel.
1: ömür boyu kullanmak zorunda mıyım demiş. 50 yaşında ve şeker hastasıymış.
0: Şöyle ömür boyu kullanmak zorunda olduğuna kardiyolog karar verecek. Çünkü iki tür ritim bozukluğu var. Bir basit hızlanmalar var. Altta yatan ikinci sebepleri düzeltirsek ilacı kesebiliyoruz. İşte kilosunu veriyor, guatrı tedavi ediyor, kansızlığı tedavi ediliyor, stresi azalıyor. Bu ayrı ama gerçek bir ritim bozukluğu varsa ilaç tedavisiyle gitmek lazım. Bisoprolol 2,5 miligram güzel bir ilaçtır. Hem kalbi korur, şeker hastalığı varsa. Muhtemelen onu gözeterek vermişlerdir. Devam edeceğiz şimdilik.
1: Geçen yıl beyin ameliyatı oldum. Bir baloncuğum daha var. Gelişimi

0: takip edilen. Açık ameliyat dışında çözüm var mıdır? Bir de tansiyon hastasıyım demiş.
1: Hocam bizim açımızdan öncelikle tansiyon tedavisini düzenli yaptırması gerekiyor. İyice stabilize etmesi lazım. Çünkü o anevrizmaları bozabiliyor. Anevrizmalar hem açık yöntemle hem de kapalı coil dediğimiz oraya böyle tıkanarak tedavi edilebiliyor. Coil tedavisi konusunda tecrübeli olan birisiyle görüşebilir.
0: Hocam son sorum. Trigliserit 172, LDL 179. Kolesterol düzenleyici kullanmıyorum. Rejime dikkat etmeye başladım. Farklı tedavi önerimiz var mıdır? Diyor Oğuzhan Hocaoğlu.
1: Hocam 40 yaşın üzerindeyse mutlaka damarlarına bakılması gerekiyor. Eğer damarlarımızda kireç başladıysa ya da darlık başladıysa LDL hedefimiz 70'in altı, mümkünse 55 civarındadır. 170'i sadece diyette düşüremez. O yüzden onu mutlaka bir kardiyologla görüşsün. Kanıtlanmış damar hastalığı varsa hedef değişiyor. 170 çok yüksek, ama hiçbir damar hastalığı yoksa, hiçbir şey tespit edilmediyse biz bir süre daha diyet önerebiliyoruz. 130'un altını düşürmek kaydıyla. 3 ay sıkı diyet sonrası 130'un altına düşerse o zaman yine ilaç başlamıyoruz, ama kanıtlanmış damar hastalığı varsa iş başka bir boyuta gidiyor.
0: Hocam harikasınız. Muhteşem
1: Çok
0: bilgilerle
1: teşekkür
0: bizi
1: ediyorum.
0: beslediniz. Çok teşekkür
1: Estağfurullah.
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum hocam. Kendinize çok iyi bakın.
0: Bu
1: Saygılarımı
0: arada
1: sunuyorum.
0: Instagram'da
1: Bay.
0: hocamı takip etmeyi unutmayın. Prof. Doktor Hasan Güngör.
1: Evet,
0: Yazdığınızda
1: Prof.
0: hemen
1: Dr.
0: karşınıza
1: Hasan
0: çıkıyor.
1: Güngör. Prof. Dr. Hasan Güngör. Orada çok güzel bilgiler paylaşıyoruz. 2-3 günde bir, günde bir. Orada hani bilimsel veriler paylaşıyoruz. Kulaktan dolma değil. Doğruyu aramaları lazım. Çünkü sosyal medyada o kadar çok sıkıntılı paylaşımlar ve yanlış yönlendirmeler var ki çok dikkat etmek lazım. Hekim olmayan kişiler özellikle çok fazla kafa karıştırıcı bilgiler paylaşıyorlar.
0: Hocam çok çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun hocam. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Müthiş bir isim. Hasan Güngör hocamla birlikte olduk. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, futbolla matematiği birleştiren çok değerli doktor öğretim görevlisi Sayın Mehmet Akif Aksoy hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Güzel bir İzmir sabahından herkese sevgiler, saygılar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ediyorum. Dün biraz Trabzon için üzüldük ama genel anlamda iyiyiz.
0: Peki. Hocam dilerseniz hızlı bir başlangıç yapalım. Ve neler görüyorsunuz? Neler var? Özellikle Şampiyonlar Ligi serüveni nasıl şekillenir?
1: Şimdi dün gruplar belli olduktan sonra Fenerbahçe ile Galatasaray'ı grup düzeyindeki, rakipleri düzeyindeki bir analiz yaptım, çalışma yaptım. Biraz onlardan söz edeyim. Ondan sonra da mevcut oyuncuların takım sistemlerine ve takımın güçlerine olan etkileri, hangi oyuncuların darboğaz oluşturdukları, bunlar hakkında biraz bir konuşmak istiyorum. Eğer vaktimiz kalırsa da bizim genel anlamda Türk takımlarının altyapıyla ilgili tespit ettiğim şeyleri bir dile getirmek istiyorum. Şimdi aslına baktığınız zaman hem Galatasaray hem Fenerbahçe çektikleri kurallar yani dişlerine göre diyebilirim. Biraz zor gibi görünüyor kağıt üstünde ama gerçek güçlerini gösterdikleri zaman dişlerine göre diyebiliriz ve her iki takımın da bir üst tura çıkma olasılığı biraz güzel görünüyor. En azından iyi bir düzeyde görünüyor. Şimdi Galatasaray'a baktığımız zaman Avrupa düzeyinde güçlü olduğu tarafları var. Bu geçmişten gelen bir futbol kültürü diyelim. Geninde bazen diyorlar ya bizim genimizde var diye. Şimdi teknik yeteneğe bakıyorsunuz, taktik uyuma bakıyorsunuz. Ondan sonra pres geçişleri, alan kontrolü bunlar iyi durumda. Ancak şöyle bir durumumuz var. Güncel, şu anki duruma baktığınız zaman 90 seviyelerinde iken grupta güzel bir şeyler yapabilmesi için bunun 94-95 seviyelerinde çekilmesi lazım. Tabii bunlar darboğaz oluşturan oyuncuların da burada etkisi oluyor ama oyunun gelişmesi ve oyunun ilerlemesi de burada önemli bir pay sunuyor. Şimdi Galatasaray'ın en büyük gücü geçiş hücumu. Hızlı bir şekilde çok güzel bir şekilde geçişler yapabiliyor. Ancak şöyle bir durum var. Eğer kanatlarınız iyi çalışıyorsa, Galatasaray'ın kanatları iyi çalışıyorsa, geçen sene her iki kanadı da çok iyi çalışıyordu ama maalesef bu sene çok ciddi sıkıntılar veriyor. Onun konu hakkında da konuşacağız zaten. Şimdi doğru işleyen bir kanat ve elinizde Osimhen gibi bir oyuncunuz varsa hangi takım olursa olsun savunma arkasında tedbir almak zorunda kalıyor. Özellikle grup aşamasında bu doğru işleyen kanatlar ve Osimhen Paris Saint-Germain ve Barcelona maçlarında daha da önemli hale gelecek. Eğer Galatasaray kanatta takviye yapıp ya da şu anda mevcuttaki kanatlarını iyi kullanırsa, uyandırırsa onları uyandırabilirse tehditler oluşturabilir. Özellikle iç sahadaki maçlarda. Ama diğer takımlarda tabii onlar da şu anda izliyordur, görüyordur yani mevcut durumu ve ona göre bir tedbir illaki alacaklardır. Galatasaray'ın geçmişten beri benim analizlere başladığım günden bugüne kadar da yine sürekli devam ettiğim ve sürekli söylediğim en büyük zafiyeti geçişte yakalanması. Galatasaray hızlı çıkıyor. Galatasaray çok fazla pozisyon üretiyor ama çok fazla top kaybı yapıyor. Ve bu top kayıplarının büyük bir kısmına da pozisyon veriyor. Şimdi eğer siz top kaybından sonraki sürede alanınızı yani alan kapatmazsanız ya da topun gideceği yolu kapatmazsanız şu anki mevcut gruptaki rakiplerinize karşı ciddi sıkıntılar oluşturabilir. Şimdi Galatasaray'ın çok dikkat etmesi gereken durumlar var. Biraz önce söyledim. Top kaybı sonrasındaki alan kontrolü, merkez boşluğu, önde savunma hattının, öne çıkan savunma hattının arkasında kalan boşluklar, ilk pres kırıldığı zaman savunma dengesinin tekrardan yerine oturması, hem süresi hem düzeni. Bunlar Galatasaray'ın şu anda mevcut olan çok ciddi ve mutlaka tedbir alması gereken önemli durumları. Bunun dışında riskli görünen, işte kanatlar arkasındaki kalan alan, deplasman maçlarındaki tempo kontrolü, bunlar da riskli bir düzeyde ama bir öncekilere göre çok fazla bu kadar tehlike oluşturacak bir durumda değil. Şimdi peki Galatasaray mevcut grupta rahat bir şekilde çıkabilmesi için ne yapması gerekiyor? Bir kere kontrollü bir oyun uygulaması gerekiyor. Seçici bir pres uygulaması gerekiyor ve her şeyden önemlisi güçlü bir alan kontrolü yapması lazım. Galatasaray'ın elinde bu alan kontrolünü sağlayacak oyuncu profili var şu anda. Eğer düşük oyun değişkenliği, yani oyun kalitesindeki varyansı siz düşürebilirseniz, merkezinizi güçlü hale getirebilirseniz ve bu zaten geçişi yapıyorsunuz, bunu verimli hale getirebilirseniz evet grupta güzel puanlar alırsınız ve çıkarsınız. Galatasaray'ın oyuncu etkilerine de bakalım. Galatasaray'dan söz etmişken oyuncuların sisteme etkisinden de söz edelim. Şimdi Osimhen gerçeği var. Onu konuşmaya, tartışmaya gerek yok. Ama onun dışında Torreira, Sara ve Lemina. Şimdi ilginç bir şekilde bu üçü bir arada olduğu zaman merkezi çok iyi kapatıyorlar ve iyi alan kontrolü sağlıyorlar. Şimdi bu Barış ve Sané'nin kötü olması durumunda Yunus ön plana çıkıyor. Yunus'un da hem oyun kurucu yönü hem de kanatlardan girmesi şu anki mevcut durumda sisteme katkı sağlıyor. Güzel bir katkı sağlıyor. Bir de Salah'ı var. Salah'ı da geçen seneden beri zaten katkı sağlıyor ve bu saydığım oyuncular Galatasaray'ın oyununda çıkan dar boğazları bir şekilde kırıyorlar. Artık bunu muhtemelen bunu oyunu okudukları için ya da tecrübe diyelim, tecrübeden dolayı bunu yapabiliyorlar. Dar boğaz oluşturan oyuncuları var. Sıkıntı oluşturan oyuncuları var. Zaten maçları izleyen herkes bunu görüyordur. Özellikle Barış ve Sané ciddi anlamda kendilerini toparlaması gerekiyor Galatasaray adına. Yani Galatasaray'ın daha iyi sonuçlar alması adına. Davinson var, bir de Jakobs var. Bunlar kötü dar boğaz oluşturan oyuncular, kötü oyuncular anlamına gelmiyor. Yani bir yerde bir şey yaparken, hücum açarken arkasında çok boşluklar bırakabiliyorlar gibi gibi düşünelim. Şimdi bunlara dikkat ettikleri zaman evet birazcık daha seviye atılacak. Şu anki Galatasaray'ın şu anki alan kontrolü ve geçiş savunması dediğim gibi 3 tane oyuncuya bakıyor. Torreira, Lemina, Sara bu üçü iyi alan kapatıyor ve merkezi iyi koruyorlar. Şimdi Batrakov geldi. Batrakov geldiği zaman bu sefer ilerideki üretkenlik artacak. Muhtemelen gol sayısı da artacak ama bu sefer de savunma güvenliğinde bir aksama muhtemelen yaşanacak. Bunu dengelemek için de artık Okan Hoca ciddi bir şekilde herhalde bir şey yapacak, bir tedbir alacaktır. Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de yeni kuruluyor ama güzel oynuyor, iyi gidiyor. Dalgalı bir oyun temposu var. Sistem adaptasyonu, sistem stabilitesi, alan kontrolü, geçiş kontrolü, ondan sonra oyun gücü gibi değişkenlerde şu anda 85 bantlarında bir puanımız var. Bir hücum üretiminde 90 üzerinden çıkmışız. Gruptan bizim çıkabilmemiz için ya da grupta iyi sonuçlar alabilmemiz için bunların minimum 92 düzeyine çekmesi gerekiyor. Tabii bu 85-87 dediğimiz bantlar kimi değişken 70'lerden, kimi değişkenler de 80'li bantlardan buraya çıktı. Yani zaman içerisinde bu yükseliyor. Bir panikleyecek bir durum yok ama tabii maçlar yaklaştığı için birazcık daha önem vermeleri gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin özellikle şunlara dikkat etmesi lazım. Grubunda Liverpool ve Atletico Madrid gibi takımlar var. Yani bunlar sizin hatanızı affetmiyorlar. Özellikle dalgalı oyunlarınızı affetmezler. Bu varyansı yüksek olan oyunlarınızı affetmezler. Çünkü hem hızlı geçiş yapıyorlar, hem sistemlerine disiplinli bir sistemleri var. Ve özellikle Madrid hem oyun gücü çok iyi hem de savunmasına çok ciddi şekilde bir katı savunması var. Savunma organizasyonunda iyiler. Ama diğer maçlarda yüksek olasılıkla eğer kendi oyunu olması gereken oyunu koyarsa bir sıkıntı çekmeyeceğini düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'de şöyle bir durum var. En büyük darboğazı şu. Top kaybediyor. Her takımda olduğu gibi. Ama top kaybettikten sonraki sürede eğer siz pres organizasyonunuzu, reaksiyonunuzu gerçekleştiremezseniz ve merkez kontrolünü elinize alamazsanız bu sefer ne yapıyorsunuz? Rakip geçişini engelleyemiyorsunuz. Şimdi top kaybı, ilk 3 saniye kontrol, pres reaksiyonu, merkez kontrol ve rakip geçişini engelleme gibi değişkenlerin herhangi biri eğer zayıflıyorsa oyun değişkenliği, yani oyunun varyansı yükseliyor. Sistemin stabilitesi düşüyor. Dolayısıyla bu ikisi bir araya geldiği zaman da bu sefer moral bozukluğuna bağlı olarak rakibe siz kolay bir geçiş fırsatı veriyorsunuz. Fenerbahçe'de yine bazı oyuncular muhtemelen tecrübesinden dolayı diye düşünüyorum ben. Oluşan dar boğazları kendiliğinden kırıyorlar. Bunların en başında ben her zaman Fenerbahçe'nin ilk açıklanan 11'ine baktığım zaman direkt şeye bakıyorum. Yani savunmanın önünde kimler oynuyor? Eğer Kante oynuyorsa içim rahat. Yani Kante ve Guendouzi ikisi hakikaten ciddi şekilde topluyorlar. Savunmada Skriniar var. Gerçekten savunmayı toparlayan ve düzene koyan bir oyuncu. Bir de aidiyetle oynuyor. Takıma aidiyetle oynuyor. Greenwood ciddi katkısı var. Asensio ciddi bir katkısı oluyor. Bunlar oluşan darboğazları kendileri yok edebiliyorlar. Şimdi takımı ayakta tutan oyuncular baktığımız zaman, yani takıma katkısı yüksek olan baktığımız zaman Kante var, Guendouzi var, Skriniar, Asensio, Greenwood ve son zamanlarda da Ederson. Yani yeni bir kaleci transfer etti gibi düşünüyorum ben. Çünkü çok son maçlara baktığımız zaman çok ciddi katkı sağlamaya başladı. Şimdi tabii ki Fenerbahçe'de de hani böyle takımı ayakta tutan, iskeletini oluşturan oyuncular olduğu gibi darboğaz oluşturan oyuncular da var. Ben burada Kerem var. Kötü bir oyuncu olduğu anlamına gelmiyor darboğaz oluşturması. Ben Kerem'e bir parantez açmak istiyorum. Maalesef milli takım maçlarından sonra ya da o süreçte yani Montella'nın yapmaması gereken bir şeyleri yaptıktan sonra Kerem'de bir moral bozukluğu ve bir türlü barışamama durumu oluştu. Umarım en kısa zamanda gerçek haline gelir. Bir de Kerem'in şöyle bir özelliği var. Önde oynadığı forvetle uyumu çok önemli. Eğer forvetle uyumunu sağlarsa, mesela Galatasaray'da iyi oynadığı dönemde Icardi ile oynuyordu. Benfica'da önündeki Yunan forvet, Icardi ile benzer. Yani belli bir profildeki forvetle çok iyi uyum sağlayıp iyi oynayabiliyor. Kalitesini o zaman ortaya koyabiliyor. Kerem'i kazanmamız lazım. İlk takım adına da Fenerbahçe adına kazanmamız lazım. Mert Müldür, o da orta ve yüksek düzeyde bir risk oluşturuyor darboğazda. Oğuz Aydın orta düzeyde bir risk oluşturuyor. İsmail Yüksek orta düzeyde bir risk oluşturuyor. Bunlar muhtemelen rol paylaşımında ya da rollerini yerine getirme durumunda biraz sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi Beşiktaş'ın oyuna grubu belli olmadığı için onunla ilgili bir analiz yapmadım. Oyuncuların takıma katkıları hakkında biraz konuşalım. Nübel yani iyi bir transfer. Çok ciddi şekilde takıma katkısı var. Takım sistemine katkısı var. Emirhan var. Ndidi, Salih Özcan iyi hamle yaptılar. Yani takıma ciddi bir katkısı var. Orkun zaten geçen seneden beri ciddi bir şekilde bir katkısı oluyor. Akbadu, Olaytan ve Serni. Bunlar diğerleri gibi olmasa bile takımın gücünü ve takım oyunu yukarıda tutan oyuncular. Özellikle sistemin merkezinde olan ve sistemi ayakta tutan Orkun, Ndidi, Salih ya da Olaytan. Bunlar bu şekilde takımı ayakta tutan oyuncular aslında. Yalnız Beşiktaş'ta da şöyle bir sıkıntı var. Takım giderek Orkun'a bağımlı hale geliyor. Yani Orkun'un performansındaki dalgalanma otomatik olarak Beşiktaş'taki dalgalanmalara neden oluyor. Yani bir sistem daha tam herhalde oturmadı ve halen oyuncuya ya da oyunculara bağımlı halde işlemeye devam ediyor. En büyük darboğazı Beşiktaş'ın hala hücum bölgesinde ve son bölgedeki reaksiyonları forvet bölgesine aldılar. Bir forvet ama sanırım daha tam entegre olamadı. Çünkü ceza sahasına yeteri kadar oyuncu hala koyamıyorlar. Savunma arkasına yeteri kadar verimli koşu yapamıyorlar. Merkezden kanatlardan ceza sahası içerisinde bağlantı var ama bunun sürekliliği ve etkinliği çok fazla değil. Beşiktaş da bunları sağladığı zaman elindeki kadro, elindeki oyuncular daha fazla takıma katkı sağlayacak. Öyle görünüyor. Yani güzel bir yolda görünüyorlar. Şimdi Trabzonspor'da da yine benzer bir durum var. Yani Beşiktaş'ın Orkun'a olan bağımlılığı Trabzonspor'un da Salah'a olan bağımlılığı haline geliyor. Yani Salah sisteme entegre olup sistemi ayakta tutmaya başladığı zaman bu sefer Trabzon zaten ileri gidiyor ama Salah'ı kilitlediğiniz zaman Salah'a bağımlı halde şu anda en azından o şekilde diyelim. Oyunu onun üzerine kurulduğu için bu sefer ne oluyor? Daha sıkıntılı bir hal alıyor. Önemli oyuncuları Muçi var, Savic var, Aral. Bunlar Onana kısmen. Bunlar yine maç boyunca oluşan darboğazları kıran oyuncular oluyor. Tabii Trabzonspor'da da yine mutlaka darboğaz oluşuyorsa buna sebebiyet veren oyuncular vardır. Pina, ondan sonra Onaçu. Yani Onaçu iyi forvet ama çoğu zaman da darboğaz oluşturuyor maalesef. Onların da oyunlarına biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi genel anlamda hem grupları hem oyuncuların takımları etkilerini konuştuk. Bu analizleri yaparken gözüme bir şey çarptı hocam. Yani takımlar gerçekten ciddi anlamda harcama yapıyorlar. Şimdi bu harcamaları gördükten sonra insan kendine şunu soruyor. Neden biz altyapıdan üretemiyoruz? Yani tesis dediğimiz zaman birçok takım iyi bir tesisin olduğunu söylüyor. Altyapı çalışmalarının iyi olduğunu söylüyorlar ama maalesef biz şunu yapamıyoruz. Yani bir Ajax, bir zamanlar Ajax'ın çıkardığı gibi yani sürekli oyuncu üretip piyasaya oyuncuyu süremiyoruz ya da kendi bünyemizde tutup oyuncular takım iskeletini oluşturamıyor. Ciddi bir bunun sistem analitiğiyle analizini yaptığımız zaman kopukluklar olduğunu görüyoruz. Siz iyi hoca getirebiliyorsunuz. Ondan sonra şeyiniz teknik tesis imkanlarınız çok güçlü olabiliyor, iyi olabiliyor. Ancak şuna dikkat etmek lazım. Onu yaparken yaş gruplarına göre aldığınız hocaların aslında birbirinin devamlı olması gerekiyor. Ve bu çocuklar küçük yaştan beri aynı sistemle oynaması ve aynı sistem üzerinden gitmesi gerekiyor. Bir de o yaştaki çocukları bilmiyorum yani içeriden bilgi alamadığımız için bunu bilemiyorum. Sadece bir varsayım olarak konuşuyorum. Yani mesela psikolojiyi ya da baskıyı kaldırabilecek acaba şeyleri var mı? Eğitimleri var mı? Ondan sonra odaklanma ile ilgili bunların eğitimleri var mı? Çünkü çocuk 16 yaşında ya da 17 yaşında Avrupa'daki bazı takımlara bakıyorsunuz çocuk 17 yaşında ilk 11'e alınıyor ve gayet de iyi devam ediyor. Ama bizde 18-19 yaşına alındığı zaman bile taraftar baskısından çekindiği için maalesef bazı kararları ya geç alıyor ya da kalitesiz kararlar vermek durumunda kalıyor. Bu yüzden hem birbirinin oyunu devam ettiren hocalar olması hem de bu tarz mental gelişimlerin de sağlanması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Hocam harikasınız. Soluksuz dinledim. Hiç de araya girmedim. Sizin
1: teşekkür
0: bu
1: ediyorum.
0: Engin bilgilerinizi vermenizi çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum hocam.
0: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.
7: Tamam.
0: Tamam. Efendim Ergun Atay'a gideceğim Trabzon'a. Trabzon'da çok değerli bir isim, gazeteci yazar üstadım. Ergun abi günaydın.
7: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum size.
0: Çok teşekkürler. Bu arada senin hemşerilerin, daha doğrusu hani Samsun'la Trabzon pek hemşeri olmuyor. Belki arada Giresun var, Ünye var, Fatsa var, Trebolu var ve Ordu var ama.
7: Ordu var.
0: He?
7: Ordu var diyecektim. Evet. Söylemesin.
0: Şahin ailesi var. Ayşegül Şahin ve kıymetli eşi Yusuf bizi dinliyor. Yusuf KRT'nin de daha önce genel müdürlerinden biriydi. Yoldayız abi, eşimle dinliyoruz dedi. Ben de buradan bütün Şahin ailesine sevgilerimi göndereyim.
7: Ben de selamlarımı iletiyorum kendilerine.
0: Abi Samsun pidesi mi, Trabzon pidesi mi, Bafra pidesi mi?
7: Vallahi herkes kendi yöresinin pidesinin çok daha iyi olduğunu söylüyor. Bu damak zevkiyle ilişkili bir durum. Biz Trabzon pidesini devamlı yediğimiz için, alıştığımız için.
0: İçine bir de yumurta kırıyorsunuz siz değil mi? Üstünü de kapatıyorsunuz.
7: Yumurta kırıyoruz, evet. Yumurtanın sarısını.
0: Evet, sarısını. Evet.
7: Ama ben diğer yörelerdeki, diğer illerdeki pideleri de seviyorum. Fazlaca yiyemediğim halde kendime ancak ayda bir defa pide yeme şansı verebiliyorum. Mümkün olduğunca yememeye çalışıyorum. Hamur işi olduğu için tabii. Ama ayda bir kez mutlaka yiyorum. Hele yolum karayoluyla Samsun üzerinden geçmek olursa ya Göreli'de ya Terme'de oralarda bir kez bir pide tadımı yapıyorum.
0: Süper. Peki bu tadım ağzında güzel bir tat bırakıyor da Trabzonspor ağzında güzel bir tat bıraktı mı ve Fatih Tekke'nin istifası devamında Trabzonspor yönetiminin yok kardeşim kabul etmiyoruz yaklaşımını nasıl okursun?
7: Şimdi önce maçta başlayalım istersen. Kötü bir maç oldu tabii Trabzonspor'un Trabzonspor açısından. Nivo'nun yokluğunda savunmada oldukça fazla sıkıntı çekeceği belliydi ama tüm bunlara karşın Trabzonspor çok hızlı başladı karşılaşmaya. Çok da iyi gidiyordu gerçekten. Rakibi bunaltmaya başlamıştı. Bu iş olacak havasını oluşturmuştu Trabzonspor. Ama her an skor üretebilecekken 1-0'ın revanşında Trabzonspor, Malinovski'nin üstelik top ayağındayken amatörlükte yapılmayacak bir hatayla takımı henüz 13. dakikada 10 kişi bırakması sonrasında Macar ekibi bütün kontrolü ele aldı. Öyle enteresan bir durum oldu ki Trabzonspor daha şoktan çıkamadan 5 dakika içinde French Varoş 3 net pozisyon buldu. Üçüncüsünü de gol yaptı 19. dakikada. İlk yarının sonuna kadar Macar ekibi bu skoru koruma anlayışını uygulamaya sokunca Trabzonspor biraz daha eksik olmasına rağmen biraz daha rakip kalede kendini hissettirdi ama çok fazla etkili olamadı. Fatih Tekke ikinci yarıya Aral, Buşari ve Pina gibi üç hamle ile başladı. Bu üç hamlesi istenilen hareketi Trabzonspor'a getirmese de 54. dakikada her şey değişti. 54. dakikada ikinci gol rakibin bir geçiş oyunuyla yakaladığı pozisyonun ardından ikinci gol gelince de Trabzonspor artık maçtan umudunu, turdan umudunu kesmeye başlamıştı. 59'da da Cabral pozisyon hatası yaptı. İkinci sarı kartı gördü. Penaltı ve kırmızı kartta maç 3-0 koptu. Bu noktada Fatih Tekke de koptu. Fatih Tekke maçı bıraktı. Salah ve Saviolo'yu da oyundan alıp artık maçın tamamlanmasını beklemeye başladı. 85'te de 4. gol gördü. Bu tabii Trabzonspor açısından çok kötü bir durum. Fatih Tekke açısından da kötü bir durum. Yani bir teknik adamın maçı skoru ne olursa olsun sonuna kadar iddiasını, beklentisini sürdürmesi gerekiyordu. Fatih Tekke bunu bıraktı ve maçtan sonra da sürpriz açıklamasını yaptı. İstifa ettiğini duyurdu. Oysa ki birkaç gün önce takımdaki yıldız oyuncu sayısının artması nedeniyle Fabinho daha gelmeden bir yıldız daha gelecek dedi. Bu kadro öyle bir hale geldi ki hoca kovdurur açıklamasını yapmıştı. Biz buradan vermek istediğim mesajı tam anlayamamıştık. Biz bir espri olarak algılamıştık bunu. Ama bu maçtan sonra baktık ki Fatih Tekke görevden istifa ettiğini açıkladı. Trabzonspor yönetimi de İlerleyen saatlerde Fatih Tekke'nin göreve devam edeceğini, görevinin başında olduğunu bildirdi. Henüz bu saate kadar Fatih Tekke'nin görevimin başındayım ya da istifa kararımın arkasındayım şeklinde bir açıklaması olmadı.
0: Bu arada ironik bir durum var biliyor musun abi? 61. maçıydı bu.
7: Evet, 61. maçında şu ana kadar Fatih Tekke Trabzonspor'da 61 maç oynatmış. 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 12 yenilgiyle. Fena da gitmiyordu ama neden bu kararı aldı? Bunun üzerine kafa yorduğumuz zaman şöyle bir sonuca varıyorum. Fatih Tekke geçen sezon Trabzonspor'un başında iken yani ilk kez transferi yapıp Şenol Güneş'ten sonra geldikten sonra ilk kez transferi yapıp sezon başı hazırlıklarını yapıp çalışmaya başladığı zaman Trabzonspor'da çok fazla beklenti yoktu. Fatih Tekin'in üzerinde de omuzlarında yük yoktu. Dolayısıyla beklenti olmayınca baskı da yoktu. Ve bu durum Trabzonspor'a lig üçüncülüğü ve kupayı getirdi geçen sezon. Bu olağanüstü bir başarıydı. Hiç kimsenin beklemediği bir başarıydı. Sizinle zaman zaman konuşmalarımızda da söylemiştik. Fatih Tekke'nin bu büyük başarısını da onaylamıştık. Takdirde etmiştik. Şimdi geçen sezon genç oyuncuları alan Trabzonspor, para da kazanan Trabzonspor, bu sezon transfer politikasını değiştirdi. Ertuğrul Doğan'ın 2 yıl önce yapmış olduğu bir açıklama vardı. Trabzonspor şampiyon olduğu sezon dedi. En son şampiyonluğunu kazandığı sezon takım giderleri, futbolcu maaş giderleri, maliyet giderleri 27 milyon euro ödedi de. Biz bunu 25 milyon euro olarak belirledik bundan sonraki süreçte de. 25 milyon yıllık maliyet olan bir kadroyla devam edeceğiz.

0: ki o yük artmış oldu. Fabinho geldi en son ki bundan önce Fatih Tekke işte bu kadro hoca kovdurur gibi bir açıklamada
1: 4
0: yapmıştı.
1: gün önce
0: Şimdi
1: 23
0: Trabzonspor,
1: Ağustos'ta değil mi?
0: evet. Trabzonspor bu arada çok enteresan bir şey. Henüz Trabzonspor'dan bir yalanlama gelmedi ama Portekiz ekibi Victoria'dan renklerine bağladı. Belçika asıllı oyuncunun Portekiz oyuncusu Savioğlu'nun transferine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekiz gazetelerinde Bordo Mavilerin bonuslar haricinde 8,5 milyon euro garanti bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Saviolo için Portekiz temsilcisine 3 milyon euro daha ödeme yapma durumuyla karşı karşıya kaldı. Bunun sebebi de Saviolo'nun oynadığı bir maçta Trabzonspor'un galip gelmesi halinde artı 3 milyon bonservis bedeli ödenir diye bir madde varmış. Bu açıklanmadı kamuoyuna. Bu Portekiz gazetelerinde yazıldı ve çok yankılandı. Şu ana kadar Trabzonspor yönetiminden bu konuda bir açıklama yapılmadı. Yani 8,5 milyon euro değil Saviolo'nun bonservis bedeli 11,5 milyon euroya yükselmiş oldu. Ama dediğim gibi Trabzonspor yönetimi henüz bu konuyla ilgili bir yalanlama yapmadı. Belki de doğru bir iddiadır. Büyük olasılıkla da doğru gibi duruyor halen böyle bir yalanlama olmadığı için. Fatih Tekke'nin hoca kovdurur dediği kadro gerçekten çok güçlü oldu. İşte az önce Fatih Tekke'nin geçen sezon beklenti fazla olmadığı için çok büyük başarılar elde ettiğini, o kadroyla çok büyük başarılar elde ettiğini söylemiştik. Bu sezon gerçekten çok maliyeti çok yüksek bir kadro oluşturur Trabzonspor ve Fatih Tekke büyük bir baskı altında kaldı. Ferencvaros karşısında alınan 4-0'lık yenilgimizdeki bana göre rolü çok büyüktü ve bunun sonrasında istifa etti. Bunun sebepleri arasında o beklentinin geçen sezonki beklentinin aksine bu sezon çok yükselmesi Fatih Tekke'nin psikolojisini bozdu diye düşündüm. Bir sebep bu olabilirdi istifa etmesinde. İkincisi güven tazelemek olabilirdi ki yönetimin kabul etmeyeceğini biliyordu Fatih Tekke. Belki bu sebepledir. Bir de bir amacı daha olabilirdi bu sürpriz istifa kararıyla. Kendisini istemeyen bir kesim var Trabzon'da. Tribünlerin önemli bir kesimi geçen sezonki başarısına rağmen tepkili Fatih Tekke'ye bunlara karşı bir mesaj vermekti. İstifa etti, yönetim kabul etmedi ve Fatih Tekke şu ana kadar, gerçi daha erken bu saatlerde, bugünkü antrenmana çıkacak mı çıkmayacak mı hep birlikte bunu göreceğiz. Muhtemeldir ki devam edecek. Bu durum tabii Fatih Tekke üzerinde güven tazelemek istediği bir durumda tribünlerin, yönetimin, futbolcu kadrosunun güvenini kaybetti bana göre. Demek ki en küçük bir sıkışıklık anında Fatih Tekke bırakıp gidebilecek havasını doğurmuş oldu. Yani bu Fatih Tekke'nin planlarını bozan bir gelişmedir diye düşünüyorum. Göreve devam edecek olsa bile.
1: Ergun Ata üstadımla birlikteyim ve gazeteci yazar üstadımız. Bu yeni isimler ve oyuna katılımlar oyunun şirazesini de bozdu mu Ergun abi? Ne dersin? Yani geçen yıldan ayrılanlar ve bu takımı zirveye oynatan bir Fatih Tekke. Mesela aklımda şu soru var. Fatih Tekke bu transferlerin ne kadarını istedi?
0: Onu bilemiyoruz tabii. Yani ben şunu istedim, bunu istemedim açıklaması, yani şuna onayım var, bunu yönetim aldı veyahut da yönetim dışı güçler getirdi gibi benzeri bir açıklama olmadığı için bilemiyoruz tabii hangisine onay verdi, hangisine onay vermiyor. Ama onay vermediği şu cümlesinde saklı, işte sizin de az önce söylediğiniz gibi 4 gün önce açıklamasında, yani bu kadro teknik direktör kovar, hoca kovar açıklaması bu kadro, ya böylesine yıldızlarla dolu bir kadroyu onaylamadığını gösteriyor olabilir. İstifa gerekçelerinden, kafasındaki istifa gerekçelerinden biri de bu olabilir. Ama bu kadro

0: ne yapar? Kadro mesela Salah neredeyse tek başına Başakşehir maçını aldı. Yani attığı iki golle değil, oynadığı futbolla, yani Salah'ın katkısı büyük olacak. Ama şöyle bir durum var, yani 25-30 milyon euroya oynayan bir oyuncu varken 1 milyonluk, 2 milyonluk, 3 milyonluk, 3 milyon euroluk oyuncular, kazanan oyunculara maça konsantre etmek çok da kolay olmaz diye düşünüyorum. Böyle bir sıkıntı doğacak belli ki. Onaçu pozisyonundan belli bu sıkıntının bunun önümüzdeki dönemde daha büyük olacağı. Ama bunları eğer aşabilirse, ki Fatih Tekke'nin bu son hamlesiyle, Fatih Tekke ile bunu aşmak çok kolay olmayacak diye düşünüyorum. Ciddi sorunlar yaşayacak Trabzonspor. Yıldız oyuncular, emekli oyuncular, takıma fazla katkı sunup az para kazanan oyuncular arasında bir sıkıntı yaşanabilir. Ama Salah kişisel olarak böyle ilişkiyi, çok iyi ilişki kurabilen bir oyuncu havası verdi. Ki bu arada ben Salah'la ilgili bir ayrıntıyı da, dikkatlerden kaçan bir ayrıntıyı da anlatmak istiyorum. Başakşehir maçında Salah'ın bir pozisyonu var. Hani penaltı durumu söz konusu oldu. Salah sarı kart gördü. Oysa ki orada Salah yere düştüğü anda parmağıyla bir işaret yaptı. Daha hakemin kararını beklemeden. Bana göre Salah penaltı değil işareti yaptı orada. Ben öyle düşünüyorum. Eğer hakem onu algılayabilseydi, anlayabilseydi, gidip Salah'a bir tebrik etme durumu söz konusu olsaydı, şu anda Salah'ın bu fair play ile ilgili durumunu konuşuyor olacaktık. Ama o hayır hayır işaretinin ardından sarı kart gelince Salah da tepki vermeye başladı. Oysa ki daha hakemin kararını beklemeden parmağını oynattı. Bak, görüntülere dikkat edin. Bence bu ayrıntı gözden kaçıyor. Burada hem hakem hem Salah açısından çok ciddi bir fırsat kaçırılmış oldu. Salah böyle bir oyuncu. Salah'ın arkadaşlarıyla uyum anlamında sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Özellikle de Muçi ile ilgili uyumu çok iyiydi. O maçta çok iyi işler yaptılar ikisi birlikte. Hatta ikinci golde çok usta işi bir paslaşma gerçekleşti bu ikili arasında. Fatih Tekke dün akşam da Muçi'yi erken, bana göre, oyundan aldı. Oysa ki Muçi ile Salah ikilisinin ikinci yarıda rakip daha fazla geriye çekildiği anlarda üretim yapabilme durumu söz konusu olabilirdi. Trabzonspor bu şansı da kaçırmış oldu. Ama bu uyum problemini eğer çok iyi yönetebilirse, uyum sürecini daha doğrusu Fatih Tekke çok iyi, eğer görevde kalacaksa, uyum sürecini çok iyi yönetip futbolcuları tam anlamıyla kaynaştırırsa, yani yıldız futbolcu, katkı veren futbolcu, işte vasat futbolcu ayrımını ortadan kaldırıp da bu birlikteliği tam olarak sağlarsa, önümüzdeki dönemde Trabzonspor daha işler yapabilir diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Kucak dolu sevgiler gönderiyorum.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Smokin bizim işimiz.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık Paytr.
2: Bu takım çok özel. Enerjimiz güzel. Sonuna kadar bastın Türkiye.
3: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
7: Saniye.
8: Bana da koysun alıp içiyorum.
7: Ve süper bir isimle daha birlikteyiz. Okan Üniversitesi değerli öğretim görevlisi akademisyenimiz Ali Parlak hocam. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
8: Günaydın Emre, iyi hafta sonları, iyi yayınlar dilerim.
7: Çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün artık haftanın son çalışma günü, 28 Ağustos. Ağustos'u da bitirdik hocam ya. Ne kadar hızlı gidiyor aylar.
8: Yani aslında dolu dolu yaşayınca hızlı gittiğini sanıyorsun. Oysa bazen de geçmesini istediğin zaman da geçmez bu zaman. Böyle çekişmeleri, çelişkileri olan bir unsur.
7: Evet, zaman çok izafi bir kavram zaten.
8: Evet.
7: Hani bu Interstellar filminde falan da gördük ya, hız ve ışık hızına ulaştığında zaman kaybı falan. Neyse, o fiziği başka zaman konuşuruz. Takımları
8: evet, konuşuruz. Evet.
7: Neler söylersiniz? Evet. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kurasıyla başlayalım.
8: Yani kuralar artık sizin kontrol edemediğiniz bir düzenek olduğu için bir yerde şansınız aslında. Dolayısıyla ben iki takıma da iyi bir yarışma takvimi diliyorum. Çünkü hem Türkiye Ligi hem Şampiyonlar Ligi oldukça seyirciler açısından özellikle çok zevkli maçların yaşanacağı bir periyoda giriyoruz. Umarım takımlarımız buradan alacağı galibiyetleri paraya dönüştürecekler. Çünkü her galibiyet, her beraberlik bir para yazıyor. Bu maç sayısının artırılması da tamamen kulüplerin mali beklentilerine biraz daha destek olabilmek adına fikstür değiştirildi, sistem değiştirildi, daha çok maç oynamaları sağlandı. Bunun bir örneğini de aslında Dünya Şampiyonası'nda da izlemiş olduk.
7: Sevgili Ali Parlak hocamla birlikteyiz. Hocam, Beşiktaş yenilerek turladı, gruplara kaldı. Trabzonspor Konferans Ligi'ne düştü. Bu konudaki
8: Evet. Yetkiniz
7: Fatih Tekke istifa etti. Bu istifa kabul edilmedi.
8: Anladım. Yani isterseniz şöyle Beşiktaş'la başlayalım. Burada kazanmanın verdiği rehavetle çıktıklarını düşünüyorum. Halbuki daha farklı olsa, çünkü her puan çok değerli. Ülke puanına yansıyor bunlar. Hem de prestij açısından aslında Beşiktaş'ın da bu kadar transfer yapmış, yeni bir antrenör, kalecileri yeni çok şey bekliyorlar. Ben kazanmalarını beklerdim açıkçası. Yani Litvanya bir basketbol ülkesi, bir futbol ülkesi değil bana göre. Ama çok iyi kaleciler de yetiştiriyorlar. Gaziantep Spor'da oynamıştı. Kaspar Kampas'tı galiba. İsmi çok zor söyleyemiyor. Çok sessiz harflerin çok karıştığı bir ülke orası. Okuması çok zor. Ama sonuçta tura atladı Beşiktaş. Umarım onlar da bekledikleri ve hedefledikleri puanları yakalarlar. Trabzonspor'a gelince yani benim için sürpriz oldu. Öyle söyleyeyim. Bütün bu hangi branşı yapıyorsanız ve hayatta ne iş yapıyorsanız konsantre olmak çok önemli. Ama siz konsantre olamazsanız işte biz ismimiz bir de yepyeni dünya yıldızı bir oyuncumuz geldi diye biraz da sorumluluğu ona atmakla bu iş olmuyor. Yani takım oyunu yaptığımız işler. Ferdi branş değil bunlar. Bu nedenle şimdi kimseyi suçlamak da şey değil. Antrenör tabii aslında bizim ülkemizde pek alışık olmadığımız

0: istifa etmek konumunda bana güzel bir örnek verdi aslında. Ama yönetim kabul etmemiş. Onu da çok doğru karşılıyorum. Çünkü Trabzon'dan yetişmiş bir antrenörle devam etmek istemelerinden doğal bir şey olamaz. Bakalım Konfederasyon Ligi'nde neler yapacağını göreceğiz ama takım olmak kolay değil. Bir tek Salah'ı aldık, biz şuralara buralara gideceğiz diyemezsiniz. Bunun anlatılması, kamuoyuna ve seyirciye anlatılması anlamında güzel bir örnek oldu.
1: Bu arada Osterwolde transferi rafa kalkmış. Roma'ya gidemiyor Osterwolde. Fenerbahçe'de kalacak. Çünkü kas kütle endeksiyle ilgili yapılan çalışmalar ve kas gücüyle ilgili çalışmalarda kas gücü eksikliği tespit edilmiş.
0: Bu da kondisyon diyoruz buna Türkçe'de. Herkesin anlayacağı bir dilde. Yani boy kütle endeksi, kilo falan bunların. Bizde böyle bir transferin iptal edildiğini hatırlamıyorum. Keşke bizde de bu sistem uygulansa Emre.
1: Evet, yani burada Roma tabii onun sakatlığı kaynaklı çok çetin bir sağlık kontrolünden geçirdi onu. O yüzden zannediyorum böyle bir durum oldu.
0: Valla bence ideali bu. Bu tür kontrolleri, bu çok büyük paralar verdiğiniz oyuncuları alırken çok da büyük tetkiklerden geçirmeniz lazım. Çünkü para kolay elde edilmiyor. Şimdi kulüplerimizin en büyük sorunu para, para, para. Napolyon gibi olduk ama. Bu nedenle bu nedenle parayı verirken çok hassas davranmak lazım. Biz de öyle değil ki, biz parayı veriyoruz ya. Hiç. Adamın yaşı kaç, bunun fiziki, işte bakın Roma'nın yaptığı ölçümleri yapalım diyorum yani. Hiç ekstra bir şey söylemiyorum. Bu da bizim herhalde kulüplerimizin paralarının havaya gitmesinden koruyacaktır kendilerini.
1: Evet, bu arada Rafael Leao transferi Galatasaray için Aston Villa'da devreye girmiş. Son dakika gelişmesi Aston Villa'ya Leao'nun çok daha yakın olduğu iddia ediliyor. Peki bugün Litvanya maçı var. Neler söylersiniz basketbol milli takımı için 2027 Dünya Kupası yolunda?
0: Şimdi bence iyi bir maç olacak. Özellikle izleyenler adına sevindirici bir şey. Az önce söylemiştim, bir basketbol ülkesi olan Litvanya ile oynayacağız.
1: 7
0: Biz de
1: eksiği
0: bir
1: var
0: spor
1: Litvanya'nın biliyorsunuz.
0: fark etmez fark etmez. Onlar da mutlaka aşağıdan gelen çok oyuncular var. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Benim Okan Üniversitesi'nden bir öğrencim basketbol antrenörlüğü eğitim almak istediğini söylediğinde Sırbistan'a gitmek istediğini söylemişti. Ben de dedim ki onlar ırkçı insanlar, seni dışlarlar dedim. Sen ana sporun basketbol olduğu Litvanya'ya gittin. Benim öğrencim Kaunas Üniversitesi'ni bitirdi. Basketbol antrenörü bitirdi ve Zalgiris'in altyapısında uzun yıllar çalıştı. Dolayısıyla çok farklı bir ülke. Ondan da devamlı alıyorum. Aşağıdan çok oyuncu geliyor bunlarda yani. Kurulmuş sistemleri var. Devamlı yukarıya oyuncu veriyorlar. Şimdi onları da bekleyen tehlikenin şu olduğunu öğrendim. Öğrenciler çok genç yaşta, yani basketbolcular çok genç yaşlarda, şimdi NCAA'de Amerika'da üniversitenin para vermesiyle oyuncuları tutamadıklarını söylediler. Orada da böyle bir sıkıntı var. Ama maça gelirsek de tabii ki milli takımımız kazansın istiyoruz. Ben Koç Ergin Ataman'ın basketbol felsefesine ve anlayışına da inanıyorum. Umarım kazanan biz oluruz.
1: Formula 1 yeniden Türkiye'ye geliyor. 2027'den
0: Evet.
1: itibaren tam 5 yıl süreyle Formula 1 heyecanına İstanbul Park ev sahipliği yapacak. Sayın Bakanlar açıkladı bunu. Hem Sayın Spor Bakanımız hem de Kültür Bakanımız.
0: Açıklamalar güzel. Ben icraat bekliyorum. Çünkü biz bu Formula 1'i kaybettik. 2011'den 2016'ya 15 yıl bu tesis örümcek tuttu. Yani orada bir takım aktiviteler yapıldı, arada bir tane yarış oldu ama sonuçta burada devamlılık arz etmesi lazım ki bizim otomobil sporları ile ilgili ülkenin beklentileri gelişsin, kendi sürücümüzü yetiştirebilelim. Ama bunlardan çok uzak kaldık. 11 sene, pardon 15 sene Türk otomobil sporları için büyük ayıp oldu.
1: Arada pandemi de bir
0: Umarım.
1: tane yaptık.
0: Evet, işte bir tane yaptık. Yedek pist olduğumuz için öyle bir olay oldu ondan. Ama gerçekten Emre, bizim üniversitemiz o tesise çok yakın. Öğrencilerimi de spor kuruluşları ve tesisler gibi derslerde

0: Mutlaka oraya götürüyorum canlı. Yerinde görsünler. Çünkü insanlar Formula 1'i duyuyor ama nasıl büyük ve haşmetli bir yapı olduğunu bilmiyor bizim insanımız da. Onu da öğretmemiz lazım insanlara. Ve
1: Bir de tabii bunun
0: özellikle
1: nasıl seyredildiğini anlatmak lazım. Yani ben Türkiye'deki yarışları son yarış hariç ben anlatma şansı yakalamıştım. Türkiye'ye geldiğinde bir arkadaşım şöyle dedi, değerli hocam Ali Parlak'la birlikteyiz. Yahu nedir bunlar? Yahu böyle dönüp duruyorlar, hiçbir şey göremiyorum ben dedi.
0: Evet. Aslında o Türkiye'de 2005'te başladığı zaman Emre'cim sen de hatırlarsın. Bu tür application'lar yoktu takip edebilmek adına yarışı. Hakikaten o bir sıkıntı oluyordu zaman zaman. Ama application'la birlikte bu yarışı nerede izliyorsanız izleyin anlık bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Yarışta kim önde, kim kaçıncı sırada, kaç pit stop var falan bu tür iç dinamiklerini de görebiliyoruz. O nedenle teknolojiyi de kullanarak ülkemizde yapılacak 2027 yılında başlayan 5 yıl süreli Formula 1 yarışlarında bunun sonsuza kadar devam etmesi adına da hazırlıklı olmamız lazım ülke olarak. Sponsorları hazırlamamız lazım. Bazı sponsorlar bana göre çok büyük katkı sağladılar o yıllarda. Petrol Ofisi'nin sponsor olduğu yılları hatırlıyorum. Ama ING sponsorluğunu ben hatırlıyorum. Ben çünkü kendim de bir koleksiyonerim ve değişik kartlar biriktiriyorum. Formula 1'de ING sponsorluğuna yönelik bir kart için bankaya başvurdum. Bir sene sonra falan bana kart geldi. Yani bu tür sponsorlukların da yapacak firmaların çok iyi organize olmaları lazım çünkü Formula 1 ile onlar da vites attırabilirler kendi müşteri portföyleri adına.
1: Peki, Polonya ile oynayacağız bu akşam. Filenin Sultanları saat 19'da. Bu akşam tam bir spor akşamı. Saat
0: Evet
1: 19'da
0: evet.
1: Filenin Sultanları Polonya önünde, 21'de de 12'de adam Litvanya önünde. Neler söyleriz?
0: Vallahi biz spor ülkesi izliyoruz. Bakanlıkla bu tür açıklamaları çok seviyorlar ve çok da kullanıyorlar. Gerçekten takvime baktığınız zaman bir de Akdeniz oyunları var da.
1: Tabii
0: Dolayısıyla çok
1: 20.si
0: yoğun bir dönemden
1: düzenleniyor
0: geçiyoruz.
1: Taranto'da.
0: Evet. Dolayısıyla izleyiciler adına da çok güzel ve spora yatırım yapan herkes için, sponsorluklar için bunlar aslında çok önemli vitrinler. İnsanlar seçiyor. Biz hangi branşla birlikte olmalıyız ki kendi beklentilerimizi karşılayalım ve daha yukarılara çıkabilelim. Rakiplerimizin arasından deyip. Özellikle voleybol maçı bence final maçı gibi olacak. Umarım kazanan biz oluruz. Kızlarımız çok hazır.

0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le
1: Reklam Servisi.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
4: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Reklam bitti.

0: Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerle birlikte olamadığım anlarda sevgili Mehmet Yorulmazlar hocama ulaşmaya gayret ettim. Ama bir türlü ulaşamadım. Şimdi bir daha arayacağım Mehmet hocamı. Ondan da saat 9 itibariyle Mehmet hocamdan da bilgiler almaya çalışacağım. Marmara Üniversitesi'nin çok değerli dekanı bizlerle birlikte olacak. Saatler 9'u gösteriyor. Son bir saatlik dilimin içerisindeyiz. Bu dilimde önce Marmara Üniversitesi'nin dekanı Mehmet Yorulmazlar hocam, ardından Deniz Ateş Bitnel, sonrasında da Fikret Bayır'la birlikte olacağız. Biliyorsunuz 30 Ağustos haftası içerisindeyiz ve 26 Ağustos'ta başlayıp 9 Eylül'e kadar süren, İzmir'de denize dökülmeye kadar süren süreçte neler oldu, neler yaşandı, bunları konuşacağız. Hocam zannediyorum hattımızda mı? Maalesef ulaşamıyoruz Mehmet Yorulmazlar hocama. Marmara Üniversitesi'nin saygıdeğer dekanına bizlerle birlikte değil, sorun da değil, sevgili üstadımızla birlikte olamadık. Sağlık olsun diyelim. Ve sizlerden gelenlere bakalım, mesajlara bakalım. Bolca mesaj geldi. Bu mesajları ele alalım. Emre abi, Sivas etli ekmek, Sivas köftesi, Sivas içli köftesi nefistir demiş bir değerli dostumuz. Geçen gün söylemiştim, takımlarımız çok kötü. Fenerbahçe, Trabzonspor tur atlayamaz demiştim. Beşiktaş ve Galatasaray garanti olduğu için gruplar garanti demiştim. Sadece Fenerbahçe zorladı. Tur atladı. Sevgiler, saygılar demiş değerli dostumuz. Selamun aleyküm Emre Bey. Tüm Radyo Gol ailesine, dinleyicilerine cumanız mübarek olsun demiş. Galatasaray fikstürü ve ne gibi transferler yapmalı, bu konuda fikriniz nedir demiş. Valla hocam, Şampiyonlar Ligi fikstürü Galatasaray için kabus gibi. Tam anlamıyla kabus gibi. Ve Galatasaray şimdi Leao transferi de muhtemelen Aston Villa devreye girdiği için rafa kalkacak. Ben bu sene Galatasaray'ın senesi olacağı fikrinde değilim. Yanılıyor olabilirim. Ama özellikle Barcelona ve Paris Saint-Germain karşısında oynanacak mücadeleler ayrı bir önem taşıyacak. Bu arada Mehmet Yorulmazlar hocam da bana ulaştı. Ben de hızlıca yayını almaya çalışayım. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk, hoş bulduk. Dalmışım ya.
0: Sorun değil saygıdeğer dekanım. Nasılsınız?
1: Çok sağ olasın, iyiyim. Kongre vardı, dün yoğundu biraz.
0: Evet, izledim. Hatta Melih Şendil, Lale Orta ve siz bir araya gelmişsiniz. Nişantaşı
1: Evet,
0: Üniversitesi'nde
1: evet.
0: zannediyorum.
1: Kulaklarını çınlattım, tabii, oradaydık. Dünya Kupası sonrası hakem kuralları, işte bundan sonraki süreçte gidişat neyi gösteriyor, ne oluyor, dünya futbolu nedir falan, onlarla ilgili bir söyleşi yaptık. Çocuklardan, öğrencilerden, akademisyenlerden dönüşler aldık. Ona göre yorumlamalar yaptık.
0: Muhteşem.
1: Genel anlamda bu şekilde.
0: Saygıdeğer hocam, Marmara Üniversitesi'nin
1: Evet.
0: değerli dekanı Mehmet Yorulmazlar, Profesör Doktor Mehmet Yorulmazlar hocamla birlikteyiz. Canım hocam, dilerseniz
1: Evet.
0: Trabzonspor'da neler oluyorla başlayalım. Fatih Tekke istifa etti, istifa kabul edilmedi. Trabzonspor farklı bir
1: Evet.
0: mağlubiyet aldı Ferencvaros karşısında. Bu kadar iyi bir kadroya rağmen neler söyleriz?
1: Vallahi hiç beklemediğimiz bir şeydi, biliyorsun geçen de konuştuğumuz gibi. Yani Fatih Hoca'dan biraz da genel, tabii ki yönetebileceği ile ilgili bir spekülasyon zaten dolanıyordu. Baskı var. Trabzon kolay bir yer değil. Yani futbol şehri olarak konuşuluyor. O yüzden herkes futbolu bildiği için biraz daha zor bir yer. Çok fazla bu arada transferler, çok üst düzey transferler, Salah'a olsun busu derken biraz gidişat biraz daha sıkıntılı hale geldi. Ama baktığımız zaman tabii ki yeni transferlerin geç gelmesi aslında kadro yapılanmasında biraz zorluk oluşturabilir. Yani Trabzon'daki şeye baktığımız zaman, yani Fatih Tekke neden zorlandı, neden transfer yaptı dediği zaman bununla ilgili neden böyle oldu demenin bir manası yok. Çünkü burası Trabzon. Yani orada şu anda Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyileri orada olmuş olsa yine aynı şey söz konusu olur. Aynı tepkiler söz konusu olur diye düşünüyorum. Ama dünkü maça baktığımız zaman hakikaten üzüldük. Sonuç hakikaten vahim bir sonuç oldu. Ama tabii ki dünkü maç ya oyunun başında kırmızı kart. Yani bir anda 10 kişi kaldı. Bir anda tedirginlik yarattı deplasmanda. Fransvaroş kötü bir takım değil. Avrupa kupalarında yıllardır mücadele eden, o ligi tanıyan bir kulüp aslında. Kendi sahası, tribünleri gördük. Hakikaten istekli, arzulu, baskılı bir tribün desteği vardı. Yani 10 kişiden sonraki o süreç bence biraz Trabzonspor'u bozdu. Oyun anlayışı anlamında acaba tabii ki o şekilde başlamak gerekir miydi? Onu da tabii teknik ekibe bırakıyorum. Yani baktığınız zaman biraz daha yani Fenerbahçe gibi biraz daha ikinci bölgede karşılama yapıp, yani geriye çekilip topu bekleyip veyahut da önde baskı yapıp oynanacak bir takım değil Fenerbahçe. Yani biraz daha ikinci bölgeye oyunu yığıp ikinci bölgede biraz daha
0: Bir de
1: karşılayıp çıkmamız lazım. Evet.
0: basit savunma hatalarımız da vardı değil mi hocam? Yani mesela
1: Çok
0: oyunda
1: çok
0: hiç set
1: tabii.
0: çizemedik. Ben Salah'a topu at, Salah ne yaparsa biz de onu yaparız gibi bir algı aldım. Katılır mısınız
1: İşte
0: buna?
1: o katılmıyorum artık yetenekli oyuncu dönemi artık bitti. Yetenekli oyuncu dönemi bitti. Yani bunu dün de tartıştık. Yani Dünya Kupası'nda sonrasında da artık baktığımız zaman takım oyununa tamamen döndü. Yani ne kadar topu hızlı takım içerisinde birbirimize paslarla veya geçişlerle ilerlersek, oyunun akışını ne kadar o şekilde hızlandırırsak o kadar iyi. Yoksa sadece bir yetenekli oyuncuyla süreci devam ettirecek olursak o yandık. O zaman her şeyi ona vermiş oluruz. Onun üzerine yapmış oluruz. O zaman teknik ekibe gerek yok zaten. Yani kenara kimi koyarsan koy, onun üzerinden oynasın. Oyunu o yönlendirsin oyun içerisinde. Yani
0: Peki,
1: o hacili dönem falan artık bitti.
0: bir akademisyen olarak Fatih Tekke'nin
1: Evet.
0: istifasını oyun ve takım üzerinde ve taraftar üzerinde ve Trabzon üzerinde nasıl bir etkiyle okursunuz?
1: Yani baktığımız zaman dediğimiz gibi Trabzon'daki baskı bir kere tabii ki kolay değil. O baskı üzerine sıkıntıyı yarattı ama kişisel anlamda baktığımız zaman Fatih Tekke'nin Trabzonlu olması, Trabzonspor'u çok seviyor olması, gönüllü olması, yani bir oradaki şeyi, hani orada bir teknik direktörüm ben Trabzon'a geldim şey değil. Ben Trabzon'um, Trabzon çocuğuyum. Ben takıma sizler kadar aslında değer veriyorum. Ben bu takım benim için çok önemli. Geçen sene yaptıklarım ortada. Bir maç için bana bunu diyorsanız güle güle olarak ben değerlendiriyorum. Yani bu da aslında sadece duygusal olarak görüyorum. Ben içindeki duygu bu değil ama yani baktığımız zaman içindeki duygu ben bu takımla elimden geleni yapacağım, en iyisini yapacağım aslında diye düşünüyor. Yani içindeki düşünce bu. Yoksa ben başarısızım düşüncesi yok.
0: Peki, dilerseniz bu hafta lig maçlarına bakalım. Dört büyüklerle başlamak istiyorum. Galatasaray Göztepe ile 29 Ağustos 21.30'da oynayacak. Şampiyonlar Ligi kurası sonrası geri dönüş. Batrakov'un ilk
1: Evet.
0: maçı olabilir. 10 numara mevkiinde onu sahaya sürebilir. Soru şu.
1: Evet.
0: Batrakov'u hemen ilk 11'e atar mısınız, sonradan mı oyuna sokarsınız?
1: Ya dünyanın en iyi oyuncusu olsa bile hemen oyuna atmak gereksiz olur. Yani doğru olmaz. Çok eleştiri alırsın maçın gidişatı ile ilgili. O yüzden ister istemez yeni gelen bir oyuncuyu bile daha sonra son yarım saat olabilir, son 20 dakika olabilir. İlk maç için söylüyorum. Ama bir de şu var, hiç yapmadın mı diyeceksin. Çok çok güvendiğin, inandığın, sezonu iyi geçirmiş bir oyuncuyu bulduğunuz zaman da ister istemez eğer kadroyu yeterli de bulmuyorsanız oynatmak zorunda kalabilirsiniz. Ama ben Okan'ın oynatacağını çok fazla düşünmüyorum.
0: Samsunspor Fenerbahçe 30 Ağustos saat 21.30. Lyon zaferi sonrasında mental ve fiziksel anlamda fiziksel yorgunluk ama mental coşku var diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Evet,
0: Fenerbahçe
1: evet.
0: özellikle Yüksel Yıldırım Samsunspor Başkanı ile bir gerginlik yaşayan bir takım. Sorum şu. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak Fenerbahçe üzerinde baskıyı arttırır mı? Beklentiyi büyütür mü? Ve İsmail Kartal Lyon'da çıkan 11'i korumalı mı yoksa farklı bir 11 mi ortaya koymalı?
1: İsmail Hoca'nın ben Lyon'da çıkan kadroyu tamamen koruyacağını düşünmüyorum. Yani Mert Müldür, onlar Lukaku bence biraz da değişiklik yapacak gibi düşünüyorum. Ama baktığımız zaman işte yine kanatları kullanacak Oğuz Aydın'la Greenwood'la devam edecek. Ama savunmada bir iki değişiklik yapar gibi düşünüyorum. Orta sahada aynı şekilde Asensio'yu katar diye düşünüyorum. Çünkü Talisca'yı burada oynattı, orada dinlendirir gibi düşünüyorum. Yani genel süreçte 3-4 tane değişiklik, tamamen değil de 3-4 tane değişiklik yapacak diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar kısa sürede aynı kadroyu çıkarmak biraz sıkıntı yaratabilir.
0: Ahmet ve Trabzonspor 31 Ağustos Pazartesi saat 21.30'da Diyarbakır'da Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği
1: Evet.
0: maçta
1: Evet.
0: buluşuyorlar. Trabzonspor'da Okay'ın, Folcarelli'nin, Batagov'un sakatlıkları var. Fatih Tekke henüz
1: Evet.
0: daha kararını vermedi. Varım ya da yokum demedi. Neler söyleriz? Avrupa'da ağır yenilgiden sonra Trabzonspor'un galibiyete ihtiyacı var. Bu istifa psikolojik bir
1: Kesinlikle.
0: reaksiyonu tetikler mi? Ve Salah'a bağımlı bir hücum hattının oluşması değişir mi?
1: Ya Salah'a bağlı hücum hattının değişmesi biraz söz konusu olmaz. Bu kadar kısa sürede zannetmiyorum. Salah yine deplasmanda da olsa Türkiye içerisinde sazı eline almaya çalışacak. Biraz da oyunu yönlendirmeye çalışacak. Ama takım anlamında şu ilk sorduğun soru üzerinden değerlendirecek olarsak takım gerçekten Fatih Tekke'yi seviyor. Yani baktığımız zaman oyun anlayışı vesairesi çünkü Fatih Hoca biliyorsun benim de tanıdığım akrabam yani sonuç itibariyle baktığımız zaman. Yani ben duygusal da davranmıyorum ama takımın onu sevdiğini biliyorum. Takımın Fatih Tekke yani şu ağır yenilgi sonrası psikolojilerinin düşüp bu maçta tepki vermeyecekleri bir kere söz konusu değil. Bence olumlu bir şekilde Fatih Hoca'yı tutabilmek adına bence sahaya tepki koyacaklar diye düşünüyorum. İnşallah baktı süreç içerisinde Ahmetspor maçında o etkiyi koyup maçı da zorlu da olsa sonuçlandıracaklar, lehlerine sonuçlandıracaklar diye düşünüyorum. Bu kadar kısa süreç içerisinde yorgun da olsalar o etkiyi verecekler.
0: Beşiktaş Çorumspor'la pazartesi günü oynayacak saat 21.30'da. Beşiktaş'ta
1: Evet.
0: rakipler de belli olacak bugün. Demoralizasyon da var. 1-0 kaybetti. Üretkenlik
1: Var,
0: anlamında
1: var.
0: sorun yaşıyor. Sorum şu.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın problemi oyuncu kalitesi mi? Hücum organizasyonu mu? Avrupa'da hedefe ulaşmak ve ligdeki Alanya yenilgisini unutturmak için bu maç iyi bir fırsat olabilir mi?
1: Ya bu maç Çorum maçı tabii ki Beşiktaş için gerçekten iyi bir fırsat. Morallerin düzelmesi, ligdeki sürecin devam edebilmesi açısından oldukça önem arz ediyor. Çorum maçına eğer o tepkiyi koyarlarsa ligdeki süreç en azından devam eder diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın aslında hücum organizasyonları ile ilgili çok büyük problemi olduğunu düşünmüyorum. Aslında hücumda pozisyon yakalayabiliyorlar ama sonuçlandırma anlamında büyük bir problem var. Ki işte atıyorsunuz işte en iyi Semih oyunu atıyorsunuz. O oyunda zaten 3-4 haftadır Avrupa'da ligde yakaladığı pozisyonlar ya direkten dönüyor ya dışarı gidiyor. Yani bir türlü çerçeveyi tutturamıyor. Bazen bunlar gerçekleşebiliyor. Bence oradaki o sonuçlandırma problemini Beşiktaş atlatırsa farklı bir sonuçla da Çorum maçından ayrılabilir diye ve moralini düzeltebilir diye umut ediyorum.
0: Bu arada İstanbul'da gök gürültülü yoğun sağanak yağış çok etkili oluyor. Onun da hemen altını çizelim. Görüntüler de geliyor. Dikkatli olun. Özellikle trafikte,
1: Evet,
0: özellikle alt
1: evet.
0: katlarda oturanlar.
1: Evet. Şimdi biraz üst tarafta evimiz olduğu için şey yapamadık ama geceliğin tabii ki hepimiz ayaklandık yani ne olur ne biter diye. Camlar açık evin içi olduğu gibi su oldu etraf. Alelacele toparlamaya çalıştık.
0: Çok yoğun bir yağış var.
1: Beklemedik. Var var çok yoğun yağış var. O yüzden erkenden karşıya kongreye de bugünkü ikinci oturuma geçmedim. Hem programda var diye. Birazdan geçeriz. Oraya da geçeriz.
0: Peki, saygıdeğer hocam Profesör Doktor Mehmet Yorulmazlar Marmara Üniversitesi'nin kıymetli dekanı ile birlikteyiz. Efendim, Akdeniz oyunları heyecanı devam ederken bugün iki kritik maç var. İkisi de birbirine çok yakın. 19'da Filenin Sultanları Polonya ile oynuyor 5'te 5 için. Diğer tarafta Litvanya ile 21.30'da 12 dev adam 2027 Dünya Kupası grup elemeleri ikinci etabına 6'da 6 geldikleri serüvenden sonra başlıyor. Neler söyleriz?
1: Valla zaten Filenin Sultanlarına baktığımız zaman gidişat anlamında Polonya'yı da devirip bence yoluna devam edecek diye düşünüyorum. İki tarafta da iki tane önemli öğretim üyemiz. Yani bir tarafta Esra Gümüş zaten üniversitemizde öğretim görevlisi sohbetimizde. Hocam duraksız gidecek takım çok iyi oturdu. Kadro birbirini artık tanır hale geldi. Rakipleri tanır hale geldi. Devamlı maç yapmanın, rakipler tanımanın getirdiği avantajı da kullanarak yoluna devam ediyor. Polonya'yı da aynı şekilde devirip süreci sürdürecek diye sohbette bulunduk. Ben de ona katılıyorum çünkü işin içerisinde olan onlar, takip eden onlar birebir. Onlara güveniyoruz, inanıyoruz. Diğer tarafta tabii ki baktığımız zaman Gülşah bizim kardeşimiz Hidayet'le beraber basketbol takımıyla birebir ilgileniyor. Eski takım kaptanımız, Amerika'daki oyuncumuz. Orada ufak tefek pürüzlerin olduğunu aslında söylüyor. Amerika'daki değerli oyuncumuzun aslında katılmamış olmasının
0: Alperen'in yokluğu sorun.
1: Alperen'in yokluğunun sorun olduğunu Ama onun da takıma o olmasa da biz yaparız inancının aslında saha içerisinde cereyan ettiğini, onun daha sonra gelip katılması zaten süreci finallerde zaten yürütecek. Ama burada biraz daha biz de varız, biz de bu işi yaparız güvencesi takımı biraz daha diri tutuyor, ayakta tutuyor. İnşallah onlar da galip gelip süreci devam ettirir.
0: Bu arada Sancaktepe'den mesajlar geliyor. Sancaktepe'de Ferhat yazmış bir tane fotoğraf da atmış. Günlük güneşlik burası Emre Bey demiş. Zannediyorum.
1: Ya bizim Beykoz'daydı.
0: Evet. Bana Demirören Haber Ajansı'ndan gelen mesajlarda da özellikle İstanbul'da gök gürültüsü sağanak etkili olduğu şeklinde mesajlar var. Onları da hemen belirtelim. Peki ben
1: Tabii.
0: İstanbul'da olmadığım için hani bu konuyla ilgili yorum yapamıyorum ama DEHA'yı takip
1: Evet,
0: ediyorum düzenli. Hocam çok teşekkür ederim. Var mı yarım
1: biz
0: bıraktığı
1: teşekkür ederiz.
0: eklemek istediğiniz bir değerli nokta?
1: Yok, orayla ilgili bir şey yok ama dediğim gibi kongre baktığımız zaman kongreyi de tabii arkadaşlar belki oradan takip edenler vardır. Atletik Performans Kongresi'nde de 6-7 tane dünya çapında akademisyenin geldiği ve bu konularda atletik performans yani beslenme, sağlık, egzersiz, sosyal destek anlamında konular hakikaten Nişantaşı Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nin de katkılarıyla yapılan etkinlikte hakikaten sahada sadece teknik taktik değil tüm verilerin ortaya konulduğu bir başarı platformunun oluşturması gerektiğini ortaya koyuyor. Son dönemlerde baktığımız zaman özellikle birçok branşta başarının geldiğini, çıtanın yükseldiğini de net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle atletizmde alınan başarılar hakikaten o finale kalma, final serisinde mücadele etme, orada derece alma hakikaten ülke anlamında oldukça önemli. O yüzden Ahmet Başkan'a da özellikle teşekkür ediyorum. Hakikaten iyi bir çıkış
0: Evet.
1: yakaladı. Diğer branşlarda da aynı başarı devam ediyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Zevkle takip ediyoruz.
0: Saygılar sunuyorum. Efendim Profesör Doktor Mehmet Yorulmazlar Marmara Üniversitesi'nin saygıdeğer dekanı bizlerle birlikteydi. Saatler 9.22'yi gösteriyor. 9.20 reklamının ardından sevgili Deniz Ateş Bitner'le konuşacağız. Anthony Taylor Ferhat Gündoğdu'yu taça mı attı?
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Total Enerji İstasyonları, Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Saygıdeğer dostlar, hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli gençler ve çocuklar. Ve son dakika gelişmesi önüme düştü. Altın fiyatlarına FED baskısı diyor. Sarı metal haftanın son gününde biraz geriledi ama muazzam bir baskı olduğu vurgusu var. FED'in açıklamalarından sonra altının yükselebileceği belirtiliyor. Ama Türkiye'nin yükselen altınlarından biri Deniz Ateş Bitnel yorumlarıyla Twitter'ı sallayan adam bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar dinleyenlere. Günaydın, herkese selamlar.
0: Sağ olun. YouTube ve Twitter'da gerçekten önemli değerlendirmeleriniz oluyor. Şimdi Umut Eken, bizim de zaman zaman değil her hafta yayına bağlanan kıymetli dostumuz. Anthony Taylor, Ferhat Gündoğdu'yu taça attı diyor. Süper Lig hakemlerinin haftalık online eğitimi az önce bitti diye ekliyor ve diyor ki Anthony Taylor ilk kez online toplantıda yer aldı. Taylor Alanya Beşiktaş maçındaki tokat pozisyonu için VAR'ın sorumluluğunda VAR müdahalesi gerekirdi. Kırmızı kart gereken bir pozisyondu demiş. Yani Ferhat Gündoğdu'nun açıklamalarını çöplemiş.
1: Ferhat Gündoğdu bu açıklamaları nerede ve kime yapıyor? Ben hiçbir yerde Ferhat Gündoğdu'nun böyle bir açıklama yaptığını görmedim. Ama Ferhat Gündoğdu askerliği döneminde taktik subayıymış. Müthiş bir taktisyen. Birilerine haber pompalıyor. Yani bakın, bu çok tehlikeli. Bir merkez hakem kurulunun başkanının basına çıkıp açıklama yapmayarak, yani basını aydınlatmadan ya da kamuoyunu aydınlatmadan gizliden gizliye birilerine haber pompalayıp sanki kendi ağzından böyle bir şey ya da
0: bu arada
1: Anthony Taylor
0: Ferhat Gündoğdu'nun bu açıklaması biliyorsun MHK iletişimcileriyle verdiği bir mesajdı. Biz onlara MHK iletişimcileri diyoruz.
1: Ha, yani işte çok tehlikeli. Ben geçtiğimiz haftaki yayında da bir şey söylemiştim, hatırlıyor musun? Hani Fenerbahçe maçında işte Mert Müldür'ün pozisyonuna penaltı değil demiş Anthony Taylor da el pozisyonuna penaltı demiş. Yani o yüzden o da işte VAR karışamazmış falan diye. Yine Ferhat Gündoğdu bu haberi pompalamıştı. Basın, kamuoyunun baskısını ve tepkisini azaltmak için yapmıştı. Aynı taktik, aynı sistem ama öyle bir yerde, yani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de patlar. Ferhat Gündoğdu üçüncüye kalmıyor. Her hafta patlıyor ama her hafta o koltukta oturmaya devam ediyor. Yani Ferhat Gündoğdu'da nasıl bir güç varsa Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Riva'ya gidiyor ve o bile diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu görevden alamaz. Alamaz. Gerçekten alamaz. Normal şartlarda bir hukuk devletinde bir sistem olan bir federasyon, özerk bir kurum, bir kurumda gelen Merkez Hakem Kurulu Başkanı istifa etmeden kimse görevden alamaz. Ama biz biliyoruz ki Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurullarını ya da başkanlarını getirirken başlangıçtan bunun sözünü alıyor. Ben istediğim zaman o koltuktan kalkacaksınız diye. Ama Ferhat Gündoğdu nasıl veya kimlerle ya da birilerinin isteğiyle, desteğiyle mi oraya geldi onu bilmiyoruz. Nasıl bir güç varsa
0: hocam 8
1: Sayın
0: Mart
1: Cumhurbaşkanı dışında
0: yaptı.
1: Diyor.
0: Yani bu güç
1: evet.
0: Enteresan bir güç
1: yani
0: olsa
1: Serdal
0: gerek.
1: Adalı
0: Cüneyt
1: diyor
0: Çakır,
1: ki
0: özür dilerim sözünüzü kestim. Cüneyt Çakır'ı, Mete Kalkavan'ı, Fırat Aydın'ı su yedi.
1: Yani onlar sonra tahkim kurulu da hiç kimseyi dinlemedi. Onlar yeri dönmeleri için karar aldılar. Ferhat Gündoğdu kendi kendini yemiş oldu. Bu sene her hafta yediği gibi, geçtiğimiz sene her hafta yediği gibi. Ferhat Gündoğdu, ya bir video çektim. Geçtiğimiz hafta hani dedim ya sosyal medyamda video çekiyorum. Instagram'da, X'te, işte TikTok'ta, YouTube'da hepsinde yayınlıyorum. Adım da Bitnel. Takip edin, takip edin, destek olun, yorum yapın dedim. 40 bini bulmaya çalışıyorduk. Şimdi 41.300 olduk, 41.500'ü bulmaya çalışıyoruz. Bir takip ederlerse çektiğim videoları görürler. Ya dedim ki videoda, bir teknik direktör düşünün. Ona şampiyon bir takım emanet ediliyor. Bakın şampiyon olmuş bir takım ve ondan beklentileri yine şampiyonla oynayan ya da şampiyon olacak bir takım. Tabii ki şampiyon olacak bir takım beklentileri olur ve sınırsız çek veriyorlar. Diyor ki sana transferde sınır yok. İstediğini yap. O teknik direktör 5-6 dönem kadro kuruyor. Müthiş. Kendisi isteğiyle kuruyor. Kendisi yapıyor.

0: yabancı analistler getiriyorlar. Yabancı teknik adam, yardımcı antrenörler getiriyorlar. Yabancı atletik performans uzmanları getiriyorlar, hem de dünyanın en iyilerini. Ama o teknik adam buna rağmen o takımın değil şampiyonluğu oynatmak küme düşürüyor. Aynen. Konunun dedim teknik direktörle falan alakası yok. Ferhat Gündoğdu'dan bahsediyorum. Dünya Kupası'na giden hakemlerimiz varken, Avrupa Şampiyonalarına giden hakemlerimiz varken, Şampiyonlar Ligi'nde final yöneten hakemlerimiz varken, şimdi esamesi okunmayan, hatta her hafta yerden yere vurulan, hatta hakemlerin o kadar basit ya da o kadar dengesiz hatalar yaptığı sezonu konuşuyoruz ki hakemlik küme düştü. Ya hangi teknik adam şampiyonluğu oynadığı takımda iki maç mağlubiyet yaşadıktan sonra istifa etmez ki ya da gitmez ki? Fatih Tekke örneği var önümüzde bak. Dört tane gol yedi dün, istifa kararını açıkladı. Öyle bir kadro kurdu, ona rağmen başarılı olamadı diye. Belki de başka bir şeyler vardır işin arkasında. Trabzonlar daha hakimdir. Çok hakim değilim olaya ama yani sadece örnek olması için söylüyorum. Ya Ferhat Gündoğdu'da nasıl bir güç var kardeşim? Halen o koltukta oturmaya devam ediyor ya. Ya halen algı yapmaya devam ediyorlar. Bu hafta haftanın hakemlerine baktım. Batuhan Kolak övülüyor. Batuhan Kolak evet başarılı maç yönetiyor diyor. Biz de değerlendiriyoruz ama maça çıkmamış hakemler varken, Süper Lig'de halen görev almamış hakemler varken Batuhan Kolak'ın 3 hafta üst üste Süper Lig'de görev alması kabul edilemez ya. Ağzıyla kuş tutsa bir adam, adalet açısından, hakemlik içerisindeki denge açısından, adalet dağıtan kurumun dengesi açısından bu kabul edilemez. Hatta geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçıydı yine yanlış hatırlamıyorsam. VAR'a çağırıp eski hakemlerin tamamının elle oynama yok deyip VAR müdahalesini hatalı gördüğü pozisyonda yorum yapamayıp VAR'dan izlediği pozisyona yorum yapamayıp penaltı veren Atilla Karaoğlan'ın bu hafta maçı alması kabul edilemez. Onu başarılı göstermek için bir gün sonra TFF 1. Lig'de VAR görevi vermeleri kabul edilemez. Yani algıyla bu iş yönetilmez.
1: Peki,
0: Algıyla bu iş yürümez.
1: bir değerli dostum diyor ki sana, Deniz hocama sorar mısınız? O koltukta ne var? Ferhat Gündoğdu bir türlü kalkmıyor. Duymadığı laf, söz, cümle kalmadı. Sokakta biri bize haklı yere bile olsa bunların yarısını söylese özür diler ve kalkar gideriz demiş.
0: Ya maalesef ülkenin durumu, birileri bir koltuğa getiriliyorsa, getiren kişi tarafından o koltuktan kalk demediği sürece kalkmıyor, kalkamıyor. O yüzden Ferhat Gündoğdu'yu da böyle görüyorum ben. Çünkü bazı şeyleri uygulamak için, bazı icraatları yapmak için oraya getirilmişti. 8 Mart operasyonunun yapması için getirildiği gibi. Şimdi neyi planlıyorlar, neyi amaçlıyorlar? Ben de merak ediyorum. Ama hakemliğin geldiği durumu herkes görüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamaları vardı. Bir daha yabancı defteri, yabancı hakem defteri bizim için tamamen kapatıldı demişti. Sonra ilk hafta ne oldu? Hakemler açıklandıktan sonra bir açıklama yaptılar, yabancı varı kullanacağız diye. Biz eleştirdik, niye dört büyükler için kullanıyorsunuz sadece diye. Bir Dallas filmi çevrildi. Dallas'ın çiftliğine döndü bizim ligimiz. Ondan sonra bir baktık dört büyükler de var, yabancı değil. Bir tane var getirmişler, onu da Anadolu kulüplerine kullanıyorlar. Sebebi yine algı, bizim sesimizi kesmek. Hani sadece biz dört büyükler için kullanmıyoruz. İhtiyaç olan maçlar için getiriyoruz. Alakası yok. Alakası yok. Gelecek haftaların planlarını yapıyorlar kendi kafalarında. Şark kurnazlığı yapıyorlar. Yani diyorum ya ben Deniz Ateş Bitnel 20 yıl hasbelkader bu camia içerisinde yer aldım. Bülent Yavuzları gördüm. İşte Sabri Çelikleri gördüm. Kimler kimler gel gitti. Yani Gençler Birliği'nde yöneticilik yapmış olan bir hakemlik dışında bir Merkez Hakem Kurulu Başkanımız vardı. Onu gördüm. Yani kimler geldi, kimler gitti ama en başarılı olanlar hakemlik camiasında içinde yer almamış olan Merkez Hakem Kurulu başkanlarıydı. Maalesef hakem camiası içerisinden gelenlerin kafasında 40 tane tilki var. Ya işler acısı olan ne biliyor musun? Her hafta bana işte sosyal medyadan DM yoluyla yüzlerce hakem ulaşıyor. Hocam bu hakem camiasındaki adaletsizlikten bıktık, hakemliği bırakacağız diye. Çoğu da bunu icraata döküyor. Yazdıkları istifa dilekçelerini gönderiyorlar. Ya adamcılık olduğu sürece, kayırma olduğu sürece, liyakat olmadığı sürece hakem camiası bir yerden bir yere gelmez. Bu hakem camiasını bu seviyeye getiren, bu duruma getiren kurum, Merkez Hakem Kurulu kişi diyeyim, Merkez Hakem Kurulu Başkanı ya da o koltukta oturan kişidir. Oturmaya devam ettiği sürece hiçbir şey düzelmez. Serdal
1: Peki.
0: Adalı başından sonuna kadar haklı. Yani bu Merkez Hekim Kurulu Başkanı ile olmaz diyor. Ama nasıl oturuyor, oturmaya devam ediyor? Akıl alır gibi değil diyor.
1: Hocam
0: Kendileri de
1: biraz da
0: bilmiyor
1: ya
0: kim
1: ben
0: getirdi
1: şuna
0: neyi, amaç ne.
1: şuna sözünü valla kestim. Şuna takılıyorum.
0: Yok estağfurullah.
1: Yani şimdi kulüpler evet olmaz diyor. Ama bir konsensus da sağlayamıyor. Sadece kendi canları yandığında ses çıkartıyor. Yani ben şuna inanmıyorum.

0: Ya işte bu adamı kim getirdiyse o kulüplerin bile maalesef bir yerden sonra sesi çıkamıyor. Diyorum Serdar Adalı örneği en yakın örnek ve en doğru örnek. Federasyon başkanı ile görüşmeye gidiyorlar. Merkez Hakem Kurulu başkanının artık istemedikleri için ama çıktıktan sonra diyor ki yani o da bir şey yapamıyor. Yani ülkenin en tepesinde Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz artık diyor. Yani buraya geldi konu. Futbola da el atsın, futbolu da yönlendirsin. Cumhurbaşkanı neye yetişsin yani baktığınız zaman. Ama ya kendi yöneticin, kendi başkanın alamıyor seni görevden. Nasıl bir gücün var? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ndan bahsediyorum. Getirdi ama alamıyor görevden.
1: O zaman yani ben
0: Adam
1: şimdi
0: istediği gibi at koşturuyor.
1: hocam ben bir yerde erkim ve erkliğim bir alt kademede yer alan kişilere yeterli olmuyorsa o zaman ben çıkarım
0: Otur,
1: kamuoyuna derim
0: orada
1: ki
0: oturması tabii canım.
1: tabii yetmiyor ben buraya hadi bana eyvallah derim ya bu koltuk bu kadar böyle lollipop şeker kaplı mı ya her yer yani bu kadar kıymetli mi?
0: İşte futbolun geldiği durum o yüzden bu halde. İşte bu şekilde yönetildiği için bu halde. Maalesef bu halde. Yani çok üzücü. Gerçekten çok üzücü.
1: Acıklı.
0: Bilmiyorum yani. Evet. Yani şimdi Fenerbahçe'ye de geleyim. Öncelikle tebrik edeyim Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı için.
1: Fenerbahçe'ye
0: Ama
1: gelirken
0: Fenerbahçe'nin son.
1: Samsunspor Fenerbahçe maçını da yorumlar mısın? Karadeniz'de
0: Tabii ki.
1: Yasin Kol'un bu maça atanması doğru mu?
0: Ya, önce Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası maçına değineyim. Tebrik ederim. Çok uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımız olacak. Tabii ki ülke puanı açısından çok önemli. Mutlu olduk. İşte olması gerekiyordu zaten. Bu kadar yatırım olması gerekiyordu. Ama bir hakem izledik Fenerbahçe maçında. Lyon Fenerbahçe maçında. Gerçekten izlerken dedim ki ya Ivan Bebek vakası geliyor. Ya bir gol attı, ikinci golü attı Lyon. Maçı o pozisyon içinde iki tane offside tartışması var. Hepsini geçtim. Net %100 sahada görülmesi gereken bir faul var ve net yani tartışmaya açık değil. Adam gitti ekranda 4 dakika bunu izledi ya. Neyi izledi, neden izledi? Ben akıl alır gibi değil. Bir kere orada hani hangi kararı vereceğini mi düşündü acaba? Şimdi Lyon'da vurduysa offside pozisyon. Topa Lyon oyuncusu temas ettiyse offside. Ama Archie Brown'un vurduğunu görüyoruz. Archie Brown halen topun hakimi çünkü kendisine daha yakın ve Lyon'lu savunma oyuncusu Archie Brown'un ayağına temas etmesi dışında bakın bozması dışında bir de Archie Brown ayağını takıyor. Bu bir çelmeleme ve tartışmaya değil. Bak tekrar tekrar söyleyeyim. Tartışmaya açık değil. Şimdi böyle bir hakem hep de Fenerbahçe'nin başına geliyor. Neden? Onunla ilgili de video çektim. Oraya geleceğim. Yani en fazla yabancı hakem isteyen takım Fenerbahçe'yken Avrupa'da da başına akıl almaz şeyler geliyor. Türkiye'de de yabancı hakem ne zaman gelse Fenerbahçe'nin canı yanıyor. Yani yabancı isteyip de yabancıdan canı yanan bu kadar canı yanan bir Fenerbahçe'nin neden halen yabancı hakemde ısrar ettiğini anlamak mümkün değil. Köklü çözüm gerekiyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı değişecek, hakemlik sistemi değişecek ve liyakat sistemiyle hakemler bir yerlere getirilecek ki ligimiz düzelecek. Tabii bunun olması çok böyle 3 ay 5 ayda olmayacak. Bu kadroyu 3 senede oluşturdularsa 3 sene sabredecek. Sabredecekler ki bazı şeyler değişecek. Şimdi Fenerbahçe Samsunspor maçına gelelim. Yasin Kol'a gelelim. Geçtiğimiz hafta maçı vardı sessiz ve derinden. İzledim maçı. Maçta çok pozisyon yoktu. Yasin hani tartışılacak bir durum yoktu. İyi de maç yönetmiş gördüğüm kadarıyla. Ama Samsun Fenerbahçe maçının atanması eleştiriliyor. Şöyle eleştiriliyor. Karadeniz takımı işte Trabzonlu hakem atanır mı? Ya ben oralarda değilim artık. Süper Lig'de görev alan her hakem her ligde görev alabilir. Her takımın maçına çıkabilir. Sadece Yasin Kol şu maçı yönetemez. Trabzonspor maçı yönetemez. Çünkü herkes biliyor ki Trabzon'da doğmuş, Trabzonlu olan herkes Trabzonspor taraftarıdır artık. Sadece onu yönetemez. Ben Samsunspor Fenerbahçe maçının atanmasını eleştirmiyorum. Eleştirdiğim konu şuydu geçtiğimiz yıl. Ali Umut Beder varken, onun dışında 6 tane FIFA hakemim varken ya Yasin Kol'un nasıl bir yetisi, özelliği var ki derbilerin tamamını yönetiyor diye eleştiriyordum. Buradan başladı şimdi Yasin Kol. Hakan Ceylan bir tweet atmış. Yasin Kol'u bu maçı atayarak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var yanılmıyorsam 4. hafta. O maçı yönetmesinin önü kapatılmış diye. Ben de dedim ki hiç umutlanma bu gözler neler gördü. İmkansız diye bir şey yoktur dedim. Yani bu Merkez Hakem Kurulu onu da yaparsa şaşırmayın. 2 hafta üst üste Fenerbahçe maçına verirse şaşırmayın. Normalde mümkün değil de özellikle Samsunspor

0: Fenerbahçe maçından sonra Fenerbahçe Beşiktaş derbisine vermesi mümkün görünmüyor ama böyle bir video çekmiştim yine Ozan Ergün'le ilgili. Ozan Ergün Akdeniz Olimpiyatlarında, Akdeniz Oyunlarında görev aldı diye 2 haftadır yok. Şimdi beni acaba benim bu çektiğim videodan sonra taca atmak için Fenerbahçe Beşiktaş derbisine verebilirler mi? Onu da mümkün görmüyorum. Çünkü Ozan Ergün Trabzon kanadı ya da şöyle söyleyeyim, İbrahim Hacı Osmanoğlu tarafından kara listeye alındı. Ben halen Süper Lig'de görev alabileceğini düşünmüyorum.
1: Deniz, çok teşekkür ediyorum. Harikaydı ama
0: Ben
1: süren bitti.
0: teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar hatırlatalım, beni sosyal medyadan takip etsinler ki şu
1: Lütfen. Tapitnel.
0: 41.500 yapalım.
1: Tapitnel.
0: Davitnel Instagram, Twitter, YouTube, TikTok hepsinde Davitnel.
1: Çok seviyoruz seni. Kendine iyi bak dostum.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar.
1: Reklam vakti.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.

0: Ve Fikret
1: Emreciğim,
0: Bayır
1: merhaba.
0: hocamla birlikteyiz. Doktor öğretim görevlisi Fikret Bayır hocam, emekli kurmay albay ve özellikle harp akademilerinde strateji üzerine ve doktrinler üzerine çok önemli dersler vermiş. Bugün de hem dersler veren hem de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığını yapan bir isim. Ama tabii biz onun Atatürk hikayelerini çok merak ediyoruz. Atatürk kitabı var biliyorsunuz Fikret Bayır hocamın. Günaydın, hoş geldiniz Doktor Fikret Bayır.
1: Günaydın, hoş buldum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Emreciğim.
0: Çok teşekkür ediyorum, saygıdeğer hocam. Hocam, 30 Ağustos haftasındayız. Aslında 26 Ağustos önemli bir hafta. Hem 1071 Malazgirt Zaferi'nin 995. yılı, hem de diğer taraftan 22 gün 22 gece süren ve Subaylar Savaşı diye sizin tanımladığınız o muazzam Kurtuluş Savaşı'nın en kanlı süreci. Bugün 28 Ağustos. Bugün neler oluyordu? Bundan tam 105 yıl önce ben sessiz ve sükunetle sizin o coşkulu anlatımınızı dinleyeceğim. Hiç araya girmek istemiyorum. Buyurun.
1: Çok teşekkür ederim Emreciğim. Bugün ne oluyoru anlatayım. 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece harp karargahında çok önemli bir toplantı yapıldı. Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, Fevzi Paşa son durumu değerlendirdiler. Afyon ele geçirilmiş, cephe yarılmış ama henüz zafer elde edilmemişti. O gece 27'yi 28'e bağlayan gece çok kritik kararlar alındı. Onları Harp Akademisi'nde özel bir bölüm olarak işleriz, uzun uzun tartışırız ve ertesi gün Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne gidecek büyük yol açıldı. 28 Ağustos sabahı yepyeni bir tablo vardı ama biz şimdi bu kadar direkt ortasına girmeyelim muharebelerin. Ağustos ayını zaferler ayı olarak biliyoruz, kutluyoruz. Geçen hafta Sakarya'yı, Melhame-i Kübra'yı konuşmuştuk, Büyük Kan Gölü'nü. Oradan bir cümleyle büyük taarruza bağlayalım. Onun 10-13 Eylül'deki genel karşı tutarı safhasında çok ilginç şeyler oldu. Geçen hafta anlatamadık. Fettahoğlu Köprüsü'nden çekilirken Yunan köprüyü çekildikten sonra havaya uçurmak için köprünün ayaklarına patlayıcılar bağlamıştı. İstihkam temini Bekir Bey ölümü göze alıp o köprünün ayaklarına tırmandı. Köprü havaya uçurulmadan patlayıcıları söktü attı. Türk tarihinde böyle büyük kahramanlıklar vardır. Yunan öylesine büyük bir panikle çekildi ki Sakarya'dan ikmal hatlarını bile toplayamamışlardı. İkmal kamyonlarını, ikmal malzemelerini, ikmal hatları her şey kalmıştı. O sırada ikmal hattında bir telefonun çaldığını duydular. Rumca bilen bir askerimiz cevap verdi. Arayan ana ikmal merkeziydi. Sipariş verdiler, ikmal siparişi verdiler. Bir saat sonra bir Yunan ikmal kamyonunun oraya geldiği görüldü. Kamyona ve ikmal malzemelerine el koyuldu. Askerler sorgulandı. Ana ikmal merkezinin net yeri öğrendi. Bir süvari baskın kolu gidip bir de orayı da attı. İşte Sakarya böylesine büyük bir mücadeleydi ve Sakarya'da yenilen düşman tekrar gerisin geri 100 kilometre geriye Afyon hattına kadar çekilmek zorunda kaldı. Çünkü arada savunabilecekleri bir coğrafya yoktu. Bu pozisyonda Türk ordusu da takip etti ve kısa süre sonra bizim Dumlupınar mevzileri dediğimiz Afyon'u merkez alalım, güneyi, batısı ve kuzeyine uzanan ve L şeklinde coğrafyanın dikte ettirdiği bir alanda Yunan kuvvetleri savunma pozisyonuna geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk kuvvetleri de onların karşısında bir temas hattı oluştu. Karşılıklı kuvvetler böyle 10 ay beklettiler. Türk ordusu hemen taarruz edemedi. Çünkü taarruz edecek gücümüz yoktu. Ve hatırlanacak olursa Tekalifi Milliye emirleriyle daha 5 Ağustos 1921'de Türk ordusunun lojistik gücünün, kaynak gücünün yükseltilmeye çalışıldığını anlatmıştık. İşte 10 ay Türk ordusunun savaş gücünü, kaynak gücünü artırmak için canla başla çalıştılar. Askerin çorabından kamyonların yakıtına, mühimmata kadar her türlü hazırlık yapıldı ve Ağustos ayına geldiğimizde artık taarruz planları hazırdı. Önce SAT taarruz planı yapılmış, bu defalarca denenmiş, değişiklikler yapılmış ve savaş planı bir dantel gibi ince ince nakış nakış işlenerek her detayı ince ince hesaplanarak oluşturulmuştur. Ama ortada bir sorun var Demirciğim. Şöyle bir sorun. Bütün bu 10 aylık mücadeleye, o lojistik seferberliğe rağmen, oluşturulan bütün o hazırlıklara rağmen Türk ordusu aslında taarruz edebilecek, saldırı yapabilecek güçte değildi. Şimdi bak bunu biraz konseptle anlatayım. Bugün hala geçerli olan NATO konsepti der ki, bir ordu karşısındaki orduya saldırı yapabilmek için nispi muharebe gücü kıyaslamasında 1'e 3 üstün olmalı. Yani karşındakinin 3 katı üstündeysen taarruz etme, başaramazsın der. Eğer birebirsen savunmada kal. Yandan kuşatma yapacaksan 1'e 6 güçlü olmalısın. Şimdi bak bu şu, çok önemli. Düşmanı çember içine alabilmek için 1'e 9 üstün olman gerekir. Emreciğim, basit bir şey sormak istiyorum. Bir tahminde bulunabilir misin?
0: Tabii ki.
1: Biz taarruz kararı aldığımızda sence nispi muharebe gücümüz neydi?
0: Birebir miydi?
1: Birebirdi, evet. Hatta birebir değildi. Yunan kuvvetleri birken Türk kuvvetleri 10 aylık o yoğun hazırlığa rağmen 0,8'di. Biz kurmaylar bunun ince ince hesapları vardır. Her operasyon öncesi muhakkak bu nispi muharebe gücü hesabı yapılır. Bu işin bilimsel yanıdır ve şimdi düşünelim. Türk ordusu hadi bir diyelim 0,8 ama bir, Yunan ordusu bir. Bilimi uygularsak, konsept uygularsak taarruz etmek gerekir mi? Etmemek gerekir. Diyor ki taarruz etme, kazanamazsın. Savunmada kal. Oysa Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları aylardır taarruz hazırlıkları yapıyorlardı. O halde işi bilim ya da matematik çözemezdi. Ne çözmeliydi? Tabii ki sanat çözecekti. En başta binlerce yıl önce Çinli filozof Sun Zu'nun temel esaslarını koyduğu harp sanatı, strateji sanatı işi çözecekti. Nitekim aylardır matematiği bir kenara bırakmışlardı. İşi sanatla çözecek tedbirler alıyorlardı. Şimdi Sun Zu der ki, Sun Zu, bu stratejinin alfabesinin A harfidir. Başarılı komutanlar önce kazanır, sonra savaşa girerler. Kaybetmiş olanlar önce savaşa girer, sonra kazanmaya çalışır ama nafile kazanamazlar. Yani biz kurmayların bir savaş planlamasında ilk olarak dikkate aldığımız konu budur. Savaş başlamadan kazanılır. Öyle hazırlıklar yapacaksınız, öyle tertipleneceksiniz ki savaş başladığında sonucu almayı garanti etmelisiniz. İşte bakın ben kalan sürede bu sanat eserini anlatacağım. Önce ne yaptılar? Önce Sun Zu der ki binlerce yıllık harp sanatının bunlar değişmez kanla yazılmış kurallarıdır. Hasmınızı aldatacaksınız der. Savaş bir hiledir. Savaş bir hiledir. Sürpriz yapacaksınız. Stratejik baskın yapacaksınız, taktik baskın yapacaksınız, politik baskın yapacaksınız. Ne demek bunlar değil mi? Bu yönde muazzam hazırlıklar yaptılar. Öyle ki Ağustos ayına geldiğimizde Mustafa Kemal Paşa önce politik sürpriz, politik baskın, politik hile yaptı. Ali Fethi Okyar'ı Avrupa'ya gönderdi. Ankara'da bile o zaman ajan kaynıyordu. Birçok kişi neredeyse kimsenin haberi yok. Ali Fethi Okyar özel diplomat olarak Roma'ya gitti, Paris'e gitti, Londra'ya gitti. Oralarda adeta diplomasi dilendi. Dedi ki oradaki Dışişleri Bakanlığı diplomatlarına, ya Sevr'in biraz daha yumuşatılmasını, biraz daha gevşetilmişini müzakereye hazırız. Bu bir tuzaktı. Oysa ordumuz 10 aydır saldırı hazırlığı yapıyordu. Sonra stratejik baskın için, tuzak için hazırlıklar yaptılar. Taarruz zor araziden yapılacaktı. Afyon'un batısı ve güneyinden. Orası dağlık bir bölgedir. Orada Belentepe, Kalecik, Sivrisinetepe'den başlayan o blok Ahır Dağı'na kadar gelir. Ahır Dağı geçilmez uçurumlardan oluşur. Birinci orduyu oraya gizlice yerleştirmeleri gerekiyordu. Emreciğim ne yaptılar biliyor musun? Gündüzleri kuzeye doğru ters yönde gözle görünecek abartmadan intikaller yapıyorlardı. O günün teknolojisiyle birliklerin özellikle toz bulutu çıkarması sağlanıyor ve Yunan keşif unsurları Türk birliklerinin kuzeye doğru aktığını, kuzeyde tertiplendiğini düşünmesi isteniyordu. Oysa taarruzdan 15 gün önce birlikler geceleri bir hayalet gibi güneye akıyor ve bu intikallerde ses yok, ışık yok, atların ayaklarının altı bağlanmış, kanıların tekerleri bezlerle bağlanmış, büyük ordu grubu bir hayalet gibi, hayalet gibi geldi yerleşti. İşte. Ve Yunan komutanlar kararsız kaldılar. Türk ordusu kuzeyden mi taarruz edecek yoksa güneyden mi? Bir kol ordularını kuzeye yerleştirdiler. Bir kol ordularını güneye yerleştirdiler. Kritik karar silahı olan ikinci kademedeki ihtiyat kol ordusunu nereye koyacaklarını bilemediler. Şimdi konsept şunu söyler. Karşı taraf yani hasmınız nereden saldıracaksa ihtiyatı da oraya yakın tutmanız gerekir. Çünkü büyük ihtimalle orada cepheyi kırmak isterler. Fakat Yunan komutan zaten Hacanes de İzmir'de yatta şeye gelmemiş. Muharebe bölgesine gelmemiş. Orada ordu komutanı ve kol ordu komutanları var. Karar veremediler ve muhteşem, dehşet bir hata yapıp ikinci hattaki ihtiyat kol ordusunu her iki kol orduya eşit mesafe getirip koydular. Bu muazzam bir fırsat. İşte 30 Ağustos, 26 Ağustos sabahına geldiğimizde sabah 4.30 Kocatepe'deler Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa ve Fevzi Paşa'ya çok kritik bir soru sordu. Paşalar, Yunan ikinci kademe ihtiyat kol ordusu hala aynı yerde mi, ortada mı duruyor? İsmet Paşa'nın ve Fevzi Paşa'nın yüzünde çiçekler açıyor. Tebessümle dediler ki, paşam hala aynı yerde. Mustafa Kemal Paşa sigarasından bir nefes daha çekti. Uçurumun kenarına kadar yürüdü. O Kocatepe'deki Atatürk silüeti vardır ya, işte tam o sırada Ethem Ten fotoğrafçısı Mustafa Kemal Paşa'nın o sırada fotoğraflarını çekti. Mustafa Kemal döndü, kalktı, Dumlupınar'a doğru, İzmir'e doğru baktı. Hacanesti, gel de ordularını kurtar dedi. Döndü geldi. İsmet Paşa'nın, Fevzi Paşa'nın ellerini sıktı. Paşalar zaferinizi tebrik ederim dedi. Ne anlatıyorum biliyor musun Emreciğim? O an zafer kazanılmıştı. Sun Tzu'nun söylediği savaş başlamadan savaş kazanılır. Çünkü ikinci kademe ihtiyat kol ordusu güneye yaklaştırılamamış. Birinci ordu ikinci kademede ihtiyat ikinci kol ordumuz da gizlice Afyon'un güneyine tertiplenmiş. Beşinci süvari kol ordusu o gece Yunan'ın geçilmez dediği ağırdığını bölgedeki çobanlarla beraber incecik patikalardan üç süvari tümenini Sincan'ın ovasına indirmişlerdi. Saat 5'te topçu hazırlık ateşi başladığında Yunan için yapılacak hiçbir şey kalmamıştı. Ve taarruz planlandığı gibi gitti. Ama bir konuyu daha söylemem gerekir. Mustafa Kemal Paşa cepheye geldiğini bile gizlemişti. Akşehir çölü üzerinden geçtim der söylevde. Ankara'da büyük taarruzun olacağı gece 25'i 26'sına bağlayacak gece bir resepsiyon verdiler. Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'da olduğu izlenimi oluşturulmalıydı. Oradaki ajanlara bile onun 3 gün önce 3 gün önce çoktan harp karargahına gittiğini gizlemişler. Yollarda giderken gittiği her yerde telgrafhanelere el koymuşlar ve bilgi sızması önlenmişti. İşte 26 Ağustos sabahı harekat başladı ve 27'si akşam Afyon düştü. 27'si akşam bir durum değerlendirmesi yaptılar. Yunan kuvvetleri bozgun halinde ikinci kademedeki Resul Baba Dağı'na çekiliyordu. Dediler ki Yunan Resul Baba Dağı uzanımında ikinci savunma hattı oluşturamamalı. Bunun için ihtiyattaki ikinci kol orduyu da savaşa sokacağız. Kuzeydeki Yakup Paşa'nın başındaki ikinci ordu hızlanacak Birinci ordunun taarruzunu hızlandıracağız ve Yunan ordularını geriye Murat Dağı'na doğru iteceğiz. Burada tarihin ender gördüğü büyük bir tuzak hazırlandı. Ve işte bu sabah 28 sabahı taarruzların enerji kazandığını, hızlandığını gördük ve Yunan Resul Baba Dağı'nda Sincanlı Ovası'nın batısındadır. Resul Baba Dağı hattında da tutunamadan geriye doğru çekilince Sunuzu'nun o büyük sanat adamının öğretisindeki ikinci konu gerçekleşmeye başladı. Coğrafyanın da yardımıyla Yunan kuvvetleri Çalköy çukurunda bir bölümü çukurda, diğeri Murat Dağı'nın güneyine düşecek şekilde ikiye kırıldı. Çünkü Resul Baba Dağı'ndan Yunan kuvvetlerini geriye doğru itince orada bu hatta dik kocaman bir Murat Dağı vardır. Daha da geriye ittiğimizde coğrafyanın yardımıyla Yunan kuvvetleri iki parçaya kırıldı. Bir tarafta güneyde Franco grubu, Korgeneral Franco emir komutasında bozgun halinde Murat Dağı'nın güneyinden Uşak'a doğru kaçarken Trikopis asıl trajediyi o çukurda, Çalköy çukurunda yaşadı. Beş tümeni Çalköy çukurun etrafında birinci ve ikinci ordu çember içine aldı. Emreciğim, konseptin 1'e 9'la yapabilirsin dediği Nisbi Muharebe Gücü'nde bir manevrayı 1'e 1 ile başarmışlardı. Tarihte eşi benzeri olmayan büyük bir başarıydı. Topçuyu da getirdiler. Topçu görerek atışta oradaki 5 tümeni ziyan etti. Ama burada bir tuzak daha vardı. Şimdi çember içine alınan ordular çemberin en zayıf yerini bulur, karşı taarruzda huruç yapar. Bunu yapsa Yunan durumumuz kötü, çünkü 1'e 9 değiliz. Ne yaptılar biliyor musunuz? Çalköy Çukur'un batısında Kızıltaş Vadisi vardır. Kızıltaş Vadisi Murat Dağı'ndan batıya yol açar. Orayı açık bıraktılar. İstediler ki karşı taarruz yapmasın, Kızıltaş Vadisi'ne girsin. Öyle oldu. Yunan kuvvetleri topçu atışından kaçanlar karşı taarruz yapmak yerine Kızıltaş'ın boş olduğunu görünce oraya girdiler. Kızıltaş Vadisi'nden batıya doğru aktılar. Oysa Kızıltaş Vadisi'nin çıkışında süvari birliklerimiz onları bekliyordu. Bundan sonrası Yunan ordusu için büyük bir trajedi, büyük bir bozgun oldu. Ama bir yerde planda hatamız var. Mustafa Kemal Paşa İzmir'e 15 günde ulaşılacağını düşünüyordu. 14. günde İzmir'e ulaştılar. Böyle bir küçük eksikliği oldu. Planın tek sapan tarafı
0: Onu
1: oydu.
0: da yanılmışım diye anlatıyor, değil mi? Gazi
1: Evet,
0: Mustafa Kemal
1: onu da
0: Paşa.
1: Mazhar Müfit'e der ki aslında daha Ankara'daki toplantıda Mazhar'a der ki, Mazhar Müfit bak, taarruz başladığında say 15. gün İzmir'deyiz der. Mazhar Müfit bunu Mustafa Kemal Paşa'ya hatırlattığında tebessüm eder. Evet Mazhar, orada bir gün yanıldık ama bir gün erken İzmir'e ulaşırlar. Büyük bir zaferdir.
0: Evet.
1: Kutlu olsun, tarihte eşi benzeri bulunmayan büyük bir sanat eseridir. Bilimin başaramadığını sanatla başarırsınız. Cumhuriyete giden yol açıldı. Efendim işte Mudanya Ateşkes Anlaşması, Lozan Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yol, Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Fevzi Paşa'nın, Yakup Şevki Paşa'nın, Sakallı Nurettin Paşa'nın, Kahraman Mehmetçiğin kanıyla bu cumhuriyetin temeli atıldı. Kutlu olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sözünüzün üstüne de başka söz söylemek istemiyorum. Böyle de veda edelim. Kucak dolu sevgiler komutanım.
1: Sağ ol, var ol Emre'ciğim. Görüşmek üzere.
0: Doktor Fikret Bayır bizlerle birlikteydi. Efendim, Fenerbahçe'de bir son dakika 23 yaş altı stoper transferinde mutlu sona ulaşıldı. Koja Peprah Opong Nis'ten geliyor. Saat 14.30'da uçağı İstanbul'da olacak ve Opong'la Erkon'u'da Fenerbahçe anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin yeni transferi 4 yıllık imza atacak Opong diyelim. Huzurlarınızdan ayrılalım. Pazartesi günü yine birlikte olacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Ve sevgili komutanımızın da dediği gibi yaşasın Cumhuriyet. Hoşçakalın.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, size iki Vlahović göstereceğim. Fiorentina'daki Vlahović'in rakamları zaten 17 gol, yani çok iyi dönem. Ve sonra Juventus dönemi, sert düşüş. Beşiktaş'ın Vlahović hamlesini anlamak için önce nereye bakılması gerektiğini bilmek lazım. Şimdi gol dönüşüm oranı yaklaşık %28, yani her 4 şutundan birinde gol çıkarıyordu bu adam. En dikkat çekici veri ise Recep Reis'in bana verdiği XG performansı. 12.23 XG'ye karşı 17 gol. Yani kendi beklenti modelinin yaklaşık 4.77 gol üzerinde bir üretim. Bu sadece golcülük içgüdüsünü değil, doğru pozisyonda, doğru anda doğru kararı verme kapasitesini de ölçüyor. Şimdi Total Futbol Analiz gibi, The Breaking the Lines gibi Avrupa'nın önde gelen taktiksel analiz platformlarına baktığımızda bu dönemdeki, yani o prime diyorlar ya, o dönemdeki Vlahović'i birinci temasa sahip elit bir bitirici olarak tanımlıyor. Ve ben de şahsen Fiorentina dönemini yakından takip ederdim. Italiano'nun sisteminde de tam bu dönem parlayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Juventus'taki o 4 sezonluk tabloya baktığımızda farklı bir hikaye karşılıyor bizi.
2: 2022-23 Juventus'u 27 maç, 10 gol, 973 beklenti, 24-25 Juventus'unda da performans düşük biliyorsunuz. Bu tablonun söylediği şey şu: Vlahović Juventus'ta XG'sini aşma kapasitesini yitirdi. Oysa Fiorentina'da XG modelini oldukça üzerinde üretim yapan biri olarak karşımıza çıkmıştı. Bu düşüşün tabi birden fazla nedeni var. Thiago Motta'nın sistemi oyuncu ceza sahasına yakın değil, çok daha geniş alanlarda çalıştırmıştı. Bu da bunun etkinliğini düşürdü. Juventus'un hücum kurma planlaması ve kanat forvetlerin dahil oluşuyla Fiorentina'da da farklılıklar vardı elbette. Büyük takım sonuçta. Ve 2024-25'te 49 şuttan yalnızca 18'i isabetli çıktı. %37'lik bu oran dönüşüm anlamında çok yetersiz. Sonrasında ise sakatlıklar başladı. Öte yandan bazı veriler tutarlılığını korudu. Yani hava topu kazanma oranı %46.3 seviyesinde seyretti. 29 maç 25 hava topu kazanma var. Şimdi bu Beşiktaş için doğrudan ve somut bir katkı anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki verim de çok önemli. O not edilmesi gereken bir nokta. 2025-26 sezonda 4 maç 3 gol 1 asist var. Borussia Dortmund'a karşı zaten tek bir maçta 2 gol 1 asist yapmıştı. Yani büyük sahnede de küçülmedi. Aksine belirginleşen bir oyuncu profili yani Vlahović. Yoksa bütün şimdi bu iki takımı, iki kulüpteki performansını kıyasladığımızda biri daha düşük gelebilir de bir sürü verisi de iyi. Yoksa kötü oyuncu mu Vlahović? Yani el alem ne diyor bakın. Total Futbol Analiz'in Vlahović analizlerinde en çok vurgulanan özellik oyuncunun ceza sahasındaki hareket zekasıdır. Klasik 9 numara gibi sadece yerinde bekleyen değil, önce sahte bir koşuyla stoper grubunu çeken, ardından ters yönde patlayan bir profil. Buna double movement hareketi stoperlerin onu takip etmesini güçleştiriyor. Beşiktaş'ın kanat üzerinden kuracağı oyunda bu kritik bir kaldıraç. Trossard ya da Selni topla gelirken Vlahović stoperini taşıdığında ceza sahasında boşluk yaratır. Sonra başka kaynak, Breaking the Lines. Onun Vlahović profilinde de altı çizilen ikinci bir özellik var. Blindside pozisyonlanması. Yani Vlahović stoperlerin görüş açısının dışında tam onların arka köşesinde saklanarak topu bekliyor. Bu pozisyonlama klasik yüz yüze markajla kapatılması neredeyse imkansız bir tehdit yaratıyor diyor. Beşiktaş o zaman çizgiden içeri dönen toplar ürettiğinde ya da korner bölgesinden kesilen paslar geldiğinde Vlahović'in bu köşelerdeki varlığının tehlikeli olduğunu öngörebiliriz ki bunu İtalya gibi savunmasıyla ön planda birlikte yapıyor. Gerçi son 2 yıldır İtalya Ligi de eskisi gibi değil ama Fiorentina yıllarında yaptıkları bile farklıydı bu ismin, onu söylemek lazım. Eğer Italiano'nun sistemi ona uygun zemin sağlarsa ve oyuncu Fiorentina'daki formunun %80'ine bile ulaşırsa var ya, yani adam 1.90 stoperlerle güreşebiliyor. Hatta Breaking the Lines dedik. O bu özelliği şöyle tarif etti. Fiziksel baskı altında denge ve kompozörünü koruyarak doğru köşelere yönlendirme yeteneği diyor. Yani Vlahović'in şutları çoğunlukla kaba güçten değil, hassas yerleştirmeden geliyor. Sol ayağı dominant ama sağ ayakla da bitirebilme esnekliğine sahip. Yani hani dedim ya, Italiano'nun sistemine uyum sağlarsa diye. Şimdi Italiano sisteminin santrafordan talep ettiği kritik özellikler şu, görebildiğimiz kadarıyla tabi. Topu tutmak, ilgili oyuncuyu çekmek ve boş alan alana komşu oyuncuyu yönlendirmek. Vlahovic Fiorentina'da bu döngüyü en yüksek tempoda yaşadı. Top geldiğinde sırtını dönerek takımını ileri çekebilen, ardından topa dönüp şut ya da pas seçeneğini değerlendirebilen bir isim. Hoca onu Fiorentina döneminde 4-3-3'te hedef santrafor olarak kullandı. Topun önce santrafordan çevrildiği, orta sahanın onun gerisinden geldiği ve kanatların ona göre açıldığı bir oyun. Beşiktaş'ta bu düzen 4-2-3-1 görünümünde daha dikey ve daha kanat odaklı bir versiyona evriliyor gibi duruyor. Ve bu kanat oyununun olgunlaşacağı en kritik figür Trossard tabii. Trossard içe kat edebilen, keskin ortalara ve ceza sahasının yakın çevresinde inanılmaz bir pas kalitesine sahip, yaratıcı bir oyuncu. Sol kanattan içeri girdiğinde, onu hayal edin ne olur, Vlahovic'in ceza sahasını çaprazlamasıyla orada tehlikeli bir kombinasyon hayal ettiriyor. Trossard'ın içeri kat ettiği anlarda Vlahovic bu sefer stoperi çekerek sahte koşuyla o çevre oyuncusunu serbest bırakması ya da tam tersine sahte koşunun ardından gelen ortayı doğrudan bitirmesi, her iki senaryoda sahada çok yüksek, kaliteli pozisyonlar üretebilir. İşte Mourinho'nun ceza sahası koşuları olduğunu biliyoruz mesela. Beşiktaş'ın Mourinho'yu da ceza sahasına soktuğu anlarda Trossard'ın ortaları her takım için can yakıcı bir silah dönüşür. Ve en önemlisi hocanın oyuncuyu tanıması. Oyuncunun da hocayı tanıması, onu da söyleyelim. Yani Italiano, Fiorentina döneminde Vlahovic'i medyaya karşı çok korudu. Transferi gündeme gelse bile çalışmaya devam ediyor, %100 odaklı falan diyen bir isimdi. Bu güven ilişkisi zaten bu hikayeyi yaratan bu güven oldu bence. Vlahovic'in hem teknik direktörün talepleriyle uyumlanma sürecini kısaltır, hem de Beşiktaş soyunma odasına motive, kararlı bir isim olarak başlamasına da zeminini hazırlar. Böyle oyuncular güven ortamında yeniden kendine gelir. Yani daha doğrusu böyle çok hikaye okuduk, izledik, seyrettik. Dahası 26 yaşında bir oyuncu ve 2 yıl, 3 yıl çalıştırdıktan sonra Beşiktaş yani bu oyuncuyu kar elde ederek satabilir. Yani bu kulübün hem sportif hem de mali anlamda elde edebileceği iyi bir senaryoyu da hayal ettiriyor. Risk yok değil yani. İmza parası, maaş yapısı kafa karıştırıcı olabilir ve oyuncunun son 2 sezonu performans tartışmalarını beraberinde getiriyor olabilir. Geçen sezon sakatlıkları da var. Ama ortada da şu gerçek var. Italiano, hani telefon açıp ikna etmeye çalıştığı bir oyuncu nihayetinde Beşiktaş'ı seçiyor. Bu hem hoca için hem de kulüp için bence güçlü bir motivasyon sinyali. 26 yaşında Vlahovic'den daha iyi bir santraforu da hani liglerin başlamasına da günler kala getirmek kolay olmayacağı için Beşiktaş'ın bu transferine fırsat demek bence yanlış olmaz. Ama hep ne diyoruz? Sahaya çıkarlar, düdük çalar, maç başlar, oyunu seyrederiz. O zaman senaryoyu yeniden değerlendiririz. Şimdilik ne diyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun.
0: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, hayırlı cumalar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları, ayrıntıları hem bir hafta boyunca belki 86-87 sezonundan kalma konularla bile bazı örnekleriyle gündeme getireceğiz. Eskilerle yaşamayı seviyoruz. Bazen örneklerini veriyorum ya. Abi kadınlar hiçbir şey unutmuyor diye. Ben burada yıllarımı verdim şu radyoculuğa 92 yılından beri. Erkeklerin de işine geldiği konularda unutmama konusunda eline su dökebilecek başka bir canlının olmadığını da söyleyeyim yani. Hani erkekler de öyle. Belki evlilik yıl dönümü. Ya bugün müydü bizim tanışma? Nerede? Hangi seneydi? Sen ne almıştın ilk? Üzerimde ne vardı beni ilk gördüğünde? Üzerinde ne vardı ilk gördüğünde? Üzerine bakmadın ki ben sana hani şey bileyim. Ama 87-88 sezonunda Vahap Beyaz o penaltıyı verseydi bizim takım bugün buralara deyip böyle öyle. Oraya gelir yani konu. Şimdi galip sayılır bu yolda mağlup diyebileceğimiz bir Beşiktaş gecesi. 1-0'lık bir mağlubiyet. Beşiktaş'ı mağlup ettiğimize inanamıyorum diyen bir teknik direktör var. Zeljo Sapić böyle bir açıklama yapıyor. İnanılmaz bir oyun oynadık diyor. Oyuncularıma gerçekten ne söylesem az, onlarla gurur duyuyorum diyor. Biraz rotasyon tabii. İşte Murillo, Jalo, Emirhan, Uattara, Olaytan, Semih Salih, Kayra falan oyundaydı. Ahmet Sami falan oynadı. Çerni, Raşitsa, İlhan. Bir ara Hacı Ahmetoviç'i gördüm. Vlahovic çıktı oyundan. Oh, bir şeyler yapmaya çalıştı falan. İlk maçın rehaveti, günahı, öylesi böylesi falan bir sürü şey. Bugün aslında daha zorlu bir mücadeleye çıkacak. Oturduğu yerden o mücadeleyi izleyecek. Bugün 2024-25 sezonundan sonra yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli olacak. Avrupa'nın 2 numaralı futbol organizasyonunun kurası Türkiye saatiyle 14'te çekilecek. Beşiktaş 4. torbada yer alıyor. Tıpkı Berşeva, ondan sonra Torense, Hoffenheim, Lillestrøm, Ofigrit, Ararat gibi takımlarla maalesef. Ama birinci torbada işte 3 tane takım sayayım size. Hani şampiyon sanki birinci torbadan çıkarmış gibi hep böyle bir izlenim yaratılıyor ya. O yüzden şöyle bir gerçek var. Birinci torbadan şampiyon çıkar mı? Mesela Benfica bu kupayı alır diyenler zor. Juventus alabilir diyenler. Milan, Lyon mesela birinci torbada yer alıyor, Olimpik Lyon. Olympiakos, Marsilya ya da Real Sociedad. İkinci torba Ferencvaros, St. Julius, Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes, Anderlecht, Ferencvaros, Pilsen. Üçüncü torba Sturm Graz. İşte Crystal Palace, ondan sonra Bournemouth, Sunderland, Omonia, Celta Vigo. Bunlar da 3. torbanın takımları. Bakalım ne olacak? Bugün TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacağı söyleniyor kura çekiminin. Beşiktaş kuraya 4. torbadan giriyor. Lig aşamasında ilk hafta maçlarını da 16-17 Eylül tarihlerinde oynayacak. Onları da takip edeceğiz. Ama bir taraftan da Trabzonspor'da Avrupa Ligi'ne bir vedası var. Öyle böyle değil. Ben 1-0'ın rövanşında mağlubiyette orada bir şov yapılır. Enteresan bir hava yakalanır. Ve oradan Salah önderliğinde, Fatih Tekke liderliğinde oradan 1-0'ın karşılığında şöyle olur böyle. Acı veda. Büyük şok. Trabzonspor'un o 1-0'ın rövanşında Ferencvaros'a farklı skorla yenilip elenmesi, konferans ligine kalması enteresan. 4-0'lık bir mağlubiyet. Sonrası ne biliyor musunuz? Sorumlusu benim, istifa ediyorum diyen bir Fatih Tekke, bu Salah'la Avrupa'da etkili olamayız diyen camia, yerel basınından camia içerisindeki o fırsatı kollayan Fatih Hoca bunları söylemişti, bir anlatmıştı. İçimizdeki sıkıntılar daha büyük, beklentiyi yükseltilen, onun sonrasında kuyumuzu kazanlar, bizden çok şey bekleyenler, olmayacağını bile bile bunları köpürtenler içeride falan böyle şeyler. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Ve bugün de 4. torbadan Trabzonspor konferans ligine katılıyor. 4. torbadan. Bildiğim kadarıyla 6 torba yer alıyor. Konferans ligi biraz daha farklı. Hani Şampiyonlar Ligi aile arasında düğün. UEFA Avrupa Ligi yakın tanıdıkları çağırdık. Konferans ligi de aşiret düğünü gibi düşünün. Kimin geldiği belli değil. İşte kazanlar kaynadı, 5000 kişiye yemek verildi, bir para toplandı ki o para aşiret düğüne toplanan para konferansa toplanmıyor olabilir. Onu net söyleyebilirim. Şampiyonlar Ligi öyle aile arasında, biz bize. Ondan sonra herkesin ait olduğu yerde. Bak ince ince mesajlar da vereyim böyle iğneli iğneli. Ondan sonra. Ne de yani biz ailede onun. Öyle değil. Dün onun tartışmasını yaptık. Dinleseydiniz. Her günde ayrı ayrı size özel yayın yapamam yani. Öyle. kişiye özel yayınlarımız ücrete tabi olup sadece pazar günleri falan deyip böyle bir şey çıkıyormuş değil mi? Var mı acaba öyle bir şey çıkar mı ya? Yapar mıyız dünyada ilk özel radyocu? Hani özel radyolarda özel radyocu. Nasıl bir şey? Parasını yatırıyorsun. Hangi konu üzerinde yayın dinlemek istiyorsan o konu üzerinde konuşuyor sana. Şarkıyı markayı sen belirliyorsun zaten artık. Cep telefonunda, bilgisayarında, orada burada, dilinde, milinde, her tarafında var şarkı. Yani öyle eskiden sıradaki şarkı bizim olsun mu falan durumları yok. O heyecan meyecan kalmadı yani. Şimdi öyle kafa ütüleyen radyocular da kalmadı. Çok şükür onları da yediniz bitirdiniz. O da bitti. Çok konuşuyorlar bu radyocular diye. Şimdi mesela etrafta şey yapıyorum. Abi radyoyu açıyorum, hiçbir şey yok radyoda. Kimse ne konuşuyor? Müzik, müzik, müzik, müzik, müzik, müzik, müzik. Ondan da rahatsızdınız. Sen sürekli müzik. Müzik var zaten benim telefonda da var. Benim böyle bakıyorum, haber radyoları var, spor radyoları var. Ben burada spor konuşuyorum. Onun sonrasında abi sıkılmadın mı aynı konuları konuşmaktan diyor. Aynı konuları konuşma. 1929 federasyon kuruluşundan beri aynı konular konuşuluyor. Başkanında sıkıntı var. Merkez Hakem Kurulu'nda sıkıntı var. Bu takımlarla şampiyon olunmaz. Bu hakemlerle bu iş yürümez. 29'dan beri aynı şeyler konuşuluyor zaten. Kötünün iyisi. Ulan eskiden ne güzelmiş be. Keşke o hakemlere o kadar laf söylemeseydi. Günahını almışız abilerin, amcaların falan diye. Ya. Şimdi ne olacak? Hadi dönelim gerçeklere. Oynamayan oyuncu sonuçtan sorumlu olur mu? He? Ne diyorsunuz? Dün Cabral'ın önce Milanovski'nin 13'te sonra Cabral'ın 57'de gördüğü kırmızı kartlara falan Trabzon'da. Şimdi Mehmet Ayan diyor ki bugünkü köşesinde Hürriyet gazetesinde, nadiren de olsa oynamayan oyuncu sonuçtan sorumlu olabilir. Harika geçmeyen ancak zaman zaman üstünlük kurabildiğimiz ilk maçın son saniyelerinde manasız görülen Envaivu kırmızı kartı tam da ihtiyacımız olduğu maçlarda sahada olmaması gerekçesiyle bizi yüz yüze bırakıyor. Batagov'un sakatlığı sonrasında bozulan tandem düzeni çeşitli varyasyonlarıyla takımın da savunma organizasyonunun dağılmasını sağlıyor. Atan tutan tamam da savunma omurgası yerli yerinde olmayınca sonuçların hezimete yakın seyretmesi de kaçınılmaz. Buraya kadar tamam. Atan tutan tamam da kısmında. Abi atanın iyiyse, tutanın da varsa. Galatasaray böyle şampiyon oldu. Defans hattında büyük sıkıntılar yaşarken. Mariano gittikten sonra Lemina tek başına kaldığında ya da oyunu kurmak zorunda kaldığında yaşadığı problemlerle Muslera bu açığı kapatıyordu. Beşiktaş 14 kişi oynadığı sezonda şampiyonluğu yakaladı. Orta sahasında ara sıra açıklar verse de, zaman zaman hatalar yapsa da, atanı iyiyse, tutanı da iyiyse diye konuşuluyordu. Çelişiyoruz kendimizde bu arada, bunun da altını çizeyim. Yorumlar yapıldı diye söylüyorum yani böyle. Abi atanın tutanın iyiyse diğerlerini boş ver. Abi olur mu ya, günümüz futbolunda, modern futbolda artık orta sahanın üstünlüğünü kuran takım diğer takıma karşı üstünlük falan... Kanatlardaki organizasyonlar olmayınca, eğer sağ beklerin ileri kadar çıkamıyorsa, geri dönüşleri hızlı olmuyorsa falan. Herkes bir şey söylüyor. Bunları harmanlıyorsan, böyle bir takım oluşturabiliyorsan müthişti yani. Şimdi işte ilk maçın ceremesinde hani Trabzon 14 tane 15 tane şey mi yaptı? Transfer mi yaptı? Yani bir NY bunun yerini doldurabilecek oyuncu o coğrafyadan çıkmadı, kadroda da bulunamadı mı? Batagov'un sakatlığından sonra o açık bir türlü yamamamadı mı? Yani öyle bir şey olmadı mı yani? He? Sıvanamadı mı o çatlak? Ya da ne bileyim, o aradaki sızıntıyı yapacak yer kalekimle, silikonla kapatılamadı mı falan diye hani öyle söyleyeyim. Yani. Şimdi bu şartlarda çıkılan 1-0'ın rövanşında kımıldayamayan bir Trabzonspor var. Ve Milinovski'de kırmızı kart görünce mecali de olmayan Trabzon'un yıkışını, çöküşünü gözlerimiz böyle seyrede seyrede, böyle sindire sindire, hissede hissede, ben hani bir ara şey oldu mesela, 1-0'dı, 2-0 oldu, 3 oldu, bir baktım 4 olmuş falan, hani böyle ne ara geldi o goller? Hani 19'da 7, 54, 59, 86 falan hani 59, 54, 59'u böyle arka arkaya ne ara 3 oldu ya falan gibi oldum yani. Ya dakika 59 oldu zaten. Hani Ertuğrul Doğan şey demiş hani bir an bitsin istedim maç demiş. Sonra ne olacağını tahmin edemedim diyor. Zor bir süreç arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani Fatih Hoca istifa ediyorum dedi ama Şenol Hoca için hayırlı olsun deriz yani. Başka bir şey bilmem. Ünal Karaman falan gelmez tekrar. Camiadan birini getirir orası. Yiyebileceği, söz geçirebileceği, kuyusunu kazabileceği. Yani yabancı mabancı öyle dokundurmazsa takıma büyük sıkıntı yaşar Trabzon. Kendi içinde problemler yaşar yani. Bazı maçlar vardır insanı çok yaralar. Bunlardan birini yaşadık. Bu mağlubiyeti kabul etmek mümkün değil. Bazen olmuyor. Bir şeye karar vermek lazım. Şu an itibariyle görevimden istifa ediyorum dedi Fatih Tekke dün. Kendime ceza veriyorum dedi. Kabul edemiyorum dedi. Yönetime söylemedim dedi. Yönetime istifamı söylemedim. İlk defa televizyonda söylüyorum dedi. Öyle de bir duruş vardır. Kimine göre bu duruş şeydir Fatih Hoca'nınki. Çocukçadır. Ya bırak Allah aşkına yapamayacağın şeyleri söyleme gibi de söylenebilir. Ya Fatih'i tanıyan bilir abi yapamayacağı bir şey söylemez. Bir şey söylüyorsa onu o yoldan çevirecek daha kişi de anasından aha buraya da yazıyorum da buraya diye dönmemiştir falan diyen bir sürü arkadaş çıkar yani yanımızda. O yüzden ilk defa televizyonda söylüyorum. Kimse bilmiyor bu mağlubiyeti biri üzerine almak zorunda. Ben alıyorum. Doğrusu da budur. Yönetimimize, başkanımıza, bizi sevenlere teşekkür ederim. Üzücü tarafı da Trabzon'dan ayrı olmaktır sadece diyor. Hayat böyle bir şey işte. Trabzon'a zarar verecek şekilde zorlamanın manası yok. Trabzonspor'a başarılar diliyorum diyor. Biz şimdi bu konuyla alakalı Fatih Tekke'nin aslında bu olaylardan ve projesinin üzerine başkalarının ısrarı ve baskısı üzerine yapılan transferlerle bozulan düzeninin sıkıntısını suratından anlıyorduk zaten. Bak işte hemen anında yazıldı. Abdullah Avcı geliyor mu abi, yolda mı, gördünüz mü falan diye. Hareketli konum atmış mı, bir takip edelim falan. Oralara döner yani. Ya Fatih Hoca için bu gidişat belliydi. Ertuğrul Doğan'a bu yapılmalı mı bilmiyorum. Bence ben beğeniyorum yönetimini, tavrını. Tabii kulüp üzerinde yaptığı konuşmalarla Kulüpler Vakfı Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmalar arasında çelişiyor. Ben asla bunu yapmam dediği şeyi Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı sıfatıyla kulüplerimiz böyle istiyor diye açıklamak zorunda kalıyor. O yüzden bir kulüp başkanının, yani aktif olan bir kulüp başkanının yapmaması gereken bir görevdir Kulüpler Birliği Vakfı. Kulüpler Birliği Vakfı da eğer bugün aklınıza geliyorsa, vallahi onlar sayesinde bugün şu oldu diyebileceğiniz elle tutulur bir şey varsa bana da söyleyin, hatırlatın, ben de buradan dinleyicilerle paylaşayım, benim gibi hatırlamayanlarla. O yüzden Kulüpler Birliği Vakfı'nın yapması gereken bir şey var, o da şu diyebileceğim. O 13 tane 8 Mart'ta görevden alınan hakem vardı ya, mumla aradığımız. Şu an performans anlamında, kondisyon anlamında da mevcut aktif olan hakemlerden eksik olsalar da 2 haftada çözülürler. Oturduğu yerden bunların koşarak yönettiği maçları yönetirler. O 13 tanesini getireceksin. Madem Ferhat Gündoğdu'yu gönderemiyorsun, Ferhat Gündoğdu'nun gönderdiği o 13 tane hakemi koyacaksın tekrar. Ondan sonra Ferhat Gündoğdu'ya öyle olmaz böyle olur diyeceksin. Ya yani Kulüpler Birliği Vakfı olarak şöyle diyeceksin. Ya sen gidiyorsun ya da bu 13 taneyi geri alıyorsun gibi bir yaptırım uygulayacaksın. Eğer yapabiliyorsan. Benimkisi fantezi tabii. Hani öyle. Rashford geliyor mu Rashford diye sormuşlar. Tek dert bu işte mesela. Rashford geliyor mu? Gelirse Türk futbolu düzelir. Tıpkı Fatih Terim gitmeden düzelmeyeceği gibi. Aziz Yıldırım gitmeden düzelme. Hiçbiri mesela uzun zamandır ikisi de olmadı. Türk futbolu daha beter hale geldi mesela. İşte Türk futbolu, Mustafa Denizliler, Şenol Güneşler, bunlar ayrılmadıkça, gençlerin önü açılmadıkça, Türk hakemleri, bu hakemler gitmedikçe falan deniyordu. Yenileri de geldi. Yani o yüzden çok büyük büyük konuşmanın, öyle koca koca laflar etmenin kimseye bir yararı olmadığını, daha çok aslında etrafa, çevreye ve kendisine zarar verdiğini de kabul etmesi gerekiyor insanların. Ya, onu söyleyeyim yani. Böyle devam ediyor. Boş boş espriler de yapmayın. Öyle yormayın kendinizi, okumayacağım o mesajları. Eleştiri yapanlara hak veriyorum ama düzeyli olanları şey yapıyorum. O da ciddiye aldığım için, saygı duyduğum için, mesleğe, hani yazana falan değil yani, mesleğe saygı duyduğum için okuyorum. O yüzden ben de bir havalara girdim. Gerekiyor artık biraz da, hani ben de bir havaya gireyim be. Kimse kusura bakmasın yani, beğenmiyorsanız havamızı. Başka havalar var orada, Aydın var, işte ne bileyim Kafkas var, bilmem ne var. Orada oynayın yani. Burada oynayın. Bu benim havamda, oynamayın yani. Abdullah Avcı geliyor Doğan abi demiş. Fatih Tekke'yi yollarlarsa adımı değiştiririm demiş bir dinleyici. Abi ben bir Galatasaray taraftarıyım. Demek ki neymiş? Yıldız oyuncu almak meziyet değilmiş. O oyuncu yönetmek başarı sayılır diye düşünüyorum. Biz Okan Hoca'ya ne kadar kızsak da o kadar yıldızı idare etmek gerçekten kolay iş değil. Ama ben Fatih Tekke'nin istifasında kesinlikle ve kesinlikle Muhammed Salah transferine bağlıyorum. Çünkü dünden beri bakıyorum yorumlara. O kadar yıldız var, sonuç bu mu? O kadar yıldız aldınız, ne oldu gibi. Herkes Salah üzerinden okuyor oyunu. Fatih Hoca da bu baskıyı kaldıramıyor diyor. Çorum maçından Poku, Trossard, Miretti, Vlahovic...

Djokovic, onun sonrasında hücum hattıyla çıkmalı hoca. Haftaya derbi var. Hazır hale çıkmamız gerekiyor. Pazartesi saat 21.30 maç mı olur? Evime son otobüs saat 23'te. Bir bilet parası da bulursam taksiye vermem lazım. Dünyada örneği olmayan bir federasyon planlaması olsa gerek bu. Aydın ben diye yazmış. Hayırlı cumalar Dodo. Dün İrfan'a sorduk. Jayden sağlık kontrolünden geçememiş diye yayında geçti dedi. Yağız Sabuncuoğlu da geçmedi diyor. Bakabilirsiniz isterseniz demiş. Dodo bize bir fantezi ya da bir hikayeni anlatma şansın var mı demiş. Hasan gibi yani konuşanlar gibi demiş. Doğan abi sence Rashford mı Fofana mı? 29 yaşındaki bir Rashford mu istersin? 21 yaşındaki Fofana'yı mı istersin? Abi TV8'deki doktorun programının sesi de mi sensin? Beni mi takip ediyorsun? Sesten artık her taraftan. Kendimi ifşa ettim. Sesten tanıyorlar. Görüntüyü değişsek sesi değiştiremiyor. Doğan abi ya Fatih Tekin'in istifası bu kadar beklentinin büyük olması hepsi rakibi küçük görmelerinden kaynaklanmıyor mu? Ferencvaros dediğin takım bir zaman Avrupa'da yani fırtına estirmiş takım. Senin ne kadar tarihin varsa o takımın da o kadar tarihi var. Trabzon'a bugün git Ferencvaros de. Ferencvaros kim derler diyor. Takımın içinde bilindik bir futbolcu olmaması bu onların tarihi unuttuğu anlamına gelmiyor. Ayrıca onlar takım, sen daha sezon başında kuruldun. Bu kadar abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir takıma yenildiler diyor. Fenerbahçe'nin gururu ilk iki takımı çıkar Avrupa Ligi kurası gibi olmuş. Fenerbahçe'nin gururu değildir, grubudur o herhalde. Doğan abi bence Fatih Tekke kadrodaki yıldızların ve yönetim konusunda sorun yaşadı. Bence çünkü bu zamana kadar hiçbir takımda yıldız yönetmedi ama başkan asla kabul etmedi bunu demiş. Dün Galatasaray'ın kura çekiminde ben Adanalı gibi çekme çekme diye bağırıyordum abi demiş. Ya kura çekimlerinde burada böyle tahminlerimizi yaptık. Hani bence bu olur, şu gelebilir, şu gidebilir, öyle olur, böyle olur falan diye konuşuyorduk. Galatasaray'ın de bunlar cumartesi mi belli oluyordu arkadaşlar? Hangi gün, hangi saatte oynanacağı mücadelelerin? Cumartesi miydi? Birinci maç günü 8-10 Eylül'de oynanacak Şampiyonlar Ligi'nin. İkinci maçı 13-14 Eylül tarihlerinde. Ondan sonra Ekim, Kasım, Aralık, Ocak'ta da 16'lar belli olacak. Şimdi burada playofflarla beraber Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a aslında çıkan rakipler üzerinden bakarsak Fenerbahçe'ye biraz daha kolay, Galatasaray'a zor gibi gözüküyor ama burada zorluk derecesiyle alakalı Fenerbahçe'ye gelen rakipler kendi liglerinde şampiyon olamayan takımlar çoğunlukla. İkinci, üçüncü, dördüncü falan olan takımlar. Galatasaray'a gelenlerin çoğu şampiyon olanlar kendi liglerinde. O yüzden şey belli, o maçların oynanacağı tarih belli ama kimin kimle nerede, içeride dışarıda nasıl oynayacağı konusunda onu da öğreneceğiz. Her takım dördü iç saha, dördü deplasman olmak üzere 8 farklı rakiple karşı karşıya geliyor. Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ila 24. sırada arasında yer alan ekipler de son 16 bileti için çift maçlı playoff turuna çıkıyor. Ve Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi Monaco'da gerçekleşti. Ve bu arada bu nedenle hedef 10 puan gibi gözüküyor. Playoff turuna kalmak için alt limit 9 puan civarında hesaplanıyor. Ve eğer zor bir kura çekse de Galatasaray bu açıdan iç sahada Feyenoord ve Stuttgart'la deplasmanda Lille ve AEK'yi yenerse rahat turlar gibi gözüküyor. Şimdi Barcelona'dan 3 yer. Burada geçen sene tabii Liverpool ve diğer büyük maçlarla City Miti maçlarıyla alakalı bakalım hani ne olur işte 4 olur 5 olur acaba yeni rekor mu falan derken burada oynanan oyun ve alınan galibiyetler ve tabelada yazan skor birçok kişinin canını yakmıştı.
Hani vay ulan yenemediler be, bu Liverpool eski Liverpool değil falan gibi yorumlar vardı ya. İşte şimdi Galatasaraylılar da Fenerbahçelilere bunu söylüyor. Bakalım hani eski Liverpool'la işte yok o Roma eski Roma ya, yani bitmiş bitmiş Villarreal'ler, Shakhtar Donetsk'ler. Sen onları bir yen bak falan diye. Öyle bir kıyaslama yapılıyor. Tabii burada iki takımımızın da hani iyi sonuçlar alabilmesi, hepsiyle berabere kalsa 2, 4, 6, 8 puan yapıyor. Çıkamıyor değil mi? Hepsiyle hiç yenilmeden de gruptan çıkamama diye bir şey de yaşayabilir yani. Tabii diğer takımların alacağı skorlara da bağlı olur.

Rakiplerin en yaşlısı AYK, 27 yaş ortalaması o da. Fenerbahçe'nin yaş ortalaması 30'lar civarında. Genç oyuncuları var ama rakiplerinin yaş ortalaması 27. Yani genele bakıldığında da 25, 24, 26, 26, 25, 27, 25. Yani 4-5 yaş falan var arada. Tabii burada gerekenin yapılacağını söyleyen bir başkan Sayın Özbek, Paris Saint Germain'i doğru tahmin ettiğini söylüyor. Transfer müjdesi veriyor. Hedefimiz yabancıları yenmek olduğuna göre ayırt etmeksizin en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edeceğiz ve güzel sonuçlar alacağız diyor. Transfer planlamasını kuraya göre yapmadık. Başarılı olmak için gereken takviyeleri de yapacağız. Kimse bundan şüphe duymasın diyor. Oğuz Hoca da, Fenerbahçe'nin futbol direktörü de, Oğuz Çetin de, tekrar burada olmak çok güzel. Asıl hedefin ligde şampiyonluk olduğunu unutmamak gerekiyor diyor. Ve keyifli maçlar oynamak istiyoruz. Yeniden ayağa kalkıyoruz. Asıl hedefimiz bu yıl şampiyonluk hasretini gidermek. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak tabii ki Fenerbahçe'nin görevidir diye yazmış. Oponk bitti. Rashford Plase şeklinde. Galatasaray'da da son karavana Leao şeklinde yorumlanıyor. Transferde sessiz kaldığı için eleştirilen Galatasaray'ın Portekizli Yıldız için yaptığı operasyonda da sonuç başarısızlıkla sonuçlanınca ister istemez böyle bir durum var. Sonra da Milanlı kanat oyuncusu Aston Villa'yı seçince Galatasaray'a karşı hatta Leao oynayacak anlamına geliyor. Yani Aston Villa'nın teklifi neydi? Galatasaray'ın teklifi neydi? Hatırlayan var mı? Yani Galatasaray Rafael Leao'ya 12 milyon euro yıllık ücret ve 2030'a kadar da sözleşme önermişti. Milan'da 45 artı 5 milyon euro bonservis bedeli vermişti. Leao'ya 9 milyon euro ve 2031'e kadar sözleşme vaat ediyor Aston Villa. Milan'a da 8 milyon euro kiralama, 45 milyon euro satın alma opsiyonu sunuyor. Galatasaray 45 artı 5 milyon euro bonservis bedeli veriyor. Ve 12 milyon yıllık ücretle beraber 2030'a kadar da sözleşme. 9 milyon euro 2031'e kadar sözleşme. Aston Villa 3 milyon daha az veriyor. Milan'a da 8 milyon ekstra para veriyor. Artı 45 milyon euro satın alma opsiyonu sunuyor. Milan hemen Galatasaray'ın, Milan daha doğrusu hem Galatasaray'ın hem de Aston Villa'nın teklifini kabul ediyor. Leao Premier Lig'i seçiyor. Diyor ki hangisini istersin? Oyuncu diyor ki ben Premier Lig'de oynamak istiyorum. Aston Villa'nın teklifini kabul ediyor ve sarı kırmızılar Milano'dan da eli boş dönmüş oluyor. Bunu söyleyelim yani. Bu arada Süper Lig 4. hafta programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi yarın açıklanacağı için Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe Beşiktaş maçlarının tarihi ilan edilmedi. İstanbul derbileri 4 Eylül Cuma ya da 5 Eylül Cumartesi 20'de oynanacak gibi gözüküyor. Bunu da söyleyelim. Bu arada Hırvat Dominik Livakovic Barcelona ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Katalanlar Fenerbahçe'ye 2 bonservis artı 2 bonus olmak üzere toplamda 4 milyon euro ödeyecekler. Roma ise sahalara dönmesi için bir ayı geçeceği gerekçesiyle Osterwolde'nin transferinden vazgeçti bu arada. Sakatlıktan geçemediği için Roma'ya gidemedi Osterwolde. Fenerbahçe'yle idare mi edecek? Fenerbahçe Osterwolde'nin bu haliyle mi idare edecek? Ona bakmak lazım. Düne bakmak lazım. Bugüne yansıyanları görmek lazım. Gelen mesajları da okumak lazım. İnsanlar emek veriyor. Neler var neler var. Nolan hayırlı olsun bize o zaman demiş. Allah razı olsun abi, Aston Villa seçti.

geçtiği için yoksa bizimkiler gerçekten almaya niyetliydi. Yani abi bana genç adam lazım, kurşun asker lazım diye devam etmiş. Kiminle içeride deplasmanda oynayacağım belli. Kiminle kaçıncı hafta oynayacağım cumartesi günü belli olacak. Evet. Kaçıncı hafta oynayacağımız belli olacak. Program belli olacak diye söylüyorum yani. İçeride ve dışarıda maçlar belli. Programı da tamamen belli olacak cumartesi günü. Aston Villa'nın verdiği 9 milyon brüt vergiler düşünce yarısını anca alır biliyor değil mi demiş. Emre abi işte o birileri var ya demiş. Yani bedava mı oynayacak? Birileri isterse diye konu oradan oraya açılmış ya gene. Gene aynı konuya mı gitmiş? İyi yayınlar abi. Trabzonspor arkadaşlardan ait olduğunuz yerde storiesi bekliyoruz demiş. Doğan Bey, Sayın Federasyon Başkanı Paris Saint-Germain eski Paris Saint-Germain değil diye bir şey söyler mi? Söyledi mi? Ben duymadım daha demiş. Galatasaray zoru sever Doğancığım İzmir'den Naz ben demiş. Vay kara küçük size de sevgiler saygılar efendim. Bu kafayla biri 35 diğeri 36. olur. Biri Fenerbahçe'den biri Galatasaray'dan bahsediyor değil mi? Federasyon Fenerbahçe Avrupa dönüşü zorlanmasın diye Samsun maçı deplasmanına 12. adamını atamış. Kollayan adam Yasin Kol demiş. Galatasaray abi stoperde Abdülkerim varsa Barcelona Paris Saint Germain beşlik yapar. Adam 100 kilo güreşçi gibi oldu. Her arkadan gelen önüne geçiyor. Bir de kaptanlık şaka gibi inanamıyorum bu adama demiş. Ay ay ay ay ay. Kimse kimseyi mutlu edemiyor ya. Herkes kendi istediğinin olmasını istiyor. Değil mi? Bu şey bitti yani. Abi ne oldu? Nübel'in serisi mi bitti demiş. Yani şimdi Nübel de kevgir gibi oldu. Nübel'i de valla o da val ne bileyim ya. Makarnayı süssem bu kadar çıkmaz. Öyle şeyler yapılıyor, yorumlar yapılıyor. Ne oldu? Nübel her geleni alıyor artık gibi. Ya adam bir tane gol yedi. Bir de öncesinde yemişti. İşte şeyde mağlubiyette. Oldu sana. İkinci iki maçta yediği goller oldu yani. Ki beş maçta kalesini kapatınca ulan yemeyecek mi acaba bunlar gol falan gibi yorumlanıyordu. O bir tedirginlik yaratmıştı. Şimdi Beşiktaş'ın ilk yapması gereken transfer harekatının yanı sıra Eminönü'nden toplu nazar boncuklarını formaların içine öyle falan diye var ya. İçe gözükmeyecek şekilde. Öyle gözüne sokmayacak kimliğini. Nazar öyle korusun. Birer muska okuyacak, üfleyecek birileri. Ay ay. Günaydın Doğan. Sefaköy'den Halil ben. Galatasaray'ın çektiği kurayı Fenerbahçe çekseydi Fenerbahçeliler UEFA'da yapı var diye ağlarlar mıydı acaba demiş. Lyon'u destekleyen Galatasaraylılara selam olsun. Ümraniye'den Ertuğrul ben. Anlayana demiş. Cuman mübarek olsun Dodo Reis. Ben İstanbul'dan Nedim Kalın. Acaba Fatih Tekke'nin istifası siyasetçilerde olduğu gibi bir güven yoklaması mı demiş. Siyasetçilerde olduğu gibi bir güven yoklaması mı? He, Fatih Tekke'nin ki bakalım arkamda duranlar kim? Gitme Fatih diyecekler kim? Bir göreyim onları. Bunu mu acaba görmek istedi? Blöf mü? Fatih Hoca blöf yapmaz be. Yapmaz yani. Yapmaz diye tahmin ediyorum. Çok tanımıyorum ama etrafımda anlatılanlardan tanıyormuşum gibi hissediyorum Fatih Tekke'yi. Hani hem takım arkadaşları hem yakın hem köylüsü bilmem nesi falan hep böyle bildiğim insanlar onunla çalışmış insanlar. Sonuçta biz de bu camiada olduğumuz için Fatih Hoca öyle yapar mı? Ben çocukluğunu bilirim diyenle de konuştum. Ben beraber çalıştım abi Fatih Tekke'nin ben aynı okul arkadaşıyım diyen de var. Ben akrabasıyım diyen de var etrafımda. O yüzden hani Fatih Hoca'nın verebileceği reaksiyonlarda o yok. Hani abi sence şunu yapar mı? Sen daha iyi tanıyorsundur de bana. Hani bunu yapar mı dediğinde ben onun cevabını verebilirim diye hissediyorum. Sanki tanıyormuşum gibi geliyor çünkü bana. Yani 4-0'ın faturası teknik adama çıkar mı? Çıkar. Yani oyuncuyu motive etmek de teknik adamın görevi. Oyunu kurmak da
geriye düştüğünde de toparlamak da o sistemi, örnek veriyorum, yenmek yerine bazen skoru korumak ya da yaslanmak gerektiği yerde yaslanmak da hocanın yapabilecekleri. Yani illa mevkisinin oyuncusunu alıp mevkisine o oyuncuyu, yedeğini koymak teknik adamlık olmuyor. Bazen oradakini buraya, buradakini oraya çektiğinde işte hamle yapmışsın olabiliyor. Strateji dediğiniz konu zaten belli bir çark üzerinden giden sisteme bir şey eklemek değil. Bu çark bozuldu, ne yapalım? Aynı çarkın yedeği var, yedeğini koyalım. Bu çark bozuldu ama buradan çevirirsek ne olur? Ha, o zaman şöyle diyorsun. Orada çark yokken dışarıdan gelecek rüzgarla bunları devam. Bak şimdi bak olur bir deneyelim, onu da bir deneyelim gibi olabilir yani. Nübel oldu, dübel mi acaba demiş. Çok yapılacak bunlar yani. Dodo, sence Dursun Başkan neden transfer yapmıyor demiş. Yani çok işte biri dur demiş ona. Bak şimdi ben size dışarıda konuşulanları söyleyeyim. Dursun Başkan'ın transfer yapamaması. Zamanında gelen sponsorluk paralarının hepsini geri aldı diyorlar. Ulan bak o kadar çok konuşuluyor ki. Kim söylüyor sana bunu diyorum. Bizim de kaynaklarımız var Doğancığım, çaktırma yani. Biz de boş değiliz yani diyor. Öyle konuşuyorlar. Diyorum ki ben hani kulübün içinde Yakup'a soruyorum. İbrahim Seten'e soruyorum, Haluk Yürekli'ye de soruyorum, Ali Naci Küçük'e de soruyorum, Galatasaray'ın içerisindeki görev alan arkadaşlarımıza, Erinç'e de soruyorum. İşte kim varsa konuşabiliyorum. Ben hani bilgi de alamamazlık da değil yani, hani bunlarla da ilgili ne var ne yok haberdarım yani. Ondan sonra bilmediğin şeyler var Doğan, Ankara'da baskı yapıyor diyorlar diyor mesela. Ona da bayılıyorum. Ankara'dan dur demişler. Artık bir dur demişler Galatasaray'a. Ne diyorsun ya? Vallahi. Benden duymuş olma demişler ki dur. Dursun Başkan'a bak demişler. Kaç kişi öyle tutuklanma, gözaltı falan. Bunlar bitsin istiyorsan bu sene bir dur demişler. Öyle diyorlar. Vay be falan. Konuşmada daha sessizleşiyor. Böyle gidiyor yani. Kalıyor altta. Öyle bitiyor. Sonra konuşuruz da geliyor. Yani başka zaman konuş. Bitti yani. Anladım. İşaret diline döndüm ben en son. Orada herhalde anlaşamadık diye tahmin ediyorum. Görüntüyü unutunca ben. Öyle oldu. Yok mu etrafınızda arkadaşlar böyle? Yani birinin taklidini yapmadım mı ben çevrenizdekilerden? Her şeyi bilen bir arkadaşınız yok mu öyle kahvede otururken, Batak'ta Kozmos bilmem ne seçerken, Ankara bitti bitti demiş abi, Ankara demiş, bıraksın demiş bu işi yani, 4 sene yetmiyor mu demiş, bize de geliyor bilgiler falan diye, at koz kaç maça mı falan diye, al sana sakın, hadi bakalım baba oradan iki çay bir tane oralet falan diye, yani öyle şeyler çıkıyor. Sen Galatasaray'ı çok yanlış adamlara soruyorsun demiş. Yani Galatasaray'ı sormak için Ahmet Ercanlara, Ahmet Konanç'a, Feridun Nide falan diyor. Hani Fenerbahçelilere Galatasaray'ı, Galatasaraylılara da Fenerbahçe'yi sorduğun zaman doğru cevapları alabileceğini düşünen arkadaşlar parmak kaldırsın. Öyle şeyler var. Doğan abi, Fatih Hoca'nın kararı ve başkanın kararı hakkında düşüncen nedir? Arkadaşlar ben bilir kişiye de danışmanlık hizmeti veren bir yer değilim. Senin düşüncen ne, senin düşüncen ne? Benim düşüncemi alıp dışarıda satmayın. Sosyal medyada bunları yazmayın. Yapmayın yani. Selamun aleyküm, iyi yayınlar, kolay gelsin, sana hayırlı cumalar Dodo Yençek. Nübel oldu palto düğmesi gibi diye yazmışlar. Dübel yazmamış bak bu. Galatasaray'a güçlü rakipler çıkmasına sevindim. Enteresandır, bu tip takımlara daha iyi motive oluyor çünkü Galatasaray demiş. Ha, ters açıdan bakıyor. Şimdi Galatasaray'a Shakhtar, Slavia Prag, Lask Linz falan, AEK, Lille tarzı takımlar çıksaydı sürekli, öyle takımlarla oynasaydı, o zaman o takımlara karşı verebileceği reaksiyon tahmin edinemeyebilirdi. Ama Galatasaray Barcelona'ya Galatasaray gibi oynar, Paris Saint Germain'e gerektiği gibi oynar falan, böyle olur yani. Galatasaray için birinci torbadan Bayern Münih ve City istiyordum. Diğerlerini yenmiştik zaten diyor.
Hayırlı cumalar Dodu. Refik'i bağlatsana bir anlatsın demiş pazartesi. Perşembe. Evleniyorum ben. Cuma. Önümüzdeki perşembe. Okan Hoca yine dört ayak üstüne düştü. Kaybetse de bir taraftar olarak diyecek bir şeyimiz yok. Biri

Barcelona, biri Paris Saint Germain zayıf diye gördüklerimize de bir kılıf uydururuz ama Fenerbahçe'nin işi bence daha zor. Kolay gibi görünen fikstürde kalamazsan 24'de güle güle evine derler. Bu da bir baskı yaratmaz mı acaba Fenerbahçe için demiş. Fenerbahçe hani buna bir kılıf falan denmez ama gerekli cevabı verdi. Burada olmaktan dolayı, tekrar buraya gelmekten dolayı mutluyuz. Biz paramızı aldık, hesaba yatmış dün dın diye baktın, gelmiş mi para, gelmiş falan diyeyim. Paramızı aldık, başlarımıza çıkacağız. Yenilmemek adına takımı temsil anlamında güzel sonuçlar alacağız. Ben bak çok enteresan, Fenerbahçe'nin şimdi Galatasaray'dan daha fazla puan toplama ihtimali var ya, fikstür anlamında söylüyorum. Öyle de olacakmış gibi geliyor. Bana da öyle hissettiriyor. Hani buradaki atışmalardan dolayı görüyorum mesela. Olası bir Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin üzerinde puan toplaması. Şimdi burada Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin asıl hedefleri, bakın izleyenler anlamında söylüyorum, taraftarları anlamında söylüyorum, %10'luk bir kısmı kendi yoluna bakar. %90'ı Galatasaraylı ve Fenerbahçelilerin şunu merak ediyor. Liverpool'u, Atletico Madrid'i, Roma'yı, Aston Villa'yı, Villarreal'i, işte Shakhtar Donetsk'i, Slavia Praha, LASK Linz'i yener miyiz, yenilir miyiz geç. Galatasaraylı da Barcelona, Paris Saint Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart, AEK'yi yener miyiz, yenilir miyiz geç. Galatasaray'ın Fenerbahçeli Galatasaray'dan daha fazla puan toplar mıyız, toplayamazsak ne yaparızı düşünmüyorsa, aha ben adamı değiştiriyorum burada. Konuyu uzatarak anlattım belki ama zaman da kazanmak istiyordum. Bu şeye benzer, bir sanatçının sahneye çıktığında, bir Çile Bülbülüm şarkısını söylediğinde yarım saat herkese Allah diye bağırtıp, sadece kadınlar deyip, sadece erkekler deyip, şimdi hep birlikte deyip, oldu mu deyip, beğenmeyip bir daha yaptırdığı ve yarım saattir aynı şarkı üzerinden para kazandığı şey var ya, ben de öyle bir şey yaptım yani, ne yapayım. Galatasaraylı ve Fenerbahçelileri 3 senedir konuşuyor zaten ya. 4 senedir neredeyse, hani öyle üstün şey üzerinden, üstünlük anlamında. Fenerbahçeli Galatasaray'ı merak ediyor. Buradan puan toplayacak mı, toplamayacak mı? Galatasaraylı Fenerbahçe'yi, onlardan daha az puan toplarsak Allah rezil oluruz ha. Bu başkan hemen istifa, dursun, istifa, durmasın, dursun, durmasın, dursun falan diye hemen anında oralara gider yani konu. Ve Fenerbahçe dedi ki bizim asıl hedefimiz ligde şampiyonluktur. Buraya olmaktan güzel, paramızı da aldık. Biraz bir küçük borcumuz vardı, onları kapatırız. Hamdolsun. Hani öyle gider yani konu. Doğan abi beni engellediniz mi? Mesajlarım düşmüyor mu? Demiş. Engelledik, düşmüyor. Cevap çok iyi değil mi? Evet, engelledik biz seni, düşmüyor mesajların. Nereden gördün peki? Hissettim. Yani engellediğimiz insanların mesaj yazdığını tahmin ediyorum ve düşmüyor mesajlar. Doğan abi kendi ülkesinin takımı yenildi diye bu kadar sevinen bir toplum gördünüz mü? Var arkadaşlar, her yerde var. Yapmayın, sadece bizde oluyormuş gibi, bütün defolar bizdeymiş gibi. Böyle tukaka ülke, bir tek bir şey bizmişiz gibi. Herkes öyle bir şey söylüyor ya. Yani. Abi işte bu kadar birbirinden nefret eden bir toplum olabilir mi? Var. Var. Siz Edirne'den ya da ne bileyim hani böyle öbür taraftan Gürcistan tarafı hopadan mopadan çıkmayan insanlar olarak bunları en fazla yorumlar. Avrupa'yı mavrupa'yı okumayan, takip etmeyen, gidip görmeyen insanlar bu yorumları yapar. Dünyada böyle bir başka ülke var mıdır acaba? Var. Hepsi aynı. Merak etmeyin yani. Ya okuyunca haberleri mesela böyle bir haber denk geliyor. Bilmem ne böyle böyle yapmış. Ulan biz nasıl kaptırdık bunu ya? Bunu anca bizimkiler yapar diye düşünüyordum ben diye. Son dönemlerde inanılmaz söylüyorum yani. Bunlar hayatın gerçekleri. Telefon hattını açacak mısın? Açık. Açık yani. Dodo, uzağa gitmene gerek yok. Salı günü gelen şahıs ilk karşılaştırma yapacak kişi zaten demiş. Salı günü gelecek şahıs. Şahıs. He, o şahıs. Şu an Ayvalıklı. Sarımsaklı olan şahıs. Sarımsaklı. Salı günü Ahmet'i sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı? Abi sen hayatı çözmüşsün vallahi billahi. Yani o sanatçı örneği hiç öyle yaptıkları aklımın ucundan bile geçmezdi. Helal olsun sana. Bu arada Galatasaray taraftarıyım. İstedikleri kadar bizden fazla puan alsın abi. Hiç

umurumda değil. Kaza bela Atletico Madrid'i yenip diğerlerine yenilirse İsmail Kartal ama ben Atletico Madrid'i yendim diyebilir mi acaba? 99 puan muhabbeti gibi demiş. He, diyebilir. Diyebilir, herkes diyebilir. Okan Hoca da bir öyle kaybettiği bir maçtan sonra öyle bir bahane sunabilir ki yok artık dedirtebilir yani. Hani yok asla dedirtmez diyebiliyor musunuz? Ben diyemiyorum. Yani diyemediğim için dedim zaten. Ernest Poku hakkındaki düşüncen nedir demiş. Ben seyretmeden yorum yapmam. Dodo telgraf çekebiliyor muyuz yayına demiş. Deneyin arkadaşlar. Gelmeyebilir ama siz gene deneyin yani. Ben hiç olmasa denedim deyin. Yani çekmedim demeyin. Bir gün derlerse sen hiç bir gün radyoya telgraf çektin mi? Çekmedim. Ya nasıl çekmedin? Allah mı? Falan. Hani bunları duymamak istemiyorsan telgraf da çekin. Faks atmış mıydınız daha önce? Çekmiş miydiniz faks? Benim öyle şapşık arkadaşlarım var ki yıllar öncesinde bize 90'lı yıllarda faks gelirdi iş yerlerinden dinleyenlerden. Yazarlardı kağıtlara, resimler çizerlerdi, böyle kalpler malpler bilmem neler falan. Böyle Seda Sayan'ın programındaki gibi rulo rulo böyle fakslar gelirdi programda. İstek şarkılar onlar, şunlar 90'lı yılların radyoculuğu işte bunlar. Ondan sonra o fakslar bana geldi deyip sakladı arkadaşlarım. Yıllar sonra bak bana gelen fakslar diye birilerine gösterince çocuklara, torunlara sadece beyaz kağıtlarla karşı karşıya kaldılar. Ya mürekkebin uçacağını, o kağıtta kalmayacağını tahmin edemediler. Doğru söyle, sen de sakladım. Ya ben Allah aşkına elindeki şemsiyeyi evden alırken işte elinde şemsiyeyle evden çıkıp eve şemsiyeyle tekrar gelebilen biri olamayan benden bahsediyoruz, benden. Bir günde şemsiyeyle dön be adam. Nerede o şemsiye? Nerede şemsiye en son? Neredeydi galiba? Ah, Cüneyt'in orada unuttum galiba. Alo Cüneyt, benim şemsiye sende değil mi? Nasıl değil ya? Baktın mı her tarafa? Benim şemsiye siyah. Küçük şey var. Şemsiye işte oğlum. Açılıyor mu? Açılıyor da yani dışarıda açılıyor. Ulan tam bir şey yapamadım diyeyim hani. Siyah bir şemsiye falan. Öyle renkli renkli şemsiye falan zaten evden çıkma. Yani böyle bir koyu renk, gri, mri falan bir şey olmaz lazım. Öyle elimde renkli bir şemsiye. Yani Allah korusun bir gören olur bir şey olur. İyi yayınlar. Salı günleri aldığım özel bir ilaç var herhalde. Yoksa Ahmet Konanç'a bu kadar tahammül etmek kolay değildir. Kullandığın ilacın adını söyleyebilir miyiz? Reçeteli mi, reçetesiz mi diye devam etmiş. Dodo biz güvercin tercih ediyoruz. Yazdığım, bağladığım gelir birazdan sana demiş. Pak pak pak pak, kanat çırpışlarıyla içeri giriyor değil mi hayvan oradan? Abi dün akşam hamsi tava mı oldu 40 milyon euroluk takım? 200 milyon euroluk takımı eledim, bir gol atamadan 5 gol yemek nasıl bir şey demiş ya. Trabzon buğulama diyor. Yani acı veda arkadaşlar. Avrupa Ligi'ne acı veda. Konferansta devam ediyorsun da. Bu Salah, ben abi şimdi bir maçta Salah'ın ne kadar iyi bir topçu olduğunu, takımı nasıl toparladığını konuşuyoruz. Bir maçta da Salah Avrupa'da olmadı. Salah, oğlum ben sana söyleyeyim, bu Salah, bak bu Salah Fatih Hoca'yı yer, başkanı yer, Salah tek başına kalır. Salah bu takımı alır, satın alır bak Trabzon'u. Katarlılar bir gün, Araplar satın aldı dersin bak Trabzon'u falan. Öyleye gider konu, oraya doğru gidiyor. Galatasaray'da transferinde Polat Alemdar'ın devreye girdiği söyleniyor. Hadi hayırlısı demiş. O Memati de geldi, Memati Cihan. Abdüley misiniz? He, Abdüley tabii. Abdüley. Abdüley Cihan da geldi. Hayaller Leao, İsmail Sar, gerçekler Nolang diye yazmışlar. Dodo İsmail Kartal, gerçek Şampiyonlar Ligi şampiyonu biziz diyebilir mi acaba? Arkadaşlar yapmayın böyle şeyler ama ya. Yazıp yazıp siliyorum. Neden? Şey yapmayın arkadaşlar ya. Bir önceki mesajımı da okumadın, bunu da okumazsın diye yazıp yazıp siliyorum demiş. Neymiş? Bir bakayım, bir önceki mesajlarına bakayım. Tarihe kadar, geçmişe kadar, bu zamana kadar yazdıklarınla başlayayım. Neler yazmışsın? Torba Liverpool, Manchester United City gelsin. Dortmund, Real Betis, Villarreal, Leipzig. Villarreal, Leipzig geldi mi?

Real Leipzig gelmedi. Galatasaray'a, değil mi? İstiyordun. Viking ve Sabah gelsin. En kolaylığını istedin, gelmedi. Slavia Prag, Lask Linz, Stuttgart, AEK geldi oralardan takımlarımıza. 13 puan toplarız dendi. Olmadı. Abi ne güzel işte, şampiyonlar şampiyon olanlarla oynuyor. 2-3'ler kendi aralarında oynuyor. Bence gayet adaletli işte demiş. Bunu yazmış. Okumadım diye de sinirlendiği mesajı o. Dodo kuşunu biliyor musun? Yani çok meşhurdur. Kapıkulu Ahmet Galatasaray'ın rakiplerini incelemiş midir? Ya GBT'sini çıkartmıştır. Tarihinde daha önceki yıldızlarıyla şu an transfer görüşmelerinde ne aşamaya geldiğini, hangi oyuncunun yönetim tarafından düşünüldüğünü falan bile biliyordur. Bak, taraftarı bilmiyordur, Ahmet biliyordur. Salah Trabzon'a geldiği gün takımın başını yiyecek onu getiren vatan hainidir demiştim. Yo, vatan hainidir çok ağır olmuyor mu arkadaşlar? Onu getiren vatan hainidir falan. Bana o zaman Beşiktaşlı mısın diye soruyorlardı. Bugün Fatih Hoca'dan başladı. Yakında takımı yer diyorum demiş. Az önce söylediklerine kalıbımı basarım. Önce Fatih'i, sonra yönetimi yer, sonra satın alır. Hani yok, tahmin, bu gidişat gibi, hani rota oluşturuldu falan diye. İşte Doğan Öncel iyi yolculuklar diler falan diye. Fener'in olması bizim için güzel, çünkü karşı rakipten çok Fener'le rekabet edecek ve iki gün içerisinde Galatasaray transferi indirir demiş. Doğan abi, Trabzonspor'un maçını izleme fırsatın oldu mu? Kart konusunda Trabzonspor'a karşı çok bonkör davrandı ve karşı takıma neredeyse kart çıkartmamaya çalıştı hakem demiş. Ya duygusal mı baktın acaba diye düşünüyorum. Burada hakemle ilgili köşelerde hemen anında yıpratma operasyonu başlardı. Bu nedir Türk takımlarının çektiği diye devam ederdi. İşte bizimkilerden daha mı kötüler acaba demeden de edemiyorum kendimi falan derlerdi. Ama tabii Malinovski'nin Trabzonspor'un oyuncusu Ruslan Malinovski maçın da herhalde daha 13. dakikasıydı. Mariano Gomez'in sağ ayak bileğine yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart gördü. Ve uzun sürede itirazlar geldi. Ama Sloven hakem Rodo Obrenović kararından da dönmedi. Hani hocam basmadı falan, orada bir baskı altına alırsın hakemi zaten. Ya bazen ben işte yıllardır işte oyuncular da oluyor. Bir anda hani işte 3 kişiyiz biz burada. Cihan, ben, işte örnek ben, Berk. 3 kişiyiz. Cihan bir hareket yaptı. Ben görmedim, Berk de tam görmedi. Cihan itiraza gitti, hocaya yapmadım bir şey dedi. Ben Cihan'ı bilirim yani. Hani gidip de orada eski mahalle maçlarındaki gibi adamınız gol diyor, adamınız gol diyor, adamınız gol diyor deyince böyle bir arkadaşa dönüp bakarsın ya, senin Allah bildiği gibi yapsın. Çık lan dışarı, bir daha almayın bunu takıma falan gibi, hani vardır ya. Oğlum değil desene falan. Gördüm ama gol, ne diyeyim, nasıl değildi. İşte böyle arkadaşlarımızla büyüdük biz. Anladın mı? Ya o adamı biz çeviremedik. Ya kirletemedik onu biz. Anladın mı? O adam kirlenmedi yani mahalledeki. O hep şeydi. Oğlum bak, bir şey olursa gol mol falan, sen bir şey söylemiyorsun. Görsen de söylemiyorsun. Sana sorsalar cevap vermiyorsun. Bilmiyorum diyeceksin. Biliyorum ama falan diyor. Yani ona bile cevap veriyordu yani. Söyle Ahmet, gol mü falan diye. Bence gol. Adamınız gol diyor, adamınız gol diyor diye işte. Öyle bir şey. Ben şimdi Cihan'ın peşinden giderim. Hocam ne diyorsun hocam, dokunmadı bile diyeyim. Hani öyle bir itiraz ederim ki görmediğim halde Cihan bile inanır. Galiba yapmadım demeye başlar, bilse bile bastığını. Ya tribünlerde şöyle büyüdüm ben. Hakem bizi doğradı. Jülyen jülyen doğradı. İnce ince doğradı. Böyle kalın kalın kesti. Kuşbaşı doğradı. İri iri doğradı falan. Neler neler yaptı. Satır doğradı. Bizi öyle doğradı, böyle doğradı. Sonra ne oldu? Akşam bir seyrettim. Hakem doğru karar vermiş. Biz tribünde bütün gün hakeme küfür etmekten sesim kısıldı. Böyle geldim eve. Eve böyle bağırdım. Dedim ki Allah belanı, hakem İbre, hakem İbre. Yani İbre diye geçiyor işte, gösterge, çünkü maçın hızını o belirliyor ya, İbre diye. O yüzden öyle diye bağırıyorduk biz de yani hakeme. Ya
Sağ

0: Ya ineriz sağa, ineriz sağa. İnmedik de. Böyle de olmadı. Reklama gideriz, reklama gideriz, reklama. Reklama gidelim, birazdan devam edelim.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: Reklam bitti. Reklam.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gold'de kısa paslar zamanı.
6: Fenerbahçe Avrupa futbolunun en tanınan santraforlarından birini kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler Napoli'den ayrılan 33 yaşındaki Romelu Lukaku'nun transferini tamamladı. Bikrom lakabıyla tanınan 1.91 boyundaki Belçikalı golcü güçlü fiziği, sol ayağı, sırtı dönük oyunu ve ceza sahasındaki bitiriciliğiyle kariyerine artık sarı lacivertli formayla devam edecek. Peki Romelu Lukaku kimdir? Lukaku'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Romelu Lukaku, 13 Mayıs 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde Kongo kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbol ona babası Roger'dan mirastı. Zaire milli takımda oynayan Roger Lukaku 1996-97 sezonunda Gençler Birliği forması da giydi. Ancak babasının futbolu bırakmasının ardından aile bütün birikimini kaybetti. Elektriğin ve sıcak suyun haftalarca kesik kaldığı günlerde Romelu henüz 6 yaşındayken annesinin evdeki sütü bütün hafta yetirebilmek için içine su kattığını gördü. Ailesinin ne kadar zor durumda olduğunu o an anlayan Lukaku annesine her şeyi değiştireceğini ve 16 yaşındayken Anderlecht'te forma giyeceğine söz verdi. Liyerse altyapısında bir sezonda 76 gol atan Lukaku, babasıyla aynı ayakkabıyı kullanıyor, güçlü fiziği nedeniyle yaşını sorgulayan rakip velilere kimliğini göstermek zorunda kalıyordu. 16. yaş gününde Anderlecht ile profesyonel sözleşme imzaladı. Yalnızca 11 gün sonra A takımda ilk maçına çıktı. İlk tam sezonunda şampiyonluk yaşarken Belçika Ligi'nin gol kralı oldu ve çocukken annesine verdiği sözü tuttu. 2011'de çocukluk hayalini kurduğu Chelsea'ye transfer edildi. İdolü Drogba ile aynı takımda olmasına rağmen beklediği süreyi bulamadı. Kiralandığı West Brovich'te attığı 17 golle Premier Lig'e hazır olduğunu gösterdi. Bir sonraki sezon Everton'a kiralanan Lukaku, başarılı performansının ardından bonservisiyle Merseyside ekibine katıldı. Burada kulübün Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve 2016-17 sezonunda futbolcuların oylarıyla sezonun en iyi 11'ine seçildi. Everton'daki çıkışının ardından Manchester United'a transfer oldu. İlk döneminde önemli bir skor katkısı verse de zamanla oyununa ve fiziksel durumuna yönelik eleştirilerin merkezinde kaldı. Kariyerindeki asıl değişim ise 2019'da Antonio Conte'nin Inter'ine gitmesiyle başladı. İlk sezonunda Inter'i UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon takımının hücumdaki lideri olan Lukaku, Inter'in 11 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdi ve Serie A'da sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Inter'deki başarısı onu rekor bir bonservis bedeliyle yeniden Chelsea'ye taşıdı. Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde ve finalinde gol atarak kupaya katkı sağladı. Ancak Thomas Tuchel'in sistemiyle beklenen uyumu yakalayamadı. Chelsea'de mutlu olmadığını ve Inter'i özlediğini söylediği röportajda kulüple arasındaki gerilimi arttırdı. Önce Inter'e sonra Roma'ya kiralanan Lukaku 2024 yazında Napoli'ye transfer olarak Antonio Conte ile yeniden buluştu. Napoli'deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve kupanın belirlendiği Cagliari maçında takımının ikinci golünü attı. Sonraki sezon geçirdiği ciddi uyluk sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kaldı ve yalnızca 7 maçta forma giyebildi. Buna rağmen 2026 Dünya Kupası'nda yeniden sahalara döndü ve Belçika

0: Lukaku'nun çeyrek finale yükselmesinde önemli bir katkı sağladı. Lukaku milli takım formasıyla attığı 93 golle Belçika tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ülkesinin 2018 Dünya Kupası'nı 3. tamamladığı turnuvada bronz ayakkabıyı kazandı. Ayrıca Avrupa Şampiyonası elemelerinde bir eleme döneminde en fazla gol atan oyuncu olarak tarihe geçti. Onu yalnızca iri ve güçlü bir ceza sahası forveti olarak görmek eksik olur. Lukaku, stoperleri sırtına alabilen, takım arkadaşlarını duvar olabilen, geniş alanda hızlanabilen ve sol ayağıyla az temasta sonuca gidebilen bir golcü. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun fiziksel yükünün doğru yönetilmesi şart. Uzun sakatlığın ardından maç ritmi, pres gücü ve dar alandaki ilk kontrolü soru işaretleri oluşturuyor. Fenerbahçe'nin Lukaku'dan en yüksek verimi alabilmesi için onu hareketli oyuncularla çevrilemesi ve savunma yükünü dengeli dağıtması gerekiyor.
1: Taraftar Kulübü devam ediyor.
2: Mutlu sabahlar, günaydın, hayırlı cumalar bir kez daha. 0212 273 10 WhatsApp hattımız. Mesajlar var, okunmamış bir sürü. Ya şu Lukaku'ya kadar ne kadar üzüldüm, üzülüyorum hani diye yazmışlar. Lukaku ile ilgili, yani geldiğinden bu yana, yani geldiğinden haberi var mı acaba, Lukaku Fenerbahçe'de oynadığını biliyor mu gibi bir sürü yorumlar yapılıyor. Lukaku vallahi hani öyle böyle falan katkı sağlayamadan da gider diye düşünenler var. Talişka Lukaku geldi diye harcanırsa büyük hata yaparlar diyenler var. Dün birçok spor kanalında yorumcuların en çok üstüne basa basa konuştuğu konu Fenerbahçe'den kimlerin gidip kimlerin gidemeyeceği yönünde böyle yorumlar yapılıyordu. Ardından işte kura çekimi oldu. Bu kura çekiminde bu takımlara karşı nasıl kadrolarla mücadele edilebileceği konuşulurken oradan Talişka'nın satılıp satılmamasına döndü konu, ama işte Asensio'nun gelecek olması, Vedat'ın şu anki performansı, Lukaku'nun da kadroda olmasından dolayı boşa çıkacak futbolcu deyince tabii ki bu denklemde Talişka falan gibi hep böyle yorumlar aynı şekilde yapıldı. Ama tabii seni 3 yıl taşıyan, işte 20 gole yakın skor katkısı üreten bir oyuncunun da elden çıkartılacak olması büyük hatadır. Talişka'yı satan, şampiyonluğu satara kadar giden eleştirileri de beraberinde getiriyor. Telefon hattını açıyoruz. Ara sıra mesajlarla süslüyoruz. Programa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyle başladık? 0838 duyabiliyor musunuz beni?
3: Duyuyorum. Doğan Öncel, merhaba.
2: Merhaba, nasılsınız efendim? Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyiyim ben de. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Ülkenin ekonomisi canlandı ya.
2: Bir kere ilk canlanan sen olmuşsun. Onu söyleyeyim, ama ses tonun, enerjin o kadar iyi ki, ekonomiyi falan geçtik. İlk canlanan sensin bence yani.
3: Ya abi, borsa çıktı. Haberin yok mu senin?
2: Olmaz mı? Yani, aşk olsun yani. Haberin ya, olmadığı yani bir konu olabilir mi benim?
3: Ya her şeyden önce ben sana tekrar teşekkür etmek istiyorum. Tiyatro altyapının olduğunu bilen insanlardan bir tanesiyim. Ben radyoda senin şovunu dinlemek için inanılmaz saat 10'da açıyorum. Arabaya biniyorum. 12'ye kadar geziyorum ya da kulaklıkla dinliyorum. Sana çok çok teşekkür ediyorum, günümüzü güzelleştirdiğin için.
2: Çok teşekkür ediyorum ben de. Bazen diyorlar ki çok hızlı konuşuyorsun, anlamıyorum diyorlar. O zaman diyorum ki Doğu Demirkol var, çok yavaş anlatıyor ve anlattığını bir daha anlatıyor diyorum mesela. O da çok ağır gidiyor, o da iyi değil diyorlar. Hiç kimseyi beğenmiyorlar. ne diyeceğim ben?
3: Abi de Doğu'nun şu son şovunu şeyde izledim. Malum bir platformumuz var ya, orada izledim. Çok iyiydi ama abi, ya ben öldüm ya sıkıntıdan, ben sana söyleyeyim.
2: İlerlemiyor gibi değil mi? Sanki hani ya, arabayı yani benzini bitmiş ya, arabayı 5 kişi itiyormuş gibi gidiyor değil mi şov?
3: Evet abi ya, yani hani bir şey söyleyeceğim. Ben de tiyatroyla uğraştım bir ara. Özellikle Serkan Keskin'in öğrencilerindenim ben aynı zamanda.
2: Öyle mi? Bakırköy'de.
3: Tabii Serkan Keskin öğrencilerindenim. Semaver Kumpanya'nın öğrencilerindenim aynı zamanda. Ve inanır mısınız yani biz Serkan abi sağ olsun şey yapmazdı bize. Çabuk çabuk arkadaşlar bir oyun şey yapmayın, müşteriyi baydırmayın derlerdi. Biz hani ben bunları yaptıktan sonra onları görünce ben ölüyorum ya. Vallahi ölüyorum ya. BKM'den arkadaşlarım, senin de BKM'den olduğunu biliyorum.
2: Eyvallah.
3: O yüzden de inan şey yapıyorum böyle. Ya ben bu doğanı dinleyeceğim. Hatta Eyüp'le bir ara bir şov yapıyordunuz. Hatırlıyor musun? Hatırlarsın tabii canım. Abi şahaneydi be. Vallahi çok güzeldi. Hatta bir ara ben şiir bile okumuştum orada ya. Belki hatırlarsın. Gecenin bir vakti saat 11.30 olmuş. Ben tutmuşum. Doğan'la iyi bir şiir okuyordum ya. Böyle bir şey var mı? O kadar güzeldi.
2: Ya, ben işte. Zeki Kayhan Coşkun, sevgili arkadaşım benim. Gece neler yaptırıyor insanlara ya. Sokaklara çıkartıyor.
3: Abi dinliyorum ya. Adam. Dinliyorum ya. Mükemmel adam ya.
2: Matraksa
3: İnan
2: da selamlar.
3: Kahkahalarla gülüyor. Evet. Radyoyu seviyorum ya. Vallahi seviyorum.
2: Radyo,
3: yalan yok.
2: Radyo candır ya. Radyo hayattır ya.
3: Vallahi can abi.
2: Bak ben yani kaç 50 yaşına geldim hala devam ediyorum. Hani bugün yarın bıraksam mı diye düşündüğüm bir anım olmadı ya.
3: Ya ben diyorum ya senin şovuna hastayım. Yani buradaki insanlar bazen kızdırıyor.
2: Tamam öv beni. Kızarken, tamam güzel. Suna arasına güneşte bırak.
3: Ya. Kızarken çok tatlı oluyorsun. Hani öyle derler ya.
2: Tabii sinirliyken daha seksi oluyorum. Öyle düşün.
3: Evet abi.
2: Evet. Bir de kısık baktığımda daha yakışıklı hissediyorum öyle şeylere böyle.
3: Peki
2: hangi takımlıydın? Fenerbahçeliydin, bu enerjinden onu anladım. Bu arada evet, kaç abi puan toplayacağını düşünüyorsun Fenerbahçeli olarak?
3: Abi bir şey söyleyeyim.
2: Ben sana sayıyorum. Liverpool yener misin? Berabere kalır mısın?
3: Beraber ediyorum abi.
2: Liverpool berabere diyorsun. Bayağı havaya evet girmişsin. Güzel. Atletico Madrid.
3: Bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Küçük bir şey. Küçük bir niyaz. Liverpool sanıyorum Fenerbahçe tadıma geliyor. Doğru muyum?
2: Tam bilmiyorum. Bak,
3: büyük ihtimalle öyle. Ev sahibi bizi Liverpool'da.
2: Olabilir.
3: Liverpool yani şu ana kadar baktığım bütün İngiliz takımları deplasmanda Türk takımlarına karşı ya kaybediyorlar ya beraber kalıyorlar abi.
2: Ha, o istatistik burada da devam eder diyorsun.
3: Tabii yani. Bu istatistik var. Evet. Evet, evet. Atletico Madrid bizi yener. Havada karada yener. Yani böyle devam eder. Bilmem. Diğer küçük takımların hepsini yeneriz. İyi bir şeyle. Yani ben şunu söyleyeyim.
2: Yani biraz zorlarsak kupayı alırız Fenerbahçe olarak oraya.
3: Yok yok abi. 12'li yok. Öyle, o kadar yok. O kadar evet çıkmam ama en kötü 12. bitiriz. 12-16'ya gireriz yani. Onu söyleyeyim.
2: Hayırlısı olsun o zaman.
3: Tamamdır.
2: Ben teşekkür ederim.
3: Galatasaray'a da başarılar diliyorum bir Fenerli eyvallah olarak. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Ya Fatih Hoca lütfen ya lütfen. Hani 4 tane değer insan 5 tane değer de. Bak ben Fenerli olarak seni çok seviyorum. Ne olur ya. Ne olur ya. Kal takımın başında gözünü seveyim ya. Seni biz seviyoruz destekliyoruz. Bu kadar. Karadeniz'in adı denen bir şey var. Ya inat et abi bu takım çok güzel yere gelecek ya.
2: Ya Karadeniz,
3: çok teşekkür ediyorum
2: işte
3: Doğan.
2: Fatih Hoca'ya ne inatta bulunuyorlar acaba? Bir de o açıdan bak, sadece Fatih Hoca'nın inadı incelenmiyor burada. Fatih Hoca'ya neler yapılıyor kim bilir Trabzon'da?
3: Belki de yapılıyor, daha bir üstesinden gelir o ya.
2: Anladın mı?
3: Üstesinden yani gelir ya. Neler evet yapmadı ki?
2: Peki teşekkür ettim evet sana.
3: Ben çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar
2: görüşmek
3: diyorum.
2: Görüşmek üzere.
3: Seni sağ olasın. Zevkle dinliyoruz.
2: Eksik olma, sağ olasın. Peki eyvallah. 15.28 sana da günaydın.
4: Doğan Bey kardeşim günaydın. Hayırlı sabahlar, sağlıklı yayınlar diliyorum.
2: Hepimize inşallah buyursunlar.
4: Ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. 66 yaşımızı geçtik. Sadece radyo kula bağlanıyorum. Bizi ve Emre Bey'i dinlemek için. Deminki arkadaşın dediği gibi gerçekten İstanbul trafiği seninle bir güzel oluyor. Yani diyorum trafik olsun ki Doğan Önceli daha fazla dinleyeyim diye, çabuk ulaşmayayım diye. Sen de güzel geçiyor. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Trabzonspor'umuza geçmiş olsun diyorum. Beşiktaş'ımızı tebrik ediyorum. İnşallah Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta yoluna devam eder diyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Eğer İsmail Hoca bir yanlışlık yapmazsa ilk 16'ya kesinlikle kalırız. Eğer İsmail Hocamız takıma ters müdahale etmezse. Takım Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş. 18 yıl sonra orada hala eleştirenlere yorum yapıyor. Tabii ki eleştirileceksin diyor. Başarıların devamını diliyorum kardeşim. Saygılar, sevgiler.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun size de. Sevgiler, saygılar bizden olsun. 80-45 sana da günaydın. 80-45.

0: Ve biliyor musunuz?
1: Doğan Bey merhaba.
0: Hoş geldiniz, buyurun.
1: Hoş bulduk. Ben de Ankara dönüşünden İstanbul'a doğru seyir haldeyim. Biraz önceki iki önceki arkadaşa %100 katılıyorum. Neredeysen biz de oradayız. Çok kaliteli bir insansın. Bunu baştan söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de öyle.
1: Olcay Çetin, İstanbul'da oturuyorum. Ankara'dan dönüş yapıyorum. İş için dönmüştüm. Galatasaray taraftarıyım. Yaklaşık işte 49 yaşındayım. 40 senedir Galatasaray tribünleri. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldin diyorum. Ama Fenerbahçeli arkadaşların Twitter'da, X'te rica ediyorum Galatasaray kompleksinden çıksınlar artık ya. Bakın önünüze diyorum. Olun şampiyon, tebrik ederim. Ama bu kadar Galatasaray kompleksi, yani geçen sene Liverpool'u yendik. Liverpool kötü takımdı. İşte bu fırsat geldi. İnşallah Kadıköy'de galip gelirler de, hani biz de deriz bakın Fenerbahçe ne güzel galip geldi. Ben Fenerbahçe'nin 13 puan toplayacağını düşünüyorum. Vallahi Doğan Bey, bizim tereddütteyim. Bizim başkan bu sene hiç işler acısı bir
0: ya
1: durumda
0: aslında
1: diye düşünüyorum.
0: Kura anlamında çok zor bir kura çekmedi bence Galatasaray. Ya şundan şimdi dolayı söylüyorum. Ya geçen seneki kura da zordu. Ama oynanılan oyun sonrasında takıma güven o kadar fazlaydı ki oradan bir şeyler yapabileceğine olan inanç bu sene kaybolduğu için aslında o endişe yaşanıyor bence.
1: Ya, evet, şimdi biz ben de İstanbul'daki maçlara sürekli gidiyorum da deplasmanlara da gitmeye çalışıyorum. Şimdi tribündeki işte bazı olaylardan dolayı bizim tribünde çok şükür kaos falan çıkmaz. Mümkün değil ama yani Galatasaray tribünleri, yani Fenerbahçe Beşiktaş tribünü diyorum, Galatasaray seyircisi biz başarısızlık, ufak bir iki mağlubiyet bir beraberlikle ben Okan Hoca'nın da Dursun Özbek'in de kalacağını düşünmüyorum ama Dursun Özbek Okan Hoca'yı yer diye düşünüyorum. Sıkıntı burada başlıyor. Yani Galatasaray'ın 3-4 tane çok iyi transfer yapması lazım ama transfer yapıyoruz, gittiğimiz insanlar geri çeviriyoruz. Ben anlamadım. Şampiyon olan Galatasaray, Şampiyon Ligi'ne katılan Galatasaray, transfer yapan Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe. Vallahi tebrik ediyorum ya. Ya bu bizim yönetim ne yapar, ne eder ben çözemiyorum. Şimdi programda söylenmeyecek şeyler var. Hepsini biliyoruz da söylenmiyor tabii ki ama yani
0: nereden öğrendiniz? Olmuyor. Nereden öğrendiniz? Mesela geçen demin onu yaptım
1: biz
0: mesela.
1: Tribünlerin içindeyiz biz de ya. Biz her şeyi çok iyi farkındayız ya. Galatasaray seyirci, kendi adıma konuşuyorum. Bir Galatasaray ya, biz her şeyin farkındayız. Rica ediyoruz artık ya. Yani yapacaktır 3 tane transfer ya. Ya Galatasaray şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş. Her sene herkes kendi çapında kombin aldık. Kombine parası verdik, 3 tane kombinem var. Yani biz çalışan olarak biz bunları yatırırsak abi siz fedakarlık yapacaksınız ya. Galatasaray taraftarı başarısızlığı kabullenmez asla. Ama yapamıyoruz.
0: Ben şimdi size 4 tane maç sayacağım ve 4 tane de hakem sayacağım. Hangisini konuşuruz bu hafta diye sizden cevap isteyeceğim, müsaitseniz eğer.
1: Tabii ki.
0: Samsunspor Fenerbahçe Yasin Kol. Galatasaray Göztepe Mehmet Türkmen. Beşiktaş Çorum Çağdaş Altay ve Ahmet Spor Trabzon Atilla Karaoğlan. Hangisini konuşuruz?
1: Yemin ediyorum dördü de birbirinden sıkıntılı hakemler bence. Büyük ihtimalle bence bizim Mehmet Türkmen'le Fenerbahçeli dostlar, arkadaş hepsini çok seviyorum. Fenerbahçeli arkadaşım hepsini çok seviyorum. Fenerbahçe camiasına asla saygısızlık yapmayız. Ama Fenerbahçe arkadaşlar büyük ihtimalle biz onlardan bir gün önce oynayacağız Doğan Bey. O yüzden büyük ihtimalle ilk başta Mehmet Türkmen konuşur. Ertesi gün de biz Yasin Kolu konuşuruz diye düşünüyorum.
0: Evet, peki tamam. İkiye düşürmüştüm zaten. Ama zannetme ki Atilla Karaoğlan'la Çağdaş Altay'ı hiç konuşmayacağız.
1: Ya Doğan Bey ya, Beşiktaş Trabzon arkadaşlar.
0: Onlar da pazartesi. Pazartesi yani o da.
1: Evet, Beşiktaş Trabzon arkadaşlar tenzih ediyorum. Aziz Yıldırım geldiyse, Aziz Yıldırım'a iyi bir sempatim var bu arada. Kendisini seviyorum. Aziz Başkan geldikten sonra Galatasaray Fenerbahçe rekabeti yani Beşiktaş'la Trabzon'u bir adım geride bırakıyor diye düşünüyorum ya. Maalesef.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Sana da iyi yolculuklar diliyorum. Dikkat et.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşmek üzere.
0: Peki. 0666. Sana da günaydın.
2: Selamünaleyküm, günaydın, hayırlı cumalar. Mesut ben, İstanbul'dan.
0: Hoş geldiniz Mesut Bey, buyursunlar.
2: Akdoğan. Doğan abi nasılsın?
0: Sağ olasın, eksik olma, seni sormalı.

0: Allah razı olsun. İyiyiz. Allah'a şükür olsun. Abi öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katıldık uzun bir aradan sonra. Ben bir Fenerbahçeli olarak hiçbir zaman Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş, Şampiyonlar Ligi'ne gidememiş diye şey yapmadım. Fenerbahçeli olmak zaten başarılı olsa da olmasa da desteklemek gerekiyor. Ama ben şunu söylüyorum. Şimdi geçen sezon Galatasaray'la arkadaşlar hani yanlış anlamasın, kızmasın. Monaco'ya elendiler. Daha elenmediler, pardon, yenildiler kendi evinde. Bugün bu sene ben konuştuğum bir Galatasaraylı arkadaşım vardı. İşte Lyon sizi parçalayacak. Lyon sizi şöyle yapacak. Sonra biz Lyon'u yendik. Hatta ilk yarım saatte, ilk 45 dakikada eze eze yendik Lyon'u. Sonra bize ertesi gün diyor ki o Galatasaraylı arkadaş, ya Lyon eski gücünde değil. Abi sen benden daha iyi futbol bilgisine sahipsin. Lyon bizim ligimizde olsa elini kolunu sallayarak şampiyon olacak derecede iyi bir kadrosu var mı yok mu?
1: Yani kadro maçtan maça değişiyor ya. Çok iyi bir kadro, böyle çok güzel işler yapamadığı anlar da oluyor. Ya bu takımı nasıl yendi dediğimiz anlar da oluyor. Yani genele bakıldığında
0: ya
1: tabii ki
0: üstün. Hani, tabii ki üstün. Şuna bak, ben bir Fenerbahçeli olarak şunu söylüyorum ama. Biz Lyon'u orada biraz da şans yardımıyla yendik. Ona ben katılıyorum. Bak şunu da söyleyeyim yani. Her zaman iyi futbolda, iyi futbol iyi oynamak da iyi futbol iyi oynamak bazen sonuca götürmüyor abi, tamam mı? Biz yıllarca Benfica maçında neredeyse finalden döndük. İyi futbol oynadık ama şans yardımı etmedi bize. Toplar direkten döndü, penaltı kaçtı. Bu konuda yani şimdi Galatasaray'la arkadaşlar çıkmış işte güzellemeler yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde göreceğiz, edeceğiz. Şunu da söyleyeyim. Atletico Madrid, Liverpool, işte bizim grup Galatasaray'a göre kötü falan diyorlar da. Abi bu adam, bu Atletico Madrid bundan 3 sene 5 sene önce İspanya Ligi'ni, La Liga'yı kasıp kavuruyordu. Doğru mu?
1: Tabii canım.
0: Şu anda da çok iyi bir futbol oynuyor. Şu anda da Barcelona ile Real Madrid'le kafa kafaya o ligde oynayabilen bir takım yani. Ben Fenerbahçe'nin fikstürünün de öyle kolay bir fikstür olduğunu düşünmüyorum. Maksimum hani tamam ben belki oradan çıkar ama öyle ağam şağam puanlar toplayarak çıkacağını da sanmıyorum. Galatasaray için de öyle düşünüyorum ben. Yani bizim takımlarımızın Edirne'den dışarıya çıktıktan sonra öyle çok böyle gümbür gümbür oynayıp çok böyle
1: ya şeyi de geçtim de hani dışarıda oynayacağım maçları da geçtim de kendi sahalarında hiç olmazsa en kötü ihtimalle birer puan alabilseler. O yüzden
0: hani
1: sıkıntı
0: olmaz. Hani Galatasaray Stuttgart'ı yenmesi lazım. Fenerbahçe, AYK'yı, bunlara evlerindeki bu takımlara puan kaybetmemesi lazım. Roma'dan mesela en kötü ihtimal kendi evinde bir puan alması lazım. Yani bu şekilde çıkması lazım maçlara. Evet. Ama bugün Liverpool kendi evinde ben geleceğine Fenerbahçe'nin inanmıyorum. Yani Liverpool'la Galatasaray'la 10 tane maç yapsa, 20 tane maç yapsa Fenerbahçe'ye bunun bir tanesini şans eseri kazanabileceğini düşünüyorum. Ben yani bu konuda herkes biraz gerçeğe baksın abi. Adamların kadro değerleri milyar euroları aşıyor. Futbolda hani kadro değeri çok önemli değil diyorlar ya. Belki sen Liverpool'u yenersin ama bir sefer yenersin. Ama 10 maçın 9'unu Liverpool alır. Bu Galatasaray için, Fenerbahçe için, Beşiktaş için de geçerli. Kimse peri masalı anlatmasın abi. Adamlar iyi topçularla oynuyorlar. İyi maaşlar veriyorlar. İyi paralar verip iyi kadrolar kuruyorlar. Yani Doğan abi ben onu söylemek istiyorum.
1: Galatasaray, Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'la evinde oynuyor.
0: Evet abi.
1: Paris Saint-Germain, Sporting Lisbon, Lille ve AEK ile deplasmanda oynuyor.
0: Tamam abicim.
1: Evet. Yani burada...
0: bu Aston Villa, şimdi diyorlar ki Aston Villa, biz Aston Villa'yı yeneriz diyor Galatasaraylı arkadaş. Ya o Aston Villa falan geçen sene Premier Lig'de ne top oynuyordu abi, bunu herkes biliyor. Adamlar çok iyi, bir kere çok iyi atlet takım, fizik bir takım. Yani bilmiyorum ben, şunu söyleyeyim. Hani gruptan çıkarsak da Galatasaray adına da Fenerbahçe adına, bak ben Fenerbahçeliyim, ben şans eseri gruptan çıkacağımızı sanıyorum. Öyle yani bu adamlarla, bu takımlarla öyle kafa kafaya oynamak çok zor abi. Avrupa'da futbol çok iyi oynanıyor. Çok iyi de oyuncular da var yani. Bugün düşünsene Julian Alvarez'i Atletico Madrid'de adamlar kadro dışı bırakabiliyor yani.
1: Sana şöyle söyleyeyim. Aston Villa dediğin kulüp Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Alman ekibi Bayern Münih'i 1-0 yenerek kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük kupasını kazandı. Bir sonraki sezonda UEFA Süper Kupası'nı Barcelona'ya yenerek kazandı.
0: Ya düşün yani abi, sen bu takımlar diyorsun ki ya biz 3 puan garanti. Ya bunu böyle ağzın hani söylemek için futbol cahili olmak lazım abi. Hiçbir şey sahada oynanmamış, hiçbir maç öyle 3 puan garanti diyerek de konuşulmuyor yani. Kimse kimseyi kandırmasın abi burada. Bir de ben şunu dile getirmek istiyorum Doğan abi, ben Fenerbahçeliyim. Bak her zaman söylüyorum. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki makasın açılmasının sebebi sence ne abi? Bu yani Galatasaray'ın çok iyi kadrolar kurmasını sadece Doğan abi. Bir, senden de bunu duymak istiyorum. 2011-2012'ye kadar hangisi daha önde giden bir kulüptü? O malum süreçten sonra bizim Galatasaray'ın bizim önümüze geçtiğini niye kimse dile getirmiyor? Eğer biz şike yaptıysak niye bizi ligden düşürmüyorlar abi? Ya da bizi şike yapmadıysak, tamam mı? Bu kaçan savcılar, efendime söyleyeyim kaçan yorumcular, kaçan bu ülkeden kaçan eski futbolcular defolup gidenler abi. Peki. Varken Fenerbahçe'nin bu geriye dönük zararları niye karşılanmıyor abi? Fenerbahçe 2010-2011'de borsa değeri 1 milyar TL'ye ulaşmış olan bir kulüp. Niye bu zararlar giderilmiyor abi? Bu,
2: bak bu ses,
0: niye
2: bu ses, bu, bir şey söyleyeceğim. Bu ses kaydını Cimer'e at. Hani burada konuşma. Yani bu ses kaydını
0: abi, Cimer'e alıp... Cimer'e de atsak. Şimdi Galatasaray'la arkadaşlar sanıyor ki bunu biz sportif başarıyla diyor bu farkı açtık. Öyle bir dünya yok kardeşim. Kimse kendini kandırmasın, tamam mı? Bu ülkede neyin ne olduğunu da herkes biliyor. Herkes biliyor. Tamam, son 5 sezondur Galatasaray iyi kadro kuruyor ama son 5 sezondan öncekilere bir baksınlar. Fenerbahçe'nin getirdiği topçulara bir baksınlar. Fenerbahçe'nin kaybettiği borsa değerlerine falan bir baksınlar da ondan sonra konuşsunlar. Biz Galatasaray'ı her zaman eziyorduk abi. 20 yıl, tamam. 30 yıl galibiyet alamadığını da biliyoruz. Bizim rakibimiz falan da olamazlar abi. Eğer bu hükümet düzgün bir şekilde o süreci yönetse biz yine kayıplarımızı düzeltseyiz.
2: Olayı hükümete falan bağladın. Yine hani biz, kendini yakarken biz... hani beni de elinden tutup bırakmayıp hani sen de gel yan benimle diyerek elinden geleni yapıyorsun.
0: Abi ben yanacak yakacak bir şey değil.
2: Bu tamam arada mı? Bir şey söyleyeceğim sana. Öyle hükümet deyip arkasından oradan arkadaki güçler bunlar yapıyor falan deyip böyle kanıtlar üzerinden konuşacaksan devam et, ama öyle sadece tahminler üzerinden devam edeceksek ben de biliyorum tamam böyle konuşmayı. Tamam ama bunu sadece seninle beraber anca biz kahvede falan yapabiliriz. Hani o yüzden söylüyorum, hani burada yayında öyle konuşurken çok ezber gibi yapılan konuşmalar bunlar. O yüzden hani bunun cevabını senin kulübün resmi hesabından başkanın çıkıp işte medya mensuplarına karşı yapıp da böyle devam edince sen bunun arkasında dur. Ama tek başına savunucusuymuş gibi olduğunda o zaman tek taraflı bir şey oluyor. Yani böyle ben konuşayım yönetimle, sana birer saat yayın versin. Buradan devam et mesela, haklarımız diye bir program yap. Öyle devam et. Ya da biraz rahatladıysan bornoz hizmetimiz de var. Hani vereyim öyle bir şey yap yani. Öyle bir rahatladın ki şu an mesela, hani hamama gitsen hani Doğancığım sağ olasın falan demen lazım. Hamama gitsen bu kadar rahatlamazdın.
0: Bunu söylemek istiyorum Doğan abi. Hı. Tamam mı? Ben şunu söylemek istiyorum.
2: Sen söyledin zaten ya. Senin söylemediğin bir şey kalmadı. Bak senin söylemediğin, ben de sana bu fırsatı verdim. Sen konuştun zaten.
0: Ya Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yani şu radyonun olmasa ben sabah yayınlarında genellikle Emre abiyi dinliyorum.
2: Ya zaten seni arkadaşların falan dinlemezler. Bak bunları konuştuğunda yanındakiler uzaklaşır. Hani onu söyleyeyim artık, bu konuları böyle açmaktan, keyif almaktan vazgeçin. Ya bunları biz çözemeyiz. Abi, ama, sen de çözemezsin. Ama, bana anlattığında ben de çözemem. Ben derim ki kardeş kusura bakma benim bir işim var yani, beni bir arasanıza. Telefon geldi deyip kaçarım yani yanından. Anladın mı?
0: Ya biliyorum. Şimdi bunlar zaten normal bir şey değil de, ama bunu futbolu bilen arkadaşlar da ya işte biz... İşte sportif başarıda biz Fenerbahçe'yi geçtik.
2: Tamam abi tamam, sen bundan sonra hala Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi konuşma. Fenerbahçe'yi konuşan Galatasaray'la ilgilenme. Galatasaray'ı konuşan Fenerbahçelilerle de ilgilenmesinler. Siz birbirinizle ilgilendikçe zaten birilerinin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Ve o ilgilenen insanları izleyip bir yerlere getirip ondan sonra söylediklerinden rahatsız oluyorsunuz. Anladın mı? Medyada da.
0: Ben şunu söylüyorum. Hani bu makas bir makas açıldı ama bu makas sadece sportif başarıyla açılmadı ama.
2: Tamam açılmadı. En iyi sensin. Tamam bitti. Vallahi açılmadı. Tamam bitti. Kapatacağım konuyu. Yapacak bir şeyim yok yani. Tamam. Yayından da öyle almak istemiyorum. Aldım seni yayından demek istemiyorum ya. Tamam. Teşekkür abi, ederim. Sağ olasın. Eyvallah. Peki. Yoruldum. 03:15. Fatih Tekke gibi hissettim şu an kendimi. Yani bütün suçlu benim ya. Evet, üzerime alıyorum yani, kabul ediyorum. 03:15 selamlar, hoş geldin.
3: Hoş buldum Doğan abicim, nasılsın?
2: Kötüyüm ya şu an.

0: Biraz böyle
1: Abi biz de kötü olduk.
0: kan
1: Neye kapatmıyorsun?
0: şekerim, kan
1: Obama
0: şekerim.
1: Soğan abi diye burada
0: İşte
1: kendimizi
0: ya
1: yırttık ya.
0: işte öyle hani üzerine açıklama yapmak istettim. Yani yayından almak istemedim, öyle al bunu yayından falan deyip öyle Barış Ertül gibi şey.

0: Başlayan Beşiktaş için bunu söyleyebilirim. Yani çok erken başladı çünkü ve sıfırdan bir kadro kurulduğu için bu kadar yükleme yapılması takımın anca böyle bir hız kazanmasını sağlayabilirdi. O yüzden ben rotasyona şurada hak veririm. İlk maçta 3-0 kazandıysan rotasyon yaparsın.
1: Ya öyle de abi, geçmişe dayanarak da bakarsak bizim Türk takımları hep böyle.
0: Öyle tabii canım. Ya ben sana sadece şunu söyleyeyim.
1: Şöyle
0: Zagreb'e şey dedik yani, Zalgiris'e pardon şey dedik. Maç sizin, Avrupa bizim. Tamam mı? Tamam dedi, bitti olay.
1: Evet. Ya maalesef öyle oldu.
0: Evet.
1: Ya ben isterdim ki hani 3-1'in rövanşında da 1-0 ben yeneyim. Puan puandır. 1-0'a da 3 puan ya da işte ülke puanları ne veriyorlarsa 5-0'a da aynısını veriyorlar. Hem ülke puanıma katkım olsun hem de takımın şey düşmesin diye. Yenerdim yani, ne olur 60'tan sonra değiştirir. İkinci yere farklı 11 ile çıktı.
0: En kötü ihtimalle yani yenilmezdim yani.
1: Yani. Diyeceklerim bu kadar abi. Allah sana sabır versin.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Seni seviyoruz. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere. Eksik olmayın. 23.55. Günaydın. Mutlu sabahlar.
2: Alo.
0: Merhabalar. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: 23.55 ile konuşuyorum. Tanıtın kendinizi, buyurun.
2: Doğan Bey, hayırlı günler olsun. İyi yayınlar olsun.
0: Hepimize inşallah, buyursunlar.
2: Ekrem Demir ben, İstanbul'dan arıyorum. Öncelikle sana bir sorum var. Ahmet Ercanlar bu hafta yayında olmadı mı? O programdan sonra, yoksa başka bir işim vardı. Siz yalnızdır.
0: Ahmet
2: Tahir Bey, sen Cüret Bey.
0: Ha, Ahmet Ercan da geç geldi.
2: Yani
0: 10 dakika geç geldi yayına. Trafiğe takılmış.
2: Öyle mi, ben mi kaçırdım?
0: Evet, hani ilk 10 dakika seyretmediysin televizyon.
2: Az önceki güzel kardeşimizden önce hani seni uzun bir tuttu ya, bir meselelere girdi. Ona dedi ama size de ben örnek veriyorum. Tabii şahsi şeyim olmaz da ince bir sistemim var. Neden biliyor musunuz? Genelde az da vereyim. Galatasaray konuşulan oldu mu? Hemen herkes üstünü örtme çabasına giriyor. O gün Ahmet Bey de bir kenara dokundu. Tahir Bey sesini çıkarmadı. Naci Bey de oradan pis pis böyle şey gülüyor, böyle alaylı alaylı. Konuşamıyorlar gerçekten. O günü sen de hiç diyemedin. Naci, neden cevap vermiyorsun? Keşke şu soruyu bir sorsaydın. Senden rica etsen bir soru alırsın.
0: Şimdi ben orada şunu
2: özür
0: söyleyeyim.
2: Şey,
0: tamam, buyurun buyurun. Buyurun pardon.
2: Biliyorum. O küçük bu geldiği zaman Ali Naci Küçük dedi ki Osimhen'in büyük katkısı oldu bunun gelmesine. Adam uçaktan inerinmez yine sizin gibi muhabir arkadaşlar sordu, dedi ki tanımıyorum, gidince de tanışacağız. Ya bunu nasıl yalan söyledin? Derseniz ne olur yani, sorsanız niye sorulmaz bunlar hiç? Ondan sonra böyle ben Fenerbahçeliyim. Alaylı alaylı böyle pis pis bilerek, hani tabiri caizse teşbihde hata olmaz. Böyle sırıtaraktan şey yapıyor. O gün Ahmet Bey delirdi. Ya bir cevap verin. Değil ki evet, şurada da sen haklısın. Ve deminki arkadaşımın şeyine gelince de kimseyi de kırmayayım ama hani hiç mi Galatasaray bir tırnak ucu da el uzatılmadı? Hep mi başarılı oldu? Fenerbahçe hep mi hata yaptı?
0: İşte bunun sıkıntıları bugün şöyle yaşanıyor ya. İşte Ferhat Gündoğdu'nun Galatasaray'ı kolladığı gibi gözüküyor ya. O yüzden gitsin istenme durumuna geldi. Şimdi Fenerbahçe
2: bugün de galiba birisi söylemiş, gönderemeyiz demiş federasyon başkanımız.
0: Ya 3 yıllık sözleşme imzalandığında 3 yıllık sözleşmesi var. Ya ilk defa bir Merkez Hakem Kurulu başkanı sözleşme imzaladı. 3 yıllık görev süresi belirledi kendine. Bunu kabul etti yönetimleri yani.
2: Ama sistemde hani sizlerden duyduklarımız da şu. İşte federasyon başkanı istifa verdiği zaman otomatikman burası da gidiyor. Yani tabii benim canım yanıyor ama ben senden şikayetçi olmuyorum. İşte burada da böyle bir tezat var.
0: Ben şöyle söyleyeyim
2: ben
0: mi size?
2: Ben Doğan Bey'i sevmiyorum ama Doğan Bey'in orada durmasına da hiçbir şekilde karışmıyorum. Böyle bir tezat yok mu?
0: Çok büyük tezat. Çok büyük tezat ya. Ya bu arada belki Merkez Hakem Kurulu Başkanı da federasyon başkanından hoşnut değil. Kim kimi yerse de şu an mücadele var. Yani öyle bir şey.
2: Değil mi yani?
0: Yani onu
2: bu
0: da bilemeyiz.
2: Akşamki Beşiktaş'ımızın hocası, ya güzel kardeşim rotasyonu bırakın ya. Barcelona'sı, Real Madrid'i gazoz kapağına da oynasa A kadroyla oynuyor. Skor aldıktan sonra rotasyonunu yapıyor. Fatih Hoca'ya da üzüldüm. Fatih Hoca da kendi kendine şimdi ilk fırsatta Fatih Hoca'nın üstüne yüklenecek taraftar. Fatih istifa diye. Keşke olmasaydı. Bir akşam da oyun planında yoktu. Biraz ona baktım ama Trabzonspor'da hiçbir şey yok. Yani en azından...
0: Ya

0: şu an bak bir dinleyici diyor ki arkadaşlar diyor pamuk eller cebe Ferhat Gündoğdu'nun tazminatı ödeyelim desem Türkiye'de toplanmadık paranın haddi hesabı olmaz diyor. İnanılmaz para toplanır
1: diyor. Vallahi toplanır evet. Ben şahsen telefonum orada. Deyin ki 1000 lira yatıracaksın yatırayım. Kayıt alabilirsin.
0: Gider. Söz bu arada almıştır. Yayındaki o geçen hafta yapılan tartışma inanılmaz bir geri dönüş aldı. Ahmet Ercanların Tahir Kum'a yapmış olduğu sitem. Sesini çıkartmıyorsun bazı konularda diye. Ben orada benim devreye girmemem de eleştirildi. Şundan dolayı ben araya giremem. Ben orada şu soruyu zaten sormanın bir anlamı yok. Ahmet Ercanlar sordu. Tahir abi niye konuşamıyorsun dediğinde Tahir Kum'a döndüm ben.
1: Korkuyorlar.
0: Bir şey söyleyecek misin dedim. Konu dedi ki söylemeyeceğim dedi ve konu kapandı. O yüzden burada ne oluyor biliyor musunuz? Tahir Kum bunun cevabını vermeyince Ahmet Ercanlar'ın her söylediği doğru oluyor.
1: İşte burada şuna geleceğim. İsim olarak özür diliyorum Doğan kardeşim. Mesela bizi de de var. Ben Fenerbahçeliyim. Serhat Akın bizi eleştiriyor. Ümit Özat eski futbolcu bizi eleştiriyor ama ben ne bir Evren Turhan'dan, ne bir Gökhan Dinç'ten, ne bir Nevzat Dindar'dan, ne bir Haluk Yürekli'den, ne bir Yakup Çınar'dan Galatasaray eleştirilerini görmedim. Çünkü nasıl bir şey ama hep Fenerbahçe eleştiriyorlar. Bunlar Galatasaray güya muhabirler ama Galatasaray ağzından çıkmıyor. Nasıl bir korkudur? Yani nasıl bir korku salınmıştır da bunlar bir kelime edemiyor Galatasaray'a da. Hep Fenerbahçe'yi eleştiriyorlar. Burada bizim tabii taraftar olarak bizim de zorumuza giden bu. Yoksa yolda duran Galatasaray taraftar biz narin gidip adamın gırtlağını sıkacak değil mi? Biz taraftar az önce dedin ya seninle kahvede anca konuşabiliriz bu meseleleri. Bunun gibi bir şey. Biz de tribünde işte atışız ama sosyal medyayla kişilerin çoğunluğa ulaşan yayınlarda insanın zoruna gidiyor. Hakarete varan içerikler oluyor. Keşke olmasa. Mesela Gökhan Dinç Galatasaray eleştirsene kardeşim bir de Allah rızası ya. Neyden korkuyorsun? Ağzından sal yakarak eleştiriyor Fenerbahçe'yi. Yani zoruma gidiyor benim de. Hı-hı. Ben Fenerbahçeli olarak.
0: Peki.
1: Bugün bana da senin az önce bahsettiğin gibi yasal bir işlem çıksa hiç Fenerbahçe kulübünden kimsenin de umurumda olmam. O da ayrı bir kelime.
0: Olmaz. Onu da söyleyeyim yani. Olmadı da bu zamana.
1: Sana hayırlı yayınlar.
0: Ben teşekkür
1: bana
0: ediyorum.
1: Bana da süre verdiğin için teşekkür ettim.
0: Eksik güzel olmayın. Sağ olun. Siz aradığınız için ben teşekkür ederim. Kendilerini
1: kırdıysam da özür dilerim onlardan da.
0: Evet, onları hayırlı bilmem ama olsun. Beni kırmadınız. Sağ olun. 39-10 sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
2: Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar.
0: Hoş geldiniz. Buyursunlar.
2: Doğan Bey iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Yaşar Galatasaray taraftarıyım. Geçen hafta ya da ondan önceki hafta bir sohbetimiz olmuştu sizde. Hani zengin fakir, zengin varlıklı.
0: Eyvallah. Farklı, evet tamam. Bilmiyorum.
2: Evet. Şimdi kurallar iki takıma da hayırlı olsun. Hı hı. Yani bu seviyede oynayacaksan artık yani şu gelseydi bu gitseydi olmazdı yani. Tamam da bizim kura herkes de söyle biraz daha zor. Ama şey, Atletico ile Liverpool eski gücünde değil. Yani eski Atletico ile eski Liverpool değil.
0: Güzel mesajlar.
2: Yani öyle demişlerdi ya.
0: Evet.
2: Öyle demişlerdi ya geçen gün. Biz o Atletico ile Liverpool'dan 4 puan aldık. Hı-hı. Ben çok sevindim. Yani görece daha güçsüz. Hani mesela PSG'yi çekmediler. Bayern Münih'i ya da Real Madrid'i çekmediler. Görece, hani görece diyorum, güçsüz demiyorum. Ben şeye çok hani birkaç şey söyleyeceğim, hızlı hızlı söyleyeceğim müsaade ederseniz. Hani herkes şey yapıyor ya, yani biz de siz de sen de işte herkes işte alıyorlar şundan 3 puan, bundan 2 puan, bundan 5 puan, bundan 8 puan falan. Yani bunu neye göre yapıyorlar, tahmin ediyorlar, ben inanın anlayamıyorum.
0: Ya hani, burası bak şimdi mesaj okuyordum siz konuşurken, böyle dinleyicilerimiz diyor ki ya bu kıyaslama neden yapılır? Burası Şampiyonlar Ligi. Orada şampiyonlar ve şampiyon olamayan en iyi adaylar var zaten. Yani her maç zor olacak. O yüzden dün Trabzonspor'un hali ortada. Hiç mi ders almıyoruz bazı şeylerden? Takım anlamında ne kadar yani üstün olsan da bu kadar sonuçlar karşımıza çıkıyor yani.
2: Yani Trabzon'un arkadaşlar kızmasın ama yani hiç varlık gösteremedi. Ben yani inan yani ben beklemiyordum bu kadar. Yani bu kadar ezileceğini.
0: Ben tamam, inanın kazanacağını düşünüyordum. Kesin
2: ya ben hani ben de hani ya elense bile kafa kafaya bir tur diye düşünüyordum. Yani bu derece kimse beklemiyordu yani. Şey diyecektim. Şimdi hani diyorlar ya işte ondan 3 puan, bundan 5 puan. bunu neye göre yapıyorlar? Neye göre tahmin ediyorlar? Hani Galatasaray'ı anlarım. Hani mesela Galatasaray geçen sene 10 mu 11 puan mı topladı? Hı hı. Hani bir Galatasaray taraftarı ya da bir Galatasaray yayıncısı, gazetecisi vesairesi yapabilir. Hani şimdi eline done var. Ney? İşte geçen sene yaptı. Kadroda dağılmadı. Mesela şöyle bir şey olsaydı. Geçen sene kadrodan öyle diyorsunuz ama geçen sene kadrodan 4 tane adam sattınız. Misal. Şimdi böyle bir şey de yok. Kadro aynı. Beğensek de beğenmesek de 2 takviye yapıldı. 2-3 tane takviye daha yapılacak vesaire vesaire. Hani bir az da olsa sağlıklı olur mu, doğru olur mu, olmaz mı, o başka bir tartışma ama bir done var. Hani Galatasaray'ı puanlarken. Şimdi ben fenerli arkadaşlar kızmasın da şimdi neye göre? Hani neye göre 10'a 3, 10'a 5? Hani 2 tane lig maçı oynamışsın. Oynadığın futbol önünde hani şey yani neye göre yapılıyor ben onu anlayamıyorum. Yani Atletico Madrid'e 1 puan, içeride Liverpool'a 3 puan, işte vesaire 3 puan. Neye göre yapılıyor ben onu inanın şaşkınlıkla izliyorum. Ben geçen hafta muhabbetimizde şeyde yarım kalmıştı yönetime söyleyeceğimiz. Yani hatırlarsanız şey demiştim. Yani Galatasaray taraftarını Galatasaray yönetimi başkanı çok iyi tanıyor olması lazım demiştik. Hatta hatırlarsınız bize gitmez sana muhtacın tezahüratını hiçbir güç yaptıramaz demiştik. Ve şöyle virgül koymuştuk. O virgülden devam edeyim. Sakın ha başkan demiştik. Hı hı. Bakın yani dinler mi dinlemez mi kulağına gider mi gitmez mi ama bütün Galatasaray taraftarında bu var. Gelmemek üzere gidersiniz başkan. Ama gelmemek üzere gidersiniz. Yani 5. otelini açabilirsin. Ne bileyim diğer yönetici 2652. Simit Sarayı'nı açabilirsin. Git işlerinize yoğunlaşın. Böyle bir programsızlık, böyle bir plansızlık olamaz. Şimdi ilk maç ne zaman? 8'inde değil mi? 7 mi? 8 mi?
0: 8-10 Eylül arası.
2: Yani ne kadar, ne kaldı şurada? 10 gün. Bu akşam 4 tane transfer yapsa, mesela bu akşam gelse, farz edelim.
0: İlk 2 maça yetişmez.
2: Efendim?
0: İlk 2 maça yetişmez. İkinci maça belki Ekim'de o da çünkü. 13-14 Ekim'de.
2: Ya Doğan Bey, yani yetişmeyi bırak. Ya bu adamların hazırlanması, bu adamlar hazır gelecek mi? Bu adamların takıma motivasyonu. Ya geçen sene 130 milyon para harcadın. 55 milyon Şampiyonlar Ligi'nden aldın. Bu sene şampiyon oldun. 30 aldın. 85'ini çıkarttın zaten. Ben şunu anlayamıyorum. Bu hataları bu yöneticiler, başkanların firmalarında birisi yapıyor mu ya? Yani yapıyor mu? Yani sayın başkanın CEO'su var mı, CEO'su bilmiyorum. Ya da Sayın Kavukçu'nun CEO'su var mı bilmiyorum. İnanın bu hataların %1'ini yapsa kapının önüne koyar. Kapının önüne koyar. Yanılıyor muyum? İşte 6-7-8 senedir kaç senedir Ali Koç yönetiminin hatalarını Koç yönetiminde bir tane CEO yapsa anında kapının önüne koyar. Ama yani burada suçlu yine biziz, taraftar. Anlatabiliyor muyum? Yani ben hep diyorum Galatasaray taraftarı olduğuma, yani herkes güvenme gurur diyorum ama hani bunu yanlış anlıyorlar. Anlattığımda biz farklıyız dediğimizde kulübünün, yöneticilerinin, başkanın üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanan tek taraftar biziz. Hani geçen de söylemiştim ya biz Fatihleri mi gönderdik ya, daha ötesi yok. Yani daha ötesi yok yani, anlatabiliyor muyum? Yani bizim hep diyorum ilk göz ağrımız, canımız, ciğerimiz ama biz gönderdik. Sayın Başkan'a geçen konuşmada söylemiştim. Yani bir önce rahmetli Mustafa Başkan'a nasıl seçim kaybettiğini hatırlaması lazım. Yani orada o, çünkü taraftarıyla ne derler? Kulüp üyelerinin, hani oy atan kulüp üyelerinin arasındaki koordinasyon en iyi takım Galatasaray'dır.
0: Çünkü mesela herkes kulüp üyesi olamaz. Çünkü herkes kulüp üyesi olamaz Galatasaray'da. Herkes Fenerbahçe'de parasını veren, referansını bulan.
2: Mesela Fenerbahçe orada taraftarı doğru bir talepte bulunur. X başkanına, X yöneticisine git.
0: Bu arada ya, Galatasaray'da olduğu gibi de her divan kurulunda o kadar net eleştiri kimse yapamaz. O da enteresan bir konudur. Ben bu zamana kadar böyle hani susturulan ama her şeyi de çatır çatır söyleyeyim.

0: Yani divan kurulu deyince mesela genel kurulda çok daha farklı olabiliyor. Ben mesela şunu da yaşadım. Ya bir genel kurul üyesi çıkıp Ali Koç'a, hani Koç ailesinin bir ferdine ve Fenerbahçe başkanına her şey para değil diye sorabiliyor mesela. Ben şaşırmıştım yani, hani Ali Koç'a bu söylenmez yani. Hani Beşiktaş'ta da genel kurulda şöyle bir anons gelebiliyor. Gerçek Beşiktaşlılar kalsın, bundan sonra böyle devam edelim, diğerleri çıksın falan diyebiliyor. O kadar çok toplanmış ki içeriye başkanlar tarafından genel kurul. Galatasaray'da öyle bir şey yok. Hani aday olabilmek için, üye olabilmek için referansı, işte Galatasaray Lisesi mezunu bilmem nesi falan filan. Bir sürü şey gerekiyor. Para da yetmiyor yani. O yüzden sistem öyle yani ilerlemeli.
1: Yıllarca mesela rahmetli Seba'ya Beşiktaş taraftarının kampanyalarını hatırlarsınız değil mi? Kaç sene sürdü? Gidişi kaç sene sürdü? Ya. Bizde öyle bir şey olmaz. Bizde taraftar tepkisini koyduğu zaman bir yönetime ya da başkana, yöneticiye hemen anında ilk seçimde şeye yansır. Ne derler? Kongreye yansır. O, yani o yatan üyelere yansır, anında yansır.
0: Ya biz gücün yanındayız, öyle şeyin yanında değiliz, ismin yanındayız yani. Kulüplerin yanında olan insanlar çok nadir. Kulüplerin düşüren taraftarlardan başkası değildir. Yöneticiler, başkanlar öyle kolay kolay öyle kulübün aşkıyla falan gelmiş insanlar değiller. Yani kandırmayalım birbirimizi.
1: Tabii ben mesela bir şey demişimdir. Şimdi toplumları ileriye taşıyan yöneticiler değildir. İnsanlık tarihinde hiçbir zaman böyle olmamıştır. Toplumları ileri toplum taşır. Yani toplumun kendisi toplumu ileri taşır.
0: Ya çünkü o yöneticiyi seçecek olan kişi zaten toplumdur. Herkes hak ettiğini
1: yani
0: yaşar.
1: Yöneticiye bırakırsan bu hangi, yani siyasette de böyledir, yerelde de böyledir, her şeyde böyledir. Yöneticiye bırakırsan ki, yani çünkü orada yönetim demek para demek, çıkar demek vesaire demek, şu demek, bu demek. Bir sürü bir şeyler döner. Yani yönetim.
0: Peki sosyolog gibi olduk hep beraber, hani konuyu oraya döndürdük. İş hayatı ve aynı zamanda yöneticilik yani, diye yeni bir derse başlıyormuş gibi. Zaman da bittiği için ben son telefon diye bir tane daha alayım istiyorum.
1: Gendüzü'yle Greenwood galiba 4 maç ceza almış.
0: Açıklanmış mı, netleşti mi? Ben de baktım deminden beri ama.
1: Yok, şaka yapıyorum ama böyle bir şey olabilir mi ya? Ya olabilir mi? Ya sen turu geçmişsin. Yani geçmişsin. Yani farz edelim, hani ben ironi yapıyorum yani, ama farz edelim oldu. Yani takımın en önemli iki adamı. Ama burada şu, hani bir laf vardır ya, imam cemaat ilişkisi. Bu insanları bu hale hangi iklim getiriyor? Bu soru sorulması lazım. Ya yenmişsin, turu geçmişsin. 8 maç inanılmaz vitrin maçı yapacaksın. Yani, gerçi bilmiyorum öyle bir söylenti var mı yok mu, ben inanın şu anda öyle salladım. Ama farz edelim 2 maç ceza aldı ya. O 2 maçta çok önemli maça denk geldi. İkişer maç aldı.
0: Doğru.
1: Ne olacak?
0: Yani nasıl bakmak olacak lazım. Ya ben de bazen böyle çok şey bilmek de istemiyorum. Hani bugün cahil olup dünyanın rengine kanasım var dediğim. Öyle gerçekten Neşet Ertaş şarkısı gibi öyle bir hayatım, hayat istiyorum bazen de. Bugün cahil olup dünyanın rengine kanmak istiyorum mesela ben de. Aman boş ver falan demek istiyorum yani.
1: İyi yayınlar. Çok
0: ben
1: teşekkür
0: ederim. Dediğim
1: gibi yani yani al kalemi, kağıdı, elini alıp şey yapmasınlar ya. Ona 3, buna 5. Bu saatten sonra kolay maç yok. Ha, ben o bizim grup kurada bir şey istemezdim. Yani Lisbon'la deplasmanda istemezdim. Yani başka bir, ya da Lisbon'la oynayacaksan da içeride isterdim. Orada bir şanssızlık o. Onun dışında Paris gelsin bir şanssızlığında Bayern Münih gelseydi şanslı mı olacaktım? Yani ne olacaktı? Barcelona geldi şeklinde dışarıda 3 puan, 0 puanın garantisi de içeride 3 puanın garanti mi olacaktı? Yani çok şey gereksiz de bana saçma geliyor. İyi yayınlar. Kendinize iyi bakın.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere. 50-91 sana da günaydın. Mutlu sabahlar. Kapanışı seninle yapalım.
2: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz. Ana haber bülteni için size bağlanıyoruz. Buyursunlar.
2: Nasılsınız? Her bağlandığı da aynı şeyi söylüyorsunuz.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Ama öyle bir ses tonum var ki ben de bu işi yapan biri olarak söylüyorum. Çünkü duyduğumu yapmak durumunda hissediyorum kendimi bir filmde. Bana bir rol yazılıyor. Adamın sesini duyuyorum. Ona yakın konuşmaya çalışıyorum ya. Sen de bir şey söyleyince merhabalar deyince ben de hemen merhabalar diyesim geliyor hemen. O sesi de alıyorum aşağıya seninle konuşurken.
2: Yani ben de sizin seslendirmeleri reklamlarda falan duyunca aynısını yaşıyorum.

0: eksik olmayın, sağ olun.
1: Şöyle kısaca söyledim çünkü zaman az kaldığını farkındayım, 12'de bitiriyorsunuz herhalde. Şimdi öncelikle bir Beşiktaş taraftarıyım ve geçen hafta Alanyaspor maçından sonra yaşananlarla ilgili fikirlerimi söylemek istiyorum. Birincisi, ertesi gün Beşiktaş taraftarının maç anından itibaren gösterdiği yoğun tepkinin bazı dinamikleri harekete geçirdiğini gördüm. Beşiktaş sosyal medyasının aslında uyuyan bir hücre olduğunu ve belli bir dönem yönetimlerin Beşiktaş'ın hakkını savunmadığı an itibariyle devreye girme gerekliliğini hissettiğini gördüm. Ve yönetim erklerini harekete geçiren bir kitle oldu. Bu yüzden Beşiktaş'ta sosyal medyada zaman geçiren Beşiktaş taraftarlarının bunun peşini bırakmaması gerektiğini ve bu bütünlükte hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendimce böyle bir çağrı yapayım. Ertesi gün şunları yaşadık. Kaner Karaman'ın MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklama yaptığını söyleyerek Libero kanalında, dijital platformda bu pozisyonun VAR'ın kontrolünde olmadığını ve yoruma açık turuncu bir pozisyon olduğunu söyledi. Sonrasında Anthony Taylor'ın yaptığı açıklama ve İFAB kurallarında ikili mücadelede top yokken, yani topsuz oyun anında yüze yapılan her müdahalenin VAR'ın girebileceğini gördük. Birincisi, MHK Başkanı bu kadar bilgisiz ve yetersizken o koltukta durmaması gerektiğini ispatını yapmış oldu. İkincisi, Taner Karaman'ın bir basın mensubu olarak Libero kanalı üzerinden, o dijital platform üzerinden özür dileyerek teklif yayınlaması gerektiğini doğurdu. İkincisi, Beşiktaş'ın maçında yüze atılan tokatımsı yumruğun ya da yumruk sunumsu tokatın karşılığının kırmızı kart olduğunu açık bir şekilde söyleyemeyen Ali Naci Küçük'ün geçen iki sene boyunca Davinson Sanchez'in, Barış Alper'in, Sané'nin, Osimhen'in görmesi gereken 7 tane kırmızı kartın olduğu Beşiktaş Galatasaray derbilerinden hiç bahsetmeyip topsuz alanda ilk dirseği Barış Alper'in attığı pozisyonda Immobile örneğini kendi taraftarlarına hatırlatarak sosyal medyada bir argüman geliştirmek istemesinin, toplamının bu yoğun tepkinin karşısında başka bir tepki olmasını ve bu hataların yapılıyor olduğunun, bunların normal olduğunun, bunların hakem hatası ve yetersizliği olduğunu kitleler tarafından algılanmasını sağlamak olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş taraftarı bu yüzden kesinlikle geri adım atmamalı ve Sayın Serdar Adalı son derece net bir şekilde seçilmiş bir kişinin altında çalışan, atanmış bir kişi için olması gereken otoritesini kullanamadığını ve bu atanmış kişinin başka bir güç tarafından orada tutulduğunu net bir şekilde söyleyip durumu Türkiye'yi yöneten ve en son erk olan Sayın Cumhurbaşkanı'na ileteceğini ve onun çözmesi gerektiğini son derece net söylemiştim. Konu buraya gitmemesi için kendisine delikanlı sıfatını uygun gören Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu sıfata uygun hareket ederek olması gereken otoritesini MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu üzerinde uygulaması gerektiğini ve toplum vicdanını rahatlatması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü adalet toplum vicdanını rahatlatmak üzerine kuruldu bir mekanizma.
2: Çok şey bekliyorsun burada, bu arada. Ben sana söyleyeyim yani. Çok daha beklersin gibi de söyleyebilirim. Çok beklersin.
1: Bakalım. Bakalım.
2: Dün akşam, ama şey konusu çok iyiydi. Yani hani şeyler... konu saat de uzadı. Ayrı konu da öyle bir kredimiz de var. Hani Cihan'dan çalabilecek kadar. Ama şunu söylemek istiyorum. Bir uyuyan hücre gibi Beşiktaş taraftarının tribünde ve aynı zamanda sosyal medyada olduğunu kabul edebilirim. Ama şey konusuna katılmıyorum. Beşiktaş'tan yıllarca ekmek yediniz diyerek işte Ali Gültükenleri, Güntekin Onayları, onları da göreve çağıran bazı paylaşımlar yapıldı. Dikkat ettiniz mi?
1: Evet.
2: Mesela Beşiktaş hani onların gücüne mi ihtiyaç duyuyor? Yani onlarla mı daha güçlü olacak? Onların gücünü zaten zamanında kullandı. Örnek veriyorum, işte Beşiktaş mı Güntekin'in ekmeğini yemiştir? Güntekin mi Beşiktaş'ın ekmeğini yemiştir daha çok? Mesela örnek veriyorum ya. Hani ihtiyaç duyulan şeyler bence onlar olmamalı. Yani bir yönetim olmalı ki öyle bir yönetim olmak, kimseye ihtiyaç duymamalıyız. Beşiktaş'ın öyle bir taraftar gücü olmalı ki kimseye ihtiyaç duymamalıyız, anladın mı?
1: Doğru. Aslında burada taraftarın gösterdiği tepkinin nedenini söyleyeyim.
2: Herkes bizle beraber olsun arkadaşlar, birlik olalım falan dedin de ya bak, onlar zaten sen çağırınca gelen insandan hayır gelmez. Sen çağırmadan yanında olan insan, seni destekleyen insan zaten bunun mücadelesi için hazırdır, kenarda bekliyordur zaten.
1: Evet, orada taraftarın tepkisinin nedenini söyleyeyim size. Çünkü biz spes yayınları da yapıyoruz. Ve orada birçok tepkinin nedenini anladığımı düşünüyorum. O yüzden açıklayayım size. Buradaki tepkinin nedeni şu. Beşiktaş'ın efsanesi olarak anılan kişilerin sahada çok net bir adaletsizlik varken ve art niyetli olduğu herkes tarafından düşünülen bir hakem yönetiminden sonra maçı teknik olarak okuma gibi bir hatanın içerisine girdiklerinde mevcutta yapılan bu bence art niyetli olan hatanın meşrulaşmasına neden olduğundan dolayı insanlar onlara kırılıyor ve onlardan
2: doğru,
1: bir tepki
2: hak ediyor. Veriyorum ama ben yayıncı kuruluşta görev alan yorumcunun diğer spor kanallarındaki kadar rahat yayın yapabilmesini doğru bulmuyorum.
1: Ya oradaki sorumluluk açısı,
2: o sorumluluk daha olabilir. Farklı çünkü.
1: O zaman bunun aynısını önümüzdeki sezon, yani bu sezon boyunca olacak olayların ya da yani muhtemel, çünkü bunları yaşayacağımız, yaşamamızın muhtemel olduğu bu ve benzeri maçlardan sonra aynı tavırda olmalarını bekliyoruz.
2: Evet, hiçbir inşallah şekilde, bakalım olacaklar mı? İşte o zaman sorgulayabilirim. Evet. O zaman sorgulayabilirim.
1: Aynen öyle. Evet. O günü bekleyeceğiz o zaman.
2: Peki.
1: Böyle. Çok uzattık.
2: Bu arada estağfurullah, Fatih Tekke'nin Trabzon'daki görevinden istifa ettiği dün ilk defa televizyonda daha yönetime sunmamıştı. Bunun kabul edip edilmediğini bilmiyorum ama 18 aylık bir görev süresi vardı. Sonuçtan sorumlu olan benim demişti. Bunu spor kanallara veriyor, açıklıyor ama kabul görecek mi sizce? Onu sorayım size.
1: Yani bence görmemesi lazım. Bence futbol camiasının Fatih Tekke'yi Trabzon'dan önce.
2: Görürse yerine gelebilecek ilk isim aklınıza kim geliyor?
1: Trabzon için hiç düşünmedim gerçekten.
2: Abdullah Avcı veya Şenol Güneş desem ikisinden bir hangisi daha sıcak geldi?
1: Şenol Güneş artık bence gelmez bundan sonra.
2: Öyle mi zannediyorsunuz?
1: Abdullah Avcı'ya dönerler mi ama kim gelirse gelsin. Ben şu andan itibaren gelecek herkesin Salah gibi bir markanın altında.
2: Mesela sizce Dünya Kupası üçüncüsü olmuş bir teknik adam mı daha kariyerlidir Salah'ın gözünde, Abdullah Avcı gibi bir teknik adam mı?
1: Yani Şenol Güneş.
2: Oradan oraya bakılır mı?
1: Güneş, daha
2: oradan
1: daha
2: oraya bakılır bence.
1: Daha kariyerlidir. Şenol Güneş'in ağırlığı daha farklı olur ve bu tarz yıldızları yönetebilme kabiliyetini geçen yıllarda biz Beşiktaş'tan da biliyoruz. Ama son dönemde yaşadığı başarısızlıktan dolayı camia içerisinde kabul görülmüyor kendi camiaları açısından.
2: Tartışılır.
1: Görmez mi? Orası da soru işareti doğru. Var. Ama ilk başta gelebilecek olan Trabzon camiasının altına gelen kişi Şenol Güneş'tir tabii.
2: Peki.
1: Yani bu kadroyu da yönetebilecek olan kişi anlamında da söylüyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere.
1: Ben Sık teşekkür olmayayım. Ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Pazartesi günü kısmetse saatler onu gösterdiğinde birlikte olalım. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
0: Taraftar Kulübü sona erdi. Reklam.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam bitti. Reklam.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.

Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam.

0: bitti.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programı açalım. Yani reklamlar o kadar kısa ki az kalsın Doğan Öncel kalkmadan koltuğa oturuyordum. Ya söylem yanlış anlaşılmasın ya. O kadar hızlı yer değişimi yaptık ki ben de böyle biraz fonda sizi bekletmek durumunda kaldım. Nasılsınız? Var mı bir problem, bir sıkıntı? 0212 273 10 10 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, tabii Şampiyonlar Ligi kuralları dün akşam saat 19'da çekildi. Ona değineceğiz ama temsilcilerimizin de, yani hem Trabzon'un hem Trabzonspor'un hem de Beşiktaş'ın dün akşam karşılaşmaları vardı. Yani Beşiktaş için çok fazla bir şey söyleyebilir miyiz? Zaten hani 3-0'ın revanşında 1-0 mağlup oldu. Yani sanki burada hocanın gol için birkaç tane kısa yol üretmesi lazım gibi duruyor. Mesela burada iyi pas yapıp rakibi 30 metreye kapatıp dönen topları aldığında bile hani rakip defans yerinde oluyor. Hani bakıyorsun Vlahović dahil, Vlahović'i bile ekliyorum, birebir de çok böyle adam geçebilecek forvetler değil zaten Vlahović'i, yıllardır biliyoruz. Alacaksın Vlahović'e, diyeceksin ki al kardeşim bu son top, hani son vuruşu onlara sunman gerekiyor çoğu zaman. Hani savunma da böyle bir tık problemli gibi geldi bana, hani Jalo dün hiç konsantre değildi maça. Bir tık böyle üretim yolunu açmalı gibi gözüküyor Beşiktaş. Zor atınca da zor kazanırsın ki dün de kaybetti Beşiktaş. Hani sezonun en kötü Beşiktaş'ı mıydı? Bir tık öyleydi ama çıkan kadroya bakınca da pek şaşırtıcı değil ya. Trossard yok, Orkun yok. Sağ kanatta Çerni var. Stoper tandemin kötü. Temposuz ve yorgun gözüken bir Beşiktaş vardı. Bir de İtalyan hoca herhalde Kartal Kayra'yı maça atarak, hani Kartal'ın da herhalde tek iyi yönü Beşiktaşlar için ilk ismi falan diye mi? Kötü bir espri tamam ama yani ya bu çocukcağızdan da hiç böyle olacak gibi durmuyor. Kartal'ın halini göstererek işte yönetime, Serdal Bey'e, Daltaban Bey'e işte bakın kardeşim, hani orta alana transfer ihtiyacımız var dedirtmiştir bunu, bence gözler önüne sermiştir. Orkun olmadan adeta Beşiktaş böyle pozisyon kabızlığı çekiyor diyebilirim. Yani rakip takımın Zalgiris'in hocası basın toplantısında adam ağlayacaktı neredeyse. Beşiktaş'ı mı yendim? Allah'ım Beşiktaş'ı yendiğimize inanamıyorum falan diye adam böyle kahar oldu. Hani şok içindeydi, nasıl yendik şeklinde bir basın toplantısı yaptı. Tabii ki hani bu mağlubiyetten dolayı eleştiriyi bence çok abartmaya gerek yok. Öyle Beşiktaşlar için öldük bittik bir durumu da yok ama hani bu takımın böyle geri dörtlüsü sanki böyle komple yetersiz gibi. Hani sadece Murillo iyi ama hani o da arada böyle boş vermiş gibi oynuyor. Emirhan ya da Jalo'dan yani en azından birini yedek yapacak iyi seviyede bir stoper lazım gibi duruyor Beşiktaş'a. Hatta böyle ikisini de yedek yapacaksın ki üst seviyeye ulaşacaksın ama bu etapta sanki böyle biraz zor gibi duruyor. Manasız gibi gözüküyor. Oraya böyle gerçekten şef bir stoper lazım. Hı? Akbado mu? Yok değil Akbado. Şef bir stoper değil. Otara var. Ya Otara gerçekten şu performansıyla, ona gelecektim, bu çocuğu nasıl unuttum diye. Sadece bence Rıdvan'ın yediği olur arkadaşlar. Hiç ikili mücadeleye girmiyor. Çalım denemeleri başarısız. Hiç böyle son çizgiye inip orta açmıyor. Zalgiris maçında bir dedim şu şey var. Opta verilerinden ziyade Comprizinator verileri var. Tarkan abi bana yolluyor. Tarkan Batgün, Comprizinator Türkiye. Onlar da böyle karşılaştırmalar yapıyorlar. 20 kere topla buluşmuş, 23 kez top kaybetmiş. Bana bu istatistiği açıklayacak bir dinleyicimiz var mı? 20 kere topla buluşup nasıl 23 kez top kaybediyor hiç anlamadım. Yani Beşiktaş'a maliyeti bu adamın 8 milyon euro bonservis bedeli ve yaklaşık 2,5 milyon bandında da bir yıllık maaşı var. Artı 4 yıllık kontratı var. Yani yaydığında kaç oluyor? 17-18 milyon euroya falan tekabül ediyor. Mesela Beşiktaş Otara'yı almasaydı

ne kaybederdi? Ne kaybederdi? Bence çok bir şey kaybetmezdi diye düşünüyorum. Bu menajerler şey mi yapıyor acaba? Şimdi çocuğu açıyorsun Transfermarkt'tan verilerine falan. İyi çocuk, tamam mı? Fransa etiketi falan var. Milli takım etiketi var. İşte U18'den U21'e kadar 15 kez falan böyle Fransa alt milli yaş milli formalarını giymiş. Hani bu detaylara falan bakınca o diyorsun muazzam. Ama böyle biraz araştırınca maçların çoğunda sonradan oyuna girmiş. Efendime söyleyeyim, hazırlık karşılaşmalarında oynamış. Bakıyorsun bunlardan ibaret olduğunu görüyorsun. Herhalde menajer sunumunda dosyalarında Fransa genç milli takımın sol beki etiketi altında parlatıldı. Bu şekilde mi Beşiktaş satıldı bilmiyorum ama o tara hiç öyle 8 milyon falan, böyle 2,5 milyon maaş vereyim, hiç o tarz bir oyuncu değil. Yeni sakatlıktan çıktı. Acaba onun korkusuyla mı böyle oynuyor onu da bilmiyorum. Hani ben böyle bir iki maçta da oyuncuyu da gömmek de istemiyorum ama önceki maçta da ya dedim herhalde adam alışamadı, adaptasyon problemi var falan, ama dün bu kesin kanıya vardım. Yok. Hayırlı cumalar demiş. Efsane geldi. Şampiyonlar Ligi'nin baba takımı yerini aldı demiş İlto Güler. Vallahi İlto güzel oldu. Değiniriz Fransa'ya da, şeye de döneriz, Trabzon'a da döneriz. Çünkü Fatih Hoca'nın istifası falan var ama mesajlar genelde gördüğüm kadarıyla Şampiyonlar Ligi ağırlıklı oluyor. Cihan kolay gelsin, hayırlı cumalar. Koltuk soğumadan oturdun yani demiş. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Hiçbir şey yapamazlar, üzgünüm demiş. Valla Doğan abi de bir hayli ısıtmış. Böyle toplu taşımada falan. Benim arkadaşımın bir huyu vardı mesela. Biri kalkınca oturmuyordu ya, bunun sıcağından bana hastalık geçer diye. Öyle bir şey var mı? Doğan Öncil'in bir hastalığı falan varsa bize geçmesin, bilmiyorum. Evet, Şampiyonlar Ligi kuralları çekildi. Yani Türkiye adına en güzel tarafı yıllar sonra iki takımın birden aynı sahnede olacak olması herhalde. Galatasaray'ın Barcelona'yı ağırlayıp Paris Saint Germain deplasmanına gidecek olması herhalde böyle kurayı izlerken insanın yüzündeki gülümsemeyi biraz erken sildi. Benim hoşuma gitti. Ben böyle büyük takımlarla eşleşmeyi daha çok istiyorum bu arada, öyle söyleyeyim. Mesela diğer taraftan Aston Villa ve Sporting de ilk bakışta yazıldığı kadar kolay rakipler değil. Hani Fenerbahçe'nin hani görece daha dengeli görünse de, şimdi hani karşılaşma yapıyoruz ya, Fenerbahçe'ninki daha kolay falan öyle söyleniyor. Ama orada da mesela Liverpool, Atletico, Roma, Aston Villa, Villarreal, orada da yani kolay demek böyle biraz şey olur yani. Kazanmak zor olur orada, böyle iyimserlik olur yani, cümle aklıma gelmedi. Oh buldum. Yeni formatta hani mesele büyük takımlardan mucize puan çıkarmaktan çok işte Slavia gibi, LAS gibi, AEK gibi böyle görece puan alabileceğin maçlardan puan alabilmen lazım. Bunlardan da sıkıntı yaşamazsan problem olmuyor. İşte geçen sene Galatasaray'ın çantada keklik dediği Union Saint-Gilloa'dan puan çıkaramaması, Monaco'dan puan çıkaramaması, oradan dönüp Atletico'dan bir puan alması, Liverpool'dan 3 puan alması biraz ilginç şeylerdi. Evet, yani şimdi biraz Galatasaray'dan başladım. Fenerbahçe'ye de geleceğim. Hani Paris ve Barça'ya bakıyorsun. Yani adamların zaten hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Oynadıkları futbol dünyadan ayrı bir futbol. Ve bize çok ters gelen bir oyunları var. Birisi topu aldığında vermiyor Barcelona. Diğeri de topu aldığında 3 saniyede gol atıyor. Gerçi o da istediğinde topu vermiyor. Ona da şey yapmayayım, hani orada Neves var, Vitinha'lar var, Ruiz'ler var. Yani topun sahibi gibi oynayan oyuncular var baktığında. Mesela her iki takıma karşı topu kazandığında böyle 5 saniye içinde falan organize olup hemen atağa çıkman lazım. Öyle bir takım bunlar, muazzam takımlar. Bakalım neler olacak. Evet, Galatasaray için böyle talihsiz mi? Talihsiz bir kura oldu ama bunlar gelecekti. Yani sonuçta yapacak bir şey yok. İlk torbadaki her takım zaten zor. Ama mesela oyunu en kuvvetli iki takım kim deseler, hani Paris Saint Germain veya Barcelona dersin. İkinci torbada da yine keza Aston Villa. Orada bir Emery faktörü var. Bu turnuvaları daima iyi oynayan bir takım. Yine Sporting deplasmanı da biraz böyle tuzu biberi oldu. Hani iç sahada oynayacağı Barcelona maçı hariç, işte orada Aston Villa, Feyenoord, Stuttgart, iç sahadakilerden bahsediyorum. Bunların hepsini kazanmak zorunda. Deplasmanda da böyle bir iki puan koparıp ilk 24'e ancak kalabilir diye düşünüyorum. Yine Barcelona'nın İstanbul'a gelecek olması. Bir de şey var. Yani Barcelona ile mesela ne zaman eşleşeceksin? Bu da çok önemli. Adam gider 7'de 7 yapar. O daha belli değil şu an için. Ben görüyorum şimdi. Gider Barça 7'de 7 yapar. Garantiler. O zaman eşleşirsin. Bu güzel olabilir. Bu sefer kazanma şansın daha artabilir. Bu da önemli. Bunların da belli olduktan sonra daha böyle kafamızda
Nasıl?

şekilleneceğini anlayabiliriz. Onun dışında yine işte Liverpool'u yendi Galatasaray. Atletico'dan puan aldı. Hani dolayısıyla buraya hani direkt sıfır yazalım mı? Hani yazmayabilirsin. Hani Barcelona'nın Galatasaray'ı 5-6'lık yapması kuvvetle muhtemel mi? Muhtemel. Kimse yapamaz diyemez. Beraberlik mümkün mü? O da mümkün. Ya 5-6 yersin ya berabere kalırsın, puan çıkarırsın. Evet, Paris deplasmanından pek bir beklentim yok. Çünkü onlar son 2 senenin şampiyonu. Kadro kalitesi bambaşka bir yerde. Oradan alınacak bir puan doğrudan bonus olur. O yüzden ben Paris maçına 0 yazıyorum. Yine Aston Villa maçı. Yani bu Kur'an'ın bence kilit karşılaşması. İsim olarak evet, ney? Premier Lig takımı baktığında. İnsanı bir tık böyle korkutuyor, çekiniyorsun ama bu sezonki Aston Villa geçen seneki Villa değil arkadaşlar. Rodgers gitti, Tielemans yok, Konsa yok. Yani önemli oyuncuların birçoğunu kaybettiler. Sezonda Brighton'dan 4 yiyerek başladılar. İstanbul'da bence bu maçın kesinlikle kazanılması gerekiyor ki Galatasaray İngiliz takımlarını sever, biliriz. Bence kazanması lazım. Diğer tarafta Sporting deplasmanı var. Yani o da kağıt üzerinde göründüğünden daha zor bana göre. Yani Barcelona ve Paris Saint-Germain'den sonra kura'daki en sıkıntılı maç bile olabilir bence. Adamların Portekiz'de böyle amiyane tabirle cuk oturmuş bir oyunları var yani. Galatasaray'da zaten özellikle böyle geçiş savunmasındaki zaafları da var. Ve bunları cezalandırabilecek bir takım Lisbon. Buradan beraberlik bence iyi bir sonuç olur. Mağlubiyet beni çok şaşırtmaz. Diğer tarafta bir Feyenoord var. Onlar da iç sahada kesinlikle 3 puan yazılması gereken bir maç. Hollanda Ligi böyle eskisi gibi değil. Eski Feyenoord gücünde değiller. Mevcut Galatasaray kadrosu bariz şekilde daha kaliteli. Hani Lille deplasmanında da böyle tam bir ortada maç. Böyle galibiyet de çıkabilir ama gerçekçi sonuç bana biraz böyle beraberlik gibi duruyor. Yine Stuttgart Galatasaray'dan biraz da oturmuş bir takım olsa da hani İstanbul'da oynanacağı için maç kazanılabilir. Ha, buradan da 3 puan çıkabilir diye düşünüyorum. AEK deplasmanı böyle çok hafife alanları falan görüyorum. Onu da hafife almamak lazım. Adamlar Levski'yi 4-0 geçerek geldi. Jovic'ler, Vargalar, Majerler falan böyle tehlikeli oyuncuları var. Ama işte Galatasaray'da da Osimhen var, Sané var, Batrakov var. Hani favoriye yakın ama yine de çok AYK'yı böyle hafife atmamak lazım. Hücum kalitesi zaten Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde herhalde her rakibe gol atabilecek seviyede. Ama asıl mesele bir tık sanki böyle defansta gibi duruyor arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Mesela Torreira'nın zaman zaman böyle aklı gidip geliyor. Yine Lemina bir tık böyle yaşlandı gibi. Okan Buruk'un bazı Avrupa maçlarında yaptığı gibi böyle önde basalım arkada 40 metre alan bırakırız kafasına girecek olması hani bir tık korkutuyor. Öyle oynadığın zaman Barça'dan, Paris'ten, Sporting'den adamlar o alanı görünce affetmezler. Yani 2 atsan da 5 yersin bu takımlarda. Ne demiş? İlk 2 takımı geç, diğerlerinde de oynamadan hesap mümkün değil. Hollanda takımlarına güvenilmez, bir anda 3-4 yaparlar demiş. Kim demiş bunu? Taner demiş. Galatasaray'ın başarılı olması için Dursun Bey'den, Okan Buruk'tan kurtulması lazım. Hem de hiç zaman kaybetmeden diyor. Yok artık, daha neler. Bir dur, bir dur diyeceğim. Hani adamlar 4 yıldır şampiyon oluyorlar. Hüseyin merhaba, hoş geldin. Katılmak zor olunca, katılınca da bu kadar kolay, bu kadar zor diye tartışıyoruz demiş. Sonucu da hüsran oluyor. Gerçekten nasıl bir akıl var anlamakta zorlanıyorum. Katılmışız, tadını çıkaralım işte diyor. Katılıyorum %100. Zaniolo diye süperstar oyuncusu vardı Galatasaray'ın. 5 milyona sattılar. Zaniolo'nun sol bacağı etmeyecek, Leao'nun peşinde koşuyorlar. Bu adam için 100 milyon euro harcayacaklar. Burada birileri kendi cebini dolduruyor demiş. Çok harcayacaklar gibi durmuyor. Ben sana söyleyeyim, Lank'a evrildiler bir tık. Noah Lank gelecek gibi gözüküyor. Onu da konuşuruz. Hani burada... Hani Lank'ın boşluğunu Lank'la dolduracak Galatasaray niye beklenildi bu kadar, onu da anlamıyorum ya. Ya bütün ön yargılara rağmen bence Lank gerçekten de iyi katkı verdi Galatasaray'a. Hem oynadığı maçta, maç seçmeden oynadı. Kulübede oturduğunda çok böyle sorun da yaşatmadı. Mesela bakıyorsun, selam verdiğin adam herkes 25 milyon euro bonservis istiyor işte, tamam 25 istiyorum, 5 de maaş istiyorum diyor. Yani Lank'a 15 milyon bonservis isteniyor, 3,5'ta maaş istiyormuş ama ben şeyi anlamadım yani, buna çok inanmadım arkadaşlar. Napoli başkanı 30 milyondan 15 milyona düşmüş. Yok ya, yani satın alma opsiyonu 30 iken bile fiyat sorunca adam yine 30 istiyordu.

ilginç. Bu adam nasıl oldu da 30'dan 15'e düştü? Ben buna çok inanmıyorum. Napoli başkanı böyle 30'dan 15'e düşecek bir adam değil. Yani 27,5 falan deseler anlarım ama yani bir anda 30'dan 15'e düşecek. İlginç. Ben Lang'ı tercih ederim. Hani böyle çok kolay top kaybeden bekleri var Galatasaray'ın. Hani bakıyorsun Lang'ın mutlaka kadroda olması gerekiyor. Yarım sezon geldi, parmağı falan koptu derken çocuğun bir ayı boşa geçti. Hani o kısımda bile skor yaptı. Hani böyle az skor yaptı diye eleştirmek biraz garip olur. Oynadığı her maçta topu ileriye taşıdı. Ne bileyim, içeri kat etmeye çalıştı. Ayağına da yakışıyor top. Mesela top ayağına geldiğinde aa diyorsun, bu adam topçu ya. Ayağına yakışan bir oyuncu izleriz sahada. Ha, nasıl olsa sol kanatta Barış Alper banko 11 oynuyor. Hani kim gelse de Barış'ı yediye çekmezler. Hani sahada Sané ve Yunus varken Barış'ı sağ kanada kaydırmazlar. O yüzden Galatasaray sola 50 milyon euro verip ne bileyim Leao veya Martinelli'yi alacağına 15-20'ye gitsinler, Leao'yu alsınlar. Barış'ı da alternatif yaparlar. Ne bileyim, kalan parayı da U23 kontenjanından bir 10 numaraya veya santrafora harcarlar diye düşünüyorum. 50'ler falan 12 milyon maaşla Leao'ya çok fazla. Cıks. Acil savunma lazım diyor. Galatasaray kaç puan alır güzel adam demiş. Valla onu hesaplamak biraz zor ya. Yani baktığında şimdi bir fikstür açıklansın. Yani 9 puan alsa çıkmak mümkün ama tamamen averaj ve diğer sonuçlara bağlı burada durum. Yani 10 puan alırsa büyük ihtimalle sınırda kalır. Çıkma şansı makul olur. Yani 11 alırsa playoff için oldukça güçlü bir ihtimal. Yani ilk 24 için. Zaten 12 puan neredeyse kesin playoff oluyor. Hani Fenerbahçe tarafına bakıyorsun. Evet, Atletico deplasmanı var. Hani orada biraz puan alması zor. Yani mevcut halleri kusursuz değil Fenerbahçe'nin ama Metropolitana'da Şampiyonlar Ligi maçı bambaşka bir şey gerçekten de. Beraberlik alırsa Fenerbahçe orada kesinlikle ekstra olur. Liverpool içeride büyük avantaj. Liverpool eski Liverpool mu? Ama bir şey diyeyim mi size yani? Yani savunma geçişlerinde çok açık veriyor Liverpool bu aralar. Yani dolayısıyla bence Kadıköy'de Fenerbahçe'nin puan alma ihtimali var. Tabii ki de maçın favorisi doğal olarak Liverpool. Burada bir puan iyi sonuç ya. Beğenmez misiniz bir puan içeride Liverpool'dan alsanız? Ama bir de şey var. Geçen sene Galatasaray'dan yedikleri tokat var. Onun intikamını Fenerbahçe'den çıkarmak isteyebilirler mi? Orası da muamma. Gerçi adamlar sonra geldi Galatasaray'ı eledi. Evet, iki maçta kazandın ama ölüm kalım maçında seni öldürdüler. Zaten intikamını aldılar. Daha kaç kere intikam alacaklar değil mi? Asıl mesele şeyde başlıyor. Roma, Villarreal ve Prag maç, Slavia maçlarında başlıyor. Onların üçü de içeride şimdi. Fenerbahçe bu lig aşamasından çıkacaksa bu üç maçtan minimum 7 puan almak zorunda. Evet, yani Roma isim olarak güçlü ama Kadıköy'de de yenilmeyecek bir takım değil. Villarreal tehlikeli ama onların da savunması çok açık veriyor. Slavia zaten 4. torba takımı. Böyle de, yani böyle diye de küçümseyecek değiliz yani. Onlar da Çek Ligi'nin son şampiyonu. Fizik olarak bayağı sertler. Bizim takımlar böyle takımlara karşı hep zorlanıyorlar. Yani burada bir Shakhtar deplasmanı kazanılabilir. Çünkü orası çok deplasman olmuyor. Şeyde oynuyor değil mi Shakhtar maçlarını? Stamford Bridge'de oynuyor. İngiltere'de oynuyorlar diye biliyorum. Yani bedava 3 puan değil orası da ya. Onlar da sezona 3'te 3'te girdiler yani. Bir de Galatasaray ile Arda Turan efekti var. Belki Fenerbahçe'den puan koparmaya çalışır. Bilemiyorum yani. LASK da Kur'an'ın en kolay maçı gibi gözüküyor ama adamlar daha yeni Celtic karşısında 3-0 kaybettiler. Gittiler rövanşta 5 tane attılar 2 gün önce, hatırlayın. Yani özellikle deplasmanda böyle gereksiz romantizme gerek yok gibi duruyor. Bir puan bu maç için böyle çok kötü sonuç sayılmaz. Değil mi? Kadro, ama kadroya bakıyorsun kağıt üzerinde iyi ya. Ederson, Ake, Kante, Gündüz, Asensio, Greenwood, Lukaku, Muric falan. Ama yani kağıt üzerinde de bu işler olmuyor ki. Yani işin özeti dostlar. Şampiyonlar Ligi'nde zaten kolay takım yok. Geçen sene Bodo, işte efendime söyleyeyim yine Astana, değil mi? Bunu hepimize gösterdi. Maçlar böyle sahada kazanılıyor. Biz böyle çantada keklik denilen, programın girişinde de söylediğim Union Saint-Gilloise'a 3 puan, Monaco'ya 3 puan bıraktık. 0 puan aldı Galatasaray orada. Atletico'dan 1 puan, Liverpool'dan 3 puan aldı. Gitti Frankfurt'tan 5 tane yedi. Bence Fenerbahçe'nin hedef maçları Shakhtar maçı olması lazım. Slavia Prag maçı olması lazım ve LASK maçı olması lazım. Buradan en az 7 puan alırsa, geri kalan maçlarda da 4 puan alırsa bence kesinlikle 11 puanla playoff'lara kalır diye düşünüyorum.

Şey ne yapsın? Hadi biz böyle tartışıyoruz. Ölüm grubu, iyi grup falan. Kardeş takım Azerbaycan ne yapsın? Sabah ne yapsın? Ya adamların çektiği takımlara bakın, halinize şükredin. Şimdi bunlar şey gibi düşünülüyor. Hala bu kura sistemine alışamadık falan. İşte grup gibi düşünülüyor. Şimdi burada 36 takım oynanacağı için arkadaşlar, bu 8'li gruba düşmüşsün gibi düşünmeyin. Şimdi diğer takımların aldığı puanlar vesaire, hani lig usulü oynandığı için yani çok da böyle grup gibi düşünmeyin. Bu adamlar garantilediklerinde belki rotasyona falan gidecekler. Ya maçları hangi takımla ne zaman oynadığın gerçekten çok önemli. Baksana sabah Barça ile oynuyor, Arsenal ile oynuyor, Dortmund ile oynuyor, United ile oynuyor, Napoli ile oynuyor, Villarreal ile oynuyor, Slavia Prag ile oynuyor. Herhalde en kolay rakibi Viking. Gider onunla da Aralık'ın ocağın başında oynar, adamlar donar falan, bilmiyorum. Ayıp günah denen bir şey var ya. Böyle bir şey mi çekilir ya arkadaş? Yani Barça, Arsenal, Dortmund, United, Villarreal, Napoli, Slavia ve Viking. Kardeş takım sabah. Ne diyeyim yani, yapacak bir şey yok, öyle denk gelmiş. Abi bence Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç yok, kolay galibiyet yok, rakip kim olursa olsun demiş. Kesinlikle Murat. Galatasaray'a gelince problemsiz oyuncu, ucuza geliyor, yok aile ortamı vesaire diye. Sen Şampiyonlar Ligi'nde hedefin ney? Onu bir kere hesaplayacaksın demiş. Valla oku demişsin de güzel insan. Kim yazmış? Serkan. Ya o kadar karışık yazmışsın ki bilmiyorum, araba mı kullanıyorsun? Sen de haklısın, belki dikteyle falan yazdırmışsın ama hiç okuyacak bir şey yok yani. Yani merkeze kim kurulu arkamızda diyorsanız, hiç anlamadım. Vallahi hiç anlamadım. Yani şey değil bu. Okudum anladım ama anlamamazlığa vermiyorum değil yani. Biraz daha böyle tane tane yazarsan söz okuyacağım. Ne diyor? Fenerbahçe'nin gardını düşürüp son 5 yıla bakıp Fenerbahçe hangi maçta Galatasaray'ı yendi demek abesli iştigaldir demiş ve puanları mı attın bize? Liverpool'dan 1 yazmış. Atletico'ya 0, Roma'ya 1, Villa'ya 0, Villarreal'e 0, Shakhtar'a 1, Slavia 3, Lens'e 1 yazmış. Kaç puan toplattın Fener'e? 4, 5, 6, 7. Olmaz. Böyle elenir Fener. Böyle olmaz. Cihan bir de Stuttgart'ın fikstürüne bakar mısın? Neden, neden, neden demiş. Sabah grubun... Yok öyle deme canım. Öyle deme. Azeri kardeşlerimiz var. Azeri Türk'ü mü demek lazım onlara? Azeri deyince kızıyorlar bana. Biz Azeri değiliz falan ya. Bize Azeri Türk'ü diyeceksin falan. Oradan varsa bizi dinleyen dostumuz yazarsa sevinirim. Bugün bir sürpriz olsun da Trabzonspor'da Avrupa Ligi'ne kalsın demiş. Ülke puanında Hollanda'ya geçmemiz lazım. Yakup. Ayın 28'i bugün Yakup. 11-27 tarihinde ya. Ha pardon, üstteki mesajmış. Ben de diyorum Trabzon oynadı 4-7. Alta düşmüş mesajın. Gol sorununu Orkun'a 8'e çekeceğiz demiş. Ya 8'e çekeceksin Orkun'u. Oraya daha net bir skorer alman lazım demiş. Olabilir. Orkun yokken Beşiktaş hiçbir şey yapamıyor, ben söyleyeyim yani. Adeta kabız oldu. Reis Paris Saint Germain eski Paris Saint Germain değil diyen oldu mu demiş. Olacaktır muhakkak. Şampiyonlar Ligi'nde fikstürlerin zorluk sıralaması. Opta demiş. Galatasaray en zor 13. fikstür. Fenerbahçe en kolay 3. fikstür demiş. Evet, gördüm ben de bunu Opta verilerine göre. Ya işte dediğim gibi bence çok öyle kolay zor yok. Bütün takımlar çıkacaklar, oynayacaklar. İşte Bodo Glimt'i gördün. Geçen sezon bütün zorluklara rağmen adamlar neler yaptılar. Yani diğer taraftan Astana'yı da örnek gösterebilirim. Onlar da bir önceki sezonda değil mi? Onlar da hatırımda kalmış. Şerif vardı mesela. Şampiyonlar Ligi formatı değişmeden önce gittiler, Real Madrid'i falan yendiler. İyi oynarsan bir şekilde yenebiliyorsun. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde hep şampiyonlarla oynuyor. Fenerbahçe'nin kaderi galiba bu. Yine Şampiyonlar Ligi'nde ikincilerle oynayacak demiş. Öyle olsun Sezgin. Genelde şey oluyor. Mesela Galatasaray'a kolay rakipler çıkardı Fatih Terim zamanında. Fatih Terim şansı denirdi. Ya bu da İsmail Kartal şansı olsun. Ya yine kolay değil ya. Liverpool var ya, Aston Villa var, Atletico Madrid var. Ya bu takımlara kolay diyemeyiz ya. Çok zor gerçekten. Abi şu Osterwolde'ye ne oldu ya demiş. Bu adam gitti, tekrar geri geldi diyor. Evet, orada ilginç bir şey oldu. Zaten çok gitmek istemiyordu Osterwolde. Ya oyuncunun durumu belliydi.
İyileşme süreci falan keza hepsi belliydi. Hani Fenerbahçe ve oyuncu herhalde Roma'ya gerekli detayları raporlarla falan tebliğ etmiştir diye düşünüyorum. Yani Roma'da gitti, tamam kardeşim dedi, ben satın alma opsiyonunu anlaşmayı tamamlamak istiyorum. Osterwold'cim sen bir dedi Roma'ya gel, seninle bir görüşelim dedi. Gittiler oyuncuya tepkik yaptılar. Cümleyi kullanamadım. Muayene yaptılar. Öyle kapsamlı bir şekilde. Olmadı herhalde, oyuncunun orada bir sıkıntısını gördüler. Oyuncuya isteksiz yaklaştılar. Maaşında falan indirim mi koparmaya çalıştılar bilmiyorum. Romalı yöneticiler bir tık böyle pislik. Şey var ya arka sokaklarda, adamlar pislik çıktı Rıza Baba falan. Hani Roma'nın yöneticiler bir tık öyle. Yani nereden tanıyorsunuz diye sormayın. Yani çocuğa böyle bir şeyler mi yaptılar? Hani Jaden da bunu kabul etmeyince işi kıvırıp anlaşmayı iptal mi ettiler bilmiyorum. Hani böyle amatörce bir iş olmaz bence. Hani Fenerbahçe plan yapıyor, program yapıyor, satıyor. Hani bu transfer olacak diye transfer hamlesini de ona göre şekillendiriyor. Sen gidiyorsun, adamın sakat olduğunu biliyorsun. Sakatken bu adamı istiyorsun. Fenerbahçe'de görüşmene müsaade ediyor. Tamam diyorsun, oyuncuyla anlaşıyorsun. Fenerbahçe ile anlaşıyorsun, oyuncuyu çağırıyorsun. Sonra da profesyonellikten uzak keyfi bir karar alıyorsun. Bence bu iş böyle kulüpler arasında bir husumet doğuracak gibi duruyor. Yani husumet doğuracak sonuçlar çıkarabilir. Uzun lafın kısası, Osterwold'e döndü. Yani satın alma opsiyonu, kiralık transfer bence Roma'nın iş güzelliği dolayısıyla askıda kaldı. Böyle hızlı bir operasyon yapacak Fenerbahçe. Bir senelik bir yere kiralar diye düşünüyorum. Çünkü seneye yabancı kuralı böyle kalmaz, düzelir. Seneye de tekrar geri gelir Osterwold'e. Hayırlı olsun Fenerbahçe'nin yeni transferi. Böyle sessiz, sakin, kendi halinde birine benziyor değil mi? Niye Galatasaray'a laf çaktım, bir de Fenerbahçe'yi çekeyim ya. Yani Lank'ın yerini Lank'la doldurmaya çalışıyorlar. Osterwold'e de geri geldi ya. Oradan şey yapayım dedim. He. Sessiz, sakin, efendi birine benziyor Osterwold'e. Yeni transfer. Okan Hoca yine dört ayak üstüne düştü. Kaybetse de bir taraftar olarak diyecek bir şeyimiz yok. Biri Barça, biri Paris Saint Germain. Bir şekilde kılıf uydurur. Ama Fenerbahçe'nin işi bence zor. Daha kolay gibi görünen fikstürde kalamazsan 24'te güle güle evine derler. Bu da baskı yaratmaz mı Fenerbahçe üzerinde demiş. Hiç öyle düşünme, ben sana söyleyeyim. Yani Okan Hoca şey mi diyecek? İşte ben Paris'le oynadım, Barça'yla oynadım, Aston Villa'yla oynadım, kaybettim. Bence hiç öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Galatasaray taraftarı her zaman tepkiyi verir. Yani şöyle olur, 1-0, 2-1. Hani bu tarz skorlarla yenilirse dediğin gibi belki orada işin içinden biraz sıyrılabilir. Ama bu takımlar gelir seni 5'lik 6'lık falan yaparsa bak hiç öyle bahane falan bulacak bir halin kalmaz. Mesela Ferencvaros Trabzon maçı gibi. Yani maça Trabzonspor güzel başladı. Hani takım akmasa da ben gol atacağının sinyallerini alıyordum ilk dakikadan itibaren. Sonra bir adam çıktı böyle slalom yaparak Ferencvaros'un çorak topraklarına giriş yapmak üzereyken o da ne? Gitti kendini karşılayan rakibinin bileğine bastı. Hop sana kırmızı kart. Ya tamam, Ferencvaros gerçekten uyuz bir takıma. 4-5 deyince bir anda buraya bağladım. Böyle daldan dala olmuş gibi olacak ama adamların starı yok. Hani bunun bir tık üstünü Boda yapıyor. Mesela bunlar bunu yaparken bizim takımlarımız neden bunu yapamıyor diye düşünüyorum yani. Milyon tane taraftarın var. Ya bunlara karşı bir tane sorumluluğun var. Bir tanecik ya onu yapacaksın. Ama bizde hep aynı tas, aynı hamam. Bir de bizim hastalığımız bu. Hani kendime de katıyorum. Şimdi şey değil. Hemen sizi ortaya atıp ben çekilmeyeceğim. İsme bakarız, hemen rakibi küçümseriz. Değil mi? Mesela Ferencvaros şu açıp bir kere izleyen var mıdır? Hani ben işim gereği mecburen izledim. 20-25 gün önce Real Madrid'le bir hazırlık maçı yaptılar. Ve Real Madrid'i 2-1 yendiler. Sonra bu yayına geldim. Dedim ki bakın arkadaşlar, bu Ferencvaros taş gibi takım. Evet tamam, Madrid çok rotasyon yaptı vesaire hazırlık maçında ama yani Madrid'in rotasyonlu kadrosu bile Ferencvaros'u yenmesi lazım. Gittiler 2-1 yendiler ve sonra bana kızdılar ya Salah gelecek falan, Cihan öyle konuşma dedim. Üçlük yaparlar Trabzonspor'u. Bilmiyorum hatırlayanlar var mı? Ki dörtlük oldu Trabzonspor. Gerçekten de Ferencvaros yani birazcık böyle Trabzonspor'da talihsi bir takım gelmiş. Adamlar tam oturmuş. Kadro kaliteleri ne kadar düşük seviyede olsa da maliyet açısından takım gibi oynuyorlar. Fatih hocama da bir iki kelam etmem lazım ya. Hatırlayın geçen sezon Okan Buruk'la
beraber ortak basın toplantısı yaptığında işte ben rahat uyuyamıyorum, sen rahat uyuyorsun falan.

tab uyuyorsun bu kadar yıldız, bende de olsa ben de uyurum demişti, hatırlıyor musunuz? O tarz bir şey söylemişti. Demek ki Fatih Hocam neymiş? Yıldız almakla iş bitmiyormuş. Hani sendeki oyuncular bende olsaydı

diyemeyiz. İyi oynadılar mı? Oynadılar. Onaçu'yu bir tık ayırıyorum. Hani şu an Saviola ve Aras ne verecek? Onlar da çok belli değil. Sağlam çocuklar. Bunlar da illaki açılırlar. Ben burada Fatih Tekke'nin çok böyle forma adaletini sağlayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Salah da, Fabinho da kötü oynasalar bile yönetim diyecek ki Ertuğrul Bey ve yönetim. Ya kardeşim biz bu adamlara dünyanın parasını verdik. Sen bunları oynatmak zorundasın. Hoca da oynatmak durumunda kalacak. Fatih Hocam'ın zaten futbolcuyken de mentali böyle çok güçlü değildi. Yani bugüne kadar yani kendi kariyerinden büyük kariyere sahip oyuncuları içeren bir takım yönetti mi? Ben çok hatırlamıyorum. Yönetmedi işte, Trabzonspor var. Bir tık böyle yabancısı olduğu bir hisle takımı yönetiyor. Dünkü maçta herhalde onun son sınavıydı. Bunu da başaramamış gibi görünüyor. Hocama şunu hatırlatmak lazım. Belki bir yerlerde bir tanıdığı dinliyordur Fatih Hocam'ın. Ya hocam artık sen oyuncu değilsin, yöneticisin. Yani tekil değilsin, anlatabiliyor muyum? Çoğulsun. Böyle attığın, atacağın adımların hepsi böyle şey düşünmen lazım. Tekil düşünmemen lazım. Bu adımların hepsinin böyle yolu yordamı ona göre olmalı. Hani ben bu takımla şunları hayal ediyordum diyorsan işte duyguların, sinirlerin falan böyle şeyden olacak. Ne derler, böyle demirden olacak. Hani Değirmendere'de kahvede oturan Cemal amca gibi, genç uşaklar gibi olmamalı. Tamam övdük. Övülecek işler oldu ama canını yediğim yerince de kaldırmamak ne demek ya? Hep alkış mı gelecek Fatih Hocam ya? Hop alkışlayınca süper. Yerince de ben istifa ediyorum çocuk gibi. Olmaz. Burada sinirleri senin demir gibi olacak. Yani baskıyı kaldıramayan bir teknik direktör olmaman lazım. Orta halli takımı bana versinler. Hani çok da bir şey beklemesinler. Ben takılayım modunda olmamalı. Eline güçlü takımı verip beklenti yükseltince uykular kaçmaya başlar. Olabilir. Ya belki tecrübe kazandıkça gelecekte bu baskıları da göğüsleyebilir hocam. Olabilir. Ama ilk maçta istifa eden birisini geri döndürmek bence çok büyük bir hata. Ben yönetimin hata yaptığını düşünüyorum. Hani takımdaki her oyuncu için güvenilmez bir imaj çizersin. Ne oldu bu hoca, 4 taneydi istifa etti. Disiplini sağlayamazsın. En yakın örneği Sergen Yalçın var ya önümüzde. O da istifa edip duruyordu. Ben beceremiyorum, sorunları çözemiyorum diyordu. Yönetim kabul etmiyordu. Sonunda yönetim de pes etmişti. Fatih Tekke de şimdi istifa etti. 18 aylık görevimden dedi. Yönetim kabul etmedi. Tekrar gelecek mi bilmiyoruz. Gelebilir, yönetebilir. Ama 2-3 kötü sonuçtan sonra yine Fatih Hoca gidecek. Böyle olacak. Bir kere istifa eden, bir kere giden hep gider arkadaşlar. Romantizme bağlıyorum. Bir kere gideni geri döndürmeye çalışmayın. Hep gidecektir o. Asla döndüremezsiniz. Ha? Aşk hayatında da böyle değil midir ya? Gideni geri döndürürsün, yine problemler yaşarsın. O problemler böyle çığ gibi yavaş yavaş büyür. O yüzden gideni döndürmeye çalışmamak lazım. Ada Yüzgeç mi oynayacak Paris Saint-Germain'e karşı demiş. Osimhen'in yediği ada gözüküyor şu an. Öyle gözüküyor. İki gündür Bakırköy kuru yemişçilerinde Değirmendere fındığı arıyorum, bulamıyorum. Sen de Değirmendere'de kahvede oturan amca örneği verdin demiş. Ya aklıma geldi bir anda. Yani Fatih Hocam gerçekten yani çok duygularıyla adamın üzüntüsünü gördüm maç sonunda. Herhalde Trabzonlu olsaydım kahrolurdum. Adam gerçekten üzülmüş. Hani parayı polu geçtim. Adam kahrolmuş ya. Ya hoca bu stresle mesela Trabzon'un başında 6 ay kalsın. Herhalde böyle 5-6 yıl daha fazla yaşlanır gibi. Bazı insanlar maalesef bu duygularının önüne profesyonelliği koyamıyorlar. Mesela bu Arda Turan'da da çok fazla vardı. O da böyle duyguların önüne geçemiyordu. Ama yaş aldıkça mesela buralardan uzaklaştıkça Arda Turan bunu sanki böyle bir tık atlattı gibi gözüküyor. Fatih Hocam da öyle. Geçemiyor. Bir de Trabzonlu ya adam kendisi. Onunla da alakalı olabilir. Galatasaray hep şanslı kura çekiyor algısını bir bırakın. Paris Saint-Germain, Bayern, Real, Barça, City, United her sene böyle takımlarla oynuyor Galatasaray demiş. Fenerbahçe Real'le, Bayern'le veya Paris'le hiç oynadı mı ben görmedim demiş. Herhalde oynadığı en büyük takım Inter ve Chelsea'dir diyor. Madrid'le oynadı diye hatırlıyorum bir hazırlık maçında. Özel maçta oynamadı. Hatta Alper Potuk'un şeyi var ya, çok böyle reislere düşen, kaptanlar kaleyi falan seçiyor. Alper tokalaşıyor falan, koşup gidiyor falan. Martial'e bağırıyor arkadan. Hey! Hey! Hey! Falan. Sonra hemen Alper geliyor, fotoğraf çektiriyor falan. En son hani hakemlerle fotoğraf olayını atladığı için.
Ya başarılı olsunlar ya. Gerçekten ben özlemişim. Sürekli ben 3-4 tane İspanyol takımını

0: 3-4 tane İngiliz takımını izlemekten. Salı mesela Fenerbahçe izleyeceğiz, çarşamba Galatasaray'ı veya Salı Galatasaray izleyeceğiz, çarşamba Fenerbahçe'yi. Hem bizim açımızdan iyi, hani medya olarak daha çok reklam alacağız. Hem yayıncı kuruluş açısından, onlar zaten şu an göbek atıyordur. Allah diyordur, reytingleri alt üst edeceğiz. Bir de 8 maç elenme ihtimali de yok. En kötü 8 maçı yayınlayacağız işte, 8-8-16 maçı kafadan vereceğiz diyordur. İzleyip görelim, güzel olsun. Yeter ki böyle rezil sonuçlar almayalım. Hani bir takımdan gidip 6 tane 7 tane yemeyelim yani, orada da bir şeyimiz olsun. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük dezavantajı demiş, Galatasaray gibi vakit geçirme rolünü iyi oynamıyor diyor. Ya Mustafa bak, hala birbirimize laf atma peşindeyiz ya. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Bazen bazı takımlara karşı bu zaman geçirme işini yapacaksın ya. Barcelona sana yapmadı mı? Koskoca Barcelona Galatasaray'a karşı zaman geçirdi. Pique'yi hatırla. Korner çizgisine indi adam. Yani Avrupa sahnesinde böyle zaman zaman oyunun temposunu kontrol edebilme becerin olması lazım. Yani Galatasaray son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde o pragmatik skoru tutma, oyunu soğutma becerisini fazlasıyla geliştirdi. Sen bunu kendini yere atma olarak algılayabilirsin. Ama uluslararası arenada böyle puan almanın en temel anahtarı oyunu soğutmaktır. Ne yapacaksın? Atletico Madrid'le oynuyorsun. Paris Saint Germain'le oynuyorsun. 1-0 öne geçince ne yapacaksın? Ha, gücünde bir yere kadar senin. 70'e kadar fiziksel olarak dayandın. Orada o konuda birazcık daha böyle işini bilmen lazım ya. Bunlar futbolun ruhunda var. Paris'le Paris'in istediği ama ambargodan dolayı alamadığı Batrokov oynayacak. Ve ilk Şampiyonlar Ligi macerası kendisini isteyen Paris Saint Germain'le olacak. Öyle olmayacak ilk macerası. İşte Paris, Barça falan çıktı ya. Belki Paris belki 6. hafta gelir. Anlatabiliyor muyum? Ama demek istediğini anladım. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki belki ilk maçı ne bileyim. Şeyle olur. Şeyle olur. Kimle olur? Aston Villa ile olur. Bilemiyorum yani. O daha belli değil. Fikstürler belli olunca daha güzel konuşuruz. Ne kadar puan alabiliriz, ne kadar alamayabiliriz. Şimdi içeride dışarıda belli. Ama kaçıncı hafta kimle oynayacaksın falan, bunlar bence daha önemli. Merhaba, iki takımda 12 puan alır demiş. Vay Sezginciğim. İki takımı da playofflara taşıdın. Ha böyle ya, inanın. İnanan insanlara ihtiyacım var. Abi Henry 27 sene sonra intikamını aldı demiş. Şey mi diyorsun, final maçında Taferel'e gol atamadı kafayla diyorsun. Gitti Galatasaray'ı yaktı diyorsun. He? Mantıklı Mirza, bravo. Ama Villa çekmedi mi ya? Galatasaray'ınkini David Villa çekti diye hatırlıyorum. Henry Fenerbahçe'yi çekti. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir Yunus'a gidelim. Döneceğim tekrar mesajları arkadaşlar. Buradayız, sohbetimizi gerçekleştiririz zaten. Yunus Aydın'la da konuşalım. Yunus'cum nasılsın? Hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk abi, selamlar, iyi yayınlar.
0: Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Bir problem, bir sıkıntı var mıdır?
1: Güzel gidiyor abi. Kulağı çekinledi. Uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Keyifler yerinde.
0: Nasıl?
1: Keyifle Şampiyonlar Ligi kurasını takip ettim ben de.
0: Onunla başlayalım istersen. Nasıl buldun?
1: Tabii.
0: Kuraları, yani daha doğrusu takımları, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Dün hepimizin gözü kulağı TRT Spor'daydı. Kura çekimini izledik. Kura çekimindeki çevremdekileri anlatana kadar gerçekten amiyane tabirle anam ağladı ya. Yani sürekli sol altta takımlar geliyor ya. O bizim rakipler bunlar mı? Abi diyorum, yok. Her gruptan iki takım gelecek. Aa tamam, bizim rakipler de belli oldu falan diye. Bilmiyorum, sen tek mi izledin, kalabalıkta mı izledin? Hani her gruptan iki takım geleceği mantığına hala alışamamışız. Alabilirim Yunus Aydın yorumlarını.
1: Ya özellikle tabii hani Şampiyonlar Ligi kurasına da hani aslında alışık değiliz ne yazık ki Fenerbahçe olarak. Bizim için de güzel bir heyecan oldu. Yani gerçekten. Ya şimdi tabii ki ben Fenerbahçe'nin gerçekçi olmak gerekirse Galatasaray'a göre daha rahat bir kura çektiğini düşünüyorum. Yani fikstür avantajı ya da işte kura şansı genelde evet yani Galatasaray'ın yanında olur gibi bir algı vardı ama yani bu kurada hani açıkçası bunun tersine döndüğünü düşünüyorum. Yani Atletico Madrid deplasmanıyla başlayacak Fenerbahçe. Sonrasında iç sahada Liverpool. Aston Villa deplasmanı zor. Geri kalan maçlarda Roma, Shakhtar, Villarreal, Prag, Lask, Linz. Yani bunların hepsi yani Fenerbahçe'nin en azından 1 puan ya da 3 puan alabileceği maçlar. Bence çok kötü bir kura çekmedi Fenerbahçe. İşte işte Shakhtar Arda Hoca'yla tabii ki orada olmak hani gerçekten güzel. O maçın da ayrı bir hikayesi olacak. Ama hani Fenerbahçe takımının ben Şampiyonlar Ligi'nde seneler sonra görmek tabii ki apayrı bir hikaye. Yani işte senin söylediğin gibi medya için ayrı güzellikleri var. Yayıncı kuruluş için ayrı, bizler için ayrı. İki takımla yıllar sonra yenilen Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Fenerbahçe 18 yıl sonra yenilen Şampiyonlar Ligi'nde ama kura olarak ya Atletico Liverpool Aston Villa Roma zaten Şampiyonlar Ligi seviyesindeysen bu takımlarla oynamak zorundasın. Ama ya ben Liverpool ve Atletico hariç Fenerbahçe'nin belki dediğim gibi Aston Villa her maçtan puan alabileceğini düşünüyorum. Gerçekten yani Olympique Lyon'a karşı da ilk yarıda çok eleştirsek de İsmail Hoca'nın gerçekten Fonseca'yı taktikleriyle mat ettiği bir maç oldu. Yani yıllar sonra yeniden bu sahnede olmak, bu turu, bu kura çekimini yaşamak, Fenerbahçe'nin özünü hatırlaması yani gerçekten çok çok değerliydi. Yani maç sonunda hani TRT'nin spikeri Hünkar Mutlu'nun da dediği gibi orada birçok Fenerbahçeli duygulanmıştır. Yani Fenerbahçe yıllar sonra yeniden ait olduğu yerdi diye. Yani çok güzel bir heyecan olacak Fenerbahçe için.
0: Evet, şimdi bu kolay grup zor grup olayı var, çok konuşuluyor. Geçen seneden ben örnek verdim az önce yayın içinde, Astana ve Bodo bunu başardı dedim. Biz böyle çantada keklik gördüğümüz takımlara karşı genelde daha fazla zorlanıyoruz ama işte ya bu takımdan puan alamayız dediğimiz takımlara karşı da orada bir direnç gösteriyoruz. Oyuncular ben maç mı seçiyor ya da o karşılaşmalarda daha mı aktif rol oynuyorlar bilmiyorum ama sanki bu tarz sıkıntılar yaşıyoruz. Bir de şunu da unutmamak lazım, sürekli yayın içinde tekrar ettim. Şimdi takımlarla kaçıncı hafta oynayacağımız önemli. Şimdi Galatasaray gidip Paris'le belki 7'de 7 yaptıktan sonra oynayacak. O daha belli değil şu an için. Puan alma ihtimali yüksek. Yine keza belki Fenerbahçe Liverpool'la 7'de 7 yaptıktan sonra oynayacak. Bu da bence bir tık etkileyecek diye düşünüyorum grupları. Sen ne dersin?
1: Kesinlikle öyle. Yani sıralamalar ilk 8 içinde aldığın yerden ziyade hani 8-24 daha hani Fenerbahçe Galatasaray için söyleyeyim. O aralıkta olacak takımların hangi sırada olacağı çok çok değerli. Yani geçen sene ilk kura çekimi çıktığında çok net tarihine kadar hatırlıyorum. Mesela City Galatasaray maçı 26 Ocak'taydı. Yani Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali üzerinden hani City oraya kadar 7'de 7 ile gelirse yani o maçta rotasyon yapar, ilk 8'i garantilerse Galatasaray için bir avantaj olur diye konuşuyorduk. Yani şu anda aynı senaryo hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için de geçerli. O güne kadar, maç gününe kadar hangi takvimle geldiğin çok çok değerli. Ligde o hafta kimle oynadığın çok değerli. Yani takımların yorulması. Mesela Fenerbahçe için Samsun Spor deplasmanı kesinlikle zor olacaktır. Çünkü takım gerçekten çok yoruldu. Arada bir gün arası olmasına rağmen hem yurt dışından bir... Gerçi Fenerbahçe onun takvimini değiştirdi. Geçen sene Avrupa'dan gittiği gece dönüyordu. Fenerbahçe bu sene o gece kalıyor. Sabahında bulunduğu ülkede bir hafif ter idmanı yapıp uçakla tekrar geliyor. Bunun bir şekilde önüne geçmeye çalışıyorlar maç günü yolculuğunun ama elbette Şampiyonlar Ligi seviyesinde de bunun çok fazla etkisi olacaktır. Dediğim gibi kaçıncı hafta hangi takımla oynanacağı çok çok değerli. O takımın 8-24 içindeki pozisyonu çok çok değerli. Yani özellikle Liverpool, Atletico, Aston Villa üçlüsü için yani burası çok daha değerli olacak. Özellikle Liverpool'a karşı ne zaman oynayacağınız çok daha değerli. Yani alerji ihtiyaçları olan bir maçta İç sahada yakalanmak yani çok tehlikeli olacaktır tabii ki.
0: Evet, Arda Turan'ın da açıklamaları oldu. Fenerbahçe ile eşleşecek Shakhtar biliyorsun. Dedi ki ülkemizin büyük kulüplerinden biri. Büyük bir kültüre ve çok sayıda üst düzey oyunculara sahipler. Birbirimizin elinden kupalar aldık. Kupa mücadelelerinde birbirimize kaybettik. Bu nedenle rekabeti büyük bir saygıyla hatırlıyorum. Bunlar zaten kendi hikayesi olan maçlar. Umarım futbolun güzelliğiyle insanların hatırlayacağı yeni anlara sahne olur dedi. Yine Madrid ile karşılaşacak Shakhtar. Orada Arda Güler var dedi. Yine Inter'de Hakan Çalhanoğlu var dedi. Benim kardeşim gibi dedi. Arda Turan için de herhalde farklı bir deneyim olacak Fenerbahçe ile karşılaşması.
1: Yani kesinlikle öyle. Arda Hoca Shakhtar'ı tercih ettiği andan itibaren yani müthiş bir deneyim içerisinde. Yani takım komple otelde kalıyor savaştan dolayı. İşte kendi iç sahalarında maç oynayamıyorlar Avrupa'da. Ülkenin bulunduğu savaş şartlarından dolayı Ukrayna'nın. Ve baktığın zaman yani Arda Hoca Shakhtar'daki şampiyonluğunun ardından. Çünkü Arda Hoca biraz daha şu an işte Beşiktaş'tan çok teklif aldı mesela, gitmedi. İşte milli takım için adı geçti, direkt zaten kapıyı kapattı. Biraz daha oyununu geliştirerek yani Eyüp'te tercih ettiği sistemde, Shakhtar'ı şu an tercih etmesinin sistemi de yani böyle biraz daha dış kulvardan giderek mesela Arne Slot gibi kendini büyük takımlarda yıpratmadan Liverpool'a gitmek gibi oyununu beğendirerek dünyaya bir bakış açısı, bir futbol haritası izliyor. Böyle bir yolculuk istiyor. Ve burada Şampiyonlar Ligi'nde dünya futbolunun en görünen sahnesinde bunu nasıl oynayacağı gerçekten Arda Hoca'nın çok çok değerli. Yani dediği gibi Madrid maçının Arda Hoca için ekstra zaten bir değeri var. Yani Fenerbahçe maçının keza aynı şekilde, ama Arda Hoca'nın gerçekten yani futbolculuğunda zaman zaman işte çok fazla tatsız şeyini gördük. Uçakta gazeteciye saldırmak, daha sonra şarkıcı

0: Berkay'la olayı vesaire ama teknik direktörlüğe geçtiği andan itibaren yani o kadar doğru bir iletişim. Yani o kadar doğru hareketler. Yani gerçekten çok doğru bir yol izliyor. Herkesin sevgisini, saygısını daha da fazla kazandı Arda Turan. Yani şu an Shakhtar'la yaptıkları zaten çok başka bir hikaye. Yani savaş olan bir ülkede bunları başarıyor olması, geçen sene Konferans Ligi'ndeki başarısı, işte kendi şampiyonluğu, bunların hepsi çok değerli ama bunun haricinde Arda Hoca'yı, Arda Turan'ı sevmeyenler varsa yani bence teknik direktörlük kariyerinden sonra çok başka bir yol izliyor. Ya tabii ki Fenerbahçe maçını dışarıda bırakarak söylüyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde de umarım her şey onların istediği gibi olur. Çünkü gerçekten ülkelerin bulunduğu durum gereği şartlar çok zor şartlar altında çok değerli işler yapmaya çalışıyorlar.
1: Evet, Yunus Aydın, bu Gendüzi'nin olayıyla ilgili bir şey söylemek ister misin? Ben dün işte birkaç yorum yapınca bana şey dediler, ya sen Galatasaraylısın, algı yapıyorsun, adamın ceza almasını sağlayacaksın falan. Yahu dedim, Süper Lig değil burası, yani UEFA, FIFA bunun kararını veriyor. Yani bizim burada Ferhat Gündoğdu veya ne bileyim İbrahim Hacı Osmanoğlu dinlemiyor. Ben sadece olayın şeyini, detayını anlatmak için, dinleyenlere bilgi vermek için söyledim. Herhalde hani maç sonundaki hareketlerinin UEFA tarafından böyle seyirciyi veya rakibi provoke etme kapsamında değerlendirilirse bir maç olabilirmiş. Ama işte olayın fiziksel bir saldırı veya ciddi bir kural ihlali olarak resmi rapora döktüyse hakem 3 maç olabilir deniliyor. Hani sana göre durum nedir? Bir sıkıntı yaşar mı Gendüzi?
0: Ya bence yaşayacaktı. Çünkü hani yaptığı hareketler, özellikle bir tane hareket var ki hani spesifik olarak çok hani bence terbiye sınırlarını aşan bir hareket. Burada hani tabii ki Gendüzi'ye yapılan saldırı vesaire hani bunları çok dışarıda tutuyorum ki Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçından itibaren, orada yaşadığı tatsız olaydan itibaren 6 kişilik zaten bir koruma ekibi var. Hatta zaten olaya da ilk müdahale eden beyefendi, beyaz tişörtlü beyefendi de Fenerbahçe'nin koruma ekibinden. Zaten o da çok hızlı bir şekilde müdahale ediyor olaya. Saldırıyı ayrı tutuyorum ama hani Gendüzi'nin gerçekten taraftara karşı bir kışkırtması net bir şekilde var. Ya bu tabii bizim kendi açımızdan baktığımızda aslında imkansız olan şeyler. Sabah mesela hani birisiyle bunu konuşuyordum. Yani şimdi bizim Türk bir futbolcumuzun yurt dışına gidip bize böyle hareketler yaptığını düşünmek yani çok ütopik. Yani bizim hiç hani aklımıza gelmeyecek şeyler yani asla yapmayacaklardır ama ya örnek vererek söylüyorum. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nun böyle bir hareket yapması aklımıza bile gelmez. Yani kendi ülkesine karşı Gendüzi, kendi ülkesinin takımına karşı yaptığı bu hareketler bence hani biraz fazla uç, fazla sinir noktalarına basıyor. Tabii ki bir Fenerbahçe taraftarının maç esnasında benim de galibiyet sonrasında yaptığı o hareketler bir tanesini dışarıda bırakarak söylüyorum. Sevinç tabii ki hoşumuza gidiyor ama ya baktığın zaman bu UEFA'nın, FIFA'nın net bir şekilde hani ceza verici hareketler bence bir maçtan fazlasını vereceklerdir diye düşünüyorum. Hani çünkü saldırı sonrasında oldu. Saldırı artık giderken oldu. Bunun hani kronolojik zamanına mutlaka bakacaklardır. Çünkü Gendouzi bütün bu tasvip ettiğimiz hareketleri yaptıktan sonra Milan Škriniar'la birlikte tam çıkarlarken o saldırı oldu. Zaten sonrasında ortalık karıştı. Yani bütün futbolcular geldiler. Evet. Bu sebeple mutlaka Gendouzi'ye bir ceza verecektir UEFA.
1: Acaba Fas kökenli olduğu için, kendisini çok Fransız hissetmediği için o hareketi yapmış olabilir mi? Belki de hani bir de Marsilyalı ya, zaten çocuk da söyledi bana, dedi çok küfürler ettiler, ben de o yüzden kendimi tutamadım dedi.
0: Ya tabii ki ama hani sonuçta baktığımda yani bir Fransa ile net bir şekilde bir bağlantısı hani var, yani Fransız da hani diyebiliriz. Yani baktığımda dediğim gibi Fas kökenli ama hani sonuçta bu kimliği taşıyor, milli takımında oynadı. Yani Fransa'nın hani bir Fransız kimliği var. Yani bence hani çok hani dediğim gibi elbette Marsilya kökenli, Olimpik Lyon bu rekabet ama hani işte az önce Arda Hoca'dan bahsediyoruz mesela. Ya bunlar tabii ki milli takıma çok daha fazla var olmuş oyuncular. Ama bu tarz hareketleri yapacaklarını düşünmüyorum. Gendouzi'nin ya bu tarz eleştirel tavırları var. Şu an Fenerbahçe'de işler yolunda gittiği için tabii ki çok fazla bunları konuşmak doğru da değil, öne çıkarmak ama geçen sene de hani Gendouzi'nin takım içinde böyle antipatik davranışların olduğunu, aslında çok da sevilmediğini net bir şekilde söylüyorlardı. Dediğim gibi hani bu olaylara çok şu an Fenerbahçe'de işler yolundayken girmeyelim ama yani Milan Škriniar'ın yanındayken saldırıyorlar. Tamam, bütün takım geldi refleksle, zaten ne olduğunu da anlayamadan geldiler hepsi. Sonuçta orada bir kavga çıktı. Lyon tarafı da geldi, Fenerbahçe tarafı da geldi. Herkes olaya müdahale etti ama Milan Škriniar'ın yanında Gendouzi bir kavgaya giriyor ve Milan Škriniar'a bakın orada kamerada. Yani Škriniar olay yerinden uzaklaşıyor. Yanınızdan adamı aldı. Uçan tekmeyle Gendouzi'ye orada bir sonuçta darbe var. Yani ve Škriniar müdahale etmiyor. Yani Gendouzi'nin bu tarz hareketleri, ya şöyle düşünelim. Yani sonuçta dediğim gibi Fransız. kendi ülkesi

0: kendisine karşı bunu yapan takım içinde huzursuzluk olduğu zaman bunun muadili şeyler yapıyordu. Ama tabii ki Fenerbahçe'de her şey yolundayken bu şu an es geçilsin yani.
1: Evet, tekrar döneriz oraya ama bir diğer bir sıcak gelişme de Fatih Tekke, Yunus Aydın. Yani bu baskıyı kaldıramamak olarak mı yorumlamak lazım ya da Fatih Tekke'nin karakteristik özelliği diye mi yorumlamak lazım bilmiyorum. Yani sorumluluk bilinciyle açıklamak bence daha doğru olur. Ben böyle bir tık dedim ki hocam dedim bu baskıyı kaldıramıyorsan sezon sonunu zor görürsün. Evet, istifası şu an kabul edilmedi ama yakın çevresine de ya benim işim bitti ben istifa ettim kabul etmeseler de devam etmeyeceğim dediğini duydum. Sana göre Fatih Tekke'nin geleceği Trabzonspor'da nasıl olacak ya da görüyor musun bir geleceğini?
0: Ya bağlar koptu bence. Yani buradan sonra aslında bağlar o basın toplantısında Fatih Hoca'nın çok gündem olan 2-3 yıldızımız var. Hani gibi bir söylemde bulundu. Tam kovulmalık kadro dedi basın toplantısında mağlubiyet sonrası bir önceki lig maçındaki mağlubiyet öncesinde. Yani baktığın zaman hani bir şekilde Fatih Hoca'nın oradaki açıklaması da bağların biraz koptuğunu gösteriyordu. Şimdi başından itibaren aslında söylediğim bir şey vardı. Fatih Hoca Trabzon'a geldiği andan itibaren ilk iki ay Ertuğrul Doğan'la hiç yan yana fotoğrafı yoktu. Yani bu Trabzonspor'un yerel medyasında ben işte okuduğumda mesela Erdal abiye, Erdal hoşu, işte Barış Vurdu seveni hani hep buna dokunuyorlardı, bu noktaya değiniyorlardı. Sonrasında Trabzonspor'un geldiği noktada yani olaylardan, pinalardan hani olayın Fabinho'ya dönmesi Türkiye'deki futbol iklimine ayak uydurdu Trabzonspor. Yani baktığında işte Fenerbahçe Greenwood oluyor, Beşiktaş Vlahovic oluyor, işte Galatasaray'da Osimhen var zaten. Hani biz de bir yıldız çekelim Muhammed Salah, Fabinho kim oluyorsa diye. Biz Trabzonspor'da şu ana kadar yani hep doğru bir kadro planlamasını işte örnekledik. Yani bu neydi? Tamam Onuachu gibi bir yıldız ama aslında yarı yıldız. Ligin gol kralı ama beklentinin üstünde bir performans. İşte Beşiktaş'ta hiçbir şekilde dikiş tutmayan Ernest Muçi. Ya baktığında iyi performans Trabzonspor. Olay gibi, Pina gibi, Folcorelli gibi çok iyi oyuncular. Yani sonrasında da Trabzonspor'da bir gençleşme harekatı ile birlikte yüksek bonservisi satışları Uğurcan'la birlikte başlayan. Şimdi bir işin kadro yapılanmasının olaydan Fabinho'ya dönmesi bence çok. Salah'ı dışarıda tutuyorum. Muhammed Salah için yeterli ekonomik şartları oluşursa tamam olur ama buradan sonra Trabzonspor'un yıldızlara devam etmesi Fatih Hoca'nın dediği gibi evet hocayı riske atan bir kadroydu ve bence hocanın onayı olmayan bir transfer. Özellikle Fabinho transferinden bahsediyorum. Keza Darwin Núñez ilgi noktasında da öyleydi. Ligin gol kralına sahip olan bir oyuncu, bir takım. Yani neden onun önüne bir oyuncu almaya çalışır ki? Yani şu an baktığında Şomurodov ve Onuachu'dan bahsediyoruz. Onuachu Trabzonspor'da. Neden Darwin Núñez alınmaya çalışıyor ki önüne? Yani ne yapabilir ki daha fazla Darwin Núñez? Ki bence şu an hali hazırdaki Darwin Núñez'in performansı yani Onuachu'dan daha fazlasını veremezdi. Ama Trabzonspor içinde bulunduğu ekonomik rahatlamada bunu yapmaya hak gördü kendisi. Çünkü çok yüksek bonservisi satışlar, bankalar birliğinden çıkmak. Bu da Fatih Hoca'yı olumsuz etkiledi. Ben Fatih Hoca'nın geçen seneden itibaren 1 ile 4 arasındaki konumlanmamız iyi ya da geçen haftalarda gördüğümüz İstanbul takımlarını yenelim diyen taraftara karşı böyle bir inanarak cevap vermemesi, aksine başını öne eğmesi otobüste. Bir yere kadar takımını bilmek, hatta Fatih Hoca geçen sene kendisi de söylüyordu. Yani hani eşimi dahi inandıramıyordum şampiyon olmayacağımıza diye. Bir yere kadar gerçekçi geliyordu. Ama bu noktadan sonra yani Fenerbahçe karşısındaki yenilgiler sonrası ki oyun bence özellikle ilk maçtaki oyun çok kötü bir oyun değil. Buna rağmen Trabzonspor'dan ayrılmak istiyorum demesi yani bence artık özgüvensizliği biraz beraberinde getirdi.
1: Peki Yunus Aydın biliyorsun Serdal Adalı hafta içinde bir Riva'ya bir çıkarmada bulundu ve ardından da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte dedi ki Cumhurbaşkanı'na kadar gideceğim, Cumhurbaşkanı ile görüşeceğim. Bu Ferhat Bey'in başka bir gücü var. Gitmiyor değil, gönderemiyorlar tarzı açıklamalarda bulundu ve PFDK'dan Beşiktaş'a adeta ceza yağdı. Toplam 6 milyon bir ceza geldi. İşte Serdal Bey'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Yine kulübe 3,5 milyon lira para cezası kesildi. Yönetici Hakan Daltaban'a 20 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. 2,5 milyon lira ceza kesildi. Yani toplam 6 milyonluk bir ceza geldi ve hak mahrumiyetleri var. Bundan sonra Beşiktaş sence nasıl bir yol izleyecek? Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı olarak. Dedi ki bu adamın başka bir gücü var. Görevden alamıyorlar dedi. Buna istinaden de Merkez Hakem Kurulu da dedi ki futbolun ve kurumların itibarını zedeledin. Al bu da cezan kardeşim.
0: Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk geldiği dönemde Ferhat Gündoğdu ile alakalı net bir şekilde şunu söyledi. Yani ben görevde olduğum sürece burada olacak dedi. Ya şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu beğenelim beğenmeyelim. Yani ben hep söylüyorum başından itibaren. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu için yabancı kuralını değiştirmek bence kendini görevde tutmak için çok büyük bir şanstı. Çünkü zaten Galatasaray'la arası kötü. Galatasaray yabancı kuralı değişsin istiyor. Fenerbahçe zaten inanılmaz bir yabancı şişkinliği içinde yabancı kuralı değişsin istiyor. Aziz Yıldırım'la zaten Hacı Osmanoğlu'nun ortak bir paydada buluşması mümkün değil. Buna rağmen yabancı kuralını değiştirmedi Hacı Osmanoğlu. Montella ile devam konusu da aynı şekilde. Beğenelim beğenmeyelim, sevelim sevmeyelim. Adam sözünün yeri. Yani sözünden geri dönmüyor. Ya aynı şekilde Ferhat Gündoğdu mevzusu da öyle. Yani buradaki fikrinden dönmemesi, ya Ferhat Gündoğdu'nun ekstra bir gücü varsa onu bu görevde tutan yapı mı denir? Futbol içindeki klikler mi denir? Ya bir güç varsa bunu bitirmek için, bunu yok etmek için Cumhurbaşkanı'nın makamına çıkmak zaten yeterli olur.
1: Peki Yunus, çok da böyle çok da böyle sözünün eri demek doğru olur mu? 25 Ağustos'ta federasyon yabancı kuralını Türkiye Kupası için böyle bir tık değiştirdi. Hani orada dedi bütün yabancılar oynayabilir dedi. Yani o başka bir durum. O başka bir durum mu diyorsun?
0: Ligdeki ana maratona dokunmamasından aslında ya bahsedeyim. Türkiye Kupası'nı biraz daha dışarıda tutarak, yani hani lige direkt dahil olmayacağı için, ama hani genel olarak yaptığı bir hani sözünün arkasında durma hali var. Hani zaten hani biraz daha kendi tabiriyle söylüyorum, sokaktan gelmesi, hani bunu hissettirmesi biraz daha hani ya Ferhat Gündoğdu devam edecek diyorsa çok net bir şekilde yukarıdan emir gelmediği sürece, Ankara'dan bir tavsiye gelmediği sürece bunun arkasında durur diye düşünüyorum. Ama Ferhat Gündoğdu doğru mu yönetiyor? Çok kötü yönetiyor bütün hakem kurulunu. Yani şu an yani gitse de MHK'nın başkanı değilse de en güvendiğimiz isimlerden biri de gelse oraya, şu an gelinecek noktada yani bu hakemlerin zaten yani hiçbir şey yapması mümkün değil. Yani Yaşar Kemal Uğurlu.
1: Kim sence? İzliyoruz. En beğendiğin isim kim mesela? Mustafa Çulcu mu? Fırat ya. Aydınus mu? Var mı senin önerin?
0: Ya Fırat Hoca olabilir mesela. Ya keşke Fırat Hoca olsa. Hani ama hani hiçbir şekilde tabii hani mümkün değil. Bence kabul etmez. Yani kabul etmez yani. Hani şu an Türkiye'nin en itibarlı hakemleri işte Erman Toroğlu'na mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu söylemiş ilk geldiği dönemde. Düşünülmüş. Ne asla demiş. Yani hakikaten ateşten gömlek. Ve kimsenin faydalanma şansı yok. Yani hani kimsenin bu göreve geldim de bu işi iyi yaptım deme şansı yok. İtibarınızı bitirmek istiyorsanız bu göreve gelirsiniz yani. Merkez Hakem Kurulu öyle bir yer. Çünkü bizim hakemlerimiz hakem değil. Yani Dünya Kupası'na bir tane hakem götürememiş durumdayız yani. Ama tabii ki isim olarak ya Fırat Hoca ya bambaşka olur bence. Yenilik getirir, ama hani Fırat Hoca ile alakalı da hani hiçbir şekilde ben Fırat Hoca'nın bu görevi kabul edeceğini düşünmüyorum. Hani evet. Keşke kabul etti tabii, bir revizyon olsa, ama yani keşke, ama Cüneyt Çakır vesaire hani aman aman derim yani. Ki asla bence Cüneyt Çakır vesaire olmamalı.
1: Evet, Mehmet Büyükekşi döneminde, yani geçen sene Radyo Gol'de Fırat Hoca ile program yaparken kendisine sormuştuk. Her şeyi bana bırakırsalar tabii ki kabul edebilirim, ama sadece o koltuktaki kalkıp ben yerine geçersem bu görevi kabul etmem demişti. Yani içerideki her şeyi komple bana bırakırsalar, tüm sorumlu ben olursam Fırat Hoca kabul edebilirim demişti, ama şu an o da çok mümkün gözükmüyor gibi. Çünkü bazı yöneticiler oraya böyle çivi çakmış gibi gözüküyor, çok koltuktan kalkacak gibi durmuyorlar. Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim abi, iyi yayınlar diliyorum sana.
1: Dikkat et kendine, görüşürüz, hoşça kal.
0: Görüşürüz abi.
1: Evet, Yunus'u da uğurladık, kendisine de teşekkür edelim. Yani şu an olursa herhalde değişirse, ki değişecek gibi de durmuyor da, en yakın isim Mustafa Çulcu gibi gözüküyor. Gündüz'e sürekli küfür edildi demiş. Adam tepki göstermeyecek de ne yapacak demiş. Kime küfür edilse bu tepkileri gösterir diyor. Gökserin yazmış. Başka gücü varsa Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın federasyon başkanı gibi demiş. Kimi kimi şikayet edecek gidiyor. Herkes bir şekilde atanıyor demiş. Vallahi Serdal Bey öyle söyledi. Ben de burada canlı canlı dinledim. Oradaki zat dedi hatta, değil mi? Çok iyi hatırlıyorum. Oradaki şahıs mı? Zat dedi, zat. Oradaki zatın ayrı bir gücü var dedi. Kimse kaldıramıyor, gidemiyor. Ben o gücü de öğreneceğim dedi. Böyle bir konuştu. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na kadar gideceğim dedi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı. Hatırlayın. Trabzonspor'un Salah'ı transfer etmesi bizim de bir yıldızımız olsun transferi değil. Başladıkları projenin daha başarılı olması için takımın bilinirliği ve itibarını yükseltmeye yönelik bir transferdi. Bu noktada beklenenin de üstünde bir fayda sağladı, sağlayacak. Yani konuya bu noktadan bakmak lazım. Bunu hep bir kenara koyup Trabzon'da ayak uydurdu fikri üzerinden gidiliyor.

yapıyor demiş. Yani değil mi, Salah'ı kimse hayır diyemez, böyle bir fırsat eline gelmiş PR olarak. Trabzonspor'un Salah geldikten sonra takipçi sayısı 1.3 milyon artmış. Yani en son baktığımda 1.8'di. Sonradan 2.8 falan oldu. Şu an kaç Instagram'a söylüyorum, kaç bilmiyorum ama katılıyorum yani. Bu hamleyi sadece sportif bir kazanç veya popülarite hamlesinden ziyade kulübün küresel ölçekteki vizyonunu ve marka değerini yukarı çeken bir strateji olarak ben de algıladım. Böyle okumak herhalde çok daha mantıklı, çok daha doğru bir yaklaşım olur. Çünkü bu tarz yüksek profilli transferler, senin de söylediğin gibi işte Osimhen olsun, Icardi olsun, işte Vlahovic olsun, Greenwood olsun, aklıma gelenler Salah olsun, Fabinho'lar olsun tekrardan. Yani kulüplerin yalnızca böyle sahadaki oyun kalitesini değil, aynı zamanda da idari ciddiyetini, ne bileyim işte diğer ülkelerdeki pazarlama gücünü, Avrupa'da oynayacaklar mesela, Avrupa'da uluslararası arenadaki algısını tamamen böyle bambaşka bir boyuta taşıyor. Yani Trabzonspor'da katılıyorum sana %100 bu projeyle birlikte sadece bir futbolcuya değil, aynı zamanda kulübün de böyle uluslararası bilinirliğine ve itibarına sermaye yapmış gibi gözüküyor. Ki sadece zaten Salah'ı aldım ben şampiyon olacağım diye bir dünyada yok. Trabzonspor da bunu biliyordur diye düşünüyorum. Federasyon başkanının tarifini yaparken ki sözlerinin değiştirmesi gerekiyor demiş. Delikanlılık sözünün eri gibi yanlış olan sokak kültürü tabirleri ile bu pozisyona gelmek en büyük yanlış diyor. Jargon öyle. Yani insanları değiştiremezsiniz. Hani katılıyorum sana. Hani kurumsallık yerine biraz daha böyle kişisel sadakat olarak gidiyor İbrahim Bey. İşte sokak kültürü referansları, yazılı kuralların çeşitliliği vesaire. Hani böyle abi kardeş ilişkisinden biraz daha kurtulması lazım diyorsun bu kurumların. Ama yani İbrahim Bey'in şeyi böyle, jargonu böyle. Delikanlılık kavramı herkese göre değişir ya. Hani esnek bir tanım, öyle söyleyeyim yani. Neye, nereden baktığına bağlı. Mustafa Çulcu mu demiş? Soru işareti. Adam azılı Fenerbahçeli. Daha önce yönettiği maçlar araştırılsa şampiyonluk el değiştirir diyor. Ya şey için söylüyorum. Neden söylediğimi biliyorsun Mustafa Çulcu'yu. Genelde federasyon başkanları zaten atamayla geliyorlar. Birçoğu evet şey yapılıyor, oy falan veriliyor ama birçoğu da atamayla gelen kişiler. Ben Mustafa Çulcu'nun olabileceğini düşünüyorum. Vardır Cihan'ın da söylediğinde bir hayır. Öyle havadan sıkmaz değil mi? Suya yazı yazmaz. Ayın 28'i. Bekleyin görün. İsmail Kartal Asensio henüz hazır değil dedi. Adelisi problemli, o yüzden oynayamaz dediği zaman herkes İsmail Hoca'yı Asensio düşmanı ilan etti. Hoca Asensio'ya taktı dediler. Demiş, ne oldu? Adamın adelisi attı. Şimdi İsmail Hoca'dan özür dileyecekler mi acaba demiş. Sanmıyorum. Kafalarını kuma sokmuşlardır, hiçbir şey olmamış gibi devam edeceklerdir yollarına. Çünkü İsmail Kartal'ın o dönem yaptığı açıklama ve yaşanan sakatlık, yani teknik ekibin ve İsmail Hoca'nın ne kadar haklı olduğunu, işte bu dışarıdaki seslerin nasıl yanıltıcı olabileceğini herhalde hepimize açıkça gösterdi. Ama işte modern futbol ikliminde maalesef, işte medya düzeninde bu tarz hak teslimlerini veya özürleri duymak pek mümkün olmuyor. Hiç gördünüz mü hakkını teslim edenleri veya işte özürleri hiç duydunuz mu? Ya bu kısa sürede hemen gündem başka bir yere evrilir, başka bir şeyi tartışırlar. Yaşananlar bir şekilde unutulup gidiyor. Unutulup gitmese Ahmet Konaç yaşayabilir miydi? Her transfer döneminde 30 isim veriyor. Yani ikisi gelince ya bak ben söylemiştim diyor. Ya sadece Ahmet abi için demiyorum gerçi. Birçok transfer haberi yapanlar bunu söylüyor. Zor iş transfer haberciliği. Ama etkileşimde de güzel etkileşim alıyorsun. Hacı Osmanoğlu başkanlar konuşacaktı, ceza vermeyecek vesaire deniliyordu. Ne oldu demiş bu cezalara? Oo, çoktan es geçildi. İlk geldiği dönem söylemişti de o söyleminden sonra bütün başkanlara ceza verdi. Yani seçim döneminde verilen sözlerle sonradan atılan adımların bu kadar çelişmesi gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Ve yani bende de bir tık böyle güven sarsıyor. Normalde işte disiplin talimatları ve sevkler söz konusu olduğunda yani kulüpler arasında adil ve tutarlı bir çizgi izlemesi gerekiyor federasyon başkanının. Ama bu tarz cezaların arka arkaya gelmesi böyle manzarayı farklı bir yere doğru çekiyor.
başkan, senin de söylediğin gibi kulüp başkanlarına herhangi bir ceza vermeyeceğiz demişti ama federasyonun tutumu ve aldığı kararlar zaman zaman değişiyor her zaman.

böyle sözlerinin arkasında da durmuyorlar. Ahmet Konanç sarımsaklıyı bitirdi ya, ne zaman dönüyor? Bir de senin tekneyle geziyormuş abi diyor. Benim tekne? Melih Şendil'in tekneyle geziyordur. Nurullah. Yazılacak çok şey var da korkuyorum demiş. Yaz ya, bir şey olmaz. İç saha maçlarında Barça ve Aston Villa ile berabere kalıp Feyenoord ve Stuttgart'ı yenerler. Deplasman maçlarında Paris Saint Germain'e mağlup olup Lille, Sporting ve AEK ile berabere kalırlar. Bu simülasyonda iç sahadan 8, deplasmandan da 3 puan toplayarak Galatasaray toplam 11 puana ulaşır demiş. Medi böyle bir şey yazmış. Vallahi 11 puanla playofflara kalabilir, sınır. Yani iç sahada Barça ve Aston Villa gibi güçlü rakiplerden alacağım bir beraberlik. Güzel söylemişsin, 11 puan yetebilir. Mesela geçen sezon 9 puan sınırdı. Ondan önceki sezon 11 puanla mesela bir takım ilk 24'e kalmıştı, diğer takım ilk 24'e kalamamıştı, averajla elenmişti. Bazen 9 puan sınır oluyor, bazen 11 sınır oluyor. Hani bence bu sezon 10 puanı alan, hani 11, evet 11 yüksek ihtimal, yani %97 ihtimalle playofflara kalır diye düşünüyorum. Hani 10 puanla bile kalabilirsin. Bakacağız diğer takımların haline göre. Ya gülmüş sadece, ha? Mesajın ardına gülmüş. Benim kanaatim, küçük takımlarla zaten oynanınca kazanma olasılığın yüksek oluyor. Amaç Barcelona gibi bir takımın Türkiye'ye gelmesi, Galatasaray'la maç tarihine kadar isminin anılması, oyuncuların motivasyonlarını, isimlerini duyurmak için yapmış olduğu çaba, gösteri, ülkenin isminin duyulması, bence büyük takımlarla oynamak her zaman prestij getirir demiş ve bu transferlerde de bir faktördür diyor. Katılıyorum. Mesela Barcelona oynayacağı takımların paylaşımını yaptı sosyal medyada. En son baktığımda 1.6 milyon beğeni almıştı. Şu an 2 milyona falan ulaşmıştır diye düşünüyorum. Yani burada küresel ölçekte görünürlük ve prestij devreye giriyor. Çünkü böyle devasa kulüplerin ülkemize gelmesi, haftalar öncesinden başlayan bir dünya markası entegrasyonunu bizde yaratıyor. Ama bir Messi gelemedi be. Ha? Messi gelemedi. Tam böyle Barcelona ile eşleşiyorsun, Messi'cik yine yok. Ha? Bu çocuk hiç gelmedi değil mi Türkiye'ye? Göremedik, doğru hatırlıyorum. Ronaldo falan da geldi. Messi'yi bir göremedik ya. Hı? Ne zaman? Mezara girince mi? Vallahi. Galatasaray'ın transfer çıkmazı ne oldu? Bilgi verir misin diyor. Vallahi can uzun, çok uzun sürdü. Galatasaray sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama herhalde bu eşleştiği rakiplerin ardından Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek bir şeyler yapacaktır diye düşünüyorum. Kura çekiminin ardından Dursun Özbek Paris Saint Germain Başkanı ile kura dönüşü biraz hasbihal ettik, sohbet ettik. Hani sizle eşleşeceğiz demiştim ki söylediğimde çıktı dedi. Hiç transferle ilgili bir şey söylemedi. Bir Leao çıkmazı var. İşte yönetim Milan ve oyuncuyla önemli bir mesafe kat etti. Araya Aston Villa girdi. İşte Unai Emery'nin ısrarı biraz süreci de zorlaştırıyor. Hani Milan dedi ki tamam kardeşim, ben ikinizin de teklifini kabul ediyorum dedi. Bir sorun yok. Ama şu an karar aşamasında. Galatasaray diyor ki ben sana 12 milyon maaş veriyorum diyor. Aston Villa'ya da 8 veriyorum diyor. Orada olaylar biraz karışık. Yine İsmail Sar çıkmazı var. Onlar da bir türlü inmiyor yani 60'lardan 50'lerden. Yine Deniz Gül de bir kiralama formülüne gitmeye çalışıyor. Orada da Porto çok böyle kiralama formülüne yanaşmıyor. Yüksek bonservis talep ediyor. Onunla uğraşırken diğer alternatif golcü adaylarına yöneliyorsun. Şu an bir tık Noah Lang ön plana çıkmış gibi gözüküyor. Lang'a tekrar yöneldi Galatasaray. Lang'ın yerine Lang'la dolduracak. Fenerbahçe taraftarı Ercan. Merhaba Ercan. Sen bir Galatasaraylı olarak Okan Buruk'la İsmail Kartal'ın yerinin değiştirmesini ister misin? İkinci, Fenerbahçe'den kimi ya da kimleri Galatasaray'a oynatırsın? Bir Fenerbahçeli olarak İsmail Kartal, Okan Buruk'u değiştirmem fakat Fatih Terim'in gelmesini isterim Fenerbahçe'ye. Galatasaray'dan da Osimhen'i alırım demiş. Yok, değiştirmem Okan Buruk'la İsmail Kartal'ın yerini. Fenerbahçe'den kimi alırım? Klasik sorular bunlar, hani hep konuşuluyordu ya. Greenwood'u alırdım mesela Fenerbahçe'den, hiçbir dakika durmam. İyi bir Asensio, hani normalde bu çocuk yedek kulübesinde sürekli sakatlanıyor diyor, yedek kalıyor vesaire deniliyor ama Asensio'yu alırdım mesela. Güzel bir soru. Yani Okan Buruk'un Galatasaray'da yarattığı oyun ezberinden, ne bileyim kazandırma alışkanlığından ben son derece memnunum. Evet, Avrupa'da falan

sıkıntı yaşıyor. Şikayetçi olanlar var, istemeyenler var. Ama kulübede ben bir değişim hayal etmem, onu sana söyleyeyim. Hani Fatih Terim vurgunda bir tık manidar, anladım. Yani Türk futbolunun gerçeği, Türk futbolunun ağırlığı var, Fatih Hoca'nın ağırlığı var. Hani camialar üstü bir karakteri var. Yani Osimhen'i sen de alırsın, evet. Ben de Fenerbahçe'den şey al, Torreira'yı da alırsın bence, almaz mısın? Ha? Gerçi o da birazcık böyle son dönemlerde performansı geri gitti. Ben Greenwood'da şey alırım ya, Asensio'yu alırım. Öyle söyleyeyim, onun dışında Kante mi? Yani olabilir, Kante de olabilir. Bu mesajı 3 gün önce yazdım. 3 gün sonra istifa geldi. Fatih Tekke'nin projesine yazık oldu. Geçen seneki kadro dağıldı demiş. Evet, salı günü yazmışsın, doğru söylüyorsun. Vallahi. Belliydi zaten VAB böyle olacağı. Yani Fatih Hoca o elindeki güçlü kadroyu çok fazla yönetemeyecek gibi duruyor. Çok fazla duygularıyla hareket ediyor. Cihan ne olmasını istiyorsun sen? Gelmesin Messi falan. Messi gelmesin, rahat oynayalım diyorsun. Ya Messi'yi izlemek istiyorum. Ya sanki Messi yokken Barcelona ile kafa kafaya mı oynayacaksın? Olabilir. Olabilir bu arada da. Ay, Messi'yi şu dünya gözüyle izleyemedim. Yanarım ona, yanarım ya. Gerçekten gideceğim en son Amerika'ya, uçak bileti alacağım ha. Amerika'ya git gel de yani herhalde. Bizim böyle yıllık çalışmamızdaki bütün ücreti oraya vermemize şey olur herhalde, sebep olur. Keşke Hindistan'a gitseydim. Ha? Orada da gerçi adam 5 dakika top sektirip geri geldi. Bayağı bir para almışlar ya. Menajerler orada Hindistan'daki bütün taraftarları dolandırmışlar. Zaten kavga çıkmıştı, hatırlayın. Messi geldi böyle 5 dakika top sektirdi, o şeye gitti. İçeriye girdi. Yüksek ihtimal Messi öyle anlaşmıştır ama menajerler orada gelecek insanlara işte Messi şov yapacak, yarım saat kalacak falan diye herhalde biletleri sattı. Ha, Inter Miami'den kiralık opsiyonuyla koparamaz mıyız Messi ya? Olmaz mı öyle bir şey? Katıldığın yıl olarak büyük takımlarla oynamak PR açısından iyi olabilir. Ama küçük takımlarla karşılaşıp çeyrek final, yarı final, hatta finale ismini yazdırdığında tarih yazılır. Yıllar sonra bile finale çıkmıştı diye konuşulur. Transfer açısından da çeyrek final, yarı final daha önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle doğru da kim mesela küçük takım? Küçük takım yok ki. Yani AEK'yı mı beğenmiyorsun? Adamlar gitti 5 attı. Sporting'i mi beğenmiyorsun? Adamlar yıllardır orayı domine ediyor yani, bir kültürleri var. Kim yani? Küçük takım yok ki. Aston'u mu beğenmiyorsun? Emery var. Adamlar UEFA'nın gediklisiydi, şimdi Şampiyonlar Ligi'ne geldiler. Yok yani. Küçük takım yok. This is Şampiyonlar Ligi. Galatasaray 12 puan alır demiş. Ne güzel, ağzından bandlam diyor. Fenerbahçe'de 11 puan olur, ikisi de çıkar diyor. Güzelmiş, süper. Ben İstanbul'dan Hasan. Galatasaray Barcelona'yı evinde yener, Paris Saint Germain'i de yener. Bu dediğimi bir yere not düş demiş. Yani Hasan'cığım bak, Barça'yı ihtimal şöyle diyeyim hadi sana. Hani Barcelona olabilir. Hani iç sahada falan hani bir şekilde. Hani yine şey, düşük ihtimal de. Ama Paris Saint Germain deplasmanda çok zor ya. Nasıl olacak ki o iş? Yani çok. Paris'i not edemedim ama Barcelona'yı senin için aldım. Beraberlik olarak cebe attım. Ya bu takımlar inanılmaz oynuyorlar yani. Domine ediyorlar. Top alamıyorsun ki bu adamlardan, top oynayacaksın. Şimdi Barcelona'dan kazanman için önce topu alman lazım. Adamların bir tiki takası var. Bitmek bilmeyen tiki taka yani. Kim gitse Iniesta, Xavi gidiyor. Lamine Yamal geliyor. Pedri geliyor. Birileri geliyor. Adamlar tiki takadan vazgeçmiyor. Abi UEFA kupası birinci torba bildiğin Şampiyonlar Ligi. Allah yardımcısı olsun Beşiktaş'ın, bir Beşiktaşlı olarak demiş. Yani Avrupa Ligi'nde bakalım, Beşiktaş'ın hali de biraz sıkıntılı. 3-1 yani total skorda 3-1 yendi Beşiktaş. İlk maçı 3-0 kazandığı için, ikinci maçı 1-0 kaybettiği için. Trabzonspor'da yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Salah'ın Başakşehir maçındaki kendini atma pozisyonunda penaltı diyen adamın merkez hakem kurulu başına gelme ihtimali bile ancak bizde olur demiş. Yok ya. O pozisyona Mustafa Cılcı penaltı mı dedi Mehmet Dünya? Sarı kart yediği pozisyona. Yok ya dememiştir canım. Ciddi mi söylüyorsun? Bir dakika bakacağım. Mustafa Cılcı Salah pozisyon. Dememiştir, dememiştim. Dememiştir ya, inanmıyorum.

Bartra şöyle videosunu falan atarsan, Salah'ın ilk golünde top çizgiyi geçti ama iki numaralı yardımcı yerinde değildi. Salah'a yapılan aldatma değil, penaltı. Vay arkadaş. Demiş. Nasıl böyle bir şey demiş olabilir ki Mustafa Çulcu? Yapacak bir şey yok demiş, haklısın. Kaçırmamışsınız hiçbir şeyi. Yayıncı kuruluş maçı anlatacak adam bulamıyor mu? Maç mı anlattı, masal mı anlattı? Kart kırmızı net, hakemi eleştiriyor ama normal demiş. Ya şimdi ne diyeyim ki sana, yani yayından ne söyleyeyim sana? Yani buradan söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Bir de şimdi ben spiker olmadığım için, ya maç anlatıcısı olmadığım için çok fazla eleştiremem. Hani bir radyo programından bir örnek verseydin, hani belki de hani yorum yapabilirdim ama maç anlatıcılığı çok başka bir şey ya. Mesela geçenlerde Ronaldo'nun maçı vardı. 2-0, Ronaldo'nun takımı 2-0 mağlupken Ronaldo çıktı, 3-2 kazandılar. Aynı maçı Esport'ta hem Göksel'in anlattı hem de başka bir yayıncı kuruluş. Onun adını vermeyeyim. Orada başka bir spiker anlattı. Yani o spiker gol oldu. Maç top filelere değdi. Filelerden çıktı. Mesela çocuk uyuyordu. Anlatamamış. Bir de Göksel'inden dinledim. Yani beraber çalıştığım için söylemiyorum. Göksel'in oyuncu topu alırken, top havada giderken bile o reaksiyonu veriyor. Yani inanılmaz anlatmış çocuk. O heyecanı da katıyor. Ben karşılaştırdım. Bazen olabiliyor. Yani maçı anlatırken o ara kağıdına mı bakıyor? Ya da reji kulağına bir şey mi söylüyor? Maçı kaçırıyor olabilir. Bir şey söyleyemiyorum spikerler hakkında. Emre Tilev'e sorun sabah. Gerçi o da hiç eleştirmez. Hep korur. Mesela dur, Emre abiye de buradan bir salvo yapayım. Onunla yayın yaparken, kendisi de o zaman Sıfır TV'de müdürken, Ferhat Gündoğdu'yu övüyordu. Ben de yayında eleştiriyordum kendisini. Tabii o zaman Sıfır TV ikincilik ve üçüncülük maçlarının yayın hakkına sahipti. Ama geçenlerde, iki gün önce bir tweetini gördüm. Ferhat Gündoğdu'yu yerden yere vurmuş. Bu kadar hızlı değişmemek önemli. Bunu da gördüm yani. Benden de kaçmaz Emre abi. İletim mesajımı Emre abiye pazartesi günü. Öyle çıkarlar. Bayağıdır salvo yapmıyordum. Bazen yapayım. Federasyon başkanı ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelemez demişti. Ama derbi maçına yabancı hakem getirildi demiş. Sözünün eri böyle olunmaz diyor. Güzel Yavuz. Cihan yayıncı kuruluş şimdi duyurdu. Fenerbahçe Oponk diye bir oyuncu almış. Bugün geliyormuş. Stoper mi bu arkadaş, biliyor musun demiş. Şey mi bu? O 23 kontenjanına uyan çocuk mu? Vallahi hiç takip edemedim onu. Bein Sports mu altyazı geçti? Şeyden kaynaklanmıştır. Bu 23 yaş altı kontenjanında Fenerbahçe bir oyuncu transfer edecekti. Biliyorum o çocuğu. Geçen de Ahmet abiyle konuşurken aklımdaydı. Nice'de falan oynadı falan diyordu. Doğrudur. Yayıncı kuruluş geçtiyse onlar öyle afaki haber vermezler. Alacaktı zaten ya. Şey değildi. İş bitmişti. Herhalde sona ulaşıldı o işte de. Yağız tweet atmıştır. Paylaşmışlardır. Cihan, Osterwolde'nin karakterini hiç sevmiyorum ama bizdeki Otara'nın yerine Osterwolde'yi isterdim. Artı Fenerbahçe'nin grubu kolay diyenlere bir psikoloğa götürmek lazım diyor. Bir şey diyeyim sana, Otara'nın yerine bence herkesi isteyebilirsin ya. Ya o çocuğu kim bulmuş, kim almış, kim getirmiş Beşiktaş'a? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Ve 8 milyon. 4 yıllık 2,5 milyon maaş, 18 milyon gibi bir para alacak. Ya şu performansıyla gerçekten sadece Rıdvan'ın yediği olur. Hatta Rıdvan'ın yeri garanti yani. Ya kardeşim, bir ikili mücadeleye gir. Tamam mı? Çalım denemelerinde bir başarılı ol. Hep mi başarısız? Bir in şu çizgiye ya. Tadiş'e örnek al ya. Tadiş de hiç çizgiden çıkmıyordu gerçi. Bir çizgiye in. Orta açmaya çalış. Ya hiçbir şey yapmadın sen. Nasıl bir oyuncusun gerçekten? O tarihi anlamakta güçlük çekiyorum. Cumanız mübarek olsun demiş. Kolay gelsin diyor. Sağ ol. Hayırlı cumalar. Teşekkür ediyorum Mehmet Yıldırım. Seviliyorsun Cihan ama transferler nerede demiş. Rashford'ı mı istiyorsun? Zor. Salah'ı iyi ki almamışız Beşiktaş. Ha, şey mi diyorsun? Yok canım ya, hiç alakası yok. Yani Salah var diye mi Trabzonspor 4 tane yedi? Şimdi sen de şey böyle, yani kedi ulaşamayacağı ciğere mundar dermiş ya yani sen. Sen de onun gibi bir şey yapıyorsun şu an. Alırdın ya, kim olursa alırdı mesela. Galatasaray'a ben Salah'ın gelmesini ister miydim? İsterdim prestij olarak. Fenerbahçe de isterdi. Beşiktaşlı olarak sen de isterdin şimdi, kabul et. Yani hatta Trabzon'a gittiğinde bir hayli kızdınız Trabzonspor'a. Salah bu ya. Nasıl hayır diyeceksin?

Cihan Roma'yı Osterwolde ile yakacağız demiş. Aa düşünsene öyle bir şey oluyor. Ama bence Osterwolde'yi kiralık yollayacaklar ya hemen. Yani kadroda tutamazlar ki, sınır var. Nasıl yapacaklar bilmiyorum. Ha öyle bir şey olursa başka bir formül izleyip Osterwolde'yi kadroda tutarsalar ve Osterwolde de Roma maçında şov yaparsa, aa bir de gol atarsa var ya. Bak o zaman sen Romalı yöneticileri, taraftarlar nasıl topa tutuyor. Düşünsene bir oyuncu alıyor şimdi bizim takımlarımız. Oyuncuyu beğenmiyoruz. Aldığı takıma geri yolluyoruz ve oyuncu o maçta, rakibimiz olduğu maçta bize şov yapıyor. Aziz Yıldırım'a işte nasıl topa tutarlar? Dursun Özbey'i nasıl topa tutarlar? Serdal Alalı'yı nasıl topa tutarlar? Romalılar da bence aynı şekilde topa tutarlar diye düşünüyorum. İyi yayınlar, Poyraz yazmış. Azerbaycan milleti Azeri kelimesini hakaret olarak algılıyor. Ha, program başında sormuştum. Evet, ben de öyle duymuştum. Kendilerini Azerbaycan Türkü olarak tanımlıyorlar. Diğer ifadenin milli kimliği kırmak için olduğunu bildiği ve düşündükleri için Sosyet döneminden kalma demiş. Azeri kelimesi diyor. Evet, onunla ilgili geçenlerde Azerbaycan'dan bir dostumuz canlı yayında telefonda söylemişti. O Sovyetler Birliği döneminde kaldı işte, bu Stalin politikası falan demişti. O kimliği silmek istiyorlar, o yüzden Azerbaycan Türkü olarak kendilerini tanımlamak istiyorlar demişti ki, ben de zaten Azerbaycan Türkü dedim. Azeri dedim, sonra hemen düzelttim hatırlarsan. Ben Abdullah, selamlar. Abi Icardi ile boyayı da alsınlar, eksikler kapanır demiş. Vallahi bilmiyorum, en son herhalde öyle bir çözüm olacak. Ya ne diyeyim, ben de bir şey söyleyemiyorum ya. Yani artık o kadar tekrara düştü ki Galatasaray transfer döneminde, Galatasaraylı yorumcular işte Leao, Can Uzun, Rashford, hatta sonra Rashford sonra Fenerbahçe'ye yazıldı falan. Noah Lang tekrar dönüldü, Noah Lang'a farklı isimler yazıldı. Bilemiyorum. PFDK kararları açıklanmış diyor. Evet, az önce söyledim Serdal Adalan'ın yediği cezayı. Bayağı bir ceza vermişler. Fenerbahçe 7 puandan fazlasını alamaz diyor Erkan. Bu arada net tarihin en kötü Liverpool'u ile oynayacaklar diyor. 3 boyutlu Hasan. Galatasaray'ın Liverpool maçında neyi yanlış yaptığını anlatan İsmail Kartal bu sezon Kadıköy'de Liverpool'la karşılaşacak demiş. Böyle bir mesaj atmış bizlere. Vallahi bakalım İsmail Hoca. Ya inşallah iyi işler yapar ya iki takımda. Viking nerenin takımı demiş. Yok artık ya Murat. Norveç tabii ki. Vikingleri bilmiyor musun? Stavanger nehrinde yer alıyor böyle adamlar. Oraya kışın falan gidersen yalnız bir toton donabilir, öyle söyleyeyim. Yani. Çok da küçümsememen lazım. Bir tık böyle üşüyebilirsin yani. İyi yayınlar. Galatasaray da eski Galatasaray değil yalnız demiş. İyi anlamda mı kötü anlamda mı söylüyorsun Fatih? Mesajı silmiş, bana trip atmış mesajı okunmayınca. Kenan, niye sildin Kenan mesajını ya? Az önce Yakup Çınar'la konuştum. Pedro Barça'ya gelmeden önce Galatasaray'a önerilmiş. Galatasaray kabul etmemiş. Teşekkürler diyor. Vallahi Yakup Çınar şu an Kıbrıs'ta. Keyfi yerinde. Kaya Temel orada. Fırat Hoca orada. Döndüler mi bilmiyorum. Bir otelin etkinliği vardı, ona katıldılar. Ayak tenisi falan oynuyorlardı. Atakan Kurt da orada. Yani aslında birçok yorumcular Galatasaray ağırlıklı ama Atakan Kurt'un birçok tanıdığı olduğu için, daha doğrusu tanımadığı olmadığı için kendisini orada bir şekilde yer edinmiş. Aziz Yıldırım bombayı daha patlatmadı diyor. Yok artık, daha kimi alacak? Bitti ya Fenerbahçe'nin transfer dönemi. Daha kimseyi almaz Fenerbahçe. Yani belki bir transfer daha yapar. Şampiyonlar Ligi'nden sonra bir transfer daha yapar. Şimdi işte U23 kontenjanından bir çocuk alındı. Bu Nistemis'te oynayan, garip bir ismi var. Unuttum adını, özür diliyorum. Bir tane daha oyuncu alır, sonra transfer sezonunu kapatır diye düşünüyorum. Paris Saint Germain maçı sürpriz olur Cihan'cığım. Barcelona'yı evet gerçekten içeride yenebiliriz. En azından yenilmeyiz ama Feyenoord, Stuttgart ve AEK maçlarından kesin 3 puan almazsak bence zaten Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuşmayalım demiş. Evet, AEK deplasmanı da zor ha. Zor ya, kolay maç yok öyle söyleyeyim. Galatasaray sadece Feyenoord'u yener. 3 puanla sonuncu olur demiş. Yok artık ya Ertuğrul. Ertuğrul sağ tık 3 nokta. Nereden engelleniyor bu Ertuğrul? Bu arada bir şey diyeyim mi size? Sizi birileri sürekli engelliyor. Ben her gün gelip engel kaldırmaktan çok yoruldum. Küfür etmiyorsanız, herhangi bir şey yoksa

Sizin engellenmeniz WhatsApp hattından yasak arkadaşlar. Eleştirel her şeyi yazabilirsiniz. Hakareti olmadığı sürece WhatsApp hattımızdan 0212 273 1010'dan her şekilde eleştirebilirsiniz. Mesela engellenenler listesinde böyle bir 30 kişi var küfürden engellendi açma diye. Onları açmıyoruz ama diğer böyle numaralara bakıyorum sabit. Ya her geldiğimde böyle bir 9-10 kişi engelleniyor. Herhalde insanlar sevmediği kişiye, kendisine olumsuz yorumlar yapılan kişileri engelliyorlar, bilmiyorum. O engelleyenler kim bulacağım? Hangi yayıncı engelliyor ben biliyorum. Engelleme. Eleştiriyi kaldıramıyorsan yayın yapma falan diyormuşum. Peki sağ olun arkadaşlar, ben gidiyorum. Dikkat edin kendinize. Normalde bir saatte ama mesajlar fazla olduğu için böyle 13-35'e kadar uzattık. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Hafta sonunuz güzel geçsin. Hayırlı cumalar diliyorum herkese tekrardan. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde mikrofonun başında olmaya çalışacağız. Bir sıkıntı, bir problem olmazsa. Görüşürüz. Cihan Dişli. Sosyal medya, Instagram ve Twitter. Takip ederseniz X daha doğrusu, ben de sizi oradan takip etmeye çalışırım. Hoşça kalın.

0: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Şu zaten. Şimdi biz başladık Fenerbahçe Beşiktaş maçından sonraki hafta şey var. Şampiyonlar Ligi maçları var. İlki galiba o Şampiyonlar Ligi'nin karşısında 4-6 Eylül yazıyor ya. Baba lig maçı arkasından Şampiyonlar Ligi geliyor birinci haftası.
2: Ben anladım.
1: Tamam mı?
3: Baba 4-6 Eylül'de.
1: 4-6 Eylül yanlış. O yanlış. O 8-9 Eylül olacak.
3: Ha tamam.
1: 8-9 Eylül.
3: Aynısı nasıl oluyor diye.
1: 8-9. Şimdi yani orada Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray maçlarından sonra Şampiyonlar Ligi go diyor. Hemen ertesi hafta Fenerbahçe yine Gaziantep'te, Galatasaray içeride Kocaeli'yle oynuyor. Geçiyor. 7. aradaki 6. haftada zaten bir şeye girmeyecek mi?
3: 6. hafta nerede?
1: Hayır. Değen haftalara bakıyorsun sadece.
3: Ha değen haftaya
1: 6. haftada o normalde yürüyor. 7. haftadaki Rize, Fenerbahçe ve Galatasaray Kasımpaşa maçlarından sonra Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası
3: güzel,
1: var.
3: Güzel, kabul edilebilir.
1: Hemen arkasından ligin 8. haftası oynanıyor.
3: Buradaki asıl sıkıntı ne biliyor musun? Sonrası, öncesi problem değil. Fenerbahçe Rize Spor'u rotasyon yapar.
1: Bazen de
3: Galatasaray Kasımpaşa'ya yapar rotasyon.
1: Çok böyle fokuslandığın, radar aldığın bir maç geliyorsa da rotasyona girmeye çalışıyorsun. Kafa oraya gidiyor filan. İlk haftalarda değil de sonra böyle oluyor.
3: Mesela 20-21 Ekim'e 23-25 Ekim diyor ya, orada ertelenir mi derbe?
1: Bence ertelenmez.
3: Pazartesi'ye falan alınır
1: mı? Bir kere ertelersen o işi olur abi.
2: Pazartesi işi gayet diri bence.
1: Zaten 23-25 Ekim o şeyden sonra, milli maç arasından sonraki bölüm bence.
3: Milli maç arası da bu sene ara değil.
2: Eylül sonu baba.
3: Milli şey
1: tamam,
3: bu.
1: Tamam Eylül başlıyor. 20 Ekim'e kadar final olmasın.
3: Resmen bir boşluk var orada. 20 günlük mü?
1: Yok, 16 Ekim'e kadar final olmasın. Yok. Kaç? Evet. Yok tamamen atmışım. Doğru, evet. Sen doğru söylüyorsun.
3: Aynen öyle.
1: Ekim'in sonundan Kasım'a kadar değil mi? Kasım başına kadar. Bir 3 hafta ara var. Bir 2 hafta ara var.
2: Evet.
1: Toplam 5 hafta ara var. Devam edelim abi. İkinci sayfaya gelirsek. Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra gerçekten de. Abi bir. Öncesinde Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası, sonrasında lig devamı Fenerbahçe Göztepe ile oynuyormuş filan. İkinci sayfasını alalım çocuklar. Bir son haftalar var. Doğal son haftalar 7. ve 8. haftası Şampiyonlar Ligi'nin çok pis yere denk geliyor.
2: Şimdi 4-5-6'yı görüyoruz ama 7-8'i de görüyoruz.
1: Buralarda da şimdi baba bak.
2: Şimdi 10. hafta Konya Galatasaray, Fenerbahçe Göztepe maçları var. Sonra Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası. Peşine Galatasaray Ahmet'le, Çorum Fenerbahçe ile. Valla şu ana kadar çok büyük bir sıkıntı gözükmüyor ilk hafta dışında.
3: Bence de hiç gözükmüyor.
2: Ama ilk hafta ama
1: şey. Yoruluyorsun abi şimdi.
2: İlk hafta öyle sıkıntı mi? Ama yine de.
1: Şimdi bu hafta 5. haftadan önce Galatasaray Samsun'da oynuyor.
2: Kocaeli
1: Galatasaray açısından sıkıntı. Bazı evet. Kocaeli Fenerbahçe deplasmanda.
2: Peşine Beşiktaş Galatasaray var yalnız. Mesela 5. haftaya Galatasaray'a deve dişi bir takım gelirse Samsun, deve dişi, Beşiktaş deplasmanı gibi bir fikstür çıkıyor mesela. Tatsız. Evet.
3: Bu da bir sonraki tablonun diğer partı mı?
2: Tabii ikinci partı. Bir de son üçüncü partını vereceğiz. Bitecek
3: yani zaten. Konya, Galatasaray, Fenerbahçe, Göztepe ikisi de sert takımla oynuyorlar.
2: Bak Konya'nın hani Fenerbahçe sert olduğuna katılmıyorum ya.
3: Geçen sene kaybetti.
1: Bak abi 6.
2: okay
1: haftada
2: yani,
1: Başakşehir'de Resman'da oynuyor Fenerbahçe.
3: Fenerbahçe'de Göztepe'yi yenemedi değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?

0: Yağız bak 6. haftada Şampiyonlar Ligi maçına bak. Öncesinde Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanda, sonrasında Trabzon'da oynuyor. Galatasaray açısından daha kolay. Rize ile içeride, Eyüp ile deplasmanda oynuyor.
1: Peki mesela 6. hafta acaba Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde deplasmana mı gidiyor?
2: Mesela atıyorum.
1: İyice yıpratır.
0: Onlar önemli zaten. Onu diyorum.
2: Atletico Liverpool'dan biri oraya gelse Başakşehir, Atletico.
1: Gelebiliyor mu öyle?
0: Gelebilir abi. Gelebilir abi. Salı oynarsan lig maçında cuma oynayacaksın falan.
2: Ona sen şeyi hatırla, Liverpool'la.
1: Cuma maçı kadar yani cuma günü oynanan
0: salı
1: maç.
0: Salı cuma, salı cumartesi denk gelecek mesela. Öyle tatsız yapacaksın maçı. Haftası devam mı abi, son sayfayı verin.
2: Son sayfa evet.
0: Son sayfada şeyi gör baba. Son sayfada burası.

0: de çok bir sıkıntı gözükmüyor.
1: Hayır, Fener iç sahada oynuyor.
2: Bir şey söyleyeceğim.
1: Galatasaray'da iki deplas.
2: Galatasaray Çorum içeride yenemedi ki dışarıda yensin.
1: Dışarıda yenemedi.
3: Fenerbahçe'de gençler bile yenemedi de öyle mi bakacağız?
2: Aynı şekilde yani. Kolay diyorsunuz da. Bir de son iki maçı şeye kalacak artık. Son hesaplar yapılmış. Ha, sen içeride kaldın mı kalmadın mı diye. Tamam mı devam mı maçları oynuyorsun? 10 gün içinde 12 gün içinde 4 maç olacak.
3: 15-27 Ocak arası Fenerbahçe ve Galatasaray ölüp ölüp dirilecek. Hakikaten iki tane de çok o zamanın şartlarında manasız bulacakları iki tane lig maçı oynayacaklar. Doğru söylüyorsun
2: aslında. Doğru.
3: Bayağı çünkü ben iki takımımızın da son 24'de kalıp kalmamasının şu 7. ve 8. haftalara çok bağlı olacağını düşünüyorum.
2: Doğru.
3: Fikstüre de bağlı olarak ve hakikaten tatsız lig maçları olacak onlara
2: da. Baba lig durumu da var bir de biliyorsunuz yani.
3: Bir sürü durum var hakikaten. Bu sene çok fazla durum var ya. Onların hepsini yayınlarımızda konuşacağız.
2: Evet.
3: Süper Chat'le ilgili ne düşünüyorsunuz? Bugün hani kura diye düşünüp...
2: Çok düşünmedik bence.
1: Evet. Düşünmedik çünkü...
2: Düşünmedik. Zaten 2 saatte doldurmak üzereyiz bence.
3: Tabii. İşte ben de oralardayım.
2: Değil mi?
1: Ben bugün... bir 10 dakikayı biliyorum. Kopuyorum programdan ve tabii, o zaten etrafa bakıp...
2: Hayır, transferle ilgili ekleyeceğim bir şey var mı? Fenerbahçe'deki
1: durum. Yok. Fenerbahçe veya... U23 bir orta saha istiyor. Ve U23 dışında bir de U23 üstü orta saha istiyor.
2: Allah
1: orta sahaya takviye yapacak Fenerbahçe. U23. Herkes sol kanat bekliyor ama sıradaki transferim ben stoperi saymıyorum artık. Stoper tabii alındı. U23 veya U23 üstü orta saha.
3: U23 üstü dediğinde mevzular karışır, çıkamayız buradan. Hani Talişka Seme'de beraber mi gidiyor o zaman diye sormak zorunda kalırım.
1: Bekleyelim. Orta sahaya takviye yapacak Fenerbahçe. Bir tane atlet bir oyuncu. Atlet demeyeyim de bir tane orta saha merkezine iki yönünü de oynayabilen bir oyuncu arıyor.
3: Eyvallah.
1: Bir oyuncuya da teklif yaptı U23'te. Dediğim gibi biraz beklemek lazım. Mesela bu sefer U23 yapılan teklif bitti diye gelmedi. Geçen bizim yayında hatırlıyorsan U23 bir stopere teklif gelmiş, bitti. Tam böyle programa girdik, hatta böyle kanırttık. Mesela o gün bana gelen isimlerden biri buydu. Oponk'tu. 4 isim gelmişti. Biri Netan Zaze bununla beraber. Diğeri Yuma Bach City'den. Diğeri de Aşampong'tu Chelsea'den.
3: Aşampong'u tanırım.
2: Vallahi baba büyük gazla veriliyor. Aziz Yıldırım siz tanımıyorsunuz. Aziz Yıldırım son dakika gelir, iki kişiyi yollar, iki kişiyi alır falan gibi deniyor ama o gazda bence çok
1: belli olmaz.
2: Karşılığı olan bir gaz olduğunu düşünmüyorum şu anda. Öyle bir hava almadım en azından.
3: Yabancı sınırı olmasa yapabilirdi ama evet. Şu an yani Talişka Semedo'yu beraber öyle göndereyim, oyuncu çekeyim falan çok zor işler bunlar.
1: Ya Talişka konusunda dediğim gibi hala aynı noktadayım. Oyuncu gitmek istemiyor. Fenerbahçe'de
2: göndermek diye daha yakın gibi duruyor. Yakın şimdi gibi duruyor. Şu hikayeyle ilgili ne olur?
1: Bu arada orada bir bonservisi yok.
2: Bonservisi niye versinler abi?
1: Yok canım, 20 milyon euro, 15 milyon euro havalarda uçuştu. Yok,
3: maaşından
1: alırsa bedava bir alacak Talisca.
3: Şey yani zaten.
1: Alacağız zira.
2: Maaşın hepsini veririm, yarısını veririm filan şekliyorum.
3: Ha, o kadar.
1: Şimdi... Ha, Yusuf Akçiçek Galatasaray'la çok menajeri ciddi görüşmeler yapıyor. Özür dilerim, rol çaldım konuştuğumuz için. Yusuf Akçiçek'le çok ciddi şekilde ilgileniyor. Detay, bir ekstra detay var, onu seninle konuşmuştuk aramızda programdan önce. O detayı sen söylersin ama benim bildiğim bu hafta içi önümüzdeki günlerde Yusuf Akçiçek'i kadrosuna katmak için bir teklif yapmasını bekliyorum Galatasaray'ın. Fenerbahçe Opong'u aldı sol stopere. Bekliyoruz.
2: Ben Galatasaray'ın Yusuf Akçiçek'i almak üzere olduğunu düşünüyorum. Oradaki ben tek problem aldığı yok, yıllık ücretle ilgili şey var. Formülü bulman lazım. Şimdi Ali Naci hep söylüyor ya, adamın aldığı para 4 yıllık mukavelesi 28 milyon euro muydu? Sen
1: dolar.
2: 28 milyon dolar. Şimdi buna karşılık sen bu parayı veremezsin. Verirsen 2,5 milyon euroya oynuyor Abdülkerim. Yunus 2,5 milyon euroya oynuyor. Şimdi burada büyük sıkıntı çıkar. Sıkıntı çıkmaması için bence bulunacak formüllerden bir tanesi şu olur. Galatasaray kiralık bedeli öder karşı tarafa. Hı-hı. Karşı taraf buraya oyuncunun ücretinin belli bir bölümünü öder. Galatasaray oyuncuya sadece yıllık 1 milyon euro falan ödemiş gözükür. Bu şekilde bir çözüm olacağını düşünüyorum. Ben Yusuf'un Fenerbahçe'den daha çok Galatasaray'a yakın olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de aynı noktadayım.
3: Hayırlısı olsun.
2: Çünkü Aziz Yıldırım'a yakın kaynaklar da Mirsad Türkcan var arada. O Fenerbahçe'ye gider. Aziz Yıldırım karar verir falan dediler ama.
1: Bence Galatasaray'ın bu kadar zaten.
2: Bu paraları veremez bence Fenerbahçe.
1: Vermez.
2: Vermez yani.
1: Bence Galatasaray da vermez 6.
3: Ya işte anlattı ya formül.
1: Hayır değil, biliyorum yani. Yok fikrimi.
2: Şöyle 7'nin bir bölümünü yine öbür tarafa şey yaparlar. Yıllık 7 milyon dolarsa.
1: Göndermek zorunda bu arada zaten. Al Hilal. Yabancı kuralı değişti ya Suudi Arabistan.
2: 2+2
1: oldu. Hı hı. Yani 22 miydi? Geçen sene yaptığımız haber neydi unuttum. 22 küsür verdikleri, 7 maaş verdikleri oyuncuyu 19 takımında oynatmak zorunda.
2: Ya arkadaşlar bu arada Hikmet'e bağlanacaktık. Siz alemsiniz.
1: Boş ver ya, akrabaları gelmiş, dostları gelmiş Almanya'ya.
3: Evet hakikaten ben o yüzden çok ilişmek istemedim.
1: Boş, iyi yaptın.
3: Bayağı da aklıma gelmedi o şeyle de yani. Bana niye şey yaptı?
1: Şeye gidiyor ya iş. Galatasaray'a

0: Leao'yu bitiremezse bu gece büyük ihtimalle birkaç gün içinde Lang ve Yusuf Akçi'yi bitirir gibi
1: geliyor. Galatasaray'ın projelerinden bir tanesi de şu anda mesela kura çekiminden sonra bir sürü kulüple de görüşecekler. U23'ten kimiyi alabilirler. Bir takım değişiklikler olabilir. Galatasaray çok zorda kalırsa ki büyük baskı var. Görüyorsunuz Şahan'ın postundan pay biçin. Oradaki sıkıntı bazı oyuncuları yollamayı bile düşünebilirler. Sana bunu vereyim. Ben yerine başkasını getireyim.
0: Listeye yazmaz.
2: Listeye evet yazmaz. O yeni çıkan kuralda hani Galatasaray bayağı sinirlenmişken Fenerbahçe için çıktı diye. Fenerbahçe hiç kullanmayıp Galatasaray'da kullanabilir o kuralı bir anda.
0: Bravo.
1: Yalnız eldeki oyunculara göre
0: mesela Fenerbahçe'de de
1: yeni oyuncu alamıyorsun yani. Eldeki oyuncular için.
2: Tamam, Lemina mesela.
0: Fenerbahçe'de de
1: kural
0: listeye yazamıyorsun.
1: Sonra yeni oyuncu alamıyorsun. Benim bildiğim.
0: Fenerbahçe'de de listeye yazılmayan sürprizler olabilir. Eğer oyuncuların inatları devam ederse.
1: Diego Carlos inşallah.
2: Ya, Amrabat diyorsun, Diego Carlos diyorsun, Bekao diyorsun.
0: Bunlar sürpriz mi?
2: Hiç değil.
0: Bekao Diego değil Carlos mi? Biliyorsun dün Vasco da Gama menajeriyle bir araya geldi.
2: Hı hı, gördüm.
0: Bugün sen Parma de yine teklif arttırdı. Oyuncu biliyorsun herkesle anlaştı zaten. Gitmek için her şeyi yapıyor.
1: Dursun Özbek demiş ki Türkiye'den ne kadar çok takım giderse Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'nin marka değeri o kadar yukarı çıkar. Bu sene Fenerbahçe'de geldi. Avrupa'daki bütün kulüplerimize başarılar diliyorum demiş.
0: Çok güzel. Tebrik etmek lazım.
1: Tebrik ediyoruz abi. Dursun abi.
2: Çok kapsayıcı bir açıklama.
1: Evet abi. Allah kolaylık versin. Transferde de inşallah istediğini bulur.
2: İnşallah.
1: Buyurun abi.
2: Leo olayı da tam herhalde şu an Leo'nun vereceği karara bağlı.
0: Bugün belli olur. En geç yarın sabah belli olur. Yani
1: bu akşam belli olur abi Leo.
0: Bence bu akşam Leo en geç belli yarın sabah mı? Yani 90 %90 bu akşam %10.
1: Toto oynarsan sence gider mi gelir mi? Toto. Atıyoruz şu anda.
0: Ya Toto biliyorsun. Sevmeyiz.
1: Kalır mı? Yani Aston Villa mı alır Galatasaray mı alır?
0: Ya ne sıkıntı ne biliyor musun? Burada menajerlerin kapışması dedik ya. Hı hı. İki menajer de çok büyük komisyon alacak bu transferden. Benim anladığım. Çünkü kulüp binasında yatıyor ikisi de. Ciddi mesai harcıyorlar. Aston Villa eğer 8'i 10 yaparsa alır bence.
2: Yapar. Galatasaray 12-15 yaparsa peki?
1: Galatasaray 12-15 istediler zaten.
0: İşte Galatasaray'da 12-15 yaparsa Galatasaray bugün bitirir. 8'i 12 istedi normalde Lea onlardan da. Onlar dedi ki mümkünatı yok.
1: Bence iki tarafta karşısının blöf yaptığını zannediyor.
0: Yani yok canım ya.
1: Bu rakam bu kadar değil aslında da filandalar.
0: Ya şu mesela anda Portekiz bas. Ben size bir tane hikaye anlatayım mı? Dün ben inanılmaz Leao işini takip ettim yakından.
1: Belli.
0: Leao'nun Portekiz'de bir tane avukatı var. Portekiz'deki işler hallediyor. Aile işleri vesaire onlar hallediyor. O mesela bence rekordu haberi bugün o verdi. Bence Mendes vermedi.
1: Niye?
0: Çünkü Aston Villa'ya götürmek istiyor onlar. İtalya'daki avukatı da Galatasaray'a getirmek istiyor. İtalya'daki avukatına ben hatta dün yazdığımda İtalya'daki avukatı şöyle diyor. O adamın hiçbir şeyden haberi yok diyor. Orada diyor boşa diyor şey kasıyor diyor. O diyor ailevi başka yani atıyorum uyduruyorum. O gayrimenkul işleriyle ilgileniyor Leao'nun. Şey bu yani benzetme
2: yapıyorum. Anladım.
0: Ben diyor transferle ben ilgileniyorum bu adamın diyor. O diyor ortalığı karıştırıyor diyor. Kendi yazdı çünkü bana o.
2: Burada kim haklı kim doğru söylüyor kim bu işi kazanacak abi falan acayip çetrefilli yarın sabah bir
1: zaten alsan geldi mı iyi olacak almasan mı iyi olacak o da çok karışık.
0: Ben alsam çok iyi olacak diyeyim de. Uğur Karakulukçu'yla geçtiğimiz günlerde konuştum. İkisi de asla alınmamalı diyor.
1: Ben anlayan herkes öyle diyor.
0: Emre Özcan.
2: Asla ben de Emre abiyle konuştum da almasa daha iyi gelse demiştim.
0: Ben çok güvenirim ikisinde.
1: Bu yatırıma değmez diyor bir sürü insan.
0: Lang daha iyi olur mesela diyor.
2: Ya ne
0: abi. Hayır yani seçenekten. Abi Lang'a daha iyi olur demiyorum ya. Ben bana kalırsa.
2: Sana, sen dedin demiyorum. Onlar demedin bunu.
0: Hayır adam diyor ki Lang diyor 15 milyon euro seviyesine bitecek bir adam. Doğru mu? 3,5-4 mu alır maaş? Ne alır? Hadi 5 ver. Ne kadar? 3 senede kontrat yap 15. 30 milyon euro. Ama diğer tarafta senin bonuslarla beraber 55. 12 çarpı 4 3 sene desen 36. 4 desen 48. Diğer tarafta 55-48 100'ü geçiyor.
2: Hatta. Ya bizim de bu elimizde 15 çarpı 4 falan yapma olayımızı ben anlamıyorum yani çok ama hani niye? Biz çünkü hiçbir kulübün muhasebecisi değiliz ki.
0: Abi muhasebeci değilsin de. Aklına
1: geldi. Şu an aynı, aklına geldi.
2: Evet. Şu an aklımda yani.
1: Herkesle ilgili bir 50 tane muhasebe yaptım ben.
2: Okey.
1: Valla zor şeyi de söyleyeyim sana. Hani golcülerle ilgili de bu Deniz Gül'ü de almak istiyor Galatasaray.
0: O da mesela çok zor transfer.
1: Yani zor. Bertu da olabilir. Bak çok sıkışırsa dönecek. Başakşehir'e bana Bertu'yu verin diyecek. Bertu için onlar 10 isteyecek.
0: 15 istiyor şu an.
1: Onu anlaşacaklar bence.
0: Anlayabilecek en iyi hamle. Arka Osimhen'in arkasında bekletecek
1: abi
0: en iyi
1: abi. Abi böyle değilse neden bu kadar uğraştın ya bu kadar? Neden son dakikalara bıraktın? Alsaydın kampa koysaydın mevzu bitseydi kardeşim. Benim adım budur. Elimden gelen budur diyeceksin ve devam edeceksin.
0: Mesela Bertu,
1: çok uzadı bu iş.
0: Bertu ve Leao ile tamamlarsa Galatasaray transfer dönemini

0: Yani derim ben.
1: Denizgül?
0: Yine aynı bence.
1: Evet,
0: Ben
1: bence de
0: Bertu ile Denizgül'ün arasında fersah fersah fark olduğunu düşünmüyorum.
1: Abi Denizgül de kaça olacak? Kaç paraya verecek?
0: 30 civarına olur o.
1: Yani şimdi mesela böyle bana sorsa olmaz. Hani gerek de yok.
2: Daha hani mesela bir yabancı hakkını da şeyden kullanabilir miyiz diye Denizgül'e gidilmiş olabilir.
0: Neyden?
2: Ya ne
0: Mesela
2: bileyim, stoper
0: Galatasaray
2: alır mıyız? Bir
0: veya
2: şey yapar mıyız?
0: Fenerbahçe. Mesela ilerleyen
1: Valla var.
0: günlerde Hakan Çalhanoğlu'na girer mi? Beklemek lazım.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Hakan Çalhanoğlu'na telefon gider mi önümüzdeki günlerde?
1: Hakan Çalhanoğlu nasıl
2: Mesela
1: gidecek?
2: çok çok mesela en önemli konuyu başka üstüne program yapılacak konuyu en sona bıraktık gerçi ama ne diyorsun sen
0: Ama şu
2: Hakan?
0: an daha tam bu seviyede. Tam bu seviyede. Yani bir fikir seviyesinde.
1: Fenerbahçe'den bahsediyoruz değil mi?
0: Hayır, genelden yani. Genel Galatasaray için de Fener için de bu benim şahsi fikrim.
1: Ben bu fikri çok mesela kulübe Aziz Bey'e yakın birisinden de duydum. Bir de fikir olarak yani
0: Galatasaray
1: daha...
0: girmez mi topa?
1: Abi ben Fenerbahçe ile bu kadar ilgilenmiş oyuncunun... Şimdi Galatasaray biraz şeye bakıyor, kamuoyunun tepkisine göre hareket ediyor.
0: Yanlış.
1: O negatif
0: Bak
1: reaksiyon
0: Aziz Bey,
1: olacağını bildiği oyuncuya gitmez
0: Aziz
1: Galatasaray.
0: Bey'in bu sezonki bence en büyük
1: Ederson'u
0: kazanımı
1: yollamamak mesela
0: bakmadı
1: çok
0: ya
1: önemli
0: sosyal
1: tabii.
0: medyaya. Bu kulüp böyle yönetilir ya. Sosyal medyadan haber yaptık diye iptal edilen transferler oldu şu benim muhabirlik kariyerimde. Bizzat da bunu başkanların kendileri deklare etti bana. Ya
2: Bu
0: böyle şey mi
2: arada
0: olur ya?
2: Selim Bey'in bir açıklaması olmuş Selim Kosif'in. O 23 transferi düşünüyoruz. Geri kalan transferi kapattık demiş.
1: Değil mi? Bak mesela.
2: Yani.
1: Ya baba bu
0: İşte
1: hiç
0: orta saha.
1: yapmayacak manasına da gelmez biliyor musun? Bir şey fırsat bulursan fırsat bu fırsat olur. Bu gece fırsat alırlar. Şimdi Galatasaray fırsat arayacak durumu kalmadı.
0: Orta saha işte o 23'e teklif yaptı dedim ya. Bu da güzel iletişim bak. Bunu yapmaları gerekiyor. Çünkü insanlarda beklenti olmuyor. Beklenti mesela Galatasaray yönetiminin bu seneki en büyük eksisi iletişimsizlikti. Çık ara sıra açıklama yap. Çık bunu de, şunu de, bunu almayız de, şunu yapmayız de. De yani abi bir şeyler de. Fenerbahçe yönetimi bütün boşlukları kapatıyor. Birbirleriyle
2: Evet. Cihan Bey işin içinde Cihan Bey değilse Mahmut Uslu çıkıyor işte bir
0: bravo,
2: şeyler
0: bravo,
2: yaparız diyor.
0: bravo.
2: Aziz Bey çıkıyor. Hiçbir
0: Bravo.
2: şey olmazsa İsmail Hoca çıkıp hani bir para töreni oluyor falan filan ama hakikaten orada bir görev paylaşımı var.
0: Aynen
2: Galatasaray'da
0: öyle. Aynen öyle
2: transfer
0: kardeşim.
2: planımızı Dursun Başkan ne demiş? Transfer planlamamızı kurağımıza göre yapmıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde kolay kura yok falan filan.
1: Ben bunu sormuştum ona. Kura'yı beklediğiniz söyleniyor. Kura'da işte güçlü rakip çıkarsa ona göre transfer yapacak mısınız falan. Böyle bir şey olur mu arkadaş diye kızmıştı hatta. Yani böyle bir şey bu kadar gayri ciddi bir yaklaşım olur mu?
2: Peki.
1: Biz de öyle bu tip insanlar değiliz demiştim.
0: Evet, haydi.
2: Başkan bir şey diyorsa doğrudur diyelim. Ne diyelim?
0: Duaseten diyorsa da doğrudur. Bir ara
2: Teşekkürler.
0: gidelim şeye ya yine kebap, kurabiye.
2: Ne olmuş? Nereye gidiyorsunuz?
0: Kurabiye
2: Kurabiye ne
0: yemeye
2: abi?
0: gidelim.
2: Kurabiye.
0: Kurabiye bir et. Yani adı kurabiye.
2: Muazzam bir et yalnız.
0: Doğayı götürdüm. Bayıldı.
1: Doğada
0: Yani...
1: gurmedir ha. Öyle kolay bayılmaz.
0: Abi ben kötü yere götürmem. Bak benim öyle çok şey...
2: Kalite adamı ya belli.
0: Ya böyle hani çok böyle saçma sapan zevklerim hiç olmadı hayatımda. En sevdiğim şey...
1: Saçma sapan tırnak içinde ne giyiyor mesela?
0: Ya ne bileyim böyle ne çok şey söyleyebiliyoruz mu yani böyle alkol, sigara falan yani böyle çok
1: Sağlığa zararlı zaten. Tabii
0: ha,
1: ki. Biz
0: sağlığa
1: zaten ne gidip bir
0: zararlı.
1: şey yaptık.
0: Öyle bir zevkim ama yemek zevkim yani mesela muhabirlik döneminde de öyleydi. Gitmeden atıyorum Sivas'a mı gideceğiz, Erzurum'a mı, Rize'ye mi?
1: En iyisi.
0: Yazardım Google'a derdim ki Rize'nin en iyi restoranı, Trabzon'un en iyi restoranı. Mesela Samsun'a mı gittik? En iyi pideci.
1: Senin çalıştığın şirketler bu yüzden battı
0: Yok ya kendi cebimden veriyorum.
1: yani.
0: Geçen
1: Orada
0: sene de gidiyorduk.
1: harcırağı çok yüksektir bana aslında söylüyorum.
0: Yok be abi
1: Muhabirken
0: ya.
1: gibi bölümünü söylüyorum.
0: Yok yok ya muhabirken
1: Şimdi artık
0: harcıram 120 TL
1: zaten
0: falandı.
1: kendi televizyonun var. Sen
0: Kendi
1: şu anda
0: televizyonum mu var?
1: tabii şey, kendi
0: Yes.
1: kanalın yok mu
0: Kanalım var
1: abi?
0: işte yani.
1: Kendi kanalın var abi neyse
0: Allah
1: işte.
0: söyletti inşallah.
2: Orada hafta sonu yayın yapar mıyız? Duruma göre yapabiliriz.
0: Olabilir.
1: Bence şimdi oraya yayına geçiyorsunuz herhalde. İkiniz beraber. İkinizden
0: Burada
1: konuşuyorsunuz.
0: söylemedik hiçbir şeyi
2: Benim
0: değil mi?
2: kanalıma
0: Hayır
2: koyalım
0: siz
2: zaten.
0: bu
1: Yayını zaten yazlı kanalda yapacaktınız. Ben gelmesem.
0: Evet.
1: Koşarak geldim ki biz de yapın diye.
0: Zaten o yüzden dedik ya. Bu yayın ama 3-4 yayınıydı bence. Bu
2: Evet.
0: yayın benim kanalın yayını değildi. Bence doğrusunu yaptık.
1: Hikmet de lazımdı ama. Hikmet'e özür dilerim artık. Çok da... Ha geldi Hikmet nerede?
0: Aha.
1: Hikmet
0: Geldi
1: baba.
0: kral.
3: Abi birazcık internet sıkıntısı oldu bağlanana kadar.
1: Baba
3: Kusura
1: yapacak bir şey
3: bakmayın.
1: yok. Biz de zaten senden şeyi alalım ya durumu değerlendirirsen bize. Kura'yı senin gözünle izleyicilerimizi değerlendirirsen çok seviniriz.
3: Abi şimdi öncelikle Galatasaray'ın çektiği kuradan başlayalım. Galatasaray çok sert bir kura çekti. Bunu söylemek mümkün. Galatasaray'ın karşısındaki takımlar hemen hemen
1: Şey,
3: herkesi
1: Yağız'ı
3: özel
1: alın.
3: plan.
1: Ben
0: Torpil
1: kalayım
0: gideyim.
1: şeye.
3: Evet. Galatasaray'ın bütün rakipleri özel plan hazırlanması gereken rakipler ve Galatasaray buradan ilk 24'ü hedeflemeli bence. En başta direkt konuya bu kadar sert girelim. Galatasaray'ın burada çok riskli olacağı maçlar, Aston Villa birazcık aldatıyor gibi, ilk maçta 4-0 mağlup olmuş gibi ama Galatasaray'ın Aston Villa karşısında da ciddi sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. İsterseniz kısa kısa özetle notlarım üzerinden devam ederek anlatmaya çalışayım. Barcelona bir kere rakibe nefes aldırmayan bir takım. Bunun altını özellikle çizmek lazım. Rakibi son çizgiyle ceza sahası içerisine sıkıştırıp dengesiz bıraktıktan sonra bir sağa bir sola sürekli hareket ettirmeye çalışan bir takım. Yani 90 dakika full konsantrasyon gerekiyor. 30 saniyelik boşluk bambaşka bir noktaya getirebilir işi. O yüzden Galatasaray'ın Barcelona maçında iç sahada olmasına rağmen çok dikkat etmesi lazım ki Barcelona'nın detaylarından bir tanesi iç saha dış saha fark etmeden aynı oyunu oynuyor olması ve bir şekilde oyununu sana zaten dikte ediyor. Burada buna mecbursun. Barcelona'nın şimdiye kadar oynadığı yani tek maçta elde ettiği verileri birazcık ileteyim. Elche deplasmanında 11 şutun 7'si kaleyi buldu. 2.66'dan yani 2.5'lük gol beklentisinden 5 tane gole ulaştı. Hacimden çok fırsat kalitesi, bitiricilik öne çıkartan bir takım. İşte nerelerde kırılabilir? Yani yüksek at, öne yerleşim esnasında baskı uygulanırsa şayet orada sıkıntı yaratılabilir Barcelona'ya. Barcelona sana baskı uygularken savunma arkasına koşu deneyebilirsen Barcelona'yı burada gafil avlayabilirsin. Galatasaray'ın evde oyununu, yani içerideki o oyunu kaosa çevirmesi Barcelona açısından birazcık kontrolü zor bir duruma getirebilir. Fakat ben açık oynarım, çıkar Barcelona'ya patır patır basarım dersen kuvvetle muhtemel ciddi problem olur. Barcelona maçında Galatasaray'ın kazanma yolu, yani öyle bir beklentim yok ama.
2: Şöyle kolaylaştırayım sana. Şimdi içeride oynayacağı 4 maç Galatasaray'ın. Barcelona, evet, Aston Villa, Feyenoord, Stuttgart. Buradan kaç puan çıkarmasını öngörürsün?
3: Abi Feyenoord ve Stuttgart maçlarından Galatasaray'ın 6 puan çıkarması lazım. Diğer rakipler çok zor.
2: Çıkarabilir mi sence?
3: Çıkarabilir. Yani yapılabilir.
2: Hı hı. Tabii ki o günkü form durumlarına falan da bağlı her şey. O ayrı konu.
3: Ya orası öyle ama Feyenoord yenilmeyecek bir takım değil. Yani Feyenoord Galatasaray'ın şöyle söyleyeyim ki belki çok iddialı olacak ama Galatasaray son 16'ya mı kalacak? İlk 24'te mi kalmayı hedefleyecek? Bu maç belirleyici olacaktır Feyenoord maçı bence. Yani oradaki oynayacağı oyun kalitesi Galatasaray'ın buradan öteye gidebilir mi gidemez mi net mesajını verecektir. Oyun kalitesinden bahsediyorum. Feyenoord mesela Galatasaray'ın şu anda doğrudan rakibi gibi.
2: Abi Stuttgart'ta sen Stuttgart'ın kaçıncı? Beşinci golcüsünü almaya çalışıyordun. Dördüncü golcüsünü almaya çalışıyordun Demirovic'i. Adamlarla anlaşamadın. Peki baba içeride Barcelona ve Aston Villa maçlarından bir şey beklemek lazım mı? Kağıt üzerinde konuşuyoruz. Ne olacağı belli olmaz. O ayrı konuda.
3: Ya Barcelona maçından Galatasaray'ın planlaması hiç böyle olmaz ama normalde. Galatasaray Barcelona'dan bir puan alırsa bunu hani artı hanesine yazmak lazım. İki puan kayıp değil, bir puanlık kazanç olarak görmek lazım. Aston Villa maçında da Galatasaray yine beraberlik artı galibiyet üzerine bir plan kurgulayabilir. Aston Villa'nın o günkü durumuna bağlı olacaktır büyük ihtimalle ama Aston Villa da yenilmez armada değil. Yani Brighton nasıl yenilebileceğini gösterdi aslında.
2: Biraz bana geçelim. AEK, Lille, Sporting, Paris Saint Germain. Değil mi Doğa?
4: Evet.
2: Bu dört maçtan...
3: Abi Sporting bence içinde bulunan o ikinci torbanın en zor takımlarından bir tanesi. Sporting'den bir puan almayı başarı sayarım. Orada mağlubiyeti başarısızlık saymam. Bunu net olarak söyleyeyim.
2: Lille abi. Çünkü orada Lille'yi ben merak ediyorum. Sen Lille hakkında ne düşünüyorsun?
3: Ya Lille çok, bana göre çok pragmatik bir takım Lille. Hani bir maçta mesela 1.21 gol beklentisi üretip rakibe 2.61 gol beklentisi de verebiliyor. Birden 2-0 öne de geçebiliyor. Yani Lille birazcık dengeyle tarif edebileceğimiz bir takım değil. Galatasaray Lille'in o 2-0'lık galibiyetine aldanmamalı. Rakibe çok fazla şans tanıyan bir takım. Özellikle cepheden çok şut attıran bir takım. Yani Galatasaray eğer doğru noktada doğru isimleri topla buluşturabilirse Lille deplasmanından galip de gelebilir.
4: Böyle düşünüyorum çünkü. Lille benim yani 3. torbada hedeflediğim baş takımlardan biriydi.
2: Abi falan. Şöyle biz seninle yan yana gelince... Hikmet, yan yana gelince daha büyük analiz yaparız. Şimdi şartlar çok uygun değil ama şeyi soracağım. Şimdi Feyenoord Stuttgart'tan içeride 3'er puan alsan, dışarıda AEK ve Lille maçlarından yine böyle 3'ü şey yapan, çağrıştıran maçlar değil mi bunlar?
3: Tabii, diğerlerinden de Allah kerim. 3 artı 1 ya da 3 artı 3.
2: 3 artı yani. 4 tane Galatasaray'ın 3 puan çağrıştıran maçı var. Dolayısıyla evet. Bir iş

0: Fenerbahçe'nin kolay, nispeten daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Bir şansı olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'ye geçersek, Fenerbahçe'nin içerideki maçları doğa Liverpool, Roma, Villarreal, Slavia Prag mı?
1: Evet. Liverpool, Roma, Villarreal, Slavia Prag. Doğrudur.
0: Şimdi Fenerbahçe buradan sence ne diyorsun? Yani 3 çağrıştıran kaç tane maçı var içeride?
2: Şimdi Fenerbahçe'nin içeride özellikle oynadığı maçlarda daha fazla sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Shakhtar'da maçlarını açıklamasına göre Stamford Bridge'de oynayacaktı. Yani orada böyle bir tarafsız saha durumu çok söz konusu olmayacak. Bütün sezon orada oynayacaklar iç saha maçlarını. Villarreal karşısında Fenerbahçe'nin varını yoğunu ortaya koyması lazım. Slavia Prag deplasmanda çok, yani kendilerine göre deplasmanda çok rakibi zorlayan bir takım. Ama top ve oyunun kontrolü Fenerbahçe'de geçecektir. Ben Fenerbahçe'nin deplasman karnesinin içerideki karnesinden daha iyi olabileceğini düşünüyorum.
1: Bastun, Shakhtar, Lask dörtlüsünden içeriye göre daha çok puan çıkarabilir diyorsun yani.
2: Yani evet. Shakhtar'dan bir puan çıkarmak başarısızlık olmaz. Lask Linz'i Fenerbahçe'nin yenebileceğini düşünüyorum. Aston Villa'nın kendi evinde baskın oynama gibi bir zarureti olursa o günkü durumuna göre, Aston Villa sana baskın oyun oynamak zorunda kalırsa Aston Villa'dan da bir puan alabilirsin ama Atletico Madrid'e çok bir şey yazamıyorum burada.
0: Doğa neredeyse Atletico Madrid seviniyordu ya.
1: Ya şöyle ama
3: Yemin
1: Şetan,
3: billah
1: günün
3: hiçbir
1: sonunda
3: yerden
1: birinci
3: çıkartamam.
1: formadaki takımlara bakınca Liverpool, Atletico ve Inter'i diğer beşliğe göre tercih etmez misin? İçinde
2: Tercih ederim.
1: bulundukları halde düşünerek. O açıdan söyledim ben. Şimdi babam beni taca çıkarmaya çalıştı da günün sonunda hani Bayern PSG değil de Atletico istediğim için
2: Abi
1: fırça
2: zaten
1: yiyecek halim
2: Bayern evlerden bırak. Hani düşman başına Bayern'le hiç kimse karşılaşmasın da.
0: Yok yani.
2: Bu ekiplerin içerisinde en karşılaşılabilir takım tabii ki dediğin gibi. Hani Atletico Madrid olur ama
1: Eyvallah.
2: Liverpool'un oyunu çok evrildi. Yani geçen senedeki Liverpool'a göre değerlendirme yapıyorsak Liverpool bu sene başka bir şey oynayacak. Çok direkt, zaten kadrosu çok kaliteli. Yüksek tempo, direkt oyun, ön alan baskısı bayağı rakibi boğan bir takıma evrilecek Liverpool.
0: Baba yarın Haluk'la bir program planlıyoruz.
1: O
0: Becerebilirsek,
1: bakacağız o
0: yapabilirsek
1: işe.
0: ona göre sana yine bağlanmayı deneyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Burada
2: Abi ben
0: şöyle
2: yarın
0: yapıyoruz.
2: yanınızda olacağım.
0: Abi öyle mi? Ha. Olursa o
2: Evet.
0: yayın ne
1: Ya
0: oluyor
1: yayın zaten.
0: olursa yayınımızdasın. Okey.
1: Evet.
0: Burada
2: Evet.
0: şunu söyleyeceğim baba. Ne olursa olsun bir kere maçın ne zaman oynandığı, o zamanki form durumları, rakiplerin durumları falan önemli. Biz bunu geçen sene Galatasaray'ın performansından da çok canlı olarak deneyimledik. Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye de çok başarılar diliyoruz. İnşallah yarın Beşiktaş'ta Trabzonspor değil mi? Onların
1: Bugün şu
0: durumları
1: an
0: da
1: Beşiktaş
0: şu an.
1: sahanın üstünde.
0: Evet.
1: Trabzon'da bir saate başlayacak.
0: Yani hepsi olduktan sonra hepsi beraber inşallah başarıyla devam
2: İnşallah.
0: ederler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mersi.
2: Abi ben teşekkür ederim.
0: Senin
2: Geciktiğim
0: sürü
2: için
0: çok dar
2: kusura
0: zamanda
2: bakmayın.
0: yakaladık. Kusura bakma rahatsız ettiğimiz için.
2: Abi taşra bölgesinde olduğum için buradan biraz zor
0: Tamam, eyvallah.
2: bağlanılıyor.
0: Görüşürüz.
1: Hikmet abi çok sağ ol.
2: Teşekkür
1: Görüşmek
2: ederim.
1: üzere.
2: Görüşmek üzere.
4: Reklam.
5: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
1: Start verildi ve Bursa'da ikinci koşu başladı değerli izleyenler. Çıkıştan sonra 6 numarada Lucial grubun yaklaşık 1,5 boy kadar gerisinde kaldı. Liderliği alansa 8 numarada Wind Sound oldu. Farkı da yaklaşık 1,5 boya kadar çıkardı. İçe yakın ilerleyen Safkan, 5 numarada Rashamo, dış kulvardaysa 3 numarada Last Breath var. 1 boy kadar gerisine dıştan 1 numarada Babagira'ya atak yaptı. Babagira'nın yaklaşık 1 boy kadar gerisinde içlik rakiplerini takip eden 4 numarada My Handsome oldu. Grubun son sırasındaysa ilerleyen Safkan, 7 numarada The Rookie Girl. Yarışın liderliği 8 numarada Wind Sound'da, ikincilikte 5 numarada Rashamo var. İçe yakın 3 numarada Last Breath, 1 boy kadar geride 1 numarada Baba Giray, bariyer deminde 4 numarada My Handsome, 2 boy kadar geride dışta 6 numarada Lucial, içeride 2 numarada Lamponero, son sırada 7 numarada The Rocky Girl var. Bu sırayla son 400'e yaklaşılıyor. 8 numarada Wind

0: Sound liderliğini koruyor dışarıda. 5 numarada Rashamu içeride. 3 numarada Last Breath var. 1.5 boy kadar geride en dışta. 1 numarada Baba Giray. 1 boy kadar geride bariyer dibinde ise 4 numarada My Handsome sırasıyla. Safkanlar son 200'e yaklaştı. Orta kulvardan 3 numarada Last Breath tempusunu yükseltti ve içlik rakiplerinden sıyrıldı. Son 100'e yaklaşılırken 3 numarada Last Breath yarışın liderliğini aldı. Farkı 4 boy kadar çıkardı. Daha geriden 5 numarada Rashamu'nun ve 4 numarada My Handsome'ın da atakları var ama son 57'de 3 numarada Last Breath önde girmeyi başardı. Fark 5-6 boy kadar. 3 numarada Last Breath koşuyu kazandı. İkincilik için 4 numarada My Handsome ve 5 numarada Rashamu fotoyu beraber geçti. 8 numaralı Wind Sound koşuyu 4. olarak tamamlarken 1 numarada Baba Giraysa yarışın 5.'si oldu. 3 numarada Last Breath Cem Altun'la kazandı.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.
3: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarından yağmurlu bir İstanbul gününden hepinize merhabalar. Tarih 28 Ağustos 2026 günlerden cuma ve bugün tabii haftanın en güzel günlerinden bir tanesi. Haftanın yorgunluğunu geride bırakıp gönüllerimizi güzelliklere açtığımız, huzuru ve iyiliği biraz daha fazla hatırladığımız güzel bir gün. Bu güzel cuma günde de başta bizi dinleyen tüm Radyo Gol dostlarına, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur, mutluluk, bereket dolu bir gün geçirmenizi diliyorum. Her zamanda olduğu gibi, her cumada olduğu gibi, gönlünüzden geçen güzel dileklerin kabul olduğu, yüzünüzden tebessümün eksik olmadığı bir cuma olsun inşallah. Nerede olursanız olun, ister yolda, ister işinizin başında, ister evinizde, ister Avrupa'nın dört bir köşesinde ya da Amerika'da şu an sesimizi duyan Radyo Gol'ün dostlarına, hepsine tekrar merhaba diyoruz. Şimdi bugün tabii çok ama çok yoğun bir gündem var. En önemlisi Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde aynı zamanda Konferans Ligi'nde rakiplerinin belli olduğu olacağı gün programımızın içerisinde canlı olarak da bağlanacağız. Beşiktaş'ın rakiplerini de hep birlikte öğreneceğiz sıcağı sıcağına. Ve dün akşam aslında hem üzüldük hem sevindik. Gerçekten Trabzonspor adına Fatih Tekke'nin de hesapta olmayan bir istifa haberiyle Trabzonsporlu taraftarlar zaten bana programa başlamadan yazmışlar. Beşiktaşlı taraftarlar da öyle. Beşiktaşlı taraftarlar çok mutlu. Fenerbahçeli taraftarlar da mutlu. Kura çekiminden dolayı evet Galatasaray'da. Kura şansı pek olmayan takımlardan bir tanesiydi. Biz de canlı izledik. Ama dün akşama dönelim. Dün akşam Beşiktaş sahasında 3-0 mağlup ettiği Zalgiris'e Litvanya'da da 1-0 mağlup olsa da Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başardı. Her iki ekibin de rotasyonlu kadrolarla mücadele ettiği bir maçtı. Beşiktaş daha fazla topa sahipti ve ama altını çizmeden hani belirtmeden geçemeyeceğim bir şey var ki o da Beşiktaş'ta Zalgiris deplasmanında 1-0 yenilmesine rağmen istediğini alırken siyah beyazlar adına sahanın en çalışkan ismi Salih Özcan'dı. Vincenzo Italiano'nun Nübel, Emirhan ve Çerni ile rotasyona sokmadığı 4 isimden biri olan Salih Litvanya'da şöyle bir baktığımda topla en fazla buluşan 152 kere buluşmuş, en fazla isabetli pas yapan ki 127 pas yapmış ve en fazla sahipsiz top kazanan oyuncu olmuş. 9 da sahipsiz top kazanmış. 0212-273-1010 0212-273-1010 sizlerden gelen mesajlara bakacağım ama tabii telefonumuzun da şarjı. Gelen mesajlardan dolayı da bitmiş. Evet şarjı da yenileyelim. Hemen sizlerden gelen çünkü mesajların hepsine bakacağım, okuyacağım. Ama bu arada Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki kuralları değerlendirebilirsiniz. Size göre nasıl kurallardı? Beşiktaş'ın rakiplerinin kim olmasını istersiniz? Trabzonspor'un rakipleri arasında da çok enteresan ve çok güçlü de takımlar var. Ben

Şöyle bir göz gezdirdim ama yani 600 milyon euroluk takımlar bile var inanın. Ya Brighton'lardan da bahsediyorum, işte Atalantalardan bahsediyorum, Monaco'lardan bahsediyorum. Biraz önce programa girmeden bir saat önce de onların transfer değerlerine de baktım. Hepsini konuşacağız ama Güntekin Onay, bakın dün akşamki maçla ilgili neler söylemiş. Gol sorunu çözülmeli demiş. Beşiktaş için zorlanmadan geçilmesi gereken bir turdu. Öyle de oldu. Şunu kabul etmek gerekir ki Litvanya basketbolda bir rekor, ancak futbolda Avrupa'da hiçbir yeri olmayan bir ülke. Böyle mütevazi bir rakip karşısında siyah beyazların hem kendi kulüp puanını hem de ülke puanını artıracak bir galibiyetle turu geçmesi çok daha iyi olurdu. Açıkçası özel maç tadında izleyenlere asla keyif vermeyen, heyecanlandırmayan, yavaş ve yavan bir futbol vardı sahada. Top her ne kadar hep Beşiktaş'ın ayağında olsa da Zalgiris takımının da topa sahip olmak gibi bir iddiası ve talebi de yoktu. Böyle bir rakip karşısında pozisyona girmeden, gol bulamadan maçı bitirmek teknik direktör Vincenzo Italiano'yu düşündürmeli diyor. Ve yazısına şöyle devam ediyor. Şunu net bir şekilde biliyorum ki Beşiktaş takımı iyi çalışıyor. Ancak şimdilik bunun oyuna yansımadığını görüyoruz. Ayrıca bazı oyuncular için ilk 11 henüz çok erken. Bunlardan biri İlhan Fakalı, genç ve potansiyelli olduğu gerçek. Ancak bu sezon resmi maçlarda 494 dakika süre almış ve henüz gol veya asist skor katkısı yapamamış. Beşiktaşların genelde beğenmediği Çerni ise 2 gol 1 asistle oynuyor. Çek oyuncu geçen yıldan bu yana da 9 gol 9 asistle 18 gole katkı yaptı. Mevcut kadroda Orkun Kökçü ile birlikte en çok katkı yapan 2 oyuncudan biri. Beşiktaş'ta Vlahović ve Trossard henüz ısınma turlarında. Bu iki yıldızın bir an önce form tutması şart. Aksi takdirde görünen o ki Beşiktaş gol sorunu yaşamaya devam edecek. Alanya yenilgisinin ardından tepkiler doğal olarak hakem ve VAR skandalına yöneldi. Ancak Beşiktaş gibi bir takımın ligde oynadığı Eyüp ve Alanya gibi iki mütevazı rakip karşısında sadece bir gol atabilmiş olmasını kimse konuşmadı. Şampiyonluğa oynayan bir takım kesinlikle minimum iki golün üzerinde bir ortalama tutturmalı. Dün ve önceki maçlardaki gibi gol sorunu bir an önce çözülmeli. Dün en çok Salih Özcan'ı beğendim. Yeni transferler içinde en iyisi demiyorum. Lakin şu ana kadar Nübel'le birlikte en faydalısı demiş Güntekin Onay, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında. Şarjımızın durumu nedir diye bakıyoruz ama şarjımız %1'lerde, %2'lerde. Daha telefona bakmadım. Sizlerden gelen mesajların da oldukça kabardığını biliyorum ama biraz sonra bir telefon kendine geldiğinde bir 2 dakikaya mesajlarınıza da bakacağım. Hiç merak etmeyin. Kuralları değerlendireceğiz, takımları değerlendireceğiz. Bana Çağatay Hoca Instagram adresine gelen mesajlarda Çağatay abi, kulüpleri değerlendirir misin demiş. Onların hepsine bakacağız. Tabii playoff'a katılmak için alt limit 10 puan gibi. Galatasaray İstanbul'da Feyenoord ve Stuttgart'ı yenip Lille ve AEK deplasmanlarından da maksimum puan alması gerekiyor. Fenerbahçe ne yapmalı? Fenerbahçe'de Roma, Villarreal ve Slavia'ya karşı kesin net yani bir skor almalı. Shakhtar maçının Londra'da olması bana göre çok büyük bir avantaj. Fenerbahçe avantajı direkt son 16'ya rahatlıkla kalabilir eğer Fenerbahçe kendine inanırsa. Format nasıl diye sorular var. Format da şöyle: her takım 4'ü iç sahada, 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak ki dün sizler de canlı takip etmişsinizdir. Zaten orada da açıklamaları yaptı TRT Spor'da kurayı anlatan arkadaşlarımız. Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecekler. Yani geçen seneki formattan hatırlayın, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynadığında orada da ilk 8 takımı tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna zaten yükseliyorlardı. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler de son 16 bileti için çift maçlı playoff turuna çıkacak. Tekrar ediyorum, 9 ile 24. sırası çok önemli. İki takım için de, hem Fenerbahçe hem Galatasaray için 9 ile 24. sıralar çok önemli. Çünkü 9 ile 24 arasında yer alan ekipler son 16 bileti için çift maçlı playoff turuna katılacaklar. Tabii bir de işin
acı tarafı var. O da Trabzonspor dün sorumlu benim dedi.

0: dedi, istifa ediyorum dedi. Canlı yayında kimsenin haberi yok dedi. Fatih Tekke ve Trabzonspor'la yollarını ayırdı. Şu anda istifasının kabul edilip edilmediği, aslında yönetim tarafından kabul edilmediği bilgileri bize geliyor. Ama Fatih Tekke'nin henüz bir açıklaması yok. Bu arada Beşiktaş'ın ismini de görüyorum. Bir yandan herhalde grup olarak, canlı olarak sizlere de ileteyim. Bakalım şu anda gelen, en azından bir canlı yayına bağlanalım. Bakalım Beşiktaş'ın şu anda kurası çekiliyor. TRT Spor'daki arkadaşlarımız neler söylüyor? Hep birlikte bakalım ve şu anda da bir yandan evet, kura çekimi başladı. Butona basıldı ve canlı yayında bakalım Beşiktaş'ın rakipleri kimler?
1: Leverkusen Beşiktaş'la kendi evinde oynayacak. Leverkusen,
2: Beşiktaş'ın ilk rakibi de belli oldu böylece. Leverkusen deplasmanına gidecek Beşiktaş, ama şunu söyleyelim, fikstür daha sonra açıklanacak. Yani hangi hafta oynayacağı Beşiktaş'ın şu an için belli değil.
1: Ama Beşiktaş Leverkusen'e gidecek, orası kesin.
2: Orası kesin.
1: Avrupa turnuvalarında 500'den fazla maç oynamış olan bir takım Benfica. Şimdi karşımıza Benfica'nın rakipleri gelecek. Şimdi 8 rakibini de göreceğiz. Benfica'nın aralarında Beşiktaş yok.
2: Evet, bizim için de önemli olan nokta bu. Bakalım ilk torbadan diğer takım, ilk torbadan gelecek diğer takım kim olacak? Ki görüyorsunuz zaten Leverkusen'i çektik, ama Juventus, Milan, Alkmaar, Olympiakos, Sociedad, Marsilya, bu takımlardan biri de, biri daha Beşiktaş'ın rakibi olacak. Evet, Benfica'nın rakiplerini de gördük ekranda.
1: Şimdi sıra Juventus'ta. Juventus'la birlikte 3. 1. torba takımının da belli olacak. Evet, Beşiktaş burada da yok.
2: Acaba Kenan Yıldız Beşiktaş'a rakip olur mu diye baktım, ama hayır, olmayacak.
1: En azından grup aşamasında.
2: Evet, evet, aynen öyle.
3: They will travel away to Celta. They will then be at home against Dutch side NEC, and they'll be away against Hapoel Beersheba.
1: And from Juventus on to Juventus'tan Italian giant, başka İtalyan devine gidiyoruz. Milan, onların da müzesinde UEFA Avrupa Ligi kupası yok. Dolayısıyla Milan için de bu yıl önemli. Benfica ile zaten eşleşti. Şimdi diğer rakipleri Milan'da, Beşiktaş'ın rakipleri arasında yok.
2: Son olarak 2007'de kazanmışlardı Şampiyonlar Ligi'ni. 2007'den bu yana büyük bir kupa kazanamıyorlar. Avrupa'da tabii onlar da eski günlerinden uzak, fakat Milan her zaman Milan'dır.
1: Milan, Benfica ile Olympiakos'la, Ferencvaros, Salzburg, Sunderland, Bournemouth, Ararat ve Levski Sofia ile karşılaşacak. Milan'dan şimdi bir sonraki ekip olan Olympique Lyon'a gidiyoruz. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi playoff turunda elediği Olympique Lyon, ki UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek ve şimdi bakacağız Lyon'un rakiplerine.
2: Evet, Beşiktaş yok. Olsaydı ilginç bir eşleşme olabilirdi, çünkü çok yakın tarihte Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ve Beşiktaş oynamış, penaltılarla turu geçen taraf Lyon olmuştu, hatırlayacaksınız. İşte Lyon'un rakipleri de, ki Fenerbahçe'nin de elediği takım elbette playofflarda Lyon, ekrana geldi.
1: Olympique Lyon'dan sonra sıra AZ Alkmaar'da. Onların da Juventus ve Benfica ile oynayacakları zaten belirlendi. Şimdi devamını da göreceğiz. Azi Alkmaar'ın rakipleri arasında Beşiktaş yok. In the north of Holland they already knew about Glamatize against Juve Benfica. Now it's Juventus, Juventus Benfica, Zagreb, Dinamo, Sparta Prag, Sturm Graz, Sunderland, Apoel Berşeva ve Ermenistan'dan Ararat ekibiyle

0: Grup aşaması için.
1: Evet, AZ Alkmaar, onların da rakipleri belli oldu değerli izleyiciler. Hollanda Kupası'nı kazandıkları için Avrupa Ligi'ne direkt olarak katılma hakkı elde ettiler ve buradalar.
0: Şimdi sıra Olympiakos'un rakiplerinde.
2: Sebastian Giv reveal 7 opponents to Olympiakos after Milan.
3: Okay, so they have got from pot one, they will go to France to face Marseille away.
0: Olympiakos da Beşiktaş'ın rakibi değil. Milan, Marsilya, Sparta Prag, Rennes, Jagiellonia, Chelsea, Hoffenheim ve Torreense ile karşılaşacak Olympiakos Avrupa Ligi grup aşamasında.
1: Konferans Ligi'ni kazandı onlar da çok yakın tarihte hatırlayacaksınız. Ve bu başarıya 2024'te ulaşmışlardı. Avrupa Ligi'nde bakalım Olympiakos bu sezon ne yapacak?
0: Torbada iki takım kaldı.
1: Evet, Sociedad'da yok. O zaman Marsilya. Marsilya Beşiktaş'ın rakibi oldu. Beşiktaş içeride Marsilya ile oynayacak değerli izleyiciler. Leverkusen deplasmanı içeride Marsilya ilk turba torbadan Beşiktaş'ın rakipleri bu şekilde.
0: Bu turnuvada 3 defa final oynamış bir takım Marsilya.
1: Geçen sezonda kendi liginde 5. sırada yer aldı Marsilya ve evet Beşiktaş şimdi ekrana geliyor.
0: Evet, Marsilya Dolmabahçe'ye gelecek.
1: Evet, evet.
3: Away to Sturm Graz, Austria. They will then be at home to Levski Sofia and away to Beşiktaş.
1: So there it is for the Pop 1 team. Fransa Ligi'nin 5.'si olarak Avrupa Ligi'ne direkt olarak katılım hakkı kazanan Marsilya'nın da rakiplerini öğrenmiş olduk. Evet, ilk değerli izleyiciler, torbada yer alan takımların rakipleri, fikstürleri belli oldu ve şimdi ikinci kez butona basılacak ve ikinci torbaya geçeceğiz. Beşiktaş'ın 4. torbada olduğunu hatırlatalım. Şu anda Beşiktaş'ın 2 rakibini daha öğreneceğiz.
0: Evet, ikinci torbadaki takımları hatırlıyoruz. Dün akşam Trabzonspor Muzeyliyen Ferencvaros, Victoria Pilsen, Union Saint-Gilloise, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Avusturya'dan Salzburg, İskoçya'dan Celtic, Çek Cumhuriyeti'nden Sparta Prag, Fransa'dan Rennes ve Belçika'dan Anderlecht. Bu takımların ikisi Beşiktaş'ın rakibi olacak.
1: Gerçekten güçlü takımlar ve genellikle de bu ligde, Avrupa Ligi'nde görmeye alışkın olduğumuz bu ligin kuvvetli ekipleri var ikinci torbada.
0: Excellent pushing from Sebastian. And like that, the grid fills up all of a sudden. All of these teams in pot 2 already had their pot 1 opponents. Bu aşamadan itibaren bütün takımların rakipleri burada bir kere de karşımıza çıkıyor.
1: Evet, Celtic bu arada görüyorum. Union Saint-Gilloise'ı görüyorum. Beşiktaş Union Saint-Gilloise'la
0: evinde oynayacak.
1: Evet, içeride oynayacak ilk sahada ve Celtic, yanlış görmüyorum değil mi? Evet, Celtic deplasmanına gidecek Beşiktaş. Celtic'te hakikaten dramatik bir şekilde Lask'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi. Beşiktaş Celtic deplasmanına gidecek. Temsilcimizin iki rakibi daha böylelikle belli oldu.
0: Following that, GNK Dinamo from Zagreb will be a home tie. Sparta Praha will be a trip. Omonia Nicosia will be a home tie against the Cypriots. Sturm Graz again on the road for Rennes. And then Ofi Crete from Greece and NEC Nijmegen away is the full story for them. We are well on our way. As we've just discussed,
1: evet, ikinci torbayı da gördükten sonra üçüncü torbayla devam edeceğiz. Yes. Evet, Marchetti bu torbadaki takımları bir kez daha bize hatırlatıyor. Avusturya'dan Sturm Graz, Polonya'dan Lech Poznan, İngiltere'den Crystal Palace, yine İngiltere'den Bournemouth, iki tane
4: Premier League takımı, hatta 3 tane Premier League takımı Sunderland'le birlikte bu grupta var. Yine Celje Slovenya'dan, Polonya'dan, Bialystok, Kıbrıs Rum kesiminden Omonia ve İspanya'dan da Celta Vigo bu grubu, bu torbayı oluşturan ekipler.
1: Evet,
4: ikisi Beşiktaş'ın.

0: We can
1: rakibi olacak.
0: Now
1: şimdi
0: the,
1: bir kez daha
2: Selye Başakşehir'in rakibi olmuştu. Oradan hatırlıyoruz onları da.
1: Beşiktaş Crystal Palace.
2: Evet.
1: Oynayacak.
2: Beşiktaş deplasmanda değil içeride oynayacak. Beşiktaş Crystal Palace'ı konuk edecek. Ve diğer taraftan hemen şöyle bir tarayalım ekranı.
1: Rum yönetimi
2: Omonia.
1: Takımı Omonia'yla da
2: deplasman.
1: Deplasmanda oynayacak.
2: Crystal Palace iç saha ve Konferans Ligi'nin geçen sezonki kazananını çekti Beşiktaş ve Omonia. Omonia ile de dışarıda oynayacak siyah beyazlı temsilcimiz. 6 rakibimiz belli oldu. Hemen tekrarlayayım. Leverkusen deplasmanı, Marsilya içeride, Union Saint-Gilloise İstanbul'da, Celtic deplasmanda, Crystal Palace ile içeride, Omonia ile de deplasmanda oynayacak Beşiktaş.
3: We knew they were facing Lyon, Olympiakos, Anderlecht and Victoria Pilsen, but they will have a home tie against Crystal Palace. They got double Premier League opposition. Facing Sunderland away.
2: Şu anda tek tek üçüncü torbadaki takımların fikstürleri seslendiriliyor değerli izleyiciler ve dördüncü torbaya geçeceğiz. Dördüncü torbada da Beşiktaş bulunuyor tabii temsilcimizin. Şimdi diğer iki rakibi belli olacak.
1: Dördüncü torbada Hoffenheim, Beşiktaş, Torreense, Hapoel Berşeva, Neknimegen, Krete, Lidstrom, Levski Sofia ve Ararat. Bu takımlardan iki tanesi Beşiktaş'ın rakibi olacak şimdi. Çok kısa bir süre içerisinde onları da göreceğiz.
2: Evet, geçen sezon tabii değerli izleyiciler, Beşiktaş UEFA turnuvalarında lig aşamasında yer alamamıştı. Bir üzüntü yaşamıştık ama bu sene temsilcimiz 3 tur birden geçerek kaldı lig aşamasına. Hapoel Berşeva ve Hoffenheim. Hapoel Berşeva iç sahada oynayacak Beşiktaş. Ve Hapoel Berşeva'yı da Sabah Azerbaycan ekibi geçerek Şampiyonlar Ligi'ne gitmişti. Hoffenheim da Beşiktaş'ın deplasmanda oynayacağı takım. Alman ekibiyle de deplasmanda karşılaşacak siyah beyazlı temsilcimiz. Evet, rakipler belli oldu. Tekrar edelim. Bayer Leverkusen, Marsilya, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel, Hoffenheim. Bu takımlardan Marsilya, Union Saint-Gilloise, Crystal Palace ve Hapoel ile içeride oynayacak Beşiktaş, Leverkusen, Celtic, Omonia ve Hoffenheim'la da deplasmanda oynayacak değerli izleyiciler. Tabii fikstür daha sonra açıklanacak, onu tekrar hatırlatalım.
1: Evet, Avrupa Ligi'nin 36 ekibi de grup aşamalarında rakiplerini buldular. Sebastian'a teşekkür ediyoruz. Ve Giorgio'ya sözü tekrar veriyoruz. Ancak ondan önce lütfen ayrılmayın ekranlarınızdan çünkü UEFA Avrupa Ligi'ni çektik ama şimdi UEFA Konferans Ligi kura çekimi olacak. Ondan önce de orkestramız yine bizlere küçük bir dinleti sunacak.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
5: Türkiye'nin Spor Radyosu'nda Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de canlı canlı Beşiktaş'ın rakiplerini de hep birlikte dinledik. Sırada orkestra vardı ama orkestra yerine maalesef beni dinleyeceksiniz. Çünkü Dört Büyük Gündem'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Ama onun öncesinde nerede kalmıştık? Tabii mesajlarınız var. Mesajlarınızla başlayalım. Hüseyin Mecit çok teşekkür ediyorum her zaman olduğu gibi yine yollamış. Diyor ki bizim Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni gördün mü demiş. Evet gördüm, dün de canlı canlı zaten izledim. Sizlerden gelen bir yandan da mesajlara bakacağım. Hiç merak etmeyin, iki tarafa da geliyor. Yaşar Kut elektrik yoktu anca açtım radyoyu demiş. Şampiyonlar Ligi'nde olsa Beşiktaş çok daha puan toplardı. Ben anlamadım diyor dinleyicimiz Erdem Bülent. Sıradan başlıyoruz çünkü telefonu şarjdan şimdi aldık. Kurallar mı çekiliyor demiş. Evet, kurallar çekiliyor. Beşiktaş'tan bu seneden pek umutlu değilim. Oyuncular değişse de zihniyet değişmiyor. Teknik direktör değişmiyor sanırım. Buna kanaat getirdim diyor. Pek de umutlu değilmiş Yılmaz Bey. Ümraniye'den Erdem Bey yollamış. Yağız Sabuncu'yu bağlayabilir misiniz demiş. Yağız'ı bugün alabilir miyiz? Bir ararız eğer müsaitse sevgili Yağız Sabuncuoğlu'nu da alabiliriz. Niye almayalım? Çünkü iki haftada bir de olsa muhakkak Yağız'la ben görüşürüm. Yunus Balyer, Henry'nin eli pek uğurlu gelmedi diyor. Biri Beşiktaşlı olarak Fatih Tekke'ye tüm Trabzon'un hatta futbol kamuoyunun sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Adam gibi adam demiş Kenan Bey. Uzun mesajlar var. Onları birazcık daha kısaltırsanız çok sevinirim. Ümit Bey lütfen birazcık daha kısa mesaj. Çağatay Hocam merhaba. Sergen Bozkurt Kahraman ve Ahmet Gece olarak iyi yayınlar diliyoruz. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz. Çağatay Hocam iyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkürler. Yunus Bey başarılar Beşiktaş demiş. Yine bakıyoruz. Çağatay Hoca Instagram adresinde. Cihan Aslancan hayırlı cumalar dilerim demiş. Leo transferinde süreç evet hala devam ediyor, hala görüşmeler yapılıyor. Bu arada Yağız'da bir haber geçmiş. Galatasaray ve Al Hilal Yusuf Akçiçek transferi için görüşme gerçekleştirdi demiş ama ben Yusuf'un hani Galatasaray adına çok doğru bir transfer ya da çok gerekli bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Evet söyledik, Avrupa Ligi'ne acı bir veda dedik. Trabzonspor için konuşmuştuk. 9 kişi kalan bir Trabzonspor vardı. French Varoş'a farklı skorla yenildi, elendi ve az sonra Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un da rakipleri belli olacak ve canlı yayınımızda sizlere rakipleri de ileteceğim. Ama bakın Mehmet Ayan dostumuz ne demiş? Bu takımın sadece Süper Lig'de iddiası olsun diye kurmadı Ertuğrul Doğan diyor. Oynamayan oyuncu sonuçtan sorumlu olur mu? Nadiren de olsa evet. Harika geçmeyen ancak zaman zaman üstünlük kurabildiğimiz ilk maçın son saniyelerinde manasız görülen Vivo kırmızı kartı tam da ihtiyacımız olduğu maçlarda sahada olmaması gerçeğiyle yüz yüze bıraktı bizi. Batagov'un sakatlığı sonrası bozulan tandem düzeni çeşitli varyasyonlarıyla takımın da savunma organizmasının da dağılmasını sağladı. Atan tutan tamam da savunma omurgası yerli yerinde olmayınca sonuçların hezimete yakın seyretmesi kaçınılmaz. Bu şartlarda çıkılan 0-1'in rövanşında da kımıldayamadık. Malinovski kırmızı kart görmese de mecalimiz yoktu. Kabral atılmasa da eleyemezdik. 26'da bir Muçi şutu anımsıyorum, dişe dokunur. Kalan dakikalarda rakibe teslim olduk. Detaylarda boğulmanın manası yok diyor Mehmet Ayan ve şöyle devam ediyor. Ertuğrul Doğan bu takımı sanırım sadece Süper Lig şampiyonluğunda iddiası olsun diye kurmadı. Vardır onun da bir Avrupa'da başarı hayali. 2 maç 3 kırmızı kart. 180 dakika belki 30 dakika iyi oyun. Sonrası? Hezimet seviyesinde elendiğin takım da Milan değil, Roma değil, Atletico değil, Real, Manchester City, Bayern hiç değil. Üzülerek söylüyorum ki 59'da hakem maçı bitirsin istedim. Yenilirsin, elenirsin tamam da oynanmadan, oynayamadan ve rakibin sizi oynayamama zorlayıcı hiçbir şey yapmadığı bir 90 dakika ile sahadan silmek çok kırıcı geliyor. Yine de hayata pembe tarafından bakmalı. Beşiktaş'ın da can sıktığı Perşembe gecesi elimizde kalan 2027 Ocak ayı dahil olmak üzere 30 maç daha izleyeceğiz Avrupa'da. 4 takımımızın yola devam etmeleri harika. Trabzonspor bu halde olmamalı. Beşiktaş hocasının dediği gibi dün geceyi yok saymalı. Galatasaray ve Fenerbahçe'miz için güçlü takımlarla seyir zevki yüksek maçlar izleyeceğiz. Kalbimiz tüm takımlarımızla çarpacak. Trabzonspor'da kuşkusuz dün akşamı unutturacak Konfederasyon Kupası'ndaki maçlarda diyoruz. 0212 273 1010 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı yazabilirsiniz. Kuralları değerlendirebilirsiniz. Gönül verdiğiniz takımlarla ilgili, gönül verdiğiniz renklerle ilgili mesajlarınızı yine bizlere yollayın. Tekrar ediyorum, Instagram Çağatay Hoca ya da 0212 273 1010. Şimdi kısa bir ara.

0: geldi ve Bursa'da 3. koşu başladı. 8 numaralı Rosaria rakiplerine göre biraz geç çıkış yaptı. 5 numaralı Brookshot liderliği aldı. Dışarıdan 1 numaralı La Bombonera ikinciliğe geldi. Bariyer dibinden 3 numaralı Theater şimdi ön atak yaptı. İkinciliğe kadar girdi. 1 numaralı La Bombonera 3.lükte kaldı. 4.lükte 2 numaralı Bieber var. 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı King Bora dış kulvarda. İçeride 7 numaralı Keima de Grande yer tuttu. Keima de Grande'nin 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Rosaria ve 4 numaralı Çapkur. Son bine yaklaşılıyor yarışta. 5 numaralı Brookshot liderliğini koruyor. Fark yaklaşık 2,5 boy kadar. İkincilikte 3 numaralı Theater takipte. Theater'ın yaklaşık yine 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı La Bombonera. Onun 1 boy kadar gerisinde dış kulvarda ilerleyen Safkan. 6 numaralı King Bora oldu. King Bora'nın 1 boy kadar gerisinde 2 numaralı Bieber var. Onun yarım boy kadar gerisinde dışarıda 7 numaralı Keima de Grande. Daha sonra 2 boy kadar geride 4 numaralı Çapkur ve 8 numaralı Rosaria. Son 800 geride kalıyor yarışta. 5 numaralı Brookshot liderliğini koruyor. Dışarıda 3 numaralı Theater var. İçeride 1 numaralı La Bombonera. 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı King Bora. Bariyer dibinde 2 numaralı Bieberry. 1,5 boy kadar geride dışta. 7 numaralı Keima de Grande. İçeride 8 numaralı Rosaria. Son sırada 4 numaralı Çapkur. Safkanlar son 400'e girmek üzere. 5 numaralı Brookshot liderliğini koruyor. Daha geriden 3 numaralı Theater'la beraber içeriden 1 numaralı La Bombonera'nın atakları var. En dıştan da 2 numaralı Bieber öne gelme çabasında. Son 200'e yaklaşılırken de 5 numaralı Brookshot liderliğini koruyor. Fark 2 boy kadar içeriden 1 numaralı La Bombonera'nın en dıştan 7 numaralı Keima de Grande'nin atakları var. Son 50'ye yaklaşılırken de 5 numaralı Brookshot 2 boy farklı önde. Keima de Grande giriyor. Brookshot direniyor. 5 numaralı Brookshot koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Keima de Grande koşuyu ikinci olarak tamamladı. 8 numaralı Rosaria üçüncü oldu. 1 numaralı La Bombonera ve 4 numaralı Çapkur arasındaki dördüncülük kararı ise foto finish resminde belli olacak. 5 numaralı Brookshot koşuyu kazandı. Nevzat Avcı ile start aldı.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.
2: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Marsilya, Leverkusen, Union, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Birşeva ve Hoffenheim Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri olduğu tekrar ediyorum. Marsilya, Leverkusen deplasman, Union içeride, Celtic deplasman, Crystal Palace içeride, Omonia deplasman, Birşeva ile içeride ve Hoffenheim'da deplasman. Bana soracak olursanız birazcık zor gibi geldi. Yani çok da iyi bir kura sayılmaz. Sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz. Galatasaray'ın Liverpool maçında neyi yanlış yaptığını anlatan İsmail Kartal bu sezon Kadıköy'de Liverpool'la karşılaşacak demiş. Yunus Valder de böyle bir bilgi paylaşmış bize. İsimlerinizi de yazarsanız çok çok sevinirim. Çağatay Hocam, Beşiktaş'a Berşava'nın çıkması iyi olmadı. UEFA o maçı deplasmanda oynatır. 8 maçın 5'i deplasman olur. Avantaj kaybı bence. Keşke UEFA burada oynatsa maçı, kafalarına vura vura yenerdik ama o maçı Türkiye'de oynatmazlar. Bu da bir gerçek. Zafer ben demiş. Fenerbahçe'me Avrupa'da başarılar diliyorum. Yavaş yavaş eski günlerimize döneceğiz inşallah demiş. Yine bakıyoruz. O Manisa'dan Yenal Bey. Çağatay Hocam, Galatasaray Fatih Tekke'yi havada kaparsa yılın transferi olur. Hayal tabii, olacak iş değil demiş. Bu arada tabii Trabzonspor'da resmi açıklama yapıldı. İstifanın kabul edilmediğini açıkladı. Bir dinleyicimiz yine bakıyoruz. Sıradan gidiyoruz. 0212 273 10 şşt diye bir nickname'li dinleyicimiz. İsmimiz de Fatih. Fatih Bey. Ne yapayım ben orkestrayı? Tek başına dev kadro Çağatay Hocam orkestra varken. Fatih Bey abi selamlar demiş. Fatih Bey'e de teşekkür ediyoruz. Fatih Bey bizi o orkestrada sadece bir zil mil çalabiliriz. Ya da kenarda darbuka çalan biri varsa inanın o benimdir yani. Galatasaray'da stoperde Abdülkerim varsa Barcelona, Paris Saint Germain en az 5 olur demiş. Her arkadan gelen önüne geçiyor, bir de kaptanlık yapıyor diyor Ahmet Bey. Bizde yine görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Hocam Beşiktaş ne yaptı böyle kura mı olur diyor Murat Bey. Evet birazcık zor.

Bana da öyle geldi. Çağatay Bey selamlar. Fenerbahçe yorumcusu ya da gazetecisi bağlanırsa Osterwald hakkında bilgi alabilir miyiz demiş. Tabii alabilirsiniz Adem Bey. Roma transferi iptal oldu ve Osterwald tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Dediğimiz gibi Beşiktaş'ın Avrupa Ligi aşamasında rakipleri deplasmanda Bayer Leverkusen, içeride Marsilya ile oynayacak Beşiktaş. Celtic

Hoffenheim deplasmanı var. Tabii en geç de pazar günü bu fikstür netleşecek. Bu bilgileri de sizlere vermiş olalım. Sıcağı sıcağına canlı yayında Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de. Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip alan dinleyicimiz var. Ona da teşekkür etmem lazım aklımdayken. Mehmet Gökhan Peke de çok teşekkür ediyorum. Sizler de bir yandan mesajlarınızı yazabilirsiniz. Evet, pazar sabah saat 11'de bir dinleyicimiz daha yazmış. HT Spor ekranlarında olacağım. HT Spor YouTube'a da mesaj atan dinleyicilerimiz olursa çok sevinirim. Onların çünkü isimlerini tek tek ben not alıyorum. Ve onlara da böyle güzellikler de yapacağımı daha önce de söylemiştim. Hoffenheim'in dördüncü torbada ne işi var demiş Harun Aydın. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edelim mi? Yoksa direkt rakiplere mi geçelim? En çok sorulan sorulardan bir tanesi buydu. Bence rakiplere geçelim. Tabii Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinde sizlerden de gelen lütfen mesajlarınızı yollayın. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerini nasıl buldu? Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe taraftarları, Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan takımların zorluklarıyla alakalı, güçlük dereceleriyle alakalı ya da takımlarınızın, Galatasaray'ın ya da Fenerbahçeli taraftarlar için söylüyorum. Acaba ilk 24'te kendilerine nerede yer bulacaklar? Lütfen görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Söylediğim gibi 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde tüm mesajlarınızı ben okuyacağım. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde kurallara gelelim. Temsilcilerimizin rakipleri de Galatasaray'dan başlayalım. Tabii Barcelona ortalama yaşı 24, piyasa değeri 1.3 milyar euro, yani 1 milyar 300 milyon euro. Benim dilim dönmüyor ki dünyanın en önemli futbolcuları. Teknik direktör biliyorsunuz Hansi Flick. Paris Saint Germain ortalama yaşı 24, piyasa değeri 1.480 milyar euro, yani 1 milyar 480 milyon euro. Teknik direktör Luis Enrique. Aston Villa ortalama yaş 26.8, piyasa değeri 535 milyon euro. Emery'nin takımı Sporting Lisbon var, Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı karşılaşmalardan bir tanesi. Ortalama yaşı 24, piyasa değeri 416 milyon euro. Evet, son rakipleri belli oldu dedik. Evet, bir yandan da kim eşleşti? Trabzonspor Freiburg'la eşleşmiş. Evet, güçlü rakiplerden bir tanesi. Tabii birinci pottan, ya yani pot birden geldiği için birinci torbadan, birinci gruptan. Feyenoord ortalama yaş 24.9, piyasa değeri 231 milyon. Teknik direktör hepinizin tanıdığı Van Bronckhorst. Lille ortalama yaş 25.5, piyasa değeri 260 milyon euro. Ancelotti'nin takımı Stuttgart var. Yine Galatasaray'ın içeride oynayacağı karşılaşmalardan bir tanesi olacak. Ortalama yaşı 25, piyasa değeri 423 milyon euro. Teknik direktör de eski futbolculardan Sebastian Hoeneß. AEK'ya bakalım. Ortalama yaş, çünkü Galatasaray AEK deplasmanına gidecek. Ortalama yaş 28, piyasa değeri 84 milyon euro. Teknik direktör de Marko Nikolić. Instagram'a gelen mesajlarla devam ediyoruz. Instagram'da Çağatay Hoca adresini takip eden SMT isim yok. SM Taka teşekkürler. İsim olmadığı için okuyamadım. Engin İçöz'e teşekkürler. Volkan Emine Çınar'a teşekkürler. Ferhat Baki'ye teşekkür ediyorum. Mehmet Bey'e zaten teşekkür etmiştik. Dün de programdan sonra beni takibe alan bir isim vardı. Onu da not etmiştim. Sevgili Uğur Aydınel'e de teşekkür ediyorum. Instagram'a tekrar takibe aldıkları için. Ve Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe'de de bakıyoruz rakiplere. Liverpool'da içeride oynayacak, ortalama yaşı 25,7, piyasa değeri 963 milyon euro. Teknik direktör İraloa. Atletico Madrid deplasmanına gidiyor, ortalama yaşı 27, piyasa değeri 661 milyon euro. Teknik direktör hepinizin bildiği gibi Diego Simeone, ki benim hafızam yanıltmıyorsa ki

0: Sizler de bakın, eğer yanlış bir bilgi veriyorsam lütfen düzeltin. 2011 yılından beri Simone Atletico Madrid'in başında. Yani 15 senedir Simone bu takımın başında ki işte her zaman söylediğimiz istikrar olayına çıkıyor. Hep anlatmakla, yani televizyon ekranlarında bunu anlatıyoruz, radyoda bunu anlatmaya çalışıyoruz. İstikrar, istikrar, hocaya güven muhakkak en önemli şey ve sabır. Roma içeride oynayacak Fenerbahçe, ortalama yaş 25, piyasa değeri 524 milyon euro ve teknik direktör Gianpiero Gasperini. Aston Villa deplasmanına gidecek Fenerbahçe, ortalama yaş 27, piyasa değeri 535 milyon euro, teknik direktör Emery. Tabii hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin rakibi aynı zamanda. Liverpool esprisi yapmayacağım. Liverpool esprisini çünkü daha önce arkadaşlarımız yaptılar. Hiç o konulara girmiyorum. Villarreal ortalama yaş 26,1, piyasa değeri 331 milyon euro. Fenerbahçe'nin içeride oynayacağı rakiplerden bir tanesi. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk rakibi Leverkusen oldu. Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki ikinci rakibi de Kızıl Yıldız oldu ki bu da zor bir kuraymış gerçekten. Konferans Ligi'nde yani arka arkaya iki takımın da bu şekilde gelmesi bence zor bir kura diye değerlendiriyorum. Villarreal ortalama yaş 26, piyasa değeri 331 milyon euro, teknik direktör Perez. Fenerbahçe'nin kendi sahasında oynayacağı takımlardan bir tanesi. Shakhtar Donetsk'e geçiyoruz ki biliyorsunuz Arda Turan'ın takımı, ortalama yaş 24, çok genç bir takım. Teknik olarak da taktiksel olarak da sistem takımı ve piyasa değerine baktığımızda da 190 milyon euro. Teknik direktör söylediğim gibi Arda Turan, Shakhtar Donetsk deplasmanına gidecek. Londra'da olacak karşılaşma. Slavia Prag içeride oynayacağı Fenerbahçe'nin maçlardan bir tanesi. Ortalama yaş 24,5. Piyasa değeri 24,5 milyon euro. Evet, yanlış duymadınız. 24,5 milyon euro Slavia Prag. Ve son olarak da LASK var. O da piyasa değeri 43 milyon euro, ortalama yaş 25, Dietmar'da. Teknik direktörleri, sizlerden gelen mesajlarla devam edelim çünkü çok birikiyor. Galatasaray'ın en hazırlıksız zamanında en güçlü kurayı çekti. Şimdi sıra yönetimde, Paris Saint Germain'i burada ineceğiz diyor dinleyicimiz. İsminizi de bakalım. İşte isim olmayınca böyle birazcık zorlanabiliyoruz. Bülent Bey, belki de bugüne kadar yapmadığı transferler bir bakıma şans. Çünkü şimdi Paris Saint Germain ve Barcelona'ya göre transferler yapmak zorunda. İşte Arşın, işte Deve mesajı paylaşmış. Ben yücelirken Fenerbahçeliyim, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a başarılar dilerim demiş. Tebrik ediyorum sizi vallahi Yücel Bey. İsimler, Bedri Bey diyor ki Çağatay Bey selamlar. Liglerimizde hoca kıyımını Fatih Hoca başlattı. Rize, Erzurum, Antalya, Esenler hocaları sırada. Osman Özköylü, Yılmaz Vural, Mesut Bakkal şimdiden kulislere başlamıştır diyor. Abi severek dinlemekteyim. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki kurallarına baktığımız zaman Fenerbahçe daha şanslı görünüyor. Fakat Galatasaray'ın tecrübesinin daha fazla olduğundan dolayı Fenerbahçe'den başarılı olacağına inanıyorum demiş. İsimliydi Eray Bey. Teşekkür ediyoruz onun da mesajına. Çağatay Hocam kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben bir Galatasaray taraftarıyım ama Beşiktaş Hapoel maçını içeride oynamayacak, tarafsız sahada oynanacak diplomatik nedenlerden dolayı. Samet Bey'e de teşekkür ediyoruz bu bilgilendirmesinden dolayı. 0212-273-1010 Instagram'da gelen mesajlara bakacağız. Takip alanlar var. Aykut Yıldız çok teşekkürler. Mustafa Gülmez çok teşekkürler. Mauro Singo çok teşekkürler yine. Samet Bey'e de ayrıca teşekkür ettik. Sizlerden gelen mesajlara bakalım. Çağatay Hocam kolay gelsin. Ben bir Galatasaray taraftarıyım ama Beşiktaş Hapoel maçını içeride oynamayacak. Evet, onu zaten okumuştuk. Instagram'a da aynı mesaj gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bilgilendirmeler de yapın. Bizler için de iyi oluyor. Her taraftan böylece bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Ercan Konuşkan Instagram'da yine beni takip alan isimlerden çok teşekkürler. Evet, taksici Bülent Bey diyor ki ben bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'ye gönülden başarılar. Şampiyonlar Ligi'nde biz bir sezonda Liverpool'da 3 tane maç yaptık. Fenerbahçe tarihinde ilk kez yapacak. Bu Fenerbahçe açısından bir dönüm noktası olsun ve Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı olsun bizimle beraber diyor Bülent Bey. Vallahi yani bu mesajdan sonra yolunuz bence daha da açık olsun. İnşallah. Abi Emre Tilev'in üstüne maç anlatan adam tanımam ama sabahları çok sinirli oluyor demiş. Beşiktaş'ın kurası belli oldu mu demiş. Evet oldu. Biz de canlı olarak kuralları da verdik. Biraz önce de söyledik zaten, sizlerle de paylaşmıştım. Ama yine istiyorsanız aklımda kaldığınca söyleyeyim. Marsilya ile içeride oynayacak. Bayer Leverkusen'le deplasmana gidecekti. Union'du değil mi içeride oynayacağı? Celtic deplasmanına gidecek. Crystal Palace'la içeride oynayacak. Omonia deplasmanına gidecek. Hapoel'le tabii neresi olacak? İçeride olarak gözükecek. Hoffenheim deplasmana gidecek. Trabzonspor'un konferans ligindeki 3. rakibi de şu anda Kups oldu. Evet, Çek bir Kups dedik. Trabzonspor'un 3. rakibini de öğrenmiş olduk. Ben de Galatasaraylı, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Centilmenlik bulaşıcı olsun demiş. Manisa'ya da sevgilerimizi gönderiyorum. Çok çok teşekkürler. Böyle mesajlardan ben mutlu oluyorum. İyi yayınlar. Ben Galatasaray taraftarıyım. Bence bu gruptan çıkmak istiyorsak direkt şu an başlamadan çıkalım derim demiş Kenan Bey de. Böyle bir mesaj paylaşmış bizlerle. İki tarafa da bakıyorum. Acaba okumadığım bir mesaj var mı diye. Şerif Tekeş'e teşekkürler. Evet, halı saha maçım var. Yarın olduğu için şu an belli oldu. Benim cep telefonuma da geldi. Sabah Bostancı'da maçımız var. 10 ile 11 arası. Veteran Master'lar arkadaşlarımızla Bostancı'da oynayacağız. Sabah 10 ile 11 arası. Sabahları spor tabii ki tavsiye ediyorum. En önemli şeydir. Bence yaşamdaki en büyük başarı tembelliğe karşı gelmektir. Bilmiyorum, şu an aklıma geldi ama eğer tembelliğe karşı koyabiliyorsanız bence hayattaki en başarılı insan sizsinizdir. Yine bakıyoruz, dinleyicilerimizden gelen mesajlarla devam edelim. UEFA İsrail takımlarına izin veriyorsa, Ukrayna takımlarına izin veriyorsa, Rus takımları için de izin vermek zorunda. Nedir bu çifte standart demiş. Hayırlı olsun ama bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ın grubu Şampiyonlar Ligi gibi olmuş diyor Kenan Köroğlu. Doğru söylüyor. Yani bana bayağı bir zor geldi. Beşiktaş'a UEFA görünümlü Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dilerim demiş Ersin Bey. Güzel bir benzetme yapmış. Teşbihte hata olmaz. Evet, Şampiyonlar Ligi'ne yakın neredeyse bir kura olduğu Beşiktaş için ki Trabzonspor'un da rakipleri şu anda gözüm bir yandan televizyonda bir yandan da bakıyorum. Dördüncü rakipte kim olur diye. Kim oldu? Yabyonel. Peki, onu da şimdi sizle paylaşacağız. Bakıyoruz Trabzonspor'un rakiplerine. Evet, Freiburg, deplasman, Kızıl Yıldız, Hertz'le oynayacak içeride, Kups deplasmanına gidiyor, Jablonek'le içeride oynuyor, CSKA Sofya deplasmanına gidiyor, Trabzonspor, tekrar ediyorum. Bu arada hani şimdi dinleyicilerimiz yazıyor niye daha az sayıda diye. Konferans liginde 6 tane maç yapıyorsunuz. Bu bilgiyi verelim. UEFA liginde de 8 maç yapıyorsunuz. Bu bilgiyi de verelim. Arada fark var. Yani Trabzonspor için iyi midir daha az maç yapması? Onu sizlerin takdirine bırakıyorum. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakipleri belli oldu. Canlı yayında verdik ama radyolarını yeni açanlar varsa yine tekrar ediyorum. Marsilya ile içeride, Bayer Leverkusen deplasmanına gidiyor. Union'la içeride oynayacak, Celtic deplasmanına gidiyor. Crystal Palace'la içeride oynayacak, Omonia deplasman. Hapoel bir Sheva maçı var, sonra Hoffenheim deplasmanına gidecek. Trabzonspor'un da rakipleri Freiburg içeride oynayacak, Kızıl Yıldız deplasmanına gidecek. Hertz'le içeride oynayacak, Kups deplasmanına gidecek. Jablonek'le içeride oynuyor ve CSKA Sofya deplasmanına gidecek Trabzonspor. Tabii mesajlar çok ama çok geliyor. Çağatay Hocam, Volkan Bey herhalde. Milli takım maçları, iki takımla Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konfederasyon derken futbola doyacağız. Bu yönden bakınca harika değil mi? Başarılar tüm takımımıza, seviliyorsun demiş. Teşekkürler Volkan Bey, sizler de. Muammer Bey sonunda gelmiş. Bugün alev atmamışsınız Muammer Bey. Acaba ters giden bir şeyler mi var? Amerika'dan sevgiler, saygılar tüm Türk takımlarına. Fakat siz tüm kalbimizle desteklememiz gerekiyor. Tüm takımlarımıza Avrupa'da başarılar diliyorum demiş. Fenerbahçeli olarak Muammer Altın şu anda da canlı olarak yazıyor. İsmim Mutlu, Beşiktaşlıyım. Çektiğimiz kura bence çok iyi bir kura. Bizim büyüklüğümüzü o takımlar da biliyorlar. Onlar da Beşiktaş geldi diyor. Herkesin zor demesini anlamış değilim yani diyor. Harika, böyle bir yorum yapması da güzel. Çünkü Beşiktaş'a güvenen bir dinleyicimiz. Kolay gelsin Çağatay Bey, bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'ye canı gönülden başarılar diliyorum mesajları var. Evet, alevler de geliyor. İki taraftan da alev mesajı yaptık. Evet, ekstra bir alev daha gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Çağatay Hocam merhaba. Osorvalde'nin geri dönen transferleriyle birlikte yeni aldığımız stoper onun İçinde mi dışında mı kalıyor? Yeni alınan transfer 10+4'ün içinde kalıyor. Çünkü 23 yaş altı Ganalı stoper, bu bilgiyi de vermiş olalım. Uzun mesajlar, peki birazını okuyalım. Murat Okkıran yollamış. Çağatay Hocam ben Murat. Beşiktaş'ın 9, Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin ise 11 puan toplayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin mutlaka bir sol kanat ve bir sağ bek transferi yapması gerektiğini düşünüyorum. Tüm Avrupa'daki takımlarımıza başarılar. Bu arada Samsunspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Beşiktaş, Çorum maçları ile ilgili öngörün nedir? Sence bu maçların sonuçları nasıl olur? Çok selamlar hocam. Seni yine dinliyoruz, yine huzur buluyoruz. Teşekkür ediyorum. İsme bir daha bakalım, yanlış söylemeyelim. Murat Bey. Valla Samsunspor Fenerbahçe maçı çok zor bir maç diye düşünüyorum. Çünkü Samsun zor bir deplasman. Galatasaray Göztepe maçında Galatasaray'ın zorlanmayacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın galip geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta keza aynı şekilde. Ama Samsunspor Fenerbahçe Beşiktaş Çorum maçları çok zevkli olacaktır diye düşünüyorum. Yani top bir o kalede, bir bu kalede görebiliriz. Hakan Ogündür, iyi yayınlar hoca, ismim demiş. Evet, buradan görüyorum Hakan Bey'den 4 tane kalp gelmiş. Açık arttırma gibi oluyor değil mi sanki? Çetin Tiryaki'ye teşekkürler. Instagram'dan İstemihan Bey'e teşekkür ediyorum. Takibe alanlar Sebo Dülger'e yine teşekkürler. Şerif Bey'e de teşekkür etmiştik zaten. Kısa bir araya gideceğiz biraz sonra. Daha sonrasında bir canlı yayın konuğumuz da olabilir. Yine bir yanda WhatsApp mesajları da geliyor. Sizlerden gelen de mesajlar var. Evet. Burayı hallettik. Çanakkale'ye selamlarımızı yollayalım. Beşiktaş'a ve Trabzon'a başarılar demiş Sayın Ayhan. Osorvalde keşke Beşiktaş'ımıza gelse, çok iyi olur demiş Serkan Yüksek de bizlerle görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Muammer Bey her zaman olduğu gibi yollarda, tırından bir fotoğraf atmış. Çağatay Hocam selamlar, Ümit ben, Galatasaraylıyım. Çok büyütmemek diye düşünüyorum. Gerek olması lazım herhalde. Barcelona ve Paris Saint Germain hariç diğer takımların hiçbirinin Galatasaray kadar Avrupa'da başarısı yok. Aslında haklı ama bu tip kurallarda dikkat ederseniz geçen seneyi hatırlayın. Geçen sene de Saint-Julien maçından örnek veriyoruz. İşte Galatasaray'ın çok ismi duyulmayan takımlar karşısında hep böyledir. Yani sadece Galatasaray özelinde konuşmuyorum. Ama şimdi kuraya bakıyoruz, ya ona kesin yeniriz. İşte bu zaten içeride, işte Stuttgart'ı yeniriz falan. O işler öyle olmuyor. Aslında en zor maçlar en zayıf gözüken rakiplerle yapılan maçlardır bana göre. Ümit Acar teşekkürler mesajınız için. Balıkesir'den sevgiler. Erdoğan ben demiş. Erdoğan Bey'e de sevgiler olsun. Futbolda en önemli şey mantalite. Geçen sene Galatasaray kolay gözüken Şampiyonlar Ligi maçlarında başarılı olamadı. Zor denilen maçlarda ise iyi konsantre olduğu için başarılı oldu. Futbolda en tehlikeli şey kurayı küçük görmek. Evet, bu mesaj benim söylediğimden sonra gelmiş. Aynı şeyleri konuşmuşuz. Bu yüzden ben Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi sıralamasını iyi bir derecede bitireceğini düşünüyorum. Evet, Ceyhun Yurt, çok teşekkürler. Ben de kalpten teşekkür ediyorum. ben kalp istemedim ya, sağ olun. Sadece gelen kalbi yorum yaptım. Yine bakalım isimlere teşekkür ediyoruz dinleyicilerimizin. Hüseyin Bey'e de çok çok teşekkürler. Bir kısa araya gideceğiz ama Çağatay Hoca adresinde gelen iki mesaj daha var. Onları da okumak istiyorum. İltuğ Bey, Can İltuğ Bey. İnşallah Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor Avrupa'da başarılı olur. İzmir'e biz de selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Dursun Meral, bu takımlar bizden korksun. Hepsini yenecek güçteyiz. Yeter ki Beşiktaşlılar birlik olsun diyor. Dursun Meral, sıcağı sıcağına, taze taze hemen mesajınızı da okudum. Kısa bir araya gidiyoruz. Radyo Gol'de programa devam edeceğiz, merak etmeyin. Süleyman Bey'e de teşekkür ediyoruz. Instagram'da takibe alan isimlerden bir tanesine. Radyo Gol'desiniz, Çağatay Çıtlak'la. Dört büyük gündem hiç ara vermeden devam edeceğiz. Ama şimdi bir kısa reklam arası. Daha sonrasında kaldığımız yerde belki de sürpriz bir bağlantımız da olabilir. Lütfen ayrılmayın.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
2: Reklam.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Reklam bitti.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük
2: yarış başlıyor.
4: Kısada dördüncü koşu başladı değerli izleyenler. Liderliği almak için dış kulvardan 3 numaralı Lake Eagle öne atak yaptı. Aldı liderliği ikinciliğe. 6 numaralı California Fire geride. Onun dışından 2 numaralı Aslan Sayım yüklendi. Daha geride ise 5 numaralı Şeker Kız ve 4 numaralı Flowing Flat var. Yarışın liderliği 3 numaralı Lake Eagle'da fark 1 boy kadar. Dış kulvarda 2 numaralı Aslan Sayım içeride, 6 numaralı California Fire 1 boy kadar gerisinde. Dışarıda 5 numaralı Şeker Kız, içe yakınsa 4 numaralı Flowing Flood. Bu sırayla 1400 metre start yerine yaklaşılıyor. 3 numaralı Lake Eagle liderliğini koruyor. Dışarıda 2 numaralı Aslan Sayım ikincilikte. Bariyer dibinde 6 numaralı California Fire var 1 boy kadar gerisinde. Dışta 5 numaralı Şeker Kız, 4 numaralı Flowing Flood son sırada. Son bine yaklaşılırken de 3 numaralı Lake Eagle'ın liderliği devam ediyor. İkincilikte yine 2 numaralı Aslan Sayım var. Yarım boy kadar geride 6 numaralı California Fire. Dış kulvarda 5 numaralı Şeker Kız. İçeride son sırada 4 numaralı Flowing Flood. Son 800'e yaklaşılıyor yarışta. 3 numaralı Lake Eagle liderliğini koruyor. Dışta yine 2 numaralı Aslan Sayım takipte. Üçüncülükte 6 numaralı California Fire var. Dışta 5 numaralı Şeker Kız. İçeride 4 numaralı Flowing Flood. Son 800'e girilmek üzere. 3 numaralı Lake Eagle liderliği vermedi. Dışarıda yine 2 numaralı Aslan Sayım var. İçeride 6 numaralı California Fire. Yarım boy kadar gerisinde 5 numaralı Şeker Kız. 4 numaralı Flowing Flood. Son sırada öndeki rakiplerini takipte. Son 600'e girilmek üzere 3 numaralı Lake Eagle'ın liderliği devam ediyor yarışta. 2 numaralı Aslan Sayım ikincilikte. İçeride 6 numaralı California Fire 1,5 boy kadar geride. 5 numaralı Şeker Kız, 4 numaralı Flowing Flood son sırada. Son 400'e giriliyor yarışta. Liderliğini 3 numaralı Lake Eagle koruyor. Orta kulvarda 2 numaralı Aslan Sayım, dışarıda 6 numaralı California Fire var. Daha geriden 5 numaralı Şeker Kız'la öndeki rakiplerin takipte. Son 200'e yaklaşılırken de 3 numaralı Lake Eagle liderliğini koruyor. Fark 3 boy kadar. Daha geriden 2 numaralı Aslan Sayım'ın, dıştan 6 numaralı California Fire'ın atakları var ama son 100'e girilirken de 3 numaralı Lake Eagle 3 boy farkla lider. 2 numaralı Aslan Sayım ikinciliğe girdi. Son 50 metre yarışta 3 numaralı Lake Eagle önde, fark 2 boy kadar. 3 numaralı Lake Eagle kazandı. 2 numaralı Aslan Sayım ikinci, 6 numaralı California Fire üçüncü, 5 numaralı Şeker Kız dördüncü, 4 numaralı Flowing Flood yarışı 5. olarak tamamladı. 3 numaralı Lake Eagle Cem Altun'la kazandı.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.
0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündeme devam ediyoruz. Evet, şimdi öğlen kuşağında biz olduğumuz için her gün saat 14-16 arası, ama bir de sabah kuşakları var ki şimdi de kuşak farkı olmadan sevgili Emre Tilev diğer ucunda telefonun. Emre Tilev, hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
0: Nasılsın dostum, iyi misin, her şey yolunda mı?
5: Harika, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, sesini duydukça daha da mutlu olduk sevgili Emre Tilev. İlk olarak sıcağı sıcağına, yani Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası'nda hem UEFA Ligi'nde hem de Konferans Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu. İlk olarak senden değerlendirmeler rica edelim. Kuralları nasıl buldun, zorluk dereceleri nasıldı sana göre?
5: Şöyle, şimdi Galatasaray'la başlayalım istersen. Avrupa'nın en ağır toplarından biriyle eşleşti. Topa sahip olma karakteri çok yüksek olan, çok dinamik takımlardan biri ve çok zorlu bir ekip. O yüzden de bu takım her daim sorun yaratabilecek özellikleri bünyesinde barındırıyor. Dikkat etmemiz gereken ekiplerden biri. Yani Barcelona deyince akan sular duruyor. Genç yıldızlar, dinamizm. Yani Galatasaray için zorluk derecesi 5 üzerinden 5'lik bir rakip. Hı hı. Paris Saint-Germain, ki deplasmanda oynayacak onunla. Son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Artık yalnızca yıldızlar topluluğu olarak ortaya çıkmıyor. Çok hızlı pas, agresif bir pres, hücum zenginliği çok yüksek. Paris deplasmanı her zaman kağıt üzerinde en zor deplasman. 5 üzerinden 5. Aston Villa Premier Lig'in yüksek tempolu takımlarından biri, ama işte hani ortak kader zaten. Fenerbahçe'nin de ortak takımlarından biri. Şampiyonlar Ligi'ne de geldi. Geçiş hücumlarına çok dikkat etmemiz gereken bir takım. Bence 5 üzerinden 4'lük bir takım. Portekiz futbolunun deplasmanda oynayacağımız Sporting etkili ekiplerinden biri. Lisbon deplasmanları her zaman farklıdır. Galatasaray'ın özellikle rakibin kanat hareketlerine çok dikkat etmesi gerekiyor. 5 üzerinden 4. Sonra böyle kıtırık takımlar geliyor. Hollanda futbolunda geçen yıl Feyenoord'u bol bol anlattım. O yüzden de bence Galatasaray'a pek rakip olamaz. Zaten maç İstanbul'da. 5 üzerinden 3. Lille deplasmanda, ama ne bir Barcelona ne bir Paris Saint-Germain. Ama bence tuzak maç olabilir. Çünkü atletikler, hızlılar, genç oyunculara sahipler. Fransa deplasmanları enteresan özellikleri bünyesinde barındırır. 5 üzerinden 3. Stuttgart Bundesliga temposu taşıyan bir takım. Fiziksel kapasitesi yüksek bir ekip. Koşu mesafeleri iyi, ama Rems Park atmosferinde Almanlar şaşkın kalırlar. O yüzden bu da 5 üzerinden 3. Ve AEK Atina. Bence kağıt üzerinde Galatasaray'ın 8 rakibi arasındaki en zayıf halka. O yüzden de Galatasaray burayı rahat geçer. Yani ben Galatasaray ilk iki maçtan bir puan çıkartabilirse, kalan maçlarda 6 maçtan da 11 puan, 12 puan alabilirse 13 puanla gruptan çıkar diye düşünüyorum. Galatasaray notlarım bunlar. Dilersen Fenerbahçe ile devam edelim.
0: Evet, bakalım, notlarını çok merak ediyorum Emre Tilev.
5: Şimdi 18 yıl sonra gitmiş bir takım. O yüzden de Liverpool İstanbul'da, bir kere bu maç kaçmaz. Mutlaka bu maça gidelim seninle beraber.
0: Olur.
5: Szoboszlai, Gakpo, Isak, Ekitike gibi isimler teknik direktör değişimi yaşadılar biliyorsun. Yani ben Brendan Rodgers gittikten sonra oraya gelen Jurgen Klopp'un neler yapacağını merak ederken Jurgen müthiş işler yaptı. Daha sonra Halef'ine bıraktı ve orada güzel işler olduktan sonra şimdi teknik adam değişimi yaşandı. Ama yine zorluk derecesi 5 üzerinden 5 bir maç. Atletico Madrid deplasmanda oynayacağı bir maç. 2 milyon yıldır takımı Diego Simeone çalıştırıyor.
0: Şimdi biraz önce söyledim. Benim de aklımda 2011 yılı kalmış. 15 senedir orada Emre Tilev ya.
5: Ya baba, artık yani babanın heykelini yapmalarına gerek yok. Zaten heykel oldu baba orada.
0: İşte oğluyla, ama... oğluyla devam ediyor. Oğlu da takımda olunca, o da futbolu aynen bırakınca öyle. Teknik direktör olur.
5: Ya mücadele gücü çok yüksek. Savunma, disiplin, temas, rakibin hatasını beklemek. Bir de Metropolitano, yani çok enteresan bir atmosfer. Ben orada maçı anlattım. Fenerbahçe için çok zor bir deplasman bu. Buradan puan çıkartmak imkansız gibi. İtalyan futbolunun taktik disiplini yüksek temsilcilerinden Roma ile oynayacaklar. Oyunun hızını kontrol etmeyi seven bir rakip Roma. Kadıköy atmosferinde 5 üzerinden 4'lük bir rakip. Aston Villa, az önce söylemiştim, Villa Park enteresan özellikleri bünyesinde barındırıyor. Deplasman maçı. Ama bana göre aynı Galatasaray gibi 5 üzerinden 4. Villarreal bence zayıf halkalardan biri. 5 üzerinden 3'lük rakiplerden biri. İspanyol futbolunun Avrupa kupalarında en tecrübeli ekiplerinden belki, ama bütçesiyle ve transferleriyle bence Fenerbahçe'nin rakibi olamayacak bir takım. Shakhtar, orada Türk futbolunu çok iyi bilen bir Arda var. Ve çok da iyi gidiyor. Brezilyalı genç yeteneklerle Avrupa futbolunun önemli isimlerinde bir ekol oluşturdu. Özellikle orada yönetim ve sportif direktör kavramı da çok düşkün ve dinamik olduğu için beni orada en mutlu eden şey deplasmanda oynayacak. Arda burada nereyi seçecek, ne yapacak? İşte Polonya'da oynamak istiyorlar biliyorsun. Hı hı. Ama işte oraya Almanya'dan çok akan olabilir Fenerbahçeli. Yani bir an deplasman bizim evimiz gibi olabilir.
0: İngiltere'de Slavia olacak evet bu, çünkü maç.
5: İngiltere'de oynanacaktır. Yani orada da yine aynı şey olabilir. Yani Fenerbahçe taraftarı gösterdi ki her yerde varım ben diyor.
0: Bu arada tabii 24 yaş maçta. Yani çok genç bir takım. Yaş ortalaması da.
5: Aynen öyle, aynen öyle. Devam edelim müsaade edersen. Slavia Prag İstanbul'da bu maç. Fiziksel kapasitesi yüksek bir takım. Çek ekibi özellikle bireysel yıldızlara sahip ve çok kolektif bir oyun oynuyor. Fenerbahçe ilk 24'ü hedefliyor. O zaman bu takımı direkt geçecek. Yani ben bu maçı 3 puan yazarım. Çünkü zorluk derecesi 2. Deplasman maçı LASK. Avusturya temsilcisi. Burayı Tarkan en iyi etüt eder ama ben de biraz baktım. 8 rakip arasındaki en zayıf halka kağıt üzerinde. Futbolu fiziksel ve pres ağırlıklı oynama gayretindeler. Klasik Avusturya futbolu. Ben Fenerbahçe'ye geçer diyorum. Galatasaray'ın kurasının özeti şu. İki dev var. Barcelona, Paris Saint-Germain. Aston Villa Sporting zorluk katmanı. Feyenoord, Lille, Stuttgart, AYK ise puan alınacak maçlar. Bu 4 maçtan 12 puan çıkartırsa, hı hı, Barcelona, Paris Saint-Germain maçlarını kaybetse bile Aston Villa Sporting maçlarından da toplamda 1 ya da 2 puan çıkartırsa 13 puanla gruptan çıkar. Fenerbahçe içinde Roma, Aston Villa kritik eşik ama asıl Liverpool ve Atletico Madrid. Buraları 0 yazıp Villarreal Shakhtar hattından eğer 6 puan, Slavia LASK maçından da 6 puan alırsa 12 eder. Roma Aston Villa'dan alacağı 1 puan bile 13 puanla çıkartır. İki temsilcimizin ortak rakibi var, Aston Villa biliyorsun. Galatasaray Villa'yı İstanbul'da ağırlarken Fenerbahçe İngiltere'ye gidecek. O yüzden yani genel hatlar bana göre bu şekilde bir görüntü veriyor.
0: Yani 13 puanı rahatlıkla bulabiliyor iki takımımız da, onu anlıyoruz değil mi sevgili Emre Tilev?
5: Rahatlıkla demiyorum ama işte hani olması gerekeni söylüyorum.
0: O 13 puanda herhalde şimdi maçlara bence da baktığında yeter. Yeterli
5: geçen
0: oluyor.
5: Geçen yıl Galatasaray 13 ile çıkmadı mı? Hı-hı. 13 ile çıkmadı.
0: Evet şu an şöyle bir baktığımda ortalamada hesap yaptığımızda evet dediğin gibi oluyor. Peki Beşiktaş şimdi Trabzonspor, özellikle Fatih Tekke istifası geldi dün gece. Dinleyicilerimizden de sorular geliyor. Sevgili Emre abimiz nasıl değerlendirir acaba diye.
5: İstifayı mı?
0: Evet.
5: Sıcağı sıcağına alınmış duygusal bir karar olarak yorumluyorum. Bence Fatih Tekke zaten Trabzonspor Kulübü yönetimi olarak kabul etmedi bu istifayı. Hayır, kabul etmiyoruz dedi. Ahmet maçında takımın başında Fatih Tekke olur. Ama burada yönetim net olarak takımı toplayıp kardeşim bu takıma, hatta ben şunu yapardım. Eğer Fatih Tekke diyorsan pazartesi gününe bir imza töreni hazırlardım. Fatih Tekke ile 18 aydır Fatih Tekke takımın başında, 5 yıllık bir imza yapılmıştı. Yani demek oluyor ki 1,5 yıl geride kalmış, 3,5 yıl kalmış. 2 yıl daha ekliyorum, 5 yıl daha Fatih Tekke Trabzon'da diye bir imza atardım. Bu da takımdaki her bireye şunu gösterirdi. Evet, müthiş. Yani demek ki Fatih Tekke'ye güveniyorlar. Çünkü yıllar önce Göksel Gümüş de anlatmıştı bana. Abdullah Avcı'yı yanına çağırıyor. Diyor ki Abdullah'cığım bir şeyler konuşacağız aşağıda. Diyor ki ya beni futbolcular önünde görevime son vermeyin Sayın Başkan diyor. Burada ayrılalım. Hı-hı. Ben çocuklarla vedalaşırım diyor. Lütfen aşağı inin diyor çocukların yanına. Aşağı iniyorlar hep beraber. Abdullah Avcı biraz sinirliydi diyor Göksel Gümüş'te. Ama dönüyor takıma diyor ki kardeşim bu takım küme de düşse, ligde de kalsa, sonuncu da olsa, üçüncü de olsa, şampiyon da olsa önümdeki 3 yıl boyunca Abdullah'la çalışacağım. Gitmek isteyen şu an itibariyle gitsin. Abdullah benim bir numaralı teknik direktörümdür. Değişmeyecek ne olursa olsun diyor. Ve o gün Abdullah Avcı ivmelenmeyi yakalıyor. Biliyorsun o sezon 3. oldular. O yüzden ben Ertuğrul Doğan'dan böyle bir hamle bekliyorum Fatih Tekke ile ilgili. Bu hamleyi yaparsa Fatih Tekke güven aşılanmış olur. Bir de takımın çok motive olduğunu düşünüyorum. Yani Milinkovic bu kadar erken kırmızı kart akıl alır gibi değil. Keza NYU daha ikinci maçın son saniyeleri akıl almaz bir zeka eksikliği kaynaklı bir kırmızı kart. Futbol zekası eksikliğinden bahsediyorum. Hemen yanlış anlaşılmasın. Ve keza yine bu maçta iki kırmızı kart. Yani Fatih Tekke ne yapsın abi? 10. dakikada 10 kişi kalmış takım. Çıkıp kendi oynayacak hali yok. Bir de set çizemedi. Yani her şeyi Muhammed Sallah'a verelim. Her şeyi Muhammed Sallah yapsın. Onaçu bence çok kilo almış. Yani Lukaku'dan hiçbir farkı yok. En az 10 kilo vermesi lazım. Bu performansla bu takımda forma yüzü görmesi zor. Yani mecburiyetten oynuyor çünkü forvet yok. Umut Nayır da istenilen performansı çok gerisinde. Yani ben şu kadarını söylüyorum. İşte 10 futbolcu gitti, 10 futbolcu geldi. Sabahleyin de bundan bahsettim. Bence bir ritimsel problem var. Bu ritimsel problemi sağlayacak adam da Fatih Tekke. Belki istifayla da kişileri kendine getirecek hamleyi yapmıştır diye düşünüyorum. Şimdi Trabzonspor rakibine bakalım mı?
0: Olur, bakalım lütfen.
5: Freiburg Alman temsilcisi, iç sahada oynayacak. En ciddi rakip
0: evet,
5: bence.
0: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. En zoru diyecektim tam.
5: Yıllardır bütçesini çok deneyimli kullanan bir Alman ekolü. Disiplinli, fiziksel ve duran topları çok iyi kullanan bir takım hüviyeti var. Aynı zamanda Trabzonspor Avniaker'de Papara Park baskısıyla oynayacak. Rakibin açık oyununu değil atmosferi içine çekerek yenmek zorunda. Takımla bütünleşen bir taraftara ihtiyacı var. 10 üzerinden 8 diyorum bu maça. 11 futbolcuya karşı oynamayacağız. Deplasmanda Kızıl Yıldız'a karşı. Bir de 30 bin taraftara karşı oynayacaksın. Kızıl Yıldız taraftarı Avrupa'nın en ateşli taraftarı biliyorsun. Evet. Belgrad'da atmosfer çılgın olacak. Trabzonspor'un mutlaka bu maçta ilk yarım saat gol yetmemesi, oyunu tutması lazım. Eğer bunu yaparsa ki Kızıl Yıldız'ın en temel özelliği baskın hücumları en tehlikeli şey, rakibin kalitesinde çok hızlı hücuma geçip duygusal desteği de arkasına alarak pozisyon buluyor. 10 üzerinden 8'lik bir maç. Hearts eski gücünün çok uzağında. İskoç temsilcisi. Geçen yılı anlattım. Geçen yıl özellikle Celtic'e yenildikleri son maçtan sonra ritimlerini bozdular. 7 oyuncularını kaybettiler. Teknik adamlarını kaybettiler. O yüzden de zaten biliyorsun Hearts Şampiyonlar Ligi serüveninden de elenerek bu noktaya geldi. Kolay bir rakip. Trabzonspor topu yere indirdiği ölçüde üstünlüğünü hissettirir. Finlandiya temsilcisi Kups. Aslında Kupion Palasuara diye tanımlanıyor. Shamrock Rovers'la Avrupa elemelerinde oynadığı maç ritmi yüksek bir takım. Organizeler, disiplinliler, kendi sınırlarını biliyorlar. Trabzonspor açısından Kura'nın bence en uygun rakiplerinden biri. Yaz 3 puan, 10 üzerinden 4'lük bir rakip. Jablonec, Çek Cumhuriyeti takımı, adını bile belki ilk kez duyanlar vardır ama savunma organizasyonlarını bozmak kolay değil. 0-0'a yatmayı seviyorlar. Ama bence yaz 3 puan. 10 üzerinden 5'lik bir rakip. CSKA Sofia. Yani şimdi Bulgar takımları hep böyle gariptir. CSKA da bunlardan biri. Topun hızını arttırıp rakibi koşturmaları gerekiyor. Çünkü bireysel yetenekleri yüksek oyuncuları yok. Ama deplasman tribünleri sert. Baskıcı ve yüksek mücadele gücü olan klasik böyle ne diyeyim ona, demir perde ülkeleri ekolleri var. Ama yaz 3 puan diyorum. Bunları söyleyebilirim. Yani Kur'an'ın bir fotoğrafını çekmek gerekiyorsa Freiburg, Kızıl Yıldız üst seviyedeler. Hearts, CSKA, Kups ve Jablonec orta düzeyde. Ben Trabzonspor'un Kura coğrafyasının çok renkli olduğunu düşünüyorum. Rahatlıkla buradan çıkabileceği fikrindeyim.
0: Tabii 8'er maçta oynanacak, yani bir yandan ligde olacak, ona göre bir kadro mühendisi çok da önemli. Bir sakatlık durumunda her takım için geçerli bu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor için de geçerli. Acaba yerine yedekleri ne kadar yararlı olabilecek? Bunlar da tabii çok doğru planlamalar gerektiriyor değil mi Emre?
5: %100 katılıyorum. Yani artık takımlar çarşamba cumartesiye ya da işte salı, cumartesi, çarşamba, pazara alışmak zorundalar. 2x2 4 arada böyle dinlenmeler gelecek çünkü 5 tane Uluslar Ligi maçı var biliyorsun. Daha 2 hafta sonra hemen işte Fransa ile oynayacağız Kocaeli'nde. O yüzden de ben takımların bunu alışkanlık haline getirmeleri gerektiğine inanıyorum. 1-2 hamle daha yaparlar diye düşünüyorum kadroyu genişletmek adına. Galatasaray'ı hariç tutuyorum. Galatasaray bu konuda yüzyılın en beceriksiz transfer dönemini geçiriyor.
0: Evet.
5: Peki yani ben merak ediyorum Dursun Özbek başkanım bakkaldan ekmek alıyor mu yani? Ekmeği de birine mi aldırıyor? Oo, ekmek bitmiş başkanım ya, alamıyoruz. Yarın ekmek yemeseniz olur mu?
0: Zaten bir şey de kalmadı yani. Bugün de ayın 28'i, 4 Eylül'de de transfer bitiyor.
5: Aynen öyle. Beşiktaş'a geçeyim mi?
0: Lütfen.
5: Şimdi Beşiktaş'ın bence en zor rakiplerine baktığımızda Bayer Leverkusen'la karşılaşıyoruz. Çünkü bu sezon Carlos Martinez Novel yönetiminde yeni bir yapılanmaya girdi. Koşu gücü çok yüksek. İspanyol pas anlayışını seviyorlar, böyle tiki takacı bunlar. Geriden çıkarken stoperler oyunu çok iyi genişletiyor. Orta sahada sayısal üstünlüklerini arttırıp Beşiktaş'ı burada boğmaya çalışacaklardır. Beşiktaş'ta da o ekolü bilen iki isim var. Orkun ve Salih. Ama Beşiktaş'ın iki tane zayıf halkası var stoperleri. Emirhan ve Jalo. Yani dünkü maçta mesela sağ ayağı tahta olduğu için Emirhan'ın topa vuramadı. Bir anda pozisyon buldu rakip. Yani bir de hani ülke puanı dikkate alındığında kardeşim sen nasıl orada 1-0 mağlup olursun? O da ayrı bir soru. Neyse, bana sabahleyin biri yazdı. Dedi ki bu Italiano Fiorentina'da da böyleydi dedi. Yani sezona nefis başlıyor. Orta alanı güçlü tutuyor. Ama bunun şifrelerini çözüyorlar. Nedir şifreleri? İşte orta alana topu taşımadan ön alan baskısı. Baskı sonrasında kazanılan topların savunma arkasına sarktırılması. Ki burada Jalo da ağır kalıyor. Keza işte biraz da tabii rotasyon yaptı. Orkun ve Salih dönmekte zorlanınca rahat gol buldular. Şifreleri çözülmüş. Beşiktaş'ın yeni şifre üretmesi lazım. Marsilya 10 üzerinden 8 bu maç bu arada. Bruno Genesio'nun takımı. Marsilya'nın karakteri çok farklı. Bir kere Genduzi'den biliyoruz. Acayip bir takım bu. İnanılmaz. Marsilya biliyorsun Fransa'nın en ne diyeyim? Teşbih yapıyorum burada. Pis taraftarların olduğu. Hani pis taraftar derler ya, temizlik anlamında söylemiyorum. Yani ateşli demiyorum bak. Ateşli başka bir şey. Bunlar pislik. Pislik yapan taraftarlar yani. O yüzden de oliganın da ötesinde. İç sahada oynamamız güzel. Çünkü burada genelde Tunus, Cezayir, Fas, işte Mısır ağırlıklı. Yani gettolardan gelen çocukların takımıdır Marsilya. Zaten Genduzi'yi de gördün oradan. Jul diye tanımlarlar kendilerini. O yüzden de zor bir maç olacak. Marsilya hücum ederken geride bıraktığı alanları iyi kullanması lazım Beşiktaş'ın. Celtic Martin O'Neill yönetiyor. Martin O'Neill 70 yaşını geçti biliyorsun. Yani ben Martin O'Neill'ın futbolculuğunu anlattım. Ne kadar yaşlandı ortaya çıkıyor. Sonra adam teknik direktör oldu, onu anlattım. Şimdi 70 plus oldu baba. Ama geçen yıl Celtic'e şampiyonluğu getirdi. Celtic Park'ta oynanacak mücadele. Deplasmanda inanılmaz bir atmosfer. Ben orada maçı anlattım. Çok güzel. Ama Ibrox'u daha çok seviyorum, onu söyleyebilirim. Beşiktaş'ın çözemeyeceği bir takım değil. Ama kritik bir rakip. Zor bir rakip. Union Saint-Gilloise tanıyoruz zaten. İsmini söylemesi bile zor ama Belçika futbolu her zaman enteresan oyuncular çıkartır. Çünkü niye? Clairefontaine'den gelen, yani Fransa'dan oradan buradan getirdikleri oyuncular var. Bir de Pro Lig böyle sever 17-18 yaşında oyuncular oynatmayı. Bir ara 16 yaşında oyuncu falan oynattılar. 2025-2026 sezonunda da zirve yarışının merkezindeydiler. O yüzden atletik koşan kolektif bir yapı. Ve sistem takımı. Bu sistem takımı 10 üzerinden 6.5'luk maç. Crystal Palace. Baba İngiliz futboluyla karşılaşmak istemezdim. Çünkü bir kere İngiliz futbol fiziği inanılmaz. Hatırlarsınız Stoke'a gittiğinde Tuncay anlatıyor. Ben çok koşardım diyor. İlk antrenman sonrasında soyunma odasının yolunu bulamadım diyor. Başım dönmeye başladı diyor koşmaktan. O nedenle Beşiktaş için belki de bence en zor maçlardan biri, en tehlikeli maçlardan biri. Geçiş hücumlarını çok iyi yapıyorlar. Topa sahip olmak bu maçta yetmeyecek. Topu nerede kaybedip onu kazanmak için nerede hücum ettiğiniz de önemli. Omonio, Henningberg yönetiminde 2025-2026 Kıbrıs şampiyonu biliyorsun. Organizasyon kuvvetli ama duygusal bir maç olacak bizim için. Biliyorsun Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs ayrımı. Onlar hatta Kuzey Kıbrıs Türkiye'si mi FIFA'ya ve UEFA'ya girmek için çabalıyor. Ama hala bunu başaramadı. Ben orada maçı anlattım biliyorsun 2,5 yıl Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Oradaki futboldan oraya gidenler var. Omonia oranın en ateşli taraftar topluluğunun olduğu yerde, hep anlatırlardı. Beşiktaş'ın bir sabır taşı olması lazım bu maçta. Çünkü maç deplasmanda. Ve kağıt üzerinde belki 3 puan ama bence en kritik maç. Bir başka siyasi konjonktörü yüksek maçlara çıkacak Beşiktaş. Enteresan. Apral Berşeva iç sahada. Bence en önemli maç, yani buna ekstra motivasyon sağlanır. Bütün Türkleri sürün abi. Film olarak da soyunma odasında alçak İsrail'in Gazze'ye yaptıklarını gösterelim. Ve zaten yeteri kadar motive olunur yani orada bu maça çıkarken. Yani futbol çünkü birazcık gladyatörlerin oyunu der ya hep Yılmaz Vural. Birazcık da oradan esinlenerek hareket etmek lazım. Ama orada Rankozuk diye bir adam var, enteresan. İstanbul'da kayıp lüksü olmayacağı bir karşılaşma her anlamda. Yani Apoel Berşeva'ya Beşiktaş'ın kaybetmemesi lazım. Hatta bu maça Beşiktaş formamı giyip giderim yani, Beşiktaş'ı desteklerim. Evet. Christian İlzer yönetiyor, Hoffenheim var. Alman futbolunun klasik özelliklerini gördüğümüz bir takım. Tempolu, pres, dikine, futbolu çok fiziksel esaslara göre oynuyorlar. Beşiktaş burada merkezde çok iyi top yapmalı, oyunu iyi açmalı. Çerni Beşiktaş'ın bence en zayıf halkası. Yani Çerni'yi biri yedeklemeli ya da Raçitse'ye biri demeli ki baba kendine gel. Galatasaray'daki dönemlerine dön. Bak bu Çerni'den formayı çok rahat alırsın demeli.
0: Oraya da Çerni Poku, çok Poku geldi zaten.
5: Bir de tabii oraya Poku da geldi. Yani o Raşitsa kiralı, Çerni'yi kiralarım ben bak. Çerni'yi tutmam takımda, çok net söylüyorum. Yani Çerni zayıf halka geliyor bana ya da belki adama karşı böyle bir enteresan oldum. O yüzden Hoffenheim deplasmanı zor. Şimdi tüm bunları toparlayacak olursak bence Beşiktaş için Leverkusen, Celtic ve Crystal Palace en ağır sınavlar olacak.
0: Evet, bu arada Emine, sözünü kesiyorum ama dinleyicilerimizden de soru geliyor. Şimdi Poku dedik. Miretti'yi de sormuşlar sana. Emre Tile bizim için nasıl bir futbolcu değerlendirebilir mi diye. Bülent Bey sormuş, Fatih Bey sormuş. Onu da ileteyim.
5: Tamam, şunu tamamlayayım mı?
0: Lütfen.
5: Şimdi burada önemli olan hadise şu. Beşiktaş, ya Emrecan'la konuşuyorduk. O biliyorsun Beşiktaşlı. Dedim ki kolay kura. Baba saçmalama, Şampiyonlar Ligi kurası çekmişiz dedi. Baktım şimdi, adam doğru söylemiş. Abi Leverkusen, Celtic, Crystal Palace, Marsilya, Hoffenheim, Union Saint-Gloire. Hadi o Neapol, Berşava, tamam geç onları. O yüzden Beşiktaş Devler Ligi kurası çekmiş adeta. Çok zor maçlar olacak. Bence yani bu iki maç, özellikle son Şema maçı ve diğer maç çok ama çok önemli. Burada kaybetmemesi lazım. Gelelim Ernest Poku'ya. 22 yaşında biliyorsun, Hollandalı. Şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralanıyor. Ve patlayıcı özelliği ve sürati çok etkili bir oyuncu. Ben seviyorum. Asıl bölgesi biliyorsun sağ kanat.
0: Evet, sağ
5: kanat. Ama evet, iki kanatta da oynayabiliyor yani, sol kanada da atabilirsin ama orada İlhan var. Yani biz Emrecan'la İlhan'a bayılıyoruz. Hatta yukarıda Emrecan aşağı inerse onun da görüşünü alırım. İlhan'a bayılıyoruz. Ben son maçta da çok beğendim. Ama işte bazen kayboluyor savunma arasında. Geniş alan bulduğunda bence çok zorlar rakipleri. Birebir de çok rahat adam eksiltiyor. Geçiş hücumlarına yönelik bir anlayışı var ki Beşiktaş'ta bence muazzam bir ne var biliyor musun? Bir maestro var. O da Orkun. Şimdi Orkun'un sağ çizgiye attığı o ara paslar, solda İlhan'a attığı ara paslar falan, bir de Beşiktaş İtalyano'yla diagonal pas yapmayı seviyor. Yani kanat değiştirmeyi çok çabuk becerebiliyor. Niye? Orada da o Salih var. O yüzden de ben çok yerinde ve doğru bir kiralama diyorum. Miretti'ye bakarsak Poku'nun tamamen farklı bir profili. Orta sahada oynuyor. Bir kere Juventus altyapısında yetişmiş. Yani enteresan özellikleri var. Yani bence Miretti pas atacak, Poku boşluğu bulup koşacak. Miretti rakibin savunma hattındaki pas trafiğini kesecek. Poku savunma arkasında olabilecek hızlı hücumlarla kesilen pas trafiğinde Orkun abisi ya da Salih'ten gelen topları pişirmeye çalışacak. Top bizde ama rakibi nasıl deleceğiz sorusunun iki farklı çözümü bu. Yani bunlar sayesinde Miretti Kartal'ın aklı olacak. Poku kanatları ve motoru. Böylelikle biri boşluğu görecek, diğeri o boşluğa rakipten önce uçacak. Buralarında ana güç kaynakları Salih ve Orkun olacak. Evet. Zannediyorum özet yeterli olur.
0: Yeterli oldu. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Emre Tilev. Sana da mutlu...
5: Bitti mi ya?
0: Program bitti.
5: Ama yapma. Bitirme.
0: Artık pazartesi sabah bitir hoca.
5: Ben gazımı almışken şu şeye girseydim. Litvanya maçına girseydim akşamleyin. Oradan hemen Polonya ile kızlarımız...
0: Haftaya inşallah
5: yok mu, soru falan yok mu bana?
0: Soru yok. Yeterince bizi aydınlattın Emre Tilev. Programı da bitirmek durumundayım. Şimdi araya gideceğiz. Seviyorum, çok teşekkür ediyorum. Dikkat et kendine. Mutlu bir hafta sonu diliniyorum. Çocukları da öp benim için.
5: Bu arada seni seyrettim. Müthiştin. Madalyaları vermişsin. Kıtalar arası yüzme şampiyonasında.
0: Çok teşekkürler.
5: Yürekten kutluyorum. Seni orada görmek bizim için büyük bir gurur.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii 70 yaş olması benim için çok anlamlıydı. Tarif edilemez bir mutluluktu. O insanlarındaki heyecanı, yaşam enerjisini görünce Emre çok farklı hissediyorsun. Sana da çok teşekkür ediyorum teveccühün için. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum.
5: Saygılar sunuyorum.
0: Hoşçakal. Görüşmek üzere. Evet, Emre Tilev'i de uğurladıktan sonra bugün bizlere ayrılan vaktin sonuna geldik. Pazartesi günü sizlerin en çok beklediği gün, çünkü Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de mikrofon sizde köşesinde, Söz Millet'in köşesinde 2 saat boyunca haftanın değerlendirmesi, kurallar, hafta sonu yapılacak maçlar derken 2 saat boyunca sizlerin telefonlarıyla pazartesi günü saat 14'te görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu, keyifli, huzurlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem sona erdi.
2: Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Reklam bitti.
6: Kim ne dedi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne yükseldi. Spor Dijital YouTube kanalında Berkay Tokgöz, Can Dikme, Bora Beyzade ve Fırat Güneyer maçı değerlendirdi.
7: Ben severim iyi insanları, duygusal insanları da severim. Ama Beşiktaş'ın duygusal açığa değil, çıldırmış bir açığa ihtiyacı var. Yani aç, topu ısıran, çalım atan, zorlayan, o tarz bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu hoca da o tarz oyuncuları seviyor. O yüzden de Çenli'nin duygusallığı artık belli bir noktaya kadar, Beşiktaş artık bence yolları ayırması lazım. Boşuna zaman kaybediyorlar. Boşuna da dediğim gibi kontenjan kaybediyorlar. Burada şunu söylemek isterim ben aslında bu maçın özelinde. Teşekkür ederim arkadaşlara. Tam zamanında geldi.
8: Geniş kadro geldi.
7: Evet. Ya Beşiktaş'ın bu maç şunu gösterdi. O belki sezona çok formda başlamadı ama o yüzden eleştiriler aldı hemen. Orkun olmadığı zaman senin organizasyonun sıfır.
8: Bu çok kötü haber.
7: Senin tüm organizasyonunu Orkun Kökçü yapıyor. Orkun'un da şu anda en büyük yardımcısı bir diğer hazır olmayan Trossard. İkisi birden sahada olmadığı zaman başı kesilmiş tavuk gibi herkes koşuyor sadece. Beşiktaş koşuyor, anlamsızca koşuyor ama oyun kurma anlamında problem var. Sen zaten bizim söylediğimiz şey buydu. Yedek kulübesinin derinliği ve kalitesi çok düşük.
8: Tabii belirleyici olacak.
7: Orkun Trossard olmadığı zaman gidemiyorsun. Kreatif oyuncu eksikliğin var. Beşiktaş'ın kadrosunda oyun kuran oyuncu eksikliği var. Sadece Orkun üzerinden giden bir hikaye var. Bu iyi bir şey değil. Mretti'yi de aldılar. Mretti umarım yardım eder ona. Ama bu kadro bas bas bağırıyor. Benim oyun kurucu isimlere ihtiyacım var diye. Ve Beşiktaş'ın geniş kadrosunda böyle bir problem var. Bunu bu maçta çok net gördük. Bu işin sakatlığı var. Cezası var. Osu var. Busu var. Ya Orkun 5 maç ceza. Mesela sezonda 5-6 maç ceza sakatlık olsa Beşiktaş hiç organize olamayacak mı? Buna bir çözüm bulmaları lazım. Ya transferle ya başka bir şeyle. Bir kere bu çok önemli. Çünkü senin kreatif oyuncu sayın az. Senin çalım atan oyuncu sayın az. Senin adam geçip sürpriz yapacak oyuncu sayın az. Beşiktaş buraları çözmesi lazım. Şu ana kadar iyi oyuncular geldi ama daha tam çözebilmiş değil.
9: Yani her zaman atletizmle çözemeyebilirsin maçları.
7: %100. Sadece çok önemli futbolda
9: tabii
7: atletizm.
9: Ki olmazsa
7: atletizm
9: olmazı.
7: Çok çok önemli şu anda ama ekstra o yüzden Galatasaray deli gibi Leao'ya saldırıyor.
9: Yetenek arıyor çünkü.
7: Yetenek lazım. O yüzden Greenwood'u aldılar. O yüzden Salah'ı aldılar. Hep diyorum yani yetenek, atletizm çok önemli. Ama çok atlet takım da sadece iş yaramıyor. Sen yetenek de ortaya koyman lazım. Yetenekli oyuncu alman lazım.
9: Bu seviyeden bahsetmeyelim. Yani City maçını seyrettim son Premier Lig'de. Stoper Gay'i ve Elliot Anderson'ı merkezde kullandılar. İkinci yarıda ya hiçbir şey üretemedi City. İkinci yarıda Kovacic'le Cherki oyuna girdi. 5 dakikada 2 gol atıp maçı çözdüler. Hani Barcelona'nın orta saha üstüne bakıyorsun. Hepsi aslında Real Madrid'de dahil olmak üzere. Top takımlara bakıyorum. Oradan örnek vermek istiyorum. Orta saha merkezinde öncelikli olarak yeteneğe yatırım yapıyorlar. Yani Olmo, işte Pedri, Gavi ile oynuyor. Şu Barcelona son karşılaşmayı öyle oynadı. Yani öncelik hep topa sahip olmak ve bunu çok yüksek şiddette top hızını arttırmak yönünde yapıyor. Atletizm tabii ki olmazsa olmaz futbolun ilk kuralı. Bu kadar ikili mücadelelerde şey kalamazsın ama Orkun da olmayınca bu sefer yük kimseye kalmıyor. Yani Beşiktaş o işi tamamen yapamıyor, vazgeçmiş oluyor.
10: O kadar yetenek eksikliği vardı ki ilk 45 dakikada Vlahović gibi mi?
9: Değil. O da kötü görünüyor. Herkes kötü görünüyor.
10: Kötü görünüyor. Neden? Çünkü ceza sahası içerisinde topla buluşturabildin mi Vlahović'i?
9: Sağlıklı gelemiyor topla.
10: Hayır. Kaçırdığı pozisyon var mı? İkinci yarının 5. 6. dakikasında
9: kendi buldu,
10: boğuştu, döndü, soluyla vurduğu pozisyon var. O yüzden bu iki kanat performansından dolayı ilk geldiği günden bu yana Ouyang-Yu da eleştirildi. Ben o zaman da söylüyordum. İyi kanat oyuncularıyla iyi beslenirse bir santrafor gerçek performansını ortaya koyabilir. Bugün bakıyoruz ki Vlahović zaten daha her hafta söylüyoruz ki sabır daha 2-3 haftaya ihtiyaç var. Vlahović'e doğru düzgün top gelmiyor. Vlahović'e top getiremezsen nasıl atacak golü? Orta sahadan alsın gelsin.
9: Öyle bir ucu yok.
10: 7 kişiyi çalınasın. Gol mü atsın abi? O da olmaz. Bir kanadın iyi niyetli şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. İlhan Fakılı. Diğer kanadın fiziksel açıdan maçta ama psikolojik açıdan ruhen maçta değil gibi. Orta sahadaki oyuncuların yaratıcı değil. Savunmadaki oyuncuların biri Emirhan yine konsantre ama diğeri
9: bugün hiç değildi.
10: Hiç değil. Calo. Murillo da eşlik etti konsantrasyon eksikliğinde. Ortaya bu görüntü çıkıyor. Bunları değiştirebilmek için yedek oyunculara bakacağız. Yedek oyunculara bakıyoruz. 36. günde 8. maç. Bir hafta sonra Amir gidecek. Amir oyuna giriyor hala. Ben anlamadım. Bir hafta sonra Raşika. 3 gün önce konuştular Raşika'yla. Kendine takım bul bir daha. Bak gidiyorsun, gitmen gerekiyor. Bugün maça giriyor. Şimdi hocaya burada nasıl eleştireceğiz biz? 3 gün sonra gidecek olan oyuncular hala maça giriyor. Bu oyuncular bu maçta kendisini vermez ki. Sakatlanırım der.
9: Transferim var der.
10: Benim transferim var. 3 gün sonra ben ayrılacağım. %100'üyle oynar mı? Oynamaz.
9: Ya, mümkün.
10: Oyuna sonradan giren oyuncular da oyuna herhangi bir katkı sağlamayınca ortaya bu görüntü çıkıyor.
9: Tablo böyle oluyor.
10: 3-0'ın rehaveti tamam. Olabilir abi. 36. günde 8. maç. Fiziksel olarak 15-16 oyuncuyla da oynadı. Fiziksel olarak etkilendiğini kabul ediyorum. Ama şeyi kabul edemem. Üzerinde Beşiktaş forması varken boş vermiş görüntüsünü kabul edemem. Bugün Beşiktaş rakibine karşı pozisyonlar bulur, girmez. Direkten döner, girmez. Penaltı kaçırır, girmez. 1-0 kaybedebilirsin. Böyle kaybedilişe can kurban. Ama senin karşında 7-8 tane oyuncu rotasyon yapmış. Daha da kalitesi
9: Düşmüş.
10: Bu o takıma karşı bari belli noktalarda üstünlüğünü göstermen gerekiyordu. Ha bu maçta olumsuzundan bakıyoruz. Niye kötü oynadı? Kaybetti. Evet. Ama şey
9: aslında yapma... genel fotoğrafa bakarak söylüyoruz.
10: Tabii birazcık. Genel fotoğrafa evet. Bakarak söylüyoruz.
9: Ya çünkü yarın bunlar yine problem olur Beşiktaş için.
10: Bugün bunu konuşalım ki bundan bir ay sonra Fener maçları geçti. Fener 4. hafta maçı geçtikten sonra
9: Avrupa Ligi başlıyor.
10: Avrupa Ligi Perşembe Pazar başladığı zaman bunlar daha büyük sorunlar haline gelebilir. Tekrar etmeden bugünden konuşmakta evet. fayda var.
7: Bir daha böyle oynamaz bence. Bir daha bu kadar kötü oynamazlar. Benim düşüncem.
9: Oynamamaları gerekir zaten.
7: Yani şeyin çok etkisi var, bunu kabul edelim.
9: Mutlaka atmosferin sıfırın bile var yani.
7: 3-0'ın etkisi var, atmosferin etkisi var. Çok da ben şimdi bir sürü konuda kadro konusu eleştiriler yapıyorum ama çok da düşmemek lazım tabii, onu da söyleyeyim.
9: Yani, şu var, ben chatte şunu görüyorum.
7: Çok da düşmemek, yani çok da eyvah bittik geçip. Bir anda şey olmasın değil. Yani bir anda.
9: Şimdi chatte şunu görüyorum.
7: Geçen senelik Beşiktaş geldi falan yazıyor. Değil abi, değil öyle bir şey değil.
9: Kırılganlık da var ya Beşiktaş'ta. Evet, son 4 sezonunda bir şey var. Otomatik olarak hemen oraya gidiyor kafa. Yani eskiye dönüyor ve evet ya biz gene bu sefer bu çok da

0: nasıl gelişir? Bunun üzerine konuşuyoruz. Yoksa bu maçın nesini konuşalım Allah aşkına yani.
1: Tabii canım.
0: Bu maç bitti gitti. Bu maç İstanbul'da bitti zaten.
1: Tabii, durumu çok
0: bu başka bir maç yani. Bireyselleri
2: havası haricinde. Kaçtı değil mi ya? Havası
0: evet,
2: kaçtı.
0: Yani,
2: şeye de katılıyorum. Stato falan atmosferde evet, yani.
0: Çok kötü. Çok kötü yani. Her anlamda.
3: Dedik abi size Euroleague eşleşmesi dedik.
2: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Doğru yani. Bu.
2: Euroleague'de
3: daha iyi
2: o salondan daha çıkamazsın daha yani. O atmosferden.
1: Abi, saha şeye uzak.
2: Evet, olimpiyat
1: arada boşluklar
2: gibi
1: var. Yani. Tribün podyum gibi.
2: Gıy gıy bir ses geliyor orada. Abi, yani.
1: Podyum gibi bir sürü. Yani oradaki tabii kadın nüfusu fazla. Maça da gelmişler. Böyle şey bir ortam abi yani. Nasıl diyeyim sana? Voleybol maçı seyircisinden daha bizlik voleybol maçı seyircisi ateşli.
0: Sezon öncesi maçı gibi ya.
1: Yurt dışı evet öyle bir havada var belli ki. Tabii. O yüzden de etkilenmiş olabilirler. Çok da yüklenmeyelim.
0: Tabii.
1: Ya ben takıma bu arada yüklenmiyorum. Takıma yüklenmiyorum. Hoca da yüklenmiyorum. Şöyle şu anda duruyorum yani. Hiç eleştiri yapma ama şunu da görüyorum. Yani Orkun falan olmadığı zaman da takımın gidemeyeceğini evet. Görüyorum. Onu da söylemem lazım.
2: Şimdi burada tam şöyle gireyim. Ali Hocan gerçekten bugün Beşiktaş'ın en gözle çarpan oyuncusuydu. Abi şimdi şu vereceğim veri.
0: Şöyle açıklayayım mı aslında? Kazanan takımdan oyuncu seçmeye utandık ya.
2: Ya evet çünkü gerçekten hani Kaan Jelgiris de gerçekten alıcı gözle de izlemedik bunu seyrederken. Bunu itiraf edelim yani. Çünkü gerçekten maçla rakiple alakalı bir
1: burada
2: şey
1: yok. Burada da tehlike var.
2: Şimdi Fırat abi.
1: Burada da tehlike var.
2: Vallahi. Şöyle bağlayacağım.
1: Salih Özcan'da da tehlike var.
2: Nasıl ki yani Orkun yoksa Beşiktaş organizasyonu kötü noktasına geldik ya. Salih'in bu maçtaki istatistiklerini okuyorum. 152 kez topla buluşmuş Salih.
3: Çok fazla.
2: Yani bu şu demek 127'si isabetli bu arada. Yani Beşiktaş Orkun yokken herkes Salih'i aramış sahada. İlk evet. Topu Salih'le buluşturmak evet. istemiş.
0: 192 pas yüzdesi.
2: 9 tane sahipsiz top kazanmış Salih. Bu anlamda da takımının en iyisi olmuş. Beşiktaş adına da maçın da en iyisi şüphesiz Salih'ti.
0: Ha, tek başına kaldı.
2: Tek sen kalmış yani.
0: Hayır, şöyle tek başına kaldı. Alternatif yok şu an.
1: Evet yani nasıl Orkun olmadığında gidemiyorsak Salih olmadığında da Beşiktaş problem yaşar. Çünkü Salih'in muadili asla ve asla Endi'de olamaz. Bambaşka oyuncular. Salih'in muadili veya yakını Kartal Kayra'da olamaz.
2: Değil yok.
1: Salih'in yedeği yok şu anda. Evet. Ve Salih'siz bir senaryo. Hoca demek ki Salih'siz bir senaryo görmek istemiyor.
2: Sakatlanan adamı...
0: Yaşadık hafta
1: Alanya'da
0: sonu.
1: Gördük.
0: Evet. Evet.
1: Hayır ama mesela risk atmaması şimdi normal şartlarda Alanya'da sakatlanan adamın
2: oynamaz burada.
1: 3-0'lık rövanşa sahaya çıkmaması evet. lazım. Evet. Ama hoca demek ki orada onu bir omurganın önemli parçası görüyor. Şimdi bu da Beşiktaş için
3: yokken.
1: Evet, bu da Beşiktaş için tehlikeli çünkü bu çocuk da oynamadığı zaman, sakatlık olduğu zaman onun yerini dolduracak kimse yok ve ağır bir fikstür geliyor. Bak ben size söyleyeyim, seninle daha az önce konuştuk. Doğru. Avrupa Ligi'ndeki takımlar nasıl?
2: Çok kolay değil yani. İlk torba falan bayağı zor.
1: İnanılmaz zor takımlar var. Çok ağır yani.
0: Sen mini an... Şampiyonlar Ligi gibi.
1: Evet abi sen bir anda geldi bu arada. Bizim reji de şey gibi ha.
2: Evet çok hızlı. Şu an tam belli olmadı tabii. Yani oynanan maçlar var. Devam eden karşılaşmalar var. Birinci torba tamamen belli. Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad, Marsilya. Bu 8 takımdan 2 tanesiyle eşleşecek Beşiktaş. Biri içeride biri dışarıda oynayacak.
1: İlk torbanın tamamı çok zor. Belki bir en yumuşakları belki yani AZ Alkmaar Olympiakos'u.
3: Marsilya dağılma aşamasında.
2: Ayşe Ağdo gidiyor. Evet.
3: Gidiyor. Orada biraz satışlar.
1: Marsilya bir tehlike kanda. Takım kendisi aslında.
3: Evet.
2: Deplasman her zaman pistir ama.
3: Evet serttir.
0: Böyle drone pistir.
1: Bak ikinci torbada yine bak şey zor Salzburg. Enteresan takım. Evet. Celtic atmosferi.
0: Deplasmanda Dinamo Zagreb.
1: Prag sıkıntı. Rennes sıkıntı. Anderlecht sıkıntı abi bak.
2: Rennes çok zor.
1: Üçüncü torbada Bournemouth kriz. Crystal Palace
2: Sunderland var. Torbada. Palace en ciddi takım.
0: Üçüncü torba Premier Lig zaten.
1: Üçüncü torbada Hoffenheim falan zor takımlar ha bunlar. Bak bunlar kolay takımlar değil. O yüzden de zor bir fikstür geliyor. Beşiktaş'ın Salih, Mali falan yedekleyecek bir şeyler yapması lazım.
2: Evet yani hem ligi Perşembe Pazarı'da düşünürsek değil mi orada?
0: Abi net bir kere Beşiktaş zaten oyuna yatırım yaptı. Güçlü oyuna yatırım doğru. yaptı. Bu sene yapılan kadro planlaması bu yönde oldu. Rakiplerimizde Fenerbahçe ve Galatasaray'da hatta Trabzonspor'da daha çok yıldızlara giderken kadrosunu yıldız oyuncularla donatırken biz biraz daha takım oyununu ön plana çıkarmaya çalıştık. Metriklerle bunu ön plana çıkarmaya çalıştık. Beşiktaş'ta ne olursa olsun bu zorlu fikstürde rotasyona giremeyecek şu an 3 hatta bence 4. de artık netleşti Çerni'den sonra Poku. Trossard, Orkun, Vlahovic, Poku. Beşiktaş bu dörtten kopamayacak. Salih'i de bu tarafa koyuyorum. Ama gelecek oyuncu bilemediğimiz için koyuyorum. Beş oyuncu. Beş oyuncudan başka rotasyona belki de herkes gidebilir. Belki de buraya Murillo'ya sokmazsınız. Ama Beşiktaş bu sezon çok güçlü bir oyuna sahip olmak zorunda. Başka türlü rakiplerini yakalayamaz Fenerbahçe ve Galatasaray. Çok zor. Yani böyle bireysel yeteneklerle bazı maçları böyle keyfi keder oynayıp Fenerbahçe'de mesela Talişka'nın 2-3 maç Fenerbahçe sallanırken maçı alması gibi İşte Galatasaray

0: kötü oynarken Osimhen'in devreye girip maçı hemen rahatlatması gibi faktörler Beşiktaş'ta şu an belki de kısa dönemde olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden de güçlü bir oyun burada şart. Bu konuda da İtalyano'ya güveniyoruz şu an. Hocanın bunu inşa etmesini bekliyoruz. Bu ışığı bize sezon başında verdi. Ama biraz daha zamana ihtiyaç var gözüküyor. Ha, süre çok kısıtlı. Bu iki maçı atlattıktan sonra ve Avrupa Ligi'ndeki ilk maçı atlattıktan sonra 3 haftalık bir uzun bir milli takım arası var.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın oraya bence ligde minimum kayıpla gitmesi lazım ki önünü görebilsin.
1: 5 gün var. 5 gün var. Şunu da ekleyebilir miyiz Sercan? Yani hocanın talep ettiği bir oyun var. Fiziksel efora dayalı bir oyun var. Ve senin de söylediğin gibi Beşiktaş Perşembe Pazar belki de Perşembe Pazartesi oynayacak. Yani Perşembe bir deplasmandan gelip ligde bir deplasmana gidebilir Beşiktaş ki böyle maçlar göreceğiz. Belki araya derbiler gelecek bu fikstürün içerisinde. Hoca da çok talepkar bir hoca ve bu anlamda rotasyonda kullanmayı seviyor. Sadece şu iki veriden bile Beşiktaş'ın hali hazırda takviyelerden sonra bile bence takviye yapması gerekiyor.
2: Hocam
1: transferde.
2: 2 Eylül Avrupa için miydi?
3: Avrupa
2: Avrupa
3: liste son gün.
2: Bence onu yazalım. Avrupa Ligi bence onu yazalım. 2 Eylül daha önemli tarih. Çünkü 2 Eylül'den sonra alacağın
1: amaç
2: oyuncu Avrupa'da oynayamayacak.
1: Oynayamayacak yani. Tabii yazalım.
2: 2 Eylül yazalım arkadaşlar. Avrupa için
1: Süper Lig'de transfer
2: gördük ama bu
1: Süper
2: Lig. Avrupa Ligi'nin çünkü alacağın oyuncu da
0: tabii.
2: Avrupa'da oynatmayacaksın.
1: Şey diyemezsin adama yani iyi evet. Bir oyuncu alırsan sen Avrupa'da
3: Beşiktaş'ın
1: yoksun.
3: Beşiktaş'ın da şeyi amacı senin dediğin gibi 2 Eylül. Yani yapılacak olan transferlerin tamamını yazdırmak. Yani hocaya rotasyon konusunda ben eleştiri şimdilik yapmayı düşünmüyorum abi. Yani bir insanın, bir teknik direktörün futbola bir bakış açısı vardır. Vincenzo Italiano'yu getirdiyse Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu yapan özelliklerden birini ondan koparmamak gerekiyor. Hocaya ben rotasyon yapma baskısı kendi adıma
1: Tabii.
3: yapamam. Ben mesela biri bana dese ki Sercan Haber yapma.
1: Onun
3: Nasıl
1: gibi
3: o?
1: şey.
3: Yok diyorlar gerçi. O da aynı örnek olmadı. Aynı örnek olmadı. Yani hocaya bu baskıyı yapmamak gerekiyor. Hocanın özelliklerinden biri bu.
1: Yani.
3: O yüzden
1: tercih ediyorsan bununla
3: evet,
1: beraber tercih ediyorsun.
3: İlk günden beri buydu. O yüzden hocanın elini güçlendirmek lazım. Hocanın elini güçlendirebilmek için de kritik iki isim vermek istiyorum. Beşiktaş'ın buraya kadar transfer süreci bence çok iyi geldi. Çalışmaları da belirledikleri noktalara yapmış olduğu transferler de Beşiktaş yönetiminin ve profesyonellerin gerçekten nokta atışı. Ve iyi hamleler. Ancak buradan sonra o kadar kötü kurulmuş ki kadro önceki sezonlarda. Onu toparlamak için 9. transfer geldi. Halen ihtiyaç var diyoruz değil mi? İki futbolcunun kaderi Beşiktaş'ın da bu yılki durumunu belli edecek. Biri Václav Černý, diğeri Wilfried Ndidi. Beşiktaş'ın bugün itibariyle 9 kontratlı oyuncusu var.
1: Yetişkin yabancı
3: Raşit.
1: sayısı Nübel 1, Murillo 2, Jalo 3, Akpodu 4.
3: Raşika dahil değil, Ndidi dahil bu şekilde 9. U23 kontenjanında zaten iki Poku ve Miretti ile birlikte doldu. Olaytan'la
1: Ottara.
3: o Ottara var. O yüzden şu an itibariyle 1 kaldı. Ve bu bir merkez orta saha transferinde çift yönlü oynayabilen fiziksel yeterliliği yüksek bir oyuncuya kullanılacak gibi görünüyor.
1: Yerli olmaz mı? Yerli oyuncu transferi.
3: Kim var abi?
0: Stoper için mi diyorsun?
3: Hayır,
1: orta saha
3: orta sahayı söyledi.
1: Orta
3: Kim
1: saha
3: var?
1: Için
3: Yok
1: mi?
3: öyle bir oyuncu.
1: Kim var?
0: Hiç öyle bir aday da geçmedi.
3: Süper Lig üretemiyor artık oyuncu ya.
1: Kim var? Süper Lig yani hani, tabii lejyonerler geliyor aklıma direkt olarak orta saha pozisyonunda ama.
3: Şimdi onun için halen görüşülen oyuncular var. Wilfried Ndidi ve Černý dememiş sebebi şu.
1: Emirhan olmaz mı Beşiktaş'ı mesela? İlk
0: Emirhan ilk
3: olur. Bonservis ücreti istiyor.
1: Hayır mutlaka bir
3: ama
1: şey ödeyeceksin tabii ben şey için diyorum. Hani
3: ama aynı örnekti ki Emirhan İlkan almıyor ki hoca.
0: Defansif bir adam istiyor.
3: Hoca fiziksel yeterliliği olan
1: çift. Profil olarak tabii.
0: Tabii.
3: Profil olarak iki ceza sahası arasında gidebilen ve rakip ceza sahasına çok fazla giren bir orta saha istiyor. Emirhan öyle değil. Emirhan Miretti gibi diyelim.
1: Kurulumda da.
3: Tarz tabii. olarak. Oyun kurulumunda etkili olacak. Abi şimdi halen dün de biraz araştırdık. Ndidi konusu var. Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından birinin bir ilgilenme durumu var ama dün sabah sorduğumda, bugün sormadım, herhangi bir resmi teklifin kulübe henüz ulaşmadığı ifade edildi. Bir aydan bu yana da Beşiktaşlılar bu konuyu çok duydular. Bizler de duyduğumuz için aktarıyoruz. Ha geldi ha gelecek, ha geldi ha gelecek. Burada Beşiktaş kulübünün de birazcık süreci hızlandırması gerektiğini düşünenlerdenim. Wilfred Ndidi çünkü hocanın ilk planında yer alan bir futbolcu değil. Eğer Beşiktaş Wilfred Ndidi ile yol ayrımına gidebilirse bu kez az önce konuştuğumuz Salih'in yerini de doldurabilir. Bunu başka bir yerden yana da kullanabilir. Buraya Çerni'yi de eklemesi gerekebilir. Çünkü Çerni Poku'nun olmadığı senaryoda dahi bir taraftarı soralım güven verir mi? Güven vermez. Buraya kadar iyi geldiler. Yapılan 9 transferin 2 tanesi 3 tanesi kadroyu genişletme amaçlı, rotasyonu genişletme amaçlı ama 5-6 tanesi direkt nokta atışı. Ama buradan sonra kaderini Beşiktaş'ın Wilfred Ndidi ve Çerni'nin
1: yol ayrılığı
3: olacak mı olmayacak mı o belirleyecek. O yüzden kolay gelsin.
1: Çok kolay karar değil. Yani kolay karar da yapması çok kolay değil. Ya,
2: bir adam, bir tane hoca bir hafta önce ben seni kadroda düşünmüyorum dediği bir oyuncuyu, 20 gün önce kendine kulüp bul dediği oyuncuyu sahaya atmak zorunda kalıyorsa burada problem var demektir zaten. Yani Hacı Ahmet Oğuz'u diyor ki ben istemiyorum seni, teşekkürler diyor. Raşit'e de aynısını diyor. İkisi de kulüp arıyor. Teklifler var. Raşit'e gitmek istemiyor, İstanbul'da kalmak istiyor falan filan. Yani şimdi bu oyuncuları sahaya atıyorsan senin kadro derinliği problemin vardır demektir. Beşiktaş bunu ısrarla, hoca bunu ısrarla yapıyor. Demek ki diğer oyuncuları yeterli bulmuyor. Yani Raşista'dan, Hacı Ahmet Oğuz'dan daha iyi oyuncu yok demek ki Beşiktaş Yedek Kulübesi'nde. Bu çok ciddi bir problem.
1: İşte Ahmet Sami girdi bugün mesela.
2: Yani. Ya bu, yani. Beşiktaş'ın bunları çözmesi lazım. Beşiktaş burada çok geride kalmış vaziyette. Çok insan yazıyor. Mert Kömür yazanlar var. Evet, yazan Can Uzun'u var. Yazanlar var.
1: Can Uzun.
2: Maliyetli, çok maliyetli oyuncu Can Uzun falan. Mert Kömür 12-13 civarında öyle bir şey istiyordu kulübü. Ama Beşiktaş'ın Mert Kömür tarzı oyuncu da ihtiyacı var yani. Bunu da kabul edelim. Tabii. Yani
1: seviye artacaksa.
2: Evet, seviye. Yani Beşiktaş hücumda farklılık istiyorsa
0: %100.
2: Bu tarz oyunculara ihtiyacı var. Beşiktaş kadrosu şu anda o açıdan hücum organ. Ya şunu kaçırmayalım arkadaşlar. İki lig maçı bir gol.
1: Evet, o sıkıntılı bir veri.
2: Bak, iki lig maçı bir gol. 3-0 yendin. Ondan önceki maçta Kralov maçı yine hep 1-1 gidiyor.
1: Son iki maç gol yok.
3: 8 maç 9 goldü sanırım.
2: Ya şimdi çok düşük bir oran bu. Yani şu kadro bir sinyal veriyor. Şimdi bunların hiçbiri sürpriz değil. Bir sinyal var ortada. Diyor ki bu takım gol atamıyorum şu anda ben diyor. Alanya maçı olsun, bu maç olsun, bunlar iyi sinyaller değil. O yüzden de Beşiktaş'ın kreatif oyuncu anlamında ekstra son oyunculara çok fazla ihtiyacı var. Yani Beşiktaş kötü kadro kurmadı. Güçlendirdi kadrosunu. Ben hocasının da iyi olduğunu hala düşünüyorum. Hiç hoca konusunda geri adım atmıyorum ama bir kreatif oyuncu sayısında eksiklik var Beşiktaş'ta.
1: Kesinlikle öyle.
3: Ne olacak? Bu da Ndidi ile Çerni.
2: Ndidi Çerni'yi gönderip iki tane kreatif oyuncu almak sonra Beşiktaş. Bak, stoper bile yine hala iki boşluğun olsa bile ben kreatif oyuncu alırım ikisine de.
3: İhtimalini ne görüyorsun?
1: Bu operasyonun tamamen bitmesinin mi?
3: Çerni Ndidi operasyonu abi. Ndidi ile ilgili hareket var mı? Çerni ile ilgili.
2: Ndidi yüksek. Teklifler var işte Arabistan'dan ama resmi hala yok ama sözlü teklif var. Bence Ndidi'yi hoca da çok bariz belli ediyor. Bence oynatmayarak devamlı. Bence Ndidi konusunda Beşiktaş hamle yapacak. Çerni işi düşünmüyor. Yani Çerni'yi az paraya satmak istemiyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın en büyük derdi Çerni'yi az paraya satmamak. Valla bence Çerni'yi zararına satmak lazım. Ben öyle düşünüyorum.
1: İnkar etmek ya da en azından amorti etmek çok kolay değil bu performanslı oyuncuyu.
3: Çok pardon Bora abi. Rangers hem Beşiktaş ne kadar işte açıklanmadı diye hatırlıyorum. Ama zannediyorum ki 6-7 milyon euro civarındaydı Çerni için ödenen bonservis ücreti. Rangers hem bu bonservis ücretlerini vereyim hem de Rangers'a göre Beşiktaş'taki maaşı biraz yüksek.
1: Tabii Çerni. Ki.
0: Doğru.
3: İkisini karşılayabilecek bir durum yok. O yüzden birinden birinin fedakarlık yapması gerekiyor. Beşiktaş elini güçlendirmek istiyorsa biraz Beşiktaş bu noktada geri adım atma ihtimali var. Çünkü Rangers ciddi bir şekilde istiyordu.
1: Şimdi Rangers ama biliyor oyuncunun durumunu. Yani şu biliyor. Anda Beşiktaş'ın belki de çıkmak istediğini biliyor. Poku'yu aldığını
3: Rangers
1: biliyor.
3: Rangers şunu bilmiyor mu? Çerni varken 20 milyon euro yatırım yapılarak
1: bir oyuncu geldi.
3: Üst düzey bir oyuncu alındı. Yani Çerni'nin bulunduğu pozisyon, evet, İkinci plana düşmedi mi?
1: Kesinlikle.
3: Rangers için Beşiktaş böyle bir oyuncuya yüksek bir bonservis ücreti vermek ister miydi?
1: Tabii ki.
3: İstemezdi. Bence o yüzden Beşiktaş'ın yani burada karar, bu kararı bence kalan sezonun sürecini belli edecek.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Peki biz Çerni'yi diyelim ki yollara ayırdık diyelim. İki gün içerisinde. Beşiktaş sağ kanat alacak mı?
3: Luka Bakio vardı.
0: Bence orada o da bir soru.
1: Olacak mı? Bakio vardı. Nasıl ama zorunda abi kalıyor tabii ki.
3: Okul alacak.
0: Tek tamam, kişi Boku. Biliyorum ama ben öyle bir hazırlıklı olduğunu düşünmüyorum.
3: Yo, Luka Bakio sonuçta belli bir konuşuldu.
0: Noktaya geldi. Ama bir bonservisi de var onun. Değil mi?
3: Vardı.
2: Ben biraz size söyleyeyim, bak Beşiktaş'ın ne oynadığını, ne oynayacağını, nasıl maç olacağını biz Beşiktaş Fenerbahçe maçında çok daha iyi göreceğiz. Yani
0: bence de.
2: Midland iyi takım, güçlü takım ama Midland da çok hazır değildi belli ki. Ve onlar 10 kişi kaldılar, o oldu bu oldu. Kralöve düşük seviye, çok net söyleyeyim. Bu takım düşük seviye.
1: Eyüp.
2: Eyüp güçlü bir takım değil. Alanyaspor da bence güçlü bir takım değil. Bence Alanyaspor sıkıntılı, geçtiğimiz senelere göre daha sıkıntılı bir kadrosu var.
1: Toparlayacaktır ama o illa.
2: Evet. Yani Beşiktaş'ın bu sezon oynayacağı kelli felli dişi takım Fenerbahçe olacak. Şu an ilk Fenerbahçe olacak. Evet. Çorum Spor da bu arada hani şey demiyorum, Çorum rahat geçer, 5 atar 3 atar demiyorum. Çorum da deplasmanlarda sıkıntılı takım. Ama kadro gücü anlamında en zorlu maçı Fenerbahçe maçı olacak. Fenerbahçe maçı belli başlı sinyalleri verir.
1: Tabii tabii, çok net. Bir de deplasman oyunu evet, olacak. Daha sert bir karşılaşma olacak.
4: Kim ne dedi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne yükseldi. Spor Dijital YouTube kanalında Berkay Tokyo, Sercan Dikme, Bora Beyzade ve Fırat Güneyer maçı değerlendirdi.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, biz Lukaku'yu daha önce Saadet-i Saran döneminde aslında konuşmuştuk. Tedesco'nun istemediğinden de bahsetmiştik. Onun temel endişesi de sakatlıktı. Onu da konuşmuştuk. Hak da vermiştik. Bu kez geldi. Hayırlı olsun. Ama önce şu ayrımı bir yapalım. Girişte de dediğimiz gibi 3 yıl önce konuştuğumuz Lukaku ile bugün İstanbul'a gelen Lukaku aynı değil. Aynı önce değil. 3 yıl önceyi biliyoruz. Antonio Conte'nin Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Tüm kulvarlarda iyi iş yaptı. İyi gol üretti. Serie A'da kritik gollerin adamı olan bir Lukaku vardı. Bugün Napoli'de yoğun sakatlıklarla boğuşmuş. Son sezon ligde sadece 5 maça çıkabilmiş. Kulübünde gözden düşmüş bir Lukaku var. Peki Fenerbahçe neden bu riski aldı? Çünkü bu hikayenin öbür tarafındaki rakamlar hala enteresan. Belki o yüzden. Biraz da finansal sebeplerden kaynaklanıyor. Bence onu Holstein çok güzel anlattı. Yani 30-35 baremine limitler falan da izin vermiyor. Ama son 3 sezonu geriye doğru sarıp bir bakalım. 22-23 sezonu diyelim mesela. Inter'e bakalım. Recep Bey sağ olsun verdi, ben tatildeyim ama dedi ki abi 10 gol 6 asisti var 25 maçta söyle. Tüm kulvarlarda dedi 37 maç 14 gol 7 asisti söyle ki Inter o sezon demin de dedim ya Şampiyonlar Ligi finali çıktı ama İtalya Kupası'nda, İtalya Süper Kupası'nda kazandı. Lukaku da bu başarının önemli parçalarından bir tanesiydi. 2023-24 Roma'ya bakalım. Orada da düzenli olarak oynadı. 32 lig maç, 13 tane golünü de attı. Onu şeyi de halletti. Ama orada Roma'nın tabii oyun kalitesi bence, bizce Lukaku'nun varlığına da çok uygun değildi. Sonra Napoli 24-25 sezonu 36 Serie A maçına çıktı. Orada da 14 gol 10 asist yaptı önce. Onu da söylerim. O an 10 asist önemli bak. Burası önemli. Çünkü bu 10 asist bize Lukaku'nun sadece hani kalenin önünde bekleyen devasa bir santrafor olmadığının da verisi bence. Yani Conte'nin sisteminde topu tutan, bağlantı kuran, son pası verebilen, zaman zaman da hamle oyuncusu, zaman zaman 11'in parçası ama her türlü planın önemli unsurlarından biri olan bir Lukaku var. Onu da söyleyelim. Sonra 25-26 Napoli'nin devre dışı bıraktığı yıldıza dönüşüyor. Fenerbahçe'nin risk aldığı yer tam olarak burası. Ama Dünya Kupası izleyen adam da şunu söylese de abi oradaki Lukaku'ya ne diyorsun? Başka bir Lukaku gördük orada. Belçika ile adam 6 tane maça çıktı. 3 tane gol attı. 7 tane asist yaptı. Üstelik çoğunlukla yedekten gelerek yaptı. Yani Yeni Zelanda yaptığı golle hatta Belçika'nın Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu da istifhamlı tarafı oldu. Yani benim bu rakamlarda çıkardığı sonuç şu. Lukaku'nun problemi sahaya girdiğinde hiçbir şey yapamaması değil. Problem o sahada ne kadar kalacak. Bu önemli. Yani Fenerbahçe transferinin kaderimize bence bu soru belirleyecek. Sahada ne kadar kalacağı belirleyecek. Onun için girişteki mücadele vurgusunu yaptı. Mesela onu tanıyanlar Thomas Tuchel benim takımla geldiğinde, Chelsea'ye geldiğinde Lukaku için şöyle dedi. Aradığımız tipte profil buydu. Bunu Tuchel söylerken sadece sahadaki katkısından bahsetmedi. Kişiliğinden, efendime söyleyeyim, soyum odasındaki duruşundan alçak gönüllü bulurdu mesela. Etkilenmişti. Fiziksel gücünü kontra atakta kullanabilme kapasitesini özellikle vurgulamıştı. Ama esas Lukaku uzmanına gel abi derseniz, o da biliyorsunuz Antonio Conte, Lukaku için söylediği şey bence çok güzel. Karşımızda değil diyor. Yanınızda olmasını tercih edersiniz. Lukaku hakikaten yanınızda. Çünkü Conte'ye göre iki şekilde de rakibe zarar verebiliyor. Böyle bir oyuncu. Derinliğe koştuğunda hızlanıyor. Sırtı dönüşse alıyor, topu tutuyor, oyunu ilerletiyor. Ve şimdi bu özellikleri Fenerbahçe'ye koyacağız birlikte. Fenerbahçe'de bu özelliklerde bir iş yapabilir mi? Ya da gerçek ihtiyaç bu muydu? Fenerbahçe'de ne oynayacak Lukaku diye. İsmail Kartal'ın oyun planına 4-2-3-1 desek başımız ağrımaz. Pozisyon bu, taktik bu. Lukaku'nun pozisyonu 9 numara. Ama esas mesela Lukaku kaç gol atar falan kadar basit değil bence. Benim daha fazla merak ettiğim şey şu. Lukaku burada duruyor ya, Greenwood'a ne yaptıracak? Çünkü Greenwood sağdan içeri kat ediyor. Lukaku o zaman ne yapacak? Sol stoperle eşleşecek. Örnek canlandırayım gözünüzde. Savunmacıyı sırtına alıyor. Sağ bek öte yandan bindiriyor. Ve rakibin önünde artık bir karar problemi oluşuyor. Çünkü Lukaku'yu yalnız bırakırsanız ne olur? O bir problem olur, başka bir problem olur. Yardıma giderseniz Greenwood'a bir koridor açılıyor. Yani Lukaku belki de bazen topa dokunmadan asist yapabilecek. Rakibi üzerine çekmesi bile Greenwood'un o koşu hattındaki adam sayısını azaltabilir. O nedenle hücumda aksiyonel anlamda bir katkısı olacak. Ebrem bu tarafa, Kerem Aktürk oldu. Burada da enteresan bir bağlantı var. Kerem çizgi öncüsü değil zaten, savunma arkasını koşmayı seven bir adam yani. Bunu hep söylüyoruz. Şimdi Lukaku stoperler üzerine çektiğinde Kerem'in arkasına yapacağı koşular daha değerli hale gelebilir. Kerem de bu sefer daha kendini bulabilir, ritmini bulabilir. Kerem'in Icardi ile Pavlidis ile o kurduğu kimyaları bir hatırlayınız lütfen. Onu, bu çok önemliydi. Top atabiliyor, kesme pas yapabiliyor, kilit pas verebiliyor. Elbette tabii ki hani Icardi'si, Pavlidis'i, bunlar Lukaku'dan çok farklı oyuncular. Hatta Pavlidis ilk Fenerbahçe bir gündemine gelmişti, Twitter'da görmüştüm. Hani benim açımdan çok daha etkili bir isim olabileceğini düşünüyordum ben kendimce. Ama Kerem Lukaku bağlantısı da oluşabilir ve bu da çok kıymetli olabilir. Çünkü Kerem verdiği topu Lukaku'dan geri alabilir. Bu uzun zamandır Fenerbahçe'de görmediğimiz bir şey. Veya attığı pası Lukaku doğrudan sonuca götürebilir. Bu da görmediğiniz bir şey. Asensio var. Asensio herkesin ihtiyaç duyacağı bir 10 numara profili. Dar alanda pas üretebilen, oyunu organize edebilen, hedef adama servis yapabilecek teknik kapasitesi olan bir oyuncu. Şimdi bunu bir de Süper Lig gerçeğine ekleyin. Kapalı savunma karşınızda. Fenerbahçe sete oturmuş. Ne yaparsınız işte? Rakibin ceza sahası çevresine yığılmış gibi hayal edin. Şimdi burada başka bir Lukaku ortaya çıkıyor. Fiziksel bir Lukaku ortaya çıkıyor. Size'lı, ikili mücadeleci, sırtı dönük, dağıtıcı. Yani İsmail Kartal'ın zaten kenar ortalarına önem verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla sadece kağıt üzerinde bu söylediklerim. Ha, bunlara bakarım, biçilmiş kaplan derim diyebilirsiniz. Ha, o zaman niye şüphe ediyoruz diye bir soru gelirse, çünkü abi biz bu kağıt üstünde dedim ya, futbol o kadar da kolay değil yani. Ha, Süper Lig'de ama yıllardır aynı cümleyi duyup dururuz. Kardeşim de adam mahalle kahvesinde de olsa, üniversitede olsaydı şöyle fizikli bir santrafor olacaksın, gelecek kafa vuracak falan der. Futbol değişti mi? Futbol değişti. Bizim lig de tamamen değişti mi diye soruyu değiştireyim. Bizim lig tamamen değişti mi? Maalesef hayır. İşte Lukaku transferindeki zıtlık da burada. Yani isteyenin neden istediğini de, istemeyenin neden istemediğini de ben şahsen çok iyi anlıyorum. Ama Fenerbahçe'nin hedefini söylediğiniz anda belki transfer daha doğru değerlendirilebilir. Hedef ne? Şampiyonluk. Kayıtsız, şanssız şampiyonluk. Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen büyük takımın sete oturabilen, kenardan gelen toplara cevap veren, fizikselliğiyle rakibi dağıtan bir santrafora ihtiyacı var. Onaki de olsa var, Pierre Webo da olsa var. Var yani. Lukaku'nun geçmişinde de bunların hepsi var. O yüzden buna olumlu bakabilirsiniz. Ama şunu da parantez açalım. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Son 2 sezonundur da santrafor'unda inanılmaz iyi bir atletle oynuyor. Tamam. Ön bölgedeki çalışkanlığının takıma kattıkları olsa da. Evet, Lukaku ceza sahasını sizi doyurabilir. Ama atletik performans isteyen bazı maçlarda aynı katkıyı veremeyebilir. Onu da söyleyeyim. Daha da önemlisi, Vedat Muriç faktörü var. Yedek mi dersiniz, as mı dersiniz? O da size atletizmi sunmuyor. Onu söylemiş olalım. Farklılık da böyle yerlerde ortaya çıkıyor. Bunu söylemiş olalım. Bir mesele daha var. Bence önemli. Lukaku'nun zaman zaman ceza sahasında, ben ona dangoz derdim, şimdi daha saygılı davranıyorlar, Fenerbahçe golcüsü, inanılmaz goller kaçıran bir adam ve bence bu rastlantısal bir durumda değil. Yani öyle goller kaçırır ki saçı başı olacaksın falan. Yapısal tarafı olduğunu düşünüyorum, biraz cüssesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de 1.92 boyundayım, onu empati yapabiliyorum. Şimdi vuruş dengesi çok önemli ya santraforunda. Şimdi destek ayağınızı koyduğunuz zaman ağırlık merkezinizi doğru ayarlamamız gerekiyor. Galiba Lukaku zaman zaman bu dengeyi kuramıyor. Öyle olunca da ortaya böyle gerçekten absürt şutlar çıkabiliyor. O absürt şutlar özellikle yakın mesafeden top hızlı geliyorsa daha da beter hale gelebiliyor. Yani dolayısıyla hani Lukaku geldi her topu atar, öyle bir dünyada yok, ama söyleyeyim onu. Ama Fenerbahçe gerçekten iyi bir set oyun oluşturabilirse bu transfer daha da anlam kazanır onu söyleyeyim. Ha, ön eleme maçlarından hemen kesin bir düküm vermek istemem. Doğru da bulmam. Onu da söyleyeyim. Çünkü maçları açan şey çoğu zaman şu ana kadar bireysel yetenek oldu. Sturmgrass karşısında takım iyi oynadı. Lafımız yok. Gayretine de lafımız yok. Bütün takım iyiydi ama iki golde de bireysel yetenek vardı biliyorsunuz. Transferin bence en enteresan paradoksuna gelelim, öyle bitirelim. Vedat Muriç de hedef santrafor. Sırtı dönük oynuyor. Efendime söyleyeyim, hava toplarında güçlü. Yine fiziksel varlık dedik. O fiziksel varlığıyla da alan açıyor. Romelu Lukaku tam anlamıyla aynı futbolcu değil. Ama bunlar birbirinin tamamen zıttı iki profili. O zaman soru şu. Fenerbahçe'nin santrafor rotasyonu birbirine niçin bu kadar fazla benziyor? Ya da fazla mı benziyor? Fazla benziyor. Bu belki bir tarafıyla çeşitliliği azaltan bir şey gibi gözükebilir. Ama Fenerbahçe birincil oyun planına gerçekten inanıyorsa, o zaman aynı şeyi avantaj olarak da söyleyebiliriz. Çünkü diyelim ki Lukaku ile başladınız. Lukaku çıktı. O zaman bütün sistemi değiştirmek zorunda kalmazsınız ki. Vedat girer. Plan aynı şekilde devam eder. Yani
0: Radyo Gol. Türkiye'nin reklam. En genç spor radyosu.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki. Okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Reklam bitti.
0: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında Avrupa'da rakiplerimizin belli olduğu bir programda bir günde sizlerle birlikteyiz ve tabii Avrupa'da rakiplerimizin belli olduğu dediğimiz noktada daha taze olan haberden başlamak, Trabzonspor'un rakiplerinden başlamak, Beşiktaş'ın rakiplerine doğru geçmek, oradan Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı, Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi özelinde konuşmak kıymetli olacak. Böyle bir sezon, iki takımımızın da Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği bir sezon. Bunun yanında dört büyükleri ele aldığında, ya dört büyükler nerede, neden sadece Fenerbahçe'yi konuşuyoruz, neden sadece Beşiktaş'ı konuşuyoruzları bir 20 yıl boyunca aşağı yukarı çokça konuştuk, çokça dillendirdik. Dört büyüklerin birden bir yerlerde bir çaba içerisinde ve aynı zamanda umut da veren oyunla beraber bir çaba içerisinde buralarda görmek kıymetli. Tabii Galatasaray özelinde Eylül ayında dediğimizde bundan 1,5 hafta sonra aşağı yukarı 8 Eylül'de diye biliyorum ilk maçlar. Orada hemen teyit edelim. Evet, 8 Eylül Salı ve 9 Eylül Çarşamba gibi duruyor. Orada da maçlarını göreceğiz. Daha detaylı konuşacağız ama Avrupa özelinde 4 büyüklerinde boy göstereceği, 3 ayrı kulvarda da takımlarımızın olduğu ve bu takımların 4 büyüklerimizin olduğu bir gündemin içerisindeyiz bu yıl, bu sezon. Umarız başarılı geçer. Umarız iyi şeyler konuşuruz. Barcelona'ları, Paris Saint-Germain'leri, Liverpool'ları, Atletico Madrid'leri, diğer tarafta Lille, Slavia Praha, böyle takımları konuştuğumuz, Trabzonspor tarafında CSKA Sofia gibi, Kızıl Yıldız, Freiburg gibi takımları hatırlasak da, Hertz, Kups ve Jablonek gibi takımları da yine hatırladığımız, Beşiktaş tarafında Union Saint-Gilloise, o zaten bir takımımıza gelmesin. Artık orada şaşarız 3 yıldır bu Galatasaray ile Fenerbahçe'si ile hatırladığımız Union Saint-Gilloise bu sefer de UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a denk geldi. Tüm bunlarıyla Omonia daha doğrusu düzeltiyorum. O Konferans Ligi takımıydı geçen yıl. Hapoel, onun yanında Hoffenheim ve Marsilya, Bayer Leverkusen gibi takımların denk geldiği Beşiktaş'ın böyle bir fikstürünün olduğu bir haftayı konuşuyoruz. Bu hafta bu fikstürlerin belirlendiği, bugün ve bugünüyle dünüyle bu fikstürlerin belirlendiği bir haftayı konuşuyoruz. Burayı değerlendirerek başlayacağız. Tabii buradan Süper Lig fikstürüne de döneceğiz. Ömercan Özmen'le birlikte onu da konuşuyor olacağız. Gençler Birliği Erzurumspor'la. Gençler Birliği dedik ama lidere selam dur deriz orada. Gençler Birliği lider 6 puanla. Gençler Birliği Erzurumspor'la karşılaşıyor bugün. 21.30'da Metin Diyedin'in öğrencileri Erzurumspor'la karşılaşacak. Saatler 21.30 gösterdiğinde oynanacak. Artık son hafta bu haftada öyle duruyor. Gelecek hafta itibariyle 20'ye çekiliyor gibi duruyor maç saatleri. Yarın 19'da Konya Kocaeli, 21.30'da Gaziantep Çaykurze, Galatasaray Göztepe maçları oynanacakken pazar günü 19'da Eyüp Alanya'yı ağırlayacak. Yine 21.30 seansında pazar günü iki maç göreceğiz. Başakşehir, Kasımpaşa, Samsun, Fenerbahçe maçları olacak. Pazartesi günü de maç var. Pazartesi günü Ahmet Trabzon'u 21.30'da ağırlayacakken saatler yine 21.30'u gösterdiğinde Beşiktaş Çorum maçını izliyor olacağız. Süper Ligimizde bu fikstürde konuşacağız elbette. Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan'a hoş geldin diyelim. Ömercan selamlar. Dedim ve sesimi alamıyorsun. Selamlar, hoş geldin. Bugün fikstürü konuşarak başlayacağız ama şöyle biraz da şaşırdığımız, kimi yerinde şaşırdığımız, kimi yerinde işte bazı olaylarda, örneğin Fatih Tekke'nin duygusal istifası sonrasında, istifasının da yönetimce kabul edilmediği haberi geldi sonrasında yapılan açıklamada. Gece yarısı günden bir aylık yolu yoğundu, doluydu o kısımda, onu da hatırlatalım ama şaşırdığımız bir tarafta da tabii fikstürü değerlendirirken bu gündemi dahi unuttuğumuz bir günün, bir haftanın içerisinde esasında geziyoruz. Bu gündemi de birlikte değerlendirelim isterim. Sen nasıl görüyorsun? Önce ön yorumunla neler söylersin bu haftaya?
1: Tabii haftanın geneli için çok hareketli geçtiğini söyleyebiliriz. İşte gruplarımız belli oldu. Avrupa liglerinde, Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde. Bu çok kritik tabii. İki takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele ediyor olmamız da bence ülke futbolumuz adına son dönemde yaşanmış en önemli olaylardan, durumlardan bir tanesi. Umuyorum ki ilerleyen yıllarda da iki takımla, daha yüksek takımlı şekilde Şampiyonlar Ligi'ne, en yüksek turnuvaya gitmeye devam ederiz. Tabii diğer yandan senin de söylediğin gibi Trabzonspor'un dün akşam yaşadığı 4-0'lık mağlubiyet ve sonrasında gelen Fatih Tekke istifası da gündemi çok fazlasıyla meşgul eden, gündemin en önemli parçalarından biriydi. Ki özellikle Fatih Tekke ve Trabzonspor'un son dönemdeki hem yapılanması hem sahanın içindeki oyun anlamıyla çok beğendiğim bir süreç geçiriyordu. Ancak hoca, sen de belirtti, yani biraz duygusal tabii o yenilginin üzerine yaşanmış kritik bir mağlubiyet almış oldu. Bu da tabii hocayı tetikledi diyebiliriz aslına bakarsan. Ve ben açıkçası çok da doğru bulmadım. Tabii hoca duygularıyla hareket etti. İnsani olarak kafasında yaşadığı başka şeyler olabilir veya takım içerisinde gördüğü başka durumlar da olabilir. Daha net orada Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşlar daha net diyecektir. Ama ben şöyle düşünüyorum. Trabzonspor'a Fatih Tekke geldiğinden beri ivme hep yukarıya doğru gitti. Kendisi ve takım için hep takdir gördü. İşte zaman zaman eleştiriler yaşadı tabii ki. Söylemler oldu ama genel anlamıyla baktığınızda iyi bir tablo vardı. Bu ağır bir mağlubiyet. Evet katılıyorum ama yolda bunlar da var. Çok yüksek girdiğiniz bir sezon. Muhammed Salah gibi bir ismin transferiyle başlayan bir sezon. Sonrasında işte bu mağlubiyetle beraber henüz hiçbir şey bitmiş değil. Avrupa'da yoluna devam ediyor. Bir de öyle bir durum var Trabzonspor için. O yüzden hoca bence bu tip durumların da aşılarak devam etmesi gerekiyor kendi kafasında da. Biraz daha pesimist tavrından uzaklaşarak işte hem camianın hem de orada futbolcu grubunu kendisiyle yol yürümek isteyen herkesin kendisini sevenlerle biraz daha aşırı neşir olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eleştiri her zaman var. Negatif her zaman var. Düşünceler herkesin farklı. Ama oyuna odaklandığında, işte yeni oluşuma odaklandığında belki biraz daha oyuncularıyla, sahanın içiyle daha fazla haşır neşir olduğunda ben başarılı olacağını düşünüyorum. O yüzden Trabzonspor yönetiminin yola devam kararı ve istifasını kabul edilmemesi konusunu ben olumlu buluyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü burada bence istikrar önemli Trabzonspor için. Bu kadar hem yatırımlar hem işte oyunda değişiklikler, genç oyuncular derken hoca devam etmesi bence doğru olandı diyebilirim belki.
0: Peki bunu konuşurken tabii Trabzonspor tarafında bunun bir duygusallıkla hareket edilerek yapılmış bir adım olduğunu az çok tahmin ediyor. Konuşuyorduk dün Can Genç de yayında an ve an son dakika gelişmelerini aktarırken bağlantılarıyla beraber radyo gol frekanslarında sizlere burayı çok iyi işledi ve aktardı. Yayını da yakından dinleyenlerdendim. Oradan radyo golden haberleri, detayları, gelişmeleri alanlardandım her zaman olduğu gibi. Ama şuraya getireceğim konuyu ki ben acaba nasıl bir açıklama gelir diye bekliyordum. Yani Trabzonspor tarafından bir sözlü açıklama mı gelir ya da işte başkan çıkar bir yerde mi konuşur ya da bir yazılı açıklama mı gelir? Bu istifa nasıl kabul etmesi düşünüyordum ki çoğumuz böyleydik. Çoğumuz duygusal yaklaşıldığını görerek bu haberi okuduk. Bunun okumasını yaptık. Ama tabii taraftar öyle değildi. Taraftar ne olacak şimdi telaşına kapıldı mesela. Fatih Tekke'nin seveni de çok. Diğer tarafta da tabii, hani Karadeniz insanı orada biraz yapısıyla, karakteriyle, işte siniriyle, agresifliğiyle de bazen ön plana çıkar ya, bu tarz şeyleri konuşturur ya. Karadeniz insanından, yakınlarımdan, Trabzonlu arkadaşlarımdan şunu da duyar oldum. Hocam sen böyle bir günde bizi bırakıp gidiyorsan oho kısmını da duyduk. Böyle bir serzeniş, böyle bir sitemi de duyduk. Yani bırakma bizi hocamdan oraya gelen görüşlerin olduğunu da gördük. Fatih Tekke bunu bir daha yaşatır mı, bir daha yaşanır mı bilmiyorum ama ben hangi dört büyüklerde, hangi takımda benzer bir hadiseyi yaşadık? Duygusal olarak istifa edip tekrar geri döndürülen ya da döndürmekten ziyade o biraz belki ağır kaçar ama işte istifa kabul edilmiyor deyip hemen üstü kapatılan benzer bir olayı daha yaşadık. Galiba Sergen Yalçın Beşiktaş süreciydi. Emre Koca da Ahmet Nurçebi Üsküdar'daki evine, Üsküdar'daki düzeltiyorum şirketine gittiler. Biz muhabirler Haber Global dönemiydi. O gün orayı, o gündemi takip etmek için Üsküdar'da Sayın Ahmet Nurçebi'nin ofisinin bulunduğu, şirketinin bulunduğu yere gitmiştik. Galiba Kısıklı tarafında, oraya yakın bir yerde. Denizcilik şirketinin bulunduğu yerde. Hep beraber bir gündem toplantısı yapmışlardı. Bir kere değil, iki kere yaşanmıştı benzeri de. Biri işte Nevzat Demir'de, diğeri Üsküdar'da, ana merkezde olarak iki yerde bunu konuşmuşlardı. Böyle gündemi yaşıyor Beşiktaş'ta, Trabzon'da, belki Fenerbahçe, Galatasaray'da yarın öbür gün yaşayacak ki geçmişte çok şey yaşandı. Biraz da camia evlatlarıyla yaşanan şeyler oluyor bunlar. Yani burada mesela sana farklı bir örnek veremem. Çok geçmişe gitmem gerekir belki. Çok çok geçmişe, Zico dönemine örneğin, farklı dönemlere gitmem gerekir belki ama yani burada Sergen Yalçın'ı, işte İsmail Kartal'ı, onun yanında Fatih Tekke'yi, Fatih Terim'i, hatta öyle ki çok net hatırlayalım, Şenol Güneş'i yine aynı şekilde böyle sancılı ayrılık süreçlerinde, duygusal süreçlerde iki taraftan birinin duygusallığının, kulübün ya da kulüp yöneticilerinin ya da teknik direktörün duygusallığının ağır bastığı örneklerle hatırlatırım. Biraz böyle hikayeleştirerek okumayı çok severim bu tarz olayları. Çünkü geçmiş biraz örnektir. Belli ki biz bu duygusallıktan devam ediyoruz Türk futbolunda. Teknik direktöründen yöneticisine. Öyle bir okuma yaptım. Tabii katılırsınız katılmazsınız ayrı konu. Ömercan, sözü sana bırakayım. Bu konuda son yorumunu alayım ve sonrasında fikstüre geçeceğim.
1: Duygusallık kısmına kesinlikle katılıyorum. Yani biz zaten hani Türk insanı olarak biraz öyleyiz ama bunu tabii yaptığımız işlere yansıtmak ne kadar doğru ona karar vermek lazım. Bir de bu işte camia evlatlarımız tabii ki kulübün içerisinde birçok şey yaşıyor. Basına yansıyan yansımayan, bizlerin haberi olan olmayan çok küçük durumlar da olabiliyor. Her insanın, her yöneticinin, her teknik adamın kompleksleri ve egoları da var. Kendi istedikleri gibi gitmeyen küçük de olsa birkaç probleme duygusal olarak daha fazla yükselme durumları var. Bunlar oluyor kulüplerin içinde. Fatih Tekke de zaten yapı olarak da yani basın toplantısını dinlediğimde de daha önce canlı basın toplantısını dinlediğimde futbolu konuşmak isteyen ama aralarda sürekli duygusal mesajlar veren mizaç olarak biraz daha pesimist görünen bir teknik adam profili çiziyor. Bunu belki kendisine değiştirebilir ama tabii bugün bu yaşandı. Yarın senin de dediğin gibi ve taraftarların camianın söylediği gibi başka sorunlar da yaşanabilir. Çünkü bir kere olmuş olan tekrarlanabilecek durumdur. Her zaman için hayatta da böyledir. O yüzden şimdiki tekrar yeniden bu istifanın kabul edilmeyip devam eden beraberlik çok güçlü şekilde ilerleyebilir. Oyuncu grubunun, hocanın, camianın tekrar kenetlenerek devam ettiği bir süreci de beraberinde getirir. Veya işte tat kaçıran sorunların, ufak tefek durumların tam olarak sonuçlanmamasını da beraberinde getirip negatif bir yere de gidebilir diye düşünüyorum ben.
0: Ömercan Özmen'le konuşuyoruz, onunla değerlendiriyoruz ve şöyle daha taze olandan daha eski olan habere doğru ilerleyeceğim fikstürde, Avrupa fikstürünü konuşurken. Yani Trabzonspor'dan başlayacağım. Trabzonspor'un konferans ligi fikstüründen başlayacağım. Ömercan, değerlendirelim isterim. Zamanımız kalırsa da Süper Lig'e doğru geleceğiz. Fikstür günü bugün. Hem 16-17 arasındaki bu yayında, kaldı ki bu yayın bir tık uzayabilir. Son kısmı sizler için, sizlerden görüş aldığımız bölüme de gidebiliriz son kısımda. 0212-273-10-10'dan arayın lütfen de diyebiliriz. Ararsanız eğer telefonlarda sizlere de mikrofon uzatırız. Tıpkı Ömercan Özmen'e mikrofon uzattığımız ve çok keyifli bir şekilde burayı konuşacağımız gibi, onu hatırlatayım. Hızlıca fikstüre deneyeyim. Freiburg'la karşılaşacak Trabzonspor evinde. Sonra Kızıl Yıldız'a gidecek. Bir diğer deplasman, yine üst üste iki deplasmanda Kups deplasmanına gidilecek. İskoçya'dan geçen yıl şampiyonluğu son anda, son maçta, hatta şampiyonluktaki bir diğer rakibiyle yarışarak kaptırdığı, o rakibine kaptırdığı, o rakibiyle oynadığı maçta üstün gelemediği Celtic, yanlış hatırlamıyorsak hatırlayalım lütfen. Hertz'de karşılaşacak Trabzonspor. Jablonec'de karşılaşılacak ve iki maç, Hertz ve Jablonec maçları ev sahipliğinde olduğu ve son maçının da deplasmanda olduğu bilgisini aktarmış olayım. Bu arada Jablonec nerenin takımıdır, nedir, doğru mu okudum hiç bilmiyorum. Onu da şöyle bir sizler için Çekya'ymış, araştırayım dedim, bakayım dedim hemen hızlıca. Çekya takımıyla son maçta CSKA Sofya ile oynanacak. Burada Kızıl Yıldız, Freiburg gibi maçların problem yaratabilecek maçlar olduğunu düşünüyorum. Tamam, ama Ferencvaros maçını gördükten sonra burada Kups'a bile, işte baktığında Jablonec takımlarına dahi nasıl geçirdiler geçen yılı bilmemekle beraber dikkat edilmesi gerektiğini düşünebilir Trabzon taraftarı artık dünden sonra. Ömercan, nasıl yorumlarsın?
1: Şöyle tabii, yani baktığımız zaman burada gruptaki takımlara aslına bakarsan kağıt üstünde hepsi Trabzonspor'un gerisinde görünen takımlar. Yani birçoğu belki işte Hertz'in geçen sene geçirdiği iyi sezon, Freiburg zaten bir Alman takımı. Kızıl Yıldız genellikle Avrupa'da sürprizler yapmaya açık sağlam bir takım. Genel anlamıyla dediğine katılıyorum. Ne olursa olsun Avrupa'da hangi seviyede maç oynarsanız oynayın, her zaman çok yüksek konsantrasyon, yüksek enerjide olmak zorundasınız. Yani burada kağıt üstündeki kaliteniz evet bir yere kadar sizi taşır ama işte bir kup deplasmanında bambaşka bir işte Finlandiya'da bambaşka bir iklimde oynayacağınız maç bambaşka yerlere götürebilir. O yüzden çok ciddi bir bence durum ve turnuvalar bunlar ve takımlarımızın ihtiyacı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Trabzonspor'un şansı yüksek bu grupta. Ben bu gruptan çıkabileceğini düşünüyorum ama işte burada toparlanma süreci, içerideki mental camianın durumu kritik olacak. Oyunla ilgili de problemler olduğunu düşünüyorum. Az da olsa daha da iyi gidebilecek durumların olduğunu düşünüyorum Trabzonspor için ama tabii Freiburg ve Kızıl Yıldız'ı öne çıkarabiliriz. Diğer yandan üstüne düşündüğümüzde, muhtemelen detaylı olarak baktığımızda geçen sezonki durumlar, işte kadroları ve oynadıkları oyun tarzları, belki stadyumlarının konumları, ülkelerinin iklimi, hepsini kattığımızda tabii ki bütün maçlar tek tek zor. Politik bir söylem gibi geliyor kulağa ama gerçekten Avrupa'da böyle. Yani işte Galatasaray'da olsanız, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta fark etmez. Rakip Avrupa kupalarında mücadele ettiğiniz bir rakipse her zaman tehdit altında oluyor maalesef Türk takımlarımız. Önceden fiziksel olarak çok gerideydik. Son yıllarda biraz işte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde önemli fiziksel testler verdi. Orada yükseldik. İşte Fenerbahçe Lyon karşısında oynadığı oyun bence fiziksel olarak çok önemli ve güçlü bir oyundu. Burada fiziksel olarak da iyi olmanız gerekiyor. Bu katıldıkça, devamlılığı oldukça yükselebilecek bir grafik olduğunu düşünüyorum ama kalite anlamında kesinlikle Trabzonspor ligde grupta tepeye yazabileceğimiz takımlardan bir tanesi.
0: Trabzonspor'da rakipleri de konuşa konuşa ilerlediğimiz yerde sen burada puanlamaya geçelim mi yoksa nasıl bir zorluk bekliyorsun Trabzon tarafında? Freiburg, Kızılyıldız, Kups, Hertz, Jablonec ve CSKA Sofya maçları özelinde diyeyim, sonrasında belki puanlayarak ilerleriz. Buradan bir puan çıkarması gereken Trabzonspor'u konuştuğumuzda konferansta.
1: Tabii şöyle, yani Freiburg maçını evde oynamak güzel bir avantaj olduğunu düşünüyorum. İşte Kups deplasmanı var Finlandiya'da. Şimdi bakmak lazım stadyum nasıl durumda, büyüklüğü, o zor bir deplasman var. Kızılyıldız kesinlikle zor bir deplasman. İçeride oynadığı aslında Freiburg Hertz maçlarının iki maçın içeride oynaması Trabzonspor'un bence bir avantaj gibi duruyor. Keza Jablonec'te. Burada baktığım zaman puan verecek olursam yani içeride oynayacağı maçları bence kesinlikle kazanmalı Trabzonspor. Öyle düşünüyorum ama Freiburg maçının daha zor olacağını tahmin ediyoruz hepimiz. Çünkü bir Alman takımı, biraz daha kaliteli bir takım. İçeride Freiburg'dan başlayacak belki, yoksa bunlar değişecek mi fikstür? Burada okuduğum gibi mi? Değil sanırım.
0: Böyle başlıyor diye biliyorum ben.
1: Yani böyleyse yani Freiburg maçından alacak.
0: Tekrardan teyit etmek gerekiyor.
1: Tabii. Buradakine göre gideyim ben. Freiburg maçının 3 puanla olması, yani grupta en güçlü gördüğümüz takımdan 3 puan alınması çok büyük özgüven getirecektir. Burada sorun çıkaracak takımlar. Ben Freiburg'dan 1 puan diyeyim tahmini olarak. Kızılyıldız deplasmanı için zor bir deplasman, 0 verebilirim. Kups deplasmanı her şeye rağmen 3 puan kalitesiyle bence kesinlikle yenebileceği bir kaliteli takım. Her içeride yine 3 puan yazabiliriz. Yine Jablonec'e 3 puan yazabiliriz. Sofya deplasmanına da baktığım zaman CSK Sofya'ya da 3 yazabilirim gibi geliyor. Yani burada Freiburg ve Kızılyıldız dışında çok büyük bir sorun çıkaracak takım olduğunu düşünmüyorum Trabzonspor'a. Tabii detaylı olarak incelemediğim takımları, onu da söyleyeyim. Ama genel anlamıyla kağıt üstünde baktığımda, biraz düşündüğüm, hafızam yokladığımda Freiburg ve Kızılyıldız maçlarının en sıkıntılı geçecek maçlar olmasını tahmin ediyorum ben.
0: Tabii Konferans Ligi'nde de fikstür biraz daha geç başlayacak. Örneğin Şampiyonlar Ligi'ne göre, onu hatırlatalım. Beşiktaş'a döneceğim. Beşiktaş tarafına döneceğim. Sen orada özetledin. Freiburg, Kızılyıldız, Kups, Hertz, Jablonec ve CSKA Sofya maçları üzerinde. Beşiktaş'a geçmeden önce şöyle Trabzonspor'un aldığı yorumlara bakalım. Oraya ilişkin gelen yorumlara bakalım. Beşiktaş'ın rakipleri Fenerbahçe'den zor gibi. Omanya ve Hapoel maçları kolay gibi. Onlar da siyasi maçlar demiş. Ve Trabzon lider çıkması lazım. Bu fikstürde Trabzon lider olması gerekiyor demiş. Yayınlar, Trabzon'da Salah'la ilgili şöyle bir sıkıntı var. Herkes topu ona vermeye çalışıyor. Müsait olan bir oyuncu olsa bile yine Salah'a vermeye çalışıyorlar. Bu durum Trabzonspor'un ileride canını yakar demiş. Hayırlı cumalar Berk demiş. Teşekkürler sizlere de. Berk, inşallah bu hafta sonu Samsun'dan 3 puan alır Fenerbahçe. Sana yayınlar dilerim. İzmir'den İltuğ Güler ben demiş. Temennisini dile getirmiş. Teşekkür edelim. Sağ olsun, var olsun İltuğ Bey. Trabzon'a ilişkin gelen mesajlar böyle. Salah kısmına katılıyor musun özellikle? Bu arada Trabzon'la ilgili buradan lider çıkması gerekir kısmını, belki liderlik çok ileri götürecek bizi ama Samsunspor ilk 4 haftada bunu gösterdi. İlk 3 haftada 10 puanla 4 haftada hatta 3 galibiyet 1 beraberlik. Belki Samsunspor Trabzonspor'un fikstürünü farklı değerlendirirsiniz. O öyleydi, bu böyleydileriniz olur. Burada bunu savunurken, bana karşı tez oluştururken tamam, ama saygı duyuyorum ama şimdi Trabzonspor'da da burada iyi bir şey bekliyorum ben Konferans Ligi'nde. Hali hazırda her ne kadar Trabzonsporlar biraz orada biraz umutsuz vaka gibi görse de dünkü sonuçtan sonra Trabzon tarafını, bence öyle düşünmemek gerekiyor. Genel öyle görüyor gibi görüyorum. Ha, öyle değilse zaten tamam, benim yanlış okumam olayı deriz geçeriz. Teşekkür ederim. Salah için ne dersin? Mesela Acer için ne dersin Trabzonspor'da son olarak?
1: Şöyle tabii yani Salah'ın üstünden bir oyun kurgulama planı çok doğal bir plan olduğunu düşünüyorum. Yani elinizde Salah gibi bir oyuncu varken biraz topları onunla fazla buluşturmak, onun üzerinden bazı kurgular gerçekleştirmek normaldir. Ama tabii bu takım içindeki dengelerin de saha içindeki dengelerin de gözetilmesi gerekiyor. Yani topu doğru paylaşmak lazım. Topu doğru paylaşırken Salah'a fazla top vermek bir plandır ama sürekli onun üzerinden işte dakikalar içerisinde onun da çok aktif dinlenme yapamayacağı zamanlar, belki negatif performans verdiği zamanlar olabilir. Ben kesinlikle sahanın içinde bütün oyuncuların topu ona verelim diye düşündüğünü düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey var, yani zor maçlarda oynuyor tabii ki Muhammed Salah ve burada işte en güvenebileceğiniz adam Muhammed Salah. Yani saha içindeki oyuncunun mental psikolojik durumunda da topu ona verme isteği, kafasını kaldırdığında onu arama isteği çok doğal buluyorum. Orada teknik direktör Fatih Tekin topu nasıl paylaştıracağı kritik olan taraf olacak belki.
0: Beşiktaş'a döndüm Ömercan Özmen. Beşiktaş tarafında UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın fikstürünü konuştuğumuzda dinleyicilerimizin ve hatta taraftarların birçoğunun, öyle söyleyelim, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstüründen daha zor bir fikstür olduğunu söylediği bir maçlar silsilesi görüyoruz. Hemen bakalım. Evinde Marsilya'yı ağırlayacak lig aşamasında Beşiktaş temsilcimiz. Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Union Saint-Gilloise yine geliyor. Az önce de söyledim girizgahta. Fenerbahçe 2 yıl önce galiba İsmail Kartal dönemiydi, yanlış hatırlamıyorsam, ya da Mourinho. Union Saint-Gilloise ile karşılaşmıştı defalarca. Onun yanında Galatasaray'ı geçen yıl hatırlıyoruz. Bu yıl da Beşiktaş. Böyle üst üste denk gelen takımlar olur ya, onlar da Union Saint-Gilloise son 3 yılda buraya damgasını vurdu, onu söyleyelim. Hatta geçen yıl bunun esprisini şöyle yapıyorduk. Fenerbahçe ya da Türk takımları Rizespor'la, işte Konyaspor'la karşılaştığından daha fazla karşılaştığı Union Saint-Gilloise ile diyorduk. Ki kafa kafaya bir şey çıkıyordu orada. Çünkü galiba hem elemelerde hem de gruplarda, liderlik aşamasında, grup aşamasında düzeltiyorum, fikstür aşamasında henüz daha en başındayken, şu anki gibiyken yollar, bir takımımız Fenerbahçe Galatasaray'dan biri defalarca karşılaşmıştı. Uzatmayayım daha fazla. Celtic deplasmanına gidiyor Beşiktaş. Crystal Palace ağırlıyor. Omonia ile karşılaşıyor deplasmanda. Apoel ile ev sahipliğinde burada karşılaşıyor Beşiktaş. Hoffenheim ile de son maçını oynuyor. Deplasmanda oynuyor Beşiktaş. Nasıl değerlendiriyorsun fikstürü ve sonrasında puanlamaya nasıl geçersin?
1: Biraz daha evet zor bir fikstür olduğunu düşünüyorum Avrupa Ligi'ne göre. Yani Marsilya, Bayer Leverkusen, dediğin gibi Union, yine işte İskoçya'dan Celtic, Premier Lig'den Crystal Palace, yani Hapoel yine siyasi bir maç, Almanya'dan Hoffenheim, çok fazla 5 büyüklükten takım olduğunu düşünüyorum. Zor bir kura çekti Beşiktaş açık konuşmak gerekirse. Tabii bir yandan Kıbrıs'ta oynayacağımız maçta da ulaşımla ilgili sanırım Önder Özen belirtmişti, yine farklı bir süreç var. İşte Hapoel maçları, içeride oynayacağımız, Türkiye'de oynayacağımız maç sıkıntıya girebilir. Her zaman olduğu gibi farklı bir ülkede, farklı bir yerde oynanabilir. Bunlar tabii avantajı biraz negatife çeviren durumlar ama Beşiktaş bence üstüne koyarak devam ettiği bir oyunu var. Sezonu ilerledikçe bunun daha da güçleneceğini düşünüyorum. Ya burada diş geçiremeyeceği bir takım yok açık konuşmak gerekirse. Ama tabii ki işte deplasmanda Bayer Leverkusen zor maç olacak. Deplasmanda Celtic, Celtic deplasmanları Şampiyonlar Ligi'nde de her zaman zordu nasıl olursa olsun. Ama işte Celtic'in son oynadığı karşılaşma Linz'e karşı gördük. Gol yemek konusunda çok da, gol yememe konusunda çok da başarılı bir takım değil. Tabii oraya kadar ne olur, takım ne durumda olur onu da bilmiyoruz. Ama genel hatlarıyla baktığımızda Fransız, Marsilya, işte iki tane Almanya Bundesliga'dan takım var. İngiltere'den hadi Celtic'i de öyle sayabiliriz. Yine İskoçya ve İngiltere'den Crystal Palace ve Celtic. Bunlar çok önemli liglerin kaliteli takımları aslına bakarsan. Bir de bir yandan da tabii siyasi olarak farklı bir iklimde oynanacak Apoel maçı var. Beşiktaş'ı hiç kolay bir grup süreci beklemiyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ama oyununa baktığımda da bence Avrupa Ligi'ne uygun bir oyunu var. İşte fiziksel olarak da özellikle arka taraftaki stoperleri netleştirebilirse, belki oraya bir transfer yaparsa Beşiktaş daha güçlü bir takım olacaktır diye düşünüyorum. Yoksa bu stoper hattı işte rotasyonlarıyla da beraber sakat durumlara, yani böyle nasıl desem biraz daha sakar işlere açık görünüyor ki Avrupa'da, Avrupa kupalarında bunlar çok fazla tövbe edilemeyecek durumlar. O yüzden arka tarafa kesinlikle bir stoper takviyesi bence Beşiktaş'ta gerekiyor diye düşünüyorum. Sezon devam ettikçe Ben İtalyano ile beraber yukarı gidecek bir oyun bekliyorum Beşiktaş'tan. İçerideki maçları özellikle kazanması gerekiyor. Hapoel tabi orada bir durum bekleyeceğiz artık kararı. Orada bir şanslık olabilir ama Crystal Palace, Union Saint-Gilloise ve Marsilya maçları kesinlikle atmosferle beraber kazanılması gereken maçlar. Sonrasında deplasmanlarda neler yapacağını göreceğiz ama grupta bence Zod şu anda görüntü şans olarak. Dileriz ki gruptan çıkar ama diğer takımların da performansına biraz bağlı olacağını düşünüyorum belki açık konuşmak gerekirse.
0: Ömercan'la bağlantımız sürüyor. Ömercan Özmen'le konuşuyoruz. Tabii performanslar da birbirini etkileyecek diyorsun son kısımda dediğin gibi. Ben biraz da böyle puan aşamasını değerlendirdiğimde Marsilya, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel ve Hoffenheim maçlarında neler yazarsın ev sahipliğinde Marsilya maçına mesela?
1: İçeride Marsilya maçı bence dediğim gibi çok yüksek olacak. Kazanılması için çok yüksek bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Marsilya'yı

0: Açıkçası yenebileceğini de düşünüyorum içeride
1: İyi
0: oynadım.
1: başlayacağını
0: Deplasmanda olsaydı
1: düşünüyorum
0: aynı şeyi belki söylemeyebilirdim Beşiktaş için ama
1: aslında.
0: genel anlamıyla bir yandan da tabii Marsilya kadrosunu tekrardan hatırlamak amacıyla açtım önüme. Beşiktaş'ın kazanabileceği 3 puan diyebileceğim maçlardan bir tanesi. Bayer Leverkusen
1: Yani burada
0: deplasmanında
1: puan olarak
0: yine
1: ilerlesek, hani az önce yorumu yaptık. Biraz da böyle hızlı geçmek adına ben puanı sormak istemiştim Ömerciğim.
0: tabii.
1: 3
0: Marsilya'ya
1: puan
0: 3 diyelim.
1: özetlemek
0: Bayer
1: adına,
0: Leverkusen'e
1: yoksa az önce çok güzel açıkladın, sağ ol var ol, ama biraz da böyle
0: tabii ki
1: diğerlerini de
0: her zaman.
1: konuşabilmek adına Bayer Leverkusen maçı için ihtimale
0: Orada
1: baktığımda.
0: bir puan, iyi niyetli bir puan diyorum.
1: Peki, Union
0: Union
1: Saint-Gilloise.
0: maçına 3 puan diye düşünüyorum.
1: Celtic.
0: Celtic yine orada 1 puan diyorum.
1: Crystal Palace ev
0: Crystal Palace'a
1: sahipliğinde.
0: 0 yazıyorum.
1: Omonia.
0: Omonia 3 puan.
1: Hapoel.
0: Apoel 3 puan. Hoffenheim deplasmanı da 3 puan diyorum.
1: Peki.
0: İnşallah gruptan çıkar. Biraz tabii benimki iyi niyetli bir tutumlu bir puanlama oldu ama umuyorum ki gruptan
1: Bu
0: çıkacaktır.
1: arada Omonia maçı ve aynı zamanda Hapoel maçları da üst üste gelmesiyle beraber, biri Kıbrıs'ın bir diğer tarafı Omonia, Lefkoşa, öyle biliyorum. Diğer tarafta da haliyle Hapoel'i hepimiz biliyoruz, İsrail tarafı. Orada da bir politik maçlar olacağını hatırlatalım. Orada Beşiktaş'ımızda bir ayrı böyle desteğimizin olacağı günler yaşayacağız gibi duruyor. Yani daha bir oraların içine gireceğimiz günler yaşayacağız gibi
0: Aynen
1: duruyor.
0: öyle.
1: Futbol sadece futbol değildir. Bir kez daha hatırlayacağımız günler gibi duruyor. Çok mu abarttım bilmiyorum ama ben öyle görüyorum, öyle okuyorum. Diğer tarafa döndüğümde Fenerbahçe'nin rakiplerine döneceğim. Fenerbahçe ile ya da Galatasaray ile başlayalım. Galatasaray ile başlayalım. Orada Barcelona'yı konuşarak başlayalım. Böyle biraz maç maç ilerleyelim burada. Ne dersin? Ev sahipliğinde
0: Olur
1: Barcelona ile
0: tabii ki.
1: karşılaşacak.
0: Alo sesim geliyor mu?
1: Ömercan,
0: Belki tekrardan
1: sesin
0: duyabilir miyim?
1: ev
0: Senin sesin
1: sahipliğinde
0: kesildi.
1: Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray.
0: Yani Galatasaray'ın genel fikstürü biraz tabii zor. Barcelona içeride bir puanla başlar diye düşünüyorum. Paris Saint-Germain deplasmanından puan alamayacağını düşünüyorum. 0 puan. Aston Villa içeride burada bir 3 puan bekliyorum açıkçası. Sporting'i yenebileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın dışarıda. Feyenoord içeride 3 puan. Lille dışarıda orada tabii biraz da fikstür 1 puan olabilir. Stuttgart içeride 3 puan alır Galatasaray ve AEK deplasmanında da 3 puan alacağını düşünüyorum.
1: Peki, bunu konuşacağız, daha da detaylandıracağız ama reklama gitmem gerekiyor. Bir araya gidelim, aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edeceğim.
3: Reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
6: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Marshmelen kentinde dünyaya geldi. Futbol ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard

İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikaye.

0: aldığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu, özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ömercan Özmen'le birlikteyiz. Ömercan hoş geldin yeniden.
1: Hoş bulduk ben tekrardan.
0: Sana çok iyi niyetlisin diyorlar. Bu kadar iyi niyetli olma diyorlar. Puanlarda bu kadar iyimsel olmak nedir diyorlar. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi böyle yazmış. Trabzonspor ve Beşiktaş tarafında verdiğin puanlarda.
1: Haklı olabilirler. Biraz devre arası ben de düşündüm. Tekrardan şöyle baktım. Bazen işte istek ve düşünce orada iyi niyetli olarak etkiliyor. Biraz içerideki maçlarda da fazla iyi niyetli davrandığım için sanırım. Efendim?
0: Duygusallığına mı yenildin?
1: Biraz öyle oldu diye düşünüyorum. Bir de içerideki maçlarda temsilcilerimizin çoğunun 3 puan alması gerektiği kafamda olduğu için belki o tarafta da çok puan yazmış olabilirim. Şöyle genel bir şey söyleyebilirim. Şimdi 4 tane takımımız var toplamda. Ben %50'sinin yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Tabii dedikleri gibi dinleyicilerimizin biraz iyi niyetli puanlar vermiş olabilirim. Sonra da Fenerbahçe kaldı sanırım. Şimdi biraz böyle dedikten sonra daha realist veya daha böyle bunu düşünerek cevaplar vereceğim için Fenerbahçe'de az puan belki de söylemiş olacağım. Oradan da bu sefer diyebilirsin ki Ömercan dinleyicilerimiz herkese bol keseden dağıttın da Fenerbahçe'ye niye böyle diyor. Yoksa sen işte şu takımda mısın diye bana kızabilirsin diye düşünüyorum açıkçası. Ya
0: oradan da orayı böyle çıkarmamak gerekiyor. Fenerbahçe'ye bulmamak gerekiyor oradaki. Tabii. İşin faturasını Fenerbahçe'ye kesme yani Ömer. Ama biraz detaylı konuşalım. Çok hızlı geçtin reklama giderken Galatasaray'ı.
1: Tabii.
0: Barcelona dedik. Ev sahipliğinde oynayacak Galatasaray Barcelona'yla. Puan ve aynı zamanda kısa özet yaptık ama puan olarak neler söylersin Barcelona tarafında? Belki birkaç cümlen de olur. Orada çok hızlı da geçmeyeyim tabii ama takımlar özelinde.
1: Şöyle Barcelona içeride oynayacak Galatasaray. Yani bugün de oynadığı ligde oynadığı maçın özetine baktım Barcelona'nın. Yani özellikle defansın arkasına

0: inanılmaz inen bir takım. İşte Yamal, Rafinha, çok iyi oyuncular var. Pedri gibi o topları atabilecek. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı defans arkası olacak bence Şampiyonlar Ligi'nde. Çok üst düzey bir takım Barcelona. Ben o yüzden buradan puan çıkarabileceğini Galatasaray'ın sanmıyorum. Burada Barcelona içeride oynayacağı maçtan. Zaten keza yavaştan Paris Saint-Germain'e geçtiğimizde Parc des Princes. Orada çok büyük bir atmosfer. Son 2 senenin şampiyonu. Yine Galatasaray için bence fiziki anlamda da çok zor bir karşılaşma olacak. İsteyen, transfer isteyen bölgeler var Galatasaray. Bunu hep söylüyoruz. Burada biraz grup da Galatasaray'ın zorlu bir grup Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden bu iki karşılaşmadan puan çıkartmasının çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Hem Paris Saint-Germain hem Barcelona maçlarından, ki oyunun hızı Galatasaray'da işte oynanan az sayıdaki maçlara baktığımızda çok yavaş. Geçtiğimiz seneden işte Abdülkerim Sanchez, biraz Torreira, bu üçünün de belki performanslarının düşüklüğü çok büyük etkiliyor, ki Abdülkerim'in bence fiziksel durumu, yaşının da ilerlemesi, özellikle geriye atılan toplarda verdiği düşük şiddetteki reaksiyonlar, yavaş reaksiyonlar Galatasaray'ın başına Avrupa'da çok ağrıtabilir, ki hatırlayacaksın. Yani yazın başından beri transfer döneminde söylediğim en önemli şeylerden bir tanesi bence kabuk değişimi gerektiğiydi. O bölgede özellikle. Galatasaray bunlardan dolayı biraz ağzı yanabilir diye düşünüyorum. Aston Villa, içeride oynayacağı Aston Villa maçı, bir Premier Lig takımı, unutmamak gerekiyor Aston Villa. Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki orada istek arzu da bir başka seviyede. Ama ben Aston Villa maçının Galatasaray'ın 3 puanıyla sonuçlanabileceğini açıkçası düşünüyorum. Bu maç deplasmanda olsaydı, ki Fenerbahçe deplasmanda oynayacaktı, aynı şeyi düşünmezdim açık konuşmak gerekirse. Diğer yandan Sporting deplasmanı, ben Portekiz takımlarına diş geçirebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Galatasaray'ın son yıllardaki Şampiyonlar Ligi tecrübelerini de hesaba
1: Plansızlık
0: katarak
1: olması.
0: sesini alamadım.
2: Şu an daha iyi. Bir ses girdi araya. Evet.
0: Tamam.
2: Söz tekrar sende,
0: Özellikle
2: kusura bakma.
0: Portekiz takımlarına diş geçirebileceğimizi düşünüyorum hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın karşılaştığında. O yüzden Sporting deplasmanında bir 3 puan neden olmasın diyorum. Hollanda takımları yine bizim korakor mücadele edebileceğimiz, belki kağıt üstündeki üstünlüğümüzle beraber de kalitemizle beraber de özellikle içeride o atmosferle, sert oyundan, boğuculukla yine 3 puan alabileceğimiz bir tabii ki maç. Lille deplasmanı Fransa'da. O zor bir bence karşılaşma. Oraya ben 1 puan söylemiştim sanırım, yanılmıyorsam, bir karşılaşmasına. Yine fikrim aynı aslında bakarsan. Yani orada en olumlu düşüncem oradaki 1 puan. Çok kaliteli bir takım Lille. Şu anda da kadrosu da önünde açık. Tabii ki biraz sezon içindeki durumlara da bakmak lazım. Çok da böyle Galatasaray'la kıyaslayacağımız bir kadro kalitesi yok. Ama tabii ki gözüme çarpan iyi oyuncuları var. Bir kere Berke ile tekrar karşılaşmış olacağız. Berke'yi görmüş olacağız. Onu söyleyelim. Burada 1 puan bekliyorum Galatasaray'dan. Son maçta harika bir Yunan temsilcisi. Burada kesinlikle bir 3 puan zorunlu zaten bence. Pardon, Stuttgart'ı atladım, ben çok özür dilerim. İçeride Stuttgart. Alman takımları geçtiğimiz sene tabii biraz kötü bir Galatasaray'ın hatırası var Alman temsilcisiyle. Burada da Stuttgart. Ben hep tehlikeli olurum bize karşı Alman takımları. Bilmiyorum, belki de geçmişten gelen çok fazla bilinçaltımıza yerleşen babalarımızdan, abilerimizden duyduğumuz o Alman takımlarından çekinme durumundan dolayıdır, ama iyi bir takım. Yani kadro da şu anda önünde. Fiziksel olarak da muhtemelen Galatasaray'la korakor çarpışacak, belki Galatasaray'dan daha iyi durumda olabilecek bir takım görüntüsü var. Yani kadro değeri de yüksek bir takım. Şu Stuttgart işte Angelo City'ler kadroda şu anda gördüğüm oyunculardan bir tanesi. Yine Bilal Elkanus, önemli oyuncular var kadroda. Yani Galatasaray'ın genel anlamda bence Şampiyonlar Ligi grubunda korakor çarpışmadan, işte sadece kalitesiyle belki maçları idare ederek kazanacağı, çok fazla maç yok. Belki AEK'yi söyleyebiliriz bunun için. Ama diğer bütün takımlar kesinlikle hem içeride hem dışarıda Galatasaray'ın hem kalitesini, hem fiziksel kalitesini, hem o mental ruhu yansıtması gereken, ısırması gereken karşılaşmalar. Bir de tabii sezon içerisinde hem lig hem Şampiyonlar Ligi diye gittiğimizde de oradaki rotasyonun da güçlü olması lazım. Kulübenizin de güçlü olanlar olacak, sakatlıklar olacak, cezalar olacak. Yani burada Galatasaray'ın sahaya attığı isimlerin de rotasyonda 11'deki isimler kadar iyi performans vermesi lazım ki o efsane 4 sezon üst üsteki dönemden bu yana 11'deki oyuncularının da aynı yüksek performansta, aynı formda olduğunu Kesinlikle.

0: düşünmüyorum. O yüzden hem zor bir Şampiyonlar Ligi grup aşaması olacak Galatasaray için, bence sezon anlamında da transfer eklemeleri gelmezse zor bir sezon geçecek gibi düşünüyorum. Açık açık net şekilde Galatasaray anlamında bunları söyleyebilirim ben.
1: Fenerbahçe'ye geçeceğim. Fenerbahçe tarafında da tabii rakipler çok konuşuldu. Örneğin Beşiktaş tarafında kıyaslama yapıldı. Galatasaray'a kıyasla çok daha rahat bir fikstür denildi. Şimdi AYK LASK kıyaslaması yapalım. Alttan başlayalım. Orada torba torba ilerlediği için. Stuttgart Slavia Prag kıyaslaması yapalım. Lille Villarreal karşılaşması kıyaslaması yapmış olalım. Feyenoord Shakhtar kıyaslaması yapalım ama Shakhtar'da hoca faktörü biraz ağır basıyor. Mesela Feyenoord önde gibi görünse de kağıt üzerinde, mesela ben öyle görüyorum en azından. Sporting Roma kıyaslamasında Aston Villa zaten yine iki takımın da karşılaştığı bir rakip. Kıyaslamaya gerek yok haliyle. O noktada es geçiyoruz. Paris Saint Germain Liverpool tarafına baktığımda Paris Saint Germain Liverpool tarafında Paris Saint Germain'in ağır bastığını, Barcelona Atletico Madrid tarafında da Barcelona'nın ağır bastığını görüyoruz ama diğer tarafta da Fenerbahçe'nin İşte Roma Sporting dediğimde, Shakhtar Feyenoord dediğimde, Villarreal Lille dediğimde, Slavia Prag Stuttgart dediğimde, LASK AYK dediğimde az çok Fenerbahçe'nin biraz daha rahat bir fikstüre sahip olduğunu hatırlatalım. Aston Villa tarafının aynı takımın, Aston Villa'nın hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin rakibi olması, ortada bazı işte tartışmaları, kıyaslamaları, ya işte biz Aston Villa'ya bunu yaptık, siz onu yaptınız, deplasmandaydık ama biz olsun, biz ev sahipliğinde yenildik, siz deplasmanda berabere kaldınızların konuşulduğu böyle bir ortam olacak gibi de duruyor orada, ayrı konu. Ama yıllar sonra tabii iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne gidince bunları konuşacağız mutlaka. Fenerbahçe'de rakipler neler yaptığı hatırlatmak isterim geçmeden önce. Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı. Liverpool çeyrek final oynadı. Aston Villa Avrupa Ligi şampiyonluğuyla buraya geldi. Roma Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldı, öyle hatırlıyorum. Şimdi biraz baktığımda Shakhtar Donetsk, onu hatırlayalım. Yarı finale çıktı. Hatta finalin kapısından döndü Arda Turan'la, hatırlayın lütfen. Villarreal Şampiyonlar Ligi lig aşaması ve aynı şekilde Slavia Prag'da Şampiyonlar Ligi lig aşamasında veda etmişti. LASK Linz Avrupa kupalarına katılamadı. Bunu hatırlatalım. Fenerbahçe tarafında bu fikstür, bu durum böyle. Sen nasıl yorumluyorsun? Neler söylersin? Bana itiraz ettiğin bir nokta var mıdır?
0: Çok fazla itiraz ettiğim bir nokta yok. Yani karşılaştırmaları da sevdim aslında. Yani AYK LASK baktığın zaman evet, özellikle Linz'in, LASK Linz'in son oynadığı karşılaşma çok Celtic'e karşı bence müthiş bir karşılaşma. Duygu yükü yüksek. O yüzden ben zaten izlediğimde de biraz daha bence AYK'dan iyi takım olduğunu düşünüyorum. Stuttgart Slavia Prag tarafında Stuttgart biraz daha ağır basacaktır. Villarreal Lille kıyaslamasına baktığımda Villarreal'i izleme şansımız oldu. Galatasaray'la hazırlık maçı da yapmıştı yanılmıyorsam. Yani 4-4-2, klasik 4-4-2 oynayan bir takım. İşte Nicola Pepe'ler, yani orta sahası biraz böyle iki kişiyle bence yenebileceğimiz türden takımlardan birisi Villarreal. O yüzden ben Lille'in daha iyi bir performans vereceğini düşünüyorum. Feyenoord Shakhtar'da da seninle aynı fikirdeyim. Biz özellikle hoca takımlarına karşı Avrupa'da sıkıntı yaşayabilen temsilcilerimiz sıkıntı yaşayabiliyor diye söyleyeyim. O yüzden Shakhtar'ın tehlikesi kadro kalitesinden ziyade, tabii çok yetenekli oyuncuları da var, orası ayrı. Bir yandan da oradan geliyor. Hem Şampiyonlar Ligi kültürü hem de işte Arda Hoca ile beraber bir hoca takımı olmaları burada Fenerbahçe için büyük risk olduğunu düşünüyorum. O yüzden Shakhtar bence daha ağır basıyor Feyenoord'a göre, kadro kalitesinden de ziyade. Roma kesinlikle bence Sporting'den daha ağır basan, tabii sezon içindeki duruma da bakmak lazım taraf. Aston Villa ile içeride oynamak bir avantaj. Burada Galatasaray'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum ama tabii Villa'da son Avrupa şampiyonu, yani Avrupa Ligi şampiyonu. Orada da grupta biraz şanssız bir kura. Liverpool Paris Saint Germain arasındaki kıyaslama, Paris Saint Germain zaten son iki sezonun şampiyonu, çok iyi bir takım. Her anlamda güçlü bir takım. O yüzden Liverpool'un kesinlikle önüne koyuyorum ki Liverpool bu sene nasıl başlayacak Premier Lig'e, işte kadro kalitesi, kadrosunun geriye gitmesi derken biraz sallantıda. Barcelona Atletico Madrid. Yine burada ben şimdi Barcelona çok çok iyi bir takım. Tabii ki biraz daha terazi ağır basıyor ama Atletico Madrid ile Fenerbahçe içeride oynasaydı farklı bir durum söyleyebilirdim ama işte deplasmanda Atletico Madrid bence en zor maçlardan bir tanesi bu bütün saydığımız takımlar arasında. Ama tabii Barcelona daha ağır basıyor diyebilirim terazide bence. Sesimi duyabiliyor musun Berk?
1: Bununla beraber Fenerbahçe'nin rakiplerini konuşalım isterim. Atletico Madrid'le başlayalım tabii. Ömerciğim.
0: Dediğim daha gibi da detaylı Madrid, özellikle deplasmanda yenilmesi
1: sesimi alabiliyor
0: çok zor bir
1: takım. Seste bir problem yaşadık ama Ömercan Özmen

0: Ya geçen yayında da olmuştu, şimdi daha iyi olacak. Onun sesi bana geç geliyor, benim ona geç gidiyor. Peki şöyle biraz daha dikkat edeyim oraya. Bir aç kapı yapacağım. Ömercan, bağladığımız kanalı
1: Tamam.
0: da. Tamam. Atletico Madrid deplasmanında Fenerbahçe neler yapabilir biraz konuştuk. Detaylandırdın kıyaslarken Barcelona ile Paris Saint-Germain ile Liverpool'la bu kıyaslamaları yaparken, ama Fenerbahçe'ye geçmişken biraz da puan olarak ilerleyelim isterim. Fenerbahçe tarafında neler düşünürsün puan açısından Fenerbahçe'nin bu fikstüründe?
1: Atletico Madrid 0 puan veriyorum deplasmanda. Liverpool içeride 0 puan. Aston Villa deplasmanı 1 puan. Roma içeride ilk 3 puan. Shakhtar deplasmanı İngiltere'de oynayacak yanılmıyorsam Fenerbahçe Shakhtar'la 1 puan veya evet 1 puan. Villarreal içeride kesinlikle kazanacak. Slavia Prag yine 3 puan. Last 3 puan. Yani alt taraftaki 3 takıma da 3 puan yazabilirim gönül rahatlığıyla. Shakhtar'ın orada 1 puan mı 3 puan mı? Yani Shakhtar'dan alınacak puan kritik olacak bence Fenerbahçe adına. Roma maçı da Shakhtar Roma orada alınacak mesela mümkünatı olan bir 3'er puandan 6 puan Fenerbahçe'yi çok farklı yerlere götürebilir. Kritik maçlar olduğunu düşünüyorum o maçların, ama yukarıdaki Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa maçlarının hem içeride dışarıda durumları hem de 3 takımın yüksek kalitesinden dolayı Fenerbahçe orada bir 0 puanla yola devam etme durumu yaşayabilir diye düşünüyorum belki.
0: Peki. Ömercan Özmen'le değerlendiriyoruz. Ömercan Özmen'le değerlendirdiğimiz noktada şu ana dek yaptığın yorumlara ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım ve mesajlara geçeyim.
1: Açıkçası söyleyeceğim şey şu, daha tabii maçlar başlamadı ama başlamadan da bu 4 temsilcimizle beraber Avrupa Kupalarında olmak, bizlerin üzerine konuşması, işte dinleyicilerimizin burada yorumlar yapması futbol adına, futbolumuz adına çok keyifli. Bunu söyleyebilirim. Umarım buradaki takımlarımız çoğalacak. Umarım Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarımız çoğalacak. Şu an bunu hissettiğim için bunu söylüyorum seninle muhabbet ederken. Umarım bu yükselerek daha iyi yerlere gidecektir diyeyim belki.
0: Umarım. Berk, kolay gelsin. Bir de bunları fikstüre göre değerlendirmek gerekmez mi demiş dinleyicimiz. Gerekir. O zaman da değerlendiririz. Ama bugünden böyle bu takımlarla karşılaşacağımızı konuşmak, kim kimle karşılaşıyor, nasıl karşılaşıyor onları bilmek kıymetli diye düşünüyorum. Yani dediğiniz gibi mesela Barcelona Galatasaray'a denk geldiği noktada belki işi garantilemiş olacak. Son maçta Galatasaray'la formalite icabı karşılaşacak. Belki de Barcelona da zor bir sezon geçirecek. Eskisi gibi değil dediğimiz noktadan o yorumu yapmaya devam ettiğimiz bir Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray temsilcimiz. Buradan da bakmak kıymetli, ama şimdi haliyle yarınki fikstürü bekleyelim. Tamam, iyi güzel, ama bugünden de bu takımlara, rakiplere bir bakalım istedim. Onu söyleyeyim. Bir dinleyicimiz yazmış. Barcelona'dan 0, Paris Saint-Germain'den 0, Aston Villa'dan 1 puan. Sporting deplasman kesinlikle puan alamayız demiş. Feyenoord 3, Lille 1 puanla 3 puan arasındayım demiş. Stuttgart 1 ile 3 arasındayım demiş. AYK 1 puan demiş. Galatasaray 7-9 puan arası toplar buradan demiş. Fenerbahçe için Atletico'da 0 çeker, Liverpool'dan 1 puan alır. Aston Villa 1 ya da 0 demiş. Roma 3, Shakhtar 3, Villarreal 3, Slavia Prag 3, LASK 3, 13-15 puan alırsa alırız demiş. Bence bu Fenerbahçe'de son kısım biraz iyimser olmuş. Sürpriz çıkacaktır orada. Roma, Shakhtar, Villarreal, Slavia, LASK maçları hepsi 3'er puan olur diyemem. Kimse diyemez bence, hatta dinleyicilerimiz arasında şu an. Beşiktaş'a dönmüş, Bayer 0. Çok da böyle eşit olduğunu düşünmüyorum yorumunuzun. Ali Bey kesin Fenerbahçeli demiş. Bence Fenerbahçe ilk 16'ya kalır bu oyunla demiş. Galatasaraylı bir dinleyicimiz yazıyor. Hüseyin Mecit mesajını iletmiş. Teşekkür ediyorum Hüseyin Mecit. Sağ ol, var ol, güzel dileklerin için. Berk Bey, hayırlı yayınlar. Fenerbahçe'miz Şampiyonlar Ligi'nde liginin tadını sonuna kadar yaşasın. Fakat lig konsantrasyonlu, motivasyonlu, şampiyonluk için kaybetmemesi gerekiyor. Mustafa ben demiş. Yabancı basın yorumlarını Fenerbahçe için oynayacağı takımların hepsine geçen sene ve ondan önceki sene onlarla oynayarak cevap verdik demiş. Birinci torbadan Bayern Münih ve City'yi istiyordum. Diğerlerini yenmiştik demiş. Peki, onları hatırlıyor dinleyicimiz de. Ömercan, teşekkür edeceğim ve yorumları da okuduktan sonra eklemek istediğim bir şey var mı diye soracağım. Tamamlayacağım.
1: Çok teşekkür ediyorum ben. Çok keyifli bir yayın oldu yine. Umuyorum ki ilerleyen zamanlarda da yine Avrupa maceramızda takımlarımızın konuşmaya devam ederiz. İyi yayınlar diliyorum
0: sana. Bu arada Oponk'u soruyorlar stoper için. Fenerbahçe'de savunma oyuncusu bir saat önce İstanbul'a geldi. Neler söylersin diye onu sormuşlar. Onu da geçmiş olmayayım, es geçmeyelim.
1: Tabii 22 yaşında bir oyuncu, kontenjana da uygun. Çok fazla çok detaylı izleyebildiğim bir oyuncu değil. Tabii transfer gerçekleştikten sonra biraz araştırmaya başladım.

0: Yani fiziği iyi, genç ve çabuk da bir oyuncu. Biraz savruk görüntü veriyor aslında. Çok net güvenebileceğiniz hatalara kapalı bir oyuncudan çok biraz daha işte genç, fizikli, potansiyelli ama hataya da açık bir görüntüsü var. Fenerbahçe için yararlı olabilir rotasyonda. Görmek lazım. Zaman zaman işte belki üçlü kurgularda da yararlanabileceği bir oyuncu Fenerbahçe'nin, ama dediğim gibi çok detaylı izleyemediğim için net bir şeyler şu anda söyleyemiyorum. Genel izlenimim üzerinden konuştum ama bu tip genç transferler önemli olacaktır bence takımlarımız için.
1: Teşekkür ediyorum Ömercan. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum
1: Sağ ol.
0: Mert.
1: Ömercan Özmen'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Parantezin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Saatimizi de aşmışız ama güzel oldu. Keyifli oldu. Galatasaray hedefi kesinlikle ilk 24 olmalı Galatasaray için. Rafael Leao takıntısı Galatasaray için çok ciddi sorun yaratacak. Sol stoper, kanat ve forvet almadı henüz Galatasaray demiş. Abi Galatasaray'da stoperde Abdülkerim varsa Barcelona, Paris Saint Germain beşlik yapar. Adam 100 kilo güreşçi gibi her arkadan gelen önüne geçiyor. Bir de kaptanlık şaka gibi ya demiş Galatasaraylı bir dinleyicimiz. Zira profil resminden bunu anlıyoruz. Teşekkür edelim mesajlarınız için. Sağ olun diyelim. Haber masasında yeniden buluşacağız. Orada görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
3: Reklam.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
6: Futboldan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer. DigiFutbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir. Bugün İbrahim Yavuz ve Aydın Cingöz'le beraberiz. Abiler hoş geldiniz.
7: Selamlar, hoş bulduk.
8: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk.
6: Nasılsınız?
7: Teşekkür ederiz. Sen nasılsın?
8: Sen nasılsın?
6: Ben çok iyiyim. Çok iyiyim.
7: Herkes çok iyi.
6: Aynen, çok huzurlu bir akşam geçirdim. Rahatlıkla uyudum. Maçla başlayacağım tabii ki. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi hasretini bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına geçti. Lyon'u 2-1 ile eleyerek. İsterseniz bir maçın değerlendirmesiyle başlayalım. Sonrasında zaten birçok konumuz olacak. İbrahim abi seninle başlamak istiyorum. Maçın bir genel analiziyle, beklediğimiz bir Fenerbahçe vardı sahada. Yani bu oyunu oynaması gereken bir Fenerbahçe vardı ve bu oyunu da oynadı. İstersen sözü sana vererek başlayalım.
7: Evet, beklediğimiz ama bugüne kadarki oyuna baktığımızda aslında ben bu kadar güçlü Fenerbahçe oyunu beklemiyordum. Yani oyuncu kalitesi üzerinden evet, ama bugüne kadar oyun organizasyonuna baktığımda açıkçası biraz beni şaşırttı. Yani bu kadar kısa sürede Konya maçını izledik. Ondan önceki maçları hatırlayalım. Bu kadar kısa sürede oyuncuların performansının bu kadar yüksek seviyede olması Fenerbahçe adına dün akşamki oyunda bence en belirleyici hadise oldu. Ki mesela Vedat Muriç'in performansı, Oğuz'un performansı, ki Oğuz'u şöyle ayırabilirim. Oğuz bir planla dün kadroya gönderilmedi değil mi? Sahaya gönderilmedi. Yani bugüne kadar Kerem'le sürekli orada bir organizasyon deniyordu Fenerbahçe. Ki Oğuz'un performansının, çünkü işin takım savunma kısmı evet Kerem onu yapabiliyordu ama oyunun bütününde hücum organizasyonlarına katkı sağlama, bir de Arşi Brown'la o işi yapma konusunda problem yaşıyordu Fenerbahçe. No. Herhalde Arşi Brown da Fenerbahçe'de kusursuza yakın bir oyun oynamıştır. Uyum anlamında şahane bir uyum vardı. Ya bütününe baktığında ya şu eksik kaldı diyebileceğim bir Talişka'yı söyleyebilirim ki ona da şaşırmadım. Çünkü bugüne kadar Talişka Fenerbahçe organizasyonlarında, hele hele böyle güçlü maçların neredeyse tamamında yoktu. O yüzden ona da şaşırmadım. Ama bu çok önemlidir. 18 yıl sonra Fenerbahçe, yani 12 yıl şampiyon olamamış, 18 yıl Şampiyonlar Ligi'ne gidememiş bir takımdan bahsediyorsun. Ve bu kadroların sürdürülebilir ekonomi konusunda devam edebilmesi için sürekli oralarda olman lazım. Yani Aziz Yıldırımlı Fenerbahçe bir kere o planlamanın en tepesindeki işi halletti. Bu çok önemlidir ki bunun yansımalarını da ligde olmasını bekliyoruz normal olarak. Yani şey, asla katılmam ya, şimdi Fenerbahçe gidecek orada yıpranacak. Bu kadar önemli oyuncuları da o yüzden veriyorlar. Tabii ki yıpranacak ama rotasyon da burada belirli.

0: belirleyici olacak. Senle yayın öncesi konuştuğumuz değil mi? Diğer oyuncuların, özellikle yerli oyuncuların varlığı burada çok daha değerli hale gelecek. Artık diğerlerinin dinlendiği ortamda İrfan Can'ın, İsmail'in ya da diğerlerinin alıp bu oyunu aynı seviyede tutması gerekiyor. Ben çok mutlu olduk bir kere, onu söyleyelim, ama
1: Evet.
0: beklentimiz, çünkü bu oyuncu kalitesi bunu vaat ediyor. Fiziksel anlamda o işi hallettiğinizde bence Fenerbahçe o işi götürebilir yani.
1: Peki ya Aydın abi, sen neler söyleyeceksin?
2: Ya şimdi oyunla ilgili İbrahim Yavuz'u bir değerlendirdi, oraya çok girmek istemem ama şu bıraktığı yerden, bu rotasyon meselesine şunu söyleyeyim sadece. Şimdi Fenerbahçe'de bir değişim var, tamam mı? Fenerbahçe değişti. Yani bugün ben bazen işte buraya gelirken de bir iki yere de gitmiştim. Ondan sonra sokakta da insanları görüyorum. Bazen işte bir konuşuyoruz, ediyoruz. Fenerbahçelilerde böyle bir uyanış oldu. Bir değişim var bir kere.
1: Doğal olarak.
2: Oyuncularda ben öncelikle yerli oyuncular üzerinde söylüyorum. Rotasyon meselesinde söylüyorum. Herkesin bunun bir kere bir bilincinde olması lazım. Ama ben daha çok aslında bugünkü şeyi, Fenerbahçe'nin geldiği noktayı, psikolojik hali biraz daha anlatmak isterim. Çünkü biz Fenerbahçe'de ben 2018 kongresini yerinde izledim. 2024 kongresini yerinde izledim. Geçen seneki kongreyi yerinde izledim ve bu seneki kongreyi de yerinde izledim. Ve biz buralarda çok defa işte Fenerbahçe'nin kongrelerini, Fenerbahçe'de sorunlar ve çözümler üzerine yayınlar yaptık. Burada altı özellikle çizilmesi gereken noktanın bir kere şu olduğunu söyleyeyim. Bak, Fenerbahçe'nin bugünkü farklılığının nedeni öncelikle zihniyet. Hatta ben dün öyle bir tweet attım. Yani Fenerbahçe zihniyetini değiştirdi. Aziz Yıldırım'la kaybettiği değerlerini ve zihniyetini Fenerbahçe'nin geri kazandığını tekrar söyleyeyim. Şimdi özellikle Aziz Yıldırım'ın son dönemine çok vurgu yapılıyor ve ben seçim döneminde de defalarca bunu konuştum. Aziz Yıldırım dönemini ikiye ayırmak lazımdı. 2011'e kadar Aziz Yıldırım dönemi, 2011'den sonra Aziz Yıldırım dönemi. Ve 2011'den sonraki Aziz Yıldırım döneminde de kimse kusura bakmayacak. Fenerbahçe 2018'de 2026 yılındaki, yani o 8 yıllık süreçle Aziz Yıldırım'ın 2011-2018 arasını düşünürsek, Fenerbahçe bütün o büyük badireye rağmen az buz değildir. Birazdan hakemler meselesine gelince de
1: geleceğiz.
2: konuşacağız. Hiçbir şekilde, hiçbir dönem bu kadar ezilmemişti abi. Bu bağırıyordu zaten. Ve Fenerbahçe Kongresi de bunun bir artık farkına varmış ve Aziz Yıldırım'ı 20 yıl sonra, yani 20 yıl başkanlık yapmış, yuhlanarak yollamış ve sen ya biz yaptık sen etme diye talepte doğmuş. Sonra Aziz Yıldırım'ı tekrar başkanlık koltuğuna getirdiler. Şimdi Fenerbahçe'nin bugün Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının birincisi bir Fenerbahçe'nin kendine gelmesiyle ilgili bir durumu var. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani tekrar bir Fenerbahçe'nin kendine gelmesi, Fenerbahçe'nin kendini hatırlamasıyla alakalı bir durum olduğunu söyleyeyim. Özellikle bunu niye söylüyorum? Şu açıdan söylüyorum. Çünkü Fenerbahçe bu. Fenerbahçe güç. Fenerbahçe kitleyi arkasından taşıyan takımlardan bir tanesi ve her zaman hedefli olan bir takımdan bahsediyoruz. Ben çocuktum, gençtim. Böyle bir Fenerbahçe vardı. 2018'den sonra ise maalesef bunu kabul edeceğiz. Tepe taklak giden bir Fenerbahçe. Şimdi seçim döneminde Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım yarışıyor. Ve işte Hakan Safi özellikle transferler ve parayla anlatıyor meseleyi. Ben özellikle seçim dönemi de dahil olmak üzere Fenerbahçe'nin, ki buralarda çok defa yayın yaptık. Bak, parayı her zaman bulursun ama önemli olan yönetmek. Dolayısıyla ben geçmişe bakıyorum. Aziz Yıldırım'ın yaptıklarına bakıyorum. Referanslara bakıyorum. Yapmak istediklerine bakıyorum. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ı çağırıyordu. Ve Aziz Yıldırım'ın gelişiyle Fenerbahçe'de ne değişti? Al bir, Şampiyonlar Ligi'ne girdin. Şöyle madde madde gidersek. Aziz Yıldırım geldi, dedi ki ben, dedi, 3 şey yapacağım dedi. Yani ana 3 tane hedef var. Bir, iyi bir takım var, iyi oyuncular var. Takımın bir nüvesi var. Buna iyi eklemeler yapmak lazım. 4 tane kaliteli oyuncu alacağım dedi. Aldı mı?
1: Aldı.
2: Aldı. İtiraz edebileceğim bir oyuncu var mıdır? Belki bu Lukaku konusu biraz uzadı. Onu da ayrıca konuşuruz. Aldı mı? Aldı. Devam ediyorum. Ne dedi? Şampiyonlar Ligi'ne gireceğim. Şimdi Muzaffer, sen de burada çok defa yayın da yapıyoruz. Hep şu konuşuluyor. İşte Avrupa dönüşleri öyle oluyor, böyle oluyor. Baba, önce orada olacaksın.
1: Kesinlikle.
2: Ve benim bak bildiğim şeyi söyleyeyim. Bir, 4 tane oyuncu alacağım dedi. Spor Dijital yayınında Aziz Yıldırım çıktı, dedi ki Fenerbahçe yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde yok. Hedefimiz Fenerbahçe'yi önce Şampiyonlar Ligi'ne sokmak. Üçüncü hedefse lig şampiyonluğu. Abi şimdi biri yaptı mı? 4 tane oyuncu aldı mı? Aldı. Bak, bu bir zihniyettir. Hedef koymaktır. Ve Fenerbahçe mutlaka

0: yetiştirmelidir de Ali Koç döneminde özellikle Fenerbahçe oyuncular da buldu sattı, orada ciddi bir ekonomi yarattı ama Fenerbahçe'de Fenerbahçe'yi taşıyabilecek oyuncular oynar. Zihniyet budur bence. Sen yıllarca top oynadın. Şimdi bu gelenler bu tarz oyuncular mı? Bu tarz oyuncular. Aziz Yıldırım niye mesela şunu tartışalım? Aziz Yıldırım niye mesela burada risk barındırabilecek oyuncu almak yerine burada tecrübeyle Fenerbahçe'yi kısa sürede hedefe götürebilecek oyuncu tercihi yapıyor? Çünkü geçmişten bildiği var. Şampiyonlar Ligi'ne soktu mu Fenerbahçe'yi? Soktu. Bak, bu Fenerbahçe'de zihniyet farklılaşmasının, Fenerbahçe zihniyetinin geri gelmesiyle alakalı bir şeydir. Yönetmekle alakalıdır. Herkes Fenerbahçe acaba Şampiyonlar Ligi'nde olursa ne olur, çok yıpranır falan filan. Aziz Yıldırım'ın en başından beri tavrı şuydu ve takıma verdiği de buydu. Bu takım Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Burası bizim için çok önemli. Bak, bunu başardığın zaman işin renginin nasıl değiştiğini görebiliyorsun. Sokak ve Türkiye Fenerbahçe'yi konuşuyor. Fenerbahçeliler mutlu ve başka bir hikayenin başlangıcını da beraberinde getirecektir. O yüzden ben burada önce değişime ve Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'nin girmesini bir değişimle ele almak gerekir. Çünkü bu önümüzdeki yıllarda bütün kulüpler açısından da geçerli bir mesele. İrade önemlidir. Yapmak istediklerin önemlidir. Hedef koyacaksın. Çünkü abi sen önce savaşı zihinde kazanırsın. Yani zihninde eğer ikna kabiliyetin yoksa, kendini ikna edemiyorsan, kararlılığın yoksa, öyle olur böyle olur yoksa noktasındaysan işi çeviremezsin. Bu adam kararlı bir adam. Yapmak istiyor. O kararlılık çerçevesinde de hamleler yapıyor. Kusursuz bir plan yoktur. Yanlışlar da vardır, hatalar da vardır. Herkesin hayatta yanlışları var ama doğruya sahip çıkmak önemli. Aziz Yıldırım diyor ki kardeşim bu işin doğrusu bu. Hatta şunu söyleyeyim, ben Aziz Yıldırım'ı şeyden sonra, neydi, Fenerbahçe'nin divanından sonra aramıştım. Azerbaycan'daydı. Tam o sırada da ya o aralıkta da Fenerbahçe'nin kura çekimi, yani rakip kim olacak? Neydi? Sparta Prag'tı galiba. Sparta Prag mı? Lyon mu?
1: Lyon mu? Evet,
0: ondan sonra dedi ki başladı mı kura dedi. Yok dedim, yani bir 10-15 dakika sonra başlayacak. Azerbaycan'da bir iş için gitmiş. İnşallah Lyon, yani Sparta Lyon gelir dedi.
1: Sparta çünkü, Prag mı gelir dedi?
0: Hayır. Lyon inşallah mi? Sparta Prag Lyon galibiyle oynar. Yani beklentisi o. Mesela Bodo Glimt'i istemiyordu. İrfan 25'te anlatıyor bunu. Kafasında şey var. Fenerbahçe bunları yeler. Yani Lyon Sparta'yı geçer. Biz de Lyon'u geçeriz. Şimdi bu bir tahmin midir? Tahmindir. Ama oraya çalışmakla alakalı bir şey. Konan hedefle alakalı bir şey. Doğru hedef, doğru planlama, Fenerbahçe'nin kendisini hatırlaması. Bir de kardeşim burada sen takıma ne diyorsun? Takımdan ne istiyorsun? Anlaşırken neler söylüyorsun? Fenerbahçe'nin bugünkü bu noktada oluşunun ve bundan sonrasını hep birlikte göreceğiz. Ama önce zihniyetini değişmesiyle alakalı bir durum var. Fenerbahçe zihniyetini değiştirdi. Geçen yıla gidelim. Fenerbahçe ondan önceki yıla gidelim. Şimdi Lille miydi abi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ni kalamadığı Cenk Tosun'un Mourinho zamanıydı.
2: Lille. Önce Lille sonra Lille. Benfica.
0: Evet. Şimdi Lille eleyebilir miydi? Olabilirdi. Olmadı. Yetti. Dönüyoruz Benfica'ya. Olabilir miydi? Olmadı. Kafa kafaya oynandı. Olmadı. Ama ne oldu geçen sene? Ne oldu geçen sene? Bak, bu kararlılık önemlidir. Gelelim, bak buradan tam transferin ne kadar değerli olduğu ortaya çıkıyor. Fenerbahçe yönetimi göreve geldiğinde ve geleceği dönemde sürekli şunları söylüyor. 4 tane oyuncu alacağız. 2 santrafor, 1 stoper, bir de kanat oyuncusu. Fenerbahçe, orada tabii Fenerbahçe'nin planladığı gibi işler gitmedi ama Vedat Muriç'i niye bu kadar erken aldı?
1: Santrafor sorunu vardı çünkü.
0: Santrafor sorunu vardı. Şampiyonlar Ligi'ne girmemiz lazım. Biz hızlıca bu işi çözelim. Orada talihsizlik ne oldu? Vedat'ın sakatlanması oldu. Doğru mu? Doğru. Vedat sakatlandı. Devam ediyoruz. Hemen ne yaptı? Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe maçlara hazırlanırken, maç takvimi gelmeden, maçlar gelmeden Ake'yi getirdi mi? Getirdi. Grimut'u getirdi mi?
2: Bence
0: getirdi.
2: İkisi.
0: Devam ediyorum. Müthiş. Cihan Kamerçık dedi ki golcü konusunda. Lukaku'dan henüz istediğini alamadı ama zihniyeti anlatıyorum ben. Playoff'lardan önce golcüyü getireceğiz dedi. Orada Fenerbahçe çok düşündü. Bir kanat forvet mi alalım yoksa gerçekten merkezde oynayabilecek bir golcü mü alalım? Orada ben zihni değiştiren şeylerden birinin de Vedat'ın bu sakatlığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada net bir golcüye ihtiyacım var. Birazdan sen orayı anlatırsın. O noktaya geldiğimizde bu golcü meselesinin Fenerbahçe açısından ne kadar önemli olduğu bir kez daha, her takım açısından bir kez daha olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi geçen seneye gidelim. Yani bunu öyle ısrarla ben eleştiri yapmak için söylemiyorum ama doğruları yaparsanız iktidarınız devam eder. Aziz Yıldırım dünkü çocuğu.

0: değil. Bak şunu söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe Haziran'da seçime girecek. Doğru mu?
1: Aynen.
0: Doğru. Ve biz neyi konuşuyorduk? Fenerbahçe şampiyon olamazsa 20 yıllık Aziz Yıldırım, bak bu da yapamadı noktasına gelinecek. Ve Aziz
1: Eyvallah.
0: Yıldırım seçimlere girse dahi kaybederi konuşuyor muyduk? Konuşuyorduk. Herkes konuşuyor muydu? Konuşuyordu. Şimdi ben buradan soruyorum. Fenerbahçe seneye seçime girecek. Fenerbahçe diyelim ki şampiyon olamadı. Aziz Yıldırım seçime girdiğinde karşısındaki net kazanır diyebilir misiniz?
1: Ben diyemem.
0: Diyemezsiniz. Aziz Yıldırım aynı zamanda iktidarını çok daha güçlü hale getirmiştir. Akıllı adam nerede nasıl hamle yapacağını biliyor. Niye bunu söyledim? Geçen yıllarda şimdi Ali Koç geldi ama yapamadı. Ve 2018 koşullarını ben düşünüyorum. Öyle bir hava vardı ki, öyle bir atmosfer vardı ki adama da ayıp edildi. Aziz Yıldırım da yıllarca bunu söyledi. Ve 8 yıl boyunca sorunu çözemeyen maalesef bir Ali Koç yönetimi vardı. Bu kendisine de zarar verdi, Fenerbahçe'ye de zarar verdi. Ya arkadaş, bunu niye özellikle anlattım bu çerçeveyi? Geçen sene Fenerbahçe'ye gidelim. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe önce Feyenoord'u galiba. Feyenoord'u eledi. Orada iki tane mi oynadı geçen sene
1: İki
0: Fenerbahçe?
1: tane.
0: İki tane oynadı diye hatırlıyorum. Sonra Benfica ile karşı karşıya geldi. Ya bu Feyenoord maçları döneminde, transfer döneminde Fenerbahçe'de tek bir gündem var. Hakan Safi gidiyor geliyor. Kerem gelecek mi gelmeyecek mi?
1: Evet.
0: Sen Kerem'i ne zaman getirdin?
1: Elendikten
0: Şampiyonlar Ligi'nden
1: sonra.
0: elendikten
1: Ve
0: sonra.
1: onun golüyle.
0: Kerem ne
1: Golü de
0: yaptı?
1: Kerem
0: Seni
1: attı. Onun
0: eledi
1: golüyle.
0: geldi Fenerbahçe'de forma giymeye
1: Mourinho oraya
0: başladı.
1: gitti.
0: Kerem gelseydi kesin olarak Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndedir demiyorum. Ama ya arkadaş bak, burada yaptığın doğru bir planlamanın
1: Tabii.
0: sonuçlarını görüyorsun.
1: Çok doğru.
0: Orada yaptığın geç kalınmış bir hamlenin planlamasını görüyorsun. Şimdi Fenerbahçe'nin her şeyden önce zihnen öne açılmıştır. Kafası değişmiştir. Aziz Yıldırım değişen bir adam, kararlı bir adam. Mesele yönetmektir, yönetici olmaktır. Ben Aziz Yıldırım'ın iyi bir yönetici, güçlü bir yönetici olduğunu düşünüyorum. Ve ben bugün Fenerbahçe'nin bu noktada oluşundaki temel anlayışın, burada kimseye haksızlık etmek istemem. Hocanın yaptıkları vardır, oyuncuların yaptıkları vardır. Ama önce bu anlayışı oluşturacak ekonomiyi yaratıyor musun? Anlayışı yaratıyor musun? Adamı ikna ediyor musun? Ediyor musun? Mesela
1: Tamam.
0: buralarda var mısın? Örneğin şu çok değerli bir sorudur. Çok değerli bir sorudur. Bu Greenwood transferi sırasında, özür dilerim biraz uzadı ama
1: Yo,
0: bu mesele
1: estağfurullah.
0: önemli. Bunu bana o zamanlar, ya bu Greenwood'un Fenerbahçe'ye geldiği dönemde, çünkü transferi çok zor bir transferdi. Dört ayaklı olması lazım. Üç ayaklı bir transferdi. Dört ayaklı, özür dilerim. Marsilya var. Manchester var. Hatta Aziz Yıldırım'a göre Fenerbahçe geç bile kaldı. Daha hızlı bitirmeliydi şeyi. Greenwood'un
1: Greenwood.
0: işini daha hızlı bitirmeliydi. Bitirmeliydi yani. Gereksiz uzadı görüşünde. Sonunda aldı. Marsilya vardı. Manchester United vardı. Neydi? Hetafe vardı. Onların da bir payı
1: Evet,
0: varmış.
1: Getafe
0: Bir de
1: vardı.
0: oyuncunun kendisi var. Ve bunu bana doğrulayan Fenerbahçe'nin yetkilileri. Oyuncunun kendisinin %8'lik bonservisinde şey hakkı var. Daha önce de bunu konuşmuştuk. Bonservis yani bir yere gitti ya şey Greenwood. Bonservis kaç para? 39 milyon ya. 39 milyonun %8'i şeyin
1: Greenwood.
0: Greenwood'un.
1: Evet.
0: Ve transfer özellikle tabii abi, bu paralar da az buz paralar değil. Fenerbahçe 50-55'lerden başlıyor, aşağıya çekmeye çalışıyor. Ve abi oyuncuyla görüşüyorlar. Oyuncu hakkından vazgeçiyor biliyor musun? Ne
1: Evet.
0: koyduruyor?
1: Başarılı olmalı.
0: %5'lik bir sonraki satıştan
1: Sağ.
0: kardan pay koyduruyor. Bak kardan pay
1: Evet.
0: koyduruyor. Şimdi bak, bu adam deseydi ki buradaki atmosferi de okuyor. Ya arkadaş, ben zaten beni istiyorlar. Ben gideceğim oraya oynayacağım. Şimdi diyelim ki Fenerbahçe beni 2 sene sonra sattı. 25'e sattı. Benim cebime 5 kuruş para girmeyecek. Ama ben önden %8'lik 39 milyon dendi ya mesela. 39 milyon. Yüzde işte toplam hikaye oydu. 45 milyona falan gelecekti. 4-5 milyon euro cebine koyacaktı. Bu adam bunu kabul etti ve Fenerbahçe'ye geldi. Burada bir ikna meselesi var. Anlatma meselesi var. Adam yoksa bu parayı isterdi. Zihniyet önemlidir. Yapmak istediklerin önemlidir. İrade önemlidir. Fenerbahçe tekrar geçmişteki iradesine ve kararlılığına kavuştu. Doğru planlama yaptığın zaman eksikler vardır. Bu sonuçları alıyorsun. Bir de şu var tabii, özür dilerim uzattım.
1: Tamam abi.
0: Bugün Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'la Şampiyonlar Ligi'ne girmesi demek aynı zamanda Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın Türkiye'de 3 Temmuz kumpasından ötürü Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne yollamayanlara tokattır. UEFA'nın tavrına tokattır. Ama o UEFA'nın tavrının ben Fenerbahçe'ye karşı hala devam ettiğini düşünüyorum. Onunla birazdan hakemler konusunda konuşacağız.
2: Peki onu konuşacağız. Bu detaylar önemli tabii. Bundan sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdikten sonra ne yap?

0: ne yapacak, nasıl transferler yapacak onu da konuşacağız ama birazcık da saha içine konuşalım istiyorum. Özellikle kadro tercihi İbrahim abi, onu sormak istiyorum sana. Dün Oğuz Aydın tercihiyle beraber aslında birçok taraftar ya Oğuz Aydın hani doğru bir tercih mi değil mi diye tartışırken maçın önünde Oğuz Aydın gösterdiği performansla hakikaten neden orada olduğunu kanıtlar nitelikte bir oyun oynadı, oyun sergiledi. İstersen bir kadro tercihiyle başlayalım. Sen şaşırdın mı mesela Oğuz tercihine?
1: Ya şöyle, ya Nene olacaktı ya Oğuz olacaktı. Yani ikisi de aslında benim için, ki Nene'yi zaten sen biliyorsun yani, evet, geldiğinden beri onunla ilgili düşüncem. Hiç Nene'nin olmadığı her organizasyonu da kabul ederim ben, yani hiç itirazım olmaz. Onun dışında en çok itiraz ettiğim konu tabii ki Talisca. Yani bu kadar olumsuz deneyimi olan bir oyuncuyla ne planlıyorsun ya? Neyle karşılaşacaksın? Ya olmamış ya. Denemiş olmamış. Benim dün akşamla ilgili en büyük itirazım buydu. Hatta maç önü televizyonda yaptığım programda şey dedim. Yani bu Talisca'dan burada vazgeçeceksin. Sayısal anlamda orta sahada hem enerji anlamında İsmail'i oraya koyacaksın. En azından seni ayakta tutacak ki şu izlediğimiz oyuna İsmail oyunu eklenmiş olsaydı o son dakikaları falan yaşamazdın da daha da rahat o işi bitirirdin yani. Maalesef o tercih de biraz belirleyici oldu ki oyuncu değişikliklerine de geliriz birazdan. Orada da evet, bence çok ciddi problemler vardı ama onun dışında oyunun bütününde başka bir alternatif yoktu.
2: Abi ilk yarı yani, özellikle ilk yarı müthiş darmadağın etti yani, çok iyi bir oyun.
1: Ya
2: çok
1: işte ben mesela burada hani bilmiyorum ne kadar doğru bulurlar ama teknik direktörden bu oyunun çıktığını düşünüyorum. Bu tamamen bireysel oyuncu yeteneğiyle halledilen bir problem. Mesela dışarıdan teknik direktör oyunu dediğimde başka bir şey çıkar. Mesela Kerem yok. Hatta bir arkadaşımız sordu. Şahane bir soruydu. Hocam Kerem'in asansiyonun olmadığı yerde formasyonla ilgili, dizilişle ilgili bir planınız var mı dedi. Başta anlayamadım dedi. Sonra işte her oyuncu
2: değerli. Mesela doğru.
1: Abi formasyonla ilgili bize hem zihnimizi açacak ya da ya evet bu pencereden de bakılabilirmiş diyeceğim ben bir şey görmedim ki. Ya Nene olacaktı ya Oğuz olacaktı. Eğer gerçekten burada teknik direktörle ilgili bir şey konuşacaksak madem bu Oğuz bu durumda, biz niye bu Kerem'le bu kadar uzun süre problem yaşadık Fenerbahçe'de? Neden en kötü olduğu dönemde bile şu Oğuz'u yap burada bir deneyeyim demedin?
2: Bu da bir aslında şey değil midir? Yani işte o denemeler ya da doğru zamanda bir şekilde fırsatlar geliyor, İşte. Kullanıyorsun. Bazen şöyle oluyor, bence bu çok oluyor zaten Türkiye'de. Yani
1: İşte bu Türkiye aslında
2: zorunluluk seni başarıya
1: doğru yola götürüyor.
2: Doğru yola
1: başarıya evet, doğru. Bu doğru değil. Yani Türkiye'de transfer yasağı olan kulüplerin tamamına bak, bir sürü oyuncu çıkıyor oradan. Baktığın zaman yetiştirmiş mi yetiştirmiş ama planla yapmamış ki, transfer yasağı varmış, o zorunluluk seni doğru yola götürmüş. Burada da benzer bir durum var. Benim söylemek istediğim şu. Kerem varken de Oğuz'la ilgili bir oyun inşa etmiş olsan evet senin üzerinden bir şeyler okuyabilirim. He. Ya da orta sahada sayısal anlamda daha kalabalık bir oyun bize dün seyrettirmiş olsun.
0: Yani mesela bu zamana kadar Kerem konusunda rotasyona gitseydin Oğuz Aydın gibi diyorsun.
1: Evet derdim yani. Ya hoca aslında antrenman analizi önemliymiş. Bak Oğuz'u da hazırlıyormuş. Kerem ama de burada beklerken bir plan yapmış.
2: Tamam da burada da şu var bir taraftan. Yani burada abi biz Oğuz Aydın'ın Gençler Birliği maçında da izledik. Yani Fenerbahçe'nin kırılmasına neden olan maçta o da vardı. Kerem yoktu, Oğuz vardı. Ya bu burada bir oyuncularla ilgili özellikle buna katılıyorum. Yani muazzam bir maç çıkardı. Hatta bence ukalalık yapmak istemem ama bence dünün hatalarından bir tanesi abi Oğuz bu kadar iyi oynarken şeyi niye çıkarıyorsun? Oğuz'u niye çıkarıyorsun? Niye Nene'yi koyuyorsun? Hatta buna bir özür dilerim bir örnek anlatayım. Aykut Kocaman anlatmıştı bunu. Fenerbahçe geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'nde kime elendi? Aston Villa mı elenmişti abi?
0: Aston Villa evet.
1: Aston Villa Nottingham'a elendi.
2: Nottingham'a mı elendi?
0: Geçen sezon Nottingham'a doğru.
2: Nottingham mıydı? Nottingham. Burada 3-0 mı kaybetmişti Fenerbahçe?
1: Evet. Deplasmanda da 2-0 öne geçti. Değil mi? Evet. Öyle bir şey oldu. 2-1 mi kazandı? Öyle bir şey.
2: Öyle bir şey oldu. Öyle hatırlıyorum. Yani o maçla ilgili evet, gördüğü şeyi anlatmıştı.
0: 3-0 kocaman kaybetmiş. Orada 2-1 yenmiş.
1: 2-1 kazandı.
2: 2-1. Önce 2-0 öne geçti. Burada kaybetti. Evet, hatta Skriniar falan galiba sakatlanmıştı o
1: yok,
2: maçta.
1: Yok şeye gitti ya. Orada da rotasyon gibi bir durum vardı ya.
2: Gitti ama
1: yani.
2: Doğru. Ama şöyle bir durum. Hocam gözünden anlatıyorum meseleyi. O maçta ya diyor maç başladı. Oğuz Aydın 11'de. Fenerbahçe 1'i attı. 2'yi attı. Ritim yakaladı. Muazzam gidiyor diyor. Yani Fenerbahçe belli yani 2-0, 3-0 ilk maçı kaybetmişsin, 2-0 maçı alacaksın ve diyor yapmaması gereken bir şey yaptı Tedesco. Oğuz Aydın oyundan aldı diyor. Yani oyuncu ritmini yakalamış, oyun yakalanmış, üstüne gelecek. Bu bir şeydir tabii hocanın bakış açısı, değerlendirmesi. Yani dünle ilgili bence hatalardan bir tanesi bu kadar iyi oynayan Oğuz Aydın olması. Ama Oğuz Aydın'la ilgili de şöyle bir durum var. Abi Gençler Birliği'nin bu adamı vardı.

0: Gerçi orada gol pasını veren oyuncu muydu? Öyle yanlış mı hatırlıyorum? Talişka'ya gol pasını veren herhalde oydu. Ama bu bir kazanımdır sonuç itibariyle Fenerbahçe
1: İşte
0: adına.
1: kazanım mı
0: Önemlidir.
1: bilmiyoruz işte. Kazanım olup olmadığını zaman bize gösterecek.
0: Evet.
1: Ben öyle olduğunu
0: Ya bu
1: düşünmüyorum.
0: var mı
1: Ben
0: sonuç itibariyle Fenerbahçe'de? Böyle bir oyuncu, böyle oynayacak bir oyuncu var mı?
1: bunun şöyle zaten bunun
0: Var.
1: genel bu çocuğun genel sıkıntısı ne? Buna oynama ritmini kimse vermedi. Bu iyi oynuyor. Bir maç kötü oynayınca hemen kenara alıyorlar bu çocuğu. Bu çocuk oyun ritmi yakalayamadı. O yüzden Oğuz'la ilgili hep şey diyoruz. Arkadaş güvenelim mi güvenmeyelim mi bilmiyoruz. Çünkü bir teknik direktör teslim olup devam etmedi. Tedesco da yaptı, Mourinho da yaptı. Şimdi göreceğiz İsmail Hoca'da. Yani çünkü maçın en etkili oyuncularından biriydi. Yani bu tamamen o bahsettiğim çaresizlikle alakalı bir durum mu yoksa planla alakalı bir durum
0: Ama
1: mu?
0: 25-30 milyon euroluk gelirin de ana
1: Çok
0: etkenlerden bir
1: önemli
0: tanesi
1: bir
0: oldu yani.
1: parçası ki
0: Yani
1: belirleyici
0: onu
1: zaten
0: söyleyeyim.
1: belirleyici olan o olacaktı. Çünkü bak maçtan önce herkesle ilgili hepimizin bir öngörüsü vardı. Mesela Archie Brown, Akeş, Skriniar, Kante, Guendouzi, Muriç, Greenwood değil mi? Hepimizin onlarla ilgili bir öngörüsü. Hatta Talisca bile yani olmayacağını bir öngörebiliyorduk burada. Olursa bizim için sürpriz olur. En ne olacağı belli olmayan oyuncu Oğuz'du ve belirleyici olan da o oldu oyunda. Bu
0: Kesin.
1: çok önemlidir yani.
0: Çok iyi
1: Şimdi
0: oynadı.
1: bir tane oyuncu başka bir yere oyunu götürmüş olsaydı olumsuz anlamda seni ciddi olarak orada eksik bırakırdı. Çünkü oyun hem Oğuz'u hem Talisca'yı kaldırmayacaktı. O zaman başka bir şey ortaya çıkacaktı ki ona rağmen bak ikinci yarıya gel. Hatta radyoda Berk'le konuştuğumda şöyle bir yorum yapmıştım. Şimdi bunlar Levent'le Archie Brown'u deniyorlar Oğuz'la. Oradan bir şey alamadıklarını anladılar. Hem Oğuz'la olan uyumu hem enerjileri. Onlar ikinci yarı tamamen bizim sağ tarafımıza Semedo'nun olduğu yere bir oyun inşa ediyor. Bu böyledir zaten. Analizi niye yapar teknik direktör? Ya da oyuncu da. O teknik direktörü de bırak. Biz sahada beraber oynuyoruz. Deniyoruz senin üzerinden olmuyor değil mi? E ne yapıyorsun ister istemez o pası atacak oyuncu olarak? Baba ben burayı deniyorum olmuyor. Bu tarafı zorlayalım. Oradan da sağlıklı geri bildirim aldığında sürekli onun üzerine oyunu inşa ediyorsun. E senin de teknik direktör olarak oradaki planın eksik. E onu da senin öngörmen lazım. Bu şey değil mi yani hani tez, antitez hani bir şey üretiyorsun
0: Tabii.
1: o karşılık veriyor sonra senin yeni bir şey üretmen lazım. Teknik direktörlük böyledir. Şimdi benim İsmail Kartal'la ilgili çok fazla itirazım var ki maç sonuyla ilgili istersen şöyle söyleyeyim.
2: Buyur abi.
1: Benim için bu maç tamamen bir Aziz Yıldırım neden Fenerbahçe'nin çok ciddi kanayan yarasıydı stoperle ilgili sorunu. Hemen o işi bitirdi. İki Greenwood bu anlamda çok önemli
0: En
1: bir
0: iyi maçı oynadı der misin?
1: derim en iyi
0: Yani
1: maçını oynadı. En
0: geldiğinden beri en iyi
1: sağlıklı
0: maçını.
1: en doğru maçını oynadı yani.
0: Çok da güçlenmiş.
1: Greenwood yani. Şimdi baktığın zaman bu bir kulüp başkanının bir takıma kazandırıcı ve şeyi de unutmayalım.
0: Neden?
1: Ederson burada yoktu.
0: Yoktu.
1: Gelir gelmez Ederson'la belli ki orada iletişim konusunda onu da ikna etmiş. İzlediğim en iyi Ederson oyunlarından biriydi. Ligde de benzer bir durum var. Bu tesadüf olabilir mi ya? Seni kafada bitirmiş bir oyuncu, senin başkanın seçim öncesi bir şey söylüyor, seçiliyor ve aynı oyuncu bir anda farklı bir performans sergiliyor. Hani şeyden de vazgeçebilirdi o arada. Hani yabancı konusunda o da olur ama belli ki dokunmuş. Bu oyuncu mental anlamda da iyi durumda.
0: Bir not
1: Şimdi
0: vereyim mi? Not aktarayım
1: tabii.
0: onunla ilgili. Ederson'la ilgili. Bu özellikle Fenerbahçe'de ne olacak? Kim kalacak? Kim gidecek meselesinde. Herkes bu konuları merak ediyor. Bu Ederson konusunu merak ediliyor. Hatta bir keresinde Azılım'la konuşurken onu söylemişti. Yani özellikle Ake'nin Manchester'da işte Ederson'la birlikte oynaması ve bu adama güvendiklerini, iyi kaleci olduğunu, Ederson'u tuttuğunu söylüyordu zaten. Yani
1: Tamam.
0: önemli kaleci. Brezilya milli takım kalecisinden bahsediyoruz. Zaten Fenerbahçe'nin problemlerinden bir tanesi de var olan her şeyi tüketen bir kulüp. Ya bugün Fenerbahçe'nin özür
1: Ha.
0: dilerim. Tam o dönemde aynı şeyi Yıldırım'a söylediğim için de söylüyorum. 3 tane kalecisi vardı Fenerbahçe'nin. Ederson, Mert Günok ve
1: Livakovic.
0: Livakovic. Üçü de
1: Üçü de
0: Dünya
1: milli oyuncu.
0: Kupası'nda Fenerbahçe'de kimse üçünü de beğenmiyor. Hayır hepsi gitsin. E bugün beğenilmeyen Livakovic
2: Barcelona'ya.
0: Barcelona'ya gitti. Burada kesinlikle katılıyorum. Bak idare etme
1: Çok
0: meselesi
1: önemli.
0: bence çok önemlidir. Ederson o kazanımlardan biridir. Transfer konusunda şunu da söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe bir tane yollayacak. Talisca, Ederson ya da şey konusu, Semedo konusu çok konuşuluyor. Olağanüstü bir teklif gelirse Fenerbahçe'ye belki orada mesela çok iyi bir teklif geldi.
1: Devamı
0: Ama
1: için bir
0: şimdi iş değişti.
1: planlamanın. Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'ndesin ona göre belki irili ufaklı çeşitli tercihler de yapılabilir. Ama Ederson konusunda başkanın ısrarla görüşü buydu.
1: Yani
0: İyi kaleci ve Ake Ederson uyumu Manchester'da yıllarca birlikte oynamışlar. Futbol bir uyum oyunuysa eğer bizim buna da sahip çıkmamız, desteklememiz lazım. Görüşündeydi.
1: önemlidir tabii ki. Şimdi idareci olarak yani şahane bir idareci davranışı var Fenerbahçe'de. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz yani Aziz Yıldırım
0: Bence de.
1: konusunda. İkinci, bu tamamen oyuncu performansı.

0: performansı, bireysel oyuncu yeteneği üzerinden. Tabii ki oyuncunun varlığı değerlidir ama teknik direktör dokunuşu alır seni başka bir yere götürür. Henüz ben Fenerbahçe'de böyle bir şey görmedim. Bundan sonra göreceğimi de çok düşünmüyorum. Çünkü teknik direktörün anlattıkları çok önemlidir. Onun anlattığıyla benim sahada gördüğüm, ben aynı şeyleri göremiyorum ki. Çünkü şöyle bir problemi de var hocanın. Maçtan sonra oradan devam edelim mi yani bilmiyorum ama bana
1: Devam
0: çünkü
1: abi devam
0: ya
1: tabii.
0: sen misin tabii? Şunu
1: Yani
0: niye
1: o
0: söyleyeceğim?
1: kısmı
0: Ya çünkü
1: söyle.
0: şundan ötürü özür dilerim. Şunlar konuşuruz ayrıca. Devam edebilir. Yani burada ben güçlendim bunu söyleyeyim. İşte Düştün sus. Gerek yok. neden Ben onu
1: Fenerbahçe'nin
0: söylüyorum biliyor musun? Bak çünkü orada belirleyici olacak senin davranışın olacak. Bak sen hani biraz önce seninle bir video izledik yani suya dokunduğunda o dalga yani bulaşma sağa sola. Bak o bir dokunduğunda her tarafı rahatsız edebilirsin. Sen hedefine bak orayla ilgilen. Şimdi bırak eski o kulübün efsaneleriymiş şuymuş ne dediğiyle ilgilenme. İlgilenme çünkü ayrıca şöyle bir durum da var. Ben gerçekten Fenerbahçeliysem Muzaffer de o takımı çalışırsa olumsuz bir şey varsa eleştiririm. Abi Muzaffer'i çok seviyorum ama Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum. Teknik anlamda onların anlattığın karşılığı varsa eyvallah var. Ahmet Selim Kun'un senin lisanslı antrenörünle ilgili söylediği doğru mu yanlış mı onu
1: yalan haber
0: söyleyeceksin.
1: diyor.
0: Şey yalan mı diyor? Lisansı var diyor
1: Abi
0: yani.
1: yalan haber diyor. Bunlar yalan haber diyor İsmail
0: Peki
1: zaten.
0: o zaman onu Ahmet'i onaylayacak bir şey söyleyeyim o zaman. Senin niye o haber nereden çıktı? Fenerbahçe'nin fiziksel olarak iyi idare edilmediğinden bahsediyorlar değil mi?
1: Sakatlıklar konusunun üst
0: Abi
1: üste gelmesiyle alakalı.
0: dört tane kas sakatlığı yaşayan bir takımda zaten o insanın orada olmaması lazım. Planlama yanlış yapılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde ligin birinci haftası dört tane kas sakatlığı olmaz. Ben sana söylüyorum işte yanlış yapılmış ya. Niye sen birileriyle sürekli bu işe giriyorsun ki? Ve her kazandığın maçtan sonra yapıyorsun. Bak her kazandığın maçtan sonra. Kaybedince bireysel hata. Kazanınca ben bu golün hepsini çalıştım. Olmaz. Bu düşünceye mümkün olduğunca bence uzak tutması lazım. Başkanın mesela çok fazla hocaya temas etmesi lazım. Bak hocam bunu deme, şunu deme, bunu yapma. Çünkü bak sende şahane bir kadro var. Bak şahane. Senin yapacağın tek şey ne biliyor musun? Bunları iyi antren et. İyi antren et. Fiziksel olarak iyi durumda olsun ve sakatlanmasınlar. Bak benim 4 tane Vedat Muriç için benim eğer sezon başı sakatlanmamış olsaydı ben bu maçı çok daha rahat oynardım. Bunu
1: Bu
0: söyle.
1: maç üzerine mi
0: Bu maç
1: söylüyorsun?
0: için söylüyorum. Sakatlama benim oyuncularımı. İyi antren et. Tabii ki sakatlık olacak. Oyunun bir parçası. Ama Asensio'yu sakatlama. Vedat Muriç'i sakatlama. Değil mi? Osterwold'u o dönem için sakatlama. Bu sayı bir hayli fazla. Senin o antrenör departmanında bir problem var. Sabahtan akşama kadar tesiste kalıyorsun ama bir şey yanlış yapıyorsun. Çık o tesisten o zaman. Çık baba. Yanlış bir şey yapıyorsunuz orada. Yani şahane bir kadro verilmiş sana. Bir kulübün başkanı ne yapabilir? Mesela diyor ya bize sahip çıkın diyor. Ya 4 sene üst üste ya 4. kez Fenerbahçe teknik direktör olmuşum ve hiçbirinde şampiyonluk yaşamamışım. Daha ne yapabilir o camia sana?
1: Bu işler şöyledir bir de gerçekten başarılı olursa herkesin ağzını kapatırsın. Buyurun
0: Şunu
1: dersin.
0: yap.
1: Şu anda buradaki başarıda çerçeveyi çiziyoruz. Ve İsmail Kartal ne diye yazılacak? 18 yıl sonra Fenerbahçe'yi tekrar Şampiyonlar Ligi'ne soktu. Burada bir başarı var mı? Var. Ama şunu özür dilerim. Şunun anlaşılması lazım. Mesela Gençler Birliği maçı niye Fenerbahçe bugün bu tartışmaları yaşıyor biliyor musun? Hoca ile ilgili oyuncularla niye yaşamaya başladı biliyor musun? Konu Gençler Birliği maçı. Çünkü o günün koşullarında Fenerbahçe Galatasaray'ı kaybetmiş, Trabzon kaybetmiş. Tabii.
0: Zaten yıllardır Fenerbahçe bu sorunları yaşıyor mu? Yaşıyor. Sezona başlıyorsun ve böyle ne yapsa göze batan bazı o tipler, oyuncular, durumlar olur ya. Anlıyorum hocayı da. Nasıl olsa ben dinlenmem de lazım ki oraya da geliriz. Bir değişim yapıyorsun. O değişim sana iyi gelmiyor. Ve Fenerbahçe orada kaybediyor. İnsanlardaki umudu kırıyorsun. Yani daha dakika bir gol bir. Doğru bir planlama olsaydı eğer Fenerbahçe bunların hiçbirini yaşamayacaktı. Gençler Birliği maçıdır mesele. O zaman her şey açığa çıkıyor ve tartışılmaya başlanıyor. Söylediğin söz tartışılıyor. Yaptıkların tartışılıyor. Buraları da okumak gerekiyor. Şimdi buradan çıktı mı Fenerbahçe? Çıktı. Yani Fenerbahçe'nin dinlenmemesi, yoğun maç oynaması kolay bir şey değildir. Bu işi yapan Aydın Fenerbahçe
1: insanlardan
0: çıktı da hoca
1: biri...
0: çıkamamış.
1: Dur.
0: Benim itirazım o.
1: Tamam, ben de diyorum ki şimdi mesele şudur. Mesele şudur. Bunların hepsi aynı zamanda bir tecrübe ya. Yani sen yıllarca futbol oynadın. Bu işin ne kadar zor olduğunu da tabii kabul ediyoruz. Ama demek ki doğru planlarsan, doğru adım atarsan, doğru iş yaparsan istediğin sonucu da alabiliyorsun. Yani Avrupa'da oynadın diye ligde kaybedecek halin yok. Ligde yoruldun diye Avrupa'da kaybedecek halin de yok.

0: Çıktı mı ortaya?
1: Çıktı.
0: Yarın yine sorun yaşanabilir. Mesele buraları iyi idare
1: İşte
0: etmek.
1: iyi idare
0: Doğru
1: et.
0: yönettiğin zaman
1: İşte
0: bence sorun
1: iyi
0: yok.
1: idare edersen, bak Fenerbahçe o dönem olası Konferans Ligi şampiyonluğunu kaçırdı. Bak bu düşünce kaçırttı sana o gün. Ya bırak orayı dedi. Sivas maçı var, aman dedi, orası çok önemli. İkisini de kaybetti bir haftada, değil mi? Ben onu anlatmak istiyorum. Bugün Şampiyonlar Ligi'ne kalmışsın. Zaten sen desen ki konunun benimle alakası yok desen, tarih seni oraya koyacak. 18 yıl sonra bu takımı oraya getirmiş teknik direktör. Sana ne dışarıda o benim için bu dedi, bu benim için şunu söyledi, bize destek verin. Niye destek
0: Bu arada
1: versin?
0: hesaplaşırsın da bence burada
1: Ama
0: problem
1: bu
0: yok.
1: böyle
0: Burada
1: hesaplaşma
0: problem
1: olmaz.
0: yok.
1: İlk kazandığın maçtan sonra hesaplaşma, o başka bir yere götürür. Senin konunu değil. Şeyin hiç umurunda değil mesela. Kante'nin, Gendouzi'nin, Ake'nin, orada Ahmet Selim Kulum, Rıdvan Dilmen'in söyledi. Bak bunların hiçbiri ilgilenmeyecek, tamam mı? Sen de ilgilenme teknik direktör. Varsa hesabın başka. Konuyu maç sonu oralara getirme. Açıkla. Neyi açıklayacaksın mesela? Ne diyeceksin ki sen mesela
2: Yeri
1: Ahmet Selim?
2: değildi diyorsun sen
1: Ya
2: yani,
1: yeri değil,
2: anladım.
1: Şampiyonlar Ligi'ne gitmişsin sen. Şahane bir oyunla gelmiş Fenerbahçe. Hiç girme. Daha iyi değil midir? Birini yok saymak daha önemli değil mi? Karşı tarafı daha zor durumda
0: Bence
1: bırakmaz mı?
0: senin hali tavrı yapacak bir şey
1: Ama
0: yok.
1: işte sana ben teslim ettim ya, senin halin tavrın bak benim bozar organizasyonumu diyorum. O yüzden yoksa şey diyebilirim. Ya o insan da öyle ama o insanın o davranışı Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Verdi Gençler Birliği maçında o davranışı zarar ya. Bu düşünce yarın da zarar verir. Ben hani o testi kırılma hikayesi var ya.
0: Doğru.
1: Kırılmadan önce uyarıyorum. Harcama enerjini o bahsettiğin insanlara. Buraya harca, 4 tane sakatlığım var. Bırak onlarla kavga etmeyi. 4 tane sakatlığım var. Hemen o sakatlıkla ilgili analizini yap. Yapıyorsun ya analiz. Orada kim eksikse bu konuyla alakalı otur onunla bir daha konuş. Burada bir problem var. 4 tane kas sakatlı olmaz de. Bence buradan bak, senin gelişimin bu.
2: Peki.
1: Diğer tarafın sana bir faydası olmayacak yani.
2: Peki. Buradan şuraya geçmek istiyorum.
0: Geçelim.
2: Şimdi dün maçın özelinde Fenerbahçeli taraftarların yüreklerini ağzına getiren bir diğer konu bence İtalyan hakem Mariani'ydi. Maçta çok fazla tartışılan pozisyon var.
0: Bence
2: Yani
0: ben o
2: inanılmazdı.
0: oyuncunun yok. Neydi? Destek kolu
2: Destekeli.
0: mu? Bence öyle bir destek mi olur
2: Bence de
0: abi?
2: yok bu arada.
1: Hayır,
2: Net penaltıydı.
1: avantaj sağlıyor bir de
0: Hayır,
1: yani.
0: zaten
1: Eline çarpmasa gol
0: orada
1: olacak o
0: şeyi
1: pozisyon yani.
0: Şutu kim atmıştı?
2: Lukaku
0: Vedat
2: vur.
0: Muriç.
2: Şey Muriç
0: Muriç.
2: vurdu, özür
0: Vedat
2: diliyorum,
0: diye
2: Lukaku
0: hatırlıyorum
2: diyorum.
0: ben.
2: Muriç. Yok yok. Şey Vedat Muriç vurdu.
0: Bence
2: Muriç.
0: net bir
1: Ben de
0: penaltıydı.
1: aynı
0: VAR da o
1: fikirdeyim.
0: penaltıyı vermedi. Zaten adamların attığı ilk gol offside. Yani doğru karardı. İkinci golde de faul gerekçesiyle anladığım kadarıyla golü iptal ettiler.
2: Evet.
0: Ama abi şimdi bir yan hakemin ilk yarıda verdiği bir faul var. Temas etmiyor. Archie Brown'un pozisyonu hatırla. Oğlum senin gözünün önünde hakem
2: Gendouzi'nin
0: olarak.
2: pozisyonu. Gendouzi orada müdahale ediyor. Kornere çıkıyor top. Onu diyorsun. Böyle Gendouzi
0: Gendouzi'nin
2: kayıyor orada.
0: pozisyonu
2: Evet.
0: tam hatırlayamadım.
2: Gendouzi.
0: Maçın 90. dakikası galiba. Yani
2: Nene.
0: Nene'nin ceza alanı dışında öyle tehlikeli bir yer ki yaptığı faul. Ekrana geldi. Faulle uzaktan yakından alakası yok. Demek ki bir kere şu, şimdi bunu konuşacağız. Bunu söylüyoruz. İşte yabancı hakem iyidir. Değil abi. Her şeyin iyisi var,
2: Evet.
0: kötüsü var. Dolayısıyla yabancıdır diye, iyidir diye bir şey yok. Ama şöyle bir durum var. Bu Fenerbahçe'nin, benim gördüğüm Fenerbahçe'ye karşı bir tavır var. Fenerbahçe'ye karşı bir tavır var. Bu hala 3 Temmuz'dan o kumpastan ötürü o tarafın bir tavırlı olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Hatta bana bunu UEFA'da görev yapmış bir hakem söylemişti. Adamlar belli kulüplere karşı tavırlılar. Fenerbahçe de bunlardan bir tanesi. Bu önemli bir meseledir. İkincisi, Fenerbahçe'nin özellikle bak son yıllarda sadece bu maç özelinde değil, Avrupa maçlarında Fenerbahçe'de önemli hakem hataları yapıldı. Hep burası konuşuluyor ama orası konuşulmuyor. Geçen sene bir maç vardı Fenerbahçe'nin son dakika Duran'ın ceza alanı içerisinde
2: Şey
0: adamı
2: maçı.
0: böyle formasından,
2: Şortunu çekmişti.
0: şortundan çekti,
1: Yapmıştı, evet.
0: gidemedi yani.

0: 1-1 miydi Fenerbahçe? Bir baksana skoruna da. Ya
1: Bakıyorum
0: son
1: hemen.
0: dakika atsa ya beraberlik gelecek ya galibiyet gelecek. Öyle hatırlıyorum. Abi net penaltıyı vermediler.
1: Doğru.
0: VAR da var orada. VAR. Buraya bakıyorsun. VAR. Demek ki bu bir tavır. Mesela bu tavırlardan bir tanesini ben şu olduğunu düşünüyorum.
1: 0-0
0: Fenerbahçe
1: bitmiş işte maç. Verse 1-0 belki gol olsa
0: 0. Evet,
1: penaltı
0: tamam. Fenerbahçe
1: kazanıyorsunuz.
0: galip gelecekti.
1: Tabii.
0: Doğru. Ya berabere kalacak ya galip
1: Evet.
0: gelecekti. Skoru tam hatırlayamadım.
1: 0-0.
0: Şimdi dünkü maça bakıyorsun. Burada Fenerbahçe'ye karşı bir tavır olduğu çok açık. Özellikle ben bu sene bak Şampiyonlar Ligi'nde bunu da göreceğiz. İzleyenlerimizi de özellikle bu noktada en azından kendi bakış açımla bir bilgilendirmiş olayım. Bunlar tesadüf olamaz. Bu kadar net pozisyonlarda, bu kadar net belirgin hakem hataları. Ya dünkü pozisyonda 90'da o dakikada olmayan bir müdahale yok ya.
1: Değmiyor bile
0: Müdahale yok
1: ya.
0: ya onu.
1: Sen
0: Ya onu şöyle ya onu şöyle ben anladım. Orada bir ayağını uzattı. Bence de faul yok ama o dakikalarda şeydir. Yani bir geride olan takıma bir avantaj
1: ama
0: sağlama
1: abi ben
0: adına.
1: gol yesem
0: Ya
1: hesabı nasıl
0: yesen niye
1: verecek?
0: olacak
1: Verir.
0: şimdi? Ya veriyorlar abi. Yani hani o şekilde çok faul var. Yani orada nasıl yorumluyor biliyor musun? Nenenin ayağını bir uzatması var. Tamam ama İşte faul yok. topa müdahale
1: Tamam da.
0: etmiyor, rakibin Tamam da.
1: dengesini
0: Şimdi
1: bozuyor olarak yorumluyor.
0: bu işte istediği kadar yorumlasın. Ama burada bir tavır
1: Yani
0: oldu.
1: bence o konudan, o pozisyondan çok o el pozisyonu yani o
0: Ya
1: çok
0: çok
1: net
0: net bir
1: yani
0: de VAR
1: ama
0: da görüyor. Burada var ve Fenerbahçe o sırada galiba 2-0 önde.
1: tabii 3-0 olacak
0: 2-0
1: maç.
0: oldu.
1: Yani
0: Önde
1: penaltı gol olsa.
0: alsa
1: Tabii
0: 3-0 olacak işi
1: o
0: tamamen
1: başka. Yani o
0: bitirecek.
1: konuyu üzerinden anlatsana evet çünkü şeyde de yanılırız Aydın. Nasıl
0: Bilmiyorum ama
1: yanılırız biliyor musun?
0: ben
1: Hayır nerede yanılırız biliyor musun? Ya gerçekten o niyette olan da verir o bir tane golü.
0: olabilir. O
1: Görmez. Ya
0: şekilde de
1: başına da iş
0: yorumlanabilir.
1: açar yani.
0: Ama bu kadar net
1: Hani
0: pozisyonlarda, belirgin pozisyonlarda hakemlerin lehe karar vermesi gereken yerde aleyhe vermelerinde özellikle Fenerbahçe bu Rusya'ya bir kampa gitmişti.
1: ya
0: Bütün
1: o evet
0: Avrupa'nın
1: onu
0: ambargo
1: ambargo
0: koydu.
1: koyduğu
0: Hala
1: dönemde
0: öyle.
1: doğru.
0: Yani Rusya'nın sporcularına ambargo var. Sanatçılarına ambargo var. Çünkü onlar ne istiyorsa öyle oluyor. Ben Fenerbahçe'ye oradan taktıklarını siyasi olarak da bir bedel ödetmek. Yani bunun Fenerbahçe'ye bir bedel ödetme meselesi olarak önümüzdeki günlerde tekrar önümüze geleceğini düşünüyorum. Başka çünkü hiçbir izah yok abi. Bak iki tane net pozisyon söyledim. İkisi de net penaltı ama bu adamların penaltılarını vermiyorlar. Niye? Neden? Bir anlamı olması lazım. Eskiden diyeceğim ki var yoktu göremiyorlar diye. Bu da var. Artık koşullar oluşmuş. Bunu vermiyorsan bu net bir tavırdır. Başka da bir şey
1: Ya bir
0: değildir.
1: de hani buralarda Şampiyonlar Ligi gibi ya da üst düzey liglerde işte hakemler her zaman böyle övülürken, konuşulurken Şampiyonlar Ligi'nin en kritik maçında böyle bir hakemin böyle bir performans sergilemesi de aslında senin de zaten UEFA ile alakalı bazı
0: Benim
1: sözlerin var,
0: görüşüm bu.
1: talimatlı
0: Talimatlı
1: olduklarına
0: tabii.
1: dair. Bu
0: Talimatlı.
1: net açık ve net yani. Dünkü hakemin iyi niyetli olduğunu ben söyleyemem.
0: Yani şey Trump diyor ki bunun kırmızı kartını
1: İptal
0: kaldıracaksın.
1: ediyorlar.
0: FIFA başkanı koşa koşa utanmadan onu kaldırıyor. Onu yapan adam sana buralarda her türlü operasyonu çekmez mi? Çeker abi. Buna özellikle dikkat etmek lazım.
1: Peki.
0: Biraz
1: Burada
0: böyle bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Şey
1: katılıyorum.
0: açısından abi biraz da bu adam maça çıkıyor seni alır doğrar. Ona bir şey diyemem. Şey
1: Evet.
0: yıllarca neydi o bir
1: İvan
0: tane
1: Bebek.
0: Ivan Bebek
1: İvan Bebek.
0: meselesi.
1: O evet bana mesela onunla ilgili sen hiç başka bir şey demem. O
0: Abi
1: maç
0: niye?
1: bir hakemin ya bir takımı dışarı atması ile ilgili bana ha, dünyada örneği gösterilecek bir maçta sen o
0: Niye
1: maçı
0: bu hep
1: söylerdin dedi bana.
0: Fenerbahçe'nin başına geliyor? Olur mu? Ya da bu büyük takımların korunması meselesinde bazen bunlar oluyor. Mesela benim hatırladığım çok net bir şey var. 2012-13 sezon olması lazım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le karşı karşıya geldi. İlk maçı orada 3-0 kaybetti. Burada o Drogba'nın falan gol attığı maçı hatırla. Topuyla falan attığı
1: Atıyordu
0: gol
1: aynen.
0: hatırla. Orada Burak Yılmaz'ın bak Ramos bildiğin daldı. Net penaltı vermediler. Real Madrid'i korudular orada. Ama burada özellikle Fenerbahçe üzerinde baktığımızda yıllardır bu hakemler üzerinden ben Avrupa maçlarında kritik yerlerde Fener'e operasyon çekildiğini düşünüyorum. Bunun da çeşitli nedenlerin vardır. Aklım erdiğince meseleleri biraz böyle yan yana koyarak
1: Umarım
0: buralara götürüyorum.
1: olmaz bundan Umarım.
0: sonraki süreçte.
1: Peki.
0: Dileğimiz o.
1: Şimdi sormak istediğim soru şu İbrahim abi sana. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Sence bu kadro Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir kadro mu? Eksikler ve takviyeler nerelere olmalı? Sorayım, oradan da transfer konusuna geçelim.
0: Yani ideal kadro konusunda ben şimdi Fenerbahçe'nin çok sorun olduğunu düşünmüyorum ama bu oyuncuları dolduracak oyuncu çok belirleyici olacak ki bence teknik direktör de bu anlamda planlama yaparken onu yap, yani üç kulvarda olacaksınız artık. Yani lig bu anlamda sizin için önemli ama Şampiyonlar Ligi de sizi orada sizi gittikten sonra ciddi

0: anlamda yıpratacak. Yani dönüşüyle alakalı işte Ake diye bir oyuncum var. Şahane bir oyuncu. Ama bu Ake'yi hem lig hem Şampiyonlar Ligi üzerine değerlendirirsen o biraz başına iş açabilir. Bu olmadığında bu organizasyonun devam etmesi lazım. İşte Kante'yi dinlendirmek zorunda kalacağın sert maçlardan sonra aynı organizasyonu devam edecek oyuncuya ihtiyacın olacak. İşte kenarlarda oyuncuya ihtiyacın olacak. Yani ben Fenerbahçe'nin transfer yapacağını düşünüyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nden sonra genelde bizde öyle oluyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra ben acaba ne yapalım diye düşüncesi olduğunda ya buraya gidiyorsak artık bir tık daha bunu güçlendirebiliriz
1: Evet.
0: düşüncesi devreye girecek. Eksikler var tabii ki. Yani özellikle rotasyon konusunda eksikler var. Ben mesela hiçbir zaman İrfan Can'ın Fenerbahçe
1: Aynı
0: organizasyonuna
1: fikirdeyim.
0: katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Çünkü İrfan Can çok uzun zamandır
2: Olmuyor değil mi?
0: fiziksel olarak
2: Olmuyor değil mi?
0: yok. Yani
2: Olmuyor.
0: ben Kasımpaşa'da
2: Bu arada ona da yazık ya.
0: işte Kasımpaşa'da izledim. Zaten bak hep teknik direktör itirazımız bu. Yani onu teknik direktör görecek. Kasımpaşa'da ben birkaç maçını izledim. Yani en belirleyici olan şey nedir? Fiziksel durum. Beceri halledersin onu. Ama önce fiziksel durumunu halletmen lazım. Niye Fenerbahçe Cengiz Ünder'den faydalanamıyor? Cengiz Ünder yetenek anlamda kötü bir oyuncu mu? Ama tükenmiş artık fiziksel olarak. Yetmiyor oyunlar artık Cengiz Ünder oyunu, İrfan Can Kahveci oyunu. O yüzden bu İrfan Can'la Fenerbahçe çok fazla o rotasyonda sağlıklı geri bildirim almayabilir. Fenerbahçe'nin oraya ihtiyacı var ki
2: Ama
0: zaten
2: diğer
0: stoperin de sorun.
2: yandan 14 tane de yerli oyuncuya ihtiyacım var.
0: Abi hep bunlar planla alakalı bir durum. Mesela
2: ama çok işte her şey üst üste geldi. Yani
0: ben zaten
2: eritememiş yani
0: başkana bir
2: Fenerbahçe.
0: şey demiyorum.
2: Eritememiş.
0: Orada ne devreye giriyor biliyor musun Aydın işte? Bu hep bütün teknik direktörler için geçerli. Bugün İsmail Kartal'ı konuşuyoruz. Okan Buruk için de geçerli. Çalışmadığınız dönemler sizin bir arşiviniz olması lazım. Bir oyuncu listeniz yerli.
2: Ya bardak şeydir ya.
0: Kimsenin bir abi
2: Ha o açıdan
0: geleceksiniz.
2: söylüyorum.
0: Üsteyle
2: Anladım
0: geleceksin.
2: doğru.
0: Kimsenin bilmediği adamlarla burada bir fark yaratacaksın başkanım. Ya evet bu var ama bak bugün alternatif olarak böyle bir oyuncu var. Ben bunu takip ediyorum. Bunu buraya katalım. Teknik direktör davranışı orada çıkacak. Yoksa kulüp başkanları bunlarız. Mesela Ake'ye kim hayır diyebilir yani?
2: Demez.
0: Ya da Greenwood'a kim hayır diyebilir teknik direktör olarak? Ama sen de başkanı ikna et. Mesela Olay diye bir oyuncu geldi değil mi Trabzonspor'a? Biliyor muyduk biz Olay'ı? Şahane bir oyuncu. Sen de bul. Okan Buruk olarak, İsmail Kartal olarak değil mi? Sadece bu işin scouting kısmında olan insanlar. Bak çok fazla boşta kaldığınız zamanlar oluyor. Gidin, bulun. Hepsi için geçerli. Bizde genelde böyle bir sorun var. Hep aynı oyuncular üzerinden gidiyoruz. Şimdi ne diyor mesela yerli? Kim var? Türkiye Bartu var. Bartu gelsin. İşte Bertu gelsin. İşte sıkışıyorsun Ümit Aktağ gelsin. Ya tamam Ümit de gelsin onlar da gelsin eyvallah da ama sizin de bir farkınız olsun. Bak birileri Ümit'i, Olay'ı ya da
2: İşte
0: diğerlerini aldı. Oğuz Aydın da öyle gelmedi mi?
2: Alanya.
0: Buca'dan geldi. Buca
2: Öyle mi?
0: Oğuz Aydın'ın ilk çıkış yeridir. Bak ama o zaman da Oğuz Aydın bu potansiyel mi? Kimse cesaret etmiyor. Herkes istiyor ki hazır gelsin.
2: Ama
0: Ama
2: bu
0: hazır olunca da çok pahalı oluyor
2: neden?
0: yani.
2: Genel bir sorun. Yani bu özellikle
0: İsmail Hoca üzerinden anlatmıyorum.
2: genel.
0: Bu ülkenin genel sorunudur.
2: Evet.
0: Birileri de bunu değiştirmek zorunda yani.
2: Seni tamamlamak için bir örnek vereyim. İsmail Yüksek'in menajeri anlatmıştı bana.
0: Aynen.
2: Sen de tanışıyorsun. Hatta senin
0: Tabii
2: üzerinden
0: takım
2: tanışmıştım
0: arkadaşım
2: ben.
0: ya.
2: Emrah. Soy ismi abi Emrah'ın?
0: Emrah Bozkurt.
2: Emrah Bozkurt. O zaman çünkü İsmail Yüksek'i Fenerbahçe nerede? Gölcük'ten mi almıştı?
0: Gölcük'ten alıyor
2: Gölcük'ten
0: Fenerbahçe.
2: aldı. Ali Kılıç
0: Kiralıyor. Adana
2: döneminde.
0: Demir'e kiralıyor.
2: Oraya gitti,
0: Bursa'ya,
2: Bursa'ya gitti
0: Balıkesir'e.
2: falan. Ondan sonra Jesus zamanında birden İsmail Yüksek patladı.
0: Ya.
2: Çok iyi oyuncu. Yani oynuyor bu adam. Ben de doğal olarak yani bu işin yaptığımız işin doğal refleksi şudur. Soru sormak, merak etmek. Ne oldu bu adama? Yani nasıl oldu da bu adam bu noktaya geldi
0: Ya.
2: diye. Ben de Emrah Bozkurt'u aradım o zaman. Radyo Gol'de hatta o
0: Ya.
2: röportaj vardır. Dedi ki vallahi açık açık söyleyeyim dedi. Hiç dedi yani abartmaya gerek yok. Ya da bir şeyleri böyle saklamaya gerek yok. Olduğu gibi anlatayım ben dedi.
0: Ha.
2: Biz de Topuk Yaylası'na o sezon Fenerbahçe'nin 2022-23 sezon olması
0: Ha.
2: lazım. Biz dedi sonuç itibariyle kulübün oyuncusuyuz. Topuk Yaylası'na kampa gideceğiz. Ama bir taraftan da ben kamptan sonra
0: Gidecek.
2: İsmail'i nereye götürürüm diye bakıyorum. Çünkü
0: Evet.
2: hiç beklemiyoruz da biz İsmail'in kalması. Nasıl olsa zaten oynatmıyorlar. Gider orada 3-5 gün 10 gün kamp yaparız. Ondan sonra siz kendinize bu sene de kulüp bulun denir. Ben de gidip kulüp ararım düşüncesiyle gittik dedi. Sonra orada şu oluyor. Fenerbahçe Hull City ile orada bir hazırlık maçı yapıyor. Ve Jesus şey çağırıyor. İsmail'i çağırıyor. İsmail yüksek diyor ki bu formayı alacaksın ve bu sezon sen Fenerbahçe'de oynayacaksın.
1: Radyo ve... Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
3: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol.
1: Reklam.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Ve bu sezon
7: kim ne
6: oynayacaksın? Ve o güne kadar iki soru sormuştum. Birincisi, Fenerbahçe'nin bu oyuncusuna, Fenerbahçe'nin kadroda tutmayacak ya, Süper Lig'den bir teklif var mı? Bana yani, dedi ki
8: çok güzel,
6: Süper Lig'den teklif yoktu. Altını orada istedi. Hatta bizim Necati abi vardı o zamanların sportif direktörü. O zaman istiyorlar Fenerbahçe'den. Şeyle de konuşuyorlar, yöneticilerle de. Ama kampın raporunu bekliyorlar. Olabilir, sonuç itibariyle verebiliriz diye. Bir de Ümraniyespor istiyor. Ümraniyespor da o sezon Süper Lig'e çıkıyor.
8: Daraca Bıçak'ın alt ligde bildiği için.
6: Alt ligden bildiği için bunu getiriyor. Tabii. Yani Süper Lig'den hiçbir takım, tamam mı? İşte Kayseri'si, ne bileyim abi, adını
8: tabii,
6: sen
8: Konya,
6: söyle.
8: Konya, Kayseri'yi sayarsın.
6: Konya, hocası yani. Kimse aynen. Gidip de ya bu İsmail'i biz alalım demiyorlar. Bu seni desteklemek için söylüyorum. Ve adam diyor ki Jesus, sen diyor kalacaksın burada oynayacaksın. Ve İsmail Yüksek, ya bu gerçekten de büyük bir problem. Herkesin bence kendine bir gelmesi ve ulan biz ne yapıyoruz demesi lazım. Bu olaydan apar topar milli takıma çağrıldı.
8: Tabii.
6: Ya şimdi İsmail Yüksek Fenerbahçe'de oynadığı iki tane maçtan ötürü eğer alındıysa, zaten burada çok büyük bir problem vardır. Siz hazıra konuyorsunuz. Bir tane adamı çağırıyorsunuz, görüyorsunuz. Aa bu iyi, oynatalım. Öyle hocalı herkes yapar. Sen de yaparsın, ben de yaparım, Muzaffer de yapar.
8: İşte bulmaları lazım onu.
6: Jesus olmasa, bak çok net söylüyorum.
8: İsmail diye bir oyuncu tanımayacağız.
6: İsmail belki var ama sağda solda oynayacak alt adam liglerden. Yok.
8: Tamam.
6: Şimdi bu hocaların, katılıyorum sana, bir şey yapmaları lazım. Bu mesele önemli bir konudur. Bu İsmail Yüksek konusu mesela bize birçok şey anlatıyor.
8: Tabii yani aynı oyuncu gözünün önünde işte menajerle direkt, yani nasıl oluyor da bu kadar Türk teknik direktörün yeterli görmediğini, Portekiz'den bir adam geliyor, siz deli misiniz ya, bu şahane bir oyuncu diyor, bunu bir yere vermeyin sakın diyor ve oyuncu milli takım oyuncusu oluyor.
6: Ya ben Torrent'i hatırlıyorum ya, Galatasaray'da Torrent miydi? Torrent diye hoca. Bir hoca vardı Fatih evet, Terim'den evet. Sonra Burak Elmas zamanı.
8: Evet.
6: Bir Adana Demir'le Galatasaray maç yaptı. O zaman da Yunus Akgün orada oynuyor. Basın toplantısında

0: Hatta bizim Burak Uçar da hatırlar. Çıktı ne dedi biliyor musun basın toplantısına? Ya bu süper oyuncu dedi. Bu Galatasaray'a dedi bunu niye vermiş dedi. Tamam yani onun gelişimine bir katkıdır falan da.
1: Şeyi sakın unutma
0: O
1: bak.
0: gün o günün koşullarında özür dilerim. Moruta'nın çıkaldığı anın bilmem bir oyuncuların olduğu
1: Onunla
0: yerde
1: gelecek. Hayır.
0: Yunus oynamaz mıymış
1: Hayır
0: yani?
1: ama nasıl yapıldı unutma. Galatasaray Morutsan'la çıkıldı o getirdi. Biz
0: Bunu
1: dedi
0: yolla.
1: Galatasaray'ın geleceğini inşa ediyoruz. Buna da sen yetersizsin git dediler. Şimdi
0: Evet.
1: bunu yani bir
0: Abi.
1: zahmet birileri görsün. Yoksa bunlarla bu iş olmayacak. Yani gelsin AKED'e gelsin de biz de birilerine bir şey katalım. Bizim en büyük sorunumuzu. Benim anlatmak istediğim o. Yoksa
2: Peki.
1: bu Oğuz buradaysa diğerleri de burada yani.
2: Peki şimdi buradan şuraya geçmek istiyorum Aydın abi. Özellikle orada sende birkaç haber vardır diye ümit ederek tabii. Şimdi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılımıyla beraber minimum 35-40 milyon euro bandında bir para koyacak kasasına.
0: Evet.
2: Burada da doğal olarak Fenerbahçe taraftarı hani Aziz Yıldırım'dan beklentilerini birazcık yükseltti. İki transfer daha yapacağını Fenerbahçe'nin biliyoruz ki bu genellikle U23 tarafına olacak diye konuşuluyordu. Şimdi Şampiyonlar Ligi hamlesinden sonra sence Fenerbahçe transfer politikası nasıl ilerleyecek?
0: Şimdi 10 artı 4 var ya,
2: Evet.
0: 10 artı 4'e göre gidelim. Ancak Türkiye Kupası maddesi konduktan sonra Fenerbahçe'nin ve özellikle çok yabancısı olan kulüplerin de şöyle bir rahatlaması oldu. Orada Galatasaray'ın bu kurala itirazı var ama şöyle bir haklılık tarafı var. Federasyon açısından tamam bazen koşullar size yeni kararlar getirmeyi de gerektirebilir. Ama en başta bu sıkıntılar baskılardan sonra ya da kulüpler gibi derdini anlattıktan sonra bir formül üretildi. Orada Fenerbahçe bu kuralın özellikle çok yabancısı olan takımlara şöyle bir ben avantaj sağladığını düşünüyorum. Ne dedi federasyon? Tamam kardeşim bu oyuncular gitmezse eğer yani 10 artı 4 kuralı Süper Lig'de geçerli ama bu fazla olan oyuncular kadroda kalabilir.
2: Türkiye
0: Bunları Türkiye
2: Kupası'nda oynamalı.
0: Kupası'nda oynatabilirsiniz diye. Şimdi bu aslında gitme konusunda direten, eli güçlü olan oyuncular konusunda kulüplerin de elini güçlendiren bir hamle oldu. Ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi için bu kuralı kullanarak transfer yapacağını düşünmüyorum. Geleceğim oraya. Bir örnekle açayım. Örneğin Amrabat demiş ki net bilgi olarak aktarayım. Zaten çok konuşuldu ama Amrabat diyor ki benim bonservisimi verin. Fenerbahçe de diyor ki vermeyiz. Biz sana şu kadar para verdik. Niye versin bu arada bonservisini? Tamam o zaman diyor. Zaten 10 artı 4 kuralı var. 2 yıllık kontratım var. Benim paramın tamamını verin ben gideyim. Orada büyük zorluk var mesela. Şimdi bu neyi getirdi Fenerbahçe'ye? Amrabat'a diyecekler ki 4,2 milyon euro sen alıyorsun Fenerbahçe'den. Doğru. Bonservisiyle ben seni satmak istiyorum. Sen bunu kabul etmiyorsun. Verin ben gideyim diyorsun ve paranın tamamını istiyorsun. Tamam sen bize lazım olursun. Ben seni kadroda tutacağım. Türkiye Kupası maçlarında ihtiyacım olursa oynatacağım.
1: Kullanacağım.
0: Şimdi sen bir futbolcu olarak mesela oynamamanın ne demek olduğunu biliyorsun.
1: Tamam.
0: Şimdi bu kulüplerin özellikle oyuncuları gönderme konusunda elini biraz daha rahatlatan, kulüplere koz veren bir durum. Benim yorumum budur. Onu söyleyeyim. Onun dışında transferde Fenerbahçe ne yapar? Transferde Fenerbahçe'nin şu anda iki tane genç oyuncu alma hakkı var. Zaten bir tane stoper hatta geldi
2: Şu anda
0: deniliyor. Bir
2: konuşuluyor.
0: tane de
2: Evet,
0: 8
2: bir
0: numara
2: oyuncu var.
0: orta sahaya Fenerbahçe bir oyuncu alacak. Onun dışında madde madde gidelim şimdi. Fenerbahçe'nin 10 baba oyuncusunu sayıyorum. Ederson gider mi artık gitmez. Sanmıyorum yani çok olağanüstü
2: Ben
0: bir
2: de
0: teklif
2: sanmıyorum.
0: gelmezse.
1: Ake Şükrünyar.
0: Ake,
1: Şükrünyar.
0: Skriniar,
1: Brown.
0: o şeyde
1: Ha özür dilerim.
2: Kontenjana uygun.
0: 2003 sonlarında
1: Semedo, pardon.
0: Semedo ya da Talisca'yı şöyle bir not
1: Kante.
0: olarak düşeyim.
1: Evet. Kante,
0: Kante,
1: Guendouzi,
0: Guendouzi,
1: Greenwood,
0: Greenwood,
1: Vedat, Lukaku.
0: Vedat,
1: Lukaku.
0: Lukaku ve Talisca. Eksik bıraktığımız kimse var mı? Yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eksik bıraktık ya burada. Ederson
1: Ya
0: 1.
1: şeyi yaz, Asensio'yu yazmadık.
0: Asensio. Evet.
2: Siz de gözden çıkardınız.
0: Gözden ırak olunca gönülden de
1: İsmail
0: ırak
1: Hoca
0: oluyor değil
1: bizi
0: mi?
1: de ikna etti Asensio
0: Asensio.
1: konusunda.
0: Şimdi Ederson 1, Ake 2, Skriniar 3, Kante 4, Guendouzi 5, Asensio 6, Greenwood 7, Vedat 8, Lukaku 9.
1: Semedo,
0: Semedo mu
1: Talisca.
0: Talisca mı? Ben Talisca'nın
2: Ben de
0: gideceğini düşünüyorum.
2: Talisca diyorum. Yani Semedo
0: Ben
2: diyordum
0: Talisca'nın
2: ama
0: gideceğini düşünüyorum.
2: Talisca.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin zaten şu mevcut oyunculardan bir tanesini yollaması lazım. Talisca ya da Semedo gitti. Şimdi büyük bir oyuncu da almak için ne yapman lazım? Bir tane daha
1: Birinden
0: yollaman
1: daha
0: lazım. Yani
1: vazgeçeceğiz.
0: Fenerbahçe özetle büyük bir oyuncu almak isterse Semedo ve Talisca. Ya bir, ikisinden bir

0: kesin gidecek ama bir oyuncu da alayım derse bu ikisinden birini yollayacak. Bu matematikte ben Fenerbahçe'nin iki tane zaten 2003 ve sonrası doğumlu oyuncu gelecek. Bu Rashford meselesi çok konuşuluyor.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe'nin kalkıp ben açıkçası buraya bir artık atak oyuncusu, büyük oyuncu hamlesi yapacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü Semedo'yu diyelim ki Talisca gitti, bu onun dışında kaldı. Semedo'yu getirdin. Semedo'nu yollayayım, şeyi alayım dedin. Rashford'u alayım dedin. Abi bu savunmada başka türlü sıkıntı
1: Ki
0: yaşarsın.
1: zaten savunman sıkıntılı.
2: Yok zaten
0: Anca şu olur, özür
2: kullanacağın
0: dilerim.
2: oyuncun yok yani.
0: Fenerbahçe ne yapar biliyor musun? Bence, benim görüşüm. Böyle bir durumda Semedo'yu yollayıp onun yerine daha güçlü bir savunmaya da büyük katkı verecek bir oyuncu alma planı olabilir. Rashford konusunda şu an ya da Leao konusunda Lukaku olmasaydı olurdu. Çünkü Lukaku'dan önce ben biliyorum Leao gibi, Rashford gibi Fenerbahçe oyunculara gitti. Kanat forvet arayışı Fenerbahçe'nin vardı ama sonrasında işler değişti, karar değişti. Çünkü bence Vedat'ın bu uzun sakatlığı kafaları biraz daha değiştirdi ve Lukaku'ya gidildi. Daha doğrusu Lukaku gibi bir oyuncu alınmak istendi ve Lukaku alındı. Orada işte Pavlidis vesaire örnekleri
2: Evet.
0: de vardı. O yüzden şu an transferde ha dersen ki zaten şimdi bu kural Fenerbahçe'ye özellikle bu alınacak oyuncu konusunda avantaj yaratır mı? Ligde yaratamaz. Bir de bunları Şampiyonlar Ligi'ne şimdi iki tane kadro yapamazsın ki.
2: Tabii
0: Aldın,
2: canım.
0: örneğin Asensio'yu Şampiyonlar Ligi'ne yazmadın diyelim ki. Rashford'u aldın. İkisinden birini zaten lige yazamıyorsun. Yani sıkıntılı bir işten bahsediyoruz. O yüzden ben
2: O
0: Fenerbahçe'nin şu anda
2: zenginlik gibi gözüken sonra ayağına
0: büyük,
2: dolanır seni.
0: hayır
2: Hiç
0: yok
2: gerek
0: teknik
2: yok yani.
0: olarak da
2: Doğru
0: oyuncu alma
2: dedin.
0: konusunda eli çok sıkıntılı şu anda. Yapacağı bir şey
2: Ya
0: yok.
2: burada aslında
0: Ancak iyi yerli olur bu saatten sonra.
2: ya
0: İyi
2: şöyle bir
0: yerli
2: durum var.
1: dediğinizde kimi sayabilirsiniz
2: Bilmiyorum
1: adaylardan
2: abi. Yok
1: mesela?
2: ki Türkiye'de şu an. Hadi var da yok yani. Hani var. İsmen senin bilmediğin alt liglere git. Bir sürü var. Süper Lig'e git. Bir sürü var. Oftaş'tan Gökhan Gönül geldi değil mi?
1: Evet.
2: Şampiyonlar Ligi oyuncusu oldu. Aşağıdaydı o da yani. Hani
0: Eskiden çok çıkarıyorlardı.
2: eskiden
0: Şey gibi
2: çıkıyor. Var
0: söylüyorum
2: yine.
0: mesela, hani örneğin Hakan Çalhanoğlu gibi, ne bileyim hani
2: Eskiden şeyin şahaneydi. Scouting'in şahaneydi. Bulunuyordu. Ha,
0: evet.
2: ya da oraya gideceksin
0: Ya da
2: dediğin gibi.
0: mesela gidip
2: Yurt dışına
0: Fenerbahçe
2: gidip
0: bu
2: Hakan Çalhanoğlu gibi oyunculara
0: mesela Zeki
2: gideceksin.
0: Çelik alabilseymiş Fenerbahçe
2: Zeki
0: eli
2: bu
0: çok
2: anlamda çok
0: rahatlarmış.
2: şey yaparmış
0: Eli
2: yani.
0: çok
2: Hani
0: rahatlarmış.
2: Semedo'dan kurtulursun. Yerli sağ
0: Evet.
2: bekle.
0: Ya da
2: Alır
0: ne bileyim,
2: götürürdün
0: belki de
2: yani.
0: gidip Fenerbahçe hep yabancıya bakıyoruz ama ihtiyacı göre belki de ne bileyim kafayı kırıp gidip can uzun olacak. Ya şöyle bir şey olursa ortalık yakılır yani bu
1: Of, o
0: sefer.
1: acayip bir iş olur o
0: Galatasaray
1: da.
0: taraftarı şeyin üstüne yürür.
2: Aynen.
0: Dursun Özbek stada protesto
1: Bu
0: yürüyüşü
1: arada
0: yapar, ne bileyim.
1: Galatasaray'la alakalı da soracağım konular olacak. Onların da transfer gündemini konuşuruz. Açıklamalar var. Oraya da geleceğim. Araya birazcık süper chat alayım. Hem sizi dinlendirmiş olayım biraz.
0: Olur.
1: İzleyenlerimiz ne diyorlar onları da ekrana getirmiş olalım bu vesileyle.
0: Özür dilerim, tekrar söylüyorum.
1: Söyle
0: Ben
1: abi.
0: Fenerbahçe'de şu anki planlamada Talisca'nın dışarıda kalacağını düşünüyorum.
1: Biz de şu an zaten anket yaptık. Kimi gönderirsin diye. 146 oy var şu ana kadar. %67 Talişka yani taraftar da Talişka
2: Taraftar da
1: konusunda
2: ikna oldu mu
1: ikna
2: Talisca'ya?
1: olmuş. Evet
0: Bence
1: yani
0: de.
1: öyle bir durum var. Bu arada
0: Yani. Vallahi
1: yayınımızı
0: ortalığı yıkıyorlardı da o yüzden Talisca
1: abi
0: gider,
1: şimdi
2: bu kadar
1: şey
2: gol
1: etkisi
2: atan gider mi
1: vardı.
2: diyor.
1: Yani her çıktığı maçta tak tak tak vurunca
0: Ya burada
1: goller
0: da ya böyle bir
1: atınca o
0: kamuoyu,
1: şey.
2: kime vurduğunla alakalı.
1: Tabii.
2: Vuruyorsun da kime? İşime yaramıyor ki benim.
0: Bu
2: Vur Lyon'a. Vur Benfica'ya, eyvallah.
0: burada tabii bu çok bu ciddi bir kamuoyu tartışması oluyor. Hani bir özellikle sosyal medyada bunlar çok konuşuluyor. Mesela baskı gören bir baskıyla iş yapan bir adam olsa örneğin Aziz Yıldırım kafa çok karışır. Bir de ben burada meseleye şöyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Abi sen yani izlenimimiz açısından söylüyorum ya da bu kararı verecek karar çok konuşuluyor. Aziz Yıldırım yerinde olsan kimi yollardın? Ya da İsmail Kartal'ın yerinde olsan şu tabloda Semedo'yu yollar mıydın? Semedo'yu mu Talisca'yı mı yollardın?
1: Ben Talişka'yım.
2: Talisca ya. Semedo'yu gönderirsem yerine kimi
0: Şimdi
2: koyacağım
0: diyelim
2: yani?
0: ki
1: Ya ben tam tersini düşünüyordum ama
0: İsmail
1: fikrim
0: Kartal da
1: değişti.
0: bu kararı verdi. Vay niye bunu yaptı? Yani biraz
2: Abi bak çok
0: insanlara
2: basit ya.
0: bir
2: Abi
0: alan sağlamak
2: aynen
0: lazım.
2: bak
0: Yani
2: şöyle bir
0: mantıklı
2: durum var.
0: olması lazım.
2: Ama sen ikna edeceksin dışarıdaki. Dışarıdaki nereden bilsin? Teknik olarak bilgisi yok ki adamın.
0: Tamam.
2: Şimdi
0: Yok
2: Semedo
0: yok
2: mu
0: hala.
2: Talişka mı derken
0: O
2: senin teknik
0: yok
2: direktör
0: yok.
2: olarak Semedo'nun
0: Hayır.
2: olmayacağını teknik olarak kadro planlaması
0: Ama
2: olarak
0: bak bence
2: anlatacaksın
0: ya
2: yani.
0: tamam da sen ne kadar anlatırsan anlat. Herkesin bir düşüncesi var. Ve
2: Teknik
0: bu
2: direktör
0: düşüncesini
2: anlatın.
0: söylüyor. Ben biliyorum ya, ben kaçtı her gün neredeyse bir sürü insanla yayın yapıyorum. Ben özellikle bu şey maçlarında Fenerbahçe mesela Talisca konusunda da orayı da çok iyi idare etti. Vedat sakatlandı. Elimizde Talisca var. Şampiyonlar Ligi'ne gireceğimiz güne kadar biz bu oyuncuyu ne kadar güçlü tutarsak bizim açımızdan o kadar önemli kararı verilmişti. Çünkü Vedat yok. Buraları Fenerbahçe geçerken Talisca'dan ciddi anlamda faydalandı. Ama şu anki tabloda özellikle bu ilk iki maçta, 3-4 maçta düzeltiyorum, Sturm Graz, Gornik maçlarında Talisca'nın performans sonrası herkes şey diyordu. Nokta gitmez ya, gider. Ben öyle düşünüyordum yani.
2: Gitmez diyorum.
0: Başka
2: da,
0: çaresi yok ya, bence.
2: Tamam hadi oynat diyorum. Lukaku sende, Muriç sende, Asensio sende. Koy bul Talisca'ya yer bul diyorum ben de sana yani. Ya sen, yer yok, sen diyorsun ki olsun o da dursun.
0: Alternatif diyor gitsin. Mesela bir izlenimiz yazmış, diyor ki şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Acaba burada diyor Talisca tutulamaz mı? Çünkü Şampiyonlar Ligi oynayacaksın, lig oynayacaksın. Bu da bir görüş ama...
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
7: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Reklam bitti.
10: Berksay'da Haber Masası başlıyor.
11: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda önce Trabzonspor'un gündemini konuşarak başlayacağız. Dün akşamki farklı mağlubiyetin ardından ilk maçtaki kötü sonuç da tabii bunun öncesinde gelen habercilerdendi. Fatih Tekke'den duygusal bir hareket, istifa gelmişti. Kulüp tarafınca bu gece saatlerinde yapılan açıklamalarla orada böyle bir istifanın kabul edilmeyeceği açıklaması gelmişti. Sonrasında neler oldu, neler bitti? Futbol Arena'dan Nurgül Günaydın an ve an, gün be gün Trabzonspor'un hem kampını, hem inişini, hem oradan dönüşünü, hem oraya gidişini tüm detaylarıyla takip eden emektarlardandı ki Nurgül abla oradaki detayları her daim bizlerle çok net paylaşan isimlerden. Oradaki detaylar ondan sorulur dediğimiz isimlerden. Onunla birlikteyiz. Nurgül Günaydın, hoş geldin, selamlar.
12: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar dilerim.
11: Teşekkür ediyorum. Trabzonspor'da dünün detayları nelerdi? Sen neler takip ettin? Sen nasıl yorumladın? Sen nasıl gördün yaşananları? Fatih Tekke'nin istifası ve sonrasında kabul edilmeyişine ilişkin ve Fatih Tekke'nin Trabzon'daki geleceği nasıl şekillenecek? Camia nasıl bakıyor? Tüm haberler sende.
12: Tabii Trabzonspor açısından Budapeşte de gerçekten çok ağır ve beklenmedik bir gece yaşandı. Dün gece biz de oradaydık. O anlara tanıklık ettik. Dediğin gibi an be an 3 gündür zaten Budapeşte de takımla beraberdik. Ama tabii ilk maça baktığımız zaman 1-0 kaybedilmiş bir maç var. Rövanşta 4-0 mağlup olmuş bir Trabzonspor var. Tabii bundan sonrası için Konferans Ligi'nde devam edecek ama maçın skorundan çok ben karşılaşmanın hemen ardından Fatih Tekke'nin yaptığı istifa açıklaması güne damgasını vurdu. Onu ifade etmek istiyorum. Siz de biliyorsunuz. Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada mağlubiyetin bütün sorumluluğunu üzerine aldı. Hatta bu kararı daha önce yönetimle dahi paylaşmadığını, ilk kez canlı yayında açıkladığını söyledi. İşte mağlubiyetler bana ve ekibime, galibiyetler oyuncularıma. Çünkü bunu sürekli klasik hale getirdi Fatih Tekke. Her maç sonrasında galibiyet ya da mağlubiyet, her maç sonrasında söylüyor bunu Fatih Hoca. Tabii French Baroş karşısına alınan, yani o ağır mağlubiyet, ya onu da kabul etmediğini, bunun

0: da sorumlusunun kendisi olduğunu ifade etti. Biz de canlı yayından öğrendik. Hiçbirimizin haberi yoktu. Hiç kimse, gazeteci arkadaşlar, biz maçın bitimin ardından basın toplantısı odasına gittik. Sen de biliyorsun, oraya gider. Hocaların basın açıklaması, basın toplantısını bekler. Orada beklerken biz de bir anda öğrendik. Yani anlık gelişti. Flash'ta röportajı verirken Fatih Tekin'in istifa ettiği yönde bilgi geldi. Yayıncı kuruluştaki arkadaşımıza sorduk. O da yazarak, mesajlaşarak, o da bize teyit etti, doğru olduğunu ifade etti. Yine de hani basın toplantısına katılır mı diye bekledik bir müddet daha ama gelmeyeceği ifade edildi. Biz onun da bilgisini aldık. Ama dediğim gibi gerçekten çok enteresan da bir gece oldu. Yani ben Fatih Tekin'in o anki ruh halinin belki de çok önemli olduğunu düşünüyorum. O kararı verirken hatta şunu da ifade ettim. Belki de Flash'ta yayıncı kuruluştaki muhabir arkadaşımız Yunus Emre Sel'e konuşurken belki de o kararı verdi. Ha belki maç esnasında mesela orada işte ikinci sarı kırmızı kartı görüp de takım 9 kişi kalınca oyuncusu dışarı çıkarken belki o anda hocanın bir anda kulübeye dönüp orada bir müddet kala kaldı öyle. Belki o anda verdi. İşte maç içerisinde mi sonra mı, dediğim gibi ruh halini ben çok fazla şey yapamıyorum. Çünkü maç esnasında da kırılma anları yaşandı. Kendisi çok üzgündü. Yani Avrupa Ligi hedefi vardı çünkü Trabzonspor'un, ki 4-0 gibi ağır bir sonuç. Yani bu hedefin kaybedilmesi özellikle Trabzonspor'un kendi evladı olarak görülen Fatih Tekin üzerinde de çok büyük duygusal yük oluşturdu bana göre. Tabii kulübünde daha sonra yaptığı açıklamada istifa kararının mağlubiyet oluşturdu. Yani mağlubiyetin oluşturduğu bir duygusal yoğunlukla alındığı okumuşsunuzdur. Orada özellikle ona vurgu yapıldı. Hı hı. Hocanın da dediğim gibi o baskıyı, o duygu yoğunluğunu yaşadığı esnada benim tahminim, hatta belki bir gün ileride hocaya bunu sorarım, orada Flash'ta röportajı verirken de o kararı almış olabilir. Çünkü
1: anlık değil mi? Fatih Tekke'de bunu... Bu arada camia orada, evladı denen isimlerde bunu dört büyüklerde hep gördük. Katılır mısın Nurgül Günaydın?
0: Yani tabii ki çünkü çok daha farklı oluyor. Evet. Yani daha duygusallık, daha yoğun duygu yoğunluğu yaşanıyor. Orada mesela röportajı ben akşam biz gece 2.30-3 gibi otele gidebildik ancak. Allah'tan otelimiz yakındı. İnanılmaz bir yorgunlukla da döndük.
1: Ama ona rağmen Deha'da haberlerini de hem istifa reddedildi yani, haberini hem de Muhammed Salah'tan hayal kırıklığı haberini senden an be an takip ettik.
0: Evet, çok samimi söylüyorum. Gece 2.30 gibi otele geldiğimizde hatta kulübün açıklaması geçti. Sağ olsun Trabzon'daki bölge müdürümüz Fatih Turan da ayaktaydı ve halen haberleşiyorduk. Haber geçmeye devam ediyorduk. Gece sürekli haber akışı çünkü devam edecekti. Arkadaşlarla da şunu konuştuk. Orada Trabzon'dan giden arkadaşlar olarak bazı arkadaşlar hocanın bir daha dönme ihtimalinin olmadığını tahmin ettiğini söyledi. Ben aynen şöyle bir ifade kullandım. Kulüp istifayı kabul etmediğini söyler ve bu istifa kabul edilmez. Hoca da yarın antrenmana çıkar dedim. Biraz sezgilerimde, hislerimde yanılmadığımı ifade etmek istiyorum. Dediğim gibi de oldu. Çünkü otele gittiğimizde kulübün açıklaması gelmişti zaten. Sabahta tabii çok erken saatte uçağımız vardı Budapeşte. İstanbul, Trabzon derken 3 gün içerisinde 4 uçak yolculuğu, öylesine yoğun bir gece ve en yorucu olanı da neydi biliyor musunuz? Fatih Tekin'in çıkışını beklemekti. Bütün takım çıktı. Herkes otobüste. Sadece teknik ekip, Fatih Tekin, Savic, Mustafa Eskiyellaç vardı sanıyorum soyunma odasında. Diğer futbolcular gelmişti. Biz de orada o demir parmaklıkların arkasında beklemek zorundaydık. Çünkü görüntü almak çok da zordu. İnanın çok zor şartlar altında görevimizi ifa etmeye çalıştık. Hatta ben o demir parmaklıklardan elimi biraz da tabii zayıf olmanın şeyini, avantajını kullanarak elimi içeriye sokup o şekilde telefonla videosunu çekip fotoğrafını çekmeye çalıştım. Gerçekten zor şartlarda çalıştım. Oradaki güvenlikler hiçbir konuda taviz vermiyorlar. Hemen onu da söyleyeyim. Türkiye'deki gibi değil, hiçbir yer değil. Özellikle bu ülkeler gerçekten çalışmak açısından çok zor. Orada Zeyyat Kafkas'a da istifa öncesinde sohbet etmiştik biraz. Süreci Zeyyat Kafkas yürüttü, as başkan. Çünkü Ertuğrul Doğan da gelmişti maça ama maçın bitiminde ayrılmıştı oradan. Sürekli olarak otobüste oturup işte telefon görüşmesi yapıyordu. Tabii bizim önümüzde olduğu için, otobüsün önünde çekim yaptığımız için o anları da gözlemleyebiliyorduk. Sonrasında

0: bir ara soyunma odasına gitti. Fatih Tekke ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tekrar otobüse geldi. Tekrar soyunma odasına gitti. Tekrar otobüse geldi ve sonrasında Fatih Tekke ekibiyle birlikte ilerleyen saatlerde bütün teknik ekip tamamı takım gibi böyle çıkıp otobüse bindiler ve sonrasında stattan ayrıldılar. Ama tabii sonrasında biz bir yarım saat daha oradaydık. Stadın ışıkları sönünceye kadar da haberlerimizi geçmeye çalışıyorduk arkadaşlarımızla. Ama dediğim gibi Fatih Tekke gerçekten yüzündeki ifadeyi siz de görmüşsünüzdür. O videoları bizler arkadaşlarımız oradaki imkanlar ve el verdiğince çekmeye yapmaya çalıştık. Yani demek ki şunu çıkarıyoruz burada. Yönetim Fatih Tekke ile aynı düşünmedi. Çünkü gece saatlerinde yapılan o istifayı kabul etmedi. Yani yönetimin kararı mağlubiyetin yarattığı o duygusal yoğunluk içerisinde alındığı yönündeydi demek ki. O yüzden de oyuncunun, hocanın görevine devam edeceği açıklamasını yaptı kulüp. Ve Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşmasına da takımın başında olacağını dile getirdiler. Ben yaklaşık bir saat önce de Trabzon'a geldik. Uçağımız indi. Hemen antrenmanı sordum. Hocanın da antrenmanda takımın başında olacağı ifade edildi. Belki de şu saatlerde rejenerasyon çalışması yapıyor. Çünkü genelde akşam saat 18'de yapıyor Trabzonspor çalışmalarını şu mevsimde. Sanıyorum başlamıştır da hoca da takımın başında antrenmana çıktı. Maçta da takım başında olacak, Diyarbakır'da olacak Fatih Tekke. Yani şunu istiyor bana göre yönetim, çünkü Fatih Tekke ile başlatılan bir proje var. Yani bunu sürekli olarak Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da dile getirdi, Fatih Hoca da dile getirdi. Bu projeyi birlikte yürütmek konusunda kararlı olduğunu gösterdi yönetim burada. Çünkü böyle ağır bir Avrupa mağlubiyetinden sonra yönetimin önünde hani teknik direktör değişikliğine gitme seçeneği olabilir. Ama çok erken yani bunun için. Sosyal medyaya da baktım ben. Hani maçın hani hocaya yazar diyoruz ya, o türden bir maç da olmadı açıkçası. Öyle bir görüş birliği de var taraftarlar arasında. Yani istifanın anında kabul edilmemesi, hani sen biliyorsun bir gazeteci olarak, çünkü evet, genelde hocalar istifa ettiği zaman çok kısa süre içerisinde
1: hemen bir karşılık
0: yönetimlerden bulur. Tabii bir karşılık bulur. Ama hemen kabul edilmemesi, işte kamuoyuna da açık bir biçimde hocamız görevinin başındadır mesajının verilmesi, bana göre yönetimin yaşanan sonucu bir yol ayrımından ziyade ciddi bir belki yol kazası olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Bu benim kendi düşüncem. Ama şimdi burada önemli olan nedir? Fatih Tekke açısından tabii Ahmet karşılaşması yalnızca sıradan bir lig maçı olmayacak belki. Yani hem teknik heyetin hem oyuncuların, işte Budapeşte de o French Varoş karşısında yaşanan ağır gecenin, öyle diyelim çünkü 4-0 çok ağır bir skor, psikolojik etkisinden ne kadar çabuk çıkabileceğini de göreceğiz. Çok önemli şu iki gün, yarın ve pazar günü. Fatih Hoca için, ekip için, futbolcular için o kadar önemli ki, özellikle oyuncuların Fatih Tekke'ye vereceği reaksiyon bana göre çok önemli burada. Yani çünkü istifanın eşiğinden dönmüş, işte istifa etmiş, kabul görmemiş, tekrar oyuncularıyla birlikte olacak. Trabzonspor evet Avrupa Ligi hedefini kaybetti ama Avrupa defterini kapatmış değil. Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek ki bugün de rakipleri belli oldu biliyorsun. Sezonun da henüz başındayız.
1: Onu nasıl değerlendiriyorsun? Rakiplere nasıl bakıyorsun? Camiada nasıl bakılıyor?
0: Vallahi, senin gelirken gözünün? Anadolu Ajans'tan arkadaşlarla birlikte yani havalimanına Trabzon'dan indikten sonra arabaya binip de gelirken değerlendirdik bunu. Öyle bir tecrübemiz var ki Sırbistan bizi çok büyük bir hayal kırıklığının yanında büyük bir üzüntüye sevk etti. En zor ülkelerden bir tanesi, belki de en zoru diyebilirim. Kendi açımızdan bakıyoruz, insanları da zor. Hani Türkiye açısından gerçekten yurt dışında hani nasıl zorluklar yaşadığımızı belki anlatmak çok zor olacak ama Sırbistan'a daha önce de gittik Kızıldız maçına. Aynı şekilde yani zor maç olacak onların taraftarı. Onu tanıyorum, biliyorum, çok iyi biliyorum. Yani Kızıldız ekibinin taraftarı çok ateşli, zor da bir ülke. Her açıdan söylüyorum, çalışmak açısından bizim için de öyle ama en önemlisi de bir Trabzonspor açısından tıpkı işte Budapeşte'deki French Varoş taraftarı gibi. Yani kimi biliyor? CSKA Sofya'yı tabii izlediğimiz kadarıyla biliyoruz. Trabzonspor'a daha önce rakip olan benim bildiğim şu anda Kızıldız var. Diğerleri Freiburg, Finlandiya ekibi Kups, Hertz, İskoçya ekibi ve Jablonez. Onu çok bilmiyorum. Çekya ekibi ama Çekya'ya gittik. Orayı en azından ülke olarak biliyorum ama takımı çok bilmiyorum. Dediğim gibi en aşina olduğumuz takım Kızıl Yıldız ki en zor maç olacak. Üstelik de deplasman maçı. İnanılmaz ateşli taraftarları var. Çok zor bir maç olacak. İçeride oynanacak olan maçlar belki biraz daha avantajlı gözüküyor olabilir. Hani çok bilinmeyen takımlar çünkü benim en azından çok bilgi sahibi olmadığım, çok az bilgi sahibi olduğumuz da diyebilirim ona. Ama gerçekten eskisi gibi de değil yani. Şu an Konferans Ligi'nde sürpriz takımlar, sürpriz sonuçların yaşandığı maçlar da oynanıyor biliyorsun eskisi gibi. Hani çok kolay şey değil yani, çantada keklik değil. Mesela Avrupa Ligi'nde işte French Varoş'un Trabzonspor'la eşleşmesi zaten eleyip de geldiği zaman herkes aynı şeyi söylemişti. Çok zor takım. Evet, bütçe olarak baktığın zaman Trabzonspor'un 1/3 bile değil belki ama inanılmaz hırslı oyuncuları var. Az önce de yine bir spor camiasından bir isimle sohbet ediyorduk. Maçın değerlendirmesini yorum yapıyorduk. Ben şunu söyleyeyim. Taraftarı, futbolcusu, takımı inanılmaz çok istekli, çok arzulu. Sahadaki motivasyonları çok üst düzey ve skor 2-0 iken, 3-0 oldu, 3-0 iken 4'e giderken bile oyuncuları köşe vuruşu kullanırken taraftarı ayağa kaldırıyor. Zaten taraftarı çok iyi. Bu tribün kültürü çok önemli. Ne yazık ki biz bunu çok yaşayamıyoruz. Türkiye'de de var evet birkaç kulüpte. Trabzonspor'un en bana göre eksik yanlarından bir tanesi bu. Evet, görsel şov anlamında iyi şeyler yapıyor. Kutlamalarında, şampiyonluklarında ama ne yazık ki Trabzonspor taraftarı maç esnasında işte Türkiye'deki işte bir Bursa Spor, bir Kocaeli Spor, işte bir Göztepe taraftarının verdiği o tribün kültürünü ne yazık ki çok fazla veremiyor. Ki French Varoş taraftarı da inanılmazdı. Ben bunu Avrupa'da çok gördüm. Rapid Wien'de de gördüm. Kızılyıldız'da da gördüm. Yine French Varoş'ta daha önce görmüştüm. Yani bu da çok önemli. Hatta dün sanıyorum isim vermekte bir sıkıntı yok. Maçın tekrarını izlerken A Spor'dan Zeki Uzundurkan'ı yorumlarını da dinledim. Gerçekten noktası virgülüne kadar katılıyorum. Bu konuda da çok nokta tespitler yaptı. O kadar doğru cümleler kullandı ki hani bizim de burada gördüğümüz, şahit olduğumuz şeyleri anlattı. Çok doğru tespitler. Burada belki kaybetti Trabzonspor o turu. Gerçekten bu da çok önemli bir bana göre bir düşünce. Bu benim görüşüm. 1-0'lık mağlubiyet burada belki bırakılmış olabilir o tur. Burada da dediğim gibi maçın ikinci yarısında biraz daha devreye girdi taraftar ama o 90 dakikaya yayılan taraftar desteği yok ne yazık ki. Sadece birkaç taraftar grubunun bir araya gelmesiyle oluşturulan işte bir kale arkasındaki bir taraftar grubu, onun dışında koskoca bir maraton tribünü 90 dakika boyunca sadece ve sadece belki maç içerisinde 3-5 dakika bir takımına destek veriyor. Onun haricinde hiç yok denecek kadar yoklar. Ki ben dün bir kez daha gördüm. Taraftarın bir takım için ne kadar önemli olduğunu, inanılmaz iyi bir taraftara sahipler ve bunu 90 dakikaya yaymaları çok önemliydi. Hiç susmadan, hiç durmadan süreklilik arz eden bir taraftar desteğiydi. Ama ne yazık ki dediğim gibi Trabzonspor'da bu yok. Sadece ben hep eleştiriyorum. Trabzonspor'da ne var? Taraftar eğlenmeyi çok seviyor. Maç önü dans ediyor. Dışarıda horonunu oynuyor. Kol bastısını oynuyor. Güzel eğleniyor. Stada girince de sanırım o dışarıdaki enerjisini attığı için yorgun argın bir şekilde stada giriyor. Ve takımını desteklemekten ne yazık ki eksik kalıyor bana göre. Ben bunu her zaman eleştirdim. Bu tribün kültürü ne yazık ki yok. Dün de inanılmaz ateşli bir taraftar vardı. 3-0'a rağmen futbolcularının hırsı, taraftarın hırsı bana göre maçı alıp götürdü. Şunu da ifade edeceğim. Trabzonspor'da bir Siopis, bir Bakasetas hırsında bir oyuncu da çok çok gerekli. Yani şu anda işte Savic'i biraz ön plana çıktığını görüyoruz zaman zaman ama o da tabii tek başına yeterli olmuyor. Dün İkinci yarıda özellikle Rapid Wien'in, yani biz sen biliyorsun, Trabzonspor hücum yaptığı taraf.

0: görev
1: Doğru.
0: yapıyoruz. Çünkü
1: Evet.
0: orada gol sevinçlerini
1: Kale
0: çekebilmek için.
1: arkasında
0: Dün
1: fotoğrafı.
0: sabit çalıştım. 90 dakika aynı yerdeydim. Trabzonspor yedek kulübesinin olduğu taraftaydık. Ve Rapid Wien'in attığı gollerin bütün sevinç fotoğrafları önümüze düştü. Tabii ki üzüldüm yani. Çok da güzel fotoğraflar oldu aslında ama benim için çok bir önemi yoktu. Ama şunu söyleyeceğim. Orada futbolcudan o golden sonraki sevinçleri, oradaki hırsları, onları yakından gözlemledim, tanık oldum. Taraftarının hırsı inanılmazdı. Yani ya biz bunu Trabzonspor'da gördüğümüzü söylesem kesinlikle yanıltmış olurum. Ne yazık ki yok yani. Bunlar çok önemli bir takım için.
1: Kesinlikle ve bugünü gördüğümde de Ahmet maçı için antrenmana çıkacağını söylüyor Nurgül Günaydın.
0: Evet.
1: Deha'dan ve futbol aranından Nurgül Günaydın'la konuşuyoruz. Orada an ve an takip etti ve aynı zamanda soruya da yer kalmadan tüm detaylarıyla çok şeffaf bir şekilde Nurgül Günaydın'dan dinledik. Mesela o Trabzon spor özelindeki tüm detayları, dün gece yaşananları, dün gündüz de yaşananları. Aslında şunu anlıyorum. Storylerinizden ve paylaşımlardan Nurgül Günaydın, Gülbaba Türbesi'nden tut insan hikayelerinin izini sürdüğün müze ziyaretlerine,
0: yani
1: oradan Tuna Nehri gezisine, hatta takımı takip edişinizle başlayan, bunlarla devam eden seyahate, Fatih Tekke'nin istifası şokuyla geceyi uzatarak devam ettiniz bir gazeteci olarak.
0: Kesinlikle.
1: Onu da, yani bu arada yani Nurgül Günaydın'ı da takip edelim. Gittiği yerlerde sadece futbolun değil kültürün de izini süren bir gazeteci. Sosyal medyadan da, Instagram'dan da, Twitter'dan da izninle Nurgül Günaydın'a anonsunu yapayım.
0: Şunu söyleyeyim. Dün biliyorsunuz Trabzonspor cezası nedeniyle,
1: evet,
0: Avrupa'daki en son maçındaki cezası nedeniyle taraftarından yoksun maça çıktı. Deplasman tribünde yoktu Trabzonspor taraftarı ama özellikle ilk yarıda bizim görev yaptığımız tribünün hemen tamamı Trabzonspor taraftarlarıyla doluydu. Yani Fenerbahçeli Galatasaraylısı da vardı aralarında. Macaristan'da yaşayıp Trabzonspor desteklemeye gelen, işte Macaristan vatandaşlığı da bulunan taraftarlar da oraya geldi. Hatta sadece Macaristan vatandaşlığı olan taraftarlara bilet verileceği söylendi. Türk vatandaşları çok sayıda gelen oldu stadın önüne. Geri dönmek üzereyken şöyle bir bilgi geldi onlara. Hatta ben şahit oldum. Onlarla röportaj da yaptım. Sadece VIP'den 40 euro karşılığında bilet satın alıp girilebileceği söylendi ve orada yaklaşık 10 kişilik bir arkadaş, aile grubu birlikte gelmişti. Onlar da oradan, işte VIP tribününün yan tarafından bilet satın alarak maça girdiler. Onların girdiği tarafta, hatta ben fotoğraf falan çektik onları. Onların girdiği bölüm tamamen Trabzonspor destekçisi, Türk bayraklarının olduğu taraftarlardı. Herhangi bir olumsuzluk da yaşanmadı zaten. Taraftar her yerde var biliyorsunuz. Bizim Türk insanının gitmediği bir yer yok. Yani Trabzon için de bunu ifade ediyoruz ama Türk insanının olmadığı hiçbir ülke yok. Yani orada da dün yine Fenerbahçeli olup ya da Galatasaraylı olup işte orada yaşayıp Trabzonspor'u desteklemeye geldiklerini söyleyenler vardı ki bu da çok güzel bir tabloydu. Dışarıdaki o güzel birliktelik,
1: evet,
0: bizleri de duygulandırdı. Güzel bir görüntüydü. Tribünlerde yine de Trabzonsporlu Türk vatandaşı görmek çok güzeldi. Her şarta, her imkana karşı bir alternatifi var bizim taraftarın. Bir çözüm yolu var. Dün de onu gördük yeniden. Güzel de söyleşiler yaptık. Tabii taraftarlar, evet, üzüldüler ama tabii hiçbir zaman bu belki de sonuç değil, olumsuz, ama takımlarını desteklemekten de geri duracaklar anlamına gelmiyor. Umarım konferans liginde çok daha iyi yerlere gelebilir Trabzonspor.
1: Umarım. Çok teşekkür ediyorum Nurgül Günaydın. Ağzına sağlık diyeceğim. Eklemek istediğin farklı bir detay
0: ben
1: yoksa.
0: Ben teşekkür ediyorum. Şimdi dediğim gibi işte Amespor
1: maçıyla
0: Trabzonspor'un yeni süreçte neler yaşanacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyeceğim o zaman.
0: Diliyorum.
1: Nurgül Günaydın, sağ olun. Nurgül Günaydın'la konuştuk Deha ve Futbol Arena'dan. Nurgül Günaydın, Trabzonspor gündemi o kadar kabarmıştı, yoğunlaşmıştı ki orayı böyle uzun uzadıya konuşmak da gerekiyordu. Ama biz bunları konuşurken Leao transferine ilişkin bir haber daha geldi. Leao Galatasaray'da diyebiliriz artık. Galatasaray yıldız futbolcunun transferi için Milan'la anlaşmaya vardı haberleri var. 43 milyon euro bonservis, 2 milyon euro bonus, sonraki satıştan %20 pay haberleri konuşulur oldu an itibariyle. Skyday'nin haberine göre, buradan gelen habere göre Leo Galatasaray'da diyebiliriz. Bunu konuşacağız, bunu değerlendireceğiz ama önce aranın ardından Serkan Çetiner'le transferi konuşarak başladığımız yayında takımlarımızın Avrupa fikstürünü, kaldı ki çektiği rakipleri, fikstür daha net belli olmadı ama çektiği rakipleri ve bunun da yanında diğer tarafta bu haftanın Süper Lig fikstürünü de konuşarak devam edeceğiz son 1,5 saatlik bölümde. Aranın ardından buradayım.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
3: Reklam

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Bu takım çok özel. Enerjimiz güzel. Sonuna kadar bastın Türkiye.
5: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru. Okula

0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serkan Çetiner bizlerle. Serkan Çetiner hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
0: Leao gündemiyle açtık tekrardan yayınımızı Galatasaray tarafına. Galatasaray yıldız futbolcunun transferi için Milan'la anlaşmaya vardı. 43 milyon euro bonservis, 2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay %20 olarak yazıldı bu transferde. Tabii sonraki satışa da yüksek ihtimalli yüksek bonservisli satışa da iki tarafta belli ki orada önem veriyor. Yaşı da itibariyle, oyuncunun durumu da itibariyle burada %20 paylık bir durum var. 50 milyon eurolardan 43'e çekilmiş ama 2 milyon euroluk da bonus olduğu konuşuluyor Leao tarafında. Sen transferi çok bekliyordun Galatasaray'da. Bu transferi nasıl yorumluyorsun? Ugo Çukwu, Batrakov ve Leao transferi. Üçüncü transfer oldu. Özür dilerim. Evet. Sesim kesildi bir yerde. Söz sende.
1: Yetmez ama evet diyebiliriz. Yani bir en azından hareketin olması Galatasaray için sevindirici. Ha, oyuncunun 2,5 yıl önceki videolarını herkes yayınlıyor. Ya yani inşallah 2,5 yıl önceki videolarındaki performansı verir. Çünkü Milan bu oyuncuyu 100 milyon euro seviyelerinde, yani o seviyeden aşağıya doğru düştüğü için zaten Milan'dan ayrıldı. Unutulmasın ki Amorim bir Portekizli ve Amorim bu transfere onay verdi. 40 milyon gibi. Yani bence Leao için düşük bir bedele Milan bu oyuncudan çıktı. Yani Okan Hoca'nın alameti farikasıdır. Yani kimsenin, yani bağları kopartan oyunculardan verim alma gibi bir yetisi var. Oyuncuya o istediği özgürlüğü veren. İnşallah iyi olur da ben hani Galatasaray'da eşisin yanlış konulduğunu düşünenlerdenim. Şimdi dünkü Şampiyonlar Ligi kurasını gördükten sonra Galatasaray'ın orta saha ve defansif anlamda çok ciddi atılımlar yapması gerekiyor. Çünkü bu atılımların karşılığı Saray'la Torreira orta sahası olursa ve Apokerim. Yani orada en zayıf halkan senin aslında bu üçlü. Galatasaray'ın omurgası zedelendiğini söylüyoruz. Yani yaklaşık 3-4 aydır söylüyoruz. Burada bir Matasar fırsatı vardı. Almadılar. Oyuncu muhtemelen Monaco'ya gidecek ya da Nottingham Forest'tan bahsediliyor. Monaco Lamine Kamara'dan çıkmayı düşünüyor. Lamine Kamara 50 milyon euroluk bir paket. Onu da muhtemelen ya Liverpool alacak ya da üst düzey bir takımlar alacak. Galatasaray bu orta saha taşları yerinden oynarken Avrupa'da bunlardan birine girmesi gerekiyordu benim nazarımca. O artı bir kontenjanını oraya kullanması gerekiyordu. Ama maalesef biz hastalığın teşhisini koyamadığımız için tedavi için de Leao ile uğraşıyoruz. Yani Leao kötü bir transfer mi? Değil. Yani Barış'ın formsuzluğunda oraya bir oyuncu atmak Leao oluyor. Ama dediğim gibi alternatif olan bir pozisyona 12 artı 3 milyon maaş, 45 milyon euro da bonservis vermek ne derece doğrudur? O parayla acaba gidip işte Kamavinga tarzında üst düzey bir orta saha kovalanmalı mıydı? Ben birazcık oradayım. Çünkü yani Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkabilmek istiyorsan senin zaten o seviyede son 16'da gördüğümüz neydi? Deplasmanda orta sahanın ve stoperlerinin silik bir oyun oynaması. Bunu güçlendirecek nasıl bir oyuncu lazımdı oraya? Felipe Melo gibi, işte Avrupa'da Kamavinga gibi, Tchouameni gibi, işte Matasar gibi, yani eskilerden Melo ve Endaya mesela Galatasaray'da o havayı veriyordu. Sert bir orta saha alman gerekiyordu. Galatasaray orta saha transferini kapatmış. Leslie gibi ağır bir oyuncuyu transfer ederek bize yani çapa altılık yapabilecek, max verebileceği şey bu. Batroko

Bu gibi de 10 numara yani 10 numara olduğu için yumuşak bir orta saha diyebileceğimiz iki transferle kapattı. Yani net bir orta saha Galatasaray bu sene de almadı. İnşallah son 5 günde alır mı? Kontenjan yok diyecekler, almayacaklar. Zaten Lemina ile imzaladıklarında benim zaten bütün şeyim bitti. Lemina ile imzalamasalardı, yani düğmeyi yanlış iliklemeseler

0: ya dün mesela Monaco'ya 6-7 kişi gittiler. Yani ya transfer yapman lazım.
1: Şahan Gökbakar'ın paylaşımına mı geleceksin oradan?
0: Ya yo, ben yani benim vicdanım ağrıdı ya. Ben hani Galatasaray'ın bu kadar kimsesiz olduğunu son dönemlerde ilk defa bu kadar görebiliyorum. Ya bir öne çıkma mücadelesi var başkan ve yönetim tarafında. Ama bir yerde de eksikler var. Yani ya Galatasaray'ın profesyonelleri, yöneticileri, başkanı, tabii başkan görüşme yapmaya gitmezdi ya. Transfer sezonu boyunca, 3 ay boyunca yurt dışına Galatasaray transfer görüşmesine çıkmayıp da kura çekimine özel uçakla gümbür cemaat gitmesi beni yaraladı açıkçası. Yani o kare beni yaraladı ya. Bütün Galatasaraylıları yaraladı. E bugün Leao geldi. Hadi herkes sussun, alkışlasın. Leao sana ne verecek ki? Leao seni bu gruptan çıkarır mı? Ya sen atmakta sorunun yok ki. Tutmakta sorunun var. Sen deplasmanda 4 yiyorsun, 5 yiyorsun. Leao seni deplasmanda 4-5 yemeye...
1: Şimdi sen bu yorumları yapınca diyorlar ki, örneğin kim yazıyor hemen bakalım, adıyla okuyalım. İzmir'den Aykut Bey. Aykut Bey der ki, şöyle bir hızlıca bakıyorum mesajına. Serkan Çetinleri hangi transfer tatmin eder acaba, merak ettim demiş.
0: Benim teşhisim sert bir orta saha ve Apo Kerim'e, yani bence Apo Kerim'in önünde olacak bir sol stoper. Yani ben bu teşhisi koyuyorum. Benim bu koyduğum teşhisle Galatasaray Paris deplasmanında, işte Barcelona karşısında ve diğer Lille deplasmanlarında kırılgan bir takım hüviyetinden çıkacaktır. Transferin yapılması gereken noktalar da, paranın harcanması gereken noktalar da burasıdır. Galatasaray bir Arap kulübü değildir. Galatasaray bir yönetici ve başkan takımı da değildir. Galatasaray'ın parası ancak Galatasaray asetleriyle, ortaya çıkan parayla transfer yapabiliyor. Yani Aziz Yıldırım gibi geldim 40 milyon Gensin Greenwood'a vereyim. Beyler bir para çıkın da gidelim hemen bir tane daha transfer yapalım. İşte öyle bir parası yok Galatasaray'ın. Dolayısıyla Arap kulübü de olmadığı için, yani sonsuz bir parası da olmadığı için, şimdi Leo'nun parasıyla Galatasaray bu transferin altında diğer transferler de ezilecek. Dolayısıyla ne olacak? İşte akıl değil mantık transferi adı altında bir sürü saçma sapan idare edecek oyuncular alınacak. Ben bu anlamda iyi bir kadro mühendisliği yapılmadığı için Galatasaray'ın hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde çok zorlanacağını düşünüyorum. Ha, bu transferle ligi atlatırsın. Sonuçta yani Lemina ve Torreira ligde idare ediyor. Zaten bu yanını satıyor. Yani Galatasaray'ın ligde idare eden oyuncuları var diye Galatasaray taraftarı ve teknik heyeti ve başkanı yeterli görüyor takımı. Ama öyle değil. Yani Samsun'dan 4 yiyen, 10 kişilik Juventus'tan 5 yiyen takıma defansif transfer yapmıyorsanız burada bir hata vardır. Ben bu hatayı söylüyorum. Yani burada Galatasaray önümüzdeki sene aynı kadroyla Fenerbahçe deplasmanından ya da ne bileyim işte Paris Saint-Germain deplasmanından çıkabilecek mi? Ben bu futbol anlayışıyla, bu bakışla çıkamayacağını düşünüyorum. O yüzden de hani son 5 gün Leao transferi, açık söyleyeyim, ben hiç heyecanlı değilim. Yani evet, 2 sene öncenin MVP'leri bu oyuncular. Doğru. Hani baktığın zaman forvetin işte Osimhen, solda Leao, sağda Sané, arka taraf Allah'ım sen bize yardım et. Yani bu şekilde bakılacak yani. Dolayısıyla lig maçlarında bu kadro şov yapar. Biz de bu kadroyu işte Şampiyonlar Ligi kadrosu olarak nitelendiririz ama Şampiyonlar Ligi'nde maalesef yani şapka düşüyorken gözüküyor, öyle söyleyeyim. Yani hani biz bunu geçen sene son 16'ya kalmış bir takım olarak, geçen sene devre arasında 40-50 milyon euroları işte Villarreal'in orta sahasını gözden çıkartan bir takım olarak, bu sene orta saha transferini, aynı tip oyuncu aramayı görmezden geldik. İnşallah bir sıkıntı olmaz yani.
1: Gelen mesajlara döneceğim ki orada sana tepki var. Diğer tarafta eklentiler de var. Abdülkerim'in yerine Yusuf Akçiçek alınmış demiş. Yusuf Akçiçek haberleri de bu arada iyiden iyiye Galatasaray tarafında konuşulmaya başlandı.
0: Yani ya Yusuf Akçiçek alındı da Yusuf Akçiçek, Abdülkerim, şimdi Abdülkerim'i ayıp ederim ben. Yusuf Akçiçek alındı, Abdülkerim yeri sağlamdı dersem. Yani hani çünkü Yusuf Akçiçek ne oynadı? 3 tane Fenerbahçe maçı oynadı hep topu. Sonra

Arap Ligi'ne gitti. Orada da ne oynadığını bilmiyoruz yani. Oyuncunun hangi seviyede Galatasaray'a geleceğini bilmiyoruz. Tamam, kumaşı iyi, bir şeyler diyebiliriz ama yani sen net bir şekilde Apo Kerim'i keser mi? Kesmez. Ben Apo Kerim'in önüne adam istiyorum. Yusuf Akçiçek Apo Kerim'in arkasına alınan bir oyuncu. Yani ben net böyle göğsümü gere gere, hani şimdi Galatasaray UEFA kupasını aldığında kafada ne vardı? Bülent Korkmaz Popescu'ydu, değil mi? Doğru, netti yani. Hani sen Milan'a karşı da öyle çıkıyordun. Real Madrid'e karşı da öyle çıkıyordun. Şimdi benzer bir ikiliyi bu takımların karşısına koyabiliyor musun? Koyamıyorsun. Sorun da orada zaten. Yani hani Davison'un da şimdi Homo'ya transferinden ne derecede güçlü etkilendi mi, etkilenmedi mi? Bak mesela çok bariz bir hatayla mesela biz Çorum maçında Davison bir puanı verdi. Yani Davison da düşündür. Geçen sene Davison da soru işaretiyken ki Dünya Kupası performansı falan çok zirveye çıktı. Şimdi bir de Apo Kerim'in yerine de almadın. Aynı ikili, aynı eleştirel. Aynı orta saha, hadi desek ki Apo Kerim şey aynı ama orta sahamızda Tchouameni tarzı, Kamavinga tarzı, Matar Sark tarzı ya da ne bileyim işte Monaco'nun satlık Lamin Kamara tarzı bir tane oyuncun olur. Ya biz buraya oyuncu ekledik ve bunun performansı defansa da sirayet eder deriz. Geçer ama iki tarafa da transfer yapılmadı. Şimdi gidecekler U23 ile Yusuf Akçiçek. Şimdi arkadaşımızın dediği gibi yanılgı. Yani Yusuf Akçiçek Galatasaray'a defansif anlamda sınıf atlatır mı? Atlatmaz. Ama biz bu hakkımızı zaten sınıf atlayan bir kadromuz vardı ofansif olarak. Galatasaray'ın attığında sorun yoktu ki geçen sene. Yediğinde sorun vardı. Galatasaray Juventus'a içeride 5, dışarıda 3 attı. Ama kaç tane yedi? Şimdi bunlara konuşan ki geçen seneki Juventus çok sorunları olan bir takımda. Şimdi bu sene hiç sorunu olmayan, ben sana şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın Aston Villa, bakmayın kötü başladığına, çok müthiş transferler yapıyor. Unai Emery'si var yani. Adamların hocası da hoca yani. Aston Villa, Paris Saint Germain, Barcelona. Hiçbir açıkları olmayan 3 tane net takımla oynayacaksın. Bunları yazarsan -9. Şimdi sen bunlara göre takım kurmuyorsun. -9'u kabul ediyorsun. Ondan sonra oynayacağın işte Yunan deplasmanını mı sayayım? 130 milyon euroya Sporting'den başlayayım. Sporting geçen sene çeyrek finalden döndü. Galatasaray kadar başarılı. Ve çok da iyi oyuncu da sattı, oyuncu da aldı. Şimdi ardından Lille 130 milyon euroya 18 yaşında oyuncu sattı. Şimdi yani hep programlı, yani bütün transferlerini yapmış, kendini Şampiyonlar Ligi'ne iyi hazırlamış takımlarla oynayacak. -9'u da çıkarttığın zaman Galatasaray nasıl gruptan çıksın? Hangi performansıyla çıksın? Ha, dersiniz ki bana gibi işte 2 yıl önceki Osimhen, Leao performansıyla çıkarsa aynen 3 yersin, 5 atarsın. Ancak öyle çıkarsın. Ama o da olacak bir şey değil ki. Ya onu Amorim görmüyor mu? Koskoca Milan görmüyor mu? Milan'ın süperstarını aldı şu anda Galatasaray. Milan'ın süperstarını aldı ama kendi süperstarını nerede oynatacak? Barış Alper Yılmaz nerede oynayacak? Şimdi 2 hafta kötü başladı diye arkasına 100 milyonluk bir paket koyduk. Ne olacak Barış Alper Yılmaz? Ben ondan bahsediyorum. Zaten bizim hücumumuzda bir sorun yoktu ki. Biz sadece bir tane U23 kanat, bir tane U23 forvet alsalar iş bitecekti. O parayla da iyi bir stoper ya da orta saha alacaklardı yani. Benim teşhisim, benim hastalığım, yani Galatasaray'daki eksik yönleri, teşhisim bu. Bunu gidermediler. Galatasaray'da eksik maalesef hücumdaymış. Buraya bu yönlü transferler yaptılar. Bir 10 numara 25 milyon, 45 milyon bir stol açığa verdiler. Toplamda 70 milyon euro para harcadılar. Galatasaray Juventus deplasmanında bu 70 milyon euroyla, yani Juventus deplasmanı derken hani o sertlikte bir Barcelona maçında ya da Paris Saint-Germain ya Aston Villa maçında bunların sonuç vereceğini bekliyor. Ben bu sonuçların alınacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın gerçekten transfere ihtiyacı var. Hani daha şimdi Leao'yu, şimdi Barış Alper'le Leao hücumda santrafor olarak da oynayabiliyor.

0: diye düşündüler ki bu transferleri yaptılar. Yani muhtemelen bir U23 santraforda almayabilirler. Oraya belki Barış'ı kaydıracaklar, belki Leao'yu kaydıracaklar. Okey, ama Galatasaray'ın kontenjanını nasıl açacaklar? Ha bir de şu var, yani fırsat transferi var. Matarsar anlaşmışsın oyuncuyla. Kulüp 25 milyon euro para vermeye hazır. Kiralık, yani zorunlu satın alma ya da belirli bir satın alma şeyiyle vermeye de hazır. Sen oyuncudan çıkamıyorsun diye alamıyorsun. Beşiktaş böyle mi yaptı? Hayır. Fenerbahçe böyle mi yaptı? Hayır. Fenerbahçe böyle yapmadı diye Şampiyonlar Ligi'ne çıktı. Yani Fenerbahçe de Galatasaray gibi bir transfer politikası kullansaydı bugün Şampiyonlar Ligi'nde değildi. Lyon'a eğlenmişti. Ama hayır, adamlar dedi ki kontenjansa kontenjan aşalım, göndeririz zaten dediler. İyi kötü göndermeye de başladılar. Şimdi El Cezire'ye gidiyormuş Talisca, muhtemelen gidecektir. Anlaştığı haberleri geliyor. Ya benzer transfer şeyini Galatasaray niye yapamıyor? Galatasaray bu kadar mı yitik bir takım yani? Galatasaray'ın bu kadar mı parası yok? Galatasaray bu kadar mı kurallara uyuyor? Yani neden uyuyorsunuz abi? Rakibiniz uymuyorsa siz niye uyuyorsunuz? Alırsın Torreira'yı
1: ya da... Bu tartışılır ama bu dediğin, yani neden kurala uyuyorsun kısmı. Yıllardır zaten kapı arkasından konuşulan, işte kapı arkasından farklı farklı yollar arayan takımlar konuşulur bu noktada. Senin söylediğin de tartışılacak.
0: Evet, kurala uyuyan zarar gördü, doğru mu?
1: Ne kadar uyuyor, kuralı... ne kadar uymuyor, onu da tartışılır. O da sana göre uyuyor ya da uymuyor mesela.
0: Şimdi Galatasaray kurallara uydu. Galatasaray zarar gördü. Galatasaray transfer
1: o zaman Galatasaray bugüne dek kurallara uymayarak yapıyordu bu işi 4-5 yıldır anlamına da gelebilir bu. Çıkıp bir Fenerbahçeli niye sana yapsın böyle dese...
0: Hayır canım, niye yapsın?
1: Oraya Galatasaray çıkıyor dediğin.
0: Şimdi
1: ama
0: 14 yani yabancı kuralın varken, 14 yabancı kuralın varken 24 transfer yapan Fenerbahçe başarılı oldu mu? Oldu. 14 transfer hakkın varken bir kontenjan U23'ten, bir kontenjan da U23 üstünden çıkmayıp bekleyip bu transferleri bu kurala göre uygulayacağız deyip bekleyen Galatasaray zarar
1: ama
0: tabii, gördüm.
1: Ama tabii gördüm. Şöyle bir şey var. Kural kısmında şuna da bakmak lazım. Fenerbahçe kural çiğneyip o maç kadrosuna da gereğinden fazla oyuncu yazmadı ilk iki haftada. Yani gereğinden fazla oyuncu yazmadığından kastımız Talisca mesela geçen hafta konuştu.
0: Sorun hayır.
1: Ona göre, yani birini dışarıda bırakabildi.
0: Ay şimdi tamam da antrenörünün elini rahatlatıyorsun. Hangisini doğru yazıp hangisini yazmamak da bir avantaj değil midir? Elinde 4 tane sol bek, 3 tane sağ bekim varken bunlardan 3 yani ürün o kadar fazla
1: bak,
0: ki.
1: Bak mesela diyor ki nerede ismini vermek istemeyen sponsorlar, onu sorar mısın Serkan Çetiner'e diyor. Mesela dinleyicimiz, bak dediğim yorumlar geliyor, dediğim mesajlar.
0: İsmini vermek Ahmet istemeyen Alp sponsor derken mi? Ya arkadaş yapmayın, Galatasaray bugün...
1: Ama buraya gelecek Serkan Çetiner.
0: Şampiyonlar Ligi'ne giremiyor.
1: Konu buraya gelecek. Söylediğin söz buraya getirecek ya, konuyu yani.
0: Söylediğim söz Fenerbahçe kurallara uymadığı bir gerçek mi? Gerçek. Fenerbahçe kurallara uymadı. Beşiktaş kurallara uymadı. Fazlası var. Oyuncu fazlası var. Üçüncü haftada oyun başladıktan sonra kural değiştirmez mottosundan çıkan TFF kuralı değiştirdi mi? Değiştirdi. Neyi konuşuyoruz?
1: Bence sen Galatasaray'daki yani, Galatasaray'daki geç kalmışlığı biraz da Fenerbahçe'deki bu hani kuralların dışına çıkmasıyla birleştirerek oradan ele alıyorsun ama bence Galatasaray tarafında kalıp oradan, sırf oradan yorum yapsan Serkan Çetiner Galatasaray'a daha faydalı
0: hayır,
1: olacak.
0: Ama bu gerçek yani. Bunu şimdi
1: yani biz kötüyüz, yönetimimiz adım atamıyor ama Fenerbahçe de zaten böyle adım atıyor kısmına geliyor dediğin şey.
0: Yok, doğru söylüyorum. Fenerbahçe bu şekilde transfer yaptı. Şampiyonlar Ligi'ne gitmedi mi abi? Gitti. Galatasaray iyi dedim, transfer yapmıyor. Şimdi burada kendi yöneticimi eleştirirken Galatasaray Fenerbahçe illegal şekilde başarılı olduğu der şey çıkıyor bu cümlemden benim. Bence bu cümlemi oraya çekmeye çalışılmasın. Ben burada yöneticimden bahsediyorum kardeşim. Kural çok net. Kural şu. Sen lig başlayana kadar, transfer sezonu bitene kadar bir tarihi var. O zamana kadar transferlerini yap. Ondan sonra kalan kısım, yani bu 5 günde oyunculardan çıkmaya çalış. Ama sen transfer yapmayıp bu oyuncuları satılmasını beklersen kaldı 5 gün. Senin hala ne aldığın ne verdiğin belli değil. Sistem içinde şey yapmaya çalışıyoruz. Acaba U23 transfer etse, acaba o kontenjanı yaşlı transferden mi kullansak diye 3 ayı heba ettin yani. Ben şimdi Beşiktaş
1: bak, böyle
0: şunu
1: yaptı, söyleyeceğim.
0: Hayır.
1: Anlatamadığım şey şu, dinleyicimiz çok güzel yazmış. Hayırlı yayınlar Berk Bey. Selamlar Serkan Çetiner'e.

0: Fenerbahçe neyin kuralına uymuyor demiş. Transfer sezonu bitti de fazla oyuncu mu yazdı? Fazla oyuncu mu kaldı elinde? Satamadı mı demiş. Kaldı ki yavaş yavaş da gidiyor görüyorsunuz demiş mesela. Şu an bir oyuncu
1: evet,
0: konuşuluyor. Bu oyuncular arasında Semedo gidecek
1: tamam.
0: deniyor mesela. En yakın isim o gibi. Ama tamam, bu kurala uymamak mı oluyor Serkan Çetinler? Bir maç onu oynatıyorsun, diğer maç onu
1: kurala
0: oynatıyorsun.
1: Uymamak listelere... olmuyor. Güzel kardeşim. Kurala göre transfer yapmaktan bahsediyorum. Kurala uymaya nereden çıktı?
0: Ama şu var ya, yani bir süreç var ya Serkan Çetiner, kurala göre transfer yapmak dediğin noktada bir süreç var. Transfer sezonu biter, Fenerbahçe kurala göre transfer yapmadı, bak elinde kaldı.
1: Ya ben zaten...
0: Dersin ayrı konu, şimdi, kuralı çiğnemiş dersin ayrı konu.
1: Transfer sezonu bitti de kurala uymadı cümlesini mi kurdum? Ben öyle bir
0: bak,
1: şey mi
0: mesela
1: söyleyeyim?
0: Rıdvan
1: kurala
0: Bey
1: göre
0: de diyor.
1: Transferle, bak siz şunu kaçırıyorsunuz. Neyi ben kaçırıyor? Kurala göre transferle... Tamam mı? Kurala göre transfer yapmakla kurala uymamak. Ben size kurala uymadı. Fenerbahçe kurala uymuyor mu söyledim.
0: Ama
1: yoksa
0: kuralı
1: çiğniyorsun.
0: Fenerbahçe çiğniyor. Sen de çiğne. Dursun Özbek diyorsun mesela.
1: Kurala uymadan
0: bu neye benziyor biliyor
1: yap,
0: musun?
1: Evet.
0: Bu neye benziyor biliyor musun? Galatasaray'ın başarısına geçen yıl çamur atmaya benziyor. Nasıl ki Fenerbahçe'nin başarısızlığını görmek.
1: Asla.
0: Bak, Galatasaray'da biliyorum seni ama Serkan Çetinler örnek vereceğim.
1: Ben
0: örnek vereceğim.
1: Asla böyle bir şey söylemem. Hatta ben şu an Fenerbahçe'nin yapmış olduğu doğru. Kurala
0: abi,
1: göre
0: yani
1: transfer yapma.
0: Yanlış anlaşılır
1: kuralı
0: bence o.
1: Kendini işte şu an siz yanlış anladınız beni. Ben aslında Fenerbahçe'nin
0: yöneticileri... Anlaşıldı.
1: Evet, ben Fenerbahçeli yöneticileri evet. Aslında övüyorum. Galatasaraylı yöneticileri gömüyorum. Aslında benim anlatmak istediğim, rakibin senin kurala göre transfer stratejisi belirlemiyor. İyi oyuncularını alıyor. Kötü oyuncuların da o performans veremeyecek oyuncuları da sonra düşünürüz diyor. Tamam mı?
0: Bence senin dediğinin şundan farkı yok. Geçen yıl Serkan Çetinler biraz daha böyle tartışmayı çetinleştireyim. Geçen yıl özelinde neyi eleştiriyorduk seninle? Hemfikirdik. Neydi abi en çok eleştirdiğimiz Fenerbahçe'de?
1: Yapım akı yok dedik evet.
0: Dedik işte Fenerbahçe'de mevcut bir kötü gidişat var ve futbolda iyi bir yapılanamama var. Yapılanmayı geç. Yapılanamama var. Yani
1: ya, böyle bir durum yok.
0: Tamam var. Fenerbahçe'de iyi bir yapılanmama var. Yapılanamama var 4-5 yıldır 10 yıldır. Ali Koç'ta olsun Saadettin Saran'la olsun.
1: Evet,
0: ve işin neticesine
1: evet.
0: dönüp dolaşıp karşı tarafa geldiğinde Galatasaray'da zaten hakemlerle ilerliyor cümlesi var. Sendeki de Galatasaray'daki transferde olan bu yılın başarısızlığını görüp diğer tarafta da ya zaten
1: ya
0: Fenerbahçe'de kural uymuyor kardeşim.
1: Allah Allah.
0: Bak
1: ya
0: Fenerbahçe'de kural uymuyor
1: yok.
0: Diyerek oraya da bir çamur atma işi bence. Benim düşüncem.
1: Sizde bilinç altında böyle bir şey var ki benim bu cümlelerim asla ben buralara girmeyecektim. Sen de seviyorsun bu konuşmalardan.
0: Abi.
1: Hani böyle bir harlama o kısık ateşte birazcık böyle.
0: Al gülüm ver gülüm. 45 dakikadır Serkan Çetiner konuşuyor. Bergsayar dinliyor. Böyle bir yayındansa ya. Bu daha güzel abi bence.
1: Ben,
0: ama ben karşı geleceğim
1: doğru.
0: Fikre de karşı gelirim. Ben bunu bilerek yaptığım bir şey değil yani.
1: Aynen. Yok ben Galatasaray Fenerbahçe'nin yapmış olduğu doğrular Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne götürmüştür. Bir kuralı çiğneme ya da işte ne bileyim orada bir rakip takımlara yapılan bir haksızlıkla bir yerlere gelmemiştir. Bunu ben söyleyeyim yani öyle bir
0: peki.
1: şey yok. Lyon deplasmanında yabancı kuralıyla Fenerbahçe gitti de Lyon'u yendi diye böyle salak saçma bir şey söylemem zaten böyle bir durum da yok. Bunun Fenerbahçe'yi başarıya götürdü. Greenwood'u şimdi Fenerbahçeli yöneticiler de çıkıp diyebilirdi. Ya biz Greenwood'u alacağız ama Şampiyonlar Ligi elemelerini bir geçirelim. Şu lig TFF'nin yabancı kuralı belki değişebilir. Bekleyelimle gitilseydi bugün Fenerbahçe UEFA'daydı. Doğru mu kardeşim? Ben bundan bahsediyorum. Ama öyle yapmadılar ve bunda çok başarılı oldular. Gözünü karartacaksın kardeşim başarı için ya. Gerekirse burada başarılı oyuncuların gidebilir. Ya bu takım Nonda'yı gönderdi ya zamanında. Yabancı kontenjanını açmak için. Çatır çatır top oynuyordu. Joao'yla Dos Santos geldi. Baktılar ki çok iyi oyuncular geldi. Dediler kimi göndereceğiz? Nonda'yı göndereceğiz. Kötü müydü? Kötü bir hamle miydi? O zaman için kötü bir hamleydi. Ama gözünü karartırsın bazı şeyler için. Galatasaray yönetimi bu konuda gözünü karartmadı. Hatta şöyle söyleyeyim. Ya bugün mesela birkaç tane yorumcuyu dinleyince iyice kanın donuyor insanın. Yani Lemina ile bilerek sözleşme imzaladılar fazla para harcamamak için. Cümlesi benim kanımı donduruyor yani. Ya da Leao'yu iki menajer çözmüş. Bir gardı bir tane de Türk bir menajer varmış. Galatasaray'ın şu anda çok ismi geçen soyadı Dursun olan bir menajer varmış. Biri oyuncunun Milan tarafıyla görüşüyormuş. Diğeri oyuncu tarafıyla görüşüyormuş. Ve bunlar

0: yüzde alacak bu transferden. Ya bunlar doğruysa bak gerçekten Galatasaray çok kötü ellere teslim edilmiş durumda. Bakın yani Galatasaray bir transferden iki menajere yüzdelik olarak 50-60 belki de 100 milyon euroluk bir pakette ona %3, buna %5, buna %10 veriyorsa bakın bu Galatasaray büyük bir ithamdır. Bunları söyleyenler bu şimdi ikisi de yazıyor. Birkaç tane şeyin ağzında da eveleyip geveliyorlar yorumcunun ağzında. Bu araştırılmalı mesela. Yani eğer böyle bir durum olamaz ya bu koskoca takım ya. Bir tane menajer artık geçtik Galatasaray'dan transfer yapma şeyini. Yani Portekizli menajer çetesi Galatasaray'a şantaj yapıyor. İşte Aston Villa'yı koymuşlar. Belli ki de başarılı oldular. 10+2'lik adam 12+3'e git geldi Galatasaray'a. Bunu da başarıymış gibi şimdi ortalıkta oyuncunun yanında fotoğraf çektirecek. İşte Abdullah Kavukçu gelecek. Herkes bir Erden Timur olma çabasında. Yani Galatasaray'da işler iyi gitmiyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Biraz bu şey yaptık ama evet. Hani işin şeyi bu yani gerçekleri bu. Galatasaray ne transfer yapmayı biliyor, ne oyuncu almayı biliyor, ne oyuncu göndermeyi biliyor. Ancak konuşmayı biliyor işte yöneticiler. Böyle iş mi olur ya? 70-80 milyon euro harcamışsın. 3 tane oyuncu alabilmişsin ya. Galatasaray şu anda 150 milyon euroları buldu oyunculara verilen maaşla. Menajerlerini bilmiyoruz ne verdiklerini ettiklerini. Böyle transfer sezonu mu olur yani? Ben bir tane mantık transferi istiyorum ya. Ya 10 milyon euro almak ayıp mı ya Galatasaray 10 milyon euroya transfer yapmak? Hep kalkıyorlar gidiyorlar önlerine taraftarın önüne koyulan oyuncuları görüyor musun ya? Burada bir art niyet var yani. Hepsi 30 milyondan başlıyor. Ne oldu arkadaş? Ya bizim bir Leao ile Langa mı kaldı Galatasaray sol bir tarafı? Leao'yu aldık hayırlı uğurlu olsun ama orta saha diyoruz herkes çıkıyor getiriyor önümüze 30 milyon euro. Sol bek diyoruz 50 milyon euro. Yani forvet diyoruz 15 milyon euro. Yani Galatasaray Bertu'yu bile 15'e koyuyorlar bir Galatasaray'ın önüne. Nasıl bir menajer ağının içinde kaldıysa takım bir tane adam çıkıp da gidip bireysel olarak görüşemiyor ki yönetici. Ya bunu Erden Timur yaptı ya çok zor bir şey değil ya uçağınız da var. Ya bütün hava taşıtlarınız var ya. Bir de title'ınız var. Galatasaray yöneticisiniz. Ya gidin de bir tane adam akıllı ucuza transfer çözün ya. Bence yöneticilik ucuza oyuncu almaktır zaten. Eğer Galatasaray'a bir şey yapıyorsanız bir akçeniz Galatasaray'a değsin yani.
1: Bak ama mesela bir mesaj geldi ona biraz da güldüm aslında. Serkan Çetiner bir şirketin başına geçse iki günde batırır demiş Serkan Çetiner ama buna güldüm. Neden güldüm? Çünkü Serkan Çetiner hali hazırda burada yorumcu tarafıyla bizlerle birlikte ama bir iş insanı. Yani bir şirket değil artık kaç şirket var bilmiyorum Serkan Çetiner de açıklamak konuşmak kardeş, istersen evet, ayrı konu.
0: Biraz tanımadan etmeden yorum aynen. Yapmıştır. Yani... benim 3 tane şirketim var Allah'a çok şükür hiçbiri de batmadı. Evet. Çok şükür de öyle şeyimiz yok yani.
1: Turizmden inşaata burada... yani o farklı bir yorum orada. O şekilde bakmamak lazım. Ama diyor ki devamında mesela dinleyicimiz futbolcu alsın sonra göndereceğini gönderir diye bir şey anlayış olmaz demiş. Bu futbolculardan nasıl çıkılacak? Fenerbahçe sıkıntı yaşar daha bak söyleyeyim demiş.
0: Arkadaş yaşamıyor. Çünkü onların menajeri var. Paraları var. Yani onun menajeri diyorum. Yöneticileri elini cebine atıyor yani. Ya bakın arkadaşlar bizi hep Galatasaray bak Galatasaray taraftarı hep hesap kitap yapıyor. Bak ben de yapıyorum oturuyorum. Aman diyorum bak Leao çok pahalıya geldi. Bize sıkıntı olur. Fenerbahçe 7-8 yıldır 10 yıldır yapıyor mu bu Fenerbahçe taraftarı hesap? Yapmıyor. Bak Carlos Diego Carlos'u getiriyor adam 14'e devre arası. 3 maç oynatıyor gönderin diyor ya. Bak oyuncu hala maaşını diyorlar. Hissediyor musun abi Fenerbahçe taraftarlar? Hissediyor mu Diego Carlos gibi yanlış bir transferi? Ya da Cengiz Ünder abi 20 milyon euro veriyorlar getiriyorlar. 6 milyon da kendisine veriyor. Bir tane Fenerbahçe taraftarı hissediyor mu bunu? Ama Galatasaray olsaydı hissedecekti. Biz 7 milyon euroluk Koyesta'yı hala hissediyoruz. Gittik 7 milyon euro Danimarka milli takımının oyuncusu Nelson aldık. 2 yıl sözleşme uzattık. Hissediyoruz. Biz neyi hissediyoruz ya? Bu kulüplerin yöneticileri bu kadar kolay gelmesin abi o zaman ya. Herkes elini cebine atsın ya. Ben tanıyor muyum abi Dursun Özbey'i? Dursun Özbey'in bütün avanelerini tanıyor muyum? Yanındaki bütün şeylerini tanıyor muyum? Ben eşini de tanıyorum artık. Bunun bir bedeli olmalı abi. Bak Ali Koç geldi 150-200 milyon euro para harcadı. Olmadı dedi gitti. Üstünü çizdim gittim dedi. Ya Galatasaray 20 milyon eurosu kalan adam Galatasaray'a hacize verdi. Üzerine geldi başkan oldu ya. Ne anlatıyorsunuz ya? Bu kadar kolay olmamalı yani. Bu yöneticilik, bunların bir bedeli var. Ama Galatasaray'da yok. Galatasaray lise

0: isen, Galatasaray Lisesi'ysen sana her şey free abi. İstediğini yap. İstediğin yanlış transferi yap. Niye? Çünkü senin arkanda 1 milyon forma satan, çoluğunun çocuğunun ekmeğini, rızkını Galatasaray'a yatıran bir sürü taraftar var. Taraftarın parası para değil ki bunların gözünde. İki tane menajerle gidiyorlar. Kalkıp da şu kura çekimine gideceğinize, gidip de Avrupa'da iki tane topçuyla görüşme yapsanız, bir proje anlatsanız. Galatasaray oldum Avrupa Arap takımı. Buna Fenerbahçe de dahil. Her topçu buraya overpay ile geliyor. Kim kimi kandırıyor? Bu Arap kulübü, Arap ligi olduk yani. 5 milyon euroya normal diyoruz. Ya 15 milyon euro ya. Sonra ben şirket batırıyor evet. oluyorum. Ben nasıl şirket batırayım? Kulüpler batık zaten. Kulüpler batık. Bak
1: diyor ki kulüpleri... demek ki kendi şirketini böyle yönetmiyor. Kılı kırk yarıyordur. Lafımı geri aldım demiş. Gülmüş bak. Dinleyicimiz.
0: Yok ben kılı kırk yarıyorum. Bak ben Galatasaray için de kılı kırk yarıyorum ya. Yapmayın.
1: Abi orada o kadar olmazdın ama bak. Dinleyicimiz de fark etmiş. Serkan Çetin.
0: Yok. Ben bu işin, futbolun moneyball diye bir şey var. Futbolda da moneyball var. Yani ticarette de moneyball var. Atarken kazanırsın. Bir şeyi yaparken, bir fon alırken de kazanman lazım. Bir hareketin ya, yani ticari hareketin hepsinde hareketi yapmadan kazancını bilirsin, hesaplarsın da yola çıkarsın. Ama Galatasaray'da hiçbir şeyin planlaması yok. Yani hani bir oyuncu alayım, işte yetiştireyim falan, hiçbir şey yok yani. Yani bugün Paris Saint-Germain'in transferlerine bakın yani. Dünyanın en zengin kulübü yani. Hepsi 22 yaşında olmuş değil, olacak oyuncular alıyorlar. Ama biz olmuşun peşinde koşuyoruz. Açıyoruz, Leao'yu aldık. Açalım 2 yıl önceki işte skills videolarını izleyelim. Ne olacak abi, burada ne verecek? Ya Zaha gibi çıkarsa? Sonra küfredeceksiniz. Şimdi bana küfrederler, yarın Zaha'ya küfrederler. Leao'ya küfrederler. Ama çıkamazsın işte. Bak, Zaha gibi kolay da çıkamazsın Leao'dan. Çıkamadı abi. İlk 3 aydır oyuncunun talibi yok.
1: Peki.
0: Son gün Galatasaray para verdi. Aston Villa çıkmış. Ben inanmıyorum Aston Villa'nın böyle ciddi olduğuna ona da. Onu da söyleyeyim yani. Açın Aston Villa'nın maaş skalasına bakın. 7 milyon euro veriyorlar en pahalı topçusuna. 8 milyon euro Emiliano Martinez alıyor diye adamlar 2 yıldır Emiliano Martinez'i satmak için yerin gözünün içine bakıyordu. Chelsea'ye sattılar. O Aston Villa gelecek, Leao'yu alacak 10 milyon euro verip. Hadi abi hadi.
1: Serkan Çetiner çok mesaj var. Çok mesaj var. Seni de böyle bir tık gaza getirmiş gibi olduk konuşarak. Bir 10 dakika konuştum. Bir 15 dakika daha böyle bir hızlı hızlı agresif bir şekilde detayları, bütün detaylarıyla yorumlarını yaptın Serkan Çetiner. Ama sana çok hak veren dinleyicimiz var mesela. Onları da okumak isterim. Oradan Versinler. Devam etmek isterim.
0: Beni tutanlar da yazsın. Bırakmayın beni bu Fenerbahçe'nin
1: için. bu arada hak veren dedim ama yine eleştiren de çok var. Onu da söyleyeyim yani. Çok mesaj var. Hepsini okuyacağız. Hepsini hızlı hızlı okuyayım ki sonra akılda kalanları yanıtlayalım. Ve sonrasında da bir araya gideceğiz. Aranın ardından fiksürü konuşarak devam edeceğiz.
0: Evet,
1: Evren Bey der ki ben Evren Çekmeköy'den Serkan Çetiner'e selamlar, hayranlıkla takip ediyorum. Galatasaray orta sahaya Mertens gibi, defansa Ake gibi transfere ihtiyacı var demiş Evren Çoban. Hayranlıkla takip ediyorsan Serkan Çetiner'in sosyal medya hesabını da, X'te yazdığı yazıları da takip edin lütfen. Emin Serkan Çetiner adıyla sosyal medyadan takip edin. Sayar Berk'ten de beni takip ederseniz Instagram'dan ben de dönüş sağlarım. Oradan da mesajlarınıza ve yorumlarınıza aynı zamanda. Emin Serkan Çetiner ve Sayar Berk bizleri takip edin diyeyim. Kolay gelsin yayınlar. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. İsmim Hasan. Galatasaray Leao gibi bir oyuncu almış. Herkes takdir etmeli demiş. Sana gidici mi demiş. Asıl kırılma Okan Buruk'la alakalı bir şey yazmış ama altta kaldı mesaj. Okan Buruk'la yönetim arasında transferde bir kopukluk varsa yaşanır demiş. Ben Serkan Çetiner'e katılıyorum. Forvet ve iyi bir orta saha almamız lazım bizim demiş. Ya bu kadar küçük görmeyin, o kadar da değil. Galatasaray bu grupta en az 12 puan alır demiş. Peki. Abi nerede bu ismini vermek istemeyen sponsorlar diye bir soru daha var az önceki gibi. Levent ben demiş. Serkan Bey şunu söylüyorum. Paran varsa Fenerbahçe gibi önden futbolcu alırsın. Gerekirse oynatmadan sahada bekletirsin. Bu riski alırsın. Galatasaray bu riski almadı demiş. Fenerbahçe'nin usulü iş yaptığını söylemek, Fenerbahçe'nin usul dışı iş yaptığını söylemek çok doğru değil bence demiş. Ben de bunu anlatmaya çalıştım. Defans ve orta saha için katılmakla birlikte Osimhen'i atma potansiyeli olan %50 golü daha atamadığını düşünüyorum. Atabiliyorsan zaten konusu açıktı ama doğru isim Para diyen Leao mu tartışılır demiş. Karışık yazmış dinleyicimiz. Ali Özerdem der ki yanlış yorum, Fenerbahçe

0: elinde istediği kadar yabancı futbolcu tutar. Listeye ne yazarsa onu yazar, onu oynatır. Yani buna kim karışır ki demiş Ali Özerdem. Transfer dönemi kapanana kadar istediği kadar yabancı oyuncu alır satar. Yani sonuç olarak kural dışı hareket değil demiş Rıdvan Demirci. Bak bu da aynı mesajı atmış. Harun bu dinleyicimiz de aynı mesajı atmış. Burada da bu fikirde de aynı mesaj var. Teşekkür edelim kıymetli dinleyicimize. Harun Uçak, Serkan Çetiner'in söylediklerini çarpıtma lütfen Berk. Evet, Fenerbahçe limitlerini aştı. Bu kadar satın alma limiti yoktu. Fenerbahçe'ye kolaylık sağlanması için, elinin rahatlaması için kural değiştirildi. Bu kadar basit. Neyi savunuyorsun daha demiş. O da böyle savunmuş bu konuyu. Selamun aleyküm Berk, çok fenasın sen. Hayırlı yayınlar demiş. Seni sinirlendirdiğimiz anlarda Ferhat Bey böyle düşünmüş. Umut Bey der ki iyi yayınlar. Telefondaki arkadaş Serkan Bey tamamen Galatasaray yönetiminin başarısızlığını, Fenerbahçe'nin hatalarını konuşarak örtmeye çalışıyor ama aslında kendi de farkında başarısızlığın demiş. Aziz Göktemir selamlar. Beşiktaş'tan haber var mı demiş. Fikstürü konuşacağız Beşiktaş'ta. Hatırlatalım hemen. Hakan Güneş demiş ki abilerim bu ülkede herkes boş konuşuyor demiş. Peki öyle olsun.
1: Çok iyi yorum.
0: Hepimiz boş konuşuyor. Kapatalım gidelim abi şu an yayını.
1: Aynen.
0: Hepimiz boş konuşuyormuşuz.
1: Bunu dert edinmiş direkt yazmış.
0: Evet.
1: Boş konuşuyorsun.

0: Mehmet Bey. Yani orada tamam.
1: Aynen,
0: Serkan
1: kavga
0: Çetiner
1: yok.
0: de
1: Evet,
0: yükleniyor.
1: aynen.
0: Mesela Serkan Çetiner şahıslara zaman zaman yüklendiği için şöyle mesajlar geliyor. Sonra onu düzeltiyor. Şimdi az sonra göreceksiniz örneğini. Dursun Özbek'te şahsi sorunu mu var demiş Öcal Bey.
1: Ya canım, Galatasaray Başkanı'nın ne
0: Yok canım
1: şahsi
0: diyor
1: sorunu
0: mesela
1: olsun.
0: Serkan Çetiner şimdi dediği gibi.
1: Yani abi,
0: Peki.
1: ya bazı şeyleri değil ya. Büyük bazı şeylerden, ya mevcut başarılardan etkilenmiş. Biraz güç zehirlenmesi var. Biraz onu başarıya sevk edecek doğrulardan kopmuş. Çevresindeki insanlar çok fazla herhalde artık. Yani ya şu an ne var biliyor musun? Bir iki yıllık başarının ardından Ünal Aysal, Fatih Terim çarpışmaları var Galatasaray'da. Ben artık bunu sezinliyorum. Yani Okan Hoca ile Dursun Başkan'ın arasının iyi olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu kadar uyumsuzluğun sonunda bu başarısız transfer dönemleri çıkabilir. Yani bir o beğenmiyor, bir bu beğenmiyor. Beğenmeye 90-120 tane oyuncu sayıldı Galatasaray'da. Artık biz bile gidebiliriz Galatasaray'a. Elimde şöyle bir oyuncu var, düşünür müsünüz diye. Yani ya atlet almıyorsun ki kardeşim, don almıyorsun ki. Böyle bir basit bir şey değil ki bu. Oturursun, bir short list hazırlarsın. Buna göre transferini yaparsın. Hani Okan Hoca diyor ya, Leslie birinci sıradaydı U23'lerde. Ben de onu anlamıyorum. Madem birinci sırada Okan Hocam, niye oynatmıyorsun ya? İki hafta geçti. Oyuncuyu daha biz et mi balık mı tavuk mu göremedik yani. Yani kendi sisteminde bir sorun varsa ben sana söyleyeyim. Bu oyuncu da 30 milyon euro verilecek bir de ona. Daha bir de o var yani.
0: Hı hı. Devam ediyoruz. Devamını okudun mu Berk, size demiyorum ama güldürmem benim de hoşuma gitti demiş. Biliyorum bize demediğinizi. Teşekkürler. Bazen mesajları kısa kesiyoruz böyle. Sevgili Serkan Çetiner, uyma sen Berk'e, yanındayız demiş. Berk Fenerbahçeliyim demiş ama ondan önce yayının sesi sürekli kesiliyor, bilginiz olsun demiş. Nereden dinliyorsunuz? Araçtan mı, internetten mi? Yok yani internet sitemizden mi yoksa YouTube'dan mı? Lütfen yazın. O da önemli ve sadece sizde mi bu problem? Sizin haricinizde 3 hayır öyle bir sorun yok mesajı gelmesi halinde sadece sizde olduğunu düşünerek teknik birime iletmeyeceğim. Ben Fenerbahçeliyim, bizdeki yöneticiler cebinden veriyor, vermeli de zaten bir bedeli olmalı demiş dinleyicimiz. Adamı çok seviyorum, adaşımı çok seviyorum demiş Serkan Çetiner. Serkan Demirci mesajını atıyor sana.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Oktay
1: ben
0: Bey,
1: de onu çok seviyorum.
0: Oktay Bey der ki selamun aleykümler. Aleyküm selam Oktay Bey, hoş geldiniz. Beyefendi çok dost doğru konuşuyor. Helal olsun, ben Oktay demiş.
1: Sağ olsun Oktay Bey.
0: Serkan Çetiner her şey çok güzel konuşuyor. Birçok şeye katılıyorum. Lakin demiş, bak bir lakini var. Lakini var Gürbüz Bey'in. Galatasaray,
1: bir aması var.
0: Bir aması var aynen. Ama dememek için lakin diyordur muhtemelen belki. Yani fakat diyordur, bir şey diyordur. Orada amayı değiştiriyorsundur. Galatasaray farklı bir yapıda bir kulüptür. Farklı şekilde yönetilir. Başka takımlarla bir görmezsin. Özetle Fenerbahçe ile bir görmesin. Galatasaray'da akıl yönetir, Fenerbahçe'de para yönetir. Bugünün şartlarında bu akıl buraya kadar getirir. Yarın başka akıl başka yere getirir. Çıkıp da biz parayı bastık, Galatasaray'ın geleceğini satın aldık diyemez demiş. Öyle bir girmiş ki konuya, bak şurada da şurada da iki yerde de bana şunu hatırlattı. Fenerbahçe farklı yapıda bir kulüptür. Galatasaray farklı yapıda bir kulüptür. Görmezsin, yarın öyle olur, bugün böyle olur demiş ya. Sosyal medya çok sık dolaşan bir edit var, o geldi aklıma. Ses kesiliyor demiş, hemen ilettim ben de. Bu arada dinleyicilerimizden çok fazla mesaj var. Onu hemen teknik birime, Emrullah Bey'e iletelim. Emrullah Gül'e, Emrullah abiye. O hemen orada ona bakar teknik müdürümüz. Şöyle bir teknik mesajları tek tek tekrar ona ileteyim. Bu mesajları iletiyorken de yayıncı olmak, konuşmak, aynı zamanda bunları yaparken konuşuyor olmak
1: ben zor. Konuşayım.
0: Evet, konuştuk. Hallettik zaten Serkan Çetin'e. Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Devam ediyoruz ve sana da tekrar hızlıca şöyle gelen mesajlarda aklından ne kaldı, ne oldu, ne bitti sorayım.
1: Son mesaja evet. Cevap vereyim. Biz burada Galatasaray Fenerbahçe yönetim arasındaki farklardan ziyade burada bir transfer, yani bir başarısından bahsediyoruz. Şimdi transfer sezonundayız. Ligler başladı. Eğer Galatasaray taraftarı Şampiyonlar Ligi kurasına motivasyonu düşük, enerji düşük gidiyorsa burada doğru yönetilen bir şey yoktur. Yani bundan önce yapılan doğrularını zaten biz alkışladık, ayakta alkışladık. Allah razı olsun, sevindik de. Ama bunların hepsinin bir karşılığını da sahada verdik. Yani bugün Galatasaray 50-55 bin seyirciyle Burra bütün parasıyla maça gidiyorsa, işte 1.1 milyon forma satılıyorsa, işte Osimhen paketi Busimhen paketini alıyorsa,

0: bunun da bir karşılığını veriyor Galatasaray taraftarı. Hani burada yöneticilik zaten Galatasaray sevgisiyle olan bir şey değil midir? Oraya bir şey vermek için geliyorsun. Yani ben arkadaşlar oldum, bana bir fırsat verin. Ben Galatasaray sevgisiyle ben Galatasaray'a yararlı olacağımı düşünüyorum diye gelirsin. Ama orada kendi çevreni, kendi PR'ını, kendi egonu tatmin edecek noktaya geliyorsan, böyle bir zehri de geliyorsan, o zaman da görevi kötüye kullanıyorsun demektir. Galatasaray'da şu son dönemlerde olan tamamen görevi kötüye kullanmadır. Galatasaray'ın şimdi 4 yıllık kronolojik olarak baktığımızda Erden Timur döneminde yapılan o kemik kadronun, yani o omurgası sağlam bir kadroya yapılan eklemelerle gelindi. Bu takımda unutmayalım ki Icardi de vardı. Icardi'nin geliş dönemindeki transfer hikayelerini biliyoruz. Hepimiz mi? Ben tekrar tekrar anlatmayayım burada. Ya da Davison'un alınışını, Torreira ile Mertens'in gelişini, bunlar büyük paralara gelmedi arkadaşlar. Bunlar bir projeye ikna edilerek geldi. Yani kimse Torreira'yı 3 milyon euro o dönemin mega bir parası değildi. Torreira'yı Arsenal'den Galatasaray 3 milyon euro maaş, 6 milyon bonservisle aldı. Benim anlatmak istediğim bu. Kendi şirketimi batırırım diyen arkadaşlara da parantez içinde söylüyorum. Transfer böyle yapılır. 12 milyonluk oyuncuyu 15'e çıkartıp uçakla oraya, özel uçakla gidip oyuncuyu alıp gelmek, 40 milyon da oyuncuya sıkmak, hele ki düşüş trendinde olan bir oyuncuya sıkmak benim için risktir, doğru transfer değildir. Özellikle o bölgede Barış Alper gibi bir oyuncun varsa, varken bir de senin arkada defoların varken o parayla arkadaki defolarını tamir etmen gerekiyordu. Galatasaray bu sezon bu transfer döneminde marka transferlere yöneldiği için, ki bu markanın da yani yöneliyoruz, bari bu markayı defansif açıdan oyunculara yönelerek yapsaydık diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. O yüzdendir ki Galatasaray yönetimiyle Fenerbahçe yönetimi arasındaki fark, bak işte yeni yönetimi arasındaki fark, şu anda Fenerbahçe yönetimi daha doğru yönetiliyor. Bunu da aldığı başarılarla anıtladı yani. Şu anda Avrupa'da 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen takım, bak Greenwood'larla Mirimwood'larla gitti yani. Hani bunu da şimdi görelim yani. Hani Fenerbahçe bu anlamda üzerindeki baskı yok, taraftar baskısı yok. Transferde en mutlu zaten Fenerbahçe, yıllardır Fenerbahçe. Ama Galatasaray bu kadar başarısız sezon dönemlerde en azından kendi eksik yerlerini görüp bilip transfer yapabiliyordu. Ama şu an mesela orta saha konuşulmuyor. Forvet, yedek forvet konuşulmuyor. Sol stoper konuşulmuyor. Ya da şöyle söyleyeyim, şu anki transferlerle zaten hücumu bitirdi Galatasaray. Sol stopere de Yusuf Akçiçek'i almayı düşünüyor. O da Apokerim'in önünde bir oyuncu mu? Değil. Gerisinde bir oyuncu. Ben gerisinde olan oyuncunun niye transferi için burada nefesimi tüketeyim ki? Ben zaten mevcut kadronun iyisinin mücadelesini vermem lazım değil mi? Ama yok. Zaten başkanın kafasında şöyle bir sorun var. Galatasaray geçen seneki kadrosu zaten yeterli mottosuyla çıkıldığı için biz burada birbirimize sabaha kadar konuşalım yani. Başkanın kafasında zaten bir yetersizlik yok ki ben burada ikna etmeye çalışayım herkese. Başkan inanmış buna yani. Başkan deplasmanda 10 kişiden 4 yiyen takımı okey. Başkan Samsun'dan 4 yiyen takımı okey zaten. O orta saha oyuncularıyla da yola devam edecek.
1: Peki. Serkan Çetiner, bir araya gideceğim. Aranın ardından fiksürü konuşacağız ama kısa zamanda böyle hızlıca konuşmaya çalışacağız. Beşiktaş'la,
0: evet.
1: Özellikle Beşiktaş'la başlayacağım. Çünkü Beşiktaş tarafında da orayı çok fazla konuşamadığımız için detaylandırmamızı istedikleri birçok haber var. Orayı da konuşuruz.
0: Yani Galatasaray kurasına şanssız diyoruz da Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kurası çekti ya. Büyük büyük başarı yani.
1: Evet.
0: Yani başarısız. Yani.
1: Geleceğiz hemen reklam. Reklamın ardından Serkan Çetiner'le burada olacağız. Hatta şöyle bir hızlıca samimiyetimizle reklamın total süresini de sizlerle paylaşmış olayım. Yaklaşık 4 dakikalık bir reklam. 4 dakika sonra burada olacağız.

0: futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detay

0: Reklam bitti. Reklam.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
0: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
3: Bu takım çok özel. Enerjimiz güzel. Sonuna kadar bastır Türkiye.
4: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Enpara, bankanın güzeli.
10: Reklam bitti.
11: Bir gol de siz atın.
10: Reklam.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.

Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, bankanın güzeli.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dinleyicilerimizin Serkan Çetiner'le yaptığımız yayında son bölüme yaklaşırken reklamdan döndüğümüzde, dönmeden daha doğrusu dinlediği son reklam şöyleydi. Serkan, soran olursa bir bankaya gidip geleceğim diye bir reklam vardı Serkan Çetiner. O da böyle soran olursa bir reklama gittik geleceğiz gibi bir şey hatırlattı bana Serkan abiyle, Serkan Çetiner'le. O da iyi bir detay oldu. Serkan Çetiner'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'a döneceğiz. Beşiktaş'ı konuşacağız. Beşiktaş'ta fikstürle başlayalım Serkan abi.
1: Allah, şimdi tepki alır mıyım bilmiyorum ama yani gerçekten Fenerbahçe'nin grubundan daha alırsın. Zor bir grup çekti.
0: Bak alırsın yani, söyleyeyim sana.
1: Abi yani tepki ama alırsın.
0: Ama tepki alır mıyım yani diye de düşünerek konuşma yeri değil Radyo Gol mesela. Radyo Gol'de tepki alır mıyım?
1: Ben söyledim zaten. Evet. Yani. Şöyle yani tepki alırım diye söylemiyorum deyip söylemesem doğru söylüyorsun ama bence Beşiktaş'ın grubu yani Fenerbahçe'nin grubundan daha zor.
0: Öyle şimdi söyleyeyim. Yok söyleme abi desem söylemeyecektin Serkan Çetiner bence, öyle tam.
1: Yok söyleyecektim. Cümleye yola çıkmıştım
0: abi. Ben niyet okuyorum, söylemeyecektin bence.
1: Yok ben söyleyecektim. Hatta yola çıktım, kimse durduramazdı. Şimdi Beşiktaş'ın grubuna bakıyorum. Leverkusen, Union Saint Gilloise, Crystal Palace, Marsilya, Celtic, Hoffenheim. Diğer ikisini tamam. Diğer ikisi Apoel, Belşabalo, Omonia mı? Neydi o takım?
0: Omonia.
1: İkisi de Omonia. Hani onlar ikisi tamam. Güney
0: Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum kesiminden.
1: Evet ya, buradan bu grupta bunları çekmek gerçekten büyük yetenek.
0: Peki.
1: İster yani hani çok zor bir kura yani.
0: Şimdi ya Atletico Madrid'le Liverpool'u sayıyorum ve diğer tarafta Marsilya Leverkusen diyorum. Hangisini tercih ederdin diyorum. Galatasaray'ın taraftarısın ve yorumcususun. Genel olarak birini diyorum.
1: Atletico Madrid'i tercih etmem tabii ki. Doğru.
0: Tamam. Leverkusen mı yoksa Liverpool'u mu tercih ederdin? Biraz öyle kıyaslayarak ilerleyelim. Fenerbahçe amigosu gibi oldum bu yayında da ama bak dürüst olayım abi. Fenerbahçe'yi savunuyor yani gibi oldum ama hani bunu da söyleyeyim. Tamam. Ama yani Leverkusen kıyaslayalım abi. Hadi.
1: Ama peki. Şimdi bak böyle kıyaslama yapılmaz.
0: Ama zaten yapıyoruz abi. Şöyle Aston Villa'yı mı tercih ederdin? Galatasaray taraftarısın. Hiç fark etmez. Union Saint-Gilloise mı? Galatasaray'ın öyle bir kurası fikstürü var ki Fenerbahçe'den daha zor diyorsun ya. Oraya geleceğim. Daha zor diyor ya genel toplam dinleyicilerimiz ve taraftarlar. Oraya geleceğim abi. Şey yapalım abi işte. Ne güzel bak.
1: Ben ilk defa Berksay'ı kızdırmış olabileceğim.
0: Ya abi iyi de bak. Şimdi doğru diyorsun. Serkan Çetin seninle yaptığımız yayınlarda ben kızmam abi. Ne güzel tartışırız.
1: Yok
0: mesela,
1: ben
0: ama
1: sana açıklama şu
0: abi, açıklama tamam onu yap lütfen, onu yap sonra ama ben şuraya geleceğim. Tamam. Fenerbahçe'nin fikstürü Galatasaray'ın fikstüründen daha şey, Beşiktaş'ın fikstüründen daha kolay diyorsun ya. Avrupa Ligi detayı olması da ön planda tamam. Tabii ama şimdi Fenerbahçe

0: da Atletico Madrid, Beşiktaş'ta hani burada sıralamaya göre gidiyorum. Marsilya, Bayer Leverkusen, Beşiktaş'ta Liverpool, Fenerbahçe'de bu birinci sırada çıkanlar, birinci torbadan çıkanlar öyle ilerliyorum. Şimdi 2'de 0. Fenerbahçe'de daha ağır dedin. Aston Villa mı derim? Union Saint-Gilloise mı derim? Hangisiyle karşılaşmak isterdin?
1: Aston Villa. Union Saint-Gilloise.
0: Abi 3-0. Fenerbahçe'nin daha ağır şu an. Şu ana dek. Roma mı derim? Diğer tarafta ya, Celtic mi derim? Hangisi daha ağır?
1: Ben sana açıklamamı yapayım. Birinin title'ı UEFA, tamam, diğerini Şampiyonlar Ligi. Şimdi bunu ben söylemiyorum. Bak mesela bunu futbol ranked diye bir şey var ya. Yani burada takımların reputasyonuna göre çekilen kurada en zorlu kurayı kim çekti diye. Şimdi Galatasaray mesela 3. Şampiyonlar Ligi'nde en zorlu kura çeken. Beşiktaş'ta birinci olmuş mesela. UEFA'da reputasyonu en yüksek takımlarla karşılaşacağı için. Şimdi Fenerbahçe'de bunlar arasında en lokum seçmiş ya, ondan dolayı yani. Bu şans ya, buna takılmamak lazım ya. Buna hani şey yaparsın, gülüp geçersin. Çünkü tarih Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalan takımları yazar. Onunki böyleydi, bununki şöyleydi diye bakmaz yani.
0: Dolayısıyla benimki işin esprisi bu arada Serkan Çetinler. Katılıyorum.
1: Kesinlikle. Yani şimdi Fenerbahçe bu gruptan çıktı mı, son 16 oynadı mı? Oynadı. O zaman ne konuşacağız ki? Ya Fenerbahçe öyle takımla oynadı da böyle gruptan şöyle çıktı da, onlar konuşulmaz. Hiçbir zaman akılda kalmaz. Buna göre de para ödemiyorlar zaten. Son 16'ya kalanın parası ayrı, gruptan çıkamayanın parası ayrı yani. Sen zor kura çektin, sana şu kadar para verelim de yok yani. Dolayısıyla biz birazcık fikstür şansına inanırız ama buna göre takımını vuracaksın zaten. Yani Fatih Terim'in bir lafı var ya, zaten bunun için buradayız diyor. Şampiyonlarla mücadele etmek için buradayız diyor yani. Deyip sıfır çektiğimiz, sıfır çekmedik de gerçi 6 gol yemiştik o zaman Real Madrid Paris Saint Germain'den. İnşallah böyle olmaz yani.
0: Peki Beşiktaş'ta devam ettik. Beşiktaş'ı konuşurken yine gittik, Fenerbahçe'ye dadandık. Galatasaray'a gidiyoruz. Evet. Fazla. Marsilya, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel ve Hoffenheim. Tabii bu iki maç, Hapoel ve Omonia karşılaşmaları biraz politik olacak. Orada futbol sadece futbol değildir, hatırlatacak bize yaşananlar. Ya, umarız tabii şimdi zor yaşanan şeyler olmaz ama ayrı konu da, Beşiktaş'ı ayrı bir destekleyeceğiz oralarda.
1: Ya, İsrail takım buraya gelmeme durumu oluyor değil mi? Bu bir kere oldu, deplasman bir yerde tarafsız sahada oynanmıştı, doğru mu?
0: Hatırlıyorum, öyle bir şey hatırlıyorum. Evet. Bu da hep Beşiktaş'ın peki, başına geliyor. Basketboldaydı.
1: Evet abi. Evet. O zaman Beşiktaş'ta Kuzey Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne gitmesin abi.
0: Rum kesmine, evet.
1: Biz de orayı tanımıyoruz o zaman, öyle yapalım. Yani bu kısasa kısassa. Yani bu iş biraz ona geliyor yani.
0: Celtic, Union Saint-Gilloise, Bayer Leverkusen, Marsilya, Crystal Palace, Hoffenheim gibi konuşmadığımız takımlar da var tabii. Orada politik kısmını geçtim ama en kolay iki maç gibi dursa da, her ne kadar o bahsettiğim iki takım, o açıdan zor onlarda mesela.
1: Ya ben dilenme şöyle söyleyeyim. Yani ihtimali, bu evet. Biz şimdi biraz şimdi gruba bakıyorum da, burada Crystal Palace'la Leverkusen, hani baktığın zaman diğer takımları yenebilecek güçte bence Beşiktaş. Çünkü yapmış olduğu transferler, takım oyunu, o heyecan, o dinamizm bence kötü değil yani. Bak şimdi biraz böyle kaç puan alır falan diye gider ya, gruptan çıkar Beşiktaş'a. Ya bunların bir tane forveti Dusan Vlahovic değil, öyle söyleyeyim. Bak, yani Crystal Palace'da da Mateta var. O da takımı mahkemeye vermiş. Ya muhtemelen o da olmayacak. Dolayısıyla ki bence Crystal Palace hariç onu ayırdım zaten. Ama Beşiktaş bu gruplarda şansı var. Ne kadar zor bir grup çekse de Hoffenheim'le, Crystal Palace hariç diğer takımlarla. Yani 3 takımla falan burada kafa kafaya oynar. Diğerlerinde bence %51 Beşiktaş daha güçlü.
0: Beşiktaş tarafını konuşuyoruz. Dinleyicilerimizden gelen mesajlara da yanıt vereceğiz tabii ama süremiz de biraz az olduğu için haliyle Fenerbahçe Galatasaray'ı da az konuşacağız. Fikstür kısmında ben Trabzonspor'la devam edeceğim. Freiburg, Kızıl Yıldız, Kups, Hertz, Jablonec, düzeltiyorum. Evet. Çekya takımı, CSKA Sofya bu arada. Aynı zamanda son rakip de Bulgar.
1: Yani bence Trabzon'un yani elenmesine üzüldüm ama daha kolay Konferans Ligi'nde devam edecek. Oradan ülke puanına direkt katkılı olur. Zaten bu çok adaletsiz bir sistem. Bu arada

0: Yani Şampiyonlar Ligi ile Konferans Ligi'nin aynı puanlaması bence saçma. Ama orada bir takımımızın olması bence iyi bir şey. Ya Trabzon özelinde bence orası iyi bir şey. Trabzon'un da bu kadar transfere şu takımlara elenmesi de ayrıca zoruma gitmiyor değil yani. Ama gruptan çıkar yani. Rahatça çıkar. Şimdi o zamana kadar
1: Nerede
0: takım da
1: çıkar, nasıl
0: oturacak.
1: çıkar, o da tabii ilk 8 hedefi oluyor ya. Ben Trabzonspor'da burada ilk 2-3 beklerim. Yani böyle bir fikstürde.
0: Bence de. Ben yani şöyle söyleyeyim, bak Beşiktaş bu gruptan da başarılı olursa Beşiktaş kupaya da iddialı olur, kupada da. Yani bu grup yani potansiyeli olan, UEFA'yı alma potansiyeli olan bütün takımlarla Beşiktaş gruplarda karşılaşacak ve bunlar da başarılı olursa Beşiktaş kupayı kazanır yani. Ya aynı şey Trabzon için geçerli yani. Trabzon da yani Konferans Ligi'ne göre kimsenin salahı yok yani. Ama Salah'la eleniyorsak da ona üzülürüm yani. Çünkü bahsettiğim futbolun hani Moneyball dediğim olay o. Yani hani sen 17-18 milyon euro veriyorsan, 20 lira görüyorsa bir oyuncun, ikon oyuncu alıyorsan sana bir kupa getirsin arkadaş. Yani Muhammed Salah 25 milyon falan bahsediliyor. O zaman bana getireceğim Konferans Ligi'ni. Bak her şey sana uygun yani. Hani sen Liverpool'a kazandırdın Şampiyonlar Ligi'ni.
1: Bu arada aynı puan dedin ama orada da katsayı farkı var. Onu da söylemek lazım.
0: Ya var da hep başarılı oluyorlar yani. Oradaki toplanan hani hep devam ediyor yani. Orada Avrupa'da düşük takım hep devam ediyor puan toplamaya. Şimdi Galatasaray ile Fenerbahçe gruplarda oynayacağı maç sayısı belli. Konferans Ligi'yle UEFA'da daha fazla oynuyorsun. Dolayısıyla orada bir yanılgıya gidiyor. Yani öyle ülke puanında bir yanılgı oluyor bence. Bunun bir düzeltilmesi lazım.
1: Bu arada
0: yani.
1: 2-4 6-8 maç orada oynanıyorken UEFA'da 8 maçta Şampiyonlar Ligi'nde oynanıyor gruplarda. Lig aşamasında yani.
0: Evet.
1: Orada bir fark var. O aynı değil yani Serkan Çetiner. Bu arada Konferans Ligi'nde 2 maç eksik. Evet doğru. 6 maç var Konferans Ligi'nde. Hatta o da biraz geç başlayacak bu taraftan incelediğimde. O 1-3-Ekim arası başlayacak Trabzonspor'un fikstürü. Hızlıca
0: Valla.
1: Fenerbahçe'ye Galatasaray'a geçeyim.
0: Fenerbahçe yani şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'nin 8 şansı var biliyor musun? Yani hele

0: İsmail Yüksek tıfı. Şu an İsmail Yüksek'e Galatasaray'ın ihtiyacı var mesela, öyle söyleyeyim. O İsmail Yüksek Galatasaray'ın transferi olur yani. Keşke öyle bir şey olsa da.
1: Fenerbahçe'de Galatasaray... yılların birikimi, yılların oburluğu bu yıl işe yarıyor, öyle söyleyeyim.
0: Çok iyi, çok iyi orta sahası evet. Fenerbahçe. O orta saha zaten bak dikkat ettim mi? 2-1'den sonra top göstermedi. Gelemedi yani.
1: Doğru.
0: Lyon. Ya orta saha Kante muhteşem oynuyor yani. İnşallah böyle gider. Nazar değmesin. Ama Fenerbahçe'nin valla...
1: Atletico Madrid, Liverpool.
0: Ha transferden Atletico Madrid, Liverpool Atletico ile deplasmanda mı oynuyor?
1: Deplasman sonra Liverpool'da ev sahibi.
0: Liverpool'da ev sahibi. Valla Liverpool'a konsantre olurlarsa ya bu birazcık da şey ilk başta ya da sonda bu şimdi birinci torbanın alamet farikası şu. Ya ilk maç olacak senin en motive olduğun. Onun da hani nasıl olsa kazanırız ve şey kafasıyla gidiyor geliyorlar. Hani daha yeni transferler oturacak falan. Zaten bu gruplardan nasıl olsa kazanırım mantığıyla geliyorlar. Ya da 6 tane galibiyet yapıp son hafta artık yedek kadroyla, Premier Lig ağırlığıyla ya işte ligin vermiş olduğu yarıştan dolayı yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkıyorlar. Yani ya başı ya sonu. Ortası olursa büyük sıkıntı. Galatasaray biliyorsun Bayern Münih maçın Bayern Münih'ten Galatasaray çok iyi oynayarak 0 puan aldı. Kopenhag kötü oynayarak 1 puan aldı ve o sezon 1 puanla Kopenhag gitti. Yani bu fikstür şansı da biraz çalışacak. O da ne zaman açıklanacak bilmiyorum. Yarın herhalde açıklanacak.
1: Yarın. Doğru.
0: Evet. Ya bence fikstür şansı grup yani çekilen kura şansından da ya %50-50'dir yani. Hani burada Galatasaray mesela karalar bağlıyor ama Galatasaray eğer fikstürü de oturtturabilirse mesela Bayern şeyi Fransa işte Paris Saint-Germain'i ilk maça Barcelona'yı da son maça koyarsan o zaman işte ne oluyor? Birinci torbadan puan alma şansın oluyor. Geçen sene Paris çok dağıttı puan baktığın zaman yani. Çok sallamıyorlar çünkü Paris grup eleme grup maçlarını çok fazla böyle gençlerle falan götürüyor. Sonradan vitesi 5'e takıyor yani. Birinci vitesle başlıyor. Benzer Barcelona'da garantiledikten sonra işte alt yedek oyuncularıyla çıkıyor. 16-17 yaşında çocuklarla çıkıyor yani. Kasa dolarla masa dolarla çıkar yani. Ha, tamamen dediğim gibi bu iş sadece çekmekle bitmiyor. Bir de fikstür şansı da yanında olmalı yani.
1: Biraz dağıtmış oldum konuyu ama şöyle evet. Ben toparlayayım Serkan Çetinler. Atletico Madrid'e kaç puan yazdın? Öyle ilerleyeyim. Galatasaray tarafına döneceğim. Fenerbahçe'deyiz.
0: Atletico Madrid 0.
1: Liverpool ev sahipliğinde, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde.
0: 0.
1: Aston Villa deplasmanı.
0: 0.
1: Roma maçı burada.
0: 3.
1: Shakhtar deplasman.
0: 3.
1: Villarreal ev sahipliğinde.
0: 1.
1: Slavia Prag deplasman.
0: 3.
1: Burada LASK Linz.
0: 3.
1: Yani ne yapmış oldun? Roma'ya 1 puan dedin. Roma'ya 1 puan mı dedin? 3 dedin Roma'ya.
0: 3 dedim Roma'ya.
1: 3 dedin. Shakhtar'a 3 dedin.
0: Evet.
1: 6. Villarreal'e 1 dedin. Etti sana. 7. Slavia Prag ve Laska'da galiba.
0: Evet 13 puan.
1: Evet dediğin gibi.
0: Yani 12 ile 13 puan arası, 11 ile 13 puan arası toplar Fenerbahçe.
1: Sürpriz beklediğin bir maç ya da çok güvendiğin bir maç. Artık o da olur artık dediğin bir maç.
0: Yani sürpriz beklediğim bir maç yani Roma maçı olur. Yani 3 yazdım ama hani Roma'nın son transferlerine baktığımız zaman Fenerbahçe'den çok önde değil. Ama sürpriz yapabilecek potansiyeli olan tek takım da Roma yani.
1: Peki.
0: Benim üçlerimin arasında. Ha, Fenerbahçe kime sürpriz yapar? Liverpool'a yapabilir. O da dediğim bahsettiğim parametreler.
1: Galatasaray'a döndüm. Barcelona ev sahipliğinde Barcelona ile karşılaşacak. Burada.
0: 0.
1: Ben güveniyorum. Burada farklı başlayacak Galatasaray. Paris Saint-Germain deplasmanı.
0: 0.
1: Aston Villa maçı.
0: 0.
1: Sporting deplasmanı.
0: 0.
1: Feyenoord Rams Park'ta.
0: 3.
1: Galatasaray Fransa'da Lille'de.
0: 1.
1: Stuttgart ev sahipliğinde. Burada.
0: 3.
1: Yunanistan deplasmanı. AYK.
0: 1.
1: Yani ne yaptık?

0: Zaten bir yere kadar sıfır yazdın. Bir yerden sonra toplamaya başlayacağız.
1: Evet.
0: Sporting'e kadar sıfır gittin. Feyenoord'da mı bir dedin?
1: Evet.
0: Bir. Lille ne demiştin?
1: Feyenoord'da üç dedim. Pardon.
0: Feyenoord'da peki. Üç oradan. Lille ne demiştin? Bak unutuyoruz yazmayınca.
1: Bir dedim.
0: Dört oldu. Stuttgart'a.
1: Üç dedim.
0: Yedi olduk. AYK'ya da.
1: Bir dedim.
0: Bir dedin. Sekiz olduk. Sen de Galatasaray 8-9 arası. Bir dinleyicimiz de 8-9 demişti.
1: Ona çok yani benzedi. Transferlerde şu anda evet değişmezse. Şimdi mesela Benfica'dan Rios'u şey yapmışlar. Talip olmuşlar. Ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum ama. Ya bir orta saha bütün hikayeyi değiştirir. Ben hani bu fikstürde zorlu fikstüre falan inanmıyorum. Ama Galatasaray'ın defolarına tedavi etmesi gerekiyor. En defolu bölgeler hala olduğu gibi duruyor yani. En defosuz bölgelere de ölümcül transferler yapıyorlar yani. Ea ile Barış Alper ne? Barış Alper sayesinde zaten geçen sene biz son 16'yı gördük. İki maçta da 10 kişi bıraktı takıma. Şimdi o adamı kesip onun yerine Leao'yu koyacağız. Başarı alacağız. Ben çok bana inandırıcı gelmiyor yani. O yüzden 7 puan 8 puan Galatasaray için çok iyi. Yani maalesef. Maalesef
0: Şampiyonlar
1: diyorum.
0: Ligi'nde Galatasaray'ı konuşurken bu grup aşamasını özlüyor musun? Lig fikstüründense, lig aşamasındansa.
1: Abi canım benim için Avrupa'da, tüm Galatasaraylıların için bu kriterdir. Avrupa'dır yani. Galatasaray demek Avrupa demek. Ben
0: onu,
1: Galatasaray'ı...
0: onu demiyorum. Hayır onu demiyorum. Hı? Sen farklı anladın. Galatasaray'ın kültürünü konuşuyoruz. Avrupa'da vardır. Bunu özlüyor musun Avrupa'yı vesaire değildi sorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki eski sistemi özlüyor musun? O grup sisteminin olduğu.
1: Ha yok bu grup sistemi bize göre yani bize daha iyi. Çünkü bizim için öyle. Şimdi Evet birazcık fikstür şansı, birazcık işte kura şansıyla ilk 8'e atarsan ki geçen sene Sporting Lisbon bunu yaptı. Son dakikada kendini ilk 8'e attı. Ya şöyle söyleyeyim Mart'a kadar top oynamıyorsun yani. Yani Mart, Nisan'da başlıyor Avrupa maceran. Zaten bir de devre arası da güçleniyorsun. Hikayen belli oluyor. Yani eğer Şampiyonlar Ligi'nde eğer sürpriz bir başarı hedefimizse bu kural, bu sistem çok güçsüz takımlara göre bir sistem. Diğer sistemler daha da büyük takımlara göreydi. Bir de yol haritası çıkacak şimdi son 16'ya kaldığın zaman eğer kendini o güçsüz tarafa atarsan aynı işte geçen sene Atletico Madrid'in tarafıyla Galatasaray'ın tarafı bir değildi hatırlarsan yani. Hı-hı. Ölüm grubuydu. Yani Juventus'u geçseydik Barcelona ile karşılaşıyorduk. Ama öbür tarafta bir Arsenal bir Atletico vardı o ağaçta. Zaten onlardan Arsenal çıktı geldi. Ben bu sistemi daha çok beğeniyorum açık söyleyeyim.
0: Peki. Serkan Çetiner gündeme ilişkin konuştuklarımıza ilişkin ekleyeceğin farklı bir detay var mı diye sorayım. O bölüme geldik. Son kısma geldik çünkü.
1: Son kısımda yani bütün Avrupa temsilcilerimize başarılar diliyorum. Ne kadar zor kura çeksek de dediğim gibi bu işin hikayesi performansta. İyi performans, iyi bir şey yakalarsak form tutarsa takımlarımız bu hikayede çok puan toplarlar. Bence artık bu paraları ödüyorsak da zaten futbolculara 15 milyon, 12 milyon maaşlar konuşuluyor. Bir zahmet Hollanda'yı da geçmemiz gerekiyor. Yani artık dünyanın en iyi 8 takımı arasına, 8 ülkesi arasına ligine girmemiz gerekiyor. Bence bu paralara ilk 6'da olmamız gerekiyor. Yani Portekiz ligini falan da geçmemiz gerekiyor. İnşallah bu sene o senedir. Hem Galatasaray, hem Fenerbahçe, hem Trabzon, hem de Beşiktaş bu kadrolara sahipler, bu güce de sahipler. O yüzden kimse Avrupa'da kolay hiçbir maç yok. Rakip kolay deyip yedek takımla çıkma falan da olmaz inşallah. Bu şekilde başarılı olalım. Ülke ligimizi de kendimizi de şey yapalım. Üst seviyelere atalım yani.
0: Peki. Serkan Çetiner teşekkür edeceğim. Tekrar görüşmek üzere diyeceğim.
1: Ben teşekkür
0: uygun
1: ederim.
0: Zaman için. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık. Serkan Çetiner'le birlikteydik. Onunla değerlendirmemiz oldu. Yaklaşık 1,5 saatlik değerlendirme öncesinde Trabzonspor gündemini Nurgül Günaydın'la konuşarak başlamıştık. Ki tüm bunları konuştuğumuz anlarda Trabzonspor gündemi de dünden bugüne bayağı bir şişmişti. Hatırlayın lütfen oradaki gündemi, Fatih Tekkeli gündemi. Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, Galatasaray'da ve Fenerbahçe'de Bunun haricinde eşleşmeler belli olmuştu. Fikstürü de ayrıca değerlendireceğimiz bir gün olacak yarın tabii. Tüm bunları detaylarıyla daha doğrusu sürçülisan ettik. Affola diyelim son kısımda. Detaylarıyla konuşacağımız bir gün olacak yarın ve sonrasındaki günler. Onu da aktaralım. Ben Berk Sayar. Yayın için yazdığınız mesajlarınız, oradaki destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. 0212 273 1010'dan WhatsApp hattından bizleri yalnız bırakmayın lütfen. Aynı zamanda yayınların haricindeki zamanlarda eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz, bunun yanında önermek istediğiniz konularda da tabii Instagram Sayarberk Instagram hesabımdan da beni takip alabilir. Çalışmalarımı da aynı zamanda oradan takip edebilirsiniz diyeyim. Instagram Sayarberk'ten takip edin lütfen. Oradan da mesajlarınızı iletebilirsiniz diyeyim. Son kısımda bu arada Radyo Gol Twitter, Radyo Gol X yani Radyo Gol'ün Instagram hesaplarını da lütfen takip edin. Orada da gün içerisinde haberlerden sizleri mahrum etmiyoruz. Gün içerisinde detaylardan sizleri mahrum etmiyoruz diyelim. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Aksayar'da haber masası sona erdi.
1: Kim ne dedi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne yükseldi. Sport Dijital YouTube kanalında Berkay Tokgöster, Can Dikme, Bora Beyzade ve Fırat Güneyer maçı değerlendirdi.
2: Ben severim iyi insanları, duygusal insanları da severim. Ama Beşiktaş'ın duygusal açığa değil, çıldırmış bir açığa ihtiyacı var. Yani aç, topu ısıran, çalım atan, zorlayan o tarz bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu hoca da o tarz oyuncuları seviyor. O yüzden de Çenli'nin duygusallığı artık belli bir noktaya kadar Beşiktaş artık bence yolları ayırması lazım. Boşuna zaman kaybediyorlar. Boşuna da dediğim gibi kontenjan kaybediyorlar. Burada şunu söylemek isterim ben aslında bu maçın özelinde. Teşekkür ederim arkadaşlara. Tam zamanında geldi.
3: Geniş kadro geldi.
2: Evet. Ya Beşiktaş'ın bu maç şunu gösterdi. O belki sezona çok formda başlamadı ama o yüzden eleştiriler aldı hemen. Orkun olmadığı zaman senin organizasyonun sıfır.
3: Bu çok kötü haber.
2: Senin tüm organizasyonunu Orkun Kökçü yapıyor. Orkun'un da şu anda en büyük yardımcısı bir diğer hazır olmayan Trossard. İkisi birden sahada olmadığı zaman başı kesilmiş tavuk gibi herkes koşuyor sadece. Beşiktaş koşuyor, anlamsızca koşuyor ama oyun kurma anlamında problem var. Sen zaten bizim söylediğimiz şey buydu. Yedek kulübesinin derinliği ve kalitesi çok
3: tabii,
2: düşük Beşiktaş'ta.
3: Belleyici olacak.
2: Orkun Trossard olmadığı zaman gidemiyorsun. Kreatif oyuncu eksikliğin var. Beşiktaş'ın kadrosunda oyun kuran oyuncu eksikliği var. Sadece Orkun üzerinden giden bir hikaye var. Bu iyi bir şey değil. Mürettiği daldılar. Müretti umarım yardım eder ona. Ama bu kadro bas bas bağırıyor. Benim oyun kurucu isimlere ihtiyacım var diye. Ve Beşiktaş'ın geniş kadrosunda böyle bir problem var. Bunu bu maçta çok net gördük. Bu işin sakatlığı var. Cezası var. O su var. Bu su var. Ya Orkun 5 maç ceza. Mesela sezonda 5-6 maç ceza sakatlık olsa Beşiktaş hiç organize olamayacak mı? Buna bir çözüm bulmaları lazım. Ya transferle ya başka bir şeyle. Bir kere bu çok önemli. Çünkü senin kreatif oyuncu sayın az. Senin çalım atan oyuncu sayın az. Senin adam geçip sürpriz yapacak oyuncu sayın az. Beşiktaş buraları çözmesi lazım. Şu ana kadar iyi oyuncular geldi ama daha tam çözebilmiş değil.
3: Yani her zaman atletizmle çözemeyebilirsin
2: maçları. %100. Sadece çok önemli futbolda
3: tabii
2: atletizm.
3: Tabii ki. Olmazsa
2: atletizm
3: olmazı.
2: Çok çok önemli şu anda ama ekstra o yüzden Galatasaray deli gibi Leao'ya saldırıyor.
3: Yetenek arıyor çünkü.
2: Yetenek lazım. O yüzden Greenwood'u aldılar. O yüzden Salah'ı aldılar. Hep diyorum yani yetenek, atletizm çok önemli. Ama çok atlet takım da sadece iş yaramıyor. Sen yetenek de ortaya koyman lazım. Yetenekli oyuncu alman lazım.
3: Bu seviyeden bahsetmeyelim. Yani City maçını seyrettim son Premier Lig'de. Stoper Gay'i ve Elliot Anderson'ı merkezde kullandılar. İkinci yarıda ya hiçbir şey üretemedi City. İkinci yarıda Kovacic'le Cherki oyuna girdi. 5 dakikada 2 gol atıp maçı çözdüler. Hani Barcelona'nın orta saha üstüne bakıyorsun. Hepsi aslında Real Madrid'de dahil olmak üzere. Top takımlara bakıyorum. Oradan örnek vermek istiyorum. Orta saha merkezinde öncelikli olarak yeteneğe yatırım yapıyorlar. Yani Olmo, işte Pedri, Gavi ile oynuyor. Şu Barcelona son karşılaşmayı öyle oynadı. Yani öncelik hep topa sahip olmak ve bunu çok yüksek şiddette top hızını arttırmak yönünde yapıyor. Atletizm tabii ki olmazsa olmaz futbolun ilk kuralı. Bu kadar ikili mücadelelerde şey kalamazsın ama Orkun da olmayınca bu sefer yük kimseye kalmıyor. Yani Beşiktaş o işi tamamen yapamıyor, vazgeçmiş oluyor.
4: O kadar yetenek eksikliği vardı ki ilk 45 dakikada Vlahović

0: Vlahovic gibi mi?
1: O da kötü görünüyor. Herkes kötü görünüyor.
0: O kötü görünüyor. Neden? Çünkü ceza sahası içerisinde toplu buluşturabildin mi Vlahovic'i?
1: Sağlıklı gelemiyor topu.
0: Hayır. Kaçırdığı pozisyon var mı? İkinci yarının 5. 6. dakikasında kendi buldu, boğuştu, döndü, soluyla vurduğu pozisyon var. O yüzden bu iki kanat performansından dolayı ilk geldiği günden bu yana Ouyang-Yu da eleştirildi. Ben o zaman da söylüyordum. İyi kanat oyuncularıyla iyi beslenirse bir santrafor gerçek performansını ortaya koyabilir. Bugün bakıyoruz ki Vlahovic zaten daha her hafta söylüyoruz ki sabır sabır sabır, daha 2-3 haftaya ihtiyaç var. Vlahovic'e doğru düzgün top gelmiyor. Vlahovic'e top getiremezsen nasıl atacak golü? Orta sahadan alsın gelsin.
1: Öyle bir ucu yok.
0: 7 kişiyi çalınasın. Gol mü atsın abi? O da olmaz. Bir kanadın iyi niyetli şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor İlhan Fakılı. Diğer kanadın fiziksel açıdan maçta ama psikolojik açıdan ruhen maçta değil gibi. Orta sahadaki oyuncuların yaratıcı değil. Savunmadaki oyuncuların biri Emirhan yine konsantre ama diğeri
1: bugün hiç değildi.
0: Hiç değil. Calo. Murillo da eşlik etti konsantrasyon eksikliğinde. Ortaya bu görüntü çıkıyor. Bunları değiştirebilmek için yedek oyunculara bakacağız. Yedek oyunculara bakıyoruz. 36. günde 8. maç. Bir hafta sonra Amir gidecek. Amir oyuna giriyor hala. Ben anlamadım. Bir hafta sonra Raşika. 3 gün önce konuştular Raşika'yla. Kendine takım bul bir daha. Bak gidiyorsun, gitmen gerekiyor. Bugün maça giriyor. Şimdi hocaya burada nasıl eleştireceğiz biz? 3 gün sonra gidecek olan oyuncular hala maça giriyor. Bu oyuncular bu maçta kendisini vermez ki. Sakatlanırım der.
1: Transferim var der.
0: Benim transferim var. 3 gün sonra ben ayrılacağım. %100'üyle oynar mı? Oynamaz.
1: Ya, mümkün.
0: Oyuna sonradan giren oyuncular da oyuna herhangi bir katkı sağlamayınca ortaya bu görüntü çıkıyor.
1: Tablo böyle oluyor.
0: 3-0'ın rehaveti tamam. Olabilir abi. 36. günde 8. maç. Fiziksel olarak 15-16 oyuncuyla da oynadı. Fiziksel olarak etkilendiğini kabul ediyorum. Ama şeyi kabul edemem. Üzerinde Beşiktaş forması varken boş vermiş görüntüsünü kabul edemem. Bugün Beşiktaş rakibine karşı pozisyonlar bulur, girmez. Direkten döner, girmez. Penaltı kaçırır, girmez. 1-0 kaybedebilirsin. Böyle kaybedilişe can kurban. Ama senin karşında 7-8 tane oyuncu rotasyon yapmış. Daha da kalitesi
1: düşmüş.
0: Bu o takıma karşı bari belli noktalarda üstünlüğünü göstermen gerekiyordu. Ha, bu maçta olumsuzundan bakıyoruz. Niye kötü oynadı? Kaybetti. Evet. Ama şey
1: aslında yapma, genel fotoğrafa bakarak söylüyoruz.
0: Tabii birazcık. Genel fotoğrafa evet. Bakarak söylüyoruz.
1: Ya çünkü yarın bunlar yine problem olur Beşiktaş için.
0: Bugün bunu konuşalım ki bundan bir ay sonra Fener 4. hafta maçı geçtikten sonra
1: Avrupa Ligi başlıyor.
0: Avrupa Ligi Perşembe Pazar başladığı zaman bunlar daha büyük sorunlar haline gelebilir. Tekrar etmeden bugünden konuşmakta evet. Fayda var.
2: Bir daha böyle oynamaz bence. Bir daha bu kadar kötü oynamazlar. Benim düşüncem.
1: Oynamamaları gerekir zaten.
2: Yani şeyin çok etkisi var, bunu kabul edelim.
1: Mutlaka atmosferin stadı bile var yani.
2: 3-0'ın etkisi var, atmosferin etkisi var. Çok da ben şimdi bir sürü konuda kadro konusunda eleştiriler yapıyorum ama çok da düşmemek lazım tabii, onu da söyleyeyim.
1: Yani, şu var, ben chatte şunu görüyorum.
2: Çok da düşmemek, yani çok da eyvah bittik geçin. Bir anda şey olmasın değil. Yani bir anda.
1: Şimdi chatte şunu görüyorum.
2: Geçen senelik Beşiktaş geldi falan güzel. Değil abi, değil öyle bir şey değil.
1: Kırılganlık da var ya Beşiktaş'ta. Evet, son 4 sezonunda bir şey var. Otomatik olarak hemen oraya gidiyor kafa. Yani eskiye dönüyor ve evet ya biz gene bu sefer bu çok da erken havlu attık mesajları geliyor mesela.
3: Niye? Çünkü iki maç peş peşe kötü gözüktü diye. Hani Alanya maçı üstüne bu maç oldu. Şimdi bu maçın normalde konuşacak bir şey yok zaten. Bu maçı hakem 70. dakikada bitirse
1: kimse anlamayabilir.
3: Ya hiç kimse anlamaz. İki takım da itiraz etmez. Hadi baba eyvallah der. Bu zaten öyle bir karşılaşma. Biz Beşiktaş'ın sezonunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Eksikleri, işte artıları. Nasıl olur? Hikaye nasıl gelişir? Bunun üzerine konuşuyoruz. Yoksa bu maçın nesini konuşalım Allah aşkına yani.
1: Tabii canım.
3: Bu maç bitti gitti. Bu maç İstanbul'da bitti zaten.
1: Tabii, durumu çok
3: bu başka bir maç yani. Bireyselleri
2: haricinde. Havası kaçtı değil mi ya? Havası kaçtı.
3: Yani,
2: şeye de katılıyorum. Stato falan atmosfer
3: evet, yani. Çok kötü. Çok kötü yani. Her anlamda.
0: Dedik abi size EuroLeague eşleşmesi dedik.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: EuroLeague eşleşmesi yani. Bu.
1: EuroLeague'de
0: daha iyi atmosfer.
1: O salondan çıkamazsın yani o atmosferden.
2: Abi, saha şeye uzak.
1: Evet, olimpiyat stadı gibi.
2: Arada boşluklar var. Tribün podyum gibi.
1: Gıy gıy bir ses geliyor oradan. Abi, yani.
2: Podyum gibi bir sürü.
3: Acı.
2: Yani oradaki tabii kadın nüfusu fazla, maça da gelmişler. Böyle şey bir ortam abi yani, nasıl diyeyim sana, voleybol maçı seyircisinden daha bizdeki voleybol maçı seyircisi çok ateşli.
3: Sezon öncesi maça gibi ya.
2: Yurt dışı evet, hazırlık havada var belli ki. O yüzden de etkilenmiş olabilirler. Çok da yüklenmeyelim. Ama tabii. Ya ben takıma bu arada yüklenmiyorum. Takıma yüklenmiyorum. Hoca da yüklenmiyorum. Şöyle şu anda duruyorum yani. Hiç eleştiri yapma ama şunu da görüyorum. Yani Orkun falan olmadığı zaman da takımın gidemeyeceğini de görüyorum. Onu da söylemem lazım.
1: Şimdi burada tam şöyle gireyim. Ali Hocan gerçekten bugün Beşiktaş'ın en gözle çarpan oyuncusuydu. Abi şimdi şu vereceğim veri...
3: Şeyde açıklayayım mı aslında? Kazanan takımdan oyuncu seçmeye utandık ya.
1: Ya evet, çünkü gerçekten hani Kaan'a Jelgris'le gerçekten alıcı gözle de izlemedik Maris Sevdar'ken. Bunu itiraf edelim yani. Çünkü gerçekten maçta rakiple alakalı bir
2: burada
1: şey
2: yok. Burada da tehlike var.
1: Şimdi Fırat abi.
2: Burada da tehlike var.
1: Şöyle bağlayacağım.
2: Salih Özcan'da da tehlike var.
1: Nasıl ki yani Orkun yoksa Beşiktaş organizasyonu kötü noktasına geldik ya. Salih'in bu maçtaki istatistiklerini okuyorum. 152 kez topla buluşmuş Salih.
0: Çok fazla.
1: Yani bu şu demek, 127'si isabetli bu arada. Yani Beşiktaş Orkun yokken herkes Salih'i aramış sahada. İlk topu Salih'le buluşturmak istemiş.
3: 192 pas yüzdesi.
1: 9 tane sahipsiz top kazanmış Salih. Bu anlamda da takımının en iyisi olmuş. Beşiktaş adına da maçın da en iyisi şüphesiz Salih'ti.
3: Ha, tek başına kaldı.
1: Tek kalmış yani.
3: Hayır, şöyle tek başına kaldı. Alternatif yok şu an.
2: Evet, yani nasıl Orkun olmadığında gidemiyorsak, Salih olmadığında da Beşiktaş problem yaşar. Çünkü Salih'in muadili asla ve asla Endi'de olamaz. Bambaşka oyuncular. Salih'in muadili veya yakını Kartal Kayra'da olamaz.
1: Değil, yok.
2: Salih'in yedeği yok şu anda. Evet. Ve Salih'siz bir senaryo. Hoca demek ki Salih'siz bir senaryo görmek istemiyor.
1: Sakatlanan adamı...
3: Yaşadık hafta sonu.
2: Alanya'da gördük. Evet. Hayır ama mesela riske atmaması şimdi normal şartlarda Alanya'da sakatlanan adamın
1: oynamaz burada.
2: 3-0'lık rövanşa sahaya çıkmaması lazım. Ama hoca demek ki orada onu bir omurganın önemli parçası görüyor. Şimdi bu da Beşiktaş için
0: yokken.
2: Evet, bu da Beşiktaş için tehlikeli çünkü bu çocuk da oynamadığı zaman, sakatlık olduğu zaman onun yerinde olacak kimse yok ve ağır bir fikstür geliyor. Bak ben size söyleyeyim, seninle daha az önce konuştuk. Doğru. Avrupa Ligi'ndeki takımlar nasıl?
1: Çok kolay değil yani. İlk torba falan bayağı zor.
2: İnanılmaz zor takımlar var. Çok ağır yani.
3: Sen mini an... Şampiyonlar Ligi gibi.
2: Evet abi, sen bir anda geldi bu arada. Bizim reji de şey gibi ha.
1: Evet, çok hızlı. Şu an tam belli olmadı tabii. Yani oynanan maçlar var. Devam eden karşılaşmalar var. Birinci torba tamamen belli. Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad, Marsilya. Bu 8 takımdan 2 tanesiyle eşleşecek Beşiktaş. Biri içeride, biri dışarıda oynayacak.
2: İlk torbanın tamamı çok zor. Belki bir en yumuşakları, belki yani AZ Alkmaar, Olympiakos'u.
0: Marsilya dağılma aşamasında.
1: Ayşe Ağdo gidiyor.
0: Evet. Gidiyor. Orada biraz satışlar.
2: Marsilya tehlikeli takım kendisi aslında.
0: Evet.
1: Deplasman her zaman pistir ama.
0: Evet, serttir.
3: Velodrom pistir.
2: Bak abi, ikinci torbada yine bak şey zor, Salzburg enteresan takım. Celtic atmosferi.
3: Deplasmanda Dinamo Zagreb.
2: Prag sıkıntı, Rennes sıkıntı, Anderlecht sıkıntı abi bak.
1: Rennes çok zor.
2: Üçüncü torbada Bournemouth, Crystal Palace.
3: Ama... Beşiktaş bu sezon çok da gitmesi lazım ki önünü görebilsin.
0: 5 gün var.
1: 5 gün var. Şunu da ekleyebilir miyiz Sercan? Yani hocanın talep ettiği bir oyun var. Fiziksel efora dayalı bir oyun var. Ve senin de söylediğin gibi Beşiktaş artık Perşembe Pazar, belki de Perşembe Pazartesi oynayacak. Yani Perşembe bir deplasmandan gelip ligde bir deplasmana gidebilir Beşiktaş ki böyle maçlar göreceğiz. Belki araya derbiler gelecek bu fikstürün içerisinde. Hoca da çok talepkar bir hoca ve bu anlamda rotasyonunu kullanmayı seviyor. Sadece şu iki veriden bile Beşiktaş'ın hali hazırda takviyelerden sonra bile bence takviye yapması gerekiyor.
2: Nasıl hocam? 2 Eylül Avrupa için miydi?
0: Avrupa liste son gün.
2: Abi. Bence onu yazalım. Avrupa Ligi bence onu yazalım. 2 Eylül daha önemli tarih. Çünkü 2 Eylül'den sonra alacağın amaç oyuncu Avrupa'da oynayamayacak.
1: Oynayamayacak yani. Tabii yazalım.
2: 2 Eylül yazalım arkadaşlar. Avrupa için
1: Süper Lig'de transfer gördük ama bu Süper Lig.
2: Avrupa Ligi'nin çünkü alacağın oyuncu da
3: tabii
2: Avrupa'da oynatmayacaksın.
1: Şey diyemezsin adama yani, iyi bir oyuncu alırsan sen Avrupa'da yoksun.
0: Beşiktaş'ın da şeyi, amacı senin dediğin gibi 2 Eylül. Yani yapılacak olan transferlerin tamamını yazdırmak. Yani hocaya rotasyon konusunda ben eleştiri şimdilik yapmayı düşünmüyorum abi. Yani bir insanın, bir teknik direktörün futbola bir bakış açısı vardır. Vincenzo Italiano'yu getirdiyse Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu Italiano yapan özelliklerden birini ondan koparmamak gerekiyor. Hocaya ben rotasyon yapma baskısı kendi adıma yapamam. Tabii, tabii. Ben mesela biri bana dese ki Sercan haber yapma.
1: Nasıl gibi bir şey?
0: Yok diyorlar gerçi. O da aynı örnek olmadı. Aynı örnek olmadı. Yani hocaya bu baskıyı yapmamak gerekiyor. Hocanın özelliklerinden biri bu.
1: Evet. O yüzden, tercih ediyorsan bununla beraber tercih ediyorsun.
0: İlk günden beri buydu. O yüzden hocanın elini güçlendirmek lazım. Hocanın elini güçlendirebilmek için de kritik iki isim vermek istiyorum. Beşiktaş'ın buraya kadar transfer

0: süreci bence çok iyi geldi. Çalışmaları da belirledikleri noktalara yapmış olduğu transferler de Beşiktaş yönetiminin ve profesyonellerin gerçekten nokta atışı. Ve iyi hamleler. Ancak buradan sonra o kadar kötü kurulmuş ki kadro
1: Evet.
0: önceki sezonlarda. Onu toparlamak için 9. transfer geldi. Halen ihtiyaç var diyoruz değil mi? İki futbolcunun kaderi Beşiktaş'ın da bu yılki durumunu belli edecek. Biri Vaslav Çelni, diğeri Wilfried Ndidi. Beşiktaş'ın bugün itibariyle 9 kontratlı oyuncusu var.
1: Yetişkin yabancı sayısı Nübel 1, Murillo 2, Jalo 3, Akbodu 4.
0: Raşika dahil değil, Ndidi dahil bu şekilde 9. U23 kontenjanında zaten iki Poku ve Meretti ile birlikte doldu. Olaytan'la
1: Ottara.
0: o Ottara var. O yüzden şu an itibariyle bir kaldı. Ve bu bir merkez orta saha transferinde çift yönlü oynayabilen fiziksel yeterliği yüksek bir oyuncuya kullanılacak gibi görünüyor.
1: Yerli olmaz mı? Yerli oyuncu transferi.
0: Kim var abi?
2: Stoper için mi diyorsun?
0: Hayır,
1: orta saha
0: orta sahayı söyledi.
1: Orta
0: Kim var?
3: Yok ki öyle bir oyuncu.
0: Kim var?
2: Hiç öyle bir aday da geçmedi.
3: Süper Lig üretemiyor artık oyuncu ya.
1: Süper Lig, Süper Lig yani hakikaten tabii lejyonerler geliyor aklıma direkt olarak orta saha pozisyonunda ama.
0: Şimdi onun için halen görüşülen oyuncular var. Wilfried Ndidi ve Çerni dememiş sebebi şu.
1: Emirhan olmaz mı Beşiktaş'ı mesela?
2: Emirhan ilk ön.
0: Bonservis ücreti istiyor.
1: Hayır, mutlaka bir şey ödeyeceksin tabii. Ben şey için diyorum.
0: Ama hani, aynı örnekti ki Emirhan İlkan almıyor ki hoca.
2: Defansif bir adam istiyor.
0: Hoca fiziksel yeterliliği olan
1: çift. Profil olarak tabii.
0: Profil olarak iki ceza sahası arasında gidebilen ve rakip ceza sahasına çok fazla giren bir orta saha istiyor. Emirhan öyle değil. Emirhan Miretti gibi diyelim.
1: Kurulumda da.
0: Tarz olarak. Oyun kurulumunda etkili olacak. Abi şimdi halen dün de biraz araştırdık. Ndidi konusu var. Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından birinin bir ilgilenme durumu var ama dün sabah sorduğumda, bugün sormadım, herhangi bir resmi teklifin kulübe henüz ulaşmadığı ifade edildi. Bir aydan bu yana da Beşiktaşlılar bu konuyu çok duydular. Bizler de duyduğumuz için aktarıyoruz. Ha geldi ha gelecek, ha geldi ha gelecek. Burada Beşiktaş kulübünün de birazcık süreci hızlandırması gerektiğini düşünenlerdenim. Wilfried Ndidi çünkü hocanın ilk planında yer alan bir futbolcu değil. Eğer Beşiktaş Wilfried Ndidi ile yol ayrımına gidebilirse bu kez az önce konuştuğumuz Salih'in yerini de doldurabilir. Bunu başka bir yerden yana da kullanabilir. Buraya Çerni'yi de eklemesi gerekebilir. Çünkü Çerni Poku'nun olmadığı senaryoda dahi bir taraftarı soralım güven verir mi? Güven vermez. Buraya kadar iyi geldiler. Yapılan 9 transferin 2 tanesi 3 tanesi kadroyu genişletme amaçlı, rotasyonu genişletme amaçlı ama 5-6 tanesi direkt nokta atışı. Ama buradan sonra kaderini Beşiktaş'ın Wilfried Ndidi ve Çerni'nin
1: final yapma zamanı,
0: yol
1: finalize etme zamanı
0: olacak mı olmayacak mı o belirleyecek. O yüzden kolay gelsin.
1: Çok kolay karar değil. Yani kolay karar da yapması çok kolay değil. Ya,
3: bir adam, bir tane hoca bir hafta önce ben seni kadroda düşünmüyorum dediği bir oyuncuyu, 20 gün önce kendine kulüp bul dediği oyuncuyu sahaya atmak zorunda kalıyorsa burada problem var demektir zaten. Yani Hacı Ahmet Oğuz'u diyor ki ben istemiyorum seni, teşekkürler diyor. Raşit'e de aynısını diyor. İkisi de kulüp arıyor. Teklifler var. Raşit'e gitmek istemiyor, İstanbul'da kalmak istiyor falan filan. Yani şimdi bu oyuncuları sahaya atıyorsan senin kadro derinliği problemin vardır demektir. Beşiktaş bunu ısrarla, hoca bunu ısrarla yapıyor. Demek ki diğer oyuncuları yeterli bulmuyor. Yani Raşista'dan, Hacı Ahmet Oğuz'dan daha iyi oyuncu yok demek ki Beşiktaş Yedek Kulübesi'nde. Bu çok ciddi bir problem.
1: İşte Ahmet Sami girdi bugün mesela.
3: Ya, yani. Beşiktaş'ın bunları çözmesi lazım. Beşiktaş burada çok geride kalmış vaziyette. Çok insan yazıyor. Mert Kömür yazanlar var.
1: Evet, yazan
3: Can Uzun'u yazanlar var.
1: Can Uzun.
3: Maliyetli, çok maliyetli oyuncu Can Uzun falan. Mert Kömür 12-13 civarında öyle bir şey istiyordu kulübü. Ama Beşiktaş'ın Mert Kömür tarzı oyuncu da ihtiyacı var yani. Bunu da kabul edelim. Yani
1: seviye artıracaksa.
3: Evet, seviye. Beşiktaş hücumda farklılık istiyorsa
2: %100.
3: Bu tarz oyunculara ihtiyacı var. Beşiktaş kadrosu şu anda o açıdan hücum organ. Ya şunu kaçırmayalım arkadaşlar. İki lig maçı bir gol.
1: Evet, o sıkıntılı bir veri.
3: Bak, iki lig maçı bir gol. 3-0 yendin. Ondan önceki maçta Kralov maçı yine hep 1-1 gidiyor.
1: Son iki maç gol yok.
0: 8 maç 9 goldü sanırım.
3: Ya şimdi çok düşük bir oran bu. Yani şu kadro bir sinyal veriyor. Şimdi bunların hiçbiri sürpriz değil. Bir sinyal var ortada. Diyor ki bu takım gol atamıyorum şu anda ben diyor. Alanya maçı olsun bu maç olsun bunlar iyi sinyaller değil. O yüzden de Beşiktaş'ın kreatif oyuncu anlamında ekstra son oyunculara çok fazla ihtiyacı var. Yani Beşiktaş kötü kadro kurmadı. Güçlendirdi kadrosunu. Ben hocasının da iyi olduğunu hala düşünüyorum. Hiç hoca konusunda geri adım atmıyorum ama bir kreatif oyuncu sayısında eksiklik var Beşiktaş'ta.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ne olacak? Bu da Endidi ile Çerni.
3: Endidi Çerni'yi gönderip iki tane kreatif oyuncu almak sonra Beşiktaş. Bak stoper bile yine hala iki boşluğun olsa bile ben kreatif oyuncu alırım ikisine de.
0: İhtimalini tamam. Ne görüyorsun?
1: Bu operasyonun tamamen bitmesinin mi?
0: Çerni Endidi operasyonu abi. Endidi ile ilgili hareket var mı? Çerni ile ilgili.
3: Endidi yüksek. Teklifler var işte Arabistan'dan ama resmi hala yok ama sözlü teklif var. Bence Endidi'yi hoca da çok bariz belli ediyor. Bence oynatmayarak devamlı. Bence Endidi konusunda Beşiktaş hamle yapacak. Çerni işi düşünmüyor. Yani Çerni'yi az paraya satmak istemiyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın en büyük derdi Çerni'yi az paraya satmamak. Valla bence Çerni'yi zararına satmak lazım. Ben öyle düşünüyorum.
1: İnkar etmek ya da en azından amorti etmek çok kolay değil bu performanslı oyuncuyu.
0: Çok pardon Bora abi. Rangers hem Beşiktaş ne kadar işte açıklanmadı diye hatırlıyorum. Ama zannediyorum ki 6-7 milyon euro civarındaydı Çerni için ödenen bonservis ücreti. Rangers hem bu bonservis ücretlerini vereyim hem de Rangers'a göre Beşiktaş'taki maaşı biraz yüksek.
1: Tabii Çerni. Ki.
2: Doğru.
0: İkisini karşılayabilecek bir durum yok. O yüzden birinden birinin fedakarlık yapması gerekiyor. Beşiktaş elini güçlendirmek istiyorsa biraz Beşiktaş bu noktada geri adım atma ihtimali var. Çünkü Rangers ciddi bir şekilde istiyordu.
1: Şimdi Rangers ama biliyor oyuncunun durumunu. Yani şu biliyor. Anda Beşiktaş'ın belki de çıkmak istediğini biliyor. Poku'yu aldığını
0: Rangers
1: biliyor.
0: Rangers şunu bilmiyor mu? Çerni varken 20 milyon euro yatırım yapılarak
1: bir oyuncu geldi.
0: Üst düzey bir oyuncu alındı. Yani Çerni'nin bulunduğu pozisyon evet. İkinci plana düşmedi mi?
1: Kesinlikle.
0: Rangers için Beşiktaş böyle bir oyuncuya yüksek bir bonservis ücreti vermek ister miydi?
1: Tabii ki.
0: İstemezdi. Rangers'ın o yüzden Beşiktaş'ın yani. Burada bu kararı bence kalan sezonun sürecini belli edecek.
1: Aynı fikirdeyim.
2: Peki biz Çerni'yi diyelim ki yollara ayırdık diyelim. İki gün içerisinde. Beşiktaş sağ kanat alacak mı?
0: Luka Bakio vardı.
2: Bence orada o da bir soru.
1: Olacak mı? Bakio vardı. Nasıl almayacak? Ama zorunda kalıyor tabii ki.
3: Alacak.
2: Tek tamam Boku. Biliyorum ama ben öyle bir hazırlıklı olduğunu düşünmüyorum.
0: Yo, Luka Bakio sonuçta belli bir konuşuldu.
2: Noktaya geldi ama bir bonservisi de var onun. Değil mi?
0: Vardı.
3: Ben size söyleyeyim bak Beşiktaş'ın ne oynadığını, ne oynayacağını, nasıl maç olacağını biz Beşiktaş Fenerbahçe maçında çok daha iyi göreceğiz. Yani
2: bence de.
3: Midland iyi takım, güçlü takım ama Midland da çok hazır değildi belli ki.
1: Bir onlar 10 kişi da
3: 10 kişi kaldılar, o oldu, bu oldu. Kralöve düşük seviye. Çok net söyleyeyim. Bu takım düşük seviye.
1: Eyüp
3: güçlü bir takım değil. Alanyaspor da bence güçlü bir takım değil. Bence Alanyaspor sıkıntılı. Geçtiğimiz senelere göre daha sıkıntılı bir kadrosu var.
1: Toparlayacaktır ama o illa.
3: Evet. Yani Beşiktaş'ın bu sezon oynayacağı kelli felli dişi takım Fenerbahçe olacak.
1: Şu an ilk
3: Fenerbahçe
1: olur.
3: Olacak. Evet. Çorum Spor da bu arada hani şey demiyorum. Çorum rahat geçer, 5 atar, 3 atar demiyorum. Çorum da deplasmanlarda sıkıntılı takım. Ama kadro gücü anlamında en zorlu maçı Fenerbahçe tabii. Maçı olacak. Fenerbahçe maçı belli başlı sinyalleri verir.
1: Tabii tabii çok net. Bir de deplasman oyunu evet. Olacak. Daha sert bir karşılaşma olacak.
4: Kim ne dedi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne yükseldi. Spor Dijital YouTube kanalında Berkay Tokgöz, Sercan Dikme, Bora Beyzade ve Fırat Güneyer maç

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Demişler Nisan Patimi Din Champions falan filan işte. Daha iyi müzik yok ve yapılamaz. 18 yıl sonra Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde, ama bana göre Lyon karşısında kazanılan şey sadece bir tur değil. Dün gece İsmail Kartal'ın oyuncularıyla ilişkisi, camianın psikolojisi, hatta lig yarışının hikayesi değişmiş olabilir. Çünkü bazı zaferler sadece maç olarak bakılmaz. Takıma da bir inanç sağlar falan. Birazdan onu anlatacağım. Ama önce abi şu müziğin de insanı hala ayağa kaldırdığı gerçeği var ya. Onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Tony Britton abimize gidiyorlar zamanında. Diyorlar ki bize Şampiyonlar Ligi için bir şarkı ayarlasana falan. Bu abi de kim? Benim gibi oldlar iyi hatırlarlar. Bugün old muhabbeti de yapacağız bayağı. Robocop filmi var ya, onun müziklerini yapan adam. O dönem bir reklam ajansıyla çalışınca böyle bir iş geliyor. Bu da başlıyor çalışmaya. İşte tüm müzik türlerini dinlemeye başlıyor. Bu olmaz diyor. Yak bu da olmaz diyor. Bana diyor başka bir şey falan. O dumtıslar falan aradığı hissi, coşkuyu vermiyor, tamam mı? Evde yatarken bu sefer klasik müzik plaklarını takmaya başlıyor. O sırada Zadok the Priest marşı çıkıyor. Tamam diyor, buldum, bu Evreka, zıplıyor yerinden, ki yani marş zıplatır adamı, bu olacak diyor. Kraliyet marşı yani. Yani 1727'de tahta çıkan Büyük Britanya kralının taç töreni için yapılmış bir eser. Ufak tefek değişiklikler yapılıyor ve işte 3 dilde söylenen sözleriyle resmi marş haline geliyor. İngilizce neydi? Fransızca, Almanca. Bu yapanın resmi dilleri. Tabii Türkçe söylesek şimdi aynı tadı vermez. Şey diyor çünkü, onlar en iyi takımlar, onlar en büyük etkinlik falan gibi. Müziği güzel, onu söyleyelim. Bir de hikayeleri güzel. Bu girişi de o yüzden yaptım. Şampiyonlar Ligi demek hikaye demek. Bunu da en iyi Fenerliler anlar abi. 18 sene sonra yeniden gitmek. Bugün bunu başaran herkes dokunulmazlık zırhı elde etmiştir artık. Başkan dokunulmazdır bir süre. Hoca öyle. Topçular öyle. Hele bazı topçular, hele bazı topçular. O yüzden bu zafer üzerine de konuşmamız lazım. Sizin abone olmanız lazım, değil mi? Bir de ne var? Bence Lyon maçının lige çok acayip etkisi var. Anlatacağım. Bu da ne biliyor musun? Şimdi güzel insanlar, eskiden Şampiyonlar Ligi'de bir temsilcimiz yarışıyorsa şarkıcıların da o takıma özel şarkı yapma adeti vardı. Sinan Erkoç'un bu müziği mesela şey, Fenerbahçe için bestelemişti. Ya hakikaten ne günlerdi ya. Şeydir, hiç unutmam mesela Şampiyonlar Ligi müziği. Kibare yapmıştı abi. İşte dev neydi? Golleri sırala, devleri parala, Şampiyonlar Ligi'nde finalini arala, dayanamam ölürüm beni ağlatma, vur artık kanar ya. Kibariye. Bu da benim travmam yani. Şimdi nasıl rapçiler milli takım için sıraya girdiler ya Dünya Kupası'nda. O zamanın modası da oydu. 18 sene sonra bakalım yeni bir moda olacak mı Fenerliler için, onu bu akşamki kuradan sonra göreceğiz. Önce Lyon maçından dolayı İsmail Kartal'ı tebrik edelim. Evet, Lyon zaten kesinlikle gitmemeliydi. O kabiliyette değil Şampiyonlar Ligi'ne. Ama senelerce buralardan dönerek evin yolunu tutmuş Fenerbahçe için tabi her anın ayrı bir kıymeti vardır. O nedenle Kante'yi, Gendouzi'yi kenarlara yardıma koşması, koşturması, göndermesi İsmail Kartal'a tebrik gerektirir. Adamların ilk maçında oyunu yönlendiren Morton'u baskıda tutup etrafını öndeki oyuncularla sarması çok kıymetlidir. Gel dedi baba, Talisca, Vedat. Bu adam ilk maç böyle aldı aldı, tersi oynadı, şunun etrafında bir durum bakalım falan. Öyle kolay olmadığını görsün dedi. Bakın tenkitler ne kadar önemli. Belki saha içine kafa yoran meslektaşlarımızın katkısıdır. Belki salt kendi öz eleştirisidir teknik ekibin, bilemem. Ama Lyon'un ilk maçta kendi adına öne çıkan tüm artıları ikinci maçta İsmail Kartal'ın önlemleri ve çözümleri haline geldi. İşte Tolisso'yla, söyle öbürün adını, Tesman'ın sürekli bunaltılması, birebir oynatması sistem felci yaşattı rakibe. Mesela oyun kurulumundaki sıkıntıları inatlaşmadan açtı Fenerbahçe. Ederson'la uzuna döndü. Hem Lyon baskısı kırıldı, hem Ederson zaten yani. Ya da Ake ayak deyince bunlar yani. Hatırlasana, Ake bir uzun top attı. Offside'a takıldı ama cillop gibi oynadı kaç kere. Bunlar yani çok iyi planlardı. Oğuz'u seçiyorsun orada. Biz maç öncesi Semih Sezerli ile telefondayız. Kulakları çınlasın hocamın. Dedik ki Oğuz'u seçer mi acaba? Hani daha yardımcı neneye göre falan. O da dedi ki yapması şart. Yapar dedik Allah için. Ve yaptı da. Orada atletizmi falan daha iyi falan. Ve bunların hepsi maçı kazandırdı Fenerbahçe abi. Bir de ne var, hep doğru durdu takım bak. Hep doğru karşıladı, hep doğru bekledi. Hamleler de iyiydi. Hepsi işe yaradı. Bu nedenle kıymetli. Bir teknik direktörün becerisini kontrol kabiliyeti belirler derler ya. Bu maçın avantajlarından biri bu oldu. Ben onu söyleyeyim. Şimdi iki türlü bakacağım ben meseleye. Birincisi, İsmail Kartal bu kadar eleştiriye, tenkide, bazen hakarete kontrolünü kaybetmedi. Bak burası Türkiye. Oyuna dair fikri yok adamın. Ama renk körlerinden para yapmak istiyor, beğeni almak istiyor. Aptalca şeyler de futbolda iyi izletir. Beğeni alır, iyi paylaşılır. Ucuz sitcomculuk tutar futbolda. O nedenle oyunu bilmeyen ya da yani bilmek demeyelim de oyuna fikir üretmeyen de o yüzden bizim sektörde kolayca var olabilir. Hani sıcak gördüğümü hamam böceği nasıl peyda olur? Tamam, bir yerde iman derecesinde bir kitle varsa orada muhakkak hamam böceği olur. Başlık ne olursa olsun. Futbol olmak zorunda değil. O yüzden de skora göre hortlayanların ki tenkit değil, hakaret oluyor genelde işte. Bunlara bu maçta iyi direndi İsmail Hoca. Bak ben bile İsmail Hoca dedim Urçun. Hemen döndüm. Söyletti ama tabii benim tenkit ettiğim noktalarda iyileşme vardır yoktur. Süreçte konuşuruz. Ben pek görmedim, onu da söyleyeyim. Ama ikinci noktam da oydu zaten. Dur, iyi bağladım. Şimdi dün basın toplantısında bir şey söyledi İsmail Kartal. Oyuncuları da ikna edebildiğini, onlara da geçirebildiğini söyledi. İşte bu tip zaferlerin en büyük katkısı da bu olabilir. Yani Şampiyonlar Ligi zaferi teknik heyetle oyuncular arasında yeni bir şey başlatmış olabilir. Plan yaptı, tuttu. Söyledikleri oldu hocanın. Tur geldi. Şimdi bunun camia içinde bir pozitiflik, sevgi yarattığı da aşikar olacak. Bu sabahtan itibaren bazı rüzgarlar terse dönebilir. Olumlu anlamda. Çünkü şimdi son derece yüksek kariyer geçmişli ve haliyle yüksek egolu olması muhtemel bir ekibin başında daha yerel bir ismin zorlanması olasıydı. Ve bence bu saha içinde zaman zaman belli oluyordu. O nedenle bu sadece bir Şampiyonlar Ligi zaferi olmayabilir. Bunun ana plana, yani lige sirayet etmesi de mümkün olacaktır. Bunun için bu süreci psikolojik olarak da bir ganimet gibi değerlendirmeli İsmail Kartal. Hani İspanya'da bir söz vardır, düğünden düğün doğar diye. İşte mesele tam olarak bu olmalı. O nedenle İsmail Kartal evet sert de çıktı, etti. Vardır hedeflediği bir iki eski arkadaşı ama yol uzun. Yolculuk yeni başlıyor esasen. Hemen başka hesaplar kafasından çıkmalı ve bu psikolojik avantajı lig yarışına yakıt yapması lazım. O yüzden düğünden düğün doğar, unutmamalı. Çünkü abi bu tip maçlar ya da durumlar için şunu da ekleyelim. Mesela dün Fenerbahçe'nin vücut dili de iyiydi, ruh hali de iyiydi. Şey derler yani bazı oyuncuların maça ihtiyacı yoktur. Maçın onlara ihtiyacı vardır abi. Şimdi bu maçın deneyime ihtiyacı vardı, heyecana ihtiyacı vardı, tekniğe ihtiyacı vardı. O yüzden Greenwood övmek ya da ne bileyim Kante için uzun cümleler kurmak mümkün. Ama konsantrasyon gerektiren uzun da bir maraton var ya önünde. O nedenle anların zaferi başka, anların şehveti başka. Yani Fenerbahçe'nin hala oyun içinde aşması gereken bence bir şey var. Kendime söyleyeyim onu yani. Şampiyonlar Ligi seviyesi konuşacağız. Atletizm ister. Mesela yüksek şiddetli koşu sıklığı ister. Kadron buna cevap verebildiği ölçüde bu sevinç devam edecek. Ki şimdi bu kadro yeni bir operasyonda şart bu manada. O nedenle oyun kurgusunu, turnuvanın seviyesine göre artık bir daha bir kadrosuna falan bakmalı. İrfan Can Kahveci ısrarı devam mı? Semedo gitmesin mi artık? Çünkü ya o gidecek ya Talişka. Orada sayılarla da işim var. Hani 10 yabancın olacak. Artı 4'e geleceğim. Ha belki Talişka ile Semedo birlikte gitsin diyecek hoca. Bunlar hep mesele. Sebeplere ihtiyaç var. Sebeplere ihtiyaç var. O yüzden atletik sebeplere bakmak lazım. Arşi Brown iyi, hoş, güzel iş çıkardı. Şey, genel profil olarak U23 kontenjanından yararlanıyor ama oraya daha iyisi bulunabilir mi? Yani yükseğe çıkabilen, ayağı daha iyi biri bulunabilir mi? Mesela bunlar örnek. İşte Nene'yi Araplar istiyormuş diye duydum. İyi de para verirler o zaman. Bence hemen değerlendirmeli doğruysa. Hemen yani, hemen iyi para ve şey. O yüzden bilimsel metrikler hocanın oyun planına göre de Fenerbahçe'nin bir ara yeni kurguya, ara yeni kurguya da hızlıca ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bakmalı.
2: Niye? Nerede U23?
1: Tamam işte yerine U23 yeni birini koymalı diyorum. Yani orada nereden çıkıyorsa da itiraz ediyor da Orçun abi, ama işte U23 ya Nene Darçı Brown'da, onu söylüyorum. Belki başka bir U23 ile upgrade etmeli. Nene'yi de Brown'u da, onu söylüyorum. Bunlar, ben yapılsın demiyorum Orçuncuğum. Yapılabilir mi ya, bakılır ya, bakılsın diyorum. Tamam. Çünkü birinci etap geçildi. Tamam. 18 sene sonra geçildi. Şimdi haliyle zafer çığlığı fazla olacak. Normaldir. Ama şimdi etkisi Eylül ortasındaki maça kadardır. İlk maça kadardır yani. Onu söyleyeyim. O nedenle bir daha bir ara bakılacaktır. Ha, öte yandan Fenerbahçe'nin de kutlama demişken, kutlamayı ne kadar özlediğini görmek. Ha? Yani ne kadar çok insan ortaya çıktı, zafer şarkıları söylemek. Çok da güzel oldu. Gerçekten hani bu çok güzel. İşte bu falan. Bir de şey diyorlardı ya, Şampiyonlar Ligi'ne gitmesek de olur falan. Ya vallahi insanı yıldırırsınız siz diyeyim ya. Başka bir şey söylemeyeyim yani. Ya genç bir çocuğun bugün zihin yapısına, o anıların işlenmesi ne demek, sevinmek ne demek. Bilmiyor, mekanik adam bunlar. Bana da mekanik. Tamam. Bak ben mesela Fenerbahçe'nin ilk Şampiyonlar Ligi macerasını hatırlıyorum. Düşün Orçun, kaç yaşındayım. Fenerbahçe tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü ben kanlı canlı izledim oğlum televizyonda. Şimdi ezberden anlatacağım da, kontrol etmedim. Güzel insanlar o sene Fenerbahçe grubunda, bunu hatırlıyorum. Yani Juventus var, işte Manchester United var, Rapid Wien var. İlk defa katılıyor Fenerbahçe'de. Hatta şeyi söyleyeyim bak, iki maçta bir puan çıkarmış. İçeride United'da oynayacak, tamam mı? İlk yarı çağırsan gitmiyor Fenerbahçe rakip kaleye. Rakip de dişli, rakip tehlikeli. Ama bir 45 dakika dayanıyor böyle oynayınca. İkinci yarı tam kabus abi. 5 dakikada peşi çekiyor adamlar. Şimdi öyle olunca herkes, hepimiz işte geçmiş olsun, bitti bu macera falan diyoruz. Bir tek Başkan Ali Şen daha var diyor o zamanlar. Abi hocayı da ikna etmiş. İkisi oyuncuları sürekli pres yapıyor. Hadi oğlum, hadi aslanlarım falan diyor, ama nasıl yapacaksın yani? Şimdi o dönem maçı anlatan spiker abilerimiz sürekli haklı olarak da işte şöyle bir moddalar. Yapmayın çocuklar, bu kadar basit hatalar olmaz falan diyorlar. Dönem o dönem. Rakip de Manchester United, deplasmana gidiyorsun, 4. maç galiba. İşte Schmeichel var kalede, Gary Neville var, Scholes var, Solskjaer falan hep orada. 92 sınıfı diyoruz ya, Cantona var. Öyle bir rakip. Ama abi o maçta 78'de Bolic bir attı. Bakın iddia ediyorum, böyle bir sessizlik bir stadyumda göremezsiniz. Bolic bile diyor ki, sessizlik olunca diyor ben bile emin olamadım. Baktım falan, oyuncular üzülüyor rakip. O zaman anladım diyor. Düşünün. Yani adamların hisse senedi 4,5 puan düştü o golden sonra. O maçı hatırlıyorum. 40 sene sonra mıydı? Sahasında yenildi Manchester United Fenerbahçe'ye. Bak kaç sene geçmiş anlatıyorum. Bir duygu bırakmış, bir iz bırakmış, bir hatıra anlatıyorum. Şampiyonlar Ligi bu demek ya. Oraya gitme falan. Sen gitme abi, sen otur. Şimdi kuralları çekilecek. Fikstür. Bakarsın belki iyi seyahat durdu. Sen gitme, sen otur abi. Senlik bir şey yok falan. O kadar da diyeceksin. 2004'te bu arada yine kapıştılar mesela iki takım. 8 sene mi ediyor? Alex Ferguson yine başta. Neville Giggs 96'daki maçta olup burada da oynayan iki oyuncu. Fenerbahçe'de bir tek Rüştü var o dönemden. Adamlar unutmamış bence o maçı. Feci kazandılar. Hatta Wayne Rooney'nin yeni sahneye çıktığı bir dönem o. 3 gol birden atmıştı. Hat-trick yapmıştı. Bak o da hatırımda. Kötüsü de. Ama neyse ki ona cevabı rövanşta grubun İstanbul ayağında Tuncay Şanlı vermişti. 3-0, 3 golde Tuncay'dan. Manchester İstanbul'da golledi ilk maçtır bu arada. Aman. Ben ne anlatıyordum ya? Nostalji daldım gitti. Neyse. Toparlayayım artık yani. Tebrikler Fenerbahçe. Yol uzun, yol çetrefilli ama tebrikler Oğuz Aydın, ki benim oyuncum değildir ama şahane oynadı. Tebrikler Kante, tebrikler Genduzi, Vedat. Aha, Vedat Muriç abi sahada canını bırak deselerdi emredersiniz derdi yani, havası tavrı oydu. Tebrikler İsmail Kartal. En son şey demiştim ben Fenerbahçe videosunda, eylem mükemmel bir hitabettir hocam. Söylemenin en iyi biçimi yapmaktır. Bak bir kamyon laf yedi. Ama ne yaptı? Yaptı. Oynattı, kazandı. Şimdi o basın toplantısındaki ben cümlesini konuşmaz kimse. Bu işler böyledir. Tamam. Oyunu izlersin, bir duyguya girersin. O duygu bugün zafer duygusu. O yüzden herkesin emeğine sağlık. 3 tur geçip turnuvaya girmek büyük iş. Ederson'a çöp dediğin halde geçmek büyük iş. İsmail Kartal'a sanki turşucu dükkanı kapatmış da Samandıra'ya öyle gelmiş gibi muamele yapılırken 3 tur geçmek büyük iş. Camia bu travmatik ruh halindeyken bu sirayet etmişken herkese 3 tur geçmek büyük iş. Ki bu takıma daha şey gelecek falan. Transfer obezi. Hadi kapat. Eyvallah.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, hayırlı cumalar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları, ayrıntıları hem bir hafta boyunca belki 86-87 sezonundan kalma konularla bile bazı örnekleriyle gündeme getireceğiz. Eskilerle yaşamayı seviyoruz. Bazen örneklerini veriyorum ya. Abi kadınlar hiçbir şey unutmuyor diye. Ben burada yıllarımı verdim şu radyoculuğa 92 yılından beri. Erkeklerin de işine geldiği konularda unutmama konusunda eline su dökebilecek başka bir canlının olmadığını da söyleyeyim yani. Hani erkekler de öyle. Belki evlilik yıl dönümü. Ya bugün müydü bizim tanışma? Nerede? Hangi seneydi? Sen ne almıştın ilk? Üzerimde ne vardı beni ilk gördüğünde? Üzerinde ne vardı ilk gördüğünde? Üzerine bakmadım ki ben sana hani şey bileyim. Ama 87-88 sezonunda Vahap Beyaz o penaltıyı verseydi bizim takım bugün buralara değil ben öyle. Oraya gelir yani konu. Şimdi galip sayılır bu yolda mağlup diyebileceğimiz bir Beşiktaş gecesi. 1-0'lık bir mağlubiyet. Beşiktaş'ı mağlup ettiğimize inanamıyorum diyen bir teknik direktör var. Zelio Sapic böyle bir açıklama yapıyor. İnanılmaz bir oyun oynadık diyor. Oyuncularıma gerçekten ne söylesem az, onlarla gurur duyuyorum diyor. Biraz rotasyon tabii, işte Murillo, Jalo, Emirhan, Uattara, Olaytan, Semih Salih, Kayra falan oyundaydı. Ahmet Sami falan oynadı. Çerni, Raşitsa, İlhan, bir ara Hacı Ahmetoviç'i gördüm. Milahoviç çıktı oyundan. Oh, bir şeyler yapmaya çalıştı falan. İlk maçın rehaveti, günahı, öylesi böylesi falan bir sürü şey. Bugün aslında daha zorlu bir mücadeleye çıkacak. Oturduğu yerden o mücadeleyi izleyecek. Bugün 2024-25 sezonundan sonra yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli olacak. Avrupa'nın 2 numaralı futbol organizasyonunun kurası Türkiye saatiyle 14'te çekilecek. Beşiktaş 4. torbada yer alıyor. Tıpkı Berşeva, ondan sonra Torense, Hoffenheim, Lillestrøm, Ofigrit, Ararat gibi takımlarla maalesef. Ama birinci torbada işte 3 tane takım sayayım size. Hani şampiyon sanki birinci torbadan çıkarmış gibi hep böyle bir izlenim yaratılıyor ya. O yüzden şöyle bir gerçek var. Birinci torbadan şampiyon çıkar mı? Mesela Benfica bu kupayı alır diyenler zor. Juventus alabilir diyenler. Milan, Lyon mesela birinci torbada yer alıyor, Olimpik Lyon. Olympiakos, Marsilya ya da Real Sociedad. İkinci torba Ferencvaros, St. Julius, Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes, Anderlecht, Ferencvaros, Pilsen. Üçüncü torba Sturm Graz. İşte Crystal Palace, ondan sonra Bournemouth, Sunderland, Omania, Celta Vigo. Bunlar da 3. torbanın takımları. Bakalım ne olacak? Bugün TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacağı söyleniyor kura çekiminin. Beşiktaş kuraya 4. torbadan giriyor. Lig aşamasında ilk hafta maçlarını da 16-17 Eylül tarihlerinde oynayacak. Onları da takip edeceğiz. Ama bir taraftan da Trabzonspor'da Avrupa Ligi'ne bir vedası var. Öyle böyle değil. Ben 1-0'ın rövanşında mağlubiyette orada bir şov yapılır. Enteresan bir hava yakalanır. Ve oradan Salah önderliğinde, Fatih Tekke liderliğinde oradan 1-0'ın karşılığında şöyle olur böyle. Acı veda. Büyük şok. Trabzonspor.

O 1-0'ın rövanşında Ferencvaros'a farklı skorla yenilip elenmesi, konferans ligine kalması enteresan. 4-0'lık bir mağlubiyet. Sonrası ne biliyor musunuz? Sorumlusu benim, istifa ediyorum diyen bir Fatih Tekke, bu Salah'la Avrupa'da etkili olamayız diyen camia, yerel basınından camia içerisindeki o fırsatı kollayan Fatih Hoca bunları söylemişti, bir anlatmıştı. İçimizdeki sıkıntılar daha büyük, beklentiyi yükseltilen, onun sonrasında kuyumuzu kazanlar, bizden çok şey bekleyenler, olmayacağını bile bile bunları köpürtenler içeride falan, böyle şeyler inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Ve bugün de 4. torbadan Trabzonspor konferans ligine katılıyor. 4. torbadan. Bildiğim kadarıyla 6 torba yer alıyor. Konferans ligi biraz daha farklı. Hani Şampiyonlar Ligi aile arasında düğün. UEFA Avrupa Ligi yakın tanıdıkları çağırdık. Konferans ligi de aşiret düğünü gibi düşünün. Kimin geldiği belli değil, işte kazanlar kaynadı, 5000 kişiye yemek verildi, bir para toplandı ki o para, aşiret düğüne toplanan para konferansa toplanmıyor olabilir. Onu net söyleyebilirim. Şampiyonlar Ligi öyle aile arasında, biz bize, ondan sonra herkesin ait olduğu yerde. Bak ince ince mesajlar da vereyim böyle iğneli iğneli. Ondan sonra ne de yani biz ailede olduğumuz, öyle değil. Dün onun tartışmasını yaptık, dinleseydiniz. Her günde ayrı ayrı size özel yayın yapamam yani. Öyle. Kişiye özel yayınlarımız ücrete tabi olup sadece pazar günleri falan deyip böyle bir şey çıkıyormuş değil mi? Var mı acaba öyle bir şey, çıkar mı ya? Yapar mıyız dünyada ilk özel radyocu? Hani özel radyolarda özel radyocu. Nasıl bir şey? Parasını yatırıyorsun. Hangi konu üzerinde yayın dinlemek istiyorsan o konu üzerinde konuşuyor sana. Şarkıyı markayı sen belirliyorsun zaten artık. Cep telefonunda, bilgisayarında, orada burada, dilinde milinde, her tarafında var şarkı. Yani öyle eskiden sıradaki şarkı bizim olsun mu falan durumları yok. O heyecan meyecan kalmadı yani. Şimdi öyle kafa ütüleyen radyocular da kalmadı. Çok şükür onları da yediniz bitirdiniz. O da bitti. Çok konuşuyorlar bu radyocular diye. Şimdi mesela etrafta şey yapıyorum. Abi radyoyu açıyorum, hiçbir şey yok radyoda. Kimse ne konuşuyor? Müzik, müzik, müzik, müzik, müzik, müzik, müzik. Ondan da rahatsızdınız. Sen sürekli müzik. Müzik var zaten, benim telefonda da var. Benim böyle bakıyorum, haber radyoları var, spor radyoları var. Ben burada spor konuşuyorum. Onun sonrasında abi sıkılmadın mı aynı konuları konuşmaktan diyor. Aynı konuları konuşma. 1929 federasyon kuruluşundan beri aynı konular konuşuluyor. Başkanında sıkıntı var. Merkez hakem kurulunda sıkıntı var. Bu takımlarla şampiyon olunmaz. Bu hakemlerle bu iş yürümez. 29'dan beri aynı şeyler konuşuluyor zaten. Kötünün iyisi. Ulan eskiden ne güzelmiş be. Keşke o hakemlere o kadar laf söylemeseydi. Günahını almışız abilerin, amcaların falan diye. Ya. Şimdi ne olacak? Hadi dönelim gerçeklere. Oynamayan oyuncu sonuçtan sorumlu olur mu? He? Ne diyorsunuz? Dün Cabral'ın, önce Milanovski'nin 13'te, sonra Cabral'ın 57'de gördüğü kırmızı kartlara falan Trabzon'da. Şimdi Mehmet Ayan diyor ki bugünkü köşesinde Hürriyet gazetesinde, nadiren de olsa oynamayan oyuncu sonuçtan sorumlu olabilir. Harika geçmeyen ancak zaman zaman üstünlük kurabildiğimiz ilk maçın son saniyelerinde manasız görülen Envaivu kırmızı kartı tam da ihtiyacımız olduğu maçlarda sahada olmaması gerekçesiyle bizi yüz yüze bırakıyor. Batagov'un sakatlığı sonrasında bozulan tandem düzeni çeşitli varyasyonlarıyla takımın da savunma organizasyonunun dağılmasını sağlıyor. Atan tutan tamam da savunma omurgası yerli yerinde olmayınca sonuçların hezimete yakın seyretmesi de kaçınılmaz. Buraya kadar tamam. Atan tutan tamam da kısmında. Abi atanın iyiyse, tutanın da varsa, Galatasaray böyle şampiyon oldu. Defans hattında büyük sıkıntılar yaşarken. Mariano gittikten sonra Lemina tek başına kaldığında ya da oyunu kurmak zorunda kaldığında yaşadığı problemlerle Muslera bu açığı kapatıyordu. Beşiktaş 14 kişi oynadığı sezonda şampiyonluğu yakaladı. Orta sahasında ara sıra açıklar verse de, zaman zaman hatalar yapsa da, atanı iyiyse tutanı da iyiyse diye konuşuluyordu. Çelişiyoruz kendimizde bu arada, bunun da altını çizeyim.
Yorumlar yapıldı diye söylüyorum yani böyle. Abi atanın tutanın iyiyse diğerlerini boş ver. Abi olur mu ya, günümüz futbolunda, modern futbolda artık orta sahanın üstünlüğünü kuran takım diğer takıma karşı üstünlük falan. Kanatlardaki organizasyonlar olmayınca, eğer sağ beklerin ileri kadar çıkamıyorsa, geri dönüşleri hızlı olmuyorsa falan. Herkes bir şey söylüyor. Bunları harmanlıyorsan, böyle bir takım oluşturabiliyorsan.

0: alması lazım. Yani bu şekilde çıkması lazım maçlara. Evet. Ama bugün Liverpool kendi evinde, ben geleceğine Fenerbahçe'nin inanmıyorum. Yani Liverpool'la Galatasaray'la 10 tane maç yapsa, 20 tane maç yapsa Fenerbahçe bunun bir tanesini şans eseri kazanabileceğini düşünüyorum. Ben yani bu konuda herkes biraz gerçeğe baksın abi. Adamların kadro değerleri milyar euroları aşıyor. Futbolda hani kadro değeri çok önemli değil diyorlar ya. Belki sen Liverpool'u yenersin ama bir sefer yenersin. Ama 10 maçın 9'unu Liverpool alır. Bu Galatasaray için, Fenerbahçe için, Beşiktaş için de geçerli. Kimse peri masalı anlatmasın abi. Adamlar iyi topçularla oynuyorlar. İyi maaşlar veriyorlar. İyi paralar verip iyi kadrolar kuruyorlar. Yani Doğan abi ben onu söylemek istiyorum.
1: Galatasaray, Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'la evinde oynuyor.
0: Evet abi.
1: Paris Saint-Germain, Sporting Lisbon, Lille ve AEK ile deplasmanda oynuyor.
0: Tamam abicim.
1: Evet. Yani burada...
0: bu Aston Villa, şimdi diyorlar ki Aston Villa, biz Aston Villa'yı yeneriz diyor Galatasaraylı arkadaş. Ya o Aston Villa falan geçen sene Premier Lig'de ne top oynuyordu abi, bunu herkes biliyor. Adamlar çok iyi, bir kere çok iyi atlet takım, fizik bir takım. Hani bilmiyorum ben, şunu söyleyeyim. Hani gruptan çıkarsak da Galatasaray adına da Fenerbahçe adına, bak ben Fenerbahçeliyim, ben şans eseri gruptan çıkacağımızı sanıyorum. Öyle yani bu adamlarla, bu takımlarla öyle kafa kafaya oynamak çok zor abi. Avrupa'da futbol çok iyi oynanıyor. Çok iyi de oyuncular da var yani. Bugün düşünsene Julian Alvarez'i Atletico Madrid'de adamlar kadın ya dışı bırakabiliyor yani.
1: Sana şöyle söyleyeyim. Aston Villa dediğin kulüp Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Alman ekibi Bayern Münih'i 1-0 yenerek kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük kupasını kazandı. Bir sonraki sezonda UEFA Süper Kupası'nı Barcelona'ya yenerek kazandı.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Bir de ben şunu dile getirmek istiyorum Doğan abi, ben Fenerbahçeliyim. Bak her zaman söylüyorum, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki makasın açılmasının sebebi sence ne abi? Bu yani Galatasaray'ın çok iyi kadrolar kurmasını sadece Doğan abi. Bir, senden de bunu duymak istiyorum. 2011-2012'ye kadar hangisi daha önde giden bir kulüptü? O malum süreçten sonra bizim Galatasaray'ın bizim önümüze geçtiğini niye kimse dile getirmiyor? Eğer biz şike yaptıysak niye bizi ligden düşürmüyorlar abi? Ya da bizi şike yapmadıysak, tamam mı? Bu kaçan savcılar, efendime söyleyeyim kaçan yorumcular, kaçan bu ülkeden kaçan eski futbolcular defolup gidenler abi. Peki. Varken Fenerbahçe'nin bu geriye dönük zararları niye karşılanmıyor abi? Fenerbahçe 2010-2011'de borsa değeri 1 milyar TL'ye ulaşmış olan bir kulüp. Niye bu zararlar giderilmiyor abi? Bu,
1: bak bu ses,
0: niye
1: bu ses, bu, bir şey söyleyeceğim. Bu ses kaydını cime rahat. Hani burada konuşma. Yani bu ses kaydını
0: abi, alıp... Cime'e de atsak. Şimdi Galatasaraylı arkadaşlar sanıyor ki bunu biz sportif başarıyla diyor bu farkı açtık. Öyle bir dünya yok kardeşim. Kimse kendini kandırmasın, tamam mı? Bu ülkede neyin ne olduğunu da herkes biliyor. Herkes biliyor. Tamam son 5 sezondur Galatasaray iyi kadro kuruyor ama son 5 sezondan öncekilere bir baksınlar. Fenerbahçe'nin getirdiği topçulara bir baksınlar. Fenerbahçe'nin kaybettiği borsa değerlerine falan bir baksınlar da ondan sonra konuşsunlar. Biz Galatasaray'ı her zaman eziyorduk. Abi 20 yıl, tamam. 30 yıl galibiyet alamadığını da biliyoruz. Bizim rakibimiz falan da olamazlar abi. Eğer bu hükümet düzgün bir şekilde o süreci yönetse biz yine kayıplarımızı düzeltseydik.
1: Olayı hükümete falan bağladın. Hani biz, kendini yakarken biz, hani sen, beni de elinden tutup bırakmayıp hani sen de gel yan benimle diyerek elinden geleni yapıyorsun.
0: Abi ben yakacak bir şey değil.
1: Bu tamam arada mı? Bir şey söyleyeceğim sana. Öyle hükümet deyip arkasından oradan arkadaki güçler bunlar yapıyor falan deyip böyle kanıtlar üzerinden konuşacaksan devam et ama öyle sadece tahminler üzerinden devam edeceksek ben de biliyorum tamam böyle ya. Konuşmayı. Tamam yani bunu sadece ya. Seninle beraber anca biz kahvede falan yapabiliriz. Hani o yüzden söylüyorum hani burada yayında öyle konuşurken çok ezber gibi yapılan konuşmalar bunlar. O yüzden hani bunun cevabını senin kulübün resmi hesabından başkanın çıkıp işte medya mensuplarına karşı yapıp da böyle devam edince sen bunun arkasında dur. Ama tek başına savunucusuymuş gibi olduğunda o zaman tek taraflı bir şey oluyor. Yani böyle ben konuşayım yönetimle, sana birer saat yayın versin. Buradan devam et mesela, haklarımız diye bir program yap. Öyle devam et. Ya da biraz rahatladıysan bornoz hizmetimiz de var, hani vereyim öyle bir şey yap yani. Öyle bir rahatladın ki şu an mesela hani hamama gitsen daha, hani Doğancığım sağ olasın falan demen lazım. Yani hamama gitsen bu kadar rahatlamazdın.
0: Doğan abi. Tamam mı? Ben şunu söylemek istiyorum.
1: Sen söyledin zaten ya, senin söylemediğin bir şey kalmadı.

0: Bak senin söylemedi. Ben de sana bu fırsatı verdim. Sen konuştun zaten.
1: Ya Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yani şu radyonu olmasa ben sabah yayınlarında genellikle Emre abiyi dinliyorum.
0: Ya zaten seni arkadaşların falan dinlemezler. Bak bunları konuştuğunda yanındakiler uzaklaşır. Hani onu söyleyeyim artık. Bu konuları böyle açmaktan, keyif almaktan vazgeçin. Ya bunları biz çözemeyiz. Ama, sen de çözemezsin. Ama, bana anlattığında ben de çözemem. Ben derim ki kardeş kusura bakma benim bir işim var ya. Beni bir arasanıza. Telefon geldi deyip kaçarım yani yanından. Anladın mı?
1: Ya biliyorum. Biliyorum. Şimdi bunlar zaten normal bir şey değil de ama bunu futbolu bilen arkadaşlar da ya işte biz İşte Sportif Başar'da biz Fenerbahçe'yi geçtik.
0: Tamam abi tamam sen bundan sonra hala Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi konuş. Sen Fenerbahçe'yi konuş. Sen Fenerbahçe'yi konuş. Fenerbahçe'yi konuşan Galatasaray'la ilgilenme. Galatasaray'ı konuşan Fenerbahçelilerle de ilgilenmesinler. Siz birbirinizle ilgilendikçe zaten birilerinin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Ve o ilgilenen insanları izleyip izleyip bir yerlere getirip ondan sonra söylediklerinden rahatsız oluyorsunuz. Anladın mı? Medyada da.
1: Ben şunu söylüyorum. Hani bu makas açıldı ama bu makas sadece Sportif Başarı'yla açılmadı ama.
0: Tamam açılmadı. En iyi sensin. Tamam bitti. Vallahi açılmadı. Tamam bitti. Kapatacağım konuyu. Yapacak bir şeyim yok yani. Tamam. Yayından da öyle almak istemiyorum. Aldım seni yayından demek istemiyorum ya. Tamam. Teşekkür tamam, ederim. Teşekkür sağ olasın. Eyvallah. Peki. Yoruldum. 03:15. Fatih Tekke gibi hissettim şu an kendimi. Yani şey, bütün suçlu benim ya. Evet, üzerime alıyorum yani. Kabul ediyorum. 03:15 selamlar, hoş geldin.
2: Hoş buldum Doğan abicim, nasılsın?
0: Kötüyüm ya şu an. Biraz böyle
2: abi biz de kötü olduk.
0: Kan şekerim, kan şekerim.
2: Doğan abi diye burada kendimizi
0: işte, yırttık yani ya. İşte öyle hani üzerine açıklama yapmak istettim. Yani yayından almak istemedim öyle. Al bunu yayından falan deyip böyle Barış Ertuğ gibi şey yapmak istemedim.
2: Abi mükemmel bir sabrın, mükemmel bir yayıncı ahlakın var. Helal olsun yani.
0: Ya en iyi sensin dedim en sonunda. Arkadaşlar bak kendi etrafınızdaki arkadaşlar kaçıyordur böyle konuşmalarınızdan ya.
2: Ya abi artık onlarınki paranoya oldu ya. Hani sportif başarı yok diyor, şu yok diyor, bu yok diyor. Adam hayal dünyasında yaşıyor. Yani bu kadar geçmişe dönüp...
0: Ya ben Galatasaray'ın savunucusu değilim. Hiçbir zamanda olmam. Ben Fenerbahçe'nin de savunucusu olamam. Beşiktaş'ın da olamam Beşiktaşlı olarak. Ben Kocaeli Spor'u savunmaya çalışırım bir Anadolu takımı olarak ama 3-4 büyüklerin savunuculuğunu medya mensupları yapamaz. Yerel medyalar vardır. Onlar yapabilirler. Ankara'da, İstanbul'da yaşayan medya mensuplarına yerel medya denmez. Evet. Yerel medya dediğiniz sadece İstanbul'da en küçük yerde bir mahalle gazetesi bile çıkarsan ulusalmışsın gibi olur, anladın mı? Çünkü kitle hedef kitlen çok farklıdır. Şimdi bu...
2: Abi zaten onlar kendi ayrımcılıklarını istedikleri için o dedikleri...
0: Ya herkes istiyor. Bak bunu Galatasaray da istiyor ama burada Galatasaray'ın sportif başarısı yok denildiğinde şunu derim. Ya sen Osimhen gibi bir forvet arıyorsun. Sen belki işte Mustera gibi kaleci aradın yıllarca. Sen evet. Sanchez gibi defans aradın. Sen iyi bir orta saha aradın. Hala arıyorsun gibi şeyler söylediğimde ben Fenerbahçeli arkadaşlarımıza. Bak mantıklı olanlar kabul ediyor. Diyor ki çok yanlış transfer politikaları yaptık diyor. Ama diyor bak, şimdi ama bunu kabul etmek de önemli bir erdemliktir. Ben de Beşiktaşlı olarak diyorum ki ya kardeşim Mertens bende oynasaydı o pozisyonlarda acaba kırmızı kart görmediği pozisyonlarda bende görür müydü? Hemen görürdü diye yapıştırmak kolay. Torreira bende oynasaydı 3 hafta oynayamazdı. O da kolay ya. Olsaydı kısmıyla bakmamak lazım.
2: Yani varsayımlarla yönetilmiyor.
0: Ya çok yani. Çok öyle şey yapıyoruz yani. Ya burada oynadığımız maçlarda Galatasaray'ın kötü oynayıp da Fenerbahçe'nin derbilerde kazanamadığı bana 3 hafta söyle. Dersin ki abi hepsini sayabilirim sana tek tek. Şampiyonluk maçı gibi çıktığı Fenerbahçe'nin kazanabildiği Galatasaray maçı oldu mu? Son 4 senedir yani. Mesela. Ya sen hala Sivas'ı ya kaybetmeseydin, Samsun'a puan kaybetmeseydin, öyle olmasaydı, böyle olmasaydı kısmına geliyor işte yani.
2: Halamın bıyıkları olsaydı eniştem olurdu.
0: Ya işte öyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Yani ben burada o yüzden bazen hani telefon attı diyorum ya, bazen keşke daha önceden bilebilsem ne konuşacağını da, öyle bir özelliğim olsa.
2: Vallahi abicim ben Arnavut Köy'den Ahmet, bizim mahalle komşusu.
0: Eyvallah.
2: Abicim yanımda bir arkadaş var. İsmi Sergen. Beşiktaş'tan gelme Sergen. Baba adı Şenol, amca adı Birol. Babası geleceği görmüş olmalı ki kardeşinin adı da Orkun.
0: Vay vay vay vay.
2: Adam Beşiktaş aile
0: acayip.
2: Selam söylüyor sana.
0: Eyvallah,
2: da.
0: Aleyküm selam, sevgiler,
2: Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz. Avrupa yolunda da bu rotasyon işini ben çok saçma buluyorum. Yani bugün bir Barcelona, Atletico Madrid büyük takım olarak kendimizi görüyoruz ya. Onlar her maçı aynı kadroyla çıkabiliyordu. Bizim futbolcularımız pamuk ipliğinden mi yapıldı? Her maça çıkamıyorlar. Ben anlamıyorum. Çok saçma buluyorum bu rotasyon işini.
0: Ya çok erken başlayan Beşiktaş için bunu söyleyebilirim. Ya çok erken başladı çünkü ve sıfırdan bir kadro kurulduğu için bu kadar yükleme yapılması takımın anca böyle bir hız kazanmasını sağlayabilirdi. O yüzden ben rotasyona şurada hak veririm. İlk maçta 3-0 kazandıysan rotasyon yaparsın.
2: Ya öyle de abi, geçmişe dayanarak da bakarsak bizim Türk takımları hep böyle.
0: Öyle tabii canım. Ya ben sana sadece şunu söyleyeyim. Zagreb'e şey dedik yani, Zalgiris'e pardon şey dedik. Maç sizin, Avrupa bizim. Tamam mı? Tamam dedi, bitti olay.
2: Evet. Ya maalesef öyle oldu.
0: Evet.
2: Ya ben isterdim ki hani 3-1 rövanşında da 1-0 ben yeneyim. Puan puandır. 1-0'a da 3 puan ya da işte ülke puanları ne veriyorlarsa 5-0'a da aynısını veriyorlar. Hem ülke puanıma katkım olsun hem de takımın şey düşmesin diye yenerdim yani. Ne olur 60'tan sonra değiştir. İkinci yere farklı 11 ile çık.
0: En kötü ihtimalle yani yenilmezdim yani.
2: Yani. Diyeceklerim bu kadar abi. Allah sana sabır versin.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Seni seviyoruz. İyi yayınlar. Sağ
0: olun. Görüşmek üzere. Eksik olmayın. 23.55. Günaydın. Mutlu sabahlar.
3: Alo.
0: Merhabalar. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: 23.55'te konuşuyorum. Tanıtın kendinizi, buyurun.
3: Doğan Bey, hayırlı günler olsun. İyi yayınlar olsun.
0: Hepimize inşallah, buyursunlar.
3: Ekrem Demir ben, İstanbul'dan arıyorum. Öncelikle sana bir sorum var. Ahmet Ercanlar bu hafta yayında olmadı mı? O programdan sonra yoksa başka bir işim vardı. Siz yalnızdınız.
0: Ahmet...
3: Tahir Bey, sen, Cüdet Bey...
0: Ha, Ahmet Ercan da geç geldi. 10 dakika geç geldi yayına. Trafiğe takılmış.
3: Öyle mi, ben mi kaçırdım?
0: Evet, hani ilk 10 dakika seyretmediniz televizyon.
3: Az önceki güzel kardeşimizden önce hani seni uzun bir tuttu ya, bir meselelere girdi.
0: Hı.
3: Ona dedim ama size de benim örnek veriyorum. Tabii şahsi şeyim olmaz da ince bir sistemim var. Ne demek biliyor musun? Genelde az söyleyeyim. Galatasaray konuşur oldu mu? Hemen herkes üstünü örtme çabasına giriyor. O gün Ahmet Bey de bir şeylere dokundu. Fahir Bey sesini çıkarmadı. Naci Bey de oradan pis pis böyle şey gülüyor, böyle alaylı alaylı. Konuşamıyorlar gerçekten. O günü sen de hiç diyemedin. Naci, neden cevap vermiyorsun? Keşke şu soruyu bir sorsaydın. Senden rica etsen bir soralım.
0: Şimdi ben orada şunu söyleyeyim. Tamam, buyurun buyurun. Buyurun pardon.
3: Biliyorum. O küçük bu geldiği zaman Ali Naci Küçük dedi ki Osimhen'in büyük katkısı oldu bunun gelmesine. Adam uçaktan inerdi, mezginesin gibi muhabir arkadaşlar sordu, dedi ki tanımıyorum, gidince de tanışacağız. Ya bunu nasıl yalan edin? Deseniz ne olur yani, sorsanız niye sorulmaz bunlar hiç? Ondan sonra böyle ben Fenerbahçeliyim. Alaylı alaylı böyle pis pis bilerek, hani tabiri caizse teşbihata olmaz, böyle sırıtaraktan şey yapıyor. O gün Ahmet Bey delirdi. Ya bir cevap verin deyince, evet şurada da sen haklısın. Ve deminki arkadaşımın şeyine gelince de kimseyi de kırmayayım ama hani hiç mi Galatasaray'da tırnak ucuda el uzatılmadı? Hep mi başarılı oldu? Fenerbahçe hep mi hata yaptı?
0: İşte bunun sıkıntıları bugün şöyle yaşanıyor ya. İşte Ferhat Gündoğdu'nun Galatasaray'ı kolladığı gibi gözüküyor ya. O yüzden gitsin istenme durumuna geldi. Şimdi Fenerbahçe
3: bugün de galiba birisi söylemiş, gönderemeyiz demiş federasyon başkanımız.
0: Ya 3 yıllık ya, sözleşme imzalandığında sözleşme. 3 yıllık sözleşmesi var. Ya ilk defa bir Merkez Hakem Kurulu başkanı sözleşme imzaladı. 3 yıllık görev süresi belirledi kendine. Kabul etti yönetimleri yani.
3: Ama sistemde hani sizlerden duyduklarımız da şu, işte federasyon başkanı istifa verdiği zaman otomatikman burası da gidiyor. Yani tabii benim canım yanıyor ama ben senden şikayetçi olmuyorum. İşte burada da böyle bir tezat var.
0: Ben şöyle söyleyeyim
3: ben
0: size.
3: Doğan Bey'i, sevmiyorum ama Doğan Bey'in orada durmasına da hiçbir şekilde karışmıyorum. Böyle bir tezat yok mu?
0: Çok büyük tezat. Çok büyük tezat ya. Ya bu arada belki Merkez Hakem Kurulu Başkanı da federasyon başkanından hoşnut değil. Kim kimi yerse de şu an mücadele var. Yani öyle bir şey.
3: Değil mi yani?
0: Yani onu da bilemeyiz.
3: Akşamki Beşiktaş'ımızın hocası, ya güzel kardeşim rotasyonu bırakın ya. Barcelona'sı, Real Madrid'i gazoz kapağına da oynasa A kadroyla oynuyor. Skor aldıktan sonra rotasyonunu yapıyor. Fatih Hoca'ya da üzüldüm. Fatih Hoca da kendi kendine şimdi ilk fırsatta Fatih Hoca'nın üstüne yüklenecek taraftar Fatih istifa diye. Keşke olmasaydı. Bir akşam da oyun planı da yoktu. Biraz ona baktım ama Trabzonspor'da hiçbir şey yok. Yani en azından
0: ya ben şu an bak bir dinleyici diyor ki arkadaşlar diyor Pamukeller cebe, Ferhat Gündoğdu'nun tazminatı ödeyelim desem Türkiye'de toplanmadık paranın haddi hesabı olmaz diyor. İnanılmaz para toplanır.
3: Vallahi toplanır. Evet. Ben şahsen telefonum orada. Deyin ki 1000 lira yatıracaksın yatırayım. Kayıt alabilirsin.
0: Gider. Söz bu arada yayındaki o geçen hafta yapılan tartışma inanılmaz bir geri dönüş aldı. Ahmet Ercanların Tahir Kum'a yapmış olduğu sitem. Sesini çıkartmıyorsun bazı konularda diye. Ben orada benim devreye girmemem de eleştirildi. Şundan dolayı ben araya giremem. Ben orada şu soruyu zaten sormanın bir anlamı yok. Ahmet Ercanlar sordu. Tahir abi niye konuşamıyorsun dediğinde Tahir Kum'a döndüm ben.
3: Korkuyorlar.
0: Bir şey söyleyecek misin dedim. Konu dedi ki söylemeyeceğim dedi ve konu kapandı. O yüzden burada ne oluyor biliyor musunuz? Tahir Kum bunun cevabını vermeyince Ahmet Ercanlar'ın her söylediği doğru oluyor.
3: İşte burada şuna geleceğim. İsim olarak özür diliyorum Doğan kardeşim. Mesela bizi de var. Ben Fenerbahçeliyim. Serhat Akın bizi eleştiriyor. Ümit Özat eski futbolcu bizi eleştiriyor ama ben ne bir Evren Turhan'dan, ne bir Gökhan Dinç'ten, ne bir Nevzat Dindar'dan, ne bir Haluk Yürekli'den, ne bir Yakup Çınar'dan Galatasaray eleştirilerini görmedim. Çünkü nasıl bir şey? Ama hep Fenerbahçe eleştiriyorlar. Bunlar Galatasaray muhabirler ama Galatasaray ağzından çıkmıyor. Nasıl bir korkudur? Yani nasıl bir korku salınmıştır da bunlar bir kelime edemiyor Galatasaray'a da. Hep Fenerbahçe'yi eleştiriyorlar. Burada bizim tabii taraftar olarak bizim de zorumuza giden bu. Yoksa yolda duran Galatasaray taraftar biz narin gidip adamın gırtlağını sıkacak değil mi? Biz taraftar az önce dedin ya seninle kahvede ancak konuşabiliriz bu meseleleri. Bunun gibi bir şey. Biz de tribünde işte atışız ama sosyal medyayla kişilerin çoğunluğa ulaşan yayınlarda insanın zoruna gidiyor. Hakarete varan içerikler oluyor. Keşke olmasa. Mesela Gökhan Dinç Galatasaray'ı eleştirsene kardeşim bir de Allah razı olsun ya. Neyden korkuyorsun? Ağzından sal yakarak eleştiriyor Fenerbahçe'yi. Yani zoruma gidiyor benim de. Hı-hı. Ben Fenerbahçe'li olarak.
0: Peki.
3: Bugün bana da senin az önce bahsettiğin gibi yasal bir işten çıksa hiç Fenerbahçe kulübünden kimsenin de umurumda olmam. O da ayrı bir kelime.
0: Olmaz. Onu da söyleyeyim yani. Olmadı da bu zamana.
3: Sana hayırlı yayınlar
0: ben teşekkür ediyorum.
3: Bana da
0: sağ olun.
3: Süre verdiğiniz için teşekkür ettim.
0: Eksik güzel olmayın. Sağ olun. Siz aradığınız için ben teşekkür ederim. Birilerini
3: kırdıysam da özür dilerim onlardan da.
0: Evet, onları hayırlı bilmem ama olsun. Beni kırmadınız. Sağ olun. 39-10 sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
4: Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar.
0: Hoş geldiniz. Buyursunlar.
4: Doğan Bey iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Yaşar Galatasaray taraftarıyım. Geçen hafta ya da ondan önceki hafta bir sohbetimiz olmuştu sizde. Hani zengin fakir zengin varlıklı.
0: Eyvallah. Farklı, evet tamam.
4: Evet. Şimdi kurallar iki takıma da hayırlı olsun.
0: Hı hı.
4: Yani bu seviyede oynayacaksan artık yani şu gelseydi bu gitseydi olmazdı yani. Tamam da bizim kura herkese söyle biraz daha zor. Ama Atletico ile Liverpool eski gücünde değil. Yani eski Atletico ile eski Liverpool değil.
0: Güzel mesajlar.
4: Hani öyle demişlerdi ya.
0: Evet.
4: Öyle demişlerdi ya geçen gün. Biz o Atletico ile Liverpool'dan 4 puan aldık.
0: Hı-hı.
4: Ben çok sevindim. Yani görece daha güçsüz. Hani bir mesela PSG'yi çekmediler. Bayern Münih ya da Real Madrid çekmediler. Görece. Hani görece diyorum. Güçsüz demiyorum. Ben şeye çok hani birkaç şey söyleyeceğim hızlı söyleyeceğim müsaade ederseniz. Hani herkes şey yapıyor ya yani biz de siz de sen de işte herkes işte alıyorlar şundan 3 puan bundan 2 puan bundan 5 puan bundan 8 puan falan. Yani bunu neye göre yapıyorlar tahmin ediyorlar ben inanın anlayamıyorum.
0: Ya hani, burası bak şimdi mesaj okuyordum siz konuşurken böyle dinleyicilerimiz diyor ki ya bu kıyaslama neden yapılır? Burası Şampiyonlar Ligi. Orada şampiyonlar ve şampiyon olamayan en iyi adaylar var zaten. Yani her maç zor olacak. O yüzden dün Trabzonspor'un hali ortada. Hiç mi ders almıyoruz bazı şeylerden? Takım anlamında ne kadar ya üstün olsan da. Bu kadar sonuçlar karşımıza çıkıyor yani.
4: Yani Trabzon'un arkadaşlar kızmasın ama yani hiç varlık gösteremedi. Ben yani inan yani ben beklemiyordum bu kadar. Yani bu kadar izleyeceğim.
0: Ben tamam, inanın kazanacağını düşünüyordum. Kesin
4: ya ben yani mi? Ben de hani ya elense bile kafa kafaya bir tur diye düşünüyordum. Ben yani bu derece kimse beklemiyordu yani. Şey diyecektim. Şimdi hani yani diyorlar ya işte ondan 3 puan bundan 5 puan. Bunu neye göre yapıyorlar? Neye göre tahmin ediyorlar? Hani Galatasaray'ı anlarım. Hani mesela Galatasaray geçen sene 10 mu 11 puan mı topladı? Hı hı. Hani bir Galatasaray taraftarı ya da bir Galatasaray yayıncısı, gazetecisi vesairesi yapabilir. Hani çünkü elinde done var. Ney? İşte geçen sene yaptı. Kadroda dağılmadı. Mesela şöyle bir şey olsaydı. Geçen sene kadrodan öyle diyorsunuz ama geçen sene kadrodan 4 tane adam sattınız. Misal. Şimdi böyle bir şey de yok. Kadro aynı. Beğensek de beğenmesek de 2 takviye yapıldı. 2-3 tane takviye daha yapılacak vesaire vesaire. Hani bir az da olsa sağlıklı olur mu, doğru olur mu, olmaz mı, o başka bir tartışma ama bir done var. Hani Galatasaray'ı puanlarken. Şimdi ben fenerli arkadaşlar kızmasın da şimdi neye göre? Hani neye göre 10'a 3, 10'a 5? Hani 2 tanelik maç oynamışsın. Oynadığın futbol önünde hani şey yani neye göre yapılıyor ben onu anlayamıyorum. Yani Atletico Madrid'e 1 puan, içeride Liverpool'a 3 puan, işte vesaire 3 puan neye göre yapılıyor ben onu inanın şaşkınlıkla izliyorum. Ben geçen hafta muhabbetimizde şeyde yarım kalmıştı yönetime söyleyeceğimiz. Yani hatırlarsanız şey demiştim. Yani Galatasaray taraftarını, Galatasaray yönetimi başkanı çok iyi tanıyor olması lazım demiştik. Hatta hatırlarsanız bir de gitmez sana muhtacın tezahüratını hiçbir güç yaptıramaz demiştik. Ve şöyle virgül koymuştuk, o virgülden devam edeyim. Sakın ha başkan demiştik. Hı hı. Bakın yani dinler mi dinlemez mi, kulağına gider mi gitmez mi ama bütün Galatasaray taraftarında bu var. Gelmemek üzere gidersiniz başkan. Ama gelmemek üzere gidersiniz. Yani 5. otelini açabilirsin. Ne bileyim diğer yönetici 2652. Simit Sarayı'nı açabilirsin. Git işlerinize yoğunlaşın. Böyle bir programsızlık, böyle bir plansızlık olamaz.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Şimdi ilk maç ne zaman? 8 mi? Değil mi? 7 mi? 8 mi?
0: 8-10 Eylül arası.
4: Yani ne kadar, ne kaldı? Şurada 10 gün. Bu akşam 4 tane transfer yapsa, yani bu akşam gelse, farz edelim.
0: İlk 2 maça yetişmez.
4: Efendim?
0: İlk 2 maça yetişmez. İkinci maça belki Ekim'de o da çünkü. 13-14 Ekim'de.
4: Ya Doğan Bey, yani yetişmeyi bırak. Ya bu adamların hazırlanması, bu adamlar hazır gelecek mi? Bu adamların takıma motivasyonu. Ya geçen sene 130 milyon para harcadın. 55 milyon Şampiyonlar Ligi'nden aldın. Bu sene şampiyon oldun. 30 aldın. 85'ini çıkarttın zaten. Ben şunu anlayamıyorum. Bu hataları bu yöneticiler, başkanların firmalarında birisi yapıyor mu ya? Yani yapıyor mu? Yani sayın başkanın CEO'su var mı, CEO'su bilmiyorum. Ya da sayın Kavukçu'nun CEO'su var mı bilmiyorum. İnanın bu hataların %1'ini yapsa kapının önüne koyar. Kapının önüne koyar. Yanılıyor mu? İşte 6-7-8 senelik, kaç senelikse Ali Koç yönetiminin hatalarını Koç yönetiminde bir tane CEO yapsa anında kapının önüne koyar. Ama şey yani burada suçlu yine biziz, taraftar. Anlatabiliyor muyum? Yani ben hep diyorum Galatasaray taraftarı olduğuna yani herkes neden mi gurur diyorum ama hani bunu yanlış anlıyorlar. Ayarlattığında biz farklıyız, biz farklıyız dediğinde kulübünün yöneticilerinin başkanın üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanan tek taraftar biziz. Hani geçen de söylemiştim ya biz Fatih'leri mi gönderdik ya, daha ötesi yok. Yani daha ötesi yok yani, anlatabiliyor muyum? Yani bizim hep diyorum ilk göz ağrımız, canımız, ciğerimiz ama biz gönderdik. Sayın Başkan'a geçen konuşmada söylemiştim. Yani bir önce rahmetli Mustafa Başkan'a nasıl seçim kaybettiğini hatırlaması lazım. Yani orada o, çünkü taraftarıyla ne derler, kulüp üyelerinin, hani oy atan kulüp üyelerinin arasındaki koordinasyon en iyi takım Galatasaray'dır.
0: Çünkü herkes kulüp üyesi olamaz. Çünkü herkes kulüp üyesi olamaz Galatasaray'da. Herkes Fenerbahçe'de parasını veren, referansını bulan.
4: Mesela Fenerbahçe taraftarı doğru bir talepte bulunur. X başkanına, X yöneticisine gitti.
0: Bu arada Galatasaray'da olduğu gibi de her divan kurulunda o kadar net eleştiri kimse yapamaz. O da enteresan bir konudur. Ben bu zamana kadar böyle hani susturulan ama her şeyi de çatır çatır söyleyen divan kurulu deyince, mesela genel kurulda çok daha farklı olabiliyor. Ben mesela şunu da yaşadım. Ya bir genel kurul üyesi çıkıp Ali Koç'a, hani Koç ailesinin bir ferdine ve Fenerbahçe başkanına her şey para değil diye sorabiliyor mesela. Ben şaşırmıştım yani, hani Ali Koç'a bu söylenmez yani. Hani Beşiktaş'ta da genel kurulda şöyle bir anons gelebiliyor: gerçek Beşiktaşlılar kalsın, bundan sonra böyle devam edelim, diğerleri çıksın falan diyebiliyor. O kadar çok toplanmış ki içeriye başkanlar tarafından genel kurul. Galatasaray'da öyle bir şey yok. Hani aday olabilmek için, üye olabilmek için referansın referansı, işte Galatasaray Lisesi mezunu bilmem nesi falan efendim, bir sürü şey gerekiyor. Para da yetmiyor yani. O yüzden sistem öyle yani ilerlemeli.
4: Mesela, yıllarca mesela rahmetli Seba'ya Beşiktaş taraftarının kampanyalarını hatırlarsınız değil mi? Kaç sene sürdü? Gidişi kaç sene sürdü?
0: Ya.
4: Bizde öyle bir şey olmaz. Bizde taraftar tepkisini koyduğu zaman bir yönetime ya da başkana, yöneticiye, hemen anında ilk seçimde şeye yansır. Ne derler? Kongreye yansır. O, yani o yatan üyelere yansır, anında yansır.
0: Ya biz gücün yanındayız, öyle şeyin yanında değiliz, ismin yanındayız yani. Kulüplerin yanında olan insanlar çok nadir. Kulüplerin düşüren taraftarlardan başkası değildir. Yöneticiler, başkanlar öyle kolay kolay öyle kulübün aşkıyla falan gelmiş insanlar değiller. Yani kandırmayalım birbirimizi.
4: Tabii ben mesela bir şey demişimdir. Şimdi toplumları ileriye taşıyan yöneticiler değildir. İnsanlık tarihinde hiçbir zaman böyle olmamıştır. Toplumları ileri toplum taşır. Ya toplumun kendisi toplumu ileri taşır.
0: Ya çünkü o yöneticiyi seçecek olan kişi zaten toplumdur. Herkes hak ettiğini
4: yani
0: yaşar.
4: Yöneticiye bırakırsan bu hangi, yani siyasette de böyledir, yerelde de böyledir, her şeyde böyledir. Yöneticiye bırakırsan ki, yani çünkü orada yönetim demek para demek, çıkar demek, vesaire demek, şu demek, bu demek. Bir sürü bir şeyler döner. Yani yönetim.
0: Peki sosyoloji, sosyolog gibi olduk hep beraber. Hani konuyu oraya döndürdük. İş hayatı ve aynı zamanda yöneticilik yani, diye yeni bir derse başlıyormuş gibi. Zaman da bittiği için ben son telefon diye bir tane daha alayım istiyorum.
4: Gendüzü'yle Greenwood galiba 4 maç ceza almış.
0: Açıklanmış mı, netleşti mi? Ben de baktım deminden beri ama.
4: Yok, şaka yapıyorum ama böyle bir şey olabilir mi ya? Ya olabilir mi? Ya sen turu geçmişsin. Yani geçmişsin. Yani farz dedim. Hani ben ironi yapıyorum. Yani hı-hı, ama farz dedim oldu. Yani takımın en önemli iki adamı. Ama burada şu, hani bir laf vardır ya, imam cemaat ilişkisi. Hı-hı. Bu insanları bu hale hangi iklim getiriyor? Bu soru sorulması lazım. Ya yenmişsin, turu geçmişsin. 8 maç inanılmaz vitrin maçı yapacaksın. Yani gerçi bilmiyorum, öyle bir söylenti var mı yok mu, ben inanın şu anda öyle salladım. Ama farz edelim 2 maç ceza aldı ya. O 2 maçta çok önemli maça denk geldi. İçer maç aldı.
0: Doğru.
4: Ne olacak?
0: Yani nasıl bakmak olacak lazım. Ya ben de bazen böyle çok şey bilmek de istemiyorum. Hani bugün cahil olup dünyanın rengine kanasım var dediğim. Böyle gerçekten Neşet Ertaş şarkısı gibi öyle bir hayatım, hayat istiyorum bazen de. Bugün cahil olup dünyanın rengine kanmak istiyorum mesela ben de. Aman boş ver falan demek istiyorum yani.
6: Nasılsınız? Her bağlanında aynı şeyi söylüyorsunuz.
0: Ama bir şey söyleyeceğim, ama öyle bir ses tonum var ki ben de bu işi yapan biri olarak söylüyorum. Çünkü duyduğumu yapmak durumunda hissediyorum kendimi bir filmde. Bana bir rol yazılıyor. Adamın sesini duyuyorum. Ona yakın konuşmaya çalışıyorum ya. Sen de bir şey söyleyince merhabalar deyince ben de hemen merhabalar diyesim geliyor hemen. O sesi de alıyorum aşağıya seninle konuşurken.
6: Yani ben de sizin seslendirmeleri reklamlarda falan duyunca aynısını yaşıyorum.
0: Eksik olmayın sağ olun.
6: Şöyle kısaca söyleyeyim çünkü zaman az kaldığını farkındayım. 12'de bitiriyorsunuz herhalde. Şimdi öncelikle bir Beşiktaş taraftarıyım ve geçen hafta Alanyaspor maçından sonra yaşananlarla ilgili fikirlerimi söylemek istiyorum. Birincisi, ertesi gün Beşiktaş taraftarının maç anından itibaren gösterdiği yoğun tepkinin bazı dinamikleri harekete geçirdiğini gördüm. Beşiktaş sosyal medyasının aslında uyuyan bir hücre olduğunu ve belli bir dönem yönetimlerin Beşiktaş'ın hakkını savunmadığı an itibariyle devreye girme gerekliliğini hissettiğini gördüm. Ve yönetim erklerini harekete geçiren bir kitle oldu. Bu yüzden Beşiktaş'ta zaman, sosyal medyada zaman geçiren Beşiktaş taraftarlarının bunun peşini bırakmaması gerektiğini ve bu bütünlükte hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendimce böyle bir çağrı yapayım. Ertesi gün şunları yaşadık. Kanal Karaman'ın MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklama yaptığını söyleyerek Libero kanalında, dijital platformda bu pozisyonun VAR'ın kontrolünde olmadığını ve yoruma açık turuncu bir pozisyon olduğunu söyledi. Sonrasında Anthony Taylor'ın yaptığı açıklama ve İFAB kurallarında ikili mücadelede top yokken, yani topsuz oyun anında yüze yapılan her müdahaleye VAR'ın girebileceğini gördük. Birincisi, MHK Başkanı bu kadar bilgisiz ve yetersizken o koltukta durmaması gerektiğini ispatını yapmış oldu. İkincisi, Taner Karaman'ın bir basın mensubu olarak Libero kanalı üzerinden, o dijital platform üzerinden özür dileyerek teklif yayınlaması gerektiğini doğurdu. İkincisi, Beşiktaş'ın maçında yüze atılan tokatımsı yumruğun ya da yumruk sunumsu tokatın karşılığının kırmızı kart olduğunu açık bir şekilde söyleyemeyen Ali Naci Küçük'ün geçen iki sene boyunca Davinson Sanchez'in, Barış Alper'in, Sane'nin, Osman'in görmesi gereken 7 tane kırmızı kartın olduğu Beşiktaş Galatasaray derbilerinden hiç bahsetmeyip topsuz alanda ilk dirseği Barış Alper'in attığı pozisyonda Immobile örneğini kendi taraftarlarına hatırlatarak sosyal medyada bir argüman geliştirmek istemesinin, toplamının bu yoğun tepkinin karşısında başka bir tepki olmasını ve bu hataların yapılıyor olduğunun, bunların normal olduğunun, bunların hakem hatası ve yetersizliği olduğunu kitleler tarafından algılanmasını sağlamak olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş tarafları bu yüzden kesinlikle geri adım atmamalı. Ve Sayın Serdar Adalı son derece net bir şekilde seçilmiş bir kişinin altında çalışan, atanmış bir kişi için olması gereken otoritesini kullanamadığını ve bu atanmış kişinin başka bir güç tarafından orada tutulduğunu net bir şekilde söyleyip durumu Türkiye'yi yöneten ve en son erk olan Sayın Cumhurbaşkanı'na ileteceğini ve onun çözmesi gerektiğini son derece net söylemiştim. Konu buraya gitmemesi için kendisine delikanlı sıfatını uygun gören Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu sıfata uygun hareket ederek olması gereken otoritesini MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu üzerinde uygulaması gerektiğini ve toplum vicdanını rahatlatması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü adalet toplum vicdanını rahatlatmak üzerine kuruldu bir mekanizma.
0: Çok şey bekliyorsun bu arada. Ben sana söyleyeyim yani. Çok daha beklersin gibi de söyleyebilirim. Çok beklersin.
6: Bakalım. Bakalım.
0: Ama şey konusu çok iyiydi. Yani hani konu saat de uzadı. Ayrı konu da öyle bir kredimiz de var. Hani Cihan'dan çalabilecek kadar. Ama şunu söylemek istiyorum. Bir uyuyan hücre gibi Beşiktaş taraftarının tribünde ve aynı zamanda sosyal medyada olduğunu kabul edebilirim. Ama şey konusuna katılmıyorum. Beşiktaş'tan yıllarca ekmek yediniz diyerek işte Ali Gültükenleri, Güntekin Onayları, onları da göreve çağıran bazı paylaşımlar yapıldı. Dikkat ettiniz mi?
6: Evet.
0: Mesela Beşiktaş hani onların gücüne mi ihtiyaç duyuyor? Yani onlarla mı daha güçlü olacak? Onların gücünü zaten zamanında kullandı. Örnek veriyorum, işte Beşiktaş mı Güntekin'in ekmeğini yemiştir? Güntekin mi Beşiktaş'ın ekmeğini yemiştir daha çok? Mesela örnek veriyorum ya. Hani ihtiyaç duyulan şeyler bence onlar olmamalı. Yani bir yönetim olmalı ki, öyle bir yönetim olmak, kimseye ihtiyaç duymamalıyız. Beşiktaş'ın öyle bir taraftar gücü olmalı ki kimseye ihtiyaç duymamalıyız, anladın mı?
6: Doğru. Aslında burada taraftarın gösterdiği tepkinin nedenini söyleyeyim.
0: Herkes bizle beraber olsun arkadaşlar, birlik olalım falan dedin de ya bak, onlar zaten sen çağırınca gelen insandan hayır gelmez. Sen çağırmadan yanında olan insan, seni destekleyen insan zaten bunun mücadelesi için hazırdır, kenarda bekliyordur zaten.
6: Evet, orada taraftarın tepkisinin nedenini söyleyeyim size. Çünkü biz space yayınları da yapıyoruz. Ve orada birçok tepkinin nedenini anlayabildiğimi düşünüyorum. O yüzden açıklayayım size. Buradaki tepki

0: Nedeni şu, Beşiktaş'ın efsanesi olarak anılan kişilerin sahada çok net bir adaletsizlik varken ve art niyetli olduğu herkes tarafından düşünülen bir hakem yönetiminden sonra maçı teknik olarak okuma gibi bir hatanın içerisine girdiklerinde mevcutta yapılan bu bence art niyetli olan hatanın meşrulaşmasına neden olduğundan dolayı insanlar onlara kırılıyor ve onlardan
1: doğru,
0: bir tepki
1: hak ediyor. Veriyorum ama ben yayıncı kuruluşta görev alan yorumcunun diğer spor kanallarındaki kadar rahat yayın yapabilmesini doğru bulmuyorum.
0: Ya oradaki sorumluluk açısı,
1: o sorumluluk daha
0: olabilir.
1: Farklı çünkü.
0: O zaman bunun aynısını önümüzdeki sezon yani bu sezon boyunca olacak olayların ya da yani muhtemel çünkü bunları yaşayacağımız yaşamamızın muhtemel olduğu bu ve benzeri maçlardan sonra aynı tavırda olmalarını bekliyorum.
1: Evet hiçbir inşallah şekilde, bakalım olacaklar mı? İşte o zaman sorgulayabilirim. Evet. O zaman sorgulayabilirim.
0: Aynen öyle. Evet. O günü bekleyeceğiz o zaman.
1: Peki.
0: Böyle. Çok uzattık.
1: Bu arada estağfurullah Fatih Tekke'nin Trabzon'daki görevinden istifa ettiği dün ilk defa televizyonda daha yönetime sunmamıştı. Bunun kabul edip edilmediğini bilmiyorum ama 18 aylık bir görev süresi vardı. Sonuçtan sorumlu olan benim demişti. Bunu spor kanallara veriyor açıklıyor ama kabul görecek mi sizce? Onu sorayım size.
0: Yani bence görmemesi lazım. Bence futbol camiasının Fatih Tekke Trabzon'dan önce.
1: Görürse yerine gelebilecek ilk isim aklınıza kim geliyor?
0: Trabzon için hiç düşünmedim gerçekten.
1: Abdullah Avcı veya Şenol Güneş desem ikisinden bir hangisi daha sıcak geldi?
0: Şenol Güneş artık bence gelmez bundan sonra.
1: Öyle mi zannediyorsunuz?
0: Abdullah Avcı'ya dönerler mi ama kim gelirse gelsin. Ben şu andan itibaren gelecek herkesin Salah gibi bir markanın altında.
1: Mesela sizce Dünya Kupası üçüncüsü olmuş bir teknik adam mı daha kariyerlidir Salah'ın gözünde, Abdullah Avcı gibi bir teknik adam mı?
0: Yani Şenol Güneş
1: oradan oraya bakılır mı?
0: Güneş, daha
1: oradan daha oraya bakılır bence.
0: Daha kariyerlidir. Şenol Güneş'in ağırlığı daha farklı olur ve bu tarz yıldızları yönetebilme kabiliyetini geçen yıllarda biz Beşiktaş'tan da biliyoruz. Ama son dönemde yaşadığı başarısızlıktan dolayı camia içerisinde kabul görülmüyor kendi camiaları açısından.
1: Tartışılır.
0: Görmedim mi? Orası da soru işareti var. Ama ilk başta gelebilecek olan Trabzon camiasının aslında gelen kişi Şenol Güneş'tir tabii.
1: Peki.
0: Yani bu kadroyu da yönetebilecek olan kişi anlamında da söylüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Pazartesi günü kısmetse saatler onu gösterdiğinde birlikte olalım. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Taraftar Kulübü sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programı açalım. Yani reklamlar o kadar kısa ki az kalsın Doğan Öncel kalkmadan koltuğa oturuyordum. Ya söylem yanlış anlaşılmasın ya. O kadar hızlı yer değişimi yaptık ki ben de böyle biraz fonda sizi bekletmek durumunda kaldım. Nasılsınız? Var mı bir problem, bir sıkıntı? 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, tabii Şampiyonlar Ligi kuralları dün akşam saat 19'da çekildi. Ona değineceğiz ama temsilcilerimizin de, yani hem Trabzon'un hem Trabzonspor'un hem de Beşiktaş'ın dün akşam karşılaşmaları vardı. Yani Beşiktaş için çok fazla bir şey söyleyebilir miyiz? Zaten hani 3-0'ın revanşında 1-0 mağlup oldu. Yani sanki burada hocanın gol için birkaç tane kısa yol üretmesi lazım gibi duruyor. Mesela burada iyi pas yapıp rakibi 30 metreye kapatıp dönen topları aldığında bile hani rakip defans yerinde oluyor. Hani bakıyorsun Vlahovic dahil, Vlahovic'i bile ekliyorum, birebir de çok böyle adam geçebilecek forvetler değil zaten Vlahovic'i, yıllardır biliyoruz. Alacaksın Vlahovic'e, diyeceksin ki al kardeşim bu son top, hani son vuruşu onlara sunman gerekiyor çoğu zaman. Hani savunma da böyle bir tık problemli gibi geldi bana, hani Jalo dün hiç konsantre değildi maça. Bir tık böyle üretim yolunu açmalı gibi gözüküyor Beşiktaş. Zor atınca da zor kazanırsın ki dün de kaybetti Beşiktaş. Hani sezonun en kötü Beşiktaş'ı mıydı? Bir tık öyleydi ama çıkan kadroya bakınca da pek şaşırtıcı değil ya. Trossard yok, Orkun yok, sağ kanatta Çerni var. Stoper tandemin kötü, temposuz ve yorgun gözüken bir Beşiktaş vardı. Bir de İtalyan hoca herhalde Kartal Kayra'yı maça atarak, hani Kartal'ın da herhalde tek iyi yönü Beşiktaşlar için ilk ismi falan diye mi? Kötü bir espri tamam ama yani ya bu çocukcağızdan da hiç böyle olacak gibi durmuyor. Kartal'ın halini göstererek işte yönetime, Serdal Bey'e, Daltaban Bey'e işte bakın kardeşim, hani orta alana transfer ihtiyacımız var dedirtmiştir bunu, bence gözler önüne sermiştir. Orkun olmadan adeta Beşiktaş böyle pozisyon kabızlığı çekiyor diyebilirim. Yani rakip takımın Zalgiris'in hocası basın toplantısında adam ağlayacaktı neredeyse. Beşiktaş'ı mı yendin? Allah'ım Beşiktaş'ı yendiğimize inanamıyorum falan diye adam böyle kahar oldu. Hani şok içindeydi, nasıl yendik şeklinde bir basın toplantısı yaptı. Tabii ki hani bu mağlubiyetten dolayı eleştiriyi bence çok abartmaya gerek yok. Öyle Beşiktaşlar için öldük bittik bir durumu da yok ama yani bu takımın böyle geri dörtlüsü sanki böyle komple yetersiz gibi. Hani sadece Murillo iyi ama hani o da arada böyle boş vermiş gibi oynuyor. Emirhan ya da Jalo'dan yani en azından birini yedek yapacak iyi seviyede bir stoper lazım gibi duruyor Beşiktaş'a. Hatta böyle ikisini de yedek yapacaksın ki üst seviyeye ulaşacaksın ama bu etapta sanki böyle biraz zor gibi duruyor, manasız gibi gözüküyor. Oraya böyle gerçekten şef bir stoper lazım. Hı? Akbado mu? Yok, değil Akbado. Şef bir stoper değil. Otara var. Otara gerçekten şu performansıyla, ona gelecektim, bu çocuğu nasıl unuttum diye. Sadece bence Rıdvan'ın yediği olur arkadaşlar. Hiç ikili mücadeleye girmiyor. Çalım denemeleri başarısız. Hiç böyle son çizgiye inip orta açmıyor. Zalgiris maçında bir dedim şu şey var. Opta verilerinden ziyade Comprizinator verileri var. Tarkan abi bana yolluyor. Tarkan Batgün, Comprizinator Türkiye. Onlar da böyle karşılaştırmalar yapıyorlar. 20 kere topla buluşmuş, 23 kez top kaybetmiş. Bana bu istatistiği açıklayacak bir dinleyicimiz var mı? 20 kere topla buluşup nasıl 23 kez top kaybediyor hiç anlamadım. Ya Beşiktaş'a maliyeti bu adamın 8 milyon euro bonservis bedeli ve yaklaşık 2,5 milyon bandında bir yıllık maaşı var. Artı 4 yıllık kontratı var. Ya yaydığında kaç oluyor? 17-18 milyon euroya falan tekabül ediyor. Mesela Beşiktaş Otara'yı almasaydı ne kaybederdi? Bence çok bir şey kaybetmezdi diye düşünüyorum. Bu menajerler şey mi yapıyor acaba? Şimdi çocuğu açıyorsun Transfermarkt'tan verilerine falan. İyi çocuk, tamam mı? Fransa etiketi falan var. Milli takım etiketi var. İşte U18'den U21'e kadar 15 kez falan böyle Fransa altı milli yaş milli formalarını giymiş. Yani bu detaylara falan bakınca o diyorsun muazzam. Ama böyle biraz araştırınca maçların çoğunda sonradan oyuna girmiş. Efendime söyleyeyim hazırlık karşılaşmalarında oynamış. Bakıyorsun bunlardan ibaret olduğunu görüyorsun. Herhalde menajer sunumunda dosyalarında Fransa genç milli takımın sol beki etiketi altında
parlatıldı. Bu şekilde mi Beşiktaş satıldı bilmiyorum ama o tara hiç öyle 8 milyon falan, ay böyle 2,5 milyon maaş vereyim, hiç o tarz bir oyuncu değil. Yeni sakatlıktan çıktı. Acaba onun korkusuyla mı böyle oynuyor onu da bilmiyorum. Hani ben böyle bir iki maçta da oyuncuyu da gömmek de istemiyorum ama önceki maçta da ya dedim herhalde adam alışamadı, adaptasyon problemi var falan, ama dün bu kesin kanıya vardım. Yok. Hayırlı cumalar demiş. Efsane geldi. Şampiyonlar Ligi'nin baba takımı yerini aldı demiş İlto Güler. Vallahi İlto güzel oldu. Değiniriz Fransa'ya da, şeye de döneriz, Trabzon'a da döneriz. Çünkü Fatih Hoca'nın istifası falan var ama mesajlar genelde gördüğüm kadarıyla Şampiyonlar Ligi ağırlıklı oluyor. Cihan kolay gelsin, hayırlı cumalar. Koltuk soğumadan oturdun yani demiş. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Hiçbir şey yapamazlar, üzgünüm demiş. Vallahi Doğan abi de bir hayli ısıtmış. Böyle toplu taşımada falan. Benim arkadaşımın bir huyu vardı mesela. Biri kalkınca oturmuyordu ya, bunun sıcağından bana hastalık geçer diye. Öyle bir şey var mı? Doğan Öncül. Doğan Öncül'ün bir hastalığı falan varsa bize geçmesin, bilmiyorum. Evet, Şampiyonlar Ligi kuralları çekildi. Yani Türkiye adına en güzel tarafı yıllar sonra iki takımın birden aynı sahnede olacak olması herhalde. Galatasaray'ın Barcelona'yı ağırlayıp Paris Saint Germain deplasmanına gidecek olması herhalde böyle kurayı izlerken insanın yüzündeki gülümsemeyi biraz erken sildi. Benim hoşuma gitti. Ben böyle büyük takımlarla eşleşmeyi daha çok istiyorum bu arada, öyle söyleyeyim. Mesela diğer taraftan Aston Villa ve Sporting de ilk bakışta yazıldığı kadar kolay rakipler değil. Hani Fenerbahçe'nin hani görece daha dengeli görünse de, şimdi hani karşılaşma yapıyoruz ya, Fenerbahçe'ninki daha kolay falan öyle söyleniyor. Ama orada da mesela Liverpool, Atletico, Roma, Aston Villa, Villarreal, orada da yani kolay kolay... Kolay demek böyle biraz şey olur yani, kazanmak zor olur orada, böyle iyimserlik olur yani, cümle aklıma gelmedi. Oh, buldum. Yeni formatta hani mesele büyük takımlardan mucize puan çıkarmaktan çok işte Slavia gibi, LAS gibi, AEK gibi böyle görece puan alabileceğin maçlardan puan alabilmen lazım. Bunlardan da sıkıntı yaşamazsan problem olmuyor. İşte geçen sene Galatasaray'ın çantada keklik dediği Union Saint-Gilloa'dan puan çıkaramaması, Monaco'dan puan çıkaramaması, oradan dönüp Atletico'dan bir puan alması, Liverpool'dan 3 puan alması biraz ilginç şeylerdi. Evet, yani şimdi biraz Galatasaray'dan başladım, Fenerbahçe'ye de geleceğim. Hani Paris ve Barça'ya bakıyorsun. Ya yani adamların zaten hepimiz biliyoruz arkadaşlar, oynadıkları futbol dünyadan ayrı bir futbol ve bize çok ters gelen bir oyunları var. Birisi topu aldığında vermiyor Barcelona. Diğeri de topu aldığında 3 saniyede gol atıyor. Gerçi o da istediğinde topu vermiyor. Ona da şey yapmayayım, hani orada Neves var, Vitinha'lar var, Ruiz'ler var. Yani topun sahibi gibi oynayan oyuncular var baktığında. Mesela her iki takıma karşı topu kazandığında böyle 5 saniye içinde falan organize olup hemen atağa çıkman lazım. Öyle bir takım bunlar, muazzam takımlar. Bakalım neler olacak. Evet, Galatasaray için böyle talihsiz mi? Talihsiz bir kura oldu ama bunlar gelecekti. Yani sonuçta yapacak bir şey yok. İlk torbadaki her takım zaten zor. Ama mesela oyunu en kuvvetli iki takım kim deseler, hani Paris Saint Germain veya Barcelona dersin. İkinci torbada da yine keza Aston Villa. Orada bir Emery faktörü var. Bu turnuvaları daima iyi oynayan bir takım. Yine Sporting deplasmanı da biraz böyle tuzu biberi oldu. Hani iç sahada oynayacağı Barcelona maçı hariç, işte orada Aston Villa, Feyenoord, Stuttgart, iç sahadakilerden bahsediyorum. Bunların hepsini kazanmak zorunda. Deplasmanda da böyle bir iki puan koparıp ilk 24'e ancak kalabilir diye düşünüyorum. Yine Barcelona'nın İstanbul'a gelecek olması. Bir de şey var, yani Barcelona ile mesela ne zaman eşleşeceksin? Bu da çok önemli. Adam gider 7'de 7 yapar. O daha belli değil şu an için. Ben görüyorum şimdi. Gider Barça 7'de 7 yapar. Garantiler. O zaman eşleşirsin. Bu güzel olabilir. Bu sefer kazanma şansın daha artabilir. Bu da önemli. Bunların da belli olduktan sonra daha böyle kafamızda nasıl şekilleneceğini anlayabiliriz. Onun dışında yine işte Liverpool'u yendi Galatasaray. Atletico'dan puan aldı. Hani dolayısıyla buraya hani direkt sıfır yazalım mı? Hani yazmayabilirsin. Hani Barcelona'nın Galatasaray'ı 5-6'lık yapması kuvvetle muhtemel mi? Muhtemel. Kimse yapamaz diyemez. Beraberlik mümkün mü? O da mümkün. Ya 5-6 yersin ya berabere kalırsın, puan çıkarırsın. Evet, Paris deplasmanından pek bir beklentim yok. Çünkü onlar son 2 senenin şampiyonu. Kadro kalitesi bambaşka bir yerde. Oradan alınacak bir puan doğrudan bonus olur. O yüzden ben Paris maçına 0 yazıyorum. Yine Aston Villa maçı
Yani bu Kur'an'ın bence kilit karşılaşması. İsim olarak evet ney? Premier Lig takımı baktığında. İnsanı bir tık böyle korkutuyor, çekiniyorsun ama bu sezonki Aston Villa geçen seneki Villa değil arkadaşlar. Rodgers gitti, Tielemans yok, Konsa yok. Yani önemli oyuncuların birçoğunu kaybettiler. Sezonda Brighton'dan 4 yiyerek başladılar. İstanbul'da bence bu maçın kesinlikle kazanılması gerekiyor ki Galatasaray İngiliz takımlarını sever, biliriz. Bence kazanması lazım. Diğer tarafta Sporting deplasmanı var. Yani o da kağıt üzerinde göründüğünden daha zor bana göre. Yani Barcelona ve Paris Saint-Germain'den sonra kura'daki en sıkıntılı maç bile olabilir bence. Adamların Portekiz'de böyle amiyane tabirle cuk oturmuş bir oyunları var yani. Galatasaray'da zaten özellikle böyle geçiş savunmasındaki zaafları da var ve bunları cezalandırabilecek bir

Lisbon. Buradan beraberlik bence iyi bir sonuç olur. Mağlubiyet beni çok şaşırtmaz. Diğer tarafta bir Feyenoord var. Onlar da iç sahada kesinlikle 3 puan yazılması gereken bir maç. Hollanda Ligi böyle eskisi gibi değil. Eski Feyenoord gücünde değiller. Mevcut Galatasaray kadrosu bariz şekilde daha kaliteli. Hani Lille deplasmanında da böyle tam bir ortada maç. Böyle galibiyet de çıkabilir ama gerçekçi sonuç bana biraz böyle beraberlik gibi duruyor. Yine Stuttgart Galatasaray'dan biraz da oturmuş bir takım olsa da hani İstanbul'da oynanacağı için maç kazanılabilir. Yani buradan da 3 puan çıkabilir diye düşünüyorum. AEK deplasmanı böyle çok hafife alanları falan görüyorum. Onu da hafife almamak lazım. Adamlar Levski'yi 4-0 geçerek geldi. Jovic'ler, Vargalar, Majerler falan böyle tehlikeli oyuncuları var. Ama işte Galatasaray'da da Osimhen var, Sané var, Batrakov var. Hani favoriye yakın ama yine de çok AYK'yı böyle hafife atmamak lazım. Hücum kalitesi zaten Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde herhalde her rakibe gol atabilecek seviyede. Ama asıl mesele bir tık sanki böyle defansta gibi duruyor arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Mesela Torreira'nın zaman zaman böyle aklı gidip geliyor. Yine Lemina bir tık böyle yaşlandı gibi. Okan Buruk'un bazı Avrupa maçlarında yaptığı gibi böyle önde basalım arkada 40 metre alan bırakırız kafasına girecek olması hani bir tık korkutuyor. Öyle oynadığı zaman Barça'dan, Paris'ten, Sporting'den adamlar o alanı görünce affetmezler. Yani iki atsan da 5 yersin bu takımlardan. Ne demiş? İlk iki takımı geç, diğerlerinde de oynamadan hesap mümkün değil. Hollanda takımlarına güvenilmez, bir anda 3-4 yaparlar demiş. Kim demiş bunu? Taner demiş. Galatasaray'ın başarılı olması için Dursun Bey'den, Okan Buruk'tan kurtulması lazım. Hem de hiç zaman kaybetmeden diyor. Yok artık daha neler. Bir dur, bir dur cancağızım. Hani adamlar 4 yıldır şampiyon oluyorlar. Hüseyin merhaba, hoş geldin. Katılmak zor olunca, katılınca da bu kadar kolay, bu kadar zor diye tartışıyoruz demiş. Sonucu da hüsran oluyor. Gerçekten nasıl bir akıl var anlamakta zorlanıyorum. Katılmışız, tadını çıkaralım işte diyor. Katılıyorum %100. Zaniolo diye süperstar oyuncusu vardı Galatasaray'ın. 5 milyona sattılar. Zaniolo'nun sol bacağı etmeyecek. Leao'nun peşinde koşuyorlar. Bu adam için 100 milyon euro harcayacaklar. Burada birileri kendi cebini dolduruyor demiş. Çok harcayacaklar gibi durmuyor. Ben sana söyleyeyim. Lanka evrildiler bir tık. Noah Lang gelecek gibi gözüküyor. Onu da konuşuruz. Hani burada... Hani Lank'ın boşluğunu Lank'la dolduracak Galatasaray. Niye beklenildi bu kadar onu da anlamıyorum. Bütün ön yargılara rağmen bence Lank gerçekten de iyi katkı verdi Galatasaray'a. Hem oynadığı maçta, maç seçmeden oynadı. Kulübede oturduğunda çok böyle sorun da yaşatmadı. Mesela bakıyorsun selam verdiğin adam, herkes 25 milyon euro bonservis istiyor. İşte tamam 25 istiyorum, 5 de maaş istiyorum diyor. Yani Lank'a 15 milyon bonservis isteniyor. 3,5'ta maaş istiyormuş ama ben şeyi anlamadım yani. Buna çok inanmadım arkadaşlar. Napoli başkanı 30 milyondan 15 milyona düşmüş. Yok ya. Yani satın alma opsiyonu 30 iken bile fiyat sorunca adam yine 30 istiyordu. İlginç, bu adam nasıl oldu da 30'dan 15'e düştü? Ben buna çok inanmıyorum. Napoli başkanı böyle 30'dan 15'e düşecek bir adam değil. Yani 27,5 falan deseler anlarım ama yani bir anda 30'dan 15'e düşecek. İlginç. Ben Lank'ı tercih ederim. Hani böyle çok kolay top kaybeden bekleri var Galatasaray'ın. Hani bakıyorsun Lank'ın mutlaka kadroda olması gerekiyor. Yarım sezon geldi, parmağı falan koptu derken çocuğun bir ayı boşa geçti. Hani o kısımda bile skor yaptı. Hani böyle az skor yaptı diye eleştirmek biraz garip olur. Oynadığı her maçta topu ileriye taşıdı. Ne bileyim içeri kat etmeye çalıştı. Ayağına da yakışıyor top. Mesela top ayağına geldiğinde aa diyorsun, bu adam topçu ya. Ayağına yakışan bir oyuncu izleriz sahada. Ha nasıl olsa sol kanatta Barış Alper banko 11 oynuyor. Hani kim gelse de Barış'ı yediye çekmezler. Hani sahada Sané ve Yunus varken Barış'ı sağ kanada kaydırmazlar. O yüzden Galatasaray sola 50 milyon euro verip ne bileyim Leao veya Martinelli'yi alacağına 15-20'ye gitsinler, Leao'yu alsınlar. Barış'ı da alternatif yaparlar. Ne bileyim kalan parayı da U23 kontenjanından bir 10 numaraya veya santrafora harcarlar diye düşünüyorum. 50'ler falan 12 milyon maaşlar Leao'ya çok fazla. Cıks. Acil savunma lazım diyor. Galatasaray kaç puan alır güzel adam demiş. Vallahi onu hesaplamak biraz zor ya. Yani baktığında şimdi bir fikstür açıklansın.
Yani 9 puan alsa çıkmak mümkün ama tamamen averaj ve diğer sonuçlara bağlı burada durum. Yani 10 puan alırsa büyük ihtimalle sınırda kalır. Çıkma şansı makul olur. Yani 11 alırsa playoff için oldukça güçlü bir ihtimal. Yani ilk 24 için. Zaten 12 puan neredeyse kesin playoff oluyor. Hani Fenerbahçe tarafına bakıyorsun. Evet, Atletico deplasmanı var. Hani orada biraz puan alması zor. Yani mevcut halleri kusursuz değil Fenerbahçe'nin ama Metropolitana'da Şampiyonlar Ligi maçı bambaşka bir şey gerçekten de. Beraberlik alırsa Fenerbahçe orada kesinlikle ekstra olur. Liverpool içeride büyük avantaj. Liverpool eski Liverpool mu? Ama bir şey diyeyim mi size yani? Yani savunma geçişlerinde çok açık veriyor Liverpool bu aralar. Yani dolayısıyla bence Kadıköy'de Fenerbahçe'nin puan alma ihtimali var. Ha, tabii ki de maçın favorisi doğal olarak Liverpool. Burada bir puan. İyi sonuç ya. Beğenmez misiniz bir puan içeride Liverpool'dan alsanız? Ama bir de şey var. Geçen sene Galatasaray'dan yedikleri tokat var. Onun intikamını Fenerbahçe'den çıkarmak isteyebilirler mi? Orası da muamma. Gerçi adamlar sonra geldi Galatasaray'ı eledi. Evet, iki maçta kazandın ama ölüm kalım maçında seni öldürdüler. Zaten intikamını aldılar. Daha kaç kere intikam alacaklar değil mi? Asıl mesele şeyde başlıyor. Roma, Villarreal ve Prag maç, Slavia maçlarında başlıyor. Onların üçü de içeride şimdi. Fenerbahçe bu lig aşamasından çıkacaksa bu 3 maçtan minimum 7 puan almak zorunda. Evet, yani Roma isim olarak güçlü ama Kadıköy'de de yenilmeyecek bir takım değil. Villarreal tehlikeli ama onların da savunması çok açık veriyor. Slavia zaten 4. torba takımı. Böyle diye de küçümseyecek değiliz yani. Onlar da Çek Ligi'nin son şampiyonu. Fizik olarak bayağı sertler. Bizim takımlar böyle takımlara karşı hep zorlanıyorlar. Yani burada bir Shakhtar deplasmanı kazanılabilir. Çünkü orası çok deplasman olmuyor. Şeyde oynuyor değil mi Shakhtar maçlarını? Stamford Bridge'de oynuyor. İngiltere'de oynuyorlar diye biliyorum. Yani bedava 3 puan değil orası da ya. Onlar da sezona 3'te 3'te girdiler yani. Bir de Galatasaray ile Arda Turan efekti var. Belki Fenerbahçe'den puan koparmaya çalışır. Bilemiyorum yani. LASK da Kur'an'ın en kolay maçı gibi gözüküyor ama adamlar daha yeni Celtic karşısında 3-0 kaybettiler. Gittiler rövanşta 5 tane attılar 2 gün önce, hatırlayın. Yani özellikle deplasmanda böyle gereksiz romantizme gerek yok gibi duruyor. Bir puan bu maç için böyle çok kötü sonuç sayılmaz.

Sevilla'ya 3 puan, Monaco'ya 3 puan bıraktık. 0 puan aldı Galatasaray orada. Atletico'dan 1 puan, Liverpool'dan 3 puan aldı. Gitti Frankfurt'tan 5 taneydi. Bence Fenerbahçe'nin hedef maçları Shakhtar maçı olması lazım. Slavia Prag maçı olması lazım ve LASK maçı olması lazım. Buradan en az 7 puan alırsa, geri kalan maçlarda da 4 puan alırsa bence kesinlikle 11 puanla playofflara kalır diye düşünüyorum. Şey ne yapsın? Hadi biz böyle tartışıyoruz. Ölüm grubu, iyi grup falan. Kardeş takım Azerbaycan ne yapsın? Sabah ne yapsın? Ya adamların çektiği takımlara bakın, halinize şükredin. Şimdi bunlar şey gibi düşünülüyor. Hala bu kura sistemine alışamadık falan. İşte grup gibi düşünülüyor. Şimdi burada 36 takım oynanacağı için arkadaşlar, bu 8'li gruba düşmüşsün gibi düşünmeyin. Şimdi diğer takımların aldığı puanlar vesaire, hani lig usulü oynandığı için, yani çok da böyle grup gibi düşünmeyin. Bu adamlar garantilediklerinde belki rotasyona falan gidecekler. Ya maçları hangi takımla ne zaman oynadığın gerçekten çok önemli. Baksana sabah Barça ile oynuyor, Arsenal ile oynuyor, Dortmund ile oynuyor, United ile oynuyor, Napoli ile oynuyor, Villarreal ile oynuyor, Slavia Prag ile oynuyor. Herhalde en kolay rakibi Viking. Gider onunla da aralığın ocağın başında oynar, adamlar donar falan, bilmiyorum. Ayıp günah denen bir şey var ya. Böyle bir şey mi çekilir ya arkadaş? Yani Barça, Arsenal, Dortmund, United, Villarreal, Napoli, Slavia ve Viking. Kardeş takım sabah. Ne diyeyim yani, yapacak bir şey yok, öyle denk gelmiş. Abi bence Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç yok, kolay galibiyet yok, rakip kim olursa olsun demiş. Kesinlikle Murat. Galatasaray'a gelince problemsiz oyuncu ucuza geliyor, yok aile ortamı vesaire diye. Sen Şampiyonlar Ligi'nde hedefin ne? Onu bir kere hesaplayacaksın demiş. Valla oku demişsin de güzel insan. Kim yazmış? Serkan. Ya o kadar karışık yazmışsın ki bilmiyorum, arabamı kullanıyorsun, sen de haklısın. Belki dikteyle falan yazdırmışsın ama hiç okuyacak bir şey yok yani. Yani merkez hakim kurulu arkamızda diyorsanız, hiç anlamadım. Vallahi hiç anlamadım. Yani şey değil bu. Okudum anladım ama anlamamazlığa vermiyorum değil yani. Biraz daha böyle tane tane

0: Monaco'ya 0, Roma'ya 1, Villa'ya 0, Villarreal'e 0, Shakhtar'a 1, Slavia'ya 3, Lynx'e 1 yazmış. Kaç puan toplattın Fener'e? 4, 5, 6, 7. Olmaz. Böyle elenir Fener. Böyle olmaz. Cihan, bir de Stuttgart'ın fikstürüne bakar mısın? Neden, neden, neden demiş. Sabah grubun... Yok öyle deme canım, öyle deme. Azeri kardeşlerimiz var. Azeri Türk'ü mü demek lazım onlara? Azeri deyince kızıyorlar bana. Biz Azeri değiliz falan ya. Bize Azeri Türk'ü diyeceksin falan. Oradan varsa bizi dinleyen dostumuz yazarsa sevinirim. Bugün bir sürpriz olsun da Trabzonspor'da Avrupa Ligi'ne kalsın demiş. Ülke puanında Hollanda'ya geçmemiz lazım. Yakup, ayın 28'i bugün Yakup. 11-27 tarihinde ya. Ha pardon, üstteki mesajmış. Ben de diyorum Trabzon oynadı 4-7. Alta düşmüş mesajın. Gol sorununu Orkun'a 8'e çekeceğiz demiş. Ya 8'e çekeceksin Orkun'u. Oraya daha net bir skorer alman lazım demiş. Olabilir. Orkun yokken Beşiktaş hiçbir şey yapamıyor, ben söyleyeyim yani. Adeta kabuz oldu. Reis Paris Saint Germain eski Paris Saint Germain değil diyen oldu mu demiş. Olacaktır muhakkak. Şampiyonlar Ligi'nde fikstürlerin zorluk sıralaması. Opta demiş. Galatasaray en zor 13. fikstür. Fenerbahçe en kolay 3. fikstür.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Dediğim gibi bence çok öyle kolay zor yok. Bütün takımlar çıkacaklar, oynayacaklar. İşte Bodo Glimt'i gördün. Geçen sezon bütün zorluklara rağmen adamlar neler yaptılar. Yani diğer taraftan Astana'yı da örnek gösterebilirim. Onlar da bir önceki sezonda değil mi? Onlar da hatırımda kalmış. Şerif vardı mesela. Şampiyonlar Ligi formatı değişmeden önce gittiler. Real Madrid'i falan yendiler. İyi oynarsan bir şekilde yenebiliyorsun. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde hep şampiyonlarla oynuyor. Fenerbahçe'nin kaderi galiba bu. Yine Şampiyonlar Ligi'nde ikincilerle oynayacak demiş. Öyle olsun Sezgin. Genelde şey oluyor. Mesela Galatasaray'a kolay rakipler çıkardı Fatih Terim zamanında. Fatih Terim şansı denirdi. Bu da İsmail Kartal şansı olsun. Ya yine kolay değil ya. Liverpool var ya, Aston Villa var, Atletico Madrid var. Ya bu takımlara kolay diyemeyiz ya. Çok zor gerçekten. Abi şu Osterwold'e ne oldu ya demiş. Bu adam gitti tekrar geri geldi diyor. Evet, orada ilginç bir şey oldu. Zaten çok gitmek istemiyordu Osterwold'e. Oyuncunun durumu belliydi. İyileşme süreci falan keza hepsi belliydi. Hani Fenerbahçe ve oyuncu herhalde Roma'ya gerekli detayları raporlarla falan tebliğ etmiştir diye düşünüyorum. Yani Roma'da gitti, tamam kardeşim dedi. Ben satın alma opsiyonunu, anlaşmayı tamamlamak istiyorum. Osterwold'cim sen bir dedi Roma'ya gel, seninle bir görüşelim dedi. Gittiler oyuncuya tetkik yaptılar. Cümleyi kullanamadım. Muayene yaptılar. Hele kapsamlı bir şekilde. Olmadı herhalde, oyuncunun orada bir sıkıntısını gördüler. Oyuncuya isteksiz yaklaştılar. Maaşında falan indirim mi koparmaya çalıştılar bilmiyorum. Romalı yöneticiler bir tık böyle pislik. Şey var ya arka sokaklarda, adamlar pislik çıktı Rıza Baba falan. Hani Roma'nın yöneticiler bir tık öyle. Yani nereden tanıyorsunuz diye sormayın. Yani çocuğa böyle bir şeyler mi yaptılar? Yani Jadon da bunu kabul etmeyince işi kıvırıp anlaşmayı iptal mi ettiler bilmiyorum. Hani böyle amatörce bir iş olmaz bence. Hani Fenerbahçe plan yapıyor, program yapıyor, satıyor. Hani bu transfer olacak diye transfer hamlesini de ona göre şekillendiriyor. Sen gidiyorsun, adamın sakat olduğunu biliyorsun. Sakatken bu adamı istiyorsun. Fenerbahçe'de görüşmene müsaade ediyor. Tamam diyorsun, oyuncuyla anlaşıyorsun. Fenerbahçe ile anlaşıyorsun, oyuncuyu çağırıyorsun. Sonra da profesyonellikten uzak keyfi bir karar alıyorsun. Bence bu iş böyle kulüpler arasında bir husumet doğuracak gibi duruyor. Yani husumet doğuracak sonuçlar çıkarabilir. Uzun lafın kısası Osterwold'e döndü. Yani satın alma opsiyonu, kiralık transfer. Bence Roma'nın iş güzelliği dolayısıyla askıda kaldı. Böyle hızlı bir operasyon yapacak Fenerbahçe. Bir senelik bir yere kiralar diye düşünüyorum çünkü... Seneye yabancı kuralı böyle kalmaz, düzelir. Seneye de tekrar geri gelir Osterwold'e. Hayırlı olsun Fenerbahçe'nin yeni transferi. Böyle sessiz, sakin, kendi halinde birine benziyor değil mi? Niye Galatasaray'a laf çaktım, bir de Fenerbahçe'yi çekeyim ya. Yani Lank'ın yerini Lank'la doldurmaya çalışıyorlar. Osterwold'e de geri geldi ya. Oradan şey yapayım dedim. Sessiz, sakin, efendi birine benziyor Osterwold'e yeni transfer.

Okan Hoca yine dört ayak üstüne düştü. Kaybetse de bir taraftar olarak diyecek bir şeyimiz yok. Biri Barça, biri Paris Saint Germain. Bir şekilde kılıf uydurur. Ama Fenerbahçe'nin işi bence zor. Daha kolay gibi görünen fikstürde kalamazsan 24'te güle güle evine derler. Bu da baskı yaratmaz mı Fenerbahçe üzerinde demiş. Hiç öyle düşünme, ben sana söyleyeyim. Yani Okan Hoca şey mi diyecek? İşte ben Paris'le oynadım, Barça'yla oynadım, Aston Villa'yla oynadım, kaybettim. Bence hiç öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Galatasaray taraftarı her zaman tepkiyi verir. Yani şöyle olur, 1-0, 2-1. Hani bu tarz skorlarla yenilirse dediğin gibi belki orada işin içinden biraz sıyrılabilir. Ama bu takımlar gelir seni 5'lik 6'lık falan yaparsa bak hiç öyle bahane falan bulacak bir halin kalmaz. Mesela Ferencvaros Trabzon maçı gibi. Yani maça Trabzonspor güzel başladı. Hani takım akmasa da ben gol atacağının sinyal, Ferencvaros'un çorak topraklarına giriş yapmak üzereyken o da ne? Gitti kendini karşılayan rakibinin bileğine bastı. Hop sana kırmızı kart. Ya tamam, Ferencvaros gerçekten uyuz bir takıma. 4-5 deyince bir anda buraya bağladım. Böyle daldan dala olmuş gibi olacak ama adamların starı yok. Hani bunun bir tık üstünü Boda yapıyor. Mesela bunlar bunu yaparken bizim takımlarımız neden bunu yapamıyor diye düşünüyorum yani. Milyon tane taraftarın var. Ya bunlara karşı bir tane sorumluluğun var. Bir tanecik, bir tanecik ya onu yapacaksın. Ama bizde hep aynı tas, aynı hamam. Bir de bizim hastalığımız bu. Hani kendime de katıyorum şimdi, şey değil. Hemen sizi ortaya atıp ben çekilmeyeceğim. İsme bakarız, hemen rakibi küçümseriz. Değil mi? Mesela Ferencvaros şu açıp bir kere izleyen var mıdır? Hani ben işim gereği mecburen izledim. 20-25 gün önce Real Madrid'le bir hazırlık maçı yaptılar. Ve Real Madrid'i 2-1 yendiler. Sonra bu yayına geldim. Dedim ki bakın arkadaşlar bu Sonra bana kızdılar ya, Salah gelecek falan, Cihan öyle konuşma dedim. Üçlük yaparlar Trabzonspor'u. Bilmiyorum hatırlayanlar var mı? Ki dörtlük oldu Trabzonspor. Gerçekten de Ferencvaros, yani birazcık böyle Trabzonspor'da talihsiz bir takım gelmiş. Adamlar tam oturmuş. Kadro kaliteleri ne kadar düşük seviyede olsa da maliyet açısından takım gibi oynuyorlar. Fatih hocama da bir iki kelam etmem lazım ya. Hatırlayın geçen sezon Okan Buruk'la beraber ortak basın toplantısı yaptığında işte ben rahat uyuyamıyorum, sen rahat uyuyorsun falan, tab uyuyorsun bu kadar yıldız, bende de olsa ben de uyurum demişti, hatırlıyor musunuz? O tarz bir şey söylemişti. Demek ki Fatih hocam neymiş? Yıldız almakla iş bitmiyormuş. Hani sendeki oyuncular bende olsaydı ben de şöyle yapardım gibisinden bir cümle kurmuştun ya. Müthiş bir bütçem vardı hocam. Kursaydın takımı yani, neden kuramadın? Bir de bu işler böyle olmaz maalesef. Şimdi ne olacak? Sen bakıyorsun Trabzonspor'da Salah var, Fabinho var, Savic var, kariyerli futbolcular. Tamam mı? Diğer tarafta Muçi var, Onaçu var, Batakov var, Onana var, Folcarelli var. Bunlar geçen sene iyi performans veren futbolcular. Ama yıldız diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İyi oynadılar mı? Oynadılar. Onaçu'yu bir tık ayırıyorum. Hani şu an Saviola ve Aras ne verecek? Onlar da çok belli değil. Sağlam çocuklar. Bunlar da illaki açılırlar. Ben burada Fatih Tekke'nin çok böyle forma adaletini sağlayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Salah da Fabinho da kötü oynasalar bile yönetim diyecek ki Ertuğrul Bey ve yönetim. Ya kardeşim biz bu adamlara dünyanın parasını verdik. Sen bunları oynatmak zorundasın. Hoca da oynatmak durumunda kalacak. Fatih hocamız zaten futbolcuyken de mentali böyle çok güçlü değildi. Yani bugüne kadar yani kendi kariyerinden büyük kariyere sahip oyuncuları içeren bir takım yönetti mi? Ben çok hatırlamıyorum. Yönetmedi işte, Trabzonspor var. Bir tık böyle yabancısı olduğu bir hisle takımı yönetiyor. Dünkü maçta herhalde onun son sınavıydı. Bunu da başaramamış gibi görünüyor. Hocama şunu hatırlatmak lazım. Belki bir yerlerde bir tanıdığı dinliyordur Fatih hocamı. Ya hocam artık sen oyuncu değilsin, yöneticisin. Yani tekil değilsin, anlatabiliyor muyum? Çoğulsun. Böyle attığın, atacağın adımların hepsi böyle şey düşünmen lazım. Tekil düşünmemen lazım. Bu adımların hepsinin böyle yolu yordamı ona göre olmalı. Hani ben bu takımda şunları hayal ediyordum diyorsan işte duyguların, sinirlerin falan böyle şeyden olacak. Ne derler? Böyle demirden olacak. Hani Değirmendere'de kahvede oturan Cemal amca gibi genç uşaklar gibi olmamalı. Tamam övdük. Övülecek işler oldu ama canını yediğim yerince de kaldırmamak ne demek ya? Hep alkış mı gelecek Fatih hocam ya? Hop alkışlayınca süper. Yerince de ben istifa ediyorum çocuk gibi. Olmaz. Burada sinirleri senin demir gibi olacak. Yani baskı.

0: iyi kaldıramayan bir teknik direktör olmaman lazım. Orta halli takımı bana versinler. Hani çok da bir şey beklemesinler. Ben takılayım modunda olmamalı. Eline güçlü takımı verip beklenti yükseltince uykular kaçmaya başlar, olabilir. Ya belki tecrübe kazandıkça gelecekte bu baskıları da göğüsleyebilir hocam. Ola da bilir. Ama ilk maçta istifa eden birisini geri döndürmek bence çok büyük bir hata. Ben yönetimin hata yaptığını düşünüyorum. Hani takımdaki her oyuncu için güvenilmez bir imaj çizersin. Ne oldu bu hoca, 4 taneydi istifa etti. Disiplini sağlayamaz. En yakın örneği Sergen Yalçın var ya önümüzde. O da istifa edip duruyordu. Ben beceremiyorum, sorunları çözemiyorum diyordu. Yönetim kabul etmiyordu. Sonunda yönetim de pes etmişti. Fatih Tekke de şimdi istifa etti. 18 aylık görevimden dedi. Yönetim kabul etmedi. Tekrar gelecek mi bilmiyoruz. Gelebilir, yönetebilir. Ama 2-3 kötü sonuçtan sonra yine Fatih Hoca gidecek. Böyle olacak. Bir kere istifa eden, bir kere giden hep gider arkadaşlar. Romantizme bağlı yani. Bir kere gideni geri döndürmeye çalışmayın. Hep gidecektir o. Asla döndüremezsiniz. Ha? Aşk hayatında da böyle değil midir ya? Gideni geri döndürürsün, yine problemler yaşarsın. O problemler böyle çığ gibi yavaş yavaş büyür. O yüzden gideni döndürmeye çalışmamak lazım. Adı Yüzgeç mi oynayacak Paris Saint Germain'e karşı demiş. Osimhen'in yediği adı gözüküyor şu an. Öyle gözüküyor. İki gündür Bakırköy kuru yemişçilerinde Değirmendere fındığı arıyorum, bulamıyorum. Sen de Değirmendere'de kahvede oturan amca örneği verdin demiş. Ya aklıma geldi bir anda. Fatih hocam gerçekten yani çok duygularıyla adamın üzüntüsünü gördüm maç sonunda. Herhalde Trabzonlu olsaydım kahrolurdum. Adam gerçekten üzülmüş. Hani parayı polu geçtim. Adam kahrolmuş ya. Ya hoca bu stresle mesela Trabzon'un başında 6 ay kalsın. Herhalde böyle 5-6 yıl daha fazla yaşlanır gibi. Bazı insanlar maalesef bu duygularının önüne profesyonelliği koyamıyorlar. Mesela bu Arda Turan'da da çok fazla vardı. O da böyle duyguların önüne geçemiyordu. Ama yaş aldıkça mesela buralardan uzaklaştıkça Arda Turan bunu sanki böyle bir tık atlattı gibi gözüküyor. Fatih hocam da öyle. Geçemiyor. Bir de Trabzonlu ya adam kendisi. Onunla da alakalı olabilir. Galatasaray hep şanslı kura çekiyor algısını bir bırakın. Paris Saint Germain, Bayern, Real, Barça, City, United her sene böyle takımlarla oynuyor Galatasaray demiş. Fenerbahçe Real'le, Bayern'le veya Paris'le hiç oynadı mı ben görmedim demiş. Herhalde oynadığı en büyük takım Inter ve Chelsea'dir diyor. Madrid'le oynadı diye hatırlıyorum bir hazırlık maçında. Özel maçta oynamadı. Hatta Alper Potuk'un şeyi var ya, çok böyle reislere düşen, kaptanlar kaleyi falan seçiyor. Alper tokalaşıyor falan, koşup gidiyor falan. Marcelo bağırıyor arkadan, hey hey hey falan. Sonra hemen Alper geliyor, fotoğraf çektiriyor falan. En son en hakemlerle fotoğraf olayını atladığı için. Ya başarılı olsunlar ya. Gerçekten ben özlemişim sürekli ben 3-4 tane İspanyol takımını, 3-4 tane İngiliz takımını izlemekten. Salı mesela Fenerbahçe izleyeceğiz, çarşamba Galatasaray'ı veya Salı Galatasaray'ı izleyeceğiz, çarşamba Fenerbahçe'yi. Hem bizim açımızdan iyi, hani medya olarak daha çok reklam alacağız. Hem yayıncı kuruluş açısından, onlar zaten şu an göbek atıyordur. Allah diyordur, reytingleri alt üst edeceğiz. Bir de 8 maç yayınlanma ihtimali de yok. En kötü 8 maçı yayınlayacağız işte, 8-8-16 maçı kafadan vereceğiz diyordur. İzleyip görelim, güzel olsun. Yeter ki böyle rezil sonuçlar almayalım. Hani bir takımdan gidip 6 tane 7 tane yemeyelim yani. Orada da bir şeyimiz olsun. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük dezavantajı demiş. Galatasaray gibi vakit geçirme rolünü iyi oynamıyor diyor. Ya Mustafa bak, hala birbirimize laf atma peşindeyiz ya. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Bazen bazı takımlara karşı bu zaman geçirme işini yapacaksın ya. Barcelona sana yapmadı mı? Koskoca Barcelona Galatasaray'a karşı zaman geçirdi. Pique'yi hatırla. Korner çizgisine indi adam. Yani Avrupa sahnesinde böyle zaman zaman oyunun temposunu kontrol edebilme becerin olması lazım. Yani Galatasaray son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde o pragmatik skoru tutma, oyunu soğutma becerisini fazlasıyla geliştirdi. Sen bunu kendini yere atma olarak algılayabilirsin. Ama uluslararası arenada böyle puan almanın en temel anahtarı oyunu soğutmaktır. Ne yapacaksın? Atletico Madrid'le oynuyorsun. Paris Saint Germain'le oynuyorsun. 1-0 öne geçince ne yapacaksın? Ha, gücün de bir yere kadar senin. 70'e kadar fiziksel olarak dayandın. Orada o konuda birazcık daha böyle işini bilmen lazım ya. Bunlar futbolun ruhunda var. Paris'le Paris'in istediği ama ambargodan dolayı alamadığı Batrokov oynayacak. Ve ilk Şampiyonlar Ligi macerası kendisini isteyen Paris Saint Germain'le olacak. Öyle olmayacak ilk macerası. İşte Paris Barça falan çıktı ya, belki Paris belki 6. hafta gelir. Anlatabiliyor muyum? Ama demek istediğini anladım. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki belki ilk maçı ne bileyim şeyle olur. Kimle olur? Aston Villa ile olur. Bilemiyorum yani. O daha belli değil. Fikstürler belli olunca daha güzel konuşuruz. Ne kadar puan alabiliriz, ne kadar alamayabiliriz. Şimdi içeride dışarıda belli. Ama kaçıncı hafta kimle oynayacaksın falan, bunlar bence daha önemli. Merhaba, iki takım da 12 puan alır demiş. Vay Sezginciğim. İki takımı da playofflara taşıdın. Ha böyle ya, inanın. İnanan insanlara ihtiyacım var. Abi Henry 27 sene sonra intikamını aldı demiş. Şey mi diyorsun, final maçında Taffarel'e gol atamadı kafayla diyorsun. Gitti Galatasaray'ı yaktı diyorsun he. Mantıklı Mirza, bravo. Ama Villa çekmedi mi ya? Galatasaray'ınkini David Villa çekti diye hatırlıyorum. Henry Fenerbahçe'yi çekti. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir Yunus'a gidelim. Döneceğim tekrar mesajları arkadaşlar. Buradayız, sohbetimizi gerçekleştiririz zaten. Yunus Aydın'la da konuşalım. Yunus'cum nasılsın? Hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk abi, selamlar, iyi yayınlar.
0: Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Bir problem, bir sıkıntı var mıdır?
1: Güzel gidiyor abi. Kural çekimleri uzun süre sonra Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Keyifler yerinde.
0: Nasıl?
1: Keyifle Şampiyonlar Ligi kurasını takip ettim ben de.
0: Onunla başlayalım istersen. Nasıl buldun?
1: Tabii.
0: Kuraları, yani daha doğrusu takımları, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Dün hepimizin gözü kulağı TRT Spor'daydı. Kura çekimini izledik. Kura çekimindeki çevremdekileri anlatana kadar gerçekten amiyane tabirle anam ağladı ya. Yani sürekli sol altta takımlar geliyor ya. O bizim rakipler bunlar mı? Abi diyorum, yok. Her gruptan iki takım gelecek. Aa tamam, bizim rakipler de belli oldu falan diye. Bilmiyorum, sen tek mi izledin, kalabalıkta mı izledin? Hani her gruptan iki takım geleceği mantığına hala alışamamışız. Alabilirim Yunus Aydın yorumlarını.
1: Ya özellikle tabii hani Şampiyonlar Ligi kurasına da hani aslında alışık değiliz ne yazık ki Fenerbahçe olarak. Bizim için de güzel bir heyecan oldu. Yani gerçekten. Ya şimdi tabii ki ben Fenerbahçe'nin gerçekçi olmak gerekirse Galatasaray'a göre daha rahat bir kura çektiğini düşünüyorum. Yani fikstür avantajı ya da işte kura şansı genelde evet yani Galatasaray'ın yanında olur gibi bir algı vardı ama yani bu kurada hani açıkçası bunun tersine döndüğünü düşünüyorum. Yani Atletico Madrid deplasmanıyla başlayacak Fenerbahçe. Sonrasında iç sahada Liverpool. Aston Villa deplasmanı zor. Geri kalan maçlarda Roma, Shakhtar, Villarreal, Prag, Lask, Linz. Yani bunların hepsi yani Fenerbahçe'nin en azından 1 puan ya da 3 puan alabileceği maçlar. Bence çok kötü bir kura çekmedi Fenerbahçe. İşte Shakhtar, Arda Hoca'yla tabii ki orada olmak hani gerçekten güzel. O maçın da ayrı bir hikayesi olacak. Ama hani Fenerbahçe takımının ben Şampiyonlar Ligi'nde seneler sonra görmek tabii ki apayrı bir hikaye. Yani işte senin söylediğin gibi medya için ayrı güzellikleri var. Yayıncı kuruluş için ayrı, bizler için ayrı. İki takımla yıllar sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Fenerbahçe 18 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'nde ama kura olarak ya Atletico, Liverpool, Aston Villa, Roma zaten Şampiyonlar Ligi seviyesindeysen bu takımlarla oynamak zorundasın. Ama ya ben Liverpool ve Atletico hariç Fenerbahçe'nin belki dediğim gibi Aston Villa her maçtan puan alabileceğini düşünüyorum. Gerçekten yani Olympic Lyon'a karşı da ilk yarıda çok eleştirsek de İsmail Hoca'nın gerçekten Fonseca'yı taktikleriyle mat ettiği bir maç oldu. Yani yıllar sonra yeniden bu sahnede olmak, bu turu, bu kura çekimini yaşamak, Fenerbahçe'nin özünü hatırlaması yani gerçekten çok çok değerliydi. Yani maç sonunda hani TRT'nin spikeri Hünkar Mutlu'nun da dediği gibi orada birçok Fenerbahçeli duygulanmıştır. Yani Fenerbahçe yıllar sonra yeniden ait olduğu yerdi diye. Yani çok güzel bir heyecan olacak Fenerbahçe için.
0: Evet, şimdi bu kolay grup zor grup olayı var, çok konuşuluyor. Geçen seneden ben örnek verdim az önce yayın içinde, Astana ve Bodo bunu başardı dedim. Biz böyle çantada keklik gördüğümüz takımlara karşı genelde daha fazla zorlanıyoruz ama işte ya bu takımdan puan alamayız dediğimiz takımlara karşı da orada bir direnç gösteriyoruz. Oyuncular ben maç mı seçiyor ya da o karşılaşmalarda daha mı aktif rol oynuyorlar bilmiyorum ama sanki bu tarz sıkıntılar yaşıyoruz. Bir de şunu da unutmamak lazım, sürekli yayın içinde tekrar ettim. Şimdi takımlarla kaçıncı hafta oynayacağımız önemli. Şimdi Galatasaray gidip Paris'le belki 7'de 7 yaptıktan sonra oynayacak. O daha belli değil şu an için. Puan alma ihtimali yüksek. Yine keza belki Fenerbahçe Liverpool'la 7'de 7 yaptıktan sonra oynayacak. Bu da bence bir tık etkileyecek diye düşünüyorum grupları. Sen ne dersin?
1: Kesinlikle öyle. Yani sıralamalar ilk 8 içinde aldığın yerden ziyade hani 8-24, daha hani Fenerbahçe Galatasaray için söyleyeyim, o aralıkta olacak takımların hangi sırada olacağı çok çok değerli. Yani geçen sene ilk kura çekimi çıktığında çok net tarihine kadar hatırlıyorum. Mesela City Galatasaray maçı 26 Ocak'taydı. Yani Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali üzerinden hani City oraya kadar 7'de 7 ile gelirse, yani o maçta rotasyon yapar, ilk 8'i garantilerse Galatasaray için bir avantaj olur diye konuşuyorduk. Yani şu anda aynı senaryo hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için de geçerli. O güne kadar, maç gününe kadar hangi takvimle geldiğin çok çok değerli. Ligde o hafta kimle oynadığın çok değerli. Yani takımların yorulması, mesela Fenerbahçe için Samsun Spor deplasmanı kesinlikle zor olacaktır. Çünkü takım gerçekten çok yoruldu. Arada bir gün arası olmasına rağmen hem yurt dışından bir... Gerçi Fenerbahçe onun takvimini değiştirdi. Geçen sene Avrupa'dan gittiği gece dönüyordu. Fenerbahçe bu sene o gece kalıyor. Sabahında bulunduğu ülkede bir hafif ter idmanı yapıp uçakla tekrar geliyor. Bunun bir şekilde önüne geçmeye çalışıyorlar maç günü yolculuğunun, ama elbette Şampiyonlar Ligi seviyesinde de bunun çok fazla etkisi olacaktır. Dediğin gibi kaçıncı hafta hangi takımla oynanacağı çok çok değerli. O takımın 8-24 içindeki pozisyonu çok çok değerli. Yani özellikle Liverpool, Atletico, Aston Villa üçlüsü için yani burası çok daha değerli olacak. Özellikle Liverpool'a karşı ne zaman oynayacağını çok daha değerli. Yani averaja ihtiyaçları olan bir maçta iç sahada yakalanmak yani çok tehlikeli olacaktır tabii ki.
0: Evet, Arda Turan'ın da açıklamaları oldu. Fenerbahçe ile eşleşecek Shakhtar, biliyorsun. Dedi ki ülkemizin büyük kulüplerinden biri. Büyük bir kültüre ve çok sayıda üst düzey oyunculara sahipler. Birbirimizin elinden kupalar aldık. Kupa mücadelelerinde birbirimize kaybettik. Bu nedenle rekabeti büyük bir saygıyla hatırlıyorum. Bunlar zaten kendi hikayesi olan maçlar. Umarım futbolun güzelliğiyle insanların hatırlayacağı yeni anlara sahne olur dedi. Yine Madrid ile karşılaşacak Shakhtar. Orada Arda Güler var dedi. Yine Inter'de Hakan Çalhanoğlu var dedi. Benim kardeşim gibi dedi. Arda Turan için de herhalde farklı bir deneyim olacak Fenerbahçe ile karşılaşması.
1: Yani kesinlikle öyle. Arda Hoca Shakhtar'ı tercih ettiği andan itibaren yani müthiş bir deneyim içerisinde. Yani takım komple otelde kalıyor savaştan dolayı. İşte kendi iç sahalarında maç oynayamıyorlar Avrupa'da. Ülkenin bulunduğu savaş şartlarından dolayı Ukrayna'nın. Ve baktığın zaman yani Arda Hoca Shakhtar'daki şampiyonluğunun ardından. Çünkü Arda Hoca biraz daha şu an işte Beşiktaş'tan çok teklif aldı mesela, gitmedi. İşte milli takım için adı geçti, direkt zaten kapıyı kapattı. Biraz daha oyununu geliştirerek, yani Eyüp'te tercih ettiği sistemde, Shakhtar'ı şu an tercih etmesine sistemi de, yani böyle biraz daha dış kulvardan giderek, mesela Arne Slot gibi kendini büyük takımlarda yıpratmadan Liverpool'a gitmek gibi, oyununu beğendirerek dünyaya bir bakış açısı, bir futbol haritası izliyor, böyle bir yolculuk istiyor. Ve burada Şampiyonlar Ligi'nde dünya futbolunun en görünen sahnesinde bunu nasıl oynayacağı gerçekten Arda Hoca'nın çok çok değerli. Yani dediği gibi Madrid maçının Arda Hoca için ekstra zaten bir değeri var. Yani Fenerbahçe maçının keza aynı şekilde, ama Arda Hoca'nın gerçekten yani futbolculuğunda zaman zaman işte çok fazla tatsız şeyini gördük. Uçakta gazeteciye saldırmak, daha sonra şarkıcı Berkay'la olayı vesaire, ama teknik direktörlüğe geçtiği andan itibaren yani o kadar doğru bir iletişim. Yani o kadar doğru hareketler, yani gerçekten çok doğru bir yol izliyor. Herkesin sevgisini, saygısını daha da fazla kazandı Arda Turan. Yani şu an Shakhtar'la yaptıkları zaten çok başka bir hikaye. Yani savaş olan bir ülkede bunları başarıyor olması, geçen sene Konferans Ligi'ndeki başarısı, işte kendi şampiyonluğu, bunların hepsi çok değerli, ama bunun haricinde Arda Hoca'yı, Arda Turan'ı sevmeyenler varsa yani bence teknik direktörlük kariyerinden sonra çok başka bir yol izliyor. Ya tabii ki Fenerbahçe maçını dışarıda bırakarak söylüyorum, ama Şampiyonlar Ligi'nde de umarım her şey onların istediği gibi olur. Çünkü gerçekten ülkelerin bulunduğu durum gereği Shakhtar çok zor şartlar altında çok değerli işler yapmaya çalışıyorlar.
0: Evet, Yunus Aydın, bu Gendouzi'nin olayıyla ilgili bir şey söylemek ister misin? Ben dün işte birkaç yorum yapınca bana şey dediler, ya sen Galatasaraylısın, algı yapıyorsun, adamın ceza almasını sağlayacaksın falan. Yahu dedim, Süper Lig değil burası, yani UEFA, FIFA bunun kararını veriyor. Yani bizim burada Ferhat Gündoğdu veya ne bileyim İbrahim Hacı Osmanoğlu dinlemiyor. Ben sadece olayın şeyini, detayını anlatmak için, dinleyenlere bilgi vermek için söyledim. Herhalde hani maç sonundaki hareketlerinin UEFA tarafından böyle seyirciyi veya rakibi provoke etme kapsamında değerlendirilirse bir maç olabilirmiş. Ama işte olayın fiziksel bir saldırı veya ciddi bir kural ihlali olarak resmi rapora döktüyse hakem 3 maç olabilir deniliyor. Hani sana göre durum nedir? Bir sıkıntı yaşar mı Gündüz'ü?
1: Ya bence yaşayacaktı. Çünkü hani yaptığı hareketler, özellikle bir tane hareket var ki hani spesifik olarak çok hani bence terbiye sınırlarını aşan bir hareket. Burada hani tabii ki Gendouzi'ye yapılan saldırı vesaire, hani buna çok dışarıda tutuyorum ki Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçından itibaren, orada yaşadığı tatsız olaydan itibaren 6 kişilik zaten bir koruma ekibi var. Hatta zaten olaya da ilk müdahale eden beyefendi, beyaz tişörtlü beyefendi Fenerbahçe'nin koruma ekibinden. Zaten o da çok hızlı bir şekilde müdahale ediyor olaya. Saldırıyı ayrı tutuyorum ama hani Gendouzi'nin gerçekten taraftara karşı bir kışkırtması net bir şekilde var. Ya bu tabii bizim kendi açımızdan baktığımızda aslında imkansız olan şeyler. Sabah mesela hani birisiyle bunu konuşuyordum. Yani şimdi bizim Türk bir futbolcumuzun yurt dışına gidip bize böyle hareketler yaptığını düşünmek yani çok ütopik. Yani bizim hiç hani aklımıza gelmeyecek şeyler, yani asla yapmayacaklardır ama yani örnek vererek söylüyorum. Mesela Hakan Çalhanoğlu'nun böyle bir hareket yapması aklımıza bile gelmez. Yani kendi ülkesine karşı Gendouzi, kendi ülkesinin takımına karşı yaptığı bu hareketler bence hani biraz fazla uç, fazla sinir noktalarına basıyor. Tabii ki bir Fenerbahçe taraftarının maç esnasında benim de galibiyet sonrasında yaptığı o hareketler, bir tanesini dışarıda bırakarak söylüyorum, sevinç tabii ki hoşumuza gidiyor ama ya baktığın zaman bu UEFA'nın, FIFA'nın net bir şekilde hani ceza vereceği hareketler bence bir maçtan fazlasını vereceklerdir diye düşünüyorum. Hani çünkü saldırı sonrasında oldu. Saldırı artık giderken oldu. Bunun hani kronolojik zamanla mutlaka bakacaklardır. Çünkü Gendouzi bütün bu tasvip ettiğimiz hareketleri yaptıktan sonra Milan Škriniar'la birlikte tam çıkarlarken o saldırı oldu. Zaten sonrasında ortalık karıştı. Yani bütün futbolcular geldiler. Evet. Bu sebeple mutlaka Gendouzi'ye bir ceza verecektir.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Pas kökenli olduğu için kendisini çok Fransız hissetmediği için o hareketi yapmış olabilir mi? Belki de hani bir de Marsilyalı ya, zaten çocuk da söyledi bana, dedi çok küfürler ettiler, ben de o yüzden kendimi tutamadım dedi.
1: Ya tabii ki ama hani sonuçta baktığımda yani bir Fransız ile net bir şekilde bir bağlantısı hani var, yani Fransız da hani diyebiliriz. Yani baktığımda dediğim gibi Fas kökenli ama hani sonuçta bu kimliği taşıyor. Milli takımında oynadı. Yani Fransa'nın hani bir Fransız kimliği var. Yani bence hani çok hani dediğim gibi elbette Marsilya kökenli, Olimpik Lyon bu rekabet ama hani işte az önce Arda Hoca'dan bahsediyoruz mesela. Ya bunlar tabii ki milli takıma çok daha fazla var olmuş oyuncular. Ama bu tarz hareketleri yapacaklarını düşünmüyorum. Gendouzi'nin ya bu tarz eleştirel tavırları var. Şu an Fenerbahçe'de işler yolunda gittiği için tabii ki çok fazla bunları konuşmak doğru da değil, öne çıkarmak ama geçen sene de hani Gendouzi'nin takım içinde böyle antipatik davranışların olduğunu, aslında çok da sevilmediğini net bir şekilde söylüyorlardı. Dediğim gibi hani bu olaylara çok şu an Fenerbahçe'de işler yolundayken girmeyelim ama yani Milan Škriniar'ın yanındayken saldırıyorlar. Tamam, bütün takım geldi refleksle, zaten ne olduğunu da anlayamadan geldiler hepsi. Sonuçta orada bir kavga çıktı. Lyon tarafı da geldi, Fenerbahçe tarafı da geldi. Herkes olaya müdahale etti ama Milan Škriniar'ın yanında Gendouzi bir kavgaya giriyor ve Milan Škriniar'a bakın orada kamerada. Yani Škriniar olay yerinden uzaklaşıyor. Yanınızdan adamı aldı. Uçan tekmeyle Gendouzi'ye orada bir sonuçta darbe var. Yani ve Škriniar müdahale etmiyor. Yani Gendouzi'nin bu tarz hareketleri, ya şöyle düşünelim, yani sonuçta dediğim gibi Fransız kendi ülkesine karşı bunu yapan, takım içinde huzursuzluk olduğu zaman bunun muadili şeyler yapıyordu ama tabii ki Fenerbahçe'de her şey yolundayken bu şu an es geçilsin yani.
0: Evet, tekrar döneriz oraya ama bir diğer bir sıcak gelişme de Fatih Tekke, Yunus Aydın. Yani bu baskıyı kaldıramamak olarak mı yorumlamak lazım, ya da Fatih Tekke'nin karakteristik özelliği diye mi yorumlamak lazım bilmiyorum. Yani sorumluluk bilinciyle açıklamak bence daha doğru olur. Ben böyle bir tık dedim ki, hocam dedim, bu baskıyı kaldıramıyorsan sezon sonunu zor görürsün. Evet, istifası şu an kabul edilmedi ama yakın çevresine de ya benim işim bitti, ben istifa ettim, kabul etmeseler de devam etmeyeceğim dediğini duydum. Sana göre Fatih Tekke'nin geleceği Trabzonspor'da nasıl olacak, ya da görüyor musun bir geleceğini?
1: Ya bağlar koptu bence. Yani buradan sonra aslında bağlar, basın toplantısında Fatih Hoca'nın çok gündem olan 2-3 yıldızımız var hani gibi bir söylemde bulundu. Tam kovulmalık kadro dedi basın toplantısında, mağlubiyet sonrası, bir önceki lig maçındaki mağlubiyet öncesinde. Yani baktığın zaman hani bir şekilde Fatih Hoca'nın oradaki açıklaması da bağların biraz koptuğunu gösteriyordu. Şimdi başından itibaren aslında söylediğim bir şey vardı. Fatih Hoca Trabzon'a geldiği andan itibaren ilk iki ay Ertuğrul Doğan'la hiç yan yana fotoğrafı yoktu. Yani bu Trabzonspor'un yerel medyasında ben işte okuduğumda mesela Erdal Adi'ye, Erdal Hoş'u, işte Barış Hurt'u seveni hani hep buna dokunuyorlardı, bu noktaya değiniyorlardı. Sonrasında Trabzonspor'un geldiği noktada yani olaylardan, pinalardan hani olayın Fabinho'ya dönmesi Türkiye'deki futbol iklimine ayak uydurdu Trabzonspor. Yani baktığında işte Fenerbahçe Greenwood oluyor, Beşiktaş Vlahovic oluyor, işte Galatasaray'da Osimhen var zaten, hani biz de bir yıldız çekelim, Muhammed Salah, Fabinho kim oluyorsa diye. Biz Trabzonspor'da şu ana kadar yani hep doğru bir kadro planlamasını işte örnekledik. Yani bu neydi? Tamam, Onuachu gibi bir yıldız ama aslında yarı yıldız. Ligin gol kralı ama beklentinin üstünde bir performans. İşte Beşiktaş'ta hiçbir şekilde dikiş tutmayan Ernest Müçi. Ya baktığında iyi performans Trabzonspor. Olay gibi, Pina gibi, Folcarelli gibi çok iyi oyuncular. Yani sonrasında da Trabzonspor'da bir gençleşme harekatıyla birlikte yüksek bonservisi satışları Uğurcan'la birlikte başlayan. Şimdi bir işin kadro yapılanmasının olaydan Fabinho'ya dönmesi bence çok. Salah'ı dışarıda tutuyorum. Muhammed Salah için yeterli ekonomik şartları oluşursa tamam olur. Ama buradan sonra Trabzonspor'un yıldızlara devam etmesi Fatih Hoca'nın dediği gibi evet, hocayı riske atan bir kadroydu. Ve bence hocanın onayı olmayan bir transfer. Özellikle Fabinho transferinden bahsediyorum. Keza Darwin Núñez ilgi noktasında da öyleydi. Ligin gol kralına sahip olan bir oyuncu, bir takım yani neden onun önüne bir oyuncu almaya çalışır ki? Yani şu an baktığında Şomurodov ve Onuachu'dan bahsediyoruz. Onuachu Trabzonspor'da. Neden Darwin Núñez alınmaya çalışır ki önüne? Yani ne yapabilir ki daha fazla Darwin Núñez? Ki bence şu an hali hazırdaki Darwin Núñez'in performansı yani Onuachu'dan daha fazlasını veremezdi. Ama Trabzonspor içinde bulunduğu ekonomik rahatlamada bunu yapmayı hak gördük. Çünkü çok yüksek bonservisli satışlar, Bankalar Birliği'nden çıkmak, bu da Fatih Hoca'yı olumsuz etkiledi. Ben Fatih Hoca'nın geçen seneden itibaren 1 ile 4 arasındaki konumlanmamız iyi ya da geçen haftalarda gördüğümüz İstanbul takımlarını yenelim diyen taraftara karşı böyle inanarak cevap vermemesi, aksine başını öne eğmesi otobüste, bir yere kadar takımını bilmek. Hatta Fatih Hoca geçen sene kendisi de söylüyordu. Yani hani eşimi dahi inandıramıyordum şampiyon olmayacağımıza diye. Bir yere kadar gerçekçi geliyordu. Ama bu noktadan sonra yani Fenerbahçe karşısındaki yenilgiler sonrası ki oyun bence özellikle ilk maçtaki oyun çok kötü bir oyun değil. Buna rağmen Trabzonspor'dan ayrılmak istiyorum demesi yani bence artık özgüvensizliği biraz beraberinde getirdi.
0: Peki Yunus Aydın biliyorsun Serdal Adal'a hafta içinde bir Riva'ya bir çıkarmada bulundu ve ardından da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte dedi ki Cumhurbaşkanı'na kadar gideceğim, Cumhurbaşkanı ile görüşeceğim. Bu Ferhat Bey'in başka bir gücü var. Gitmiyor değil, gönderemiyorlar tarzı açıklamalarda bulundu ve PFDK'dan Beşiktaş'a adeta ceza yağdı. Toplam 6 milyon bir ceza geldi. İşte Serdal Bey'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Yine kulübe 3,5 milyon lira para cezası kesildi. Yönetici Hakan Daltaban'a 20 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. 2,5 milyon lira ceza kesildi. Yani toplam 6 milyonluk bir ceza geldi ve hak mahrumiyetleri var. Bundan sonra Beşiktaş sence nasıl bir yol izleyecek Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı olarak? Dedi ki bu adamın başka bir gücü var. Görevden alamıyorlar dedi. Buna istinaden de Merkez Hakem Kurulu da dedi ki futbolun ve kurumların itibarını zedeledin, al bu da cezan kardeşim.
1: Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu ilk geldiği dönemde Ferhat Gündoğdu ile alakalı net bir şekilde şunu söyledi. Yani ben görevde olduğum sürece burada olacak dedi. Yani şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu beğenelim beğenmeyelim. Yani ben hep söylüyorum başından itibaren. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu için yabancı kurulunu değiştirmek bence kendini görevde tutmak için çok büyük bir şanstı. Çünkü zaten Galatasaray'la arası kötü. Galatasaray yabancı kuralı değişsin istiyor. Fenerbahçe zaten inanılmaz bir yabancı şişkinliği içinde yabancı kuralı değişsin istiyor. Aziz Yıldırım'la zaten Hacı Osmanoğlu'nun ortak bir paydada buluşması mümkün değil. Buna rağmen yabancı kuralı değiştirmedi Hacı Osmanoğlu. Montella ile devam konusu da aynı şekilde. Beğenelim beğenmeyelim, sevelim sevmeyelim. Adam sözünün neri? Yani sözünden geri dönmüyor. Ya aynı şekilde Ferhat Gündoğdu mevzusu da öyle. Yani buradaki fikrinden dönmemesi, ya Ferhat Gündoğdu'nun ekstra bir gücü varsa onu bu görevde tutan yapı mı denir, futbol içindeki klikler mi denir, ya bir güç varsa bunu bitirmek için, bunu yok etmek için Cumhurbaşkanı'nın makamına çıkmak zaten yeterli olur.
0: Peki Yunus, çok da böyle sözünün eri demek doğru olur mu? 25 Ağustos'ta federasyon yabancı kuralını Türkiye Kupası için böyle bir tık değiştirdi. Hani orada dedi bütün yabancılar oynayabilir dedi. Yani o başka bir durum. Ama o başka bir durum mu diyorsun?
1: Ligdeki ana maratona dokunmamasından aslında ya bahsedeyim. Türkiye Kupası'nı biraz daha dışarıda tutarak, yani hani lige direkt dahil olmayacağı için, ama hani genel olarak yaptığı bir hani sözünün arkasında durma hali var. Hani zaten hani biraz daha kendi tabiriyle söylüyorum, sokaktan gelmesi, hani bunu hissettirmesi biraz daha hani ya Serhat gün doğdu devam edecek diyorsa, çok net bir şekilde yukarıdan emir gelmedi sürece, Ankara'dan bir tavsiye gelmedi sürece bunun arkasında durur diye düşünüyorum. Ama Ferhat Gündoğdu doğru mu yönetiyor? Çok kötü yönetiyor bütün hakem kurulunu. Yani şu an ben, yani gitse de MHK'nın başkanı değilse de en güvendiğimiz isimlerden biri de gelse oraya, şu an gelinecek noktada yani bu hakemlerin zaten yani hiçbir şey yapması mümkün değil. Yani Yaşar Kemal Uğurlu.
0: Kim sence? En beğendiğin isim kim mesela? Mustafa Çulcu mu? Fırat Aydınus mu? Var mı senin önerin?
1: Fırat Hoca olabilir mesela. Keşke Fırat Hoca olsa. Hani ama hani hiçbir şekilde tabii hani mümkün değil. Bence kabul etmez. Yani kabul etmez yani. Hani şu an Türkiye'nin en itibarlı hakemleri işte Erman Toloğlu'na mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu söylemiş ilk geldiği dönemde. Düşünülmüş. Ne asla demiş. Yani hakikaten ateşten gömlek. Ve kimsenin faydalanma şansı yok. Yani hani kimsenin bu göreve geldim de bu işi iyi yaptım deme şansı yok. İtibarınızı bitirmek istiyorsanız bu göreve gelirsiniz yani. Merkez Hakem Kurulu öyle bir yer. Çünkü bizim hakemlerimiz hakem değil. Yani Dünya Kupası'na bir tane hakem götürememiş durumdayız yani. Ama tabii ki isim olarak ya Fırat Hoca ya bambaşka olur bence. Yenilik getirir, ama hani Fırat Hoca ile alakalı da hani hiçbir şekilde ben Fırat Hoca'nın bu görevi kabul edeceğini düşünmüyorum. Hani evet, keşke kabul etse tabii, bir revizyon olsa, ama yani keşke, ama Cüneyt Çakır'a vesaire hani aman aman derim yani. Asla bence Cüneyt Çakır vesaire olmamalı.
0: Evet, Mehmet Büyükekşi döneminde, yani geçen sene Radyo Gol'de Fırat Hoca ile program yaparken kendisine sormuştuk. Her şeyi bana bırakırsalar tabii ki kabul edebilirim, ama sadece o koltuktaki kalkıp ben yerine geçersem bu görevi kabul etmem demişti. Yani içerideki her şeyi komple bana bırakırsalar, tüm sorumlu ben olursam Fırat Hoca kabul edebilirim demişti, ama şu an o da çok mümkün gözükmüyor gibi, çünkü bazı yöneticiler oraya böyle çivi çakmış gibi gözüküyor, çok koltuktan kalkacak gibi durmuyorlar. Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum, ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim abi, iyi yayınlar diliyorum sana.
0: Dikkat et kendine, görüşürüz, hoşça kal.
1: Görüşürüz abi.
0: Evet, Yunus'u da uğurladık, kendisine de teşekkür edelim. Yani şu an olursa herhalde değişirse, ki değişecek gibi de durmuyor da, en yakın isim Mustafa Çulcu gibi gözüküyor. Gendüz'e sürekli küfür edildi demiş. Adam tepki göstermeyecek de ne yapacak demiş. Kime küfür edilse bu tepkileri gösterir diyor. Gökserin yazmış. Başka gücü varsa Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın federasyon başkanı gibi demiş. Kimi kimi şikayet edecek gidiyor. Herkes bir şekilde atanıyor demiş. Vallahi Serdal Bey öyle söyledi. Ben de burada canlı canlı dinledim. Oradaki zat dedi hatta. Değil mi? Çok iyi hatırlıyorum. Oradaki şahıs mı? Zat dedi, zat. Oradaki zatın ayrı bir gücü var dedi. Kimse kaldıramıyor. Gidemiyor. Ben o gücü de öğreneceğim dedi. Böyle bir konuştu. Gerekirse Cumhurbaşkanı'na kadar gideceğim dedi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı. Hatırlayın. Trabzonspor'un Salah'ı transfer etmesi bizim de bir yıldızımız olsun transferi değil. Başladıkları projenin daha başarılı olması için takımın bilinirliği ve itibarını yükseltmeye yönelik bir transferdi. Bu noktada beklenenin de üstünde bir fayda sağladı, sağlayacak. Yani konuya bu noktadan bakmak lazım. Bunu hep bir kenara koyup Trabzon'da ayak uydurdu fikri üzerinden gidiliyor demiş. Yani değil mi, Salah'ı kimse hayır diyemez, böyle bir fırsat eline gelmiş PR olarak. Trabzonspor'un Salah geldikten sonra takipçi sayısı 1.3 milyon artmış. Yani en son baktığımda 1.8'di. Sonradan 2.8 falan oldu. Şu an kaç Instagram'a söylüyorum, kaç bilmiyorum, ama katılıyorum yani. Bu hamleyi sadece sportif bir kazanç veya popülerite hamlesinden ziyade kulübün küresel ölçekteki vizyonunu ve marka değerini yukarı çeken bir strateji olarak ben de algıladım. Böyle okumak herhalde çok daha mantıklı, çok daha doğru bir yaklaşım olur. Çünkü bu tarz yüksek profilli transferler, senin de söylediğin gibi işte Osimhen olsun, Icardi olsun, işte Vlahovic olsun, Greenwood olsun, aklıma gelenler, Salah olsun, Fabinho'lar olsun tekrardan. Yani kulüplerin yalnızca böyle sahadaki oyun kalitesini değil, aynı zamanda da idari ciddiyetini, ne bileyim işte diğer ülkelerdeki pazarlama gücünü, Avrupa'da oynayacaklar mesela, Avrupa'da uluslararası arenadaki algısını tamamen böyle bambaşka bir boyuta taşıyor. Yani Trabzonspor'da katılıyorum sana %100, bu projeyle birlikte sadece bir futbolcuya değil, aynı zamanda kulübün de böyle uluslararası bilinirliğine ve itibarına sermaye yapmış gibi gözüküyor ki sadece zaten Salah'ı aldım ben şampiyon olacağım diye bir dünyada yok. Trabzonspor da bunu biliyordur diye düşünüyorum. Federasyon başkanının tarifini yaparken ki sözlerinin değiştirmesi gerekiyor demiş. Delikanlılık sözünün eri gibi yanlış olan sokak kültürü tabirleri ile bu pozisyona gelmek en büyük yanlış diyor. Jargon öyle. Yani insanları değiştiremezsiniz. Hani katılıyorum sana. Hani kurumsallık yerine biraz daha böyle kişisel sadakat olarak gidiyor İbrahim Bey. İşte sokak kültürü referansları, yazılı kuralların çeşitliliği vesaire. Hani böyle abi kardeş ilişkisinden biraz daha kurtulması lazım diyorsun bu kurumların. Ama yani İbrahim Bey'in şeyi böyle, jargonu böyle. Aa, delikanlı kavramı herkese göre değişir ya. Hani esnek bir tanım, öyle söyleyeyim yani. Nereden baktığına bağlı. Mustafa Çulcu mu demiş? Soru işareti. Adam azılı Fenerbahçeli. Daha önce yönettiği maçlar araştırılsa şampiyonluk el değiştirir diyor. Ya şey için söylüyorum. Neden söylediğimi biliyorsun Mustafa Çulcu'yu. Genelde federasyon başkanları zaten atamayla geliyorlar. Birçoğu evet şey yapılıyor, oy falan veriliyor ama birçoğu da atamayla gelen kişiler. Ben Mustafa Çulcu'nun olabileceğini düşünüyorum. Vardır Cihan'ın da söylediğinde bir hayır. Öyle havadan sıkmaz değil mi? Suya yazı yazmaz. Ayın 28'i bekleyin görün. İsmail Kartal Asensio henüz hazır değil dedi. Adelisi problemli, o yüzden oynayamaz dediği zaman herkes İsmail Hoca'yı Asensio düşmanı ilan etti. Hoca Asensio'ya taktı dediler. Demiş, ne oldu? Adamın adelisi attı. Şimdi İsmail Hoca'dan özür dileyecekler mi acaba demiş. Sanmıyorum. Kafalarını kuma sokmuşlardır, hiçbir şey olmamış gibi devam edeceklerdir yollarına. Çünkü İsmail Kartal'ın o dönem yaptığı açıklama ve yaşanan sakatlık, yani teknik ekibin ve İsmail Hoca'nın ne kadar haklı olduğunu, işte bu dışarıdaki seslerin nasıl yanıltıcı olabileceğini herhalde hepimize açıkça gösterdi. Ama işte modern futbol ikliminde maalesef, işte medya düzeninde bu tarz hak teslimlerini veya özürleri duymak pek mümkün olmuyor. Hiç gördünüz mü hakkını teslim edenleri veya işte özürleri hiç duydunuz mu? Yani bu kısa sürede hemen günden başka bir yere evrilir, başka bir şeyi tartışırlar. Yaşananlar bir şekilde unutulup gidiyor. Hı? Unutulup gitmese Ahmet Konaç yaşayabilir miydi? Her transfer döneminde 30 isim veriyor. Yani ikisi gelince ya bak ben söylemiştim diyor. Ya sadece Ahmet abi için demiyorum gerçi. Birçok transfer haberi yapanlar bunu söylüyor. Zor iş transfer haberciliği. Ama etkileşimde de güzel etkileşim alıyorsun. Hacı Osmanoğlu başkanlar konuşacaktı, ceza vermeyecek vesaire deniliyordu. Ne oldu demiş bu cezalara? Oo, çoktan es geçildi. İlk geldiği dönem söylemişti de o söyleminden sonra bütün başkanlara böyle güven sarsıyor. Normalde işte disiplin talimatları ve sevkler söz konusu olduğunda yani kulüpler arasında adil ve tutarlı bir çizgi izlemesi gerekiyor federasyon başkanının. Ama bu tarz cezaların arka arkaya gelmesi böyle manzarayı farklı bir yere doğru çekiyor. Başkan senin de söylediğin gibi kulüp başkanlarına herhangi bir ceza vermeyeceğiz demişti ama federasyonun tutumu ve aldığı kararlar zaman zaman değişiyor. Her zaman böyle sözlerinin arkasında da durmuyorlar. Ahmet Konaç sarımsaklıyı bitirdi ya, ne zaman dönüyor? Bir de senin tekneyle geziyormuş abi diyor. Benim tekne? Melih Şendil'in tekneyle geziyordur Nurullah. Yazılacak çok şey var da korkuyorum demiş. Yaz ya, bir şey olmaz. İç saha maçlarında Barça ve Aston Villa ile beraber kalıp Feyenoord ve Stuttgart'ı yenerler. Deplasman maçlarında Paris Saint Germain'e mağlup olup Lille, Sporting ve AEK ile beraber kalırlar. Bu simülasyonda iç sahadan 8, deplasmandan da 3 puan toplayarak Galatasaray toplam 11 puana ulaşır demiş. Medi böyle bir şey yazmış. Vallahi 11 puanla playofflara kalabilir, sınır. Yani iç sahada Barça ve Aston Villa gibi güçlü rakiplerden alacağım bir beraberlik. Güzel söylemişsin. 11 puan yetebilir. Mesela geçen sezon 9 puan sınırdı. Ondan önceki sezon 11 puanla mesela bir takım ilk 24'e kalmıştı. Diğer takım ilk 24'e kalamamıştı. Averajla elenmişti. Bazen 9 puan sınır oluyor. Bazen 11 sınır oluyor. Hani bence bu sezon 10 puanı alan, hani 11 evet 11 yüksek ihtimal, yani %97 ihtimalle playofflara kalır diye düşünüyorum. Hani 10 puanla bile kalabilirsin. Bakacağız diğer takımların haline göre. Yani gülmüş sadece. Yani mesajın ardına gülmüş. Benim kanaatim, küçük takımlarla zaten oynanınca kazanma

0: olasılığın yüksek oluyor. Amaç Barcelona gibi bir takımın Türkiye'ye gelmesi, Galatasaray'la maç tarihine kadar isminin anılması, oyuncuların motivasyonlarını, isimlerini duyurmak için yapmış olduğu çaba, gösteri, ülkenin isminin duyulması, bence büyük takımlarla oynamak her zaman prestij getirir demiş ve bu transferlerde de bir faktördür diyor. Katılıyorum. Mesela Barcelona oynayacağı takımların paylaşımını yaptı sosyal medyada. En son baktığımda 1.6 milyon beğeni almıştı. Şu an 2 milyona falan ulaşmıştır diye düşünüyorum. Yani burada küresel ölçekte görünürlük ve prestij devreye giriyor. Çünkü böyle devasa kulüplerin ülkemize gelmesi, haftalar öncesinden başlayan bir dünya markası entegrasyonunu bizde yaratıyor. Ama bir Messi gelemedi be. Ha? Messi gelemedi. Tam böyle Barcelona ile eşleşiyorsun. Messi'cik yine yok. Ha? Bu çocuk hiç gelmedi değil mi Türkiye'ye? Göremedik. Doğru hatırlıyorum. Ronaldo falan da geldi. Messi'yi bir göremedik ya. Hı? Ne zaman? Mezara girince mi? Vallahi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Galatasaray'ın transfer çıkmazı ne oldu? Bilgi verir misin diyor. Vallahi can uzun, çok uzun sürdü. Galatasaray sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor ama herhalde bu eşleştiği rakiplerin ardından Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek bir şeyler yapacaktır diye düşünüyorum. Kura çekiminin ardından Dursun Özbek Paris Saint Germain Başkanı ile kura dönüşü biraz hasbihal ettik, sohbet ettik. Hani sizle eşleşeceğiz demiştim ki söylediğimde çıktı dedi. İşte transferle ilgili bir şey söylemedi. Bir o çıkmazı var. İşte yönetim Milan ve oyuncuyla önemli bir mesafe kat etti. Araya Aston Villa girdi. İşte Unai Emery'nin ısrarı biraz süreci de zorlaştırıyor. Hani Milan dedi ki tamam kardeşim, ben ikinizin de teklifini kabul ediyorum dedi. Bir sorun yok. Ama şu an karar aşamasında. Galatasaray diyor ki ben sana 12 milyon maaş veriyorum diyor. Aston Villa'ya da 8 veriyorum diyor. Orada olaylar biraz karışık. Yine İsmail Sarr çıkmazı var. Onlar da bir türlü inmiyor yani 60'lardan 50'lerden. Yine Deniz Gül de bir kiralama formülüne gitmeye çalışıyor. Orada da Porto çok böyle kiralama formülüne yanaşmıyor. Yüksek bonservis talep ediyor. Onunla uğraşırken diğer alternatif golcü adaylarına yöneliyorsun. Şu an bir tık Noah Lanka ön plana çıkmış gibi gözüküyor. Lanka tekrar yöneldi Galatasaray. Lank'ın yerine Lank'la dolduracak. Fenerbahçe taraftarı Ercan. Merhaba Ercan. Sen bir Galatasaraylı olarak Okan Buruk'la İsmail Kartal'ın yerinin değiştirmesini ister misin? İkinci, Fenerbahçe'den kim ya da kimleri Galatasaray'a oynatırsın? Bir Fenerbahçeli olarak İsmail Kartal, Okan Buruk'u değiştirmem fakat Fatih Terim'in gelmesini isterim Fenerbahçe'ye. Galatasaray'dan da Osimhen'i alırım demiş. Yok, değiştirmem Okan Buruk'la İsmail Kartal'ın yerini. Fenerbahçe'den kimi alırım? Klasik sorular bunlar, hani hep konuşuluyordu ya. Greenwood'u alırdım mesela Fenerbahçe'den. Hiçbir dakika durmam. İyi bir Asensio. Hani normalde bu çocuk yedek kulübesinde sürekli sakatlanıyor diyor, yedek kalıyor ve vesaire deniliyor ama Asensio'yu alırdım mesela. Güzel bir soru. Yani Okan Buruk'un Galatasaray'da yarattığı oyun ezberinden, ne bileyim kazandırma alışkanlığından ben son derece memnunum. Evet, Avrupa'da falan sıkıntı yaşıyor. Şikayetçi olanlar var, istemeyenler var. Ama kulübede ben bir değişim hayal etmem, onu sana söyleyeyim. Hani Fatih Terim vurgunda bir tık manidar, anladım. Yani Türk futbolunun gerçeği, Türk futbolunun ağırlığı var, Fatih Hoca'nın ağırlığı var. Hani camialar üstü bir karakteri var. Yani Osimhen'i sen de alırsın, evet. Ben de Fenerbahçe'den şey alırım. Torreira'yı da alırsın bence, almaz mısın? Ha? Gerçi o da birazcık böyle son dönemlerde performansı geri gitti. Ben Greenwood'da şey alırım ya, Asensio'yu alırım. Öyle söyleyeyim. Onun dışında Kante mi? Yani olabilir. Kante de olabilir. Bu mesajı 3 gün önce yazdım. 3 gün sonra istifa geldi. Fatih Tekke'nin projesine yazık oldu. Geçen seneki kadro dağıldı demiş. Evet. Salı günü yazmışsın. Doğru söylüyorsun. Vallahi. Belliydi zaten vahap böyle olacağı. Yani Fatih Hoca o elindeki güçlü kadroyu çok fazla yönetemeyecek gibi duruyor. Çok fazla duygularıyla hareket ediyor. Cihan, ne olmasını istiyorsun sen? Gelmesin Messi falan. Messi gelmesin, rahat oynayalım diyorsun. Ya Messi'yi izlemek istiyorum. Ya sanki Messi yokken Barcelona ile kafa kafaya mı oynayacaksın? Olabilir. Olabilir bu arada da. Yani Messi'yi şu dünya gözüyle izleyemedim. Yanarım ona yanarım ya. Gerçekten gideceğim en son Amerika'ya uçak bileti alacağım ha. Amerika'ya git gel de yani herhalde. Bizim böyle yıllık çalışmamızdaki bütün ücreti oraya vermemize şey olur herhalde, sebep olur. Keşke Hindistan'a gitseydim. Ha? Orada da gerçi adam 5 dakika top sektirip geri geldi. Bayağı bir para almışlar ya. Menajerler orada Hindistan'daki bütün taraftarları dolandırmışlar. Zaten kavga çıkmıştı hatırlayın. Messi geldi böyle 5 dakika top sektirdi, o şeye gitti. İçeriye girdi. Yüksek ihtimal Messi öyle anlaşmıştır ama menajerler orada gelecek insanlara işte Messi şov yapacak, yarım saat kalacak falan diye herhalde biletleri sattı. Ha, Inter Miami'den kiralık opsiyonuyla koparamaz mıyız Messi ya? Olmaz mı öyle bir şey? Katıldığın yıl olarak büyük takımlarla oynamak PR açısından iyi olabilir. Ama küçük takımlarla karşılaşıp çeyrek final, yarı final, hatta finale ismini yazdırdığında tarihi yazılır. Yıllar sonra bile finale çıkmıştı diye konuşulur. Transfer açısından da çeyrek final, yarı final daha önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle doğru da kim mesela küçük takım? Küçük takım yok ki. Yani AYK'yı mı beğenmiyoruz? Adamlar gitti 5 attı. Sporting'i mi beğenmiyoruz? Adamlar yıllardır orayı domine ediyor yani. Bir kültürleri var. Kim yani? Küçük takım yok ki. Aston'u mu beğenmiyorsun? Emery var. Adamlar UEFA'nın gediklisiydi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne geldiler. Yok yani. Küçük takım yok. This is Şampiyonlar Ligi. Galatasaray 12 puan alır demiş. Ne güzel, ağzından bandlam diyor. Fenerbahçe'de 11 puan olur, ikisi de çıkar diyor. Güzelmiş, süper. Ben İstanbul'dan Hasan. Galatasaray Barcelona'yı evinde yener, Paris Saint Germain'i de yener. Bu dediğimi bir yere not düş demiş. Yani Hasan'cığım bak, Barça'yı ihtimal şöyle diyeyim hadi sana. Hani Barcelona olabilir. Hani iç sahada falan hani bir şekilde. Hani yine şey, düşük ihtimal de. Ama Paris Saint Germain deplasmanda çok zor ya. Nasıl olacak ki o iş? Yani çok. Paris'i not edemedim ama Barcelona'yı senin için aldım. Beraberlik olarak cebe attım. Ya bu takımlar inanılmaz oynuyorlar yani. Domine ediyorlar. Top alamıyorsun ki bu adamlardan, top oynayacaksın. Şimdi Barcelona'dan kazanman için önce topu alman lazım. Adamların bir tiki takası var. Bitmek bilmeyen tiki taka yani. Kim gitse Iniesta, Xavi gidiyor. Lamine Yamal geliyor. Pedri geliyor. Birileri geliyor. Adamlar tiki takadan vazgeçmiyor. Abi UEFA kupası birinci torba bildiğin Şampiyonlar Ligi. Allah yardımcısı olsun Beşiktaş'ın, bir Beşiktaşlı olarak demiş. Yani Avrupa Ligi'nde bakalım, Beşiktaş'ın hali de biraz sıkıntılı. 3-1 yani total skorda 3-1 yendi Beşiktaş. İlk maçı 3-0 kazandığı için, ikinci maçı 1-0 kaybettiği için. Trabzonspor'da yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Salah'ın Başakşehir maçındaki kendini atma pozisyonunda penaltı diyen adamın merkez hakem kurulu başına gelme ihtimali bile ancak bizde olur demiş. Yok ya, o pozisyona Mustafa Cılcık penaltı mı dedi Mehmet Dünya? Sarı kart dediği pozisyona. Yok ya dememiştir canım. Ciddi mi söylüyorsun? Bir dakika bakacağım. Mustafa Cılcık Salah pozisyon. Dememiştir, dememiştim. Dememiştir ya, inanmıyorum. Varsa şöyle videosunu falan atarsan, Salah'ın ilk golünde top çizgiyi geçti ama 2 numaralı yardımcı yerinde değildi. Salah'a yapılan aldatma değil, penaltı. Vay arkadaş. Demiş. Nasıl böyle bir şey demiş olabilir ki Mustafa Çulcu? Yapacak bir şey yok. Demiş, haklısın. Kaçırmamışsınız hiçbir şeyi. Yayıncı kuruluş maçı anlatacak adam bulamıyor mu? Maç mı anlattı, masal mı anlattı? Kart kırmızı net, hakemi eleştiriyor ama normal demiş. Ya şimdi ne diyeyim ki sana, yani yayından ne söyleyeyim sana? Yani buradan söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Bir de şimdi ben spiker olmadığım için, ya maç anlatıcısı olmadığım için çok fazla eleştiremem. Hani bir radyo programından bir örnek verseydin hani belki de hani yorum yapabilirdim, ama maç anlatıcılığı çok başka bir şey ya. Mesela geçenlerde Ronaldo'nun maçı vardı. 2-0, Ronaldo'nun takımı 2-0 mağlupken Ronaldo çıktı, 3-2 kazandılar. Aynı maçı Esport'ta hem Göksel'in anlattı hem de başka bir yayıncı kuruluş. Onun adını vermeyeyim. Orada başka bir spiker anlattı. Yani o spiker gol oldu. Maç top filelere değdi. Filelerden çıktı. Mesela çocuk uyuyordu. anlatamamış. Bir de Göksen'inden dinledim. Yani beraber çalıştığım için söylemiyorum. Göksen'in oyuncu topu alırken, top havada giderken bile o reaksiyonu veriyor. Yani inanılmaz anlatmış çocuk. O heyecanı da katıyor. Ben karşılaştırdım. Bazen olabiliyor. Yani maçı anlatırken o ara kağıdına mı bakıyor? Ya da reji kulağına bir şey mi söylüyor? Maçı kaçırıyor olabilir. Bir şey söyleyemiyorum spikerler hakkında. Emre Tilev'e sorun sabah. Gerçi o da hiç eleştirmez. Hep korur. Mesela dur, Emre abiye de buradan bir salvo yapayım. Onunla yayın yaparken, kendisi de o zaman Sıfır TV'de müdürken, Ferhat Gündoğdu'yu övüyordu. Ben de yayında eleştiriyordum kendisini. Tabii o zaman Sıfır TV 2. lig ve 3. lig maçlarının yayın hakkına sahipti. Ama geçenlerde 2 gün önce bir tweetini gördüm. Ferhat Gündoğdu'yu yerden yere vurmuş. Bu kadar hızlı değişmemek önemli. Bunu da gördüm yani. Benden de kaçmaz Emre abi. İletim mesajımı Emre abiye pazartesi günü. Öyle çıkarlar. Bayağıdır salvo yapmıyordum, bazen yapayım. Federasyon başkanı ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelemez demişti. Ama derbi maçına yabancı hakem getirildi demiş. Sözünün eri böyle olunmaz diyor. Güzel Yavuz. Cihan yayıncı kuruluş şimdi duyurdu. Fenerbahçe Oponk diye bir oyuncu almış. Bugün geliyormuş. Stoper mi bu arkadaş, biliyor musun demiş. Şey mi bu? O 23 kontenjanına uyan çocuk mu? Vallahi hiç takip edemedim onu. Bein Sports mu altyazı geçti? Şeyden kaynaklanmıştır. Bu 23 yaş altı kontenjanında Fenerbahçe bir oyuncu transfer edecekti. Biliyorum o çocuğu. Geçen de Ahmet abiyle konuşurken aklımdaydı. Nice'de falan oynadı falan diyordu. Doğrudur. Yayıncı kuruluş geçtiyse onlar öyle afaki haber vermezler. Alacaktı zaten ya. Şey değildi. İş bitmişti. Herhalde sona ulaşıldı o işte de. Yağız tweet atmıştır, paylaşmışlardır. Cihan, Osterwolde'nin karakterini hiç sevmiyorum ama bizdeki Otara'nın yerine Osterwolde'yi isterdim. Artı Fenerbahçe'nin grubu kolay diyenlere bir psikoloğa götürmek lazım diyor. Bir şey diyeyim sana, Otara'nın yerine bence herkesi isteyebilirsin ya. Ya o çocuğu kim bulmuş, kim almış, kim getirmiş Beşiktaş'a, gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Ve 8 milyon, 4 yıllık 2,5 milyon maaş, 18 milyon gibi bir para alacak. Yani şu performansıyla gerçekten sadece Rıdvan'ın yediği olur. Hatta Rıdvan'ın yeri garanti yani. Ya kardeşim, bir ikili mücadeleye gir. Tamam mı? Çalım denemelerinde bir başarılı ol. Hep mi başarısız? Bir in şu çizgiye ya. Tadiş'e örnek al ya. Tadiş de hiç çizgiden çıkmıyordu gerçi. Bir çizgiye in, orta açmaya çalış. Ya hiçbir şey yapmadın sen. Nasıl bir oyuncusun gerçekten? O tarihi anlamakta güçlük çekiyorum. Cumanız mübarek olsun demiş. Kolay gelsin diyor. Sağ ol. Hayırlı cumalar. Teşekkür ediyorum Mehmet Yıldırım. Seviliyorsun Cihan ama transferler nerede demiş. Rashford'ı mı istiyorsun? Zor. Salah'ı iyi ki almamışız Beşiktaş. Ha, şey mi diyorsun? Yok canım ya, hiç alakası yok. Yani Salah var diye mi Trabzonspor 4 tane yedi? Şimdi sen de şey böyle yani, kedi ulaşamayacağı ciğere mundar dermiş ya yani sen. Sen de onun gibi bir şey yapıyorsun şu an. Alırdın ya, kim olursa alırdı mesela. Galatasaray'a ben Salah'ın gelmesini ister miydim? İsterdim prestij olarak. Fenerbahçe de isterdi. Yani Beşiktaşlı olarak sen de isterdin, şimdi kabul et. Yani hatta Trabzon'a gittiğinde bir hayli kızdınız Trabzonspor'a. Salah bu ya. Nasıl hayır diyeceksin ki? Cihan, Roma'yı Osterwolde ile yakacağız demiş. Aa, düşünsene öyle bir şey oluyor. Ama bence Osterwolde'yi kiralık yollayacaklar ya hemen. Yani kadroda tutamazlar ki, sınır var. Nasıl yapacaklar bilmiyorum. Ha, öyle bir şey olursa, başka bir formül izleyip Osterwolde'yi kadroda tutarsalar ve Osterwolde de Roma maçında şov yaparsa, aa bir de gol atarsa var ya. Bak o zaman sen Romalı yöneticileri, taraftarlar nasıl topa tutuyor. Düşünsene, bir oyuncu alıyor şimdi bizim takımlarımız. Oyuncuyu beğenmiyoruz. Aldığı takıma geri yolluyoruz ve oyuncu o maçta, rakibimiz olduğu maçta bize şov yapıyor. Aziz Yıldırım'a işte nasıl topa tutarlar? Dursun Özbey'i nasıl topa tutarlar? Serdal Alalı'yı nasıl topa tutarlar? Romalılar da bence aynı şekilde topa tutarlar diye düşünüyorum. İyi yayınlar, Poyraz yazmış. Azerbaycan milleti Azeri kelimesini hakaret olarak algılıyor. Ha, program başında sormuştum. Evet, ben de öyle duymuştum. Kendilerini Azerbaycan Türkü olarak tanımlıyorlar. Diğer ifadenin milli kimliği kırmak için olduğunu bildiği ve düşündükleri için Sosyet döneminden kalma demiş Azeri kelimesi diyor. Evet, onunla ilgili geçenlerde Azerbaycan'dan bir dostumuz canlı yayında telefonda söylemişti. O Sovyetler Birliği döneminde kaldı işte, bu Stalin politikası falan demişti. O kimliği silmek istiyorlar, o yüzden Azerbaycan Türkiye olarak kendilerini tanımlamışlar.

Yani artık o kadar tekrara düştü ki Galatasaray transfer döneminde Galatasaraylı yorumcular, işte Leao, Can Uzun, Rashford, hatta sonra Rashford sonra Fenerbahçe yazıldı falan. Noah Lang tekrar dönüldü, Noah Lang'a. Farklı isimler yazıldı. Bilemiyorum. PFDK kararları açıklanmış diyor. Evet, az önce söyledim Serdal Adalan'ın yediği cezayı. Bayağı bir ceza vermişler. Fenerbahçe 7 puandan fazlasını alamaz diyor Erkan. Bu arada net tarihin en kötü Liverpool'u ile oynayacaklar diyor. 3 boyutlu Hasan. Galatasaray'ın Liverpool maçında neyi yanlış yaptığını anlatan İsmail Kartal bu sezon Kadıköy'de Liverpool'la karşılaşacak demiş. Böyle bir mesaj atmış bizlere. Vallahi bakalım İsmail Hoca. Ya inşallah iyi işler yapar ya iki takımda. Viking nerenin takımı demiş. Yok artık ya Murat. Norveç tabii ki. Vikingleri bilmiyor musun? Stavanger nehrinde yer alıyor böyle adamlar. Oraya kışın falan gidersen yalnız bir toton donabilir, öyle söyleyeyim yani. Çok da küçümsememen lazım. Bir tık böyle üşüyebilirsin yani. İyi yayınlar. Galatasaray da eski Galatasaray değil yalnız demiş. İyi anlamda mı kötü anlamda mı söylüyorsun Fatih? Mesajı silmiş, bana trip atmış mesajı okunmayınca. Kenan, niye sildin Kenan mesajını ya? Az önce Yakup Şunar'la konuştum. Pedro Barça'ya gelmeden önce Galatasaray'a önerilmiş. Galatasaray kabul etmemiş. Teşekkürler diyor. Valla Yakup Şunar şu an Kıbrıs'ta. Keyfi yerinde. Kaya Temel orada. Fırat Hoca orada. Döndüler mi bilmiyorum. Bir otelin etkinliği vardı, ona katıldılar. Ayak tenisi falan oynuyorlardı. Atakan Kurt da orada. Yani aslında birçok yorumcular Galatasaray ağırlıklı ama Atakan Kurt'un birçok tanıdığı olduğu için, daha doğrusu tanımadığı olmadığı için kendisini orada bir şekilde yer edinmiş. Aziz Yıldırım bombayı daha patlatmadı diyor. Yok artık, daha kim alacak? Bitti ya Fenerbahçe'nin transfer dönemi. Daha kimseyi almaz Fenerbahçe. Yani belki bir transfer daha yapar. Şampiyonlar Ligi'nden sonra bir transfer daha yapar. Şimdi işte o 23 kontenjanından bir çocuk alındı. Bu Nistemist oynayan garip bir ismi var. Unuttum adını, özür diliyorum. Bir tane daha oyuncu alır, sonra transfer sezonunu kapatır diye düşünüyorum. Paris Saint Germain maçı sürpriz olur Cihancığım. Barcelona'yı evet gerçekten içeride yenebiliriz. En azından yenilmeyiz ama Feyenoord, Stuttgart ve AEK maçlarından kesin 3 puan almazsak bence zaten Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuşmayalım demiş. Evet, AEK deplasmanı da zor ha. Zor ya, kolay maç yok, öyle söyleyeyim. Galatasaray sadece Feyenoord'u yener. 3 puanla sonuncu olur demiş. Yok artık ya Ertuğrul. Ertuğrul sağ tık 3 nokta. Nereden engelleniyor bu Ertuğrul? Bu arada bir şey diyeyim mi size? Sizi birileri sürekli engelliyor. Ben her gün gelip engel kaldırmaktan çok yoruldum. Küfür etmiyorsanız, herhangi bir şey yoksa sizin engellenmeniz WhatsApp hattından yasak arkadaşlar. Eleştirel her şeyi yazabilirsiniz. Hakareti olmadığı sürece WhatsApp hattımızdan 0212 273 10'dan her şekilde eleştirebilirsiniz. Mesela engellenenler listesinde böyle bir 30 kişi var, küfürden engellendi açma diye. Onları açmıyoruz ama diğer böyle numaralara bakıyorum, sabit ya. Her geldiğimde böyle bir 9-10 kişi engelleniyor. Herhalde insanlar sevmediği kişiye, kendisine olumsuz yorumlar yapılan kişileri engelliyorlar, bilmiyorum. O engelleyenler kim bulacağım? Hangi yayıncı engelliyor ben biliyorum. Engelleme. Eleştiriyi kaldıramıyorsan yayın yapma falan diyormuşum. Peki sağ olun arkadaşlar, ben gidiyorum. Dikkat edin kendinize. Normalde bir saatte ama mesajlar fazla olduğu için böyle 13.35'e kadar uzattık. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Hafta sonunuz güzel geçsin. Hayırlı cumalar diliyorum herkese tekrardan. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde mikrofonun başında olmaya çalışacağız. Bir sıkıntı, bir problem olmazsa. Görüşürüz. Cihan Dişli. Sosyal medya, Instagram ve Twitter. Takip ederseniz X daha doğrusu. Ben de sizi oradan takip etmeye çalışırım. Hoşça kalın.

0: Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Paranteze mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında Avrupa'da rakiplerimizin belli olduğu bir programda bir günde sizlerle birlikteyiz ve tabii Avrupa'da rakiplerimizin belli olduğu dediğimiz noktada daha taze olan haberden başlamak, Trabzonspor'un rakiplerinden başlamak, Beşiktaş'ın rakiplerine doğru geçmek, oradan Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı, Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi özelinde konuşmak kıymetli olacak. Böyle bir sezon, iki takımımızın da Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği bir sezon. Bunun yanında dört büyükleri ele aldığında, ya dört büyükler nerede, neden sadece Fenerbahçe'yi konuşuyoruz, neden sadece Beşiktaş'ı konuşuyoruzları bir 20 yıl boyunca aşağı yukarı çokça konuştuk, çokça dillendirdik. Dört büyüklerin birden bir yerlerde bir çaba içerisinde ve aynı zamanda umut da veren oyunla beraber bir çaba içerisinde buralarda görmek kıymetli. Tabii Galatasaray özelinde Eylül ayında dediğimizde bundan bir buçuk hafta sonra aşağı yukarı 8 Eylül'de diye biliyorum ilk maçlar, orada hemen teyit edelim. Evet, 8 Eylül Salı ve 9 Eylül Çarşamba gibi duruyor. Orada da maçlarını göreceğiz, daha detaylı konuşacağız ama Avrupa özelinde 4 büyüklerinde boy göstereceği, 3 ayrı kulvarda da takımlarımızın olduğu ve bu takımların 4 büyüklerimizin olduğu bir gündemin içerisindeyiz bu yıl, bu sezon. Umarız başarılı geçer, umarız iyi şeyler konuşuruz. Barcelona'ları, Paris Saint Germain'leri, Liverpool'ları, Atletico Madrid'leri, diğer tarafta Lille, Slavia Praha, böyle takımları konuştuğumuz, Trabzonspor tarafında CSK Sofia gibi, Kızıl Yıldız, Freiburg gibi takımları hatırlasak da, Hertz, Kups ve Jablonec gibi takımları da yine hatırladığımız, Beşiktaş tarafında Union Saint-Gilloise, o zaten bir takımımıza gelmesin. Artık orada şaşarız 3 yıldır bu Galatasaray'ı ile Fenerbahçe'si ile hatırladığımız Union Saint-Gilloise bu sefer de UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a denk geldi. Tüm bunlarıyla Omonia, o Konferans Ligi takımıydı geçen yıl. Hapoel, onun yanında Hoffenheim ve Marsilya, Bayer Leverkusen gibi takımların denk geldiği, Beşiktaş'ın böyle bir fikstürünün olduğu bir haftayı konuşuyoruz. Bu hafta bu fikstürlerin belirlendiği, bugün ve bugünüyle dünüyle bu fikstürlerin belirlendiği bir haftayı konuşuyoruz. Burayı değerlendirerek başlayacağız. Tabii buradan Süper Lig fikstürüne de döneceğiz. Ömercan Özmen'le birlikte onu da konuşuyor olacağız. Gençler Birliği Erzurumspor'la. Gençler Birliği dedik ama lidere selam dur deriz orada. Gençler Birliği lider 6 puanla. Gençler Birliği Erzurumspor'la karşılaşıyor bugün. 21.30'da Metin Diyedi'nin öğrencileri Erzurumspor'la karşılaşacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde oynanacak. Artık son hafta, bu haftada öyle duruyor. Gelecek hafta itibariyle 20'ye çekiliyor gibi duruyor maç saatleri. Yarın 19'da Konya Kocaeli, 21.30'da Gaziantep Çaykur Rize, Galatasaray Göztepe maçları oynanacakken pazar günü 19'da Eyüp Alanya'yı ağırlayacak. Yine 21.30 seansında pazar günü iki maç göreceğiz. Başakşehir, Kasımpaşa, Samsun, Fenerbahçe maçları olacak. Pazartesi günü de maç var. Pazartesi günü Ahmet Trabzon'u 21.30'u ağırlayacakken saatler yine 21.30'u gösterdiğinde Beşiktaş Çorum maçını izliyor olacağız. Süper Ligimizde bu fikstürde konuşacağız elbette. Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan'a hoş geldin diyelim. Ömercan selamlar. Dedim ve sesimi alamıyorsun. Selamlar, hoş geldin. Bugün fikstürü konuşarak başlayacağız ama şöyle biraz da şaşırdığımız, kimi yerinde şaşırdığımız, kimi yerinde işte bazı olaylarda, örneğin Fatih Tekke'nin duygusal istifası sonrasında, istifasının da yönetimce kabul edilmediği haberi geldi sonrasında yapılan açıklamada. Gece yarısı günden bir aylı yolu yoğundu, doluydu o kısımda, onu da hatırlatalım ama şaşırdığımız bir tarafta da tabii fikstürü değerlendirirken bu gündemi dahi unuttuğumuz bir günün, bir haftanın içerisinde esasında geziyoruz. Bu gündemi de birlikte değerlendirelim isterim. Sen nasıl görüyorsun? Önce ön yorumunla neler söylersin bu haftaya?
1: Tabii haftanın geneli için çok hareketli geçtiğini söyleyebiliriz. İşte gruplarımız belli oldu Avrupa Liglerinde, Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde. Bu çok kritik tabii. İki takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele ediyor olmamız da bence ülke futbolumuz adına son dönemde yaşanmış en önemli olaylardan, durumlardan bir tanesi. Umuyorum ki ilerleyen yıllarda da iki takımla daha yüksek takımlı şekilde Şampiyonlar Ligi'ne, en yüksek turnuvaya gitmeye devam ederiz. Tabii diğer yandan senin de söylediğin gibi Trabzonspor'un dün akşam yaşadığı 4-0'lık mağlubiyet ve sonrasında gelen Fatih Tekke istifası da gündemi çok fazlasıyla meşgul eden, gündemin en önemli parçalarından biriydi. Ki özellikle Fatih Tekke ve Trabzonspor'un son dönemdeki hem yapılanması hem sahanın içindeki oyun anlamıyla çok beğendiğim bir süreç geçiriyordu. Ancak hoca sen de belirttin. Yani biraz duygusal tabii, o yenilginin üzerine yaşanmış kritik bir mağlubiyet almış oldu. Bu da tabii hocayı tetikledi diyebiliriz aslına bakarsan. Ve ben açıkçası çok da doğru bulmadım. Tabii hoca duygularıyla hareket etti. İnsani olarak kafasında yaşadığı başka şeyler olabilir veya takım içerisinde gördüğü başka durumlar da olabilir. Daha net orada Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşlar daha net diyecektir. Ama ben şöyle düşünüyorum. Trabzonspor'a Fatih Tekke geldiğinden beri ivme hep yukarıya doğru gitti. Kendisi ve takım için hep takdir gördü. İşte zaman zaman eleştiriler yaşadı tabii ki. Söylemler oldu ama genel anlamıyla baktığınızda iyi bir tablo vardı. Bu ağır bir mağlubiyet, evet katılıyorum ama yolda bunlar da var. Çok yüksek girdiğiniz bir sezon. Muhammed Salah gibi bir ismin transferiyle başlayan bir sezon. Sonrasında işte bu mağlubiyetle beraber henüz hiçbir şey bitmiş değil. Avrupa'da yoluna devam ediyor. Bir de öyle bir durum var Trabzonspor için. O yüzden hoca bence bu tip durumların da aşılarak devam etmesi gerekiyor kendi kafasında da. Biraz daha pesimist tavrından uzaklaşarak işte hem camianın hem de orada futbolcu grubunu, kendisiyle yol yürümek isteyen herkesin, kendisini sevenlerle biraz daha aşırı neşir olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eleştiri her zaman var, negatif her zaman var, düşünceler herkesin farklı. Ama oyuna odaklandığında, işte yeni oluşuma odaklandığında belki biraz daha oyuncularıyla, sahanın içiyle daha fazla haşır neşir olduğunda ben başarılı olacağını düşünüyorum. O yüzden Trabzonspor yönetiminin yola devam kararı ve istifasını kabul edilmemesi konusunu ben olumlu buluyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü burada bence istikrar önemli Trabzonspor için. Bu kadar hem yatırımlar hem işte oyunda değişiklikler, genç oyuncular derken hoca devam etmesi bence doğru olandı diyebilirim ben.
0: Peki bunu konuşurken tabii Trabzonspor tarafında bunun bir duygusallıkla hareket edilerek yapılmış bir adım olduğunu az çok tahmin ediyor. Konuşuyorduk dün Can Genç de yayında an ve an son dakika gelişmelerini aktarırken bağlantılarıyla beraber radyo gol frekanslarında sizlere burayı çok iyi işledi ve aktardı. Yayını da yakından dinleyenlerdendim. Oradan radyo golden haberleri, detayları, gelişmeleri alanlardandım her zaman olduğu gibi. Ama şuraya getireceğim konuyu ki ben acaba nasıl bir açıklama gelir diye bekliyordum. Yani Trabzonspor tarafından bir sözlü açıklama mı gelir, ya da işte başkan çıkar bir yerde mi konuşur, ya da bir yazılı açıklama mı gelir, bu istifa nasıl kabul etmesi düşünüyordum ki çoğumuz böyleydik. Çoğumuz duygusal yaklaşıldığını görerek bu haberi okuduk, bunun okumasını yaptık. Ama tabii taraftar öyle değildi. Taraftar ne olacak şimdi telaşına kapıldı mesela. Fatih Tekke'nin seveni de çok. Diğer tarafta da tabii, hani Karadeniz insanı orada biraz yapısıyla, karakteriyle, işte siniriyle, agresifliğiyle de bazen ön plana çıkar ya, bu tarz şeyleri konuşturur ya. Karadeniz insanından, yakınlarımdan, Trabzonlu arkadaşlarımdan şunu da duyar oldum. Hocam sen böyle bir günde bizi bırakıp gidiyorsan oho kısmını da duyduk. Böyle bir serzeniş, böyle bir sitemi de duyduk. Yani bırakma bizi hocamdan oraya gelen görüşlerin olduğunu da gördük. Fatih Tekke bunu bir daha yaşatır mı, bir daha yaşanır mı bilmiyorum ama ben hangi dört büyüklerde, hangi takımda benzer bir hadiseyi yaşadık, duygusal olarak istifa edip tekrar geri döndürülen ya da döndürmekten ziyade o biraz belki ağır kaçar ama işte istifa kabul edilmiyor deyip hemen üstü kapatılan benzer bir olayı daha yaşadık. Galiba Sergen Yalçın Beşiktaş süreciydi. Emre Koca da Ahmet Nurçebi Üsküdar'daki evine, Üsküdar'daki düzeltiyorum şirketine gittiler. Biz muhabirler Haber Global dönemiydi. O gün orayı, o gündemi takip etmek için Üsküdar'da Sayın Ahmet Nurçebi'nin ofisinin bulunduğu, şirketinin bulunduğu yere gitmiştik. Galiba Kısıklı tarafında, oraya yakın bir yerde, denizcilik şirketinin bulunduğu yerde hep beraber bir gündem toplantısı yapmışlardı. Bir kere değil, iki kere yaşanmıştı benzeri de. Biri işte Nevzat Demir'de, diğeri Üsküdar'da, ana merkezde olarak iki yerde bunu konuşmuşlardı. Böyle gündemi yaşıyor Beşiktaş'ta, Trabzon'da, belki Fenerbahçe, Galatasaray'da yarın öbür

0: gün yaşayacak ki geçmişte çok şey yaşandı. Biraz da cami evlatlarıyla yaşanan şeyler oluyor bunlar. Yani burada mesela sana farklı bir örnek veremem. Çok geçmişe gitmem gerekir belki. Çok çok geçmişe, Zico dönemin örneği, farklı dönemlere gitmem gerekir belki ama yani burada Sergen Yalçın'ı, işte İsmail Kartal'ı, onun yanında Fatih Tekke'yi, Fatih Terim'i, hatta öyle ki çok net hatırlayalım, Şenol Güneş'i yine aynı şekilde böyle sancılı ayrılık süreçlerinde, duygusal süreçlerde iki taraftan birinin duygusallığının, kulübün ya da kulüp yöneticilerinin ya da teknik direktörün duygusallığının ağır bastığı örneklerle hatırlatırım. Biraz böyle hikayeleştirerek okumayı çok severim bu tarz olayları. Çünkü geçmiş biraz örnektir. Belli ki biz bu duygusallıktan devam ediyoruz Türk futbolunda. Teknik direktöründen yöneticisine. Öyle bir okuma yaptım. Tabii katılırsınız, katılmazsınız. Ayrı konu. Ömercan, sözü sana bırakayım. Bu konuda son yorumunu alayım ve sonrasında fikstüre geçeceğim.
1: Duygusallık kısmına kesinlikle katılıyorum. Yani biz zaten hani Türk insanı olarak biraz öyleyiz ama bunu tabii yaptığımız işlere yansıtmak ne kadar doğru, ona karar vermek lazım. Bir de bu işte camia evlatlarımız tabii ki kulübün içerisinde birçok şey yaşıyor. Basına yansıyan, yansımayan, bizlerin haberi olan, olmayan çok küçük durumlar da olabiliyor. Her insanın, her yöneticinin, her teknik adamın kompleksleri ve egoları da var. Kendi istedikleri gibi gitmeyen, küçük de olsa birkaç probleme duygusal olarak daha fazla yükselme durumları var. Bunlar oluyor kulüplerin içinde. Fatih Tekke de zaten yapı olarak da, yani basın toplantısını dinlediğimde de, daha önce canlı basın toplantısını dinledim, futbolu konuşmak isteyen ama aralarda sürekli duygusal mesajlar veren, mizaç olarak biraz daha pesimist görünen bir teknik adam profili çiziyor. Bunu belki kendisine değiştirebilir ama tabii bugün bu yaşandı, yarın senin de dediğin gibi ve taraftarların, camianın söylediği gibi başka sorunlar da yaşanabilir. Çünkü bir kere olmuş olan tekrarlanabilecek durumdur, her zaman için hayatta da böyledir. O yüzden şimdiki tekrar yeniden bu istifanın kabul edilmeyip devam eden beraberlik çok güçlü şekilde ilerleyebilir. Oyuncu grubunun, hocanın, camianın tekrar kenetlenerek devam ettiği bir süreci de beraberinde getirir. Veya işte tat kaçıran sorunların, ufak tefek durumların tam olarak sonuçlanmamasını da beraberinde getirip negatif bir yere de gidebilir diye düşünüyorum ben.
0: Ömercan Özmen'le konuşuyoruz, onunla değerlendiriyoruz ve şöyle daha taze olandan daha eski olan habere doğru ilerleyeceğim fikstürde, Avrupa fikstürünü konuşurken. Yani Trabzonspor'dan başlayacağım. Trabzonspor'un konferans ligi fikstüründen başlayacağım. Ömercan, değerlendirelim isterim. Zamanımız kalırsa da Süper Lig'e doğru geleceğiz. Fikstür günü bugün. Hem 16-17 arasındaki bu yayında, kaldı ki bu yayın bir tık uzayabilir. Son kısma sizler için, sizlerden görüş aldığımız bölüme de gidebiliriz son kısımda. 0212-273-10-10'dan arayın lütfen de diyebiliriz. Ararsanız eğer telefonlarda sizlere de mikrofon uzatırız. Tıpkı Ömercan Özmen'e mikrofon uzattığımız ve çok keyifli bir şekilde burayı konuşacağımız gibi, onu hatırlatayım. Hızlıca fikstüre deneyeyim. Freiburg'la karşılaşacak Trabzonspor evinde. Sonra Kızıl Yıldız'a gidecek. Bir diğer deplasman, yine üst üste iki deplasmanda Kups deplasmanına gidilecek. İskoçya'dan geçen yıl şampiyonluğu son anda, son maçta, hatta şampiyonluktaki bir diğer rakibiyle yarışarak kaptırdığı, o rakibine kaptırdığı, o rakibiyle oynadığı maçta üstün gelemediği Celtic, yanlış hatırlamıyorsak hatırlayalım lütfen, Hertz'de karşılaşacak Trabzonspor. Jablonec'de karşılaşılacak ve iki maç, Hertz ve Jablonec maçları ev sahipliğinde olduğu ve son maçının da deplasmanda olduğu bilgisini aktarmış olayım. Bu arada Jablonec nerenin takımıdır, nedir, doğru mu okudum hiç bilmiyorum, onu da şöyle bir sizler için Çekya'ymış, araştırayım dedim, bakayım dedim hemen hızlıca. Çekya takımıyla son maçta CSKA Sofya ile oynanacak. Burada Kızıl Yıldız, Freiburg gibi maçların problem yaratabilecek maçlar olduğunu düşünüyorum, tamam, ama Ferencvaros maçını gördükten sonra burada Kups'a bile, işte baktığında Jablonec takımlarına dahi nasıl geçirdiler geçen yılı bilmemekle beraber dikkat edilmesi gerektiğini düşünebilir Trabzon taraftarı artık dünden sonra. Ömercan, nasıl yorumlarsın?
1: Şöyle tabii, yani baktığımız zaman burada gruptaki takımlara, aslına bakarsan kağıt üstünde hepsi Trabzonspor'un gerisinde görünen takımlar. Yani birçoğu belki işte Hertz'in geçen sene geçirdiği iyi sezon, Freiburg zaten bir Alman takımı, Kızıl Yıldız genellikle Avrupa'da sürprizler yapmaya açık sağlam bir takım. Genel anlamıyla dediğine katılıyorum. Ne olursa olsun Avrupa'da hangi seviyede maç oynarsanız oynayın, her zaman çok yüksek konsantrasyon, yüksek enerjide olmak zorundasınız. Yani burada kağıt üstündeki kaliteniz evet bir yere kadar sizi taşır ama işte bir Kurs deplasmanında bambaşka bir işte Finlandiya'da bambaşka bir iklimde oynayacağınız maç.

0: bambaşka yerlere götürebilir. O yüzden çok ciddi bir bence durum ve turnuvalar bunlar ve takımlarımızın ihtiyacı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Trabzonspor'un şansı yüksek bu grupta. Ben bu gruptan çıkabileceğini düşünüyorum ama işte burada toparlanma süreci, içerideki mental camianın durumu kritik olacak. Oyunla ilgili de problemler olduğunu düşünüyorum. Az da olsa daha da iyi gidebilecek durumların olduğunu düşünüyorum Trabzonspor için, ama tabii Freiburg ve Kızıl Yıldız'ı öne çıkarabiliriz. Diğer yandan üstüne düşündüğümüzde, muhtemelen detaylı olarak baktığımızda geçen sezonki durumlar, işte kadroları ve oynadıkları oyun tarzları, belki stadyumlarının konumları, ülkenin iklimi, hepsini kattığımızda tabii ki bütün maçlar tek tek zor. Politik bir söylem gibi geliyor kulağa ama gerçekten Avrupa'da böyle. Yani işte Galatasaray'da olsan, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta fark etmez. Rakip Avrupa kupalarında mücadele ettiğiniz bir rakipse her zaman tehdit altında oluyor maalesef Türk takımlarımız. Önceden fiziksel olarak çok gerideydik. Son yıllarda biraz işte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde önemli fiziksel testler verdi. Orada yükseldik. İşte Fenerbahçe Lyon karşısında oynadığı oyun bence fiziksel olarak çok önemli ve güçlü bir oyundu. Burada fiziksel olarak da iyi olmanız gerekiyor. Bu katıldıkça, devamlılığı oldukça yükselebilecek bir grafik olduğunu düşünüyorum ama kalite anlamında kesinlikle Trabzonspor ligde grupta tepeye yazabileceğimiz takımlardan bir tanesi.
1: Trabzonspor'da rakipleri de konuşa konuşa ilerlediğimiz yerde, sen burada puanlamaya geçelim mi, yoksa nasıl bir zorluk bekliyorsun Trabzon tarafında? Freiburg, Kızıl Yıldız, Kups, Hertz, Jablonek ve CSKA Sofya maçları özelinde diyeyim, sonrasında belki puanlayarak ilerleriz. Buradan bir puan çıkarması gereken Trabzonspor'u konuştuğumuzda konferansta.
0: Tabii şöyle, yani Freiburg maçını evde oynamak güzel bir avantaj olduğunu düşünüyorum. İşte Kups deplasmanı var Finlandiya'da. Şimdi bakmak lazım stadyum nasıl bir durumda, büyüklüğü, o zor bir deplasman var. Kızıl Yıldız kesinlikle zor bir deplasman. İçeride oynadığı aslında Freiburg Hertz maçlarının, iki maçın içeride oynaması Trabzonspor'un bence bir avantaj gibi duruyor. Keza Jablonek'te. Burada baktığım zaman puan verecek olursam, yani içeride oynayacağı maçları bence kesinlikle kazanmalı Trabzonspor. Öyle düşünüyorum ama Freiburg maçının daha zor olacağını tahmin ediyoruz hepimiz. Çünkü bir Alman takımı, biraz daha kaliteli bir takım. İçeride Freiburg'dan başlayacak belki, yoksa bunlar değişecek mi fikstür? Burada okuduğum gibi mi? Değil sanırım.
1: Böyle başlıyor diye biliyorum ben.
0: Yani böyleyse yani Freiburg başından alacak.
1: Tekrardan teyit etmek gerekiyor.
0: Tabii. Buradakine göre gideyim ben. Freiburg maçının 3 puanla olması, yani grupta en güçlü gördüğümüz takımdan 3 puan alınması çok büyük özgüven getirecektir. Burada sorun çıkaracak takımlar. Ben Freiburg'dan 1 puan diyeyim tahmini olarak. Kızıl Yıldız deplasmanı için zor bir deplasman, 0 verebilirim. Kups deplasmanı her şeye rağmen 3 puan kalitesiyle bence kesinlikle yenebileceği bir kaliteli takım. Her içeride yine 3 puan yazabiliriz. Yine Jablonek'e 3 puan yazabiliriz. Sofya deplasmanına da baktığım zaman CSK Sofya'ya da 3 yazabilirim gibi geliyor. Yani burada Freiburg ve Kızıl Yıldız dışında da çok büyük bir sorun çıkaracak takım olduğunu düşünmüyorum Trabzonspor'a. Tabii detaylı olarak incelemediğim takımları, onu da söyleyeyim. Ama genel anlamıyla kağıt üstünde baktığımda, biraz düşündüğüm, hafızamı yokladığımda Freiburg ve Kızıl Yıldız maçlarının en sıkıntılı geçecek maçlar olmasını tahmin ediyorum belki.
1: Tabii konferans liginde de fikstür biraz daha geç başlayacak. Örneğin Şampiyonlar Ligi'ne göre, onu hatırlatalım. Beşiktaş'a döneceğim. Beşiktaş tarafına döneceğim. Sen orada özetledin. Freiburg, Kızıldız, Kups, Hertz, Jablonek ve CSKA Sofya maçları üzerinde. Beşiktaş'a geçmeden önce şöyle Trabzonspor'un aldığı yorumlara bakalım. Oraya ilişkin gelen yorumlara bakalım. Beşiktaş'ın rakipleri Fenerbahçe'den zor gibi. Omanya ve Hapoel maçları kolay gibi. Onlar da siyasi maçlar demiş. Ve Trabzon lider çıkması lazım. Bu fikstürde Trabzon lider olması gerekiyor demiş. Yayınlar, Trabzon'da Salah'la ilgili şöyle bir sıkıntı var. Herkes topu ona vermeye çalışıyor. Müsait olan bir oyuncu olsa bile yine Salah'a vermeye çalışıyorlar. Bu durum Trabzonspor'un ileride canını yakar demiş. Hayırlı cumalar Berk demiş. Teşekkürler sizlere de. Berk, inşallah bu hafta sonu Samsun'dan 3 puan alır Fenerbahçe. Sana yayınlar dilerim. İzmir'den İltuğ Güler ben demiş. Temennisini dile getirmiş. Teşekkür edelim. Sağ olsun, var olsun İltuğ Bey. Trabzon'a ilişkin gelen mesajlar böyle. Salah kısmına katılıyor musun özellikle? Bu arada Trabzon'la ilgili buradan lider çıkması gerekir kısmını, belki liderlik çok ileri götürecek bizi ama Samsunspor ilk 4 haftada bunu gösterdi. İlk 3 haftada 10 puanla 4 haftada hatta 3 galibiyet 1 beraberlik. Belki Samsunspor'la sonra Trabzonspor'un fikstürünü farklı değerlendirirsiniz. O öyleydi, bu böyleydileriniz olur. Burada bunu savunurken, bana karşı tez oluştururken tamam, ama saygı duyuyorum, ama şimdi Trabzonspor'da da burada iyi bir şey bekliyorum ben Konferans Ligi'nde. Hali hazırda her ne kadar Trabzonsporlar biraz orada biraz umutsuz vaka gibi görse de dünkü sonuçtan sonra Trabzon tarafını, bence öyle düşünmemek gerekiyor. Genel öyle görüyor gibi görüyorum. Ha, öyle değilse zaten tamam, benim yanlış okumam olayı deriz geçeriz. Teşekkür ederim. Salah için ne dersin? Mesajlar için ne dersin Trabzonspor'da son olarak?
0: Şöyle tabii, yani Salah'ın üstünden bir oyun kurgulama planı çok doğal bir plan olduğunu düşünüyorum. Yani elinizde Salah gibi bir oyuncu varken biraz topları onunla fazla buluşturmak, onun üzerinden bazı kurgular gerçekleştirmek normaldir. Ama tabii bu takım içindeki dengelerin de, saha içindeki dengelerin de gözetilmesi gerekiyor. Yani topu doğru paylaşmak lazım. Topu doğru paylaşırken Salah'a fazla top vermek bir plandır, ama sürekli onun üzerinden işte dakikalar içerisinde onun da çok aktif dinlenme yapamayacağı zamanlar, belki negatif performans verdiği zamanlar olabilir. Ben kesinlikle sahanın içinde bütün oyuncuların topu ona verelim diye düşündüğünü düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey var, yani zor maçlarda oynuyor tabii ki Muhammed Salah ve burada işte en güvenebileceğiniz adam Muhammed Salah. Yani saha içindeki oyuncunun mental psikolojik durumunda da topu ona verme isteği, kafasını kaldırdığında onu arama isteği çok doğal buluyorum. Orada teknik direktör Fatih Tekin topu nasıl paylaştıracağı kritik olan taraf olacak belki.
1: Beşiktaş'a döndüm Ömercan Özmen. Beşiktaş tarafında UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın fikstürünü konuştuğumuzda dinleyicilerimizin ve hatta taraftarların birçoğunun, öyle söyleyelim, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstüründen daha zor bir fikstür olduğunu söylediği bir maçlar silsilesi görüyoruz. Hemen bakalım. Evinde Marsilya'yı ağırlayacak lig aşamasında Beşiktaş temsilcimiz. Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek. Union Saint-Gilloise yine geliyor. Az önce de söyledim girizgahta. Fenerbahçe 2 yıl önce galiba İsmail Kartal dönemiydi, yanlış hatırlamıyorsam, ya da Mourinho. Union Saint-Gilloise ile karşılaşmıştı defalarca. Onun yanında Galatasaray'ı geçen yıl hatırlıyoruz. Bu yıl da Beşiktaş. Böyle üst üste denk gelen takımlar olur ya, onlar da Union Saint-Gilloise son 3 yılda buraya damgasını vurdu, onu söyleyelim. Hatta geçen yıl bunun esprisini şöyle yapıyorduk. Fenerbahçe ya da Türk takımları Rize Spor'la, işte Konya Spor'la karşılaştığından daha fazla karşılaştı Union Saint-Gilloise diyorduk. Ki kafa kafaya bir şey çıkıyordu orada. Çünkü galiba hem elemelerde hem de gruplarda, liderlik aşamasında, grup aşamasında düzeltiyorum, fikstür aşamasında henüz daha en başındayken, şu anki gibiyken yollar, bir takımımız Fenerbahçe Galatasaray'dan biri defalarca karşılaşmıştı. Uzatmayayım daha fazla. Celtic deplasmanına gidiyor Beşiktaş. Crystal Palace ağırlıyor. Omonia ile karşılaşıyor deplasmanda. Apoel ile ev sahipliğinde burada karşılaşıyor Beşiktaş. Hoffenheim ile de son maçını oynuyor. Deplasmanda oynuyor Beşiktaş. Nasıl değerlendiriyorsun fikstürü ve sonrasında puanlamaya nasıl geçersin?
0: Biraz daha evet zor bir fikstür olduğunu düşünüyorum Avrupa Ligi'ne göre. Yani Marsilya, Bayer Leverkusen, dediğin gibi Union, yine işte İskoçya'dan Celtic, Premier Lig'den Crystal Palace, yani Hapoel yine siyasi bir maç, Almanya'dan Hoffenheim, çok fazla 5 büyüklükten takım olduğunu düşünüyorum. Zor bir kura çekti Beşiktaş açık konuşmak gerekirse. Tabii bir yandan Kıbrıs'ta oynayacağımız maçta da ulaşımla ilgili sanırım Önder Özen belirtmişti, yine farklı bir süreç var. İşte Hapoel maçları, içeride oynayacağımız, Türkiye'de oynayacağımız maç sıkıntıya girebilir. Her zaman olduğu gibi farklı bir ülkede, farklı bir yerde oynanabilir. Bunlar tabii avantajı biraz negatife çeviren durumlar, ama Beşiktaş bence üstüne koyarak devam ettiği bir oyunu var. Sezonu ilerledikçe bunun daha da güçleneceğini düşünüyorum. Ya burada diş geçiremeyeceği bir takım yok açık konuşmak gerekirse, ama tabii ki işte deplasmanda Bayer Leverkusen zor maç olacak. Deplasmanda Celtic deplasmanları Şampiyonlar Ligi'nde de her zaman zordu nasıl olursa olsun, ama işte Celtic'in son oynadığı karşılaşma Linz'e karşı gördük, gol yemek konusunda çok da, gol yememe konusunda çok da başarılı bir takım değil. Tabii oraya kadar ne olur, takım ne durumda olur onu da bilmiyoruz, ama genel hatlarıyla baktığımızda Fransız, Marsilya, işte iki tane Almanya Bundesliga'dan takım var. İngiltere'den hadi Celtic'i de öyle sayabiliriz. Yine İskoçya ve İngiltere'den Crystal Palace ve Celtic. Bunlar çok önemli liglerin kaliteli takımları aslına bakarsan. Bir de bir yandan da tabii siyasi olarak farklı bir iklimde oynanacak Apoel maçı var. Beşiktaş'ı hiç kolay bir grup süreci beklemiyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Ama oyununa baktığımda da bence Avrupa Ligi'ne uygun bir oyunu var. İşte fiziksel olarak da özellikle arka taraftaki stoperleri netleştirebilirse, belki oraya bir transfer yaparsa Beşiktaş daha güçlü bir takım olacaktır diye düşünüyorum. Yoksa bu stoper hattı işte rotasyonlarıyla da beraber sakat durum.

0: bunlara yani böyle nasıl desem biraz daha sakar işlere açık görünüyor ki Avrupa'da, Avrupa kupalarında bunlar çok fazla tolere edilemeyecek durumlar. O yüzden arka tarafa kesinlikle bir stoper takviyesi bence Beşiktaş'ta gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Ömercan'la bağlantımız sürüyor. Ömercan Özmen'le konuşuyoruz. Tabii performanslar da birbirini etkileyecek diyorsun son kısımda dediğin gibi. Ben biraz da böyle puan aşamasını değerlendirdiğimde Marsilya, Bayer Leverkusen, Union Saint Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel ve Hoffenheim maçlarında neler yazarsın ev sahipliğinde Marsilya maçına mesela?
0: İçeride Marsilya maçı bence dediğim gibi çok yüksek olacak. Kazanılması için çok yüksek bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Marsilya'yı açıkçası yenebileceğini de düşünüyorum içeride oynadığı. Deplasmanda olsaydı aynı şeyi belki söylemeyebilirdim Beşiktaş için ama genel anlamıyla bir yandan da tabii Marsilya kadrosunu tekrardan hatırlamak amacıyla açtım önüme. Beşiktaş'ın kazanabileceği 3 puan diyebileceğim maçlardan bir tanesi. Bayer Leverkusen deplasmanında
2: yani burada puan olarak ilerlesek yani az önce yorumu yaptık. Biraz da böyle hızlı geçmek adına ben puanı sormak istemiştim Ömerciğim.
0: Tabii. 3 puan
2: özetlemek adına. Yoksa az önce çok güzel açıkladın. Sağ ol, var ol. Ama biraz da böyle diğerlerine konuşabilmek adına Bayer Leverkusen maçı için ihtimalle
0: orada bir puan, iyi niyetli bir puan diyorum.
2: Peki.
0: Union maçına 3 puan diye düşünüyorum. Celtic yine orada 1 puan diyorum.
2: Crystal Palace'a
0: Palace 0 yazıyorum.
2: Omonia
0: 3 puan.
2: Hapoel
0: 3 puan. Hoffenheim deplasmanı da 3 puan diyorum.
2: Peki.
0: İnşallah gruptan çıkar. Biraz tabii benimki iyi niyetli bir tutumlu bir puanlama oldu ama umuyorum ki gruptan çıkacak.
2: Bu arada Omonia maçı ve aynı zamanda Hapoel maçları da üst üste gelmesiyle beraber biri Kıbrıs'ın bir diğer tarafı Omonia, Lefkoşa öyle biliyorum. Diğer tarafta da haliyle Hapoel'i hepimiz biliyoruz. İsrail tarafı. Orada da bir politik maçlar olacağını hatırlatalım. Orada Beşiktaş'ımıza bir ayrı böyle desteğimizin olacağı günler yaşayacağız gibi duruyor. Yani daha bir oraların içine gireceğimiz günler yaşayacağız gibi duruyor. Futbol sadece futbol değildir. Bir kez daha hatırlayacağımız günler gibi duruyor. Çok mu abarttım bilmiyorum ama ben öyle görüyorum, öyle okuyorum. Diğer tarafa döndüğümde Fenerbahçe'nin rakiplerine döneceğim. Fenerbahçe'yle ya da Galatasaray'la başlayalım. Orada Barcelona'yı konuşarak başlayalım. Böyle biraz maç maç ilerleyelim burada. Ne dersin? Ev sahipliğinde Barcelona ile karşılaşacak.
0: Alo, sesim geliyor. Tekrardan duyabilir miyim?
2: Ev sahipliğinde Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray.
0: Yani Galatasaray'ın genel fikstürü biraz tabii zor. Barcelona içeride 1 puanla başlar diye düşünüyorum. Paris Saint Germain deplasmanından puan alamayacağını düşünüyorum, 0 puan. Aston Villa içeride, burada bir 3 puan bekliyorum açıkçası. Sporting'i yenebileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın dışarıda. Feyenoord içeride 3 puan. Lille dışarıda, orada tabii biraz da fikstür, 1 puan olabilir. Stuttgart içeride 3 puan alır Galatasaray ve AS'a deplasmanında da 3 puan alacağını düşünüyorum.
2: Bu kadar iyi niyetli olma diyorlar. Puanlarda bu kadar iyimsel olmak nedir diyorlar. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi böyle yazmış. Trabzonspor ve Beşiktaş tarafına verdiğin puanlarda.
0: Haklı olabilirler. Biraz devre arası ben de düşündüm. Tekrardan şöyle baktım. Bazen işte istek ve düşünce orada iyi niyetli olarak etkiliyor. Biraz içerideki maçlarda da fazla iyi niyetli davrandığım için sanırım. Efendim?
2: Duygusallığına mı yenildin?
0: Biraz öyle oldu diye düşünüyorum. Bir de içerideki maçlarda temsilcilerimizin çoğunun 3 puan alması gerektiği kafamda olduğu için belki o tarafta da çok puan yazmış olabilirim. Şöyle genel bir şey söyleyebilirim. Şimdi 4 tane takımımız var toplamda. Ben %50'sinin yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Tabii dedikleri gibi dinleyicilerimizin biraz iyi niyetli puanlar vermiş olabilirim. Sonra da Fenerbahçe kaldı sanırım. Şimdi biraz böyle dedikten sonra daha realist veya daha böyle bunu düşünerek cevaplar vereceğim için Fenerbahçe'de az puan belki de söylemiş olacağım. Oradan da bu sefer diyebilirsin ki Ömercan, dinleyicilerimiz herkese bol keseden dağıttığında Fenerbahçe niye böyle diyor. Yoksa sen işte şu takımda mısın diye bana kızabilirsin diye düşünüyorum açıkçası. Ya
2: oradan da orayı, oradan da orayı böyle çıkarmamak gerekiyor. Fenerbahçe'ye bulmamak gerekiyor oradaki. Tabii. İşin faturasını Fenerbahçe'yi kesme yani Ömer. Ama biraz detaylı konuşalım. Çok hızlı geçtin reklama giderken Galatasaray'ı.
0: Tabii,
2: Barcelona dedik, ev sahipliğinde oynayacak Galatasaray Barcelona ile. Puan ve aynı zamanda kısa özet yaptık ama puan olarak neler söylersin Barcelona tarafında? Belki birkaç cümlen de olur. Orada çok hızlı da geçmeyeyim tabii ama takımlar özelinde.
0: Şöyle, Barcelona içeride oynayacak Galatasaray. Yani bugün de oynadığı, ligde oynadığı maçın özetine baktım Barcelona'nın. Yani özellikle defansın arkasına inanılmaz inen bir takım. İşte Yamal, Rafinha, çok iyi oyuncular var. Pedri gibi o topları atabilecek. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı defans arkası olacak bence Şampiyonlar Ligi'nde. Çok üst düzey bir takım Barcelona. Ben o yüzden buradan puan çıkarabileceğini Galatasaray'ın sanmıyorum. Burada Barcelona içeride oynayacağı maçtan. Zaten keza yavaştan Paris Saint Germain'e geçtiğimizde Parc'ta Frens. Orada çok büyük bir atmosfer. Son iki senenin şampiyonu. Yine Galatasaray için bence fiziki anlamda da çok zor bir karşılaşma olacak. İsteyen, transfer isteyen bölgeler var Galatasaray. Bunu hep söylüyoruz. Burada biraz grup da Galatasaray'ın zorlu bir grup Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden bu iki karşılaşmadan puan çıkartmasının çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Hem Paris Saint Germain hem Barcelona maçlarından, ki oyunun hızı Galatasaray'da işte oynanan az sayıdaki maçlara baktığımızda çok yavaş. Geçtiğimiz seneden işte Abdülkerim Sanchez, biraz Torreira, bu üçünün de belki performanslarının düşüklüğü çok büyük etkiliyor, ki Abdülkerim'in bence fiziksel durumu, yaşının da ilerlemesi, özellikle geriye atılan toplarda verdiği düşük şiddetteki reaksiyonlar, yavaş reaksiyonlar Galatasaray'ın başına Avrupa'da çok ağrıtabilir, ki hatırlayacaksın. Yani yazın başından beri transfer döneminde söylediğim en önemli şeylerden bir tanesi bence kabuk değişimi gerektiğiydi o bölgede özellikle. Galatasaray bunlardan dolayı biraz ağzı yanabilir diye düşünüyorum. Aston Villa, içeride oynayacağı Aston Villa maçı, bir Premier Lig takımı, unutmamak gerekiyor Aston Villa. Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki orada istek arzu da bir başka seviyede. Ama ben Aston Villa maçının Galatasaray'ın 3 puanıyla sonuçlanabileceğini açıkçası düşünüyorum. Bu maç deplasmanda olsaydı, ki Fenerbahçe deplasmanda oynayacaktı, aynı şeyi düşünmezdim açık konuşmak gerekirse. Diğer yandan Sporting deplasmanı, ben Portekiz takımlarına diş geçirebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Galatasaray'ın son yıllardaki Şampiyonlar Ligi tecrübelerini de hesaba katarak. Sesini alamadım.
2: Şu an daha iyi. Bir ses girdi araya. Evet.
0: Tamam. Özellikle Portekiz takımlarına diş geçirebileceğimizi düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın karşılaştığında. O yüzden Sporting deplasmanında bir 3 puan neden olmasın diyorum. Hollanda takımları yine bizim korakor mücadele edebileceğimiz, belki kağıt üstündeki üstünlüğümüzle beraber de kalitemizle beraber de özellikle içeride o atmosferle, sert oyundan, boğuculukla yine 3 puan alabileceğimiz bir tabii ki maç. Lille deplasmanı Fransa'da. O zor bir bence karşılaşma. Oraya ben 1 puan söylemiştim sanırım, yanılmıyorsam, Lille karşılaşmasına. Yine fikrim aynı aslına bakarsan. Yani orada en olumlu düşüncem oradaki 1 puan. Çok kaliteli bir takım Lille. Şu anda da kadrosu da önünde açık. Tabii ki biraz sezon içindeki durumlara da bakmak lazım. Çok da böyle Galatasaray'la kıyaslayacağımız bir kadro kalitesi yok. Ama tabii ki gözüme çarpan iyi oyuncuları var. Bir kere Berke ile tekrar karşılaşmış olacağız. Berke'yi görmüş olacağız. Onu söyleyelim. Burada 1 puan bekliyorum Galatasaray'dan. Son maçta harika bir Yunan temsilcisi. Burada kesinlikle bir 3 puan zorunlu zaten bence. Pardon, Stuttgart'ı atladım, ben çok özür dilerim. İçeride Stuttgart. Alman takımları geçtiğimiz sene tabii biraz kötü bir Galatasaray'ın hatırası var Alman temsilcisiyle. Burada da Stuttgart. Ben hep tehlikeli olurum bize karşı Alman takımları. Bilmiyorum, belki de geçmişten gelen çok fazla bilinçaltımıza yerleşen babalarımızdan, abilerimizden duyduğumuz o Alman takımlarından çekinme durumundan dolayıdır, ama iyi bir takım. Yani kadro da şu anda önünde. Fiziksel olarak da muhtemelen Galatasaray'la korakor çarpışacak, belki Galatasaray'dan daha iyi durumda olabilecek bir takım görüntüsü var. Yani kadro değeri de yüksek bir takım. Şu Stuttgart, işte Angelo City'ler kadroda şu anda gördüğüm oyunculardan bir tanesi. Yine Bilal Elkanos, önemli oyuncular var kadroda. Yani Galatasaray'ın genel anlamda bence Şampiyonlar Ligi grubunda korakor çarpışmadan, işte sadece kalitesiyle belki maçları idare ederek kazanacağı Çok fazla maç yok. Belki AYK'yı söyleyebiliriz bunun için. Ama diğer bütün takımlar kesinlikle hem içeride hem dışarıda Galatasaray'ın hem kalitesini hem fiziksel kalitesini hem mental ruhu yansıtması gereken, ısırması gereken karşılaşmalar. Bir de tabii sezon içerisinde hem lig hem Şampiyonlar Ligi

0: Diğerinde de oradaki rotasyonun da güçlü olması lazım. Kulübenizin de güçlü olması lazım. Genel anlamda Galatasaray'ın çok iyi bir transfer sezonu geçirdiğini söyleyemeyiz. Hatta iyi bir transfer sezonu geçirdiğini söyleyemeyiz. Rotasyon anlamında da ihtiyacı olacağı anlar olacak, sakatlıklar olacak, cezalar olacak. Yani burada Galatasaray'ın sahaya attığı isimlerin de rotasyonda 11'deki isimler kadar iyi performans vermesi lazım ki o efsane 4 sezon üst üste 8 dönemden bu yana 11'deki oyuncularının da aynı yüksek performansta, aynı formda olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. O yüzden hem zor bir Şampiyonlar Ligi grup aşaması olacak Galatasaray için, bence sezon anlamında da transfer eklemeleri gelmezse zor bir sezon geçecek gibi düşünüyorum. Açık net şekilde Galatasaray anlamında bunları söyleyebilirim ben.
1: Fenerbahçe'ye geçeceğim. Fenerbahçe tarafında da tabii rakipler çok konuşuldu. Örneğin Beşiktaş tarafında kıyaslama yapıldı. Galatasaray'a kıyasla çok daha rahat bir fikstür denildi. Şimdi AYK LASK kıyaslaması yapalım. Alttan başlayalım. Orada torba torba ilerlediği için Stuttgart Slavia Prag kıyaslaması yapalım. Lille ile Villarreal karşılaşması kıyaslaması yapmış olalım. Feyenoord Shakhtar kıyaslaması yapalım ama Shakhtar'da hoca faktörü biraz ağır basıyor. Mesela Feyenoord önde gibi görünse de kağıt üzerinde mesela ben öyle görüyorum en azından. Sporting Roma kıyaslamasında Aston Villa zaten yine iki takımın da karşılaştığı bir rakip, kıyaslamaya gerek yok haliyle. O noktada es geçiyoruz. Paris Saint Germain Liverpool tarafına baktığımda Paris Saint Germain Liverpool tarafında Paris Saint Germain'in ağır bastığını, Barcelona Atletico Madrid tarafında da Barcelona'nın ağır bastığını görüyoruz ama diğer tarafta da Fenerbahçe'nin İşte Roma Sporting dediğimde, Shakhtar Feyenoord dediğimde, Villarreal Lille dediğimde, Slavia Prag Stuttgart dediğimde, LASK AYK dediğimde az çok Fenerbahçe'nin biraz daha rahat bir fikstüre sahip olduğunu hatırlatalım. Aston Villa tarafının aynı takımın, Aston Villa'nın hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin rakibi olması ortada bazı işte tartışmaları, kıyaslamaları, ya işte biz Aston Villa'ya bunu yaptık, siz onu yaptınız, deplasmandaydık ama biz olsun, biz ev sahipliğinde yenildik, siz deplasmanda beraber kaldığınızların konuşulduğu böyle bir ortam olacak gibi de duruyor orada, ayrı konu. Ama yıllar sonra tabii iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne gidince bunları konuşacağız mutlaka. Fenerbahçe'de rakipler neler yaptığı hatırlatmak isterim geçmeden önce. Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı. Liverpool çeyrek final oynadı. Aston Villa Avrupa Ligi şampiyonluğuyla buraya geldi. Roma Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldı, öyle hatırlıyorum. Şimdi biraz baktığımda Shakhtar Donetsk, onu hatırlayalım, yarı finale çıktı. Hatta finalin kapısından döndü Arda Turan'la, hatırlayın lütfen. Villarreal Şampiyonlar Ligi lig aşaması ve aynı şekilde Slavia Prag'da Şampiyonlar Ligi lig aşamasında veda etmişti. LASK Linz Avrupa kupalarına katılamadı. Bunu hatırlatalım. Fenerbahçe tarafında bu fikstür, bu durum böyle. Sen nasıl yorumluyorsun? Neler söylersin? Bana itiraz ettiğin bir nokta var mıdır?
0: Çok fazla itiraz ettiğim bir nokta yok. Yani karşılaştırmaları da sevdim aslında. Yani AEK LASK baktığın zaman evet, özellikle Linz'in, LASK Linz'in son oynadığı karşılaşma çok Celtic'e karşı bence müthiş bir karşılaşma. Duygu yükü yüksek. O yüzden ben zaten izlediğimde de biraz daha bence AYK'dan iyi takım olduğunu düşünüyorum. Stuttgart, Slavia Prag tarafında Stuttgart biraz daha ağır basacaktır. Villarreal Lille kıyaslamasına baktığımda Villarreal'i izleme şansımız oldu. Galatasaray'la hazırlık maçı da yapmıştı yanılmıyorsam. Yani 4-4-2, klasik 4-4-2 oynayan bir takım. İşte Nicola Pepe'ler, yani orta sahası biraz böyle iki kişiyle bence yenebileceğimiz türden takımlardan birisi Villarreal. O yüzden ben Lille'in daha iyi bir performans vereceğini düşünüyorum. Feyenoord Shakhtar'da da senin aynı fikirdeyim. Biz özellikle hoca takımlarına karşı Avrupa'da sıkıntı yaşayabilen temsilcilerimiz sıkıntı yaşayabiliyor diye söyleyeyim. O yüzden Shakhtar'ın tehlikesi kadro kalitesinden ziyade, tabii çok yetenekli oyuncuları da var, orası ayrı. Bir yandan da oradan geliyor. Hem Şampiyonlar Ligi kültürü hem de işte Arda Hoca ile beraber bir hoca takımı olmaları burada Fenerbahçe için büyük risk olduğunu düşünüyorum. O yüzden Shakhtar bence daha ağır basıyor Feyenoord'a göre, kadro kalitesinden de ziyade. Roma kesinlikle bence Sporting'den daha ağır basan, tabii sezon içindeki duruma da bakmak lazım taraf. Aston Villa ile içeride oynamak bir avantaj. Burada Galatasaray'ın avantajlı olduğunu düşünüyorum ama tabii Villa'da son Avrupa şampiyonu, yani Avrupa Ligi şampiyonu. Orada da grupta biraz şanssız bir kura. Liverpool Paris Saint Germain arasındaki kıyaslama, Paris Saint Germain zaten son iki sezonun şampiyonu, çok iyi bir takım, her anlamda güçlü bir takım. O yüzden Liverpool'un kesinlikle önüne koyuyorum ki Liverpool bu sene nasıl başlayacak Premier Lig'e, işte kadro kalitesi, kadrosunun geriye gitmesi derken biraz sallantıda. Barcelona Atletico Madrid, yine burada ben şimdi Barcelona çok çok iyi bir takım, tabii ki biraz daha terazi ağır basıyor.

0: ama Atletico Madrid ile Fenerbahçe içeride oynasaydı farklı bir durum söyleyebilirdim ama işte deplasmanda Atletico Madrid bence en zor maçlardan bir tanesi bu bütün saydığımız takımlar arasında. Ama tabii Barcelona daha ağır basıyor diyebilirim terazide bence. Sesimi duyabiliyor musun Berk?
1: Bununla beraber Fenerbahçe'nin rakiplerini konuşalım isterim. Atletico Madrid'le başlayalım Ömerciğim.
0: Dediğim
1: daha
0: gibi daha da detaylı Atletico Madrid özellikle deplasmanda yenilmesi
1: sesini
0: alabilir. Çok zor bir takım.
1: Seste bir problem yaşadık ama Ömercan Özmen'le geçen yayında da olmuştu. Şimdi daha iyi olacak. Onun sesi bana geç geliyor, benim ona geç gidiyor. Peki şöyle biraz da dikkat edeyim oraya. Bir aç kapa yapacağım. Ömercan bağladığımız kanalda.
0: Tamam.
1: Atletico Madrid deplasmanında Fenerbahçe neler yapabilir biraz konuştuk. Detaylandırdın kıyaslarken Barcelona ile Paris Saint-Germain'le Liverpool'la bu kıyaslamaları yaparken ama Fenerbahçe'ye geçmişken biraz da puan olarak ilerleyelim isterim. Fenerbahçe tarafında neler düşünürsün puan açısından Fenerbahçe'nin bu fikstüründe?
0: Atletico Madrid 0 puan veriyorum deplasmanda. Liverpool içeride 0 puan. Aston Villa deplasmanı 1 puan. Roma içeride ilk 3 puan. Shakhtar deplasmanı İngiltere'de oynayacak yanılmıyorsam Fenerbahçe Shakhtar'la 1 puan veya evet 1 puan. Villarreal içeride kesinlikle kazanacak. Slavia Prag yine 3 puan. Last 3 puan. Yani alt taraftaki 3 takıma da 3 puan yazabilirim gönül rahatlığıyla. Shakhtar'ın orada 1 puan mı 3 puan mı, yani Shakhtar'dan alınacak puan kritik olacak bence Fenerbahçe adına. Roma maçı da Shakhtar Roma orada alınacak mesela mümkünatı olan bir 3'er puandan 6 puan Fenerbahçe'yi çok farklı yerlere götürebilir. Kritik maçlar olduğunu düşünüyorum o maçların ama yukarıdaki Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa maçlarının hem içeride dışarıda durumları hem de 3 takımın yüksek kalitesinden dolayı Fenerbahçe orada bir 0 puanla yola devam etme durumu yaşayabilir diye düşünüyorum belki.
1: Peki. Ömercan Özmen'le değerlendiriyoruz. Ömercan Özmen'le değerlendirdiğimiz noktada şu ana dek yaptığın yorumlara ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım ve mesajlara geçeyim.
0: Açıkçası söyleyeceğim şey şu, daha tabii maçlar başlamadı ama başlamadan da bu 4 temsilcimizle beraber Avrupa Kupalarında olmak, bizlerin üzerine konuşması, işte dinleyicilerimizin burada yorumlar yapması futbol adına, futbolumuz adına çok keyifli. Bunu söyleyebilirim. Umarım buradaki takımlarımız çoğalacak. Umarım Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarımız çoğalacak. Şu an bunu hissettiğim için bunu söylüyorum seninle muhabbet ederken. Umarım bu yükselerek daha iyi yerlere gidecektir diyeyim ben.
1: Umarım. Berk kolay gelsin. Bir de bunları fikstüre göre değerlendirmek gerekmez mi demiş dinleyicimiz. Gerekir. O zaman da değerlendiririz. Ama bugünden böyle bu takımlarla karşılaşacağımızı konuşmak, kim kimle karşılaşıyor, nasıl karşılaşıyor onları bilmek kıymetli diye düşünüyorum. Yani dediğiniz gibi mesela Barcelona Galatasaray'a denk geldiği noktada belki işi garantilemiş olacak. Son maçta Galatasaray'la formalite icabı karşılaşacak. Belki de Barcelona da zor bir sezon geçirecek. Eskisi gibi değil dediğimiz noktadan o yorumu yapmaya devam ettiğimiz bir Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray temsilcimiz. Buradan da bakmak kıymetli ama şimdi haliyle yarınki fikstürü bekleyelim. Tamam iyi güzel ama bugünden de bu takımlara, rakiplere bir bakalım istedim. Onu söyleyeyim. Bir dinleyicimiz yazmış. Barcelona'dan 0, Paris Saint-Germain'den 0, Aston Villa'dan 1 puan. Sporting deplasman kesinlikle puan alamayız demiş. Feyenoord 3, Lille 1 puanla 3 puan arasındayım demiş. Stuttgart 1 ile 3 arasındayım demiş. AYK 1 puan demiş. Galatasaray 7-9 puan arası toplar buradan demiş. Fenerbahçe için Atletico'da 0 çeker. Liverpool'dan 1 puan alır. Aston Villa 1 ya da 0 demiş. Roma 3, Shakhtar 3, Villarreal 3, Slavia Prag 3, LASK 3. 13-15 puan alırsa alırız demiş. Bence bu Fenerbahçe'de son kısım biraz iyimser olmuş. Sürpriz çıkacaktır orada. Roma, Shakhtar, Villarreal, Slavia, LASK maçları hepsi 3'er puan olur diyemem. Kimse diyemez bence hatta dinleyicilerimiz arasında şu an. Beşiktaş'a dönmüş. Bayer 0, Marsilya 0, Union 3, Celtic 1 ya da 0, Crystal Palace 0, Omonia 3, Hapoel 3, Hoffenheim 1 ya da 3 demiş. Beşiktaş 10-12 puan arası alır demiş. Berk tamamen tarafsız ve takımlarımızın şu anki durumlarına göre yorumladım. Eğer paylaşırsan düşüncemi sevinirim demiş Ali Bey. Ali Bey paylaşayım ama çok da böyle eşit yorumladığınızı düşünmüyorum açıkçası. Yani umarım öyle olur Fenerbahçe tarafında da. Umarım Beşiktaş'ta da 10-12 puan olur. Umarım Galatasaray'da 7-9'un üzerine çıkar. Daha iyimser bir tablo görürüz. AYK'dan 3 puan alması halinde mesela 10 puanı geçiyor direkt sizin yaptığınız hesapla. Lille'de 1-0 arasındayım değil de en azından 1 puan alır net konuştuğunuz yerde mesela bunu geçiyor. Ya da Sporting deplasmanından bir beraberlikle dönmesi halinde bunu geçiyor ama çok da böyle eşit olduğunu düşünmüyorum yorumunuzun. Ali Bey kesin Fenerbahçeli demiş. Bence Fenerbahçe ilk 16'ya kalır bu oyunla demiş. Galatasaraylı bir dinleyicimiz yazıyor. Hüseyin Mecit mesajını iletmiş. Teşekkür ediyorum Hüseyin Mecit. Sağ ol, var ol, güzel dileklerin için. Berk Bey hayırlı yayınlar. Fenerbahçe'miz Şampiyonlar Ligi'nde liginin tadını sonuna kadar yaşasın. Fakat lig konsantrasyonunu, motivasyonunu şampiyonluk için kaybetmemesi gerekiyor. Mustafa ben demiş. Yabancı basın yorumlarını Fenerbahçe için okudunuz mu demiş. Okumadık. Fenerbahçe en çok ülke puanı topladı dediğimize Galatasaraylılar köy takımlarıyla oynadınız diyordu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı takımların hepsine geçen sene ve ondan önceki sene onlarla oynayarak cevap verdik demiş. Birinci torbadan Bayern Münih ve City'yi istiyordum. Diğerlerini yenmiştik demiş. Peki, onları hatırlıyor dinleyicimiz de. Ömercan teşekkür edeceğim ve yorumları da okuduktan sonra eklemek istediğim bir şey var mı diye soracağım. Tamamlayacağım.
0: Çok teşekkür ediyorum Berk. Çok keyifli bir yayın oldu yine. Umarım ki ilerleyen zamanlarda da yine Avrupa maceramızda takımlarımızın konuşmaya devam ederiz. İyi yayınlar diliyorum sana.
1: Bu arada Oponk'u soruyorlar stoper için. Fenerbahçe'de savunma oyuncusu bir saat önce İstanbul'a geldi. Neler söylersin diye onu sormuşlar. Onu da geçmiş olmayayım, es geçmeyelim.
0: Tabii 22 yaşında bir oyuncu, kontenjana da uygun. Çok fazla çok detaylı izleyebildiğim bir oyuncu değil. Tabii transfer gerçekleştikten sonra biraz araştırmaya başladım. Yani fiziği iyi, genç ve çabuk da bir oyuncu. Biraz savruk görüntü veriyor aslında. Çok net güvenebileceğiniz hatalara kapalı bir oyuncudan çok biraz daha işte genç, fizikli, potansiyelli ama hataya da açık bir görüntüsü var. Fenerbahçe için yararlı olabilir rotasyonda. Görmek lazım. Zaman zaman işte belki üçlü kurgularda da yararlanabileceği bir oyuncu Fenerbahçe'nin ama dediğim gibi çok detaylı izleyemediğim için net bir şeyler şu anda söyleyemiyorum. Genel izlenimim üzerinden konuştum ama bu tip genç transferler önemli olacaktır bence takımlarımız için.
1: Teşekkür ediyorum Ömercan, ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol.
1: Ömercan Özmen'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Parantezin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Saatimizi de aşmışız ama güzel oldu, keyifli oldu. Galatasaray hedef kesinlikle ilk 24 olmalı Galatasaray için. Rafael Leao takıntısı Galatasaray için çok ciddi sorun yaratacak. Sol stoper, kanat ve forvet almadı henüz Galatasaray demiş. Abi Galatasaray'da stoperde Abdülkerim varsa Barcelona, Paris Saint-Germain beşlik yapar. Adam 100 kilo güreşçi gibi her arkadan gelen önüne geçiyor. Bir de kaptanlık şaka gibi ya demiş Galatasaraylı bir dinleyicimiz. Zira profil resminden bunu anlıyoruz. Teşekkür edelim mesajlarınız için. Sağ olun diyelim. Haber masasında yeniden buluşacağız. Orada görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Dimeşler. Gel. Nisan Patimi. Din Champions falan filan işte. Daha iyi müzik yok ve yapılamaz. 18 yıl sonra Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde ama bana göre Lyon karşısında kazanılan şey sadece bir tur değil. Dün gece İsmail Kartal'ın oyuncularıyla ilişkisi, camianın psikolojisi, hatta lig yarışının hikayesi değişmiş olabilir. Çünkü bazı zaferler sadece maç olarak bakılmaz. Takıma da bir inanç sağlar falan. Birazdan onu anlatacağım. Ama önce şu müziğin de insanı hala ayağa kaldırdığı gerçeği var ya. Onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Tony Britton abimize gidiyorlar zamanında. Diyorlar ki bize Şampiyonlar Ligi için bir şarkı ayarlasana falan. Bu abi de kim? Benim gibi oldlar iyi hatırlarlar. Bugün old muhabbeti de yapacağız bayağı. Robocop filmi var ya, onun müziklerini yapan adam. O dönem bir reklam ajansıyla çalışınca böyle bir iş geliyor. Bu da başlıyor çalışmaya. İşte tüm müzik türlerini dinlemeye başlıyor. Bu olmaz diyor. Yak bu da olmaz diyor. Bana diyor başka bir şey falan. O dum tıslar falan aradığı hissi, coşkuyu vermiyor, tamam mı? Evde yatarken bu sefer klasik müzik plaklarını takmaya başlıyor. O sırada Zadok the Press marşı çıkıyor. Tamam diyor, buldum, bu Evreka, zıplıyor yerinden ki yani marş zıplatır adamı, bu olacak diyor. Kraliyet marşı yani 1727'de tahta çıkan Büyük Britanya kralının taç töreni için yapılmış bir eser. Ufak tefek değişiklikler yapılıyor ve işte 3 dilde söylenen sözleriyle resmi marş haline geliyor. İngilizce neydi, Fransızca, Almanca, bu yapan resmi dilleri. Tabii Türkçe söylesek şimdi aynı tadı vermez, şey diyor çünkü onlar en iyi takımlar.

Onlara en büyük etkinlik falan gibi. Müziği güzel, onu söyleyelim. Bir de hikayeleri güzel. Bu girişi de o yüzden yaptım. Şampiyonlar Ligi demek, hikaye demek. Bunu da en iyi Fenerliler anlar abi. 18 sene sonra yeniden gitmek. Bugün bunu başaran herkes dokunulmazlık zırhı elde etmiştir artık. Başkan dokunulmazdır bir süre. Hoca öyle, topçular öyle. Hele bazı topçular. O yüzden bu zafer üzerine de konuşmamız lazım. Sizin abone olmanız lazım, değil mi? Bir de ne var? Bence Lyon maçının lige çok acayip etkisi var. Anlatacağım. Bu da ne biliyor musun? Şimdi güzel insanlar, eskiden Şampiyonlar Ligi'de bir temsilcimiz yarışıyorsa şarkıcıların da o takıma özel şarkı yapma adeti vardı. Sinan Erkoç'un bu müziği mesela Fenerbahçe için bestelemişti. Ya hakikaten ne günlerdi ya. Şeydir, hiç unutmam mesela Şampiyonlar Ligi müziği. Kibare yapmıştı abi. İşte dev neydi? Golleri sırala, devleri parala, Şampiyonlar Ligi'nde finalini arala, dayanamam ölürüm beni ağlatma, vur artık kanar ya. Kibariye. Bu da benim travmam yani. Şimdi nasıl rapçiler milli takım için sıraya girdiler ya Dünya Kupası'nda. O zamanın modası da oydu. 18 sene sonra bakalım yeni bir moda olacak mı Fenerliler için, onu bu akşamki kuradan sonra göreceğiz. Önce Lyon maçından dolayı İsmail Kartal'ı tebrik edelim. Evet, Lyon zaten kesinlikle gitmemeliydi. O kabiliyette değil Şampiyonlar Ligi'ne. Ama senelerce buralardan dönerek evin yolunu tutmuş Fenerbahçe için tabii her anın ayrı bir kıymeti vardır. O nedenle Kante'yi, Gendouzi'yi kenarlara yardıma koşması, koşturması, göndermesi İsmail Kartal'a tebrik gerektirir. Adamların ilk maçında oyunu yönlendiren Morton'u baskıda tutup etrafını öndeki oyuncularla sarması çok kıymetlidir. Gel dedi baba, Talisca, Vedat. Bu adam ilk maç böyle aldı tersi oynadı, şunun etrafında bir durum bakalım falan. Öyle kolay olmadığını görsün dedi. Bakın tenkitler ne kadar önemli. Belki saha içine kafa yoran meslektaşlarımızın katkısıdır. Belki salt kendi öz eleştirisidir teknik ekibin, bilemem. Ama Lyon'un ilk maçta kendi adına öne çıkan tüm artıları ikinci maçta İsmail Kartal'ın önlemleri ve çözümleri haline geldi. İşte Tolisso'yla, söyle öbürünün adını, Tesman'ın sürekli bunaltılması, birebir oynatması sistem felci yaşattı rakibe. Mesela oyun kurulumundaki sıkıntıları inatlaşmadan açtı Fenerbahçe. Ederson'la uzuna döndü. Hem Lyon baskısı kırıldı, hem Ederson zaten yani. Ya da Ake ayak deyince bunlar yani. Hatırlasana, Ake bir uzun top attı. Offside'a takıldı ama cillop gibi oynadı kaç kere. Bunlar yani çok iyi planlardı. Oğuz'u seçiyorsun orada. Biz maç öncesi Semih Sezerli ile telefondayız. Kulakları çınlasın hocamın. Dedik ki Oğuz'u seçer mi acaba? Hani daha yardımcı neneye göre falan. O da dedi ki yapması şart. Yapar dedik Allah için. Ve yaptı da. Orada atletizmi falan daha iyi falan. Ve bunların hepsi maçı kazandırdı Fenerbahçe abi. Bir de ne var? Hep doğru durdu takım bak. Hep doğru karşıladı. Hep doğru bekledi. Hamleler de iyiydi. Hepsi işe yaradı. Bu nedenle kıymetli. Bir teknik direktörün becerisini kontrol kabiliyeti belirler derler ya. Bu maçın avantajlarından biri bu oldu. Ben onu söyleyeyim. Şimdi iki türlü bakacağım ben meseleye. Birincisi, İsmail Kartal bu kadar eleştiriye, tenkide, bazen hakarete kontrolünü kaybetmedi. Bak burası Türkiye. Oyuna dair fikri yok adamın. Ama renk körlerinden para yapmak istiyor, beğeni almak istiyor. Aptalca şeyler de futbolda iyi izletir. Beğeni alır, iyi paylaşılır. Ucu sitcomculuk tutar futbolda. O nedenle oyunu bilmeyen ya da yani bilmek demeyelim de oyuna fikir üretmeyen de o yüzden bizim sektörde kolayca var olabilir. Hani sıcak gördüğümü hamam böceği nasıl peyda olur? Tamam, bir yerde iman derecesinde bir kitle varsa orada muhakkak hamam böceği olur. Başlık ne olursa olsun. Futbol olmak zorunda değil. O yüzden de skora göre hortlayanların ki tenkit değil, hakaret oluyor genelde işte. Bunlara bu maçta iyi direndi İsmail Hoca. Bak ama ben bile İsmail Hoca dedim Urçun. Hemen döndüm. Söyletti ama tabii benim tenkit ettiğim noktalarda iyileşme vardır yoktur. Süreçte konuşuruz. Ben pek görmedim, onu da söyleyeyim. Ama ikinci noktam da oydu zaten. Dur, iyi bağladım. Şimdi dün basın toplantısında bir şey söyledi İsmail Kartal. Oyuncuları da ikna edebildiğini, onlara da geçirebildiğini söyledi. İşte bu tip zaferlerin en büyük katkısı da bu olabilir. Yani Şampiyonlar Ligi zaferi teknik heyetle oyuncular arasında yeni

bir şey başlatmış olabilir. Plan yaptı, tuttu. Söyledikleri oldu hocanın. E tur geldi. Şimdi bunun camia içinde bir pozitiflik, sevgi yarattığı da aşikar olacak. Bu sabahtan itibaren bazı rüzgarlar terse dönebilir olumlu anlamda. Çünkü şimdi son derece yüksek kariyer geçmişli ve haliyle yüksek egolu olması muhtemel bir ekibin başında daha yerel bir ismin zorlanması olasıydı. Ve ben

0: evet sert de çıktı etti. Vardır hedefledi bir iki eski arkadaşı. Ama yol uzun. Yolculuk yeni başlıyor esasen. Hemen başka hesaplar kafasından çıkmalı ve bu psikolojik avantajı lig yarışına yakıt yapması lazım. O yüzden düğünden düğün doğar, unutmamalı. Çünkü abi bu tip maçlar ya da durumlar için şunu da ekleyelim. Mesela dün Fenerbahçe'nin vücut dili de iyiydi, ruh hali de iyiydi. Şey derler ya hani bazı oyuncuların maça ihtiyacı yoktur. Maçın onlara ihtiyacı vardır abi. Şimdi bu maçın deneyime ihtiyacı vardı, heyecana ihtiyacı vardı, tekniğe ihtiyacı vardı. O yüzden Greenwood övmek ya da ne bileyim Kante için uzun cümleler kurmak mümkün. Ama konsantrasyon gerektiren uzun da bir maraton var ya önünde. O nedenle anların zaferi başka, anların şehveti başka. Yani Fenerbahçe'nin hala oyun içinde aşması gereken bence bir şey var. Kendime söyleyeyim onu yani. Şampiyonlar Ligi seviyesi konuşacağız. Atletizm ister. Mesela yüksek şiddetli koşu sıklığı ister. Kadron buna cevap verebildiği ölçüde bu sevinç devam edecek. Ki şimdi bu kadro yeni bir operasyonda şart bu manada. O nedenle oyun kurgusunu, turnuvanın seviyesine göre artık bir daha bir kadrosuna falan bakmalı. İrfan Can Kahveci ısrarı devam mı? Semedo gitmesin mi artık? Çünkü ya o gidecek ya Talişka. Orada sayılarla da işim var. Hani 10 yabancın olacak. Artı 4'e geleceğim. Ha belki Talişka ile Semedo birlikte gitsin diyecek hoca. Bunlar hep mesele. Sebeplere ihtiyaç var. Sebeplere ihtiyaç var. O yüzden atletik sebeplere bakmak lazım. Arşi Brown iyi, hoş, güzel iş çıkardı. Şey, genel profil olarak U23 kontenjanından yararlanıyor mu? Oraya daha iyisi bulunabilir mi? Yani yükseğe çıkabilen, ayağı daha iyi biri bulunabilir mi? Mesela bunlar örnek. İşte Nene'yi Araplar istiyormuş diye duydum. İyi de para verirler o zaman. Bence hemen değerlendirmeli doğruysa. Hemen yani hemen iyi para ve şey. O yüzden bilimsel metrikler hocanın oyun planına göre de Fenerbahçe'nin bir ara yeni kurguya. Ara yeni kurguya da hızlıca ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Bakmalı.
1: Niye? Nerede U23? Arşivran
0: tamam işte yeni, yerine U23 yeni birini koymalı diyorum. Yani orada nereden çıkıyorsa da itiraz ediyor da Orçun abi ama işte U23 ya Nene'de Arçı Brown'da onu söylüyorum. Belki başka bir U23 ile upgrade etmeli. Nene'yi de Brown'u da onu söylüyorum. Bunlar ben yapılsın demiyorum Orçuncuğum. Yapılabilir mi ya bakılır ya bakılsın diyorum. Tamam. Çünkü birinci etap geçildi. Tamam. 18 sene sonra geçildi. Şimdi haliyle zafer çığlığı fazla olacak. Normaldir. Ama şimdi etkisi Eylül ortasındaki maça kadardır. İlk maça kadardır yani onu söyleyeyim. O nedenle bir daha bir ara bakılacaktır. Ha öte yandan Fenerbahçe'nin de kutlama demişken kutlamayı ne kadar özlediğini görmek. Ha? Yani ne kadar çok insan ortaya çıktı zafer şarkıları söylemek çok da güzel oldu. Gerçekten hani bu çok güzel işte bu falan. Bir de şey diyorlardı ya Şampiyonlar Ligi'ne gitmesek de olur falan. Ya valla insanı yıldırırsınız siz diyeyim ya. Başka bir şey söylemeyeyim yani. Ya genç bir çocuğun bugün zihin yapısına o anıların işlenmesi ne demek? Sevinmek ne demek? Bilmiyorum. Mekanik adam bunlar. Bana da mekanik. Tamam. Bak ben mesela Fenerbahçe'nin ilk Şampiyonlar Ligi macerasını hatırlıyorum. Düşün Orçun kaç yaşındayım. Fenerbahçe tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü ben kanlı canlı izledim oğlum televizyonda. Şu ezberden anlatacağım da kontrol etmedim. Güzel insanlar o sene Fenerbahçe grubunda bunu hatırlıyorum. Yani Juventus var, işte Manchester United var, Rapid Wien var. İlk defa katılıyor Fenerbahçe'de. Hatta şeyi söyleyeyim bak iki maçta bir puan çıkarmış içeride United'de oynayacak tamam mı? İlk yarı çağırsan gitmiyor Fenerbahçe rakip kaleye. Rakip de dişli, rakip tehlikeli. Ama bir 45 dakika dayanıyor böyle oynayınca. İkinci yarı tam kabus abi 5 dakikada feşi çekiyor adamlar. Şimdi öyle olunca herkes hepimiz işte geçmiş olsun bitti bu macera falan diyoruz. Bir tek Başkan Ali Şen daha var diyor o zamanlar. Abi hocayı da ikna etmiş. İkisi oyuncuları sürekli pres yapıyor. Hadi oğlum hadi aslanlarım falan diyor ama nasıl yapacaksın yani? Şimdi o dönem maçı anlatan spiker abilerimiz sürekli haklı olarak da işte şöyle bir moddalar. Yapmayın çocuklar bu kadar basit hatalar olmaz falan diyorlar. Dönem o dönem rakip de Manchester United deplasmana gidiyorsun 4. maç galiba. İşte Schmeichel var kalede, Gary Neville var, Scholes var, Solskjaer falan hep orada. 92 sınıfı diyoruz ya, Cantona var. Öyle bir rakip. Ama abi o maçta 78'de Bolic bir attı. Bakın iddia ediyorum böyle bir sessizlik bir stadyumda göremezsiniz. Bolic bile diyor ki sessizlik olunca diyor ben bile emin olamadım. Baktım falan oyuncular...

0: üzülüyor rakip. O zaman anladım diyor. Düşünün. Yani adamların hisse senedi 4,5 puan düştü o golden sonra. O maçı hatırlıyorum. 40 sene sonra mıydı? Sahasında yenildi Manchester United Fenerbahçe'ye. Bak kaç sene geçmiş anlatıyorum. Bir duygu bırakmış, bir iz bırakmış, bir hatıra anlatıyorum. Şampiyonlar Ligi bu demek ya. Oraya gitme falan. Sen gitme abi, sen otur. Şimdi kuralları çekilecek. Fikstür. Bakarsın belki iyi seyahat tuttu. Sen gitme, sen otur abi. Senlik bir şey yok falan. O kadar da diyeceksin. 2004'te bu arada yine kapıştılar mesela iki takım. 8 sene mi ediyor? Alex Ferguson yine başta. Neville Giggs 96'daki maçta olup burada da oynayan iki oyuncu. Fenerbahçe'de bir tek Rüştü var o dönemden. Adamlar unutmamış bence o maçı. Feci kazandılar. Hatta Wayne Rooney'nin yeni sahneye çıktığı bir dönem o. 3 gol birden atmıştı. Hat-trick yapmıştı. Bak o da hatırımda. Kötüsü de. Ama neyse ki ona cevabı rövanşta grubun İstanbul ayağında Tuncay Şanlı vermişti. 3-0, 3 golde Tuncay'dan. Manchester İstanbul'da golledi ilk maçtır bu arada. Aman. Ben ne anlatıyordum ya? Nostalji daldım gitti. Neyse. Toparlayayım artık yani. Tebrikler Fenerbahçe. Yol uzun, yol çetrefilli ama tebrikler Oğuz Aydın ki benim oyuncum değildir ama şahane oynadı. Tebrikler Kante, tebrikler Genduzi, Vedat. Aha, Vedat Muriç abi sahada canını bırak deselerdi emredersiniz derdi yani. Havası tavrı oydu. Tebrikler İsmail Kartal. En son şey demiştim ben Fenerbahçe videosunda. Eylem mükemmel bir hitabettir hocam. Söylemenin en iyi biçimi yapmaktır. Bak bir kamyon laf yedi. Ama ne yaptı? Yaptı. Oynattı, kazandı. Şimdi o basın toplantısındaki ben cümlesini konuşmaz kimse. Bu işler böyledir. Tamam. Oyunu izlersin, bir duyguya girersin. O duygu bugün zafer duygusu. O yüzden herkesin emeğine sağlık. 3 tur geçip turnuvaya girmek büyük iş. Ederson'a çöp dediğin halde geçmek büyük iş. İsmail Kartal'a sanki turşucu dükkanı kapatmış da Samandıra'ya öyle gelmiş gibi muamele yapılırken 3 tur geçmek büyük iş. Camia bu travmatik ruh halindeyken, bu sirayet etmişken herkese 3 tur geçmek büyük iş. Ki bu takıma daha şey gelecek falan. Transfer obezi. Hadi kapat. Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: alanda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, hayırlı cumalar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları, ayrıntıları hem bir hafta boyunca belki 86-87 sezonundan kalma konularla bile bazı örnekleriyle gündeme getireceğiz. Eskilerle yaşamayı seviyoruz. Bazen örneklerini veriyorum ya. Abi kadınlar hiçbir şeyi unutmuyor diye. Ben burada yıllarımı verdim şu radyoculuğa 92 yılından beri. Erkeklerin de işine geldiği konularda unutmama konusunda eline su dökebilecek başka bir canlının olmadığını da söyleyeyim yani. Hani erkekler de öyle. Belki evlilik yıl dönümü. Ya bugün müydü bizim tanışma? Nerede? Hangi seneydi? Sen ne almıştın ilk? Üzerimde ne vardı beni ilk gördüğünde? Üzerinde ne vardı ilk gördüğünde? Üzerine bakmadım ki ben sana hani şey bileyim. Ama 87-88 sezonunda Vahap Beyaz o penaltıyı verseydi bizim takım bugün buralara değil böyle öyle. Oraya gelir yani konu. Şimdi galip sayılır bu yolda mağlup diyebileceğimiz bir Beşiktaş gecesi. 1-0'lık bir mağlubiyet. Beşiktaş'ı mağlup ettiğimize inanamıyorum diyen bir teknik direktör var. Zelio Sapic böyle bir açıklama yapıyor. İnanılmaz bir oyun oynadık diyor. Oyuncularıma gerçekten ne söylesem az, onlarla gurur duyuyorum diyor. Biraz rotasyon tabii, işte Murillo, Jalo, Emirhan, Uattara, Olaytan, Semih Salih, Kayra falan oyundaydı. Ahmet Sami falan oynadı.

oynadı. Çerni, Raşitsa, İlhan, bir ara Hacı Ahmetoviç'i gördüm. Vlahovic çıktı oyundan. Oh, bir şeyler yapmaya çalıştı falan. İlk maçın rehaveti, günahı, öylesi böylesi falan bir sürü şey. Bugün aslında daha zorlu bir mücadeleye çıkacak. Oturduğu yerden o mücadeleyi izleyecek. Bugün 2024-25 sezonundan sonra yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli olacak. Avrupa'nın 2 numaralı futbol organizasyonunun kurası Türkiye saatiyle 14'te çekilecek. Beşiktaş 4. torbada yer alıyor. Tıpkı Berşeva, ondan sonra Torense, Hoffenheim, Lillestrøm, Ofigrit, Ararat gibi takımlarla maalesef. Ama birinci torbada işte 3 tane takım sayayım size. Hani şampiyon sanki birinci torbadan çıkarmış gibi hep böyle bir izlenim yaratılıyor ya. O yüzden şöyle bir gerçek var. Birinci torbadan şampiyon çıkar mı? Mesela Benfica bu kupayı alır diyenler zor. Juventus alabilir diyenler. Milan, Lyon mesela birinci torbada yer alıyor, Olimpik Lyon. Olympiakos, Marsilya ya da Real Sociedad. İkinci torba Ferencvaros, St. Julius, Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes, Anderlecht, Ferencvaros, Pilsen. Üçüncü torba Sturm Graz. İşte Crystal Palace, ondan sonra Bournemouth, Sunderland, Omonia, Celta Vigo. Bunlar da 3. torbanın takımları. Bakalım ne olacak? Bugün TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacağı söyleniyor kura çekiminin. Beşiktaş kuraya 4. torbadan giriyor. Lig aşamasında ilk hafta maçlarını da 16-17 Eylül tarihlerinde oynayacak. Onları da takip edeceğiz. Ama bir taraftan da Trabzonspor'da Avrupa Ligi'ne bir vedası var. Öyle böyle değil. Ben 1-0'ın rövanşında mağlubiyette orada bir şov yapılır. Enteresan bir hava yakalanır. Ve oradan Salah önderliğinde, Fatih Tekke liderliğinde oradan 1-0'ın karşılığında şöyle olur böyle. Acı veda. Büyük şok. Trabzonspor'un o 1-0'ın rövanşında Ferencvaros'a farklı skorla yenilip elenmesi, Konferans Ligi'ne kalması enteresan. 4-0'lık bir mağlubiyet. Sonrası ne biliyor musunuz? Sorumlusu benim, istifa ediyorum diyen bir Fatih Tekke, bu Salah'la Avrupa'da etkili olamayız diyen camia, yerel basınından camia içerisindeki o fırsatı kollayan Fatih Hoca bunları söylemişti, bir anlatmıştı. İçimizdeki sıkıntılar daha büyük, beklentiyi yükseltilen, onun sonrasında kuyumuzu kazanlar, bizden çok şey bekleyenler, olmayacağını bile bile bunları köpürtenler içeride falan böyle şeyler. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Ve bugün de 4. torbadan Trabzonspor Konferans Ligi'ne katılıyor. 4. torbadan. Bildiğim kadarıyla 6 torba yer alıyor. Konferans Ligi biraz daha farklı. Hani Şampiyonlar Ligi aile arasında düğün. UEFA Avrupa Ligi yakın tanıdıkları çağırdık. Konferans Ligi de aşiret düğünü gibi düşünün. Kimin geldiği belli değil. İşte kazanlar kaynadı, 5000 kişiye yemek verildi, bir para toplandı ki o para aşiret düğüne toplanan para konferansa toplanmıyor olabilir. Onu net söyleyebilirim. Şampiyonlar Ligi öyle aile arasında, biz bize, ondan sonra herkesin ait olduğu yerde. Bak ince ince mesajlar da vereyim böyle iğneli iğneli. Ondan sonra ne de yani biz ailede onu öyle değil. Dün onun tartışmasını yaptık, dinleseydiniz. Her günde ayrı ayrı size özel yayın yapamam yani. Öyle. Kişiye özel yayınlarımız ücrete tabi olup sadece pazar günleri falan diye böyle bir şey çıkıyormuş değil mi? Var mı acaba öyle bir şey çıkar mı ya? Yapar mıyız dünyada ilk özel radyocu? Hani özel radyolarda özel radyocu. Nasıl bir şey? Parasını yatırıyorsun. Hangi konu üzerinde?

yayın dinlemek istiyorsan o konu üzerinde konuşuyor sana. Şarkıyı markayı sen belirliyorsun zaten artık. Cep telefonunda, bilgisayarında, orada burada, dilinde, milinde, her tarafında var şarkı. Yani öyle eskiden sıradaki şarkı bizim olsun mu falan durumları yok. O heyecan meyecan kalmadı yani. Şimdi öyle kafa ütüleyen radyocular da kalmadı. Çok şükür onları da yediniz bitirdiniz. O da bitti. Çok konuşuyorlar bu radyocular diye. Şimdi mesela etrafta şey yapıyorum. Abi radyoyu açıyorum, hiçbir şey yok radyoda. Kimse ne konuşuyor? Müzik, müzik, müzik, müzik, müzik, müzik, müzik. Ondan da rahatsızdınız. Sen sürekli müzik, müzik var zaten benim telefonda da var. Benim böyle bakıyorum, haber radyoları var, spor radyoları var. Ben burada spor konuşuyorum. Onun sonrasında abi sıkılmadın mı aynı konuları konuşmaktan diyor. Aynı konuları konuşma. 1929 federasyon kuruluşundan beri aynı konular konuşuluyor. Başkanında sıkıntı var. Merkez hakem kurulunda sıkıntı var. Bu takımlarla şampiyon olunmaz. Bu hakemlerle bu iş yürümez. 29'dan beri aynı şeyler konuşuluyor zaten. Kötünün iyisi. Ulan eskiler ne güzelmiş be. Keşke o hakemlere o kadar laf söylemeseydi. Günahını almışız abilerin, amcaların falan diye. Ya. Şimdi ne olacak? Hadi dönelim gerçeklere. Oynamayan oyuncu sonuçtan sorumlu olur mu? He? Ne diyorsunuz? Dün Cabral'ın önce Milanovski'nin 13'te sonra Cabral'ın 57'de gördüğü kırmızı kartlara falan Trabzon'da. Şimdi Mehmet Ayan diyor ki bugünkü köşesinde Hürriyet gazetesinde, nadiren de olsa oynamayan oyuncu sonuçtan sorumlu olabilir. Harika geçmeyen ancak zaman zaman üstünlük kurabildiğimiz ilk maçın son saniyelerinde manasız görülen Nwaibu kırmızı kartı tam da ihtiyacımız olduğu maçlarda sahada olmaması gerekçesiyle bizi yüz yüze bırakıyor. Batagov'un sakatlığı sonrasında bozulan tandem düzeni çeşitli varyasyonlarıyla takımın da savunma organizasyonunun dağılmasını sağlıyor. Atan tutan tamam da savunma omurgası yerli yerinde olmayınca sonuçların hezimete yakın seyretmesi de kaçınılmaz. Buraya kadar tamam. Atan tutan tamam da kısmında. Abi atanın iyiyse, tutanın da varsa, Galatasaray böyle şampiyon oldu. Defans hattında büyük sıkıntılar yaşarken. Mariano gittikten sonra Lemina tek başına kaldığında ya da oyunu kurmak zorunda kaldığında yaşadığı problemlerle Muslera bu açığı kapatıyordu. Beşiktaş 14 kişi oynadığı sezonda şampiyonluğu yakaladı. Orta sahasında ara sıra açıklar verse de, zaman zaman hatalar yapsa da, atanı iyiyse tutanı da iyiyse diye konuşuluyordu. Çelişiyoruz kendimizde bu arada, bunu da altını çizeyim. Yorumlar yapıldı diye söylüyorum yani böyle. Abi atanın tutanın iyiyse diğerlerini boş ver. Abi olur mu ya, günümüz futbolunda, modern futbolda artık orta sahanın üstünlüğünü kuran takım diğer takıma karşı üstünlük falan. Kanatlardaki organizasyonlar olmayınca, eğer sağ beklerin ileri kadar çıkamıyorsa, geri dönüşleri hızlı olmuyorsa falan. Herkes bir şey söylüyor. Bunları harmanlıyorsan, böyle bir takım oluşturabiliyorsan müthişti yani. Şimdi işte ilk maçın ceremesinde hani Trabzon 14 tane 15 tane şey mi yaptı? Transfer mi yaptı? Yani bir NY bunun yerini doldurabilecek oyuncu o coğrafyadan çıkmadı, kadroda da bulunamadı mı? Batagov'un sakatlığından sonra o açık bir türlü yamamamadı mı? Yani öyle bir şey olmadı mı yani? He? Sıvanamadı mı o çatlak? Ya da ne bileyim, o aradaki sızıntıyı yapacak yer kalekimle, silikonla kapatılamadı mı falan diye bana öyle söyleyeyim yani. Şimdi bu şartlarda çıkılan 1-0'ın rövanşında kımıldayamayan bir Trabzonspor var. Ve Milinovski'de kırmızı kart görünce mecali de olmayan Trabzon'un yıkışını, çöküşünü gözlerimiz böyle seyrede seyrede, böyle sindire sindire, hissede hissede. Ben hani bir ara şey oldu mesela, 1-0'dı, 2-0 oldu, 3 oldu, bir baktım 4 olmuş falan, hani böyle ne ara geldi o goller? Hani 19'da 7, 54, 59, 86 falan, hani 59, 54, 59'u böyle arka arkaya, ne ara 3 oldu ya falan gibi oldum yani. Ya dakika 59 oldu zaten, hani Ertuğrul Doğan şey demiş, hani
Bir an bitsin istedim maç demiş. Sonra ne olacağını tahmin edemedim diyor. Zor bir süreç arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani Fatih Hoca istifa ediyorum dedi ama Şenol Hoca için hayırlı olsun deriz yani. Başka bir şey bilmem. Ünal Karaman falan gelmez tekrar. Camiadan birini getirir orası. Yiyebileceği, söz geçirebileceği, kuyusunu kazabileceği. Yani yabancı mabancı öyle dokundurmazsa takıma büyük sıkıntı yaşar Trabzon. Kendi içinde problemler yaşar yani. Bazı maçlar vardır insanı çok yaralar. Bunlardan birini yaşadık. Bu mağlubiyeti kabul etmek mümkün değil. Bazen olmuyor. Bir şeye karar vermek lazım. Şu an itibariyle görevimden istifa ediyorum dedi Fatih Tekke dün. Kendime ceza veriyorum dedi. Kabul edemiyorum dedi. Yönetime söylemedim dedi. Yönetime istifamı söylemedim. İlk defa televizyonda söylüyorum dedi. Öyle de bir duruş vardır. Kimine göre bu duruş şeydir Fatih Hoca'nınki. Çocukçadır. Ya bırak Allah aşkına yapamayacağın şeyleri söyleme gibi de söylenebilir. Ya Fatih'i tanıyan bilir abi yapamayacağı bir şey söylemez. Bir şey söylüyorsa onu o yoldan çevirecek daha kişi de anasından aha buraya da yazıyorum da buraya diye dönmemiştir falan diyen bir sürü arkadaş çıkar yani yanımızda. O yüzden ilk defa televizyonda söylüyorum, kimse bilmiyor, bu mağlubiyeti biri üzerine almak zorunda, ben alıyorum, doğrusu da budur. Yönetimimize, başkanımıza, bizi sevenlere teşekkür ederim. Üzücü tarafı da Trabzon'dan ayrı olmaktır sadece diyor. Hayat böyle bir şey işte. Trabzon'a zarar verecek şekilde zorlamanın manası yok. Trabzonspor'a başarılar diliyorum diyor. Biz şimdi bu konuyla alakalı Fatih Tekke'nin aslında bu olaylardan ve projesinin üzerine başkalarının ısrarı ve baskısı üzerine yapılan transferlerle bozulan düzeninin sıkıntısını suratından anlıyorduk zaten. Bak işte hemen anında yazıldı. Abdullah Avcı geliyor mu abi, yolda mı, gördünüz mü falan diye. Hareketli konum atmış mı, bir takip edelim falan. Oralara döner yani. Ya Fatih Hoca için bu gidişat belliydi. Ertuğrul Doğan'a bu yapılmalı mı bilmiyorum. Bence ben beğeniyorum yönetimini, tavrını. Tabii kulüp üzerinde yaptığı konuşmalarla Kulüpler Vakfı Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmalar arasında çelişiyor. Ben asla bunu yapmam dediği şeyi Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı sıfatıyla kulüplerimiz böyle istiyor diye açıklamak zorunda kalıyor. O yüzden bir kulüp başkanının, yani aktif olan bir kulüp başkanının yapmaması gereken bir görevdir Kulüpler Birliği Vakfı. Kulüpler Birliği Vakfı da eğer bugün aklınıza geliyorsa, valla onlar sayesinde bugün şu oldu diyebileceğiniz elle tutulur bir şey varsa bana da söyleyin, hatırlatın, ben de buradan dinleyicilerle paylaşayım, benim gibi hatırlamayanlarla. O yüzden Kulüpler Birliği Vakfı'nın yapması gereken bir şeyin var, o da şu diyebileceğim: o 13 tane 8 Mart'ta görevden alınan hakem vardı ya, mumla aradığımız. Şu an performans anlamında, kondisyon anlamında da mevcut aktif olan hakemlerden eksik olsalar da 2 haftada çözülürler. Oturduğu yerden bunların koşarak yönettiği maçları yönetirler. O 13 tanesini getireceksin. Madem Ferhat Gündoğdu'yu gönderemiyorsun, Ferhat Gündoğdu'nun gönderdiği o 13 tane hakemi koyacaksın tekrar. Ondan sonra Ferhat Gündoğdu'ya öyle olmaz böyle olur diyeceksin. Ya yani Kulüpler Birliği Vakfı olarak şöyle diyeceksin: ya sen gidiyorsun ya da bu 13 taneyi geri alıyorsun gibi bir yaptırım uygulayacaksın eğer yapabiliyorsan. Benimkisi fantezi tabi. Hani öyle. Rashford geliyor mu Rashford diye sormuşlar. Tek dert bu işte mesela. Rashford geliyor mu? Gelirse Türk futbolu düzelir. Tıpkı Fatih Terim gitmeden düzelmeyeceği gibi. Aziz Yıldırım gitmeden düzelmeyecek. Hiçbir mesela uzun zamandır ikisi de olmadı. Türk futbolu daha beter hale geldi mesela. İşte Türk futbolu, Mustafa Denizliler, Şenol Güneşler, bunlar ayrılmadıkça, gençlerin önü açılmadıkça, Türk hakemleri, bu hakemler gitmedikçe falan deniyordu. Yenileri de geldi. Yani o yüzden çok büyük büyük konuşmanın, öyle koca koca laflar etmenin
kimseye bir yararı olmadığını, daha çok

da etrafa, çevreye ve kendisine zarar verdiğini de kabul etmesi gerekiyor insanların. Ya, onu söyleyeyim yani. Böyle devam ediyor. Boş boş espriler de yapmayın. Öyle yormayın kendinizi, okumayacağım o mesajları. Eleştiri yapanlara hak veriyorum ama düzeyli olanları şey yapıyorum. Ya da ciddiye aldığım için, saygı duyduğum için, mesleğe, hani yazana falan değil yani, mesleğe saygı duyduğum için okuyorum. O yüzden ben de bir havalara girdim. Gerekiyor artık biraz da, hani ben de bir havaya gireyim be. Kimse kusura bakmasın yani, beğenmiyorsanız havamızı. Başka havalar var orada. Aydın var. İşte ne bileyim, Kafkas var, bilmem ne var. Git orada oynayın yani. Burada oynayın. Bu benim havamda, oynamayın yani. Abdullah Avcı geliyor Doğan abi demiş. Fatih Tekke'yi yollarlarsa adımı değiştiririm demiş bir dinleyici. Abi ben bir Galatasaray taraftarıyım. Demek ki neymiş, yıldız oyuncu almak meziyet değilmiş. O oyuncu yönetmek başarı sayılır diye düşünüyorum. Biz Okan Hoca'ya ne kadar kızsak da o kadar yıldızı idare etmek gerçekten kolay iş değil. Ama ben Fatih Tekke'nin istifasında kesinlikle ve kesinlikle Muhammed Salah transferine bağlıyorum. Çünkü dünden beri bakıyorum yorumlara. O kadar yıldız var, sonuç bu mu? O kadar yıldız aldınız, ne oldu gibi. Herkes Salah üzerinden okuyor oyunu. Fatih Hoca da bu baskıyı kaldıramıyor diyor. Çorum maçından Poku, Trossard, Miretti, Vlahovic, onun sonrasında hücum hattıyla çıkmalı hoca. Haftaya derbi var. Hazır hale çıkmamız gerekiyor. Pazartesi saat 21.30 maç mı olur? Evime son otobüs saat 23'te. Bir bilet parası da bulursam taksiye vermem lazım. Dünyada örneği olmayan bir federasyon planlaması olsa gerek bu. Aydın ben diye yazmış. Hayırlı cumalar Dodo. Dün İrfan'a sorduk. Jayden sağlık kontrolünden geçememiş diye yayında geçti dedi. Yağız Sabuncuoğlu da geçmedi diyor. Bakabilirsiniz isterseniz demiş. Dodo bize bir fantezi ya da bir hikayeni anlatma şansın var mı demiş. Hasan gibi, yani konuşanlar gibi demiş. Doğan abi sence Rashford mı Fofana mı? 29 yaşındaki bir Rashford mu istersin? 21 yaşındaki Fofana'yı mı istersin? Abi TV8'deki doktorun programının sesi de mi sensin? Beni mi takip ediyorsun? Sesten artık her taraftan. Kendimi ifşa ettim. Sesten tanıyorlar. Görüntüyü değişsek sesi değiştiremiyorum. Doğan abi ya, Fatih Tekke'nin istifası bu kadar beklentinin büyük olması hepsi rakibi küçük görmelerinden kaynaklanmıyor mu? Ferencvaros dediğin takım bir zaman Avrupa'da, yani fırtına estirmiş takım. Senin ne kadar tarihin varsa o takımın da o kadar tarihi var. Trabzon'a bugün git, Ferencvaros de. Ferencvaros kim derler diyor. Takımın içinde bilindik bir futbolcu olmaması bu onların tarihi unuttuğu anlamına gelmiyor. Ayrıca onlar takım, sen daha sezon başında kuruldun. Bu kadar abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir takıma yenildiler diyor. Fenerbahçe'nin gururu ilk iki takımı çıkar Avrupa Ligi kurası gibi olmuş. Fenerbahçe'nin gururu değildir, grubudur o herhalde. Doğan abi bence Fatih Tekke kadrodaki yıldızların ve yönetim konusunda sorun yaşadı. Bence çünkü bu zamana kadar hiçbir takımda yıldız yönetmedi ama başkan asla kabul etmedi bunu demiş. Dün Galatasaray'ın kura çekiminde ben Adanalı gibi çekme çekme diye bağırıyordum abi demiş. Ya kura çekimlerinde burada böyle tahminlerimizi yaptık, hani bence bu olur, şu gelebilir, şu gidebilir, öyle olur, böyle olur falan diye konuşuyorduk. Galatasaray'ın de bunlar cumartesi mi belli oluyordu arkadaşlar, hangi gün hangi saatte oynanacağı mücadelelerin? Cumartesi miydi? Birinci maç günü 8-10 Eylül'de oynanacak Şampiyonlar Ligi'nin. İkinci maçı 13-14 Eylül tarihlerinde. Ondan sonra Ekim, Kasım, Aralık, Ocak'ta da 16'lar belli olacak. Şimdi burada playofflarla beraber Fenerbahçe ve Galatasaray'a aslında çıkan rakipler üzerinden bakarsak Fenerbahçe'ye biraz daha kolay, Galatasaray'a zor gibi gözüküyor ama burada zorluk derecesiyle alakalı Fenerbahçe'ye gelen rakipler kendi liglerinde şampiyon olamayan takımlar çoğunlukla. İkinci, üçüncü, dördüncü falan olan takımlar. Galatasaray'a gelenlerin çoğu şampiyon olanlar kendi liglerinde. O yüzden şey belli,
o maçların oynanacağı

0: tarih belli ama kimin kimle nerede içeride dışarıda nasıl oynayacağı konusunda onu da öğreneceğiz. Her takım 4'ü iç saha, 4'ü deplasman olmak üzere 8 farklı rakiple karşı karşıya geliyor. Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ila 24. sırada arasında yer alan ekipler de son 16 bileti için çift maçlı playoff turuna çıkıyor. Ve Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi Monaco'da gerçekleşti. Ve bu arada bu nedenle hedef 10 puan gibi gözüküyor. Playoff turuna kalmak için alt limit 9 puan civarında hesaplanıyor. Eğer zor bir kura çekse de Galatasaray, bu açıdan iç sahada Feyenoord ve Stuttgart'la deplasmanda Lille ve AEK'yı yenerse rahat turlar gibi gözüküyor. Şimdi Barcelona'dan 3 yer. Burada geçen sene tabii Liverpool ve diğer büyük maçlarla, City Miti maçlarıyla alakalı bakalım hani ne olur, işte 4 olur, 5 olur, acaba yeni rekor mu falan derken, burada oynanan oyun ve alınan galibiyetler ve tabelada yazan skor birçok kişinin canını yakmıştı. Hani ulan yenemediler mi, bu Liverpool eski Liverpool değil falan gibi yorumlar vardı ya. İşte şimdi Galatasaraylılar da Fenerbahçelilere bunu söylüyor. Bakalım hani eski Liverpool'la işte yok o Roma eski Roma ya, yani bitmiş Villarreal'ler, Shakhtar Donetsk'ler, sen onları bir yen bak falan diye. Öyle bir kıyaslama yapılıyor.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: İki takımımızın da hani iyi sonuçlar alabilmesi, hani hepsiyle berabere kalsa 2 4 6 8 puan yapıyor, çıkamıyor değil mi? Hepsiyle hiç yenilmeden de gruptan çıkamama diye bir şey de yaşayabilir yani. Tabii diğer takımların alacağı skorlara da bağlı olur. Ama Galatasaray'ın Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa hani yaş ortalamalarına bakınca 27 rakiplerin en yaşlısı AEK, 27 yaş ortalaması o da. Fenerbahçe'nin yaş ortalaması 30'lar civarında, genç oyuncuları var ama rakiplerinin yaş ortalaması 27. Yani genele bakıldığında da 25 24 26 26 25 27 25. Yani 4-5 yaş falan var arada. Tabii burada gerekenin yapılacağını söyleyen bir başkan Sayın Özbek, Paris Saint-Germain'i doğru tahmin ettiğini söylüyor. Transfer müjdesi veriyor. Hedefimiz yabancıları yenmek olduğuna göre ayırt etmeksizin en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edeceğiz ve güzel sonuçlar alacağız diyor. Transfer planlamasını kuraya göre yapmadık. Başarılı olmak için gereken takviyeleri de yapacağız. Kimse bundan şüphe duymasın diyor. Oğuz Hoca da, Fenerbahçe'nin futbol direktörü de, Oğuz Çetin de, tekrar burada olmak çok güzel. Asıl hedefin ligde şampiyonluk olduğunu unutmamak gerekiyor diyor. Ve keyifli maçlar oynamak istiyoruz. Yeniden ayağa kalkıyoruz. Asıl hedefimiz bu yıl şampiyonluk hasretini gidermek. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak tabii ki Fenerbahçe'nin görevidir diye yazmış. Oponk bitti, Rashford Plase şeklinde, Galatasaray'da da son karavana Leao şeklinde yorumlanıyor. Transferde sessiz kaldığı için eleştirilen Galatasaray'ın Portekizli Yıldız için yaptığı operasyonda da sonuç başarısızlıkla sonuçlanınca ister istemez böyle bir durum var. Sonra da Milanlı kanat oyuncusu Aston Villa'yı seçince Galatasaray'a karşı hatta Leao oynayacak anlamına geliyor. Yani Aston Villa'nın teklifi neydi? Galatasaray'ın teklifi neydi? Hatırlayan var mı? Yani Galatasaray Rafael Leao'ya 12 milyon euro yıllık ücret ve 2030'a kadar da sözleşme önermişti. Milan'da 45 artı 5 milyon euro bonservis bedeli vermişti. Leao'ya 9 milyon euro ve 2031'e kadar sözleşme vaat ediyor Aston Villa. Milan'a da 8 milyon euro kiralama, 45 milyon euro satın alma opsiyonu sunuyor. Galatasaray 45 artı 5 milyon euro bonservis bedeli veriyor. Ve 12 milyon yıllık ücretle beraber 2030'a kadar da sözleşme. 9 milyon euro 2031'e kadar sözleşme. Aston Villa 3 milyon daha az veriyor. Milan'a da 8 milyon ekstra para veriyor. Artı 45 milyon euro satın alma opsiyonu sunuyor. Milan hemen Galatasaray'ın, Milan daha doğrusu hem Galatasaray'ın hem de Aston Villa'nın teklifini kabul ediyor. Leao Premier Lig'i seçiyor. Diyor ki hangisini istersin? Oyuncu diyor ki ben Premier Lig'de oynamak istiyorum. Aston Villa'nın teklifini kabul ediyor ve sarı kırmızılar Milano'dan da eli boş dönmüş oluyor. Bunu söyleyelim yani. Bu arada Süper Lig 4. hafta programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi yarın açıklanacağı için Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe Beşiktaş maçlarının tarihi ilan edilmedi. İstanbul derbileri 4 Eylül Cuma ya da 5 Eylül Cumartesi 20'de oynanacak gibi gözüküyor. Bunu da söyleyelim. Bu arada Hırvat Dominik Livakovic Barcelona ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Katalanlar Fenerbahçe'ye 2 bonservis artı 2 bonus olmak üzere toplamda 4 milyon euro ödeyecekler. Roma ise sahalara dönmesi için bir ayrı bir ayı geçeceği gerekçesiyle Osterwolde'nin transferinden vazgeçti bu arada. Sakatlıktan geçemediği için Roma'ya gidemedi Osterwolde. Fenerbahçe'yi de idare mi edecek? Fenerbahçe Osterwolde'nin bu haliyle mi idare edecek? Ona bakmak lazım. Düne bakmak lazım. Bugüne yansıyanları görmek lazım. Gelen mesajları da okumak lazım. İnsanlar emek veriyor. Neler var neler var. Nolan hayırlı olsun bize o zaman demiş. Allah razı olsun abi Aston Villa seçtiği için, yoksa bizimkiler gerçekten almaya niyetliydi. Yani abi bana genç adam lazım, kurşun asker lazım diye devam etmiş. Kiminle içeride deplasmanda oynayacağım belli, kiminle kaçıncı hafta oynayacağım cumartesi günü belli olacak. Evet, kaçıncı hafta oynayacağımız belli olacak. Program belli olacak diye söylüyorum yani. İçeride ve dışarıda maçlar belli. Programı da tamamen belli edecek cumartesi günü. Aston Villa'nın verdiği 9 milyon brüt vergiler düşünce yarısını anca alır biliyor değil mi demiş. Emre abi işte o birileri var ya demiş. Yani bedava mı oynayacak? Birileri isterse diye konu oradan oraya açılmış ya gene. Gene aynı konuya mı gitmiş? İyi yayınlar abi, Trabzonspor arkadaşlardan ait olduğunuz yerde storiesi bekliyoruz demiş. Doğan Bey, Sayın Federasyon Başkanı Paris Saint-Germain eski Paris Saint-Germain değil diye bir şey söyler mi? Söyledi mi? Ben duymadım daha demiş. Galatasaray zoru sever Doğancığım, İzmir'den Naz ben demiş. Vay kara küçük, size de sevgiler saygılar efendim. Bu kafayla biri 35 diğeri 36. olur. Biri Fenerbahçe'den biri Galatasaray'dan bahsediyor değil mi? Federasyon Fenerbahçe Avrupa dönüşü zorlanmasın diye Samsun maçı deplasmanına 12. adamını atamış. Kollayan adam Yasin Kol demiş. Galatasaray abi stoperde Abdülkerim varsa Barcelona Paris Saint Germain beşlik yapar. Adam 100 kilo güreşçi gibi oldu. Her arkadan gelen önüne geçiyor. Bir de kaptanlık, şaka gibi, inanamıyorum bu adama demiş. Ay ay ay ay ay. Kimse kimseyi mutlu edemiyor ya. Herkes kendi istediğinin olmasını istiyor. Değil mi? Bu şey bitti yani. Abi ne oldu? Nübel'in serisi mi bitti demiş. Yani şimdi Nübel'de kevgir gibi oldu. Nübel'i de valla o da val ne bileyim ya. Makarnayı süssem bu kadar çıkmaz. Öyle şeyler yapılıyor, yorumlar yapılıyor. Ne oldu? Nübel her geleni alıyor artık gibi. Ya adam bir tane gol yedi. Bir de öncesinde yemişti. İşte şeyde mağlubiyette. Oldu sana. İki maçta 7 goller oldu yani. Ki 5

maçta kalesini kapatınca ulan yemeyecek mi acaba bunlar gol falan gibi yorumlanıyordu. O bir tedirginlik yaratmıştı. Şimdi Beşiktaş'ın ilk yapması gereken transfer harekatının yanı sıra Eminönü'nden toplu nazar boncuklarını formaların içine öyle falan diyor var ya. İçe gözükmeyecek şekilde. Öyle gözlüğüne sokmayacak kimle. Nazar öyle korusun. Birer muska okuyacak, üfleyecek birileri. Ay ay. Günaydın Doğan. Sefaköy'den Halil ben. Galatasaray'ın çektiği kurayı Fenerbahçe çekseydi Fenerbahçeliler UEFA'da yapı var diye ağlarlar mıydı acaba demiş. Lyon'u destekleyen Galatasaraylılara selam olsun. Ümraniye'den Ertuğrul ben. Anlayana demiş. Cuman mübarek olsun Dodo Reis, ben İstanbul'dan Nedim Kalın. Acaba Fatih Tekke'nin istifası siyasetçilerde olduğu gibi bir güven yoklaması mı demiş. Siyasetçilerde olduğu gibi bir güven yoklaması mı? He, Fatih Tekke'nin ki bakalım arkamda duranlar kim? Gitme Fatih diyecekler kim? Bir göreyim onları. Bunu mu acaba görmek istedi? Blöf mü? Fatih Hoca blöf yapmaz be. Yapmaz yani. Yapmaz diye tahmin ediyorum. Çok tanımıyorum ama etrafımda anlatılanlardan tanıyormuşum gibi hissediyorum Fatih Tekke'yi. Hani hem takım arkadaşları, hem yakın, hem köylüsü, bilmem nesi falan. Hep böyle bildiğim insanlar, onunla çalışmış insanlar. Sonuçta biz de bu camiada olduğumuz için Fatih Hoca öyle yapar mı? Ben yani ben çocukluğunu bilirim diyenle de konuştum. Ben beraber çalıştım abi Fatih Tekke'nin. Ben aynı okul arkadaşıyım diyen de var. Ben akrabasıyım diyen de var etrafımda. O yüzden hani Fatih Hoca'nın verebileceği reaksiyonlarda o yok. Hani abi sence şunu yapar mı? Sen daha iyi tanıyorsundur de bana. Hani bunu yapar mı dediğinde ben onun cevabını verebilirim diye hissediyorum. Sanki tanıyormuşum gibi geliyor çünkü bana. Yani 4-0'ın faturası teknik adama çıkar mı? Çıkar. Yani oyuncuyu motive etmek de teknik adamın görevi. Oyunu kurmak da, geriye düştüğünde de toparlamak da, o sistemi örnek veriyorum yenmek yerine bazen skoru korumak ya da yaslanmak gerektiği yerde yaslanmak da hocanın yapabilecekleri. Yani illa mevkisinin oyuncusunu alıp mevkisine o oyuncuyu yedeğini koymak teknik adamlık olmuyor. Bazen oradakini buraya, buradakini oraya çektiğinde işte hamle yapmışsın olabiliyor. Strateji dediğiniz konu zaten belli bir çark üzerinden giden sisteme bir şey eklemek değil. Bu çark bozuldu. Ne yapalım? Aynı çarkın yedeği var. Yedeğini koyalım. Bu çark bozuldu ama buradan çevirirsek ne olur? Ha, o zaman şöyle diyorsun. Orada çark yokken dışarıdan gelecek rüzgarla bunları devam. Bak şimdi olur bir deneyelim. Onu da bir deneyelim gibi olabilir yani. Nübel oldu dübel mi acaba demiş. Çok yapılacak bunlar yani. Dodo sence Dursun Başkan neden transfer yapmıyor demiş. Yani çok işte biri dur demiş ona. Bak şimdi ben size dışarıda konuşulanları söyleyeyim. Dursun Başkan'ın transfer yapamaması. Zamanında gelen sponsorluk paralarının hepsini geri aldı diyorlar. Falan. Bak o kadar çok konuşuluyor ki. Kim söylüyor sana bunu diyorum. Bizim de kaynaklarımız var Doğancığım, çaktırma yani. Biz de boş değiliz yani diyor. Öyle konuşuyorlar. Diyorum ki ben hani kulübün içinde Yakup'a soruyorum. İbrahim Seten'e soruyorum, Haluk Yürekli'ye de soruyorum, Ali Naci Küçük'e de soruyorum, Galatasaray'ın içerisindeki görev alan arkadaşlarımıza Erinç'e de soruyorum. İşte kim varsa konuşabiliyorum. Ben hani bilgi de alamamazlık da değil yani, hani bunlarla da ilgili ne var ne yok haberdarım yani. Ondan sonra bilmediğin şeyler var Doğan, Ankara'da baskı yapıyor diyorlar diyor mesela. Ona da bayılıyorum. Ankara'dan dur demişler. Artık bir dur demişler Galatasaray'a. Ne diyorsun ya? Vallahi. Benden duymuş olma demişler ki dur. Dursun Başkan'a bak demişler. Kaç kişi öyle tutuklanma, gözaltı falan. Bunlar bitsin istiyorsan bu sene bir dur demişler. Öyle diyorlar. Vay be falan. Konuşmada daha sessizleşiyor. Böyle gidiyor yani. Öyle kalıyor altta. Öyle bitiyor. Sonra konuşuruz'a geliyor yani. Başka zaman konuş. Bitti yani. Anladım. İşaret diline döndüm ben en son. Orada herhalde anlaşamadık diye tahmin ediyorum. Görüntüyü unutunca ben. Öyle oldu. Yok mu etrafınızda arkadaşlar böyle? Yani birinin taklidini yapmadım mı ben çevrenizdekilerden?

her şeyi bilen bir arkadaşınız yok mu öyle kahvede otururken, batakta kozmos bilmem ne seçerken, Ankara bitti bitti demiş abi, Ankara demiş, bıraksın demiş bu işi yani, 4 sene yetmiyor mu demiş, bize de geliyor bilgiler falan diye, at koz kaç maça mı falan diye, al sana sakın, hadi bakalım baba oradan iki çay bir tane oralet falan diye, yani öyle şeyler çıkıyor. Sen Galatasaray'ı çok yanlış adamlara soruyorsun demiş. Yani Galatasaray'ı sormak için Ahmet Ercanlara, Ahmet Konanç'a, Feridun Niğde'ye falan diyorum. Fenerbahçelilere Galatasaray'ı, Galatasaraylılara da Fenerbahçe'yi sorduğun zaman doğru cevapları alabileceğini düşünen arkadaşlar parmak kaldırsın. Öyle şeyler var. Doğan abi, Fatih Hoca'nın kararı ve başkanın kararı hakkında düşüncen nedir? Arkadaşlar ben bilirkişiye de danışmanlık hizmeti veren bir yer değilim. Senin düşüncen ne, senin düşüncen ne? Benim düşüncemi alıp dışarıda satmayın. Sosyal medyada bunları yazmayın. Yapmayın yani. Selamun aleyküm, iyi yayınlar, kolay gelsin. Sana hayırlı cumalar Dodo Yençek. Nübel oldu palto düğmesi gibi diye yazmışlar. Dübel yazmamış bak bu. Galatasaray'a güçlü rakipler çıkmasına sevindim. Enteresandır, bu tip takımlara daha iyi motive oluyor çünkü Galatasaray demiş. Ha, ters açıdan bakıyor. Şimdi Galatasaray'a Shakhtar, Slavia Prag, LASK Linz falan, AEK, Lille tarzı takımlar çıksaydı, sürekli öyle takımlarla oynasaydı, o zaman o takımlara karşı verebileceği reaksiyon tahmin edilemeyebilirdi. Ama Galatasaray Barcelona'ya Galatasaray gibi oynar, Paris Saint Germain'e gerektiği gibi oynar. Böyle olur yani. Galatasaray için birinci torbadan Bayern Münih ve City istiyordum. Diğerlerini yenmiştik zaten diyor. Hayırlı cumalar Dodo. Refik'i bağlatsana bir anlatsın demiş pazartesi. Perşembe. Evleniyorum ben. Cuma. Önümüzdeki perşembe. Okan Hoca yine dört ayak üstüne düştü. Kaybetse de bir taraftar olarak diyecek bir şeyimiz yok. Biri Barcelona, biri Paris Saint Germain. Zayıf diye gördüklerimize de bir kılıf uydururuz ama Fenerbahçe'nin işi bence daha zor. Kolay gibi görünen fikstürde kalamazsan 24'e güle güle evine derler. Bu da bir baskı yaratmaz mı acaba Fenerbahçe için demiş. Fenerbahçe hani buna bir kılıf falan denmez ama gerekli cevabı verdi. Burada olmaktan dolayı, tekrar buraya gelmekten dolayı mutluyuz. Biz paramızı aldık, hesaba yatmış dün dın diye baktın, gelmiş mi para, gelmiş falan diyeyim. Paramızı aldık, başlarımıza çıkacağız. Yenilmemek adına takımı temsil anlamında güzel sonuçlar alacağız. Ben bak çok enteresan, Fenerbahçe'nin şimdi Galatasaray'dan daha fazla puan toplama ihtimali var ya, fikstür anlamında söylüyorum. Öyle de olacakmış gibi geliyor. Bana da öyle hissettiriyor. Hani buradaki atışmalardan dolayı görüyorum mesela. Olası bir Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin üzerinde puan toplaması. Şimdi burada Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin asıl hedefleri, bakın izleyenler anlamında söylüyorum, taraftarları anlamında söylüyorum, %10'luk bir kısmı kendi yoluna bakar. %90'ı Galatasaraylı ve Fenerbahçelilerin şunu merak ediyor. Liverpool'u, Atletico Madrid'i, Roma'yı, Aston Villa'yı, Villarreal'i, işte Shakhtar Donetsk'i, Slavia Prag'ı, LASK Linz'i yener miyiz, yenilir miyiz geç. Galatasaraylı da Barcelona, Paris Saint Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart, AEK'yi yener miyiz, yenilir miyiz geç. Galatasaray'ın Fenerbahçeli Galatasaray'dan daha fazla puan toplar mıyız, toplayamazsak ne yaparız düşünmüyorsa, ben adımı değiştiriyorum burada. Konuyu uzatarak anlattım belki ama zaman da kazanmak istiyordum. Bu şeye benzer, bir sanatçının sahneye çıktığında bir Çile Bülbülüm şarkısını söylediğinde yarım saat herkese Allah diye bağırtıp sadece kadınlar deyip, sadece erkekler deyip, şimdi hep birlikte dedim oldu mu deyip beğenmeyip bir daha yaptırdığı ve yarım saattir aynı şarkı üzerinden para kazandığı şey var ya, ben de öyle bir şeli yaptım yani, ne yapayım. Galatasaraylı ve Fenerbahçelileri 3 senedir konuşuyor zaten ya. Yani. 4 senedir neredeyse, hani öyle üstün şey üzerinden, üstünlük anlamında.
Fenerbahçeli Galatasaray'ı merak ediyor. Buradan puan toplayacak mı, toplamayacak mı? Galatasaraylı Fenerbahçe'yi. Onlardan daha az puan toplarsak Allah rezil oluruz ha. Bu başkan hemen istifa, dursun, istifa, durmasın, dursun, durmasın, dursun falan diye hemen anında oralara gider yani konu. Ama Fenerbahçe dedik ki bizim asıl hedefimiz ligde şampiyonluktur. Buraya olmaktan güzel, paramızı da aldık. Biraz bir küçük borcumuz vardı, onları kapatırız. Hamdolsun. Hani öyle gider yani konu. Doğan abi, beni engellediniz mi? Mesajlarım düşmüyor mu? Demiş. Engelledik, düşmüyor. Cevap çok iyi değil mi? Evet, engelledik biz seni, düşmüyor mesajların. Nereden gördün peki? Hissettim. Yani engellediğimiz insanların mesaj yazdığını tahmin ediyorum ve düşmüyor mesajlar. Doğan abi, kendi ülkesinin takımı yenildi diye bu kadar sevinen bir toplum gördünüz mü? Var arkadaşlar, her yerde var. Yapmayın, sadece bizde oluyormuş gibi, bütün defolar bizdeymiş gibi, böyle tukaka ülke, bir tek bir şey bizmişiz gibi. Herkes öyle bir şey söylüyor yani. Abi işte bu kadar birbirinden nefret eden bir toplum olabilir mi? Var, var. Siz Edirne'den ya da ne bileyim hani böyle öbür taraftan Gürcistan tarafı hopadan mopadan çıkmayan insanlar olarak bunlar en fazla yorumlar. Avrupa'yı mavrupa'yı okumayan, takip etmeyen, gidip görmeyen insanlar bu yorumları yapar. Dünyada böyle bir başka ülke var mıdır acaba? Var. Hepsi aynı. Merak etmeyin yani. Ya okuyunca haberleri mesela böyle bir haber denk geliyor. Bilmem ne böyle böyle yapmış. Ulan biz nasıl kaptırdık bunu ya? Bunu anca bizimkiler yapar diye düşünüyordum ben diye. Son dönemlerde inanılmaz söylüyorum yani. Bunlar hayatın gerçekleri. Telefon hattını açacak mısın? Açık. Açık yani. Dodo, uzağa gitmene gerek yok. Salı günü gelen şahıs ilk karşılaştırma yapacak kişi zaten demiş. Salı günü gelecek şahıs. Şahıs. He, o şahıs. Şu an Ayvalıklı. Sarımsaklı olan şahıs. Sarımsaklı. Salı günü Ahmet'i sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı? Abi sen hayatı çözmüşsün vallahi billahi. Yani o sanatçı örneği hiç öyle yaptıkları aklımın ucundan bile geçmezdi. Helal olsun sana. Bu arada Galatasaray taraftarıyım. İstedikleri kadar bizden fazla puan alsın abi. Hiç umurumda değil. Kaza bela Atletico Madrid'i yenip diğerlerine yenilirse İsmail Kartal, ama ben Atletico Madrid'i yendim diyebilir mi acaba? 99 puan muhabbeti gibi demiş. Diyebilir. Diyebilir, herkes diyebilir. Okan Hoca da bir öyle kaybettiği bir maçtan sonra öyle bir bahane sunabilir ki yok artık dedirtebilir yani. Hani yok asla dedirtmez diyebiliyor musunuz? Ben diyemiyorum. Yani diyemediğim için dedim zaten. Ernest Poku hakkındaki düşüncen nedir demiş. Ben seyretmeden yorum yapmam. Dodo, telgraf çekebiliyor muyuz yayına demiş. Deneyin arkadaşlar. Gelmeyebilir ama siz gene deneyin yani. Ben hiç olmazsa denedim deyin. Yani çekmedim demeyin. Bir gün derlerse sen hiç bir gün radyo telgraf çektin mi? Çekmedim. Ya nasıl çekmedin? Allah mı? Falan. Hani bunları duymamak istemiyorsan telgraf da çekin. Faks atmış mıydınız daha önce? Çekmiş miydiniz faks? Benim öyle şapşık arkadaşlarım var ki yıllar öncesinde bize 90'lı yıllarda faks gelirdi iş yerlerinden, dinleyenlerden. Yazarlardı kağıtlara, resimler çizerlerdi, böyle kalpler malpler bilmem neler falan. Böyle Seda Sayan'ın programındaki gibi rulo rulo böyle fakslar gelirdi programda. İstek şarkılar, onlar şunlar, 90'lı yılların radyoculuğu işte bunlar. Ondan sonra o fakslar bana geldi deyip sakladı arkadaşlarım. Yıllar sonra bak bana gelen fakslar diye birilerine gösterince çocuklara, torunlara, sadece beyaz kağıtlarla karşı karşıya kaldılar. Ya o mürekkebin uçacağını, o kağıtta kalmayacağını tahmin edemediler. Doğru söyle, sen de sakladın. Ya ben Allah aşkına elindeki şemsiyeyi evden alırken, işte elinde şemsiyeyle evden çıkıp eve şemsiyeyle tekrar gelebilen bir olamayan benden bahsediyoruz, benden. Bir günde şemsiyeyle dön be adam. Nerede o nerede şemsiye en son neredeydi galiba? Ah, Cüneyt'in orada unuttum galiba. Alo Cüneyt, benim şemsi sende değil mi? Nasıl değil ya? Baktın mı her tarafa? Benim şemsiye siyah. Küçük şey var. Şemsiye işte oğlum. Açılıyor mu? Açılıyor da
Yani dışarıda açılıyor. Ulan tam bir şey yapamadım diyeyim hani. Siyah bir şemsiye falan. Öyle renkli renkli şemsiye falan zaten evden çıkma yani, böyle bir koyu.

0: kriyi mriyi falan bir şey olmaz lazım. Öyle elimde renkli bir şemsiye. Yani Allah korusun bir gören olur, bir şey olur. İyi yayınlar. Salı günleri aldığım özel bir ilaç var herhalde. Yoksa Ahmet Konanç'a bu kadar tahammül etmek kolay değildir. Kullandığın ilacın adını söyleyebilir miyiz? Reçeteli mi, reçetesiz mi diye devam etmiş. Dudu, biz güvercin tercih ediyoruz. Yazdığım, bağladığım gelir birazdan sana demiş. Kanat çırpışlarıyla içeri giriyor değil mi hayvan orada? Abi dün akşam hamsi tava mı oldu 40 milyon euroluk takım? 200 milyon euroluk takımı eledim, bir gol atamadan 5 gol yemek nasıl bir şey demiş ya. Trabzon buğulama diyor. Yani acı veda arkadaşlar. Avrupa Ligi'ne acı veda. Konferansta devam ediyorsun da. Bu Salah, ben abi şimdi bir maçta Salah'ın ne kadar iyi bir topçu olduğunu, takımı nasıl toparladığını konuşuyoruz. Bir maçta da Salah Avrupa'da olmadı. Salah, oğlum ben sana söyleyeyim, bu Salah, bak bu Salah Fatih Hoca'yı yer, başkanı yer, Salah tek başına kalır. Salah bu takımı alır, satın alır bak Trabzon'u. Katarlılar bir gün, Araplar satın aldı dersin bak Trabzon'u falan. Öyleye gider konu, oraya doğru gidiyor. Galatasaray transferinde Polat Alemdar'ın devreye girdiği söyleniyor. Hadi hayırlısı demiş. O Memati de geldi. Memati Cihan. Abdüley misin sen? He Abdüley tabii. Abdüley. Abdüley Cihan da geldi. Hayaller Leao, İsmail Sar, gerçekler Nolang diye yazmışlar. Dodo, İsmail Kartal gerçek Şampiyonlar Ligi şampiyonu biziz diyebilir mi acaba? Arkadaşlar yapmayın böyle şeyler ama ya. Yazıp yazıp siliyorum. Neden? Şey yapmayın arkadaşlar ya.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Bir önceki mesajımı da okumadın, bunu da okumazsın diye yazıp yazıp siliyorum demiş. Neymiş? Bir bakayım, bir önceki mesajlarına bakayım. Tarihe kadar, geçmişe kadar, bu zamana kadar yazdıklarınla başlayayım. Neler yazmışsın? Torba Liverpool, Manchester United, City gelsin. Dortmund, Real Betis, Villarreal, Leipzig. Villarreal, Leipzig geldi mi? Villarreal, Leipzig gelmedi. Galatasaray'a değil mi İstiyordun? Viking ve Sabah gelsin. En kolaylığını istedin, gelmedi. Slavia Prag, Lask Linz, Stuttgart, AEK geldi oralardan takımlarımıza. 13 puan toplarız dendi. Olmadı. Abi ne güzel işte, şampiyonlar şampiyon olanlarla oynuyor. 2-3'ler kendi aralarında oynuyor. Bence gayet adaletli işte demiş. Bunu yazmış. Okumadım diye de sinirlendiği mesajı o. Dodo kuşunu biliyor musun? Yani çok meşhurdur. Kapıkulu Ahmet Galatasaray'ın rakiplerini incelemiş midir? Ya GBT'sini çıkartmıştır. Tarihinde daha önceki yıldızlarıyla şu an transfer görüşmelerinde ne aşamaya geldiğini, hangi oyuncunun yönetim tarafından düşünüldüğünü falan bile biliyordur. Bak taraftarı bilmiyordur, Ahmet biliyordur. Salah Trabzon'a geldiği gün takımın başını yiyecek onu getiren vatan hainidir demiştim. Yo, vatan hainidir çok ağır olmuyor mu arkadaşlar? Onu getiren vatan hainidir falan. Bana o zaman Beşiktaşlı mısın diye soruyorlardı. Bugün Fatih Hoca'dan başladı. Yakında takımı yer diyorum demiş. Az önce söylediklerine kalıbımı basarım. Önce Fatih'i, sonra yönetimi yer, sonra satın alır. Deyip, hani yok tahmin, bu gidişat gibi, hani rota oluşturuldu falan diye. İşte Doğan Öncel iyi yolculuklar diler falan diye. Fener'in olması bizim için güzel, çünkü karşı rakipten çok Fener'le rekabet edecek ve iki gün içerisinde Galatasaray transferi indirir demiş. Doğan abi, Trabzonspor'un maçını izleme fırsatın oldu mu? Kart konusunda Trabzonspor'a karşı çok bonkör davrandı ve karşı takıma neredeyse kart çıkartmamaya çalıştı hakem demiş. Ya duygusal mı baktın acaba diye düşünüyorum. Burada hakemle ilgili köşelerde hemen anında yıpratma operasyonu başlardı. Bu nedir Türk takımlarının çektiği diye devam ederdi. İşte bizimkilerden daha mı kötüler acaba demeden de edemiyorum kendimi falan derlerdi ama tabii Malinovski'nin Trabzonspor'un oyuncusu Ruslan Malinovski maçın da herhalde daha 13. dakikasıydı. Mariano Gomez'in sağ ayak bileğine yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart gördü.

ve uzun sürede itirazlar geldi. Ama Sloven hakem Rodo Obrenović kararından da dönmedi. Hani hocam basmadı falan, orada bir

0: maçlarındaki bir adamınız gol diyor, adamınız gol diyor, adamınız gol diyor deyince böyle bir arkadaşa dönüp bakarsın ya, senin Allah bildiği gibi yapsın, çık lan dışarı, bir daha almayın bunu takıma falan gibi hani vardır ya, oğlum değil desene falan, gördüm ama gol, ne diyeyim, nasıl değildi. İşte böyle arkadaşlarımızla büyüdük biz, anladın mı ya, o adamı biz çeviremedik ya, kirletemedik onu biz, anladın mı, o adam kirlenmedi yani mahalledeki, o hep şeydi. Oğlum bak bir şey olursa gol mol falan, sen bir şey söylemiyorsun, görsen de söylemiyorsun. Sana sorsalar cevap vermiyorsun, bilmiyorum diyeceksin. Biliyorum ama falan diyor yani. Ona bile cevap veriyordu yani. Söyle Ahmet gol mü falan diye. Bence gol. Adamınız gol diyor, adamınız gol diyor diye işte. Öyle bir şey. Ben şimdi Cihan'ın peşinden giderim. Hocam ne diyorsun hocam, dokunmadı bile diyeyim. Hani öyle bir itiraz ederim ki görmediğim halde Cihan bile inanır, galiba yapmadım demeye başlar, bilse bile bastığını. Ya tribünlerde şöyle büyüdüm ben. Hakem bizi doğradı. Jülyen jülyen doğradı. İnce ince doğradı. Böyle kalın kalın kesti. Kuşbaşı doğradı. İri iri doğradı falan. Neler neler yaptı. Satır doğradı. Bizi öyle doğradı, böyle doğradı. Sonra ne oldu? Akşam bir seyrettim. Hakem doğru karar vermiş. Biz tribünde bütün gün hakeme küfür etmekten sesim kısıldı. Böyle geldim eve. Eve eve böyle bağırdım. Dedim ki Allah belanı, hakem İbre, hakem İbre, hani İbre İbre diye geçiyor işte, gösterge, çünkü maçın hızını o belirliyor ya, İbre diye, o yüzden öyle diye bağırıyorduk biz de yani hakeme. Ya sahaya ineriz, sahaya ineriz, sahaya inmedik de, böyle de olmadı. 212 273 10 10 WhatsApp attığımız mesajlar var, okunmamış bir sürü. Ya şu Lukaku'ya kadar ne kadar üzüldüm, üzülüyorum hani diye yazmışlar. Lukaku ile ilgili, yani geldiğinden bu yana, yani geldiğinden haberi var mı acaba, Lukaku Fenerbahçe'de oynadığını biliyor mu gibi bir sürü yorumlar yapılıyor. Lukaku vallahi hani öyle böyle falan. Katkı sağlayamadan da gider diye düşünenler var. Talişka Lukaku geldi diye harcanırsa büyük hata yaparlar diyenler var. Dün birçok spor kanalında yorumcuların en çok üstüne basa basa konuştuğu konu, Fenerbahçe'den kimlerin gidip kimlerin gidemeyeceği yönünde böyle yorumlar yapılıyordu. Ardından işte kura çekimi oldu. Bu kura çekiminde bu takımlara karşı nasıl kadrolarla mücadele edilebileceği konuşulurken, oradan Talişka'nın satılıp satılmamasına döndü konu. Ama işte Asensio'nun gelecek olması, Vedat'ın şu anki performansı, Lukaku'nun da kadroda olmasından dolayı boşa çıkacak futbolcu deyince, tabii ki bu denklemde Talişka falan gibi hep böyle yorumlar aynı şekilde yapıldı. Ama tabii seni 3 yıl taşıyan, işte 20 gole yakın skor katkısı üreten bir oyuncunun da elden çıkartılacak olması büyük hatadır. Talişka'yı satan, şampiyonluğu satara kadar giden eleştirileri de beraberinde getiriyor. Telefon hattını açıyoruz. Ara sıra mesajlarla süslüyoruz. Programa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyle başladık? 0838, duyabiliyor musunuz beni?
1: Duyuyorum, duyuyorum. Doğan Öncel, merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız efendim? Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, iyiyim ben de. Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Ülkenin ekonomisi canlandı ya.
0: Bir kere ilk canlanan sen olmuşsun. Onu söyleyeyim. Ses tonun, enerjin o kadar iyi ki, ekonomiyi falan geçtik. İlk canlanan sensin bence ya.
1: Ya abi, borsa çıktı. Haberin yok mu senin?
0: Olmaz mı? Yine, aşk olsun yani. Benim. Haberin ya, olmadığı yani. Bir konu olabilir mi benim?
1: Ya her şeyden önce ben sana tekrar teşekkür etmek istiyorum. Tiyatro altyapının olduğunu bilen insanlardan bir tanesiyim. Ben radyoda senin şovunu dinlemek için inanılmaz saat 10'da açıyorum. Arabaya biniyorum. 12'ye kadar geziyorum ya da kulaklıkla dinliyorum. Sana çok çok teşekkür ediyorum. Günümüzü güzelleştirdiğin için.
0: Çok teşekkür ediyorum ben de. Bazen diyorlar ki çok hızlı konuşuyorsun, anlamıyorum diyorlar. O zaman diyorum ki Doğu Demirkol var. Çok yavaş anlatıyor ve anlattığını bir daha anlatıyor diyorum mesela. O da çok ağır gidiyor. O da iyi değil diyorlar. Hiç kimseyi beğenmiyorlar. Ne diyeceğim ben?
1: Abi Doğu'nun

0: Doğu'nun şu son şovunu şeyde izledim. Malum bir platformumuz var ya, orada izledim. Çok iyiydi ama abi ya, ben öldüm ya sıkıntıdan, ben sana söyleyeyim.
1: İlerlemiyor gibi değil mi? Sanki hani ya, arabayı yani şey benzini bitmiş ya. Arabayı 5 kişi itiyormuş gibi gidiyor değil mi şov?
0: Öyle evet hani... abi ya, yani hani bir şey söyleyeceğim. Ben de tiyatroyla uğraştım bir ara. Özellikle Serkan Keskin'in öğrencilerindenim ben aynı zamanda.
1: Öyle mi? Bakırköy'de.
0: Serkan Keskin öğrencilerinin, Semaver Kumpanya'nın öğrencilerindenim aynı zamanda. Ve inanır mısınız yani biz Serkan abi sağ olsun şey yapmazdı bize. Çabuk çabuk arkadaşlar bir oyun şey yapmayın, müşteriyi baydırmayın derlerdi. Biz hani ben bunları yaptıktan sonra onları görünce ben ölüyorum ya. Vallahi ölüyorum ya. BKM'den arkadaşlarım, senin de BKM'den olduğunu biliyorum.
1: Eyvallah.
0: O yüzden de inan şey yapıyorum böyle. Ya ben bu doğanı dinleyeceğim. Hatta Eyüp'le bir ara bir şov yapıyordunuz. Hatırlıyor musun? Hatırlarsın tabii canım. Abi şahaneydi be. Vallahi çok güzeldi. Hatta bir ara ben şiir bile okumuştum orada ya. Belki hatırlarsın. Gecenin bir vakti saat 11.30 olmuş, ben tutmuşum Doğan'la iyi bir şiir okuyordum ya, böyle bir şey var ya, o kadar şey güzel ya, o kadar
1: ben işte. Zeki Kayhan Coşkun sevgili arkadaşım benim, gece neler yaptırıyor insanlara ya, sokakları çıkartıyor.
0: Dinliyorum ya, adam, dinliyorum ya, mükemmel adam ya,
1: matraksa
0: inan kahkahalarla gülüyorum. Evet, Radyoyu seviyorum ya. Vallahi seviyorum.
1: Radyo,
0: yalan yok.
1: Radyo candır ya. Radyo hayattır
0: vallahi
1: ya.
0: Vallahi can abi.
1: Bak yani, ben kapat. Yani kaç 50 yaşına geldim hala devam ediyorum. Hani bugün yarın bıraksam mı diye düşündüğüm bir anım olmadı ya.
0: Ya ben diyorum ya senin şovuna hastayım. Yani buradaki yok. İnsanlar bazen kızdırıyor.
1: Tamam tamam, öv beni. Kızarken, tamam güzel. Suna arasına güneşte bırak.
0: Ya. Kızarken çok tatlı oluyorsun. Hani öyle derler ya.
1: Tabii sinirliyken daha seksi oluyorum. Öyle düşün.
0: Evet abi.
1: Evet. Bir de kısık baktığımda daha yakışıklı hissediyorum öyle şeylere böyle. Peki. Hangi takım dedin? Fenerbahçeliydin. Bu enerjinden onu anladım. Bu arada evet, kaç abi puan toplayacağını düşünüyorsun Fenerbahçeli olarak?
0: Abi bir şey söyleyeyim.
1: Ben sana sayıyorum. Liverpool yener misin? Berabere kalır mısın?
0: Berabere diyorum abi.
1: Liverpool berabere diyorsun. Bayağı havaya evet girmişsin. Güzel. Atletico Madrid.
0: Bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Küçük bir şey. Küçük bir niyaz. Liverpool sanıyorum Fenerbahçe stadına geliyor. Doğru muyum?
1: Tam bilmiyorum. Bak,
0: büyük ihtimalle öyle. Ev sahibi bizi Liverpool'da.
1: Olabilir.
0: Liverpool yani şu ana kadar baktığım bütün İngiliz takımları deplasmanda Türk takımlarına karşı ya kaybediyorlar ya berabere kalıyorlar abi.
1: Ha, o istatistik bunlara devam eder diyorsun.
0: Tabii bu istatistik var. Evet. Evet, evet. Atletico Madrid bizi yener. Havada karada yener. Yani böyle devam eder. Bilmem. Diğer küçük takımların hepsini yener. İyi bir şeyle. Yani ben şunu söyleyeyim.
1: Yani biraz zorlarsak kupayı alırız Fenerbahçe olarak oraya.
0: Yok yok abi. 12'li yok. Öyle o kadar yok. O kadar evet çıkmam ama en kötü 12. bitiriz. 12-16'ya gireriz yani. Onu söyleyeyim.
1: Hayırlısı olsun o zaman.
0: Tamamdır.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Galatasaray'a da başarılar diliyorum bir Fenerli olarak. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Ya Fatih Hoca lütfen ya lütfen. Hani 4 tane değer insan 5 tane değer de. Bak ben Fenerli olarak seni çok seviyorum. Ne olur ya. Ne olur ya. Kal takımın başında gözünü seveyim ya. Seni biz seviyoruz, destekliyoruz. Bu kadar. Karadeniz'in adı denen bir şey var. Ya inat et abi. Bu takım çok güzel yere gelecek ya.
1: Ya Karadeniz.
0: Çok teşekkür ediyorum işte,
1: Fatih Hoca'ya ne inatta bulunuyorlar acaba? Bir de o açıdan bak. Sadece Fatih Hoca'nın inadı incelenmiyor burada. Fatih Hoca'ya neler yapılıyor kim bilir Trabzon'da?
0: Belki de yapılıyor. Daha bir üstesinden gelir o ya.
1: Anladın mı?
0: Üstesinden yani gelir ya. Neler yapmadı ki?
1: Peki. Teşekkür ettim evet sana.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar
1: görüşmek
0: diyorum.
1: Görüşmek üzere. Sağ
0: olasın. Seni zevkle dinliyoruz.
1: Eksik olma. Sağ olasın. Peki, eyvallah. 15.28 sana da günaydın.
2: Doğan Bey kardeşim günaydın. Hayırlı sabahlar, sağlıklı yayınlar diliyorum.
1: Hepimize inşallah buyursunlar.
2: Ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım. 66 yaşımızı geçtik. Sadece radyo kula bağlanıyorum. Bizi ve Emre Bey'i dinlemek için. Deminki arkadaşın dediği gibi gerçekten İstanbul trafiği seninle bir güzel oluyor. Yani diyorum trafik olsun ki o an önceden daha fazla dinleyeyim diye, çabuk ulaşmayayım diye. Sen de güzel geçiyor. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Trabzonspor'umuza geçmiş olsun diyorum. Beşiktaş'ımızı tebrik ediyorum.

0: İnşallah Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta yoluna devam eder diyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Eğer İsmail Hoca bir yanlışlık yapmazsa ilk 16'ya kesinlikle kalırız. Eğer İsmail Hocamız takıma ters müdahale etmezse. Takım Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş. 18 yıl sonra orada hala eleştirenlere yorum yapıyor. Tabii ki eleştirileceksin diyor. Başarıların devamını diliyorum kardeşim. Saygılar, sevgiler.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun size de. Sevgiler, saygılar bizden olsun. 80-45 sana da günaydın. 80-45 duyabiliyor musunuz?
2: Doğan Bey merhaba.
1: Hoş geldiniz, buyurun.
2: Hoş bulduk. Ben de Ankara dönüşünden İstanbul'a doğru seyir haldeyim. Biraz önceki iki önceki arkadaşa %100 katılıyorum. Neredeysen biz de oradayız. Çok kaliteli bir insansın. Yani bunu baştan söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de öyle.
2: Olcay Çetin, İstanbul'da oturuyorum. Ankara'dan dönüş yapıyorum. İş için dönmüştüm. Galatasaray taraftarıyım. Yaklaşık işte 49 yaşındayım. 40 senedir Galatasaray tribünleri. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldin diyorum. Ama Fenerbahçeli arkadaşların Twitter'da, X'te rica ediyorum Galatasaray kompleksinden çıksınlar artık ya. Bakın önünüze diyorum. Olun şampiyon, tebrik ederim. Ama bu kadar Galatasaray kompleksi, yani geçen sene Liverpool'u yendik. Liverpool kötü takımdı. İşte bu fırsat geldi inşallah Kadıköy'de. Galip gelirler de hani biz de deriz bakın Fenerbahçe ne güzel galip geldi. Ben Fenerbahçe'nin 13 puan toplayacağını düşünüyorum. Vallahi Doğan Bey bizim tereddütteyim. Bizim başkan bu sene hiç iş derecesi
1: ya durumda diye düşünüyorum. Aslında kura anlamında çok zor bir kura çekmedi bence Galatasaray. Ya şundan dolayı Doğan söylüyorum. Bey. Ya geçen seneki kura da zordu. Ama oynanılan ya, oyun sonrasında takıma oyun. Güven o kadar fazlaydı ki oradan bir şeyler yapabileceğine olan inanç bu sene kaybolduğu için aslında o endişe yaşanıyor bence.
2: Ya, evet şimdi biz ben de İstanbul'daki maçlara sürekli gidiyorum da deplasmanlara da gitmeye çalışıyorum. Şimdi tribündeki işte bazı olaylardan dolayı bizim tribünde çok şükür kaos falan çıkmaz. Mümkün değil ama yani Galatasaray tribünleri yani Fenerbahçe Beşiktaş mümkün değil Galatasaray seyircisi biz başarısızlık ufak bir iki mağlubiyet bir beraberlikle ben Okan Hoca'nın da Dursun Özbey'in de kalacağını düşünmüyorum ama Dursun Özbey Okan Hoca'yı yer diye düşünüyorum. Sıkıntı burada başlıyor. Yani Galatasaray'ın 3-4 tane çok iyi transfer yapması lazım ama transfer yapıyoruz. Gittiğimiz insanlar geri çeviriyoruz. Ben anlamadım. Şampiyon olan Galatasaray, Şampiyon Ligi'ne katılan Galatasaray, transfer yapan Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe. Vallahi tebrik ediyorum ya. Ya bu bizim yönetim ne yapar, ne eder ben çözemiyorum. Şimdi programda söylenmeyecek şeyler var. Hepsini biliyoruz da söylenmiyor tabii ki ama yani
1: nereden yok, öğrendiniz? Abi, olmuyor. Nereden öğrendiniz? Mesela geçen ya, demin abi, onu ya, yaptım
2: biz
1: mesela.
2: De, biz de, boş, abi, biz de tribünlerin içindeyiz biz de ya. Biz her şeyi çok iyi farkındayız ya. Galatasaray seyirci kendi adıma konuşuyorum. Bir Galatasaray ya biz her şeyin farkındayız. Rica ediyoruz artık ya. Yani yapacaktır 3 tane transfer ya. Ya Galatasaray şampiyon olmuş, şampiyona gitmiş. Her sene herkes kendi çapında kombin aldık. Kombine parası verdik. 3 tane kombinem var. Yani biz çalışan olarak biz bunları yapıyorsak abi siz fedakarlık yapacaksınız ya. Galatasaray taraftarı başarısız da kabullenmez asla. Ama yapamıyoruz.
1: Ben şimdi bunu size dört tane maç sayacağım ve 4 tane de hakem sayacağım. Hangisini konuşuruz bu hafta diye sizden cevap isteyeceğim müsaitseniz eğer.
2: Tabii ki.
1: Samsunspor Fenerbahçe Yasin Kol. Galatasaray Göztepe Mehmet Türkmen. Beşiktaş Çorum Çağdaş Altay ve Ahmet Spor Trabzon Atilla Karaoğlan hangisini konuşuruz?
2: Yemin ediyorum dördü de birbirinden sıkıntılı hakemler bence. büyük ihtimalle bence bizim Mehmet Türkmen'le Fenerbahçeli dostlar arkadaş hepsini çok seviyorum. Fenerbahçeli arkadaşım hepsini çok seviyorum. Fenerbahçe camiasına asla saygısızlık yapmayız. Ama Fenerbahçe tamam, arkadaşlar büyük ihtimalle biz onlardan bir gün önce oynayacağız Doğan Bey. O yüzden büyük ihtimalle ilk başta Mehmet Türkmen konuşur. Ertesi gün de biz Yasin Kolu konuşuruz diye düşünüyorum.

0: Diyorum.
1: Evet, peki, tamam. İkiye düşürmüştüm zaten. Ama ya, zannetme yani, ki Atilla Karaoğlan'la Çağdaş Altay'ı hiç konuşmayacağız.
0: Ya Doğan Bey, ya Beşiktaş Trabzon arkadaşlar.
1: Onlar da pazartesi. Pazartesi yani o da. Biliyorsunuz.
0: Evet, Beşiktaş Trabzon arkadaşlar tenzih ediyorum. Aziz Yıldırım geldiyse, Aziz Yıldırım'a iyi bir sempatim var bu arada. Kendisini seviyorum. Aziz Başkan geldikten sonra Galatasaray Fenerbahçe'de kaybetti. Yani Beşiktaş'la Trabzon'u bir adım geride bırakıyor diye düşünüyorum ya. Maalesef.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Sana da iyi yolculuklar diliyorum. Dikkat et.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşmek üzere.
1: Peki. 0666. Sana da günaydın.
2: Selam aleyküm. Günaydın. Hayırlı cumalar. Mesut ben İstanbul'dan.
1: Hoş geldiniz Mesut Bey. Buyursunlar.
2: Doğan abi nasılsın?
1: Sağ olasın. Eksik olma. Seni sormalı.
2: Allah razı olsun. İyiyiz. Allah'a şükür olsun. Abi öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katıldık uzun bir aradan sonra. Ben bir Fenerbahçeli olarak hiçbir zaman Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş, Şampiyonlar Ligi'ne gidememiş diye şey yapmadım. Fenerbahçeli olmak zaten başarılı olsa da olmasa da desteklemek gerekiyor. Ama ben şunu söylüyorum. Şimdi geçen sezon Galatasaray'la arkadaşlar, hani yanlış anlamasın, kızmasın. Monaco'ya elendiler. Daha elenmediler, pardon, yenildiler kendi evinde. Bugün, bu sene ben konuştuğum bir Galatasaraylı arkadaşım vardı. İşte Lyon sizi parçalayacak, Lyon sizi şöyle yapacak. Sonra biz Lyon'u yendik. Hatta ilk yarım saatte, ilk 45 dakikada eze eze yendik Lyon'u. Sonra bize ertesi gün diyor ki o Galatasaraylı arkadaş, ya Lyon eski gücünde değil. Abi sen benden daha iyi futbol bilgisine sahipsin. Lyon bizim ligimizde olsa elini kolunu sallayarak şampiyon olacak derecede iyi bir kadrosu var mı yok mu?
1: Yani kadro maçtan maça değişiyor ya. Çok iyi bir kadro, böyle çok güzel işler yapamadığı anlar da oluyor. Ya bu takım bu takımı nasıl yendi dediğimiz anlar da oluyor. Yani genele bakıldığında
2: ya
1: tabii ki
2: üstün. Hani,
1: tabii ki üstün.
2: Şuna bak, ben bir Fenerbahçeli olarak şunu söylüyorum ama. Biz Lyon'u orada biraz da şans yardımıyla yendik. Ona ben katılıyorum bak. Şunu da söyleyeyim yani. Her zaman iyi futbolla, iyi oynamak da iyi futbol iyi oynamak bazen sonuca götürmüyor abi, tamam mı? Biz yıllarca Benfica maçında neredeyse finalden döndük. İyi futbol oynadık ama şans yardımı etmedi bize. Toplar tekten döndü, penaltı kaçtı. Bu konuda yani şimdi Galatasaray'la arkadaşlar çıkmış işte güzellemeler yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde göreceğiz, edeceğiz. Şunu da söyleyeyim. Atletico Madrid, Liverpool işte bizim grup Galatasaray'a göre kötü falan diyorlar da. Abi bu adam, bu Atletico Madrid bundan 3 sene 5 sene önce İspanya Ligi'ni, La Liga'yı kasıp kavuruyordu. Doğru mu?
1: Tabii canım.
2: Şu anda da çok iyi bir futbol oynuyor. Şu anda da Barcelona ile Real Madrid'le kafa kafaya o ligde oynayabilen bir takım yani. Ben Fenerbahçe'nin fikstürünün de öyle kolay bir fikstür olduğunu düşünmüyorum. Maksimum hani tamam ben belki oradan çıkar ama öyle ağam şahım puanlar toplayarak çıkacağını da sanmıyorum. Galatasaray için de öyle düşünüyorum ben. Yani bizim takımlarımızın Edirne'den dışarıya çıktıktan sonra öyle çok böyle gümbür gümbür oynayıp çok böyle
1: ya şeyi de geçtim de hani dışarıda oynayacağı maçları da geçtim de kendi sahalarında hiç olmazsa en kötü ihtimalle birer puan alabilseler, o yüzden
2: hani
1: sıkıntı olmaz.
2: Hani Galatasaray Stuttgart'ı yenmesi lazım, Fenerbahçe, AYK'yı, bunlara evlerindeki bu takımlara puan kaybetmemesi lazım. Roma'dan mesela en kötü ihtimal kendi evinde bir puan alması lazım. Yani bu şekilde çıkması lazım maçlara. Evet. Ama bugün Liverpool kendi evinde, ben geleceğine Fenerbahçe'nin inanmıyorum. Yani Liverpool'la Galatasaray'la 10 tane maç yapsa, 20 tane maç yapsa Fenerbahçe bunun bir tanesini şans eseri kazanabileceğini düşünüyorum. Ben yani bu konuda herkes biraz gerçeğe baksın abi. Adamların kadro değerleri milyar euroları aşıyor. Futbolda hani kadro değeri çok önemli değil diyorlar ya. Belki sen Liverpool'u yenersin ama bir sefer yenersin. Ama 10 maçın 9'unu Liverpool alır. Bu Galatasaray için, Fenerbahçe için, Beşiktaş için de geçerli. Kimse peri masalı anlatmasın abi. Adamlar iyi topçularla oynuyorlar. İyi maaşlar veriyorlar, iyi paralar verip iyi kadrolar kuruyorlar. Yani Doğan abi, ben onu söylemek istiyorum.
1: Galatasaray, Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'la evinde oynuyor.
2: Evet abi.
1: Paris Saint-Germain, Sporting Lisbon, Lille ve AEK ile deplasmanda oynuyor.
2: Tamam abicim.
1: Evet. Yani burada...
2: bu Aston Villa, şimdi diyorlar ki Aston Villa'yı, biz Aston Villa'yı yeneriz diyor Galatasaraylı arkadaş. Ya o Aston Villa falan geçen sene Premier Lig'de ne top oynuyordu abi, bunu herkes biliyor. Adamlar çok iyi, bir kere çok iyi atlet takım, fizik bir takım. Yani bilmiyorum ben, şunu söyleyeyim. Hani gruptan çıkarsak da Galatasaray adına da Fenerbahçe adına, bak ben Fenerbahçeliyim, ben şans eseri gruptan çıkacağımızı sanıyorum. Öyle yani bu adamlarla, bu takımlarla öyle kafa kafaya oynamak çok zor abi. Avrupa'da futbol çok iyi oynanıyor. Çok iyi de oyuncular da var yani. Bugün düşünsene Julian Alvarez'i Atletico Madrid'de adamlar kadın dışı bırakabiliyor yani.
3: Sana şöyle söyleyeyim. Aston Villa dediğin kulüp Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Alman ekibi Bayern Münih'i 1-0 yenerek kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük kupasını kazandı. Bir sonraki sezonda UEFA Süper Kupası'nı Barcelona'ya yenerek kazandı.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Bir de ben şunu dile getirmek istiyorum. Doğan abi, ben Fenerbahçeliyim. Bak her zaman söylüyorum. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki makasın açılmasının sebebi sence ne abi? Bu yani Galatasaray'ın çok iyi kadrolar kurmasını sadece, Doğan abi. Bir, senden de bunu duymak istiyorum. 2011-2012'ye kadar hangisi daha önde giden bir kulüptü? O malum süreçten sonra bizim Galatasaray'ın bizim önümüze geçtiğini niye kimse dile getirmiyor? Eğer biz şike yaptıysak niye bizi ligden düşürmüyorlar abi? Ya da bizi şike yapmadıysak, tamam mı? Bu kaçan savcılar, efendime söyleyeyim kaçan yorumcular, kaçan bu ülkeden kaçan eski futbolcular defolup gidenler abi. Evet. Varken Fenerbahçe'nin bu geriye dönük zararları niye karşılanmıyor abi? Fenerbahçe 2010-2011'de borsa değeri 1 milyar TL'ye ulaşmış olan bir kulüp. Niye bu zararlar giderilmiyor abi? Bu,
3: bak bu ses,
2: niye
3: bu bunu ses, görmezden geliyor? Bir şey söyleyeceğim, bu ses kaydını cime rahat. Hani burada konuşma. Yani bu ses kaydını
2: abi, alıp... Cimere de atsak. Yani, şimdi Galatasaray'la arkadaşlar sanıyor ki bunu biz sportif başarıyla diyor bu farkı açtık. Öyle bir dünya yok kardeşim. Kimse kendini kandırmasın, tamam mı? Bu ülkede neyin ne olduğunu da herkes biliyor. Herkes biliyor. Tamam son 5 sezondur Galatasaray iyi kadro kuruyor ama son 5 sezondan öncekilere bir baksınlar. Fenerbahçe'nin getirdiği topçulara bir baksınlar. Fenerbahçe'nin kaybettiği borsa değerlerine falan bir baksınlar da ondan sonra konuşsunlar. Biz Galatasaray'ı her zaman eziyorduk. Abi 20 yıl, tamam. 30 yıl galibiyet alamadığını da biliyoruz. Bizim rakibimiz falan da olamazlar abi. Eğer bu hükümet düzgün bir şekilde o süreci yönetse biz yine kayıplarımızı
3: düzeltseydik. Olayı hükümete falan bağladın. Hani biz, kendini yakarken bu... hani beni de elinden tutup bırakmayıp hani sen de gel yan benimle diyerek elinden geleni yapıyorsun.
2: Abi ben yakacak bir şey değil.
3: Bu arada bir şey söyleyeceğim sana. Öyle hükümet deyip arkasından oradan arkadaki güçler bunlar yapıyor falan deyip böyle kanıtlar üzerinden konuşacaksan devam et ama öyle sadece tahminler üzerinden devam edeceksek ben de biliyorum tamam böyle ya. Konuşmayı. Tamam ben bunu sadece abi. Seninle beraber anca biz kahvede falan yapabiliriz. Hani o yüzden söylüyorum hani burada yayında öyle konuşurken çok ezber gibi yapılan konuşmalar bunlar. O yüzden hani bunun cevabını senin kulübün resmi hesabından başkanın çıkıp işte medya mensuplarına karşı yapıp da böyle devam edince sen bunun arkasında dur. Ama tek başına savunucusuymuş gibi olduğunda o zaman tek taraflı bir şey oluyor. Yani böyle ben konuşayım yönetimle, sana birer saat yayın versin. Buradan devam et mesela, haklarımız diye bir program yap. Öyle devam et ya da biraz rahatladıysan bornoz hizmetimiz de var, hani vereyim öyle bir şey yap yani. Öyle abi, bir rahatladın ki şu an mesela hani hamama gitsen daha, hani Doğancığım sağ olasın falan demen lazım. Yani, hamama gitsen bu kadar rahatlamazdın.
2: Doğan abi. Tamam mı? Ben şunu söylemek istiyorum.
3: Sen söyledin zaten ya, senin söylemediğin bir şey kalmadı. Bak senin söylemedi. Ben de sana bu fırsatı verdim. Sen konuştun zaten.
2: Ya Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yani şu radyonu olmasa ben sabah yayınlarında genellikle Emre abiyi dinliyorum.
3: Ya zaten seni arkadaşların falan dinlemezler. Bak bunları konuştuğunda yanındakiler uzaklaşır. Hani onu söyleyeyim artık. Bu konuları böyle açmaktan, keyif almaktan vazgeçin. Ya bunları biz çözemeyiz. Ama, sen de çözemezsin. Bana anlattığında ben de çözemem. Ben derim ki kardeş kusura bakma benim bir işim var ya. Beni bir arasanıza. Telefon geldi deyip kaçarım yani yanından. Anladın mı?
2: Ya biliyorum. Şimdi bunlar zaten normal bir şey değil de ama bunu futbolu bilen arkadaşlar da ya işte biz... İşte sportif başarıda biz Fenerbahçe'yi geçtik.
3: Tamam abi tamam, sen bundan sonra hala Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi konuş ve sen Fenerbahçe'yi konuş. Sen Fenerbahçe'yi konuş. Fenerbahçe'yi konuşan Galatasaray'la ilgilenme. Galatasaray'ı konuşan Fenerbahçelilerle de ilgilenmesinler. Siz birbirinizle ilgilendikçe zaten birilerinin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Ve o ilgilenen insanları izleyip bir yerlere getirip ondan sonra söylediklerinden rahatsız oluyorsunuz. Anladın mı? medyada abi, da.

0: ben şunu söylüyorum. Hani bu makas açıldı ama bu makas sadece sportif başarıyla açılmadı ama.
1: Tamam açılmadı. En iyi sensin. Tamam bitti. Vallahi açılmadı. Tamam bitti. Kapatacağım konuyu. Yapacak bir şeyim yok yani. Tamam. Yayından da öyle almak istemiyorum. Aldım seni yayından demek istemiyorum ya. Tamam. Teşekkür tamam, ederim. Sağ olasın. Eyvallah. Peki. Yoruldum. 03:15. Fatih Tekke gibi hissettim şu an kendimi. Yani şey, bütün suçlu benim ya. Evet, üzerime alıyorum yani. Kabul ediyorum. 03:15 selamlar, hoş geldin.
2: Hoş buldum Doğan abicim, nasılsın?
1: Kötüyüm ya şu an. Biraz böyle
2: abi biz de kötü olduk.
1: Kan şekerim, kan şekerim.
2: Doğan abi diye burada kendimizi
1: işte, yani ya. İşte öyle hani üzerine açıklama yapmak istettim. Yani yayından almak istemedim, öyle al bunu yayından falan deyip öyle Barış Ertuğ gibi şey yapmak istemedim.
2: Abi mükemmeldi sabrın, mükemmeldi yayıncı ahlakın var, helal olsun yani.
1: Ya en iyi sensin dedim en sonunda. Arkadaşlar bak, kendi etrafınızdaki arkadaşlar kaçıyordur böyle konuşmalarınızdan ya.
2: Ya abi artık onlarınki paranoya oldu ya. Hani sportif başarı yok diyor, şu yok diyor, bu yok diyor. Adam hayal dünyasında yaşıyor. Yani bu kadar geçmişe dönük.
1: Ya ben Galatasaray'ın savunucusu değilim. Hiçbir zamanda olmam. Ben Fenerbahçe'nin de savunucusu olamam. Beşiktaş'ın da olamam Beşiktaşlı olarak. Ben Kocaeli Spor'u savunmaya çalışırım bir Anadolu takımı olarak ama 3-4 büyüklerin savunuculuğunu medya mensupları yapamaz. Yerel medyalar vardır. Onlar yapabilirler. Ankara'da, İstanbul'da yaşayan medya mensuplarına yerel medya denmez. Evet. Yerel medya dediğiniz sadece İstanbul'da en küçük yerde bir mahalle gazetesi bile çıkarsan ulusalmışsın gibi olur, anladın mı? Çünkü kitle hedef kitlen çok farklıdır. Şimdi bu...
2: Abi zaten onlar kendi ayrımcılıklarını istedikleri için o dedikleri...
1: Ya herkes istiyor. Bak bunu Galatasaray da istiyor ama burada Galatasaray'ın sportif başarısı yok denildiğinde şunu derim. Ya sen Osimhen gibi bir forvet arıyorsun. Sen belki işte Mustera gibi kaleci aradın yıllarca. Sen evet. Sanchez gibi defans aradın. Sen iyi bir orta saha aradın. Hala arıyorsun gibi şeyler söylediğimde ben Fenerbahçeli arkadaşlarımıza. Bak mantıklı olanlar kabul ediyor. Diyor ki çok yanlış transfer politikaları yaptık diyor. Ama diyor bak, şimdi ama bunu kabul etmek de önemli bir erdemliktir. Ben de Beşiktaşlı olarak diyorum ki ya kardeşim Mertens bende oynasaydı o pozisyonlarda acaba kırmızı kart görmediği pozisyonlarda bende görür müydü? Hemen görürdü diye yapıştırmak kolay. Torreira bende oynasaydı 3 hafta oynayamazdı. Bak, o da kolay ya. Olsaydı kısmıyla bakmamak lazım.
2: Yani varsayımlarla yönetilmiyor.
1: Ya çok yani. Çok öyle şey yapıyoruz yani. Ya burada oynadığımız maçlarda Galatasaray'ın kötü oynayıp da Fenerbahçe'nin derbilerde kazanamadığı bana 3 hafta söyle. Dersin ki abi hepsini sayabilirim sana tek tek. Şampiyonluk maçı gibi çıktığı Fenerbahçe'nin kazanabildiği Galatasaray maçı oldu mu? Son 4 senedir yani. Mesela. Ya sen hala Sivas'ı ya kaybetmeseydin, Samsun'a puan kaybetmeseydin, öyle olmasaydı, böyle olmasaydı kısmına geliyor işte yani.
2: Halamın bıyıkları olsaydı eniştem olurdu.
1: Ya işte öyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Yani ben burada o yüzden bazen hani telefon attı diyorum ya, bazen keşke daha önceden bilebilsem ne konuşacağını da, öyle bir özelliğim olsa.
2: Vallahi abicim ben Arnavutköy'den Ahmet, bizim mahalle komşusu.
1: Eyvallah.
2: Abicim yanımda bir arkadaş var. İsmi Sergen. Beşiktaş'tan gelme Sergen. Baba adı Şenol, amca adı Birol. Babası geleceği görmüş olmalı ki kardeşinin adı da Orkun.
1: Vay vay vay vay.
2: Adam Beşiktaş aile
1: acayip.
2: Selam söylüyor sana.
1: Eyvallah
2: da.
1: Aleyküm selam, sevgiler, saygılar.
2: Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz. Avrupa yolunda da bu rotasyon işini ben çok saçma buluyorum. Yani bugün bir Barcelona, Atletico Madrid büyük takım olarak kendimizi görüyoruz ya. Onlar her maça aynı kadroyla çıkabiliyordu. Bizim futbolcularımız pamuk ipliğinden mi yapıldı? Her maça çıkamıyorlar. Ben anlamıyorum. Çok saçma buluyorum bu rotasyon işini.
1: Ya çok erken başlayan Beşiktaş için bunu söyleyebilirim. Ya çok erken başladı çünkü ve sıfırdan bir kadro kurulduğu için bu kadar yükleme yapılması takımın anca böyle bir hız kazanmasını sağlayabilirdi. O yüzden ben rotasyona şurada hak veririm. İlk maçta 3-0 kazandıysan rotasyon yaparsın.
2: Ya öyle de abi, geçmişe dayanarak da bakarsak bizim Türk takımları hep böyle.
1: Öyle tabii canım. Ya ben sana sadece şunu söyleyeyim. Zagreb'e şey dedik yani, Zalgiris'e pardon şey dedik. Maç sizin, Avrupa bizim. Tamam mı? Tamam dedi, bitti olay.
2: Evet.

0: Ya maalesef öyle oldu.
1: Evet.
0: Ya ben isterdim ki hani 3-1'in rövanşında da 1-0 ben yeneyim. Puan puandır. 1-0'a da 3 puan ya da işte ülke puanına ne veriyorlarsa 5-0'a da aynısını veriyorlar. Hem ülke puanıma katkım olsun hem de takımın şey düşmesin diye. Yenerdim yani. Ne olur 60'tan sonra değiştir. İkinci yere farklı 11 ile çık.
1: En kötü ihtimalle yani yenilmezdim yani.
0: Yani. Diyeceklerim bu kadar abi. Allah sana sabır versin.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Seni seviyoruz. İyi yayınlar. Sağ
1: olun. Görüşmek üzere. Eksik olmayın. 23.55. Günaydın. Mutlu sabahlar.
2: Alo.
1: Merhabalar. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: 23.55'te konuşuyorum. Tanıtın kendinizi, buyurun.
2: Doğan Bey, hayırlı günler olsun, iyi yayınlar olsun.
1: Hepimize inşallah, buyursunlar.
2: Ekrem Demir ben, İstanbul'dan arıyorum. Öncelikle sana bir sorum var. Ahmet Ercanlar bu hafta yayında olmadı mı? O programdan sonra yoksa başka bir işim vardı, siz yalnızdır.
1: Ahmet
2: Tahir Bey, sen Cüdet Bey.
1: Ha, Ahmet Ercan da geç geldi. 10 dakika geç geldi yayına. Trafiğe takılmış.
2: Öyle şeydi. Mi ben mi kaçırdım?
1: Evet, hani ilk 10 dakika seyretmediniz televizyon.
2: Az önceki güzel kardeşimizden önce hani seni uzun bir tuttu ya, bir meselelere girdi.
1: Hı.
2: Ona dedim ama size de benim örnek veriyorum. Tabii şahsi şeyim olmaz da ince bir sistemim var. Ne demek biliyor musun? Genelde az söyleyeyim. Galatasaray konuşur oldu mu hemen herkes üstünü örtme çabasına giriyor. O gün Ahmet Bey de bir şeylere dokundu. Fahir Bey sesini çıkarmadı. Naci Bey de oradan pis pis böyle şey gidiyor, böyle alaylı alaylı. Konuşamıyorlar gerçekten. O günü sen de hiç diyemedin. Naci neden cevap vermiyorsun? Keşke şu soruyu bir sorsaydın. Senden rica etsen bir soralım.
1: Şimdi ben orada şunu söyleyeyim. Tamam, buyurun buyurun. Buyurun pardon.
2: Biliyorum. O küçük bu geldiği zaman Ali Naci Küçük dedi ki Osimhen'in büyük katkısı oldu bunun gelmesine. Adam uçaktan inerdi mezginesin gibi muhabir arkadaşlar sordu, dedi ki tanımıyorum, gidince de tanışacağız. Ya bunu nasıl yalan edin? Deseniz ne olur yani, sorsanız niye sorulmaz bunlar hiç? Ondan sonra böyle ben Fenerbahçeliyim. Alaylı alaylı böyle pis pis bilerek hani tabiri caizse teşbihata olmaz. Böyle sırıtaraktan şey yapıyor. O gün Ahmet Bey delirdi. Ya bir cevap verin deyince evet şurada da sen haklısın. Ve deminki arkadaşımın şeyine gelince de kimseyi de kırmayayım ama hani hiç mi Galatasaray bir tırnak ucu da el uzatılmadı? Hep mi başarılı? Fenerbahçe hep mi hata yaptı?
1: İşte bunun sıkıntıları bugün şöyle yaşanıyor ya. İşte Ferhat Gündoğdu'nun Galatasaray'ı kolladığı gibi gözüküyor ya. O yüzden gitsin istenme durumuna geldi. Şimdi Fenerbahçe
2: bugün de galiba birisi söylemiş gönderemeyiz demiş federasyon başkanımız.
1: Ya 3 yıllık ya sözleşme imzalandığında sözleşme. 3 yıllık sözleşmesi var. Ya ilk defa bir Merkez Hakem Kurulu başkanı sözleşme imzaladı. 3 yıllık görev süresi belirledi kendine. Kabul etti yönetimleri yani.
2: Ama sistemde hani sizlerden duyduklarımız da şu, işte federasyon başkanı istifa verdiği zaman otomatikman burası da gidiyor. Yani tabii benim canım yanıyor ama ben senden şikayetçi olmuyorum. İşte burada da böyle bir tezat var.
1: Ben şöyle söyleyeyim
2: ben
1: size.
2: Ben Doğan Bey'i sevmiyorum ama Doğan Bey'in orada durmasına da hiçbir şekilde karışmıyorum. Böyle bir tezat yok mu?
1: Çok büyük tezat. Çok büyük tezat ya. Ya bu arada belki Merkez Hakem Kurulu Başkanı da federasyon başkanından hoşnut değil. Kim kimi yerse de şu an mücadele var. Yani öyle bir şey.
2: Değil mi yani?
1: Yani onu da bilemeyiz.
2: Bu akşamki Beşiktaş'ımızın hocası, ya güzel kardeşim rotasyonu bırakın ya. Barcelona'sı, Real Madrid'i gazoz kapağına da oynasa A kadroyla oynuyor. Skor aldıktan sonra rotasyonunu yapıyor. Fatih Hoca'ya da üzüldüm. Fatih Hoca da kendi kendine şimdi ilk fırsatta Fatih Hoca'nın üstüne yüklenecek taraftar Fatih istifa diye. Keşke olmasaydı. Bir akşam da oyun planı da yoktu. Biraz ona baktım ama Trabzonspor'da hiçbir şey yok. Yani en azından
1: ya ben şu an bak bir dinleyici diyor ki arkadaşlar diyor pamuk eller cebe Ferhat Gündoğdu'nun tazminatı ödeyelim desem Türkiye'de toplanmadık paranın haddi hesabı olmaz diyor. İnanılmaz para toplanır
2: vallahi
1: diyor.
2: Vallahi toplanır evet. Ben şahsen telefonum orada. Deyin ki 1000 lira yatıracaksın, yatırayım. Kayıt alabilirsin.
1: Gider. Söz bu arada yayındaki o geçen hafta yapılan tartışma inanılmaz bir geri dönüş aldı. Ahmet Ercanların Tahir Kum'a yapmış olduğu sitem, sesini çıkartmıyorsun bazı konularda diye. Ben orada benim devreye girmemem de eleştirildi. Şundan dolayı ben araya giremem. Ben orada şu soruyu zaten sormanın bir anlamı yok. Ahmet Ercanlar sordu. Tahir abi niye konuşamıyorsun dediğinde Tahir Kum'a döndüm ben.
2: Korkuyorlar.
1: Bir şey söyleyecek misin dedim. Konu dedi ki söylemeyeceğim dedi ve konu kapandı. O yüzden burada ne oluyor biliyor musunuz? Tahir Kum bunun cevabını vermeyince Ahmet Ercanların her söylediği doğru oluyor.
2: İşte burada şuna geleceğim. İsim olarak özür diliyorum Doğan kardeşim. Mesela bizi de var. Ben Fenerbahçeliyim. Serhat Akın bizi eleştiriyor. Ümit Özat eski futbolcu bizi eleştiriyor ama ben ne bir Evren Turhan'dan, ne bir Gökhan Dinç'ten, ne bir Nevzat Dindar'dan, ne bir Haluk Yürekli'den, ne bir Yakup Çınar'dan Galatasaray eleştirilerini görmedim. Çünkü nasıl bir şey ama hep Fenerbahçe eleştiriyorlar. Bunlar Galatasaray muhabirler ama Galatasaray ağzından çıkmıyor. Nasıl bir korkudur yani? Nasıl bir korku salınmıştır da bunlar bir kelime edemiyor Galatasaray'a da. Hep Fenerbahçe'yi eleştiriyorlar. Burada bizim tabii taraftar olarak bizim de zorumuza giden bu. Yoksa yolda duran Galatasaray taraftar biz narin gidip adamın gırtlağını sıkacak değil mi? Biz taraftar az önce dedin ya seninle kahvede ancak konuşabiliriz bu meseleleri. Bunun gibi bir şey. Biz de tribünde işte atışız ama sosyal medyayla kişilerin çoğunluğa ulaşan yayınlarda insanın zoruna gidiyor. Hakarete varan içerikler oluyor. Keşke olmasa. Mesela Gökhan Dinç Galatasaray'ı eleştirsene kardeşim bir de Allah razı olsun ya. Neyden korkuyorsun? Ağzından sal yakarak eleştiriyor Fenerbahçe'yi. Yani zoruma gidiyor benim de. Hı-hı. Ben Fenerbahçe'li olarak.
1: Peki.
2: Bugün bana da senin az önce bahsettiğin gibi yasal bir işten çıksa hiç Fenerbahçe kulübünden kimsenin de umurumda olmam. O da ayrı bir kelime.
1: Olmaz. Onu da söyleyeyim yani. Olmadı da bu zamana.
2: Sana hayırlı yayınlar
1: ben teşekkür ediyorum.
2: Bana da
1: sağ olun.
2: Süre verdiğiniz için teşekkür ettim.
1: Eksik güzel olmayın. Sağ olun. Siz aradığınız için ben teşekkür ederim. Birilerini
2: kırdıysam da özür dilerim onlardan da.
1: Evet, onları hayırlı bilmem ama olsun. Beni kırmadınız. Sağ olun. 39-10 sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
3: Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz. Buyursunlar.
3: Doğan Bey iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Yaşar Galatasaray taraftarıyım. Geçen hafta ya da ondan önceki hafta bir sohbetimiz olmuştu sizde. Hani zengin fakir zengin varlıklı.
1: Eyvallah. Farklı, evet tamam.
3: Evet. Şimdi kurallar iki takıma da hayırlı olsun.
1: Hı hı.
3: Yani bu seviyede oynayacaksan artık yani şu gelseydi bu gitseydi olmazdı yani. Tamam da bizim kura herkes de söyle biraz daha zor. Ama Atletico ile Liverpool eski gücünde değil. Yani eski Atletico ile eski Liverpool değil.
1: Güzel mesajlar.
3: Hani öyle demişlerdi ya.
1: Evet.
3: Öyle demişlerdi ya geçen gün. Biz o Atletico ile Liverpool'dan 4 puan aldık.
1: Hı-hı.
3: Ben çok sevindim. Yani görece daha güçsüz. Hani bir mesela PSG'yi çekmediler. Bayern Münih ya da Real Madrid çekmediler. Görece. Hani görece diyorum. Güçsüz demiyorum. Ben şeye çok hani birkaç şey söyleyeceğim, hızlı hızlı söyleyeceğim müsaade ederseniz. Hani herkes şey yapıyor ya yani biz de siz de sen de işte herkes işte alıyorlar şundan 3 puan bundan 2 puan bundan 5 puan bundan 8 puan falan. Yani bunu neye göre yapıyorlar tahmin ediyorlar ben inanın anlayamıyorum.
1: Ya hani, burası bak şimdi mesaj okuyordum siz konuşurken böyle dinleyicilerimiz diyor ki ya bu kıyaslama neden yapılır? Burası Şampiyonlar Ligi. Orada şampiyonlar ve şampiyon olamayan en iyi adaylar var zaten. Yani her maç zor olacak. O yüzden dün Trabzonspor'un hali ortada. Hiç mi ders almıyoruz bazı şeylerden? Takım anlamında ne kadar ya üstün olsan da bu kadar sonuçlar karşımıza çıkıyor yani.
3: Yani Trabzon'la arkadaşlar kızmasın ama yani hiç varlık gösteremedi. Ben yani inan yani ben beklemiyordum bu kadar. Yani bu kadar izleyeceğini
1: ben inanın kazanacağını düşünüyordum. Kesin
3: ya ben hani ben de hani ya elense bile kafa kafaya bir tur diye düşünüyordum. Ben yani bu derece kimse beklemiyordu yani. Şey diyecektim. Şimdi hani diyorlar ya işte ondan 3 puan bundan 5 puan. Bunu neye göre yapıyorlar? Neye göre tahmin ediyorlar? Hani Galatasaray'ı anlarım. Hani mesela Galatasaray geçen sene 10 mu 11 puan mı topladı?
1: Hı hı.
3: Hani bir Galatasaray taraftarı ya da bir Galatasaray yayıncısı, gazetecisi vesairesi yapabilir. Hani çünkü eline done var. Ney? işte geçen sene yaptı. Kadroda dağılmadı. Mesela şöyle bir şey olsaydı, geçen sene kadrodan, öyle diyorsunuz ama geçen sene kadrodan 4 tane adam sattınız misal. Şimdi öyle bir şey de yok. Kadro aynı. Beğenmesek de beğenmesek de 2 takviye yapıldı. 2-3 tane takviye daha yapılacak vesaire vesaire. Hani bir az da olsa sağlıklı olur mu, doğru olur mu?

0: olmaz mı, o başka bir tartışma, ama bir döne var. Hani Galatasaray'ı puanlarken. Şimdi ben Fenerli arkadaşlar kızmasın da, şimdi neye göre? Hani neye göre 10'a 3, 10'a 5? Hani 2 tane lig maçı oynamışsın. Oynadığın futbol önünde hani şey yani. Hani neye göre yapılıyor, ben onu anlayamıyorum. Yani Atletico Madrid'e 1 puan, içeride Liverpool'a 3 puan, işte vesaire 3 puan. Neye göre yapılıyor, ben onu inanın şaşkınlıkla izliyorum. Ben geçen hafta muhabbetimizde şeyde yarım kalmıştı yönetime söyleyeceğimiz. Yani hatırlarsanız şey demiştim. Yani Galatasaray taraftarını, Galatasaray yönetimi başkanı çok iyi tanıyor olması lazım demiştik. Hatta hatırlarsanız bize gitmez sana muhtacın tezahüratını hiçbir güç yaptıramaz demiştik. Ve şöyle virgül koymuştuk, o virgülden devam edeyim. Sakın ha başkan demiştik. Hı hı. Bakın yani dinler mi dinlemez mi, kulağına gider mi gitmez mi, ama bütün Galatasaray taraftarında bu var. Gelmemek üzere gidersiniz başkan. Ama gelmemek üzere gidersiniz. Yani 5. otelini açabilirsin. Ne bileyim diğer yönetici 2652. Simit Sarayı'nı açabilirsin. Git işlerinize yoğunlaşın. Böyle bir programsızlık, böyle bir plansızlık olamaz. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Şimdi ilk maç ne zaman? 8 mi? Değil mi? 7 mi? 8 mi?
2: 8-10 Eylül arası.
0: Yani ne kadar, ne kaldı şurada? 10 gün. Bu akşam 4 tane transfer yapsa, yani bu akşam gelse, farz edelim.
2: İlk 2 maça yetişmez.
0: Efendim?
2: İlk 2 maça yetişmez. İkinci maça belki Ekim'de, o da çünkü. 13-14 Ekim'de.
0: Ya Doğan Bey, yani yetişmeyi bırak. Ya bu adamların hazırlanması, bu adamlar hazır gelecek mi? Bu adamların takıma motivasyonu. Ya geçen sene 130 milyon para harcadın. 55 milyon Şampiyonlar Ligi'nden aldın. Bu sene şampiyon oldun, 30 aldın, 85'ini çıkarttın zaten. Ben şunu anlayamıyorum. Bu hatalı, bu yöneticiler, başkanların firmalarında birisi yapıyor mu ya? Yani yapıyor mu? Yani sayın başkanın CEO'su var mı, CEO'su bilmiyorum. Ya da sayın Kavukçu'nun CEO'su var mı bilmiyorum. İnanın bu hataların %1'ini yapsa kapının önüne koyar. Kapının önüne koyar. Yanılıyor muyum? İşte 6-7-8 senelik, kaç senelik Ali Koç yönetiminin hatalarını Koç yönetiminde bir tane CEO yapsa anında kapının önüne koyar. Ama şey yani burada suçlu yine biziz, taraftar. Anlatabiliyor muyum? Yani ben hep diyorum Galatasaray taraftarı olduğuna, yani herkes güvenle gurur diyorum, ama hani bunu yanlış anlıyorlar. Ayağını attığında biz farklıyız, biz farklıyız dediğinde kulübünün, yöneticilerinin, başkanın üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanan tek taraftar biziz. Hani geçen de söylemiştim. Ya biz Fatih'leri mi gönderdik ya? Daha ötesi yok. Yani daha ötesi yok yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim hep diyorum ilk göz ağrımız, canımız, ciğerimiz, ama biz gönderdik. Sayın Başkan'a da geçen konuşmada söylemiştim. Yani bir önce rahmetli Mustafa Başkan'a nasıl seçim kaybettiğini hatırlaması lazım. Yani orada o, çünkü taraftarıyla ne derler, kulüp üyelerinin, hani oy atan kulüp üyelerinin arasındaki koordinasyon en iyi takım Galatasaray'dır.
2: Çünkü herkes kulüp üyesi olamaz. Çünkü herkes kulüp üyesi olamaz Galatasaray'da. Herkes Fenerbahçe'de parasını veren, referansını bulan.
0: Mesela Fenerbahçe taraftarı doğru bir talepte bulunur. X başkanına, X yöneticisine git.
2: Bu arada Galatasaray'da olduğu gibi de her divan kurulunda o kadar net eleştiri kimse yapamaz. O da enteresan bir konudur. Ben bu zamana kadar böyle hani susturulan ama her şeyi de çatır çatır söyleyen divan kurulu deyince, mesela genel kurulda çok daha farklı olabiliyor. Ben mesela şunu da yaşadım. Ya bir genel kurul üyesi çıkıp Ali Koç'a, hani Koç ailesinin bir ferdine ve Fenerbahçe başkanına her şey para değil diye sorabiliyor mesela. Ben şaşırmıştım yani, hani Ali Koç'a bu söylenmez yani. Hani Beşiktaş'ta da genel kurulda şöyle bir anons gelebiliyor: gerçek Beşiktaşlılar kalsın, bundan sonra böyle devam edelim, diğerleri çıksın falan diyebiliyor. O kadar çok toplanmış ki içeriye başkanlar tarafından genel kurul. Galatasaray'da öyle bir şey yok. Hani aday olabilmek için, üye olabilmek için referansı, işte Galatasaray Lisesi mezunu bilmem nesi falan efendim, bir sürü şey gerekiyor, para da yetmiyor yani. O yüzden sistem öyle yani ilerlemeli.
0: Mesela, yıllarca mesela rahmetli Seba'ya Beşiktaş taraftarının kampanyalarını hatırlarsınız değil mi? Kaç sene sürdü? Gidişi kaç sene sürdü?
2: Ya.
0: Bizde öyle bir şey olmaz. Bizde taraftar tepkisini koyduğu zaman bir yönetime ya da başkana, yöneticiye, hemen anında ilk seçimde şeye yansır. Ne derler? Kongreye yansır. O, yani o yatan üyelere yansır, anında yansır.
2: Ya biz gücün yanındayız. Öyle şeyin yanında değiliz. İsmin yanındayız yani. Kulüplerin yanında olan insanlar çok nadir. Kulüplerini düşüren taraftarlardan başkası değildir. Yöneticiler, başkanlar öyle kolay kolay öyle kulübün aşkıyla falan gelmiş insanlar değiller. Yani kandırmayalım birbirimizi.
0: Tabii ben mesela bir şey demişimdir. Şimdi toplumları ileriye taşıyan yöneticiler değildir. İnsanlık tarihinde hiçbir zaman böyle olmamıştır. Toplumları ileri toplum taşır. Yani toplumun kendisi toplumu ileri taşır.
2: Ya çünkü o yöneticiyi seçecek olan kişi zaten toplumdur. Herkes hak ettiğini
0: yani
2: yaşar.
0: Yöneticiye bırakırsan bu hangi, yani siyasette de böyledir, yerelde de böyledir, her şeyde böyledir. Yöneticiye bırakırsan ki, yani çünkü orada yönetim demek para demek, çıkar demek, vesaire demek, şu demek, bu demek. Bir sürü bir şeyler döner. Yani yönetim.
2: Peki sosyolog gibi olduk hep beraber, hani konuyu oraya döndürdük. İş hayatı ve aynı zamanda yöneticilik yani, diye yeni bir derse başlıyormuş gibi. Zaman da bittiği için ben son telefon diye bir tane daha alayım istiyorum.
0: Gendüzü'yle Greenwood galiba 4 maç ceza almış.
2: Açıklanmış mı, netleşti mi? Ben de baktım deminden beri ama.
0: Yok, şaka yapıyorum ama böyle bir şey olabilir mi ya? Ya olabilir mi? Ya sen turu geçmişsin. Yani geçmişsin. Yani farz edelim, hani ben ironi yapıyorum. Yani ama farz edelim oldu. Yani takımın en önemli iki adamı. Ama burada şu, hani bir laf vardır ya, imam cemaat ilişkisi.
2: Hı hı.
0: Bu insanları bu hale hangi iklim getiriyor? Bu soru sorulması lazım. Ya yenmişsin, turu geçmişsin. 8 maç inanılmaz vitrin maçı yapacaksın. Yani, gerçi bilmiyorum öyle bir söylenti var mı yok mu, ben inanın şu anda öyle salladım. Ama farz edelim 2 maç ceza aldı ya. O 2 maçta çok önemli maça denk geldi. İşler maç aldı.
2: Doğru.
0: Ne olacak?
2: Yani nasıl bakmak olacak lazım. Ya ben de bazen böyle çok şey bilmek de istemiyorum. Hani bugün cahil olup dünyanın rengine kanasım var dediğim. Öyle gerçekten Neşet Ertaş şarkısı gibi öyle bir hayatım. Hayat istiyorum bazen de. Bugün cahil olup dünyanın rengine kanmak istiyorum mesela ben de. Aman boş ver falan demek istiyorum yani.
3: Nasılsınız? Her bağlanın da aynı şeyi söylüyorsunuz.
2: Ama bir şey söyleyeceğim, ama öyle bir ses tonum var ki ben de bu işi yapan biri olarak söylüyorum. Çünkü duyduğumu yapmak durumunda hissediyorum kendimi bir filmde. Bana bir rol yazılıyor. Adamın sesini duyuyorum, ona yakın konuşmaya çalışıyorum ya. Sen de bir şey söyleyince merhabalar deyince ben de hemen merhabalar diyesim geliyor hemen. O sesi de alıyorum aşağıya seninle konuşurken.
3: Yani ben de sizin seslendirmeleri reklamlarda falan duyunca aynısını yaşıyorum.
2: Eksik olmayın sağ olun.
3: Şöyle kısaca söyleyeyim çünkü zaman az kaldığını farkındayım. 12'de bitiriyorsunuz herhalde. Şimdi öncelikle bir Beşiktaş taraftarıyım ve geçen hafta Alanyaspor maçından sonra yaşananlarla ilgili fikirlerimi söylemek istiyorum. Birincisi, ertesi gün Beşiktaş taraftarının maç anından itibaren gösterdiği yoğun tepkinin bazı dinamikleri harekete geçirdiğini gördüm. Beşiktaş sosyal medyasının aslında uyuyan bir hücre olduğunu ve belli bir dönem yönetimlerin Beşiktaş'ın hakkını savunmadığı an itibariyle devreye girme gerekliliğini hissettiğini gördüm. Ve yönetim erklerini harekete geçiren bir kitle oldu. Bu yüzden Beşiktaş'ta sosyal medyada zaman geçiren Beşiktaş taraftarlarının bunun peşini bırakmaması gerektiğini ve bu bütünlükte hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendince böyle bir çağrı yapayım. Ertesi gün şunları yaşadık. Taner Karaman'ın MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklama yaptığını söyleyerek Libero kanalında, dijital platformda bu pozisyonun VAR'ın kontrolünde olmadığını ve yoruma açık turuncu bir pozisyon olduğunu söyledi. Sonrasında Anthony Taylor'ın yaptığı açıklama ve İFAB kurallarında ikili mücadelede top yokken, yani topsuz oyunun anında yüze yapılan her müdahalenin VAR'ın girebileceğini gördük. Birincisi, MHK Başkanı bu kadar bilgisiz ve yetersizken o koltukta durmaması gerektiğini ispatını yapmış oldu. İkincisi, Taner Karaman'ın bir basın mensubu olarak Libero kanalı üzerinden, o dijital platform üzerinden özür dileyerek teklif yayınlaması gerektiğini doğurdu. İkincisi, Beşiktaş'ın maçında yüze atılan tokatımsı yumruğun ya da yumruk sunumsu tokatın karşılığının kırmızı kart olduğunu açık bir şekilde söyleyemeyen Ali Naci Küçük'ün geçen iki sene boyunca Davinson Sanchez'in, Barış Alper'in, Sané'nin, Osimhen'in görmesi gereken 7 tane kırmızı kartın olduğu Beşiktaş Galatasaray derbilerinden hiç bahsetmeyip topsuz alanda ilk dirseği Barış Alper'in attığı pozisyonda Immobile örneğini kendi taraftarlarına hatırlatarak sosyal medyada bir argüman geliştirmek istemesinin, toplumunun bu yoğun tepkinin karşısında başka bir tepki olmasını ve bu hataların yapılıyor olduğunun, bunların normal olduğunun, bunların hakem hatası ve yetersizliği olduğunu kitleler tarafından algılanmasını sağlamak olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş tarafları bu yüzden kesinlikle geri adım atmamalı. Ve Sayın Serdar Adalı son derece net bir şekilde seçilmiş bir kişinin altında çalışan, atanmış bir kişi için olması gereken otoritesini kullanamadığını ve bu atanmış kişinin başka bir güç tarafından orada tutulduğunu net bir şekilde söyleyip durumu Türkiye'yi yöneten ve en son erk olan Sayın Cumhurbaşkanı'na ileteceğini ve onun çözmesi gerektiğini son derece net söylemiştim. Konu buraya gitmemesi için kendisine delikanlı sıfatını uygun gören Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu sıfata uygun hareket ederek olması gereken otoritesini MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu üzerinde uygulaması gerektiğini ve toplum vicdanını rahatlatması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü adalet toplum vicdanını rahatlatmak üzerine kuruldu bir mekanizma.
4: Çok şey bekliyorsun bu arada. Ben sana söyleyeyim yani. Çok daha beklersin gibi de söyleyebilirim. Çok beklersin.
3: Bakalım.
4: Ama şey konusu çok iyiydi. Yani hani konu saat de uzadı. Ayrı konu da öyle bir kredimiz de var. Hani Cihan'dan çalabilecek kadar. Ama şunu söylemek istiyorum. Bir uyuyan hücre gibi Beşiktaş taraftarının tribünde ve aynı zamanda sosyal medyada olduğunu kabul edebilirim. Ama şey konusuna katılmıyorum. Beşiktaş'tan yıllarca ekmek yediniz diyerek işte Ali Gültükenleri, Güntekin Onayları, onları da göreve çağıran bazı paylaşımlar yapıldı. Dikkat ettiniz mi?
3: Evet.
4: Mesela Beşiktaş hani onların gücüne mi ihtiyaç duyuyor? Yani onlarla mı daha güçlü olacak? Onların gücünü zaten zamanında kullandı. Örnek veriyorum, işte Beşiktaş mı Güntekin'in ekmeğini yemiştir? Güntekin mi Beşiktaş'ın ekmeğini yemiştir daha çok? Mesela örnek veriyorum yani. Hani ihtiyaç duyulan şeyler bence onlar olmamalı. Yani bir yönetim olmalı ki, öyle bir yönetim olmalı kimseye ihtiyaç duymamalıyız. Beşiktaş'ın öyle bir taraftar gücü olmalı ki kimseye ihtiyaç duymamalıyız, anladın mı?
3: Doğru. Aslında burada taraftarın gösterdiği tepkinin nedenini söyleyeyim.
4: Herkes bizle beraber olsun arkadaşlar, birlik olalım falan dedin de ya bak, onlar zaten sen çağırınca gelen insandan hayır gelmez. Sen çağırmadan yanında olan insan, seni destekleyen insan zaten bunun mücadelesi için hazırdır, kenarda bekliyordur zaten.
3: Evet, orada taraftarın tepkisinin nedenini söyleyeyim size. Çünkü biz spes yayınları da yapıyoruz ve orada birçok tepkinin nedenini anlayacağını düşünüyorum. O yüzden açıklayayım size. Buradaki tepkinin nedeni şu: Beşiktaş'ın efsanesi olarak anılan kişilerin sahada çok net bir adaletsizlik varken ve art niyetli olduğu herkes tarafından düşünülen bir hakem yönetiminden sonra maçı teknik olarak okuma gibi bir hatanın içerisine girdiklerinde mevcutta yapılan bu bence art niyetli olan hatanın meşrulaşmasına neden olduğundan dolayı insanlar onlara kılıyor ve onlardan
4: doğru,
3: bir teşvik ediyor.
4: Hak veriyorum ama ben yayıncı kuruluşta görev alan yorumcunun diğer spor kanallarındaki kadar rahat yayın yapabilmesini doğru bulmuyorum. Ya oradaki sorumluluk, o sorumluluk daha farklı çünkü.
3: O zaman bunun aynısını önümüzdeki sezon, yani bu sezon boyunca olacak olayların ya da yani muhtemel, çünkü bunları yaşayacağımız, yaşamamızın muhtemel olduğu bu ve benzeri maçlardan sonra aynı tavırda olmalarını bekliyoruz.
4: Evet, inşallah bakalım olacaklar mı? İşte o zaman sorgulayabilirim. Evet. O zaman sorgulayabilirim.
3: Aynen öyle. Evet. O günü bekleyeceğiz o zaman.
4: Peki.
3: Böyle. Çok
4: bu arada estağfurullah, Fatih Tekke'nin Trabzon'daki görevinden istifa ettiği dün ilk defa televizyonda daha yönetime sunmamıştı. Bunun kabul edip edilmediğini bilmiyorum ama 18 aylık bir görev süresi vardı. Sonuçtan sorumlu olan benim demişti. Bunu spor kanallara veriyor, açıklıyor ama kabul görecek mi sizce? Onu sorayım size.
3: Yani bence görmemesi lazım. Bence futbol camiasının Fatih Tekke Trabzon'dan önce.
4: Görürse yerine gelebilecek ilk isim aklınıza kim geliyor?
3: Trabzon için hiç düşünmedim gerçekten.
4: Abdullah Avcı veya Şenol Güneş desem ikisinden bir hangisi daha sıcak geldi?
3: Şenol Güneş artık bence gelmez bundan sonra.
4: Öyle mi zannediyorsunuz?
3: Abdullah Avcı'ya dönerler mi, ama kim gelirse gelsin. Ben şu andan itibaren gelecek herkesin Salah gibi bir markanın altında.
4: Mesela sizce Dünya Kupası üçüncüsü olmuş bir teknik adam mı daha kariyerlidir Salah'ın gözünde, Abdullah Avcı gibi bir teknik adam mı?
3: Yani Şenol Güneş
4: oradan oraya bakılır mı? Oradan oraya bakılır bence.
3: Daha kariyerlidir Şenol Güneş'in, ağırlığı daha farklı olurdu. Bu tarz yıldızları yönetebilme kabiliyetini geçen yıllarda biz Beşiktaş'tan da biliyoruz. Ama son dönemde yaşadığı başarısızlıktan dolayı camia içerisinde kabul görülmüyor kendi camiaları açısından.
4: Tartışılır.
3: Görmedim, orası da soru işareti. Doğru. Var. Ama ilk başta gelebilecek olan Trabzon camiasının altına gelen kişi Şenol Güneş'tir tabii.
4: Peki.
3: Yani bu kadroyu da yönetebilecek olan kişi anlamında da söylüyorum.
4: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere.
3: Ben nasıl teşekkür olmayayım. Ederim. İyi yayınlar diliyorum.
4: Sağ olun. Pazartesi günü kısmetse saatler onu gösterdiğinde birlikte olalım. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
5: Taraftar Kulübü sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım diyerek programı açalım. Yani reklamlar o kadar kısa ki az kalsın Doğan Öncel kalkmadan koltuğa oturuyordum. Ya söylem yanlış anlaşılmasın ya. O kadar hızlı yer değişimi yaptık ki ben de böyle biraz fonda sizi bekletmek durumunda kaldım. Nasılsınız? Var mı bir problem, bir sıkıntı? 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, tabii Şampiyonlar Ligi kuraları dün akşam saat 19'da çekildi. Ona değineceğiz ama temsilcilerimizin de, yani hem Trabzon'un hem Trabzonspor'un hem de Beşiktaş'ın dün akşam karşılaşmaları vardı. Yani Beşiktaş için çok fazla bir şey söyleyebilir miyiz? Zaten hani 3-0'ın revanşında 1-0 mağlup oldu. Yani sanki burada hocanın gol için birkaç tane kısa yol üretmesi lazım gibi duruyor. Mesela burada iyi pas yapıp rakibi 30 metreye kapatıp dönen topları aldığında bile hani rakip defans yerinde oluyor. Hani bakıyorsun Vlahovic dahil, Vlahovic'i bile ekliyorum, birebir de çok böyle adam geçebilecek forvetler değil zaten Vlahovic'i, yıllardır biliyoruz. Alacaksın Vlahovic'e, diyeceksin ki al kardeşim bu son top, hani son vuruşu onlara sunman gerekiyor çoğu zaman. Hani savunma da böyle bir tık problemli gibi geldi bana, hani Jalo dün hiç konsantre değildi maça. Bir tık böyle üretim yolunu açmalı gibi gözüküyor Beşiktaş. Zor atınca da zor kazanırsın ki dün de kaybetti Beşiktaş. Hani sezonun en kötü Beşiktaş'ı mıydı? Bir tık öyleydi ama çıkan kadroya bakınca da pek şaşırtıcı değil ya. Trossard yok, Orkun yok. Sağ kanatta Çerni var. Stoper tandemin kötü. Temposuz ve yorgun gözüken bir Beşiktaş vardı. Bir de İtalyan hoca herhalde Kartal Kayra'yı maça atarak

Kartal'ın da herhalde tek iyi yönü Beşiktaşlar için ilk ismi falan diye kötü bir espri tamam ama yani ya bu çocukcağızdan da hiç böyle olacak gibi durmuyor. Kartal'ın halini göstererek

içindeydi, nasıl yendik şeklinde bir basın toplantısı yaptı. Tabii ki hani bu mağlubiyetten dolayı eleştiriyi bence çok abartmaya gerek yok. Öyle Beşiktaşlılar için öldük bittik bir durumu da yok ama hani bu takımın böyle geri dörtlüsü sanki böyle komple yetersiz gibi. Hani sadece Murillo iyi ama hani o da arada böyle boş vermiş gibi oynuyor. Emirhan ya da Jalo'dan yani en azından birini yedek yapacak iyi seviyede bir stoper lazım gibi duruyor Beşiktaş'a. Hatta böyle ikisini de yedek yapacaksın ki üst seviyeye ulaşacaksın ama bu etapta sanki böyle biraz zor gibi duruyor, manasız gibi gözüküyor. Oraya böyle gerçekten şef bir stoper lazım. Hı? Akbado mu? Yok değil, Akbado şef bir stoper değil. Otara var. Ya Otara gerçekten şu performansıyla, ona gelecektim, bu çocuğu nasıl unuttum diye. Sadece bence Rıdvan'ın yediği olur arkadaşlar. Hiç ikili mücadeleye girmiyor. Çalım denemeleri başarısız. Hiç böyle son çizgiye inip orta açmıyor. Zalgiris maçında bir dedim şu şey var. Opta verilerinden ziyade Comprizinator verileri var. Tarkan abi bana yolluyor. Tarkan Batgün, Comprizinator Türkiye. Onlar da böyle karşılaştırmalar yapıyorlar. 20 kere topla buluşmuş, 23 kez top kaybetmiş. Bana bu istatistiği açıklayacak bir dinleyicimiz var mı? 20 kere topla buluşup nasıl 23 kez top kaybediyor hiç anlamadım. Yani Beşiktaş'a maliyeti bu adamın 8 milyon euro bonservis bedeli ve yaklaşık 2,5 milyon bandında da bir yıllık maaşı var. Artı 4 yıllık kontratı var. Yani yaydığında kaç oluyor? 17-18 milyon euroya falan tekabül ediyor. Mesela Beşiktaş Otara'yı almasaydı ne kaybederdi? Bence çok bir şey kaybetmezdi diye düşünüyorum. Bu menajerler şey mi yapıyor acaba? Şimdi çocuğu açıyorsun Transfermarkt'tan verilerine falan. İyi çocuk, tamam mı? Fransa etiketi falan var. Milli takım etiketi var. İşte U18'den U21'e kadar 15 kez falan böyle Fransa alt milli yaş milli formalarını giymiş. Yani bu detaylara falan bakınca o diyorsun muazzam. Ama böyle biraz araştırınca maçların çoğunda sonradan oyuna girmiş. Efendime söyleyeyim, hazırlık karşılaşmalarında oynamış. Bakıyorsun bunlardan ibaret olduğunu görüyorsun. Herhalde menajer sunumunda dosyalarında Fransa genç milli takımın sol beki etiketi altında parlatıldı. Bu şekilde mi Beşiktaş satıldı bilmiyorum ama Otara hiç öyle 8 milyon falan, hayır, böyle 2,5 milyon maaş vereyim, hiç o tarz bir oyuncu değil. Yeni sakatlıktan çıktı. Acaba onun korkusuyla mı böyle oynuyor onu da bilmiyorum. Hani ben böyle bir iki maçta da oyuncuyu da gömmek de istemiyorum ama önceki maçta da ya dedim herhalde adam alışamadı, adaptasyon problemi var falan ama dün bu kesin kanıya vardım. Yok. Hayırlı cumalar demiş. Efsane geldi. Şampiyonlar Ligi'nin baba takımı yerini aldı demiş İlto Güler. Vallahi İlto güzel oldu. Değiniriz Fransa'ya da, şeye de döneriz, Trabzon'a da döneriz. Çünkü Fatih Hoca'nın istifası falan var ama mesajlar genelde gördüğüm kadarıyla Şampiyonlar Ligi ağırlıklı oluyor. Cihan kolay gelsin, hayırlı cumalar. Koltuk soğumadan oturdun yani demiş. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Hiçbir şey yapamazlar, üzgünüm demiş. Vallahi Doğan abi de bir hayli ısıtmış. Böyle toplu taşımada falan. Benim arkadaşımın bir huyu vardı mesela, biri kalkınca oturmuyordu ya, bunun sıcağından bana hastalık geçer diye. Öyle bir şey var mı? Doğan Öncül, Doğan Öncül'ün bir hastalığı falan varsa bize geçmesin, bilmiyorum. Evet, Şampiyonlar Ligi kuralları çekildi. Yani Türkiye adına en güzel tarafı yıllar sonra iki takımın birden aynı sahnede olacak olması herhalde. Galatasaray'ın Barcelona'yı ağırlayıp Paris Saint Germain deplasmanına gidecek olması herhalde böyle kurayı izlerken insanın yüzündeki gülümsemeyi biraz erken sildi. Benim hoşuma gitti. Ben böyle büyük takımlarla eşleşmeyi daha çok istiyorum bu arada, öyle söyleyeyim. Mesela diğer taraftan Aston Villa ve Sporting de ilk bakışta yazıldığı kadar kolay rakipler değil. Hani Fenerbahçe'nin hani görece daha dengeli görünse de, şimdi hani karşılaşma yapıyoruz ya, Fenerbahçe'ninki daha kolay falan öyle söyleniyor. Ama orada da mesela Liverpool, Atletico, Roma, Aston Villa, Villarreal, orada da yani kolay kolay... Kolay demek böyle biraz şey olur yani. Kazanmak zor olur orada, böyle iyimserlik olur yani, cümle aklıma gelmedi. Oh buldum. Yeni formatta hani mesele büyük takımlardan mucize puan çıkarmaktan çok işte Slavia gibi, LAS gibi, AEK gibi böyle görece puan alabileceğin maçlardan puan alabilmen lazım. Bunlardan da sıkıntı yaşamazsan problem olmuyor işte. Geçen sene Galatasaray'ın çantada keklik dediği Union Saint-Gilloa'dan puan çıkaramaması, Monaco'dan puan çıkaramaması, oradan dönüp Atletico'dan bir puan alması, Liverpool'dan 3 puan alması biraz ilginç şeylerdi. Evet yani şimdi biraz Galatasaray'dan başladım, Fenerbahçe'ye de geleceğim. Hani Paris ve Barça'ya bakıyorsun. Ya yani adamların zaten hepimiz

Biz biliyoruz arkadaşlar, oynadıkları futbol dünyadan ayrı bir futbol ve bize çok ters gelen bir oyunları var. Birisi topu aldığında vermiyor Barcelona, diğeri de topu aldığında 3 saniyede gol atıyor. Gerçi o da istediğinde topu vermiyor, ona da şey yapmayayım, hani orada Neves var, Vitinha'lar var, Ruiz'ler var. Yani topun sahibi gibi oynayan oyuncular var baktığında. Mesela her iki takıma karşı topu kazandığında böyle 5 saniye içinde falan organize olup hemen atağa çıkman lazım. Öyle bir takım bunlar, muazzam takımlar. Bakalım neler olacak. Evet, Galatasaray için böyle talihsiz mi? Talihsiz bir kura oldu ama bunlar gelecekti. Yani sonuçta yapacak bir şey yok. İlk torbadaki her takım zaten zor. Ama mesela oyunu en kuvvetli iki takım kim deseler, hani Paris Saint Germain veya Barcelona dersin. İkinci torbada da yine keza Aston Villa. Orada bir Emery faktörü var. Bu turnuvaları daima iyi oynayan bir takım. Yine Sporting deplasmanı da biraz böyle tuzu biberi oldu. Hani iç sahada oynayacağı Barcelona maçı hariç, işte orada Aston Villa, Feyenoord, Stuttgart, iç sahadakilerden bahsediyorum. Bunların hepsini kazanmak zorunda. Deplasmanda da böyle bir iki puan koparıp ilk 24'e ancak kalabilir diye düşünüyorum. Yine Barcelona'nın İstanbul'a gelecek olması. Bir de şey var. Yani Barcelona ile mesela ne zaman eşleşeceksin? Bu da çok önemli. Adam gider 7'de 7 yapar. O daha belli değil şu an için. Ben görüyorum şimdi. Gider Barça 7'de 7 yapar. Garantiler. O zaman eşleşirsin. Bu güzel olabilir. Bu sefer kazanma şansın daha artabilir. Bu da önemli. Bunların da belli olduktan sonra daha böyle kafamızda nasıl şekilleneceğini anlayabiliriz. Onun dışında yine işte Liverpool'u yendi Galatasaray. Atletico'dan puan aldı. Hani dolayısıyla buraya hani direkt sıfır yazalım mı? Hani yazmayabilirsin. Hani Barcelona'nın Galatasaray'ı 5-6'lık yapması kuvvetle muhtemel mi? Muhtemel. Kimse yapamaz diyemez. Beraberlik mümkün mü? O da mümkün. Ya 5-6 yersin ya berabere kalırsın, puan çıkarırsın. Evet, Paris deplasmanından pek bir beklentim yok. Çünkü onlar son 2 senenin şampiyonu. Kadro kalitesi bambaşka bir yerde. Oradan alınacak bir puan doğrudan bonus olur. O yüzden ben Paris maçına 0 yazıyorum. Yine Aston Villa maçı. Yani bu Kur'an'ın bence kilit karşılaşması. İsim olarak evet, ney? Premier Lig takımı baktığında. İnsanı bir tık böyle korkutuyor, çekiniyorsun ama bu sezonki Aston Villa geçen seneki Villa değil arkadaşlar. Rodgers gitti, Tielemans yok, Konsa yok. Yani önemli oyuncuların birçoğunu kaybettiler. Sezonda Brighton'dan 4 yiyerek başladılar. İstanbul'da bence bu maçın kesinlikle kazanılması gerekiyor ki Galatasaray İngiliz takımlarını sever, biliriz. Bence kazanması lazım. Diğer tarafta Sporting deplasmanı var. Yani o da kağıt üzerinde göründüğünden daha zor bana göre. Yani Barcelona ve Paris Saint Germain'den sonra kura'daki en sıkıntılı maç bile olabilir bence. Adamların Portekiz'de böyle amiyane tabirle cuk oturmuş bir oyunları var yani. Galatasaray'da zaten özellikle böyle geçiş savunmasındaki zaafları da var ve bunları cezalandırabilecek bir takım Lisbon. Buradan beraberlik bence iyi bir sonuç olur. Mağlubiyet beni çok şaşırtmaz. Diğer tarafta bir Feyenoord var. Onlar da iç sahada kesinlikle 3 puan yazılması gereken bir maç. Hollanda Ligi böyle eskisi gibi değil. Eski Feyenoord gücünde değiller. Mevcut Galatasaray kadrosu bariz şekilde daha kaliteli. Hani Lille deplasmanında da böyle tam bir ortada maç. Böyle galibiyet de çıkabilir ama gerçekçi sonuç bana biraz böyle beraberlik gibi duruyor. Yine Stuttgart Galatasaray'dan biraz da oturmuş bir takım olsa da hani İstanbul'da oynanacağı için maç kazanılabilir. Yani buradan da 3 puan çıkabilir diye düşünüyorum. AEK deplasmanı böyle çok hafife alanları falan görüyorum. Onu da hafife almamak lazım. Adamlar Levski'yi 4-0 geçerek geldi. Jovic'ler, Vargalar, Majerler falan böyle tehlikeli oyuncuları var. Ama işte Galatasaray'da da Osimhen var, Sané var, Batrakov var. Hani favoriye yakın ama yine de çok AYK'yı böyle hafife atmamak lazım. Hücum kalitesi zaten Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde herhalde her rakibe gol atabilecek seviyede. Ama asıl mesele bir tık sanki böyle defansta gibi duruyor arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Mesela Torreira'nın zaman zaman böyle aklı gidip geliyor. Yine Lemina bir tık böyle yaşlandı gibi. Okan Buruk'un bazı Avrupa maçlarında yaptığı gibi böyle önde basalım arkada 40 metre alan bırakırız kafasına girecek olması hani bir tık korkutuyor. Öyle oynadığı zaman Barça'dan, Paris'ten, Sporting'den adamlar o alanı görünce affetmezler. Yani 2 atsan da 5 yersin bu takımlardan. Ne demiş? İlk iki takımı geç, diğerlerinde de oynamadan hesap mümkün değil. Hollanda takımlarına güvenilmez, bir anda 3-4 yaparlar demiş. Kim demiş bunu?
Taner demiş. Galatasaray